0: Bir gün bile olsa gitsinler, denize girsinler. Deniz mineralleri ve iyot alsınlar. Yemin ederim yani yazın bir hafta bir denize maruziyet, kışın gripten, nezleden, hastalıklardan ciddi koruyucu oluyor. Daha güçlü tutuyor. Kemik sağlığı olsun, sinir sistemi olsun, göz sağlığı olsun daha iyi hale getiriyor. Doğal çıkmış deniz balığı yesinler. İşte sardalyadır veya işte denizde o an çıkan hangi ürünse. Velhasıl yazın denizi de ihmal etmesinler. O da iyi bir yaşam kaynağıdır.
1: İyileştirici etkisi çok. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun, sağlıcakla kalın.

0: Hülya'lı Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yerli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, önemli bir konu var, imanla alakalıydı. Daha önce de hani buna benzer sorularımız olmuştu. Tekrar önemine binaen şöyle sormak istiyorum. Şimdi bir kimse iman etti, Müslüman oldu, o sarayın içerisine girdi. Yani iman etmesi neyle mümkün? İşte kelime-i şehadet getirerek bir insan Müslüman oluyor. İman sarayının içine giriyor. Bir cümle. Ama burada artık bunu söyledikten sonra bu iman sarayının içerisinden, öyle tabir edelim yani, iman sarayının içerisinden artık çıkmaz mı? Çıkması mümkün değil mi? Öyle bir şey ki ters bir cümle söylese mesela imanını kaybetme tehlikesi olur mu? Buraya giren çıkmaz mı yani? Artık imanını kaybetmez mi?
1: Mustafa Bey, bu garanti değil ki.
0: Hani biz çocukken, onun garantisi yok yani.
1: Çocukken derlerdi, İngiliz çivisiyle mi çaktılar yani, gibi falan diye bir tabir kullanırlardı öyle. Yani bu çiviyle çakılmış bir şey değil. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir cümle söylüyorsun, saraya giriyorsun. Ama yine bir cümle söylüyorsun, tak diye kendini sarayın dışında vuruyorsun. Olur mu olur? Mesela İslam alimlerden Muhammed bin Kutbuddin İzdiki Hazretleri'nin Miftahül Cennet kitabı var. Bu dedelerimiz bunu mızrakla ilmihal diyebilir. Hatta bu huzura doğru da zaman zaman o İslam ahlak kitabı var. Oradan nakiller yapılıyor. O İslam ahlak kitabının ikinci bölümü mızrakla ilmihaldir. Üçüncü bölümü de Süleyman Bicez Hazretleri'nin Eyyühel Veled, Ey Oğul İlmihal kitabıdır. Birinci kısmı da Muhammed Halimi Hazretleri'nin Berika kitabından alınmış. 40 tane kötü huy anlatılıyor o kitapta. Şimdi Muhammed bin Kutbuddin İzdiki Hazretleri o kitapta Elfaz-ı Küfür diye bir başlık atmış. Ne demek? Elfaz, lafızlar, sözler. Küfür, imanı gideren.
0: İmanı gideren sözler.
1: Evet, imanı gideren sözler. Bunların içerisinde en çarpıcı olanı tahkir edilmesi gerekeni tazim etmek, tazim edilmesi gerekeni tahkir etmek imanı götürür. Ne demek bu? Şimdi dinimizin emri gereğince hürmet gösterilecek, yani tazim olacak şeyleri tahkir etmek, yani kötülemek, kötülenecek şeyleri de tazim etmek, yani onlara hürmet göstermek imanı giderir buyurdu. Yani namazda alay ediyorsun mesela, hürmet gösterilmesi gerekiyor. Ondan sonra domuz eti haramdır, içki haramdır, zina haramdır, tahkir edilmesi gerekiyor, kötülenmesi gerekiyor. Ama sen övüyorsun. Can ben doğrudan doğruyu övmüyorum. Ha böyle ha öyle, ne fark eder ki? Hani insana derler ya, mert ol. Yani mert ol. Ne kaytarıp duruyorsun ki? Övüyor musun, övmüyor musun? Canım işte falan filan. Yani ne övüyorsun demek? Övüyorsun demek. Yani kendini aynı şekilde öyle söylemek suretiyle çıkartamazsın. Çünkü beni kandırabilirsin, ben de seni kandırabilirim. Daha doğrusu insanlar olarak biz birbirimizi kandırabiliriz. Ama hiçbirimiz Allah-u Teala'yı kandıramayız arkadaşım. Onun için neysen o ol. Hani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne buyuruyor ki, ya olduğun gibi görün, ya da göründüğü gibi ol. Evet. Neysen öyle görün. Ya insanlara böyle mübarek gözüküyorsan mübarek ol arkadaş, değil mi? Öyle ol. Yani kitaplarda bildirildiği gibi ol. Dolayısıyla tazimi, tahkiri, tazim küfürdür buyuruluyor. Mesela Allah-u Teala'nın evliyası, enbiyası, peygamberleri, alimleri ve bunların sözleri, fıkıh kitapları, fetvaları tazim edilecek, hürmet gösterilecekken bunlar kötülenirse, tahkir edilirse dinden çıkmış olur. Efendim işte alimi kötüleyince de mi? Ehl-i Sünnet alimlerini, evliya-i kiramı tahkir etmek, kötülemek, onlara dil uzatmak imanı tehlikeye sokar. Niye? Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyor ki, hakiki ama Ehl-i Sünnet, mesela İmam-ı Azam Efendi Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri, Şah Nakşibet Bahattin'i Buhari Hazretleri. Şimdi bunlar kim? Bunlar Peygamber Efendimiz'in varisi. Sen onun varisine sövüyorsun. Kime gidiyor? Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Peygamber Efendimiz'e sövmek, hakaret etmek dinle çıkartıyor. Otomatik olarak.
0: Adamın evladına sövüyorsun ama adama gidiyor laf.
1: Tabii. Doğru söylüyorsun.
0: Öyle düşün.
1: Tabii. Ona söyledim. Ben ona söyledim. Ya, anasına babasına dedin ya. Değil mi?
0: Tabii.
1: Anasına babasına dedin. Dolayısıyla yani fıkıh kitaplarıyla dalga geçmek veyahut da peygamberlere tabi olacakların evliya ile, alimlerle ve müştehit alimlerin bildikleri fetvalara saygısızlık yapmak, hürmetsizlik yapmak öyle de olurmuş demek, hafife almak imanı götür, Allah-u Teala korusun. Ayrıca gayrimüslimlerin dini ayinlerini beğenmek, Noel'leri tebrik etmek, zaruret yokken papazların kullandığı zünnar kuşağını kuşanmak, bunlar küfür alametleri diye biliniyor. Bir zaruret yoksa bunları kullanan kafir gözüyle bakılır buyuruyor.
0: Yani bunlardan mesela saydıklarımızda sadece birini yapsa bile küfür olur.
1: Evet, birini yapsa bile tabii. Bunlara muhabbet edip hürmet göstermek de imanı götürür.
0: Yani ne güzel şeymiş falan demek. Aha. Mesela. Papaz kıyafetini
1: atar. Evet. Muhabbet etmek de götürür. İnsanı küfre düşüren, yani imanı gitmesine sebep olan söz ve işler çoktur. Mesela bunlardan bazıları. Allah-u Teala'ya layık olmayan şey söylemek. Mesela Allah gökten bize bakıyor demek. Yahut bir kimse bir işi yaptığı halde Allah biliyor ki yapmadım demek. Şimdi Allah gökten bize bakıyor demek niye küfür? Çünkü Mustafa Bey, gökleri yaratan da, yedi kat göğü de yaratan, yeri de yaratan Allah-u Teala. Dolayısıyla Allah-u Teala yarattıklarının içinde değil. Mekandan münezzehtir.
0: Bir mekanda değil.
1: Bir mekanda değil. Bizim anladığımız şekilde bir mekanda değil. Zamanlı da değil. Zaman ve mekandan münezzehtir geçiyor kitaplarda. Yani tenzih edilmiş. Zamanı mekanı yok demektir. Sen ona Allah göktedir demek suretiyle Allah-u Teala yer tayin ediyorsun. Küfür olur buyuruyor. Yani imanı bu tehlikeye sokar, Allah-u Teala korusun. Şimdi karşındakini kandırmak için Allah biliyor, şahidimdir falan, bu böyle değil, şöyledir diyorsun.
0: Ama yalan.
1: Yalan. Kafir olur adam. Kendi yalanına Allah-u Teala şahidimdir, o biliyor ki diyorsun.
0: Allah-u Teala yalancı şahit yerine
1: şahit yerine koyuyorsun, Allah-u Teala korusun. Yine peygamberleri küçültücü şeyler söylemek. Mesela ilk insan Adem peygamber, vahşiydi demek. Nitekim öyle şey yapıyorlar ya, elbise mebise falan filan, aynı şekilde ilkel yaşıyordu falan.
0: Evet.
1: Öyle gösteriyorlar falan.
0: Çıplak.
1: Çıplak gösteriyor. Öyle değildi. Bunu kim uydurdu? Bunu materyalistler uydurdu. Yani Adem Aleyhisselam dokumayı da biliyordu, elbiseyi de biliyordu. Çünkü cennete bildiğin nimetleri gördü. Allah-u Teala hepsini bildirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala allemel Adem'e buyurdu. Melekler de aynı şekilde sebebini öğrenmek istediler, hani insan onu niçin yarattığını. Meleklere dedi ki sorun bakalım ona. Melekler hatırlarına gelen her soruyu sordular. Adem Aleyhisselam cevap verdi. Bu sefer Adem Aleyhisselam sen sor onlara dedi. Adem Aleyhisselam soru sorunca melekler bilmiyordu, bilmiyoruz dediler. O zaman anladılar ki Allah-u Teala farklı bir şekilde yaratıyor onu. Allemel Adem'e. Yani dokumacılığı da, ondan sonra toprağın içerisindeki demir, altın madenini çıkarmayı da, her şeyi öğretti.
0: Lazım olan her şey.
1: Lazım olan her ilmi.
0: İdris Aleyhisselam terziydi mesela, değil mi? Hemen
1: tabii.
0: Bir sonraki kuşaktan.
1: Dolayısıyla her ilmi öğretti mi? Evet, her ilmi öğretti. Sen aynı şekilde kalkıyorsun. Daha doğrusu dini inkar ediyorsun. Kendin onun yerine yontma taş devri, cilal taş devri diye bir şey uydurdum. Yok öyle bir şey. Konuşmayı da bilmiyorlar diyor. Ne oldu şimdi? Biz böyle cakçuk derken Türkçe çıktı. Hakuk derken Almanca çıktı. Almanca çıktı falan. Olur mu öyle şey?
0: Cakçuk derken İngilizler
1: Allah Allah
0: ortaya çıktı.
1: Tamamen uydurma yani. Biz de tarih kitaplarına koymuşlar. Yontma taş devri, cilal taş devri falan. İşte o zaman insanlar vahşiymiş de elbisesi yokmuş da. Hala daha aynı 21. asırda Afrika'da Amazon'da nehirlerin kenarında çıplak geziyor adamlar. Ona da gerek kalmadı artık şimdi. Yazın herkes çıplak oluyor değil mi?
0: Yani.
1: Değil mi?
0: Çıplak gezmek.
1: Çıplak geziyor. Dolayısıyla yani gerici oluyor hepsi. Onların tabiriyle. Öyle ilk
0: taş devrinden kalma.
1: Taş devrinden kalma insanlar oluyor. Ve melekleri küçültücü şeyler söylüyor. Mesela senin bakışın bana Azrail gibi geliyor. Veya çocuk iyi yetişmezse zebani olur. Yahut bu ibadetin sevabını melek yazamaz demek. Allah korusun ya. Şimdi Azrail Aleyhisselam'ı böyle zalim, hatta baktı mıydı bakışlarıyla insanı, evet, acayip bir varlık diye tahayyül ediyor. Öyle değil ya. Melekler masumdur, günah işlemez ki. Ne emrederse onu yaparlar.
0: Yani.
1: Ne emrederse onu yaparlar.
0: İşini yapıyor yani. İşi o.
1: Mesela bazılarına zebani diye hakaret ediliyor. Cehennemdeki vazifeli meleklerin adı zebanidir. Cehennemdeki.
0: Onlar da masumdur.
1: Onlar da masumdur. Allah-u Teala onlar ne emretmişse onu yaparlar. Vazifesi onların o. Vazifesi onların o. Sen aynı şekilde onları böyle zalim, gaddar, insanlara eziyet eden o zalimlere benzeterek böyle söylüyorsan küfür olur. Allah-u Teala korusun. Ahirette olacak şeylerle alay etmek. Ha mesela melekler yazamaz. Ya o zaman haşa Allah-u Teala aciz görüyorsun. Onu yarattığı varlık da aciz, yazamaz. Yani basit varlık, çocukluk gibi falan. Bilemez o. Ben öyle büyüğüm ki falan. Benim yaptığım günahlar yazamaz bile. Sevaplar öyle yazamaz. Altından kalkamazsın. Yapma ya. Sen neymişsin be arkadaş ya? Değil mi? Sen neymişsin be arkadaş ya? Ahirette olacak şeylerle alay etmek. Mesela ben cenneti istemem. Cehenneme gitmek isterim. Çünkü benim gibi olanlar oradadır demek. Hay hay arkadaş, hiç böyle mani olmayız. Buyur.
0: Güle güle.
1: Güle güle. Tamam. Allah-u Teala korusun. Mesela Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına, yani Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şerifte açıkça bildirilmiş ve İslam alimi kitaplarıyla her tarafa yayılmış. İnanılması zaruri olan din bilgilerinden birine inanmamak veya önem vermemek. Mesela ben cinleri görmediğim için inanmam demek. Veya kati haram olduğu bilinen bir şeyi yiyip içerken besmele çekmek. Şimdi bu görmediğimi kabul etmem. Bu tamamen ahmaklık bir şey. Görünmeyen şeye kabul etmem. Ve ahmak adam, akıl var mı sende? Zınt diye duruyor. Ben lisede öğretmenken bir tane, o zaman ta liselere kadar indiydi. Abisi komünistti, oğlan da aynı şekilde komünist. Dedi hocam ben dedi görmediğimi inanmam. Dedim yavrum inanıp inanmamak dedim sana ait de. Tercih sana ait. Fakat dedim çürük tahta üzerine basıyorsun. Niye dedi. Dedim sen aklını görüyor musun? Öyle deyince sınıf başladı gülmeye. Şimdi görmüyorsun. Durdu cevap veremeyince işte arkadaşın da olsa ben de olmasa inkar ederdim. Senin derdin inkar etmek, tamam mı? Senin derdin inkar etmek. Yani görmediğim şeyi kabul etmek. Ya akıl var mı yok mu sende? Var, göster. Yok, gösteremiyorsun. Nasıl görmediğine inanmıyorsun? İnanmıyorum diyorsun o zaman. Ahmaklık ediyorsun ya. Görmediğin o kadar çok şeye inanıyorsun ki. Farkında bile değilsin. Değil mi? Farkında bile değilsin.

0: kabul eder. Dinim için Allah bana kafidir. Dünyam için Allah bana kafidir. İki cihan endişelerim için Allah bana kafidir. Haset eden için Allah bana kafidir. Bana haksızlık eden için Allah bana kafidir. Kötülük etmek isteyen için Allah bana kafidir. Ölüm anında Allah bana kafidir. Kabirde Allah bana kafidir. Mizanda Allah bana kafidir. Sıratta Allah bana kafidir. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah bana kafidir. Ona tevekkül eder, ona yalvarırım. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
1: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına "Yarın herkes bir sadaka getirsin." buyurdu. Utbe bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. O gece Allahü Teala'ya şöyle münacaatta bulundum. "Ya Rabbi, Resulünün bize sadaka getirmemizi emrettiğini biliyorsun. Benim sadaka edecek hiçbir şeyim yoktur. Ben de kendi kendimi, şanımı sadaka ediyorum," dedim. Sabah olunca eshab-ı kiramın her biri bir sadaka getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana baktı ve "Dün gece kendi şanını sadaka eden kimse nerededir?" buyurdu. Hiç kimse cevap vermedi. Yine buyurdular ki, "Dün gece kendi şanını sadaka eden kimse nerededir?" Yine hiç kimse cevap vermedi. Bunun üzerine ben ayağa kalkıp, "O kimse benim ya Resulallah," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa "Allahü Teala sadakanı kabul etti," buyurdu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ramazan ayının zekatını korumamı emir buyurdu. Bir gece bir kimse gelip o zekat malından alırken onu yakaladım. "Seni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürürüm," dedim. "Beni salıver, bir daha gelmem. Bu işi çoluk çocuğum çok muhtaç olduğu ve çok fakir olduğum için yaptım," dedi. Ben de acıyıp salıverdim. Sabahleyin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. "Ey Ebu Hüreyre, dün geceki esirini ne yaptın?" buyurdu. "Ya Resulallah, annem babam sana feda olsun. Çoluk çocuğum muhtaç ve çok fakirim," dedi. "Ben de acıyıp serbest bıraktım," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O yalan söyledi. Yine gelecek," buyurdu. Onu gözetledim. Geldi ve yakaladım. "Sen beni serbest bırak. Bir daha gelmem demedin mi?" diye sordum. "Bu defa beni serbest bırak. Sana birkaç kelime öğreteyim. Onlardan çok faide görürsün," dedi. "Onlar nelerdir?" dedim. "Yatacağın zaman Ayet-el Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Allahü Teala seni muhafaza eder ve şeytan sana yaklaşamaz," dedi. Sabahleyin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Yine sordu. Durumu aynen anlattım. Bunun üzerine buyurdu ki, "O yalancı olduğu halde doğru söylemiş. Sonra onun kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. "Hayır, bilmiyorum," dedim. "O şeytan aleyhillâne idi," buyurdu. Ebu Said Hudri radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün annem beni Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyler istemem için gönderdi. Huzuruna varıp oturdum. Mübarek yüzünü bana çevirerek, "Kim malik olduğu şeye

kanaat ederse, Allahü Teala onu başkasına muhtaç etmez. Kim çirkin şeylerden sakınırsa, Allahü Teala onu iffetli eyler. Kim malik olduğu şey ile yetinirse, Allahü Teala ona kâfidir. Kim bir okiyelik miktarında bir şeye sahip olduğu halde başkasından bir şey isterse, devamlı isteyici olur, buyurdu. Ben kendi kendime, falan dememiz bir okiyeden daha iyidir, dedim. Hiçbir şey istemeden Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan kalkıp gittim.

0: Fatiha, Ayet-el Kürsi ve dört kul 7'şer kere okunup hastaya üflenirse, bütün afetler, dertler için ve sihir, nazar için ve hayvan sokması ve ısırması için iyi gelir. Tuz üzerine okunup, suda eritip içirmek ve ısırılan yere sürmek de tecrübe edilmiştir. Dört kul, Kâfirun, İhlas ve Muavizeteyn sureleridir. Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli kısmında 3653 sayılı Risale'nin 211. sayfasında diyor ki, Cuma günü seher vaktinde sağ elinin avucuna şu ayet yazılıp, sonra diliyle yalayıp yutulur. 40 senelik sihir dahi olsa, defolur, zâil olur. Nisa suresi 99. ayeti ve men yahruçten rahimaya kadardır. Hıyanet, birine kendini emin tanıttıktan sonra o emniyeti bozacak iş yapmak demektir. Mü'min, herkesin malını, canını emniyet ettiği kimsedir. Emanet ve hıyanet, malda olduğu gibi sözde de olur. Hadis-i şerifte, meşveret edilen kimse emindir buyuruldu. Yani onun doğruyu söyleyeceğine ve sorulanı başkalarından gizleyeceğine emanet olunur, güvenilir. Onun doğru söylemesi vaciptir. İnsan malını emniyet ettiği kimseye bıraktığı gibi, doğru söyleyeceğine emin olduğu kimseyle istişare eder, danışır. Âl-i İmran suresi 159. ayetinde mealen, yapacağın işi önce meşveret et buyuruldu. Meşveret, yani danışmak, insanı pişman olmaktan koruyan bir kal'a gibidir. Meşveret olunacak kimsenin, insanların halini, zamanın ve memleketin şartlarını bilmesi lazımdır. Buna siyaset bilgisi denir. Bundan başka, aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören, hatta sıhhati yerinde olması lazımdır. Meşveret olunan kimsenin, bilmediğini veya bildiğinin aksini söylemesi günahtır. Hata ile söylemesi günah olmaz. Yukarıdaki şartları taşımayan biriyle meşveret edilirse, her iki tarafa günah olur. Din ve dünya işlerinde bilmeyerek fetva verene, melekler lanet eder. Bir kimse zararlı olduğunu bilerek bir emir verse, hıyanet etmiş olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün sizlere Gelibolu ilçemizin daha önceden belediyelik olan kasabası Bolayır'ın ana yol kenarındaki levhasının önüne sesleniyorum. Geldiğimizi bir gösterelim dedik. Arkada levhada hem Gazi Süleyman Paşa'nın rahmetullahi aleyh türbesine 2 kilometre kaldığını gösteriyor. Namık Kemal'in türbesine rahmetlinin 2 kilometre kaldığını gösteriyor. Bir tarafta Saros Körfezi, şöyle elimi uzattığım yerde, elimi birazcık fazla uzatsam değecek gibi yakın bir yerdeyiz. Efendim, şimdi biz türbenin başına gideceğiz. Ama gitmeden bu levhaları sizlere gösterelim istedik. Bugün şu çekimi yaptığımız günü söylüyorum. 19 Mart 2015 günü. Dün 18 Mart 2015'ti. Gelibolu Çanakkale deyince 18 Mart 1915 akla gelir ve devletimizin bütün erkanı da dün geldi. Bu bölgede birçok kutlama törenlerine katıldılar. Ama kalabalıkla bizim işimiz olmuyor. Yani bir haber programı olmadığımız için, belgesel yaptığımız için mecburen sakin ortamları arıyoruz. Yoksa biz de istedik devlet büyüklerimizin yanında onları da alalım da programımıza dahil edip sizlere gösterelim. Ama biz burada kendi formatımıza uygun olarak bu insanların bu topraklara yaptıkları hizmetleri anlatmak durumundayız. Oradaki yapıları, türbeyi, efendim kabirleri sizlere gösterirken esas o kimseleri anlatacağız. Şimdi Bolayır'dayız. İnşallah bugün, yarın, öbür gün Bunları sizlere buradaki Namık Kemal'in hayatından anlatımlarımız olacak kabrinin başında. Gazi Süleyman Paşa'nın rahmetullahi aleyh kabrinin başında, türbesinde anlatımlarımız olacak. Böylece Gelibolu çekimlerimize dün tarihi yerlerini anlatarak başladığımız Gelibolu çekimlerimize uzaktan onlara anlattık. Bugün ise burada sizlere bu levhayı gösterdik. Şimdi geçelim kabrin başına. Süleyman Paşa kimdir? Ne gibi hizmetleri olmuştur? Onları analım ki yarın öbür gün aramızdan böyle insanlar çıkmaya heves etsinler. Ben de bu toprağa hizmet edeyim. Vefatımdan benim ta 1354'te vefat etmiş olan bizzat, 1888'de vefat etmiş olan Namık Kemal, efendim bu insanları anarsak içimizden böyle vatan memleket için hayatını koşturmacayla geçirip ve bu yolda vefat edenler aramızdan çoğalsın istiyoruz. Yoksa bu toprak bekçisiz kalır, sahipsiz kalır, Allah korusun. Sahipsiz kalan toprağa da sahiplenmek isteyen, sahip çıkmak isteyen çok kimse olur. Zaten bu savaşlar da o 100. yılını kutladığımız Çanakkale Geçilmez Deniz Zaferi'nin, ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en son kazandığı deniz zaferidir. Bu zaferi yine böyle unutulmaz insanların gayretleri, canlarını bu yolda feda ederek yaptıkları hizmetleri sayesinde kutlamış olduk. Şimdi bu yol boyunda daha fazla durmadan geçelim Gazi Süleyman Paşa'nın türbesinin olduğu yere. O külliyeyi de şöyle bir uzaktan gösterelim. Ondan sonra da onları teker teker sizlere bugün, yarın, öbür gün anlatmaya çalışalım. Geçiyoruz o tarafa efendim. Süleyman Paşa türbesinin bulunduğu alana geldik. Arkamdaki gördüğünüz bahçe şöyle böyle 5000 metrekareye yakın bir alana oturmuştur. Ve burayı yaptıran da zaten Orhan Gazi'dir. Oğlunun şehadetinden sonra Orhan Gazi buraya bu tesisleri yaptırmıştır. Ne tesisleri yaptırmıştır? Bu oğlunu çok severdi. Hatta Süleyman Paşa'nın vefatı, şehit olduğu haberini alınca kendisi de hükümdarlıktan ayrılmak istedi. Evet, Osmanlı'da padişahlık babalığından oğula geçer idi. Ama ta Orta Asya'dan beri Türk devletlerinde bir şura meclisi vardı. Bu şura meclisi veya şura devletin başına geçecek kimseye karar verirdi. Osmanlı'da da bu böyleydi. Bir padişah vefat ettiğinde hangi şehzadenin başa geçeceği hususunda gene böyle bir devletin şurası karar verirdi. Devletin şurası Orhan Gazi'nin önüne geçti. Dedi ki efendim, evet oğlunuz, Allah rahmet eylesin, kaybedildi. Elbette ki üzüldük. Genç yaşta şehit oldu. Çok da başarılı bir insandı. Ancak siz de bu işe üzüntüyle devleti bırakırsanız Osmanlı Devleti'nin yıkılışına sebep olabilirsiniz. Herhalde bu vebalde almazsınız. Bizans orada gözlerini açmış bakıyor. Zaten Osmanlı'nın büyümesinden rahatsız oluyor. Lütfen, bu Allah-u Teala'dan geldi. Evlat Allah-u Teala'nın emanetidir. Verdi ve şimdi de aldı. Siz lütfen devam edin dedi. O da bu sözler üzerine göreve devamı artık vazife olarak aldı. Buraya büyük imaretler yaptırdı. Oğlunun ruhu için fakir fukaranın, bölgenin fakir fukarasının gelip buradan beslenmesini sağladı. Adı da o zamana kadar buranın Bolayır değildi. Aslında buranın adı o zamandan Bol Hayır olarak, yani Orhan Gazi'nin oğlunun şehadeti üzerine çok hayrat, köydeyiz efendim tabii, köpek avlamaları da olacak, bizi karşılıyorlar herhalde bunlar. Ve Orhan Gazi geldi, kendi burada yemek dağıttı el cihaziyle derler. Ama işte burada büyük bir yerleşim yeri varmış da buradaki insanları efendime söyleyeyim, Müslümanlarla Müslüman olmayanları ayıralım. Sen bul ayır onları da Müslümanlara bir şey yapmayalım. Öteki Müslüman olmayanları da biz burada imha edelim, evini barkını yakalım gibi bir menkıbemsi şey anlatıyorlar. Ama Osmanlı'nın 20 milyon kilometre kareye kadar toprakları büyüdüğü halde hiçbir yerde böyle insanın evini barkını başına yıkmadı, evini barkını tutuşturup da kundaklayıp yakmadı. Bu ecdada bir iftira olur. Ama burada hakikaten bol hayır yapılmıştır. Yol kenarı olduğu için buradan gelenler, geçenler, efendim Saros'a doğru gidenler, Gelibolu'ya doğru, Keşan'a doğru gidenler, o zamanki yolda buna yakın bir güzergahtan geçiyordu. Eski yol zaten yakın, Çimpek Kalesi'nin oradan geçiyordu. Onun için de burası bol hayır olmuş. Bu gördüğümüz avlunun içerisinde şimdi türbenin yanına gidelim. Artık Gazi Süleyman Paşa ile ilgili, hayatıyla ve başarılarıyla ilgili diğer bilgileri verirken yapıyı da birazcık şöyle anlatalım. Bu yapıya kimlerin de emeği geçti, onları da orada söyleyelim efendim. Türbenin bulunduğu avlunun hemen girişinde merdivenlerle dört tarafından inişi olan çukur bir mekana geldik. Burada görüldüğü gibi musluk var. Şöyle bir su haznesi var. Bu olduğu gibi su haznesi. Ziyarete gelenlerin efendim burada abdest almaları, başka ihtiyaçlarını gidermeleri için yani su kullanabilecekleri bir yer olarak, çeşme olarak yapılmış burası. İhtimal ki o zamanlarda başka diğer tabii ihtiyaçlarını gidermek için yerlerde bu türbenin dışına, avlunun dışına yapılmış olabilir. Çünkü böyle yakın yerlere onu pek kurmazlar idi. Anadolu'da da türbelerde rastlıyoruz buna. Şimdi üstüne demir bir şeyler eklemişler. Böyle bir kubbemsi bir şeyler koymuşlar. Bunun sonradan eklendiğini zannediyorum. Üzerinde herhangi bir kitabe yok. Bu türbeyle ilgili kitaplarda da, kayıtlarda da böyle bir bilgi bulamadım. Herhangi bir kitabe konmamış. Bu çeşme haznesinin ve çeşmenin olduğu gibi bedeninin, metal olanlar hariç, kat kat kireçlerle badana edildiğini, sıvandığını görüyoruz. Bunun altında ihtimal ki bir mermer duvar var. Haznenin duvarı var. Bunlar da mermer midir, değil midir? Bunları kazıyıp da yapacak bizim yetkimiz de yok. Vaktimiz de yok. Yani şiir gibi oldu. İkisi de yok. Ancak biz gördüğümüzü anlatıyoruz. Geri kalanına da tahmin yürütüyoruz. Abdülhamit Han Rumeli'yi Türklere yurt edindirmek için Çardak'tan Gelibolu'ya sallarla geçen 80 kahramanın öncüsü olan Süleyman Paşa'nın vefat ettiği bu yere çok önem verirdi. Zaten başa geçer geçmez 1876'da padişah olur olmaz ilk işi insanları inanç, kültür ve tarih bağları hususunda aydınlatma çalışmalarına verdi. Bunun için cebinden çok büyük masraflar etti. Ve Bursa'ya giderseniz Bursa'daki birçok tarihi caminin Abdülhamit Han zamanında köklü bir restorasyondan geçtiğini görürsünüz. Trakya'yı dolaşırsanız her caminin, tarihi caminin en son restorasyonunun Abdülhamit Han zamanında olduğunu görürsünüz ki aradan 140 sene geçmiş. Daha sonralarda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Osmanlı'nın son döneminde Evkaf Nezareti Abdülhamit Han tahttan indikten sonra, daha sonra da Cumhuriyet'le beraber Vakıflar Genel Müdürlüğü bakanlıktan müdürlüğe düşürüldü. Çok büyük oluyor bu, böyle vakıf için bakanlık konmaz dendi herhalde ve hemen genel müdürlüğe düşürüldü. Vakıf eserleri de mümkün mertebe zimmetlerinden azaltılmak suretiyle binlerce vakıf eseri, efendim bunların bugün kullanma alanları yoktur diyerek özel mülkiyete çeşitli yollarla geçirildi. Daha ziyade açık artırmalar falan geçildi. Onlar ayrı mesele. İşte Abdülhamit Han geçer geçmez de Süleyman Paşa'nın kabrinin yanına insanların ziyarete gelenlerin ihtiyacını giderecek bir su getirmeyi düşündü. Ve bunun getiriliş tarihi de 1905 gibi düşünüyorum. Tahta geçişinin 30. veya 25. yılına dek gelen bu 5 senelik aralıkta, 25 veya 30. yıl için imparatorluğun hemen her yerinde ta Şam'a kadar gördüğüm eserler var. Mutlaka bir hayrat eseri ya tamir ettirmiş ya yeni kökten yaptırmış. Burayı da Abdülhamit Han öyle yaptırmıştır. Diyeceksiniz ki böyle merdivenlerle bu kadar çukura niye gömülmüş bu? Bu da şundan dolayıdır tahmin ediyorum. Suyun kaynağı çok yüksekte değil. Her ne kadar Bolayır'ın bulunduğu yer bir tepenin yamacında ise de suyun kendi cazibesiyle, bir pompayla falan çıkarılamayacağına göre, kendi cazibesiyle buraya kadar akabilmesi için ve kuvvetli bir su olması için de bu aşağıya düşürülmüş. İnip çıkılmasa da bir zorluk yok. İhtimal ki biraz da böyle bahçenin de toprağa yükseltilmiş olma ihtimali var ama o acık zayıf görünüyor. Şimdi burada bunları da söyledikten sonra, işte Namık Kemal'in büstü var ama onu kabrini anlatırken o büstü sizlere göstereceğiz. Süleyman Paşa'nın türbesine giderken yolumuza çıkan bu çeşmeyi de sizlere böylece anlattık. Şimdi artık istikametimiz Süleyman Paşa'nın türbesi olacaktır. Şimdi Süleyman Paşa'nın kabrinin bulunduğu 5000 metrekare tahmin ettiğimiz bir koca bahçenin hemen içinde bir avlu daha var, küçük avlu. En sonunda o avlunun içinde de Süleyman Paşa'nın türbesi kabriyle Namık Kemal'in kabri, bir de Kelami Hüseyin Paşa'nın kabri. Üçü burada birleşmiş. Burası gelen ziyaretçilerin rahat bir şekilde oturması, Saros Körfezi'ni buradan da seyretmeleri, efendim dinlenmeye de ihtiyaçları olacak. Yol gelmiş olacaklar insanlar. Hep böyle bugünkü gibi serin bir gün değil. Çok sıcak günlerde de gelecekler. Servi ağaçlarıyla etrafı da doldurmuşlar. Bu servi ağaçlarının dikilmesini, kitaplarımız zaten kabristana iğne yapraklı ağaçların, bilhassa servinin yaprağını dökmeyen ağaçların dikilmesini sık sık tavsiye etmekteler. Bugün de fennen, ilmen araştırılmış ki böyle kabristan olan yerlere dikilecek olan iğne yapraklı ağaçlar, bilhassa servinin kökleri vasıtasıyla topraktaki insan cenazelerinin bozulmasından dolayı ortaya çıkan çok çeşitli asitli, gazlı bir ortamın en iyi şekilde bitkiye çevrilmesini bu iğne yapraklı ağaçlar sağlıyormuş efendim. Onun için de Karacaahmet mezarlığına gittiğimiz zaman bakıyorsunuz ki ya burası 700-800 belki de 1000 yıllık mezarlık, Müslüman mezarlığı ama gayet ferah fafur. İşte serviler burada birer oksijen fabrikası olarak aşağıdaki amonyak gazlarını, karbon monoksit, karbon dioksit, kokuşmadaki bütün gazları olduğu gibi havaya oksijen olarak karıştırıyor. Karbon da kendi gövdesine almış oluyor. Evet, tabii Süleyman Paşa'nın hayatını anlatmaya giremiyoruz bugünkü programımızda. Yarına artık inşallah. Yarına. Bugünkü anlatımımızın süre olarak sonuna geldik. Diğer programlarımızda zorlamak istemiyoruz. Yarına inşallah Süleyman Paşa'nın kabrini, ondan sonra da Namık Kemal'in ve Hüseyin Kelami Paşa'nın da veya Kelami Hüseyin Paşa'nın da kabrini, kendi kabirlerinin başında hem hayatını hem kabrini sizlere gösterip anlatmaya çalışacağız. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

Ümmü Hiram radıyallahu anha. Ümmü Hiram Hazreç kabilesinden, Neccaroğulları eşrafından Milhan bin Halid'in kızıdır. Ensar'ın büyüklerinden Enes bin Malik'in radıyallahu an öz, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'inse süt teyzesidir. Ümmü Hiram Efendimizi ta çocukluk yıllarından tanır ve onun çok başka olduğunun farkındadır. Vakit saat gelip de Allah'ın Resulü tebliğe başlayınca tereddütsüz iman eder ve müminlerin arasına katılır. Fakat kocası, oğulları Kays ve Abdullah'ın babası Amr bu kutlu çağrıyı dikkate almaz, putperestlikten caymaz. Ümmü Hiram yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı servere uymayana uymaz. Geçim gailesine göze alır ama bir inkarcıyla aynı yastığa baş koymaz. Arabistan gibi yokluklar, kıtlıklar yaşanan bir ülkede iki çocukla dul kalmak kolay değildir. Ama bu inançlı kadın dertlerinden tad alır. Sadece iyi bir mümin olmaya bakar. Evet, daha da büyük sıkıntılara da hazırdır fakat eshab-ı kiramın ve ensarın büyüklerinden güler yüzü, tatlı dili, cömertliği ve zarafetiyle tanınan Ubade bin Samit radıyallahu an kapısını çalar. Nikahlarını bizzat alemlerin efendisi kıyar. Haklarında hayır duada bulunurlar. İşte o duanın bereketiyle evleri neşe dolar. Her kula nasip olmayacak kadar saadetli günler yaşarlar. Ümmü Hiram'ın Hazreti Ubade'den kara kaşlı, kara gözlü, şeker mi şeker, şirin mi şirin bir oğlu olur. Adını oy birliğiyle Muhammed koyarlar. Bu evde nasıl bir huzur vardır bilinmez. Birkaç dakika oturanlar bile ferahlar, gamdan kederden arınırlar. Efendimiz de zaman zaman ziyaretlerine gelir, sofralarına oturup hanelerini nurlandırırlar. Hazreti Ubade ile Ümmü Hiram kutlu misafire hizmet için kendilerini paralar ve çok dua alırlar. Efendimiz bu çatı altında çok rahat eder. Hatta bir keresinde kaluleye yatar ve gülerek uyanırlar. Ümmü Hiram neden gülümsediklerini sorar. Server-i kainat, ''Ya Ümmü Hiram, mücahitleri aşk ve şevk ile gemilere binip uzak ülkelere doğru gazaya çıktıklarını gördüm.'' buyururlar. Ümmü Hiram öyle çok etkilenir ki anlatılamaz. Heyecandan titreyen bir sesle, ''Ya Resulallah, dua et de ben de onlardan olayım.'' diye yalvarmaya başlar. Allah'ın Habibi ellerini açar ve, ''Ya Rabbi, bunu da onlardan eyle.'' diye dua buyururlar. Peygamber Efendimiz yine dalar ve yine gülümseyerek uyanırlar. Ümmü Hiram yine merakla sorar. Efendimiz, bu defada ümmetimden bazılarını meleklerin tahtlara kuruldukları bir debdebeli bir kalabalıkla gazaya gittiklerini gördüm buyururlar. Ümmü Hiram yine heyecanlanır ve ya Resulallah dua edin de ben de aralarında bulunayım deyince Peygamberimiz sen öncekilerdensin buyururlar. Efendimizin vefatından sonra sahabe-i kiram server-i kainatın gezdiği sokakları, bastığı eşikleri görmeye dayanamazlar. İslamiyeti beldeler ülkesine yaymak için yeryüzüne dağılırlar. Hazreti Ubade ve hanımı Şam'a doğru yola çıkar. Yanık sevdalılara Efendimiz'i anlatır, bıkıp usanmadan talebe okuturlar. Ümmü Hiram, şehitler cennetteki nimetleri görünce keşke kardeşlerimiz de Allah'ın bize neler ikram ettiğini bilselerdi de çarpışmaktan çekinip düşmandan yüz çevirmeselerdi derler. Hadisi şerifinden çok etkilenir. Kıyamet günü başlarına yakuttan vakar taşları konan ve miski amber kokan şehitler zümresine ilhak olmayı yürekten arzular. Hazreti Osman zamanında Şam valisi olan Hazreti Muaviye Kıbrıs adasına bir sefer düzenler. Müminler böylece ilk defa deryaya açılırlar. Abdullah İbni Kays komutasında yola çıkan orduda Ebu Zer, Ebu Derda gibi sahabiler vardır. Tahmin edeceğiniz üzere Ubade bin Samit ve hanımı Ümmü Hiram gönüllüler arasında yerlerini alırlar. Mısır'dan gelen mücahitler de onlara katılınca iyice güçlenir, Kıbrıs Rumlarına ya Müslüman olun ya da cizye verin çağrısında bulunurlar. Rumlar anlaşmaya yanaşmazlar. Fakat muharebe sertleşince donanmayı toplar, İstanbul'a kaçarlar.
Müminler sahildeki direnişi kırınca iç kesimlere sokulurlar. Genç muharipler Ümmü Hiram'ın radiyallahu anha gayretinden çok etkilenir. Nineleri yaşındaki mücahitten 86 yaşındadır ibret alırlar. Gel gelelim Larnaka civarlarında Ümmü Hiram'ın atının tekerleneceği tutar. Dünya gözüyle zaferi göremeden gözlerini yumar. Gençler onun adına da savaşır ve İslam ordusu da zafere ulaşır. Aradan uzun yıllar geçer. Osmanlılar Kıbrıs adasını Hicri 978 yılında alınca Ümmü Hiram'ın kabri üzerine sevimli bir türbe, yanına bir dergah ve cami yaparlar. Bu türbe ziyaretgah olur. Türkler onu Hala Sultan adıyla anarlar. Kurak zamanlarda Rumlar bile Türklere gelir, "Abe ne durursunuz, Hala Sultan hürmetine el açsanıza," derler. Zira ne zaman onu vesile ederek yağmur duasına çıksalar, Rabbim Celle Celalü yağmura gebe bulutlar yollar. Ahali suya kanar. Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh, samimi bir dost. Hazreti Safiye radıyallahu anha o gün sıkıntı içindedir. Mücahitlerin dönmesini bekleyemez. Uhud'a doğru yürür. Meydana yaklaştığında muharebe bitmiştir. Hazreti Ali ile oğlu Zübeyr'i görünce şükreder ama onun aklı fikri Resulullah Efendimiz'dedir. Onun sağ olduğunu öğrenince çok sevinir. Resulullah Efendimiz halasını uzaktan görünce mahzun olurlar. Zira şimdi ana baba bir kardeşini, Hazreti Hamza'yı soracak, ihtimal ki cesedini görmeye dayanamayacaktır. Efendimiz Zübeyr bin Avvam'a "Anneni geri çevir," buyurur. "Kardeşinin cesedini görmesin." Mübarek kadın acı acı güler. "Ama ben," der, "kardeşimin öldürüldüğünü, kesilip biçildiğini biliyorum. Bu yolda karşılaşacağım müsibetlere hazırım. O ki ecrini Allah verecek. Bundan büyük acılara bile katlanırım." Safiye validemiz yanında getirdiği hırkalarla biricik kardeşini Hazreti Hamza'yı sarar sarmalar. Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Zübeyr bin Avvam onu toprağa koyarlar. Yanına bir başka şehidi Abdullah bin Cahş'ı yatırırlar. Hep öyle olur. Allah'ın Resulü bir iş için kim yapar dediğinde sahabe-i kiram sağına soluna bakmadan öne çıkar. Ama Zübeyr bin Avvam daha da öne çıkar ve tehlikeli işlere seve seve koşar. Mesela Hendek Harbi'nin devam ettiği zor günlerde Efendimiz, "Beni Kureyza Yahudilerinin ne yaptıklarını kim öğrenir?" dediklerinde hemen ileri fırlar. Bu hem zor hem tehlikeli bir iştir. Zira yakalanırsa öldü demektir. Ama o yakalanmadan dönmesini bilir. Aradan aylar geçer. Hendek'te ihanet eden Yahudiler Medine'de durmaz, Hayber kalesinde toplanırlar. Müminler yeni bir fitneye fırsat vermez, gelir kaleyi kuşatırlar. Önce bir sinir harbi başlar. Yahudilerin efsanevi kahramanı Merhab kaleden çıkarak erdiler. Hazreti Ali bu cüretini ona pahalıya ödetir. Henüz Zülfikar'dan kan damlarken Merhab'ın oğlu Yasir meydana turlamaya başlar. Bu kez Zübeyr bin Avvam fırlar. Safiye Hatun Efendimiz'e yaklaşıp sorar, "Oğlum şehit olacak mı?" Efendimiz gülümser ve "Hayır," buyururlar. Nitekim genç mücahit Yasir'i de babasının yanına yollar ve zaferin yolunu açar. İnananların Mekke'nin fethine hazırlandıkları günlerde bir kadın gizlice müşriklere mektup götürür. Kadın yolu tamamlamak üzereyken Cebrail aleyhisselam gelir, haber verir. Efendimiz böylesi hayati bir işe 3 Yaman biniciyi, 3 gözü kara yiğidi gönderir ki bunlar Hazreti Ali, Zübeyr bin Avvam ve Miktat bin Esved'dir. Kadını tam söylenilen yerde Hah bahçesinde yakalarlar. Lakin suçunu inkar eder. Ararlar, tararlar, mektup yok ama onlar gözlerine değil Efendimiz'e inanırlar. O diyorsa doğru, hem mutlaka doğrudur. Bu kadın bir mektup taşımaktadır, o kadar. Hazreti Ali kılıncını eline alınca kadın bülbül kesilir ve mektubu çıkarıp verir.
Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği zamanında bir müddet sakin bir hayat yaşayan Zübeyr bin Avvam, Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında Yermük Savaşı'na katılır. Mısır'ın kalbi olan Fustat şehrini zapt etmek için Amr İbnil As Hazreti Ömer'den 4000 kişilik kuvvet ister. Lakin halife ona 4 kişi, Zübeyr bin Avvam, Miktat bin Esved, Ubade bin Samit ve Mesleme bin Muhallet radıyallahu anhüm gönderir. Bunlar 7 aylık muhasaradan sonra Fustat şehrini zapt etmeye muvaffak olurlar. Zübeyr bin Avvam, İslam adına yapılan her savaşa katılır, her faaliyette yer alır. Veda haccında ağlayanlar arasındadır o da. Mısır'da, Irak'ta, Suriye'de İslam'ı anlatır. Bir ara Basra civarlarına mekan tutar, yöre halkıyla çok iyi anlaşır. Mübarek yaşadığı gibi de ölür. Onu namaz kılarken şehit ederler ki başı secdede kalır. Şu anda Basra'da adına yaptırılan caminin bağrında yatmaktadır mübarek zat. Hazreti Zübeyr bin Avvam uzun boylu, yakışıklı ve çok zarif birisidir. Emanete son derece hassasiyet gösterir. Nitekim birçok sahabi mallarından başka çocuklarını da emanet ederler ona. Ticaret ve ziraat ile meşgul olur ve iyi kazanır. Medine civarındaki arsalardan başka Basra, Kufe ve Mısır'da da bir hayli emlakı vardır. Etrafındaki fakirlerin hepsinin maişetini temin etmek hususunda büyük çabalar sarf eder. Borç para isteyene borç para verir, cihada gitmek isteyenleri Allah rızası için tecihiz eder, bütün servetine ve zenginliğine rağmen son derece sade bir hayatı vardır mübarek zatın. Ziynet eşyasına iltifat etmez fakat silahına hassasiyet gösterir. Rivayet ettiği hadis-i şerifler, birinizin ipi alıp odun yüklenerek satması ve Allahu Teala'nın onun yüzünü ak etmesi dilencilikten hayırlıdır. İstediği kimseden bir şey alsın veya almasın böyledir. Bilmediğini hadis olarak söyleyen cehennemde azap görecektir. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, çektiği eziyetten dolayı Allahü Teala'ya sığınanı koruyunuz ve ona yardım ediniz. Allahü Teala'nın adını anarak isteyene veriniz. Size herhangi bir iyilikte bulunana mukabele ediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz başarının yolları. Değerli dinleyenler, başarılı olmanın çeşitli yolları vardır. Bazılarını bildirelim. Adalet, güler yüz ve tatlı dil. 1. Adaletle hareket etmeli. Adalet sınırı aşılınca kalp kırılır. Adalet, halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir. 2. Başarılı olmak için 4 şart var. İman, adalet, doğruluk, fedakarlık. 3. Merhametli olmalı, affetmesini bilmeli. Allahü Teala başkasına acımayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez, başkasının özrünü kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. Allahü Teala'nın bize nasıl muamele etmesini istiyorsak, biz de onun kullarına öyle muamele edelim. Eğer biz onun kullarına iyilik yaparsak, Cenab-ı Hak'tan iyilik buluruz. Eğer biz onun kullarını kırar dökersek, Allahü Teala da bizi kırar döker. Affedersek biz de onu affedici buluruz. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, Allahü Teala'nın rızasına giden yolların en kestirmesi insanları sevindirmektir buyuruyor. 4. Herkes bizi Allah'ı sevdiğimiz kadar sever. Allah'tan korktuğumuz kadar bizden korkar. Allah'a itaat ettiğimiz kadar bize itaat eder. Allahü Teala'ya hizmet ettiğimiz kadar bize hizmet ederler. Her işimiz onun için olsun, yoksa hiçbir işimizin faydası olmaz. 5. Başkasını düzeltmek isteyen önce kendini düzeltmeli. Kendi nefsini terbiye edemeyen başkasınınkini hiç terbiye edemez. 6. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Sertliğin hiçbir yerde ve hiçbir kimseye karşı faydası yoktur. 7. Başarılı olmak iki şeye bağlıdır. Doğruluk, sevgiyle yaklaşıp herkesle barışık olmak. 8. Her iki taraf dinlenilmeden karar verilmemelidir. 9. Hem kendisine yapılana hem de kendisinin yapmak istediklerinde sabırlı olmalı. 10. Kızmamalı. Öfke insanın aklını örter. Kötülükler her zaman öfkeden doğar. Soğukkanlı ve cesur olmalı. 11. Sözünü dinletmek isteyen önce kendisi söz dinlemesini bilmeli. 12. Herkese iyi davranmalı. Saygılı, edepli olmalıdır. 13. Başarının sırrı güler yüz, tatlı dil ve güzel siyasettir. Güzel siyaset herkesin memnun olmasıdır. Güler yüzlü olmayanın insanların itimadını, sevgisini kazanması zordur. Cömert olmayan, vermekten hoşlanmayan insanların sevgisini kazanamaz. Sırf Allah rızasını gözetmeyenin yaptığı hizmetlerde insanlardan takdir veya maddi bir karşılık bekleyenin ihlası zedelenir. Allahü Teala da ihlassız kimseyi muvaffak etmez. Değerli dinleyenler, başarının bir başka yolu da kalp kırmamak, günah işlememektir. 1. Hiç kimseye şüpheyle yaklaşmamalı. İnsanlara nasıl yaklaşırsak onlar da bize öyle yaklaşır. 2. Hiç kimseyi incitmemeli. Küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Kafirin dahi kalbini kırmamalı. İnsanların kalıbıyla, yani görünüşüyle değil kalbiyle meşgul olmalı. Onların kalıbıyla değil kalbiyle iş görmeli. Muhatabınız kalıp değil kalp olsun. Müslüman kardeşinin kalbini kıran Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günaha girer. Müslümanın kalbi nazargahı ilahidir, çok dikkat etmelidir. 3. Kimseyle tartışmamalı, münakaşaya girişmek fayda kapılarını kapatır. Münakaşa dostluğun dostluğunu giderir, düşmanın düşmanlığını artırır.
4. Maiyetiyle yani emri altındakilerle laubali olmamalı, ciddi ve mert olmalı. 5. Kendisini üstün görmemeli, kibirden, büyüklenmekten sakınmalı. 6. Kısa ve net konuşmalı, işi sürüncemeye bırakmamalı. Hayırlı söz, kısa ve yol gösterici olandır. 7. İşine hakim olmalı, kâr ve zararın nereden geldiğini bilmeli. 8. Kendisine düşünecek zaman ayırmalı. 9. Hissi davranmamalı ve sabit fikirli olmamalı. 10. Verdiği işin neticesini istemeli ve almalı. 11. Özür dileyenin özrünü kabul etmeli. 12. Kendisini diliyle ve haliyle sevdirmesini bilmeli. Maiyetimiz bizi sevmiyorsa noksanlık bizdedir. 13. Sorulan her suale kendisinin ve karşısındakinin ahiretini düşünerek cevap vermeli. 14. Her şeyi vaat etmemeli. Vaat ettiğini de mutlaka yerine getirmeli. 15. Suizan etmemeli. Geniş ihtimalle düşünmeli. Fakat insanın her an hata yapabileceğini de unutmamalı. Bunun için de denetimi ihmal etmemelidir. 16. Hüsn-i zan etmeli ama şeytan ve nefsi unutmamalı. 17. Hıyanete meydan vermemeli, haini affetmemeli. 18. Başarıları Allahü Teala'dan, başarısızlıkları günahlarından bilmeli. 19. Her sıkıntının, her başarısızlığın, her derdin ilacı doğru kırılan namaz ve istiğfardır. Allahü Teala günah işleyen bir kulunu başarılı kılmaz. 20. Allahü Teala günah işlemeyenlerden ve günah işlenmeyen yerlerden razıdır. Kendimiz günahtan sakındığımız gibi arkadaşlarımızı da günahtan korumaya çalışmalıyız. Sevgili dinleyicilerimiz, başarının yollarından biri de liderlik, iyi ve kötü yöneticilikle ilgilidir. 1. Liderlik vermek sanatıdır, almak değil. Başarının sırrı vermektir. 2. Yönetici dengeyi iyi koruyandır. 3. İş liderdedir. Öndeki iyi olursa netice iyi olur. Öndeki kötü olursa netice bozuk olur. 4. Lider kendini aradan çeken kimsedir. Bardaktan kendi benliğini çıkartıp onun yerine temsil ettiği kimseleri koyan kimsedir. Bardakta kendisi bulunduğu müddetçe oraya başka bir şey giremez. Kendini aradan çekmedikçe, ben, ben dedikçe lider olunmaz. 5. Ateş düştüğü yeri yakar. Yürek yanacak, acı çekecek. Acı çekmiyor, yürek yanmıyorsa memur zihniyetiyle lider olunmaz. 6. İnsanlara rehberlik eden, yol gösteren kimsede şu hasletler bulunmazsa o rehberlik edemez. Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, bilgili ve cesur olması gerekir. 7. İdareci yükünü dağıtmalı, emri altındakilere durumlarına göre uygun görevler vermeli. 8. Her işi ben yapacağım diyen idareci kötü bir idarecidir. İşi ehline verdikten sonra artık yöneticinin işi olmaz. İşi olmaz demek iş yapmaz, işleri takip etmez demek değildir. O teferruatla uğraşmaz. Her şeye karışıp bunaltmaz. İşe yön verir, bu yönde gidilmesini temin eder. 9. Çok çalışmamız maiyetimizi başarılı kılmaz. Çok fazla müdahale başarıyı önler. 10. Kabiliyetli iyi yönetici şahsa göre uygun iş verebilendir. 11. Aciz insan kibirli olur. Maiyetine kibirli davranan zayıf insandır, boş insandır. 12. İyi bir yönetici olmamız maiyetimizin bizi sevmesiyle belli olur. 13. Hasislik noksanlıktır. Cimriler noksandır. Yanında insan yetiştirmeyen hasistir. Bahçıvan bir gül için
bin diken yetiştirir. Bir kişi deyip geçmemeli. İyiliğin de kötülüğün de azını küçümsememeli. Tarihe bakınca bir devleti batıranın da kurtaranın da birer kişi oldukları çok görülür.

Şiirlerle Menkıbeler. Pir Ali Aksaray'ı rahmetullahi aleyh. İmanla gitmek için. Pir Ali Aksaray'ı alim ve evliyadır. Kalpleri aydınlatan nasihatları vardır. Ona bir gün sordular, ahirette azaba düçar olmamak için ne yapmalı acaba? Buyurdu ki, dünyada kurmayın uzun emel. Çünkü hep yaklaşıyor arkadan size ecel. Böyle hep ilel ebed sürmeyecek bu ömür. Öyleyse ölümü eyleyin çok tefekkür. Şu anda vaki olsa şiddetli bir zelzele, hepimiz ölürüz de sağ kalmaz bir fert bile. Ne kadar çok olsa da para, pul, tapu, senet, hiçbirinin orada faydası olmaz elbet. Kim yaptıysa dünyada iyi iş, güzel amel, ahiretteki hali olur iyi, mükemmel. Biri sordu, efendim, iman ile dünyadan gitmek için acaba ne yapmalı Müslüman? Buyurdu, bunun yolu en son Allah demektir. Son söz Allah olmazsa o zaman felakettir. Adam bunu öğrenip gidiyorken evine, çağırdı o kimseyi yanına tekrar yine. Buyurdu ki, peki sen öğrendin cevabını. Ne zaman diyeceksin bu Allah kelamını? Dedi, ömrüm bitip de son nefesim gelince, her şeyi bırakarak Allah derim hemence. Buyurdu ki, evladım ne zamandır son nefes? Dedi ki, Allah bilir, başka kimse bilemez. Buyurdu, şu anda da gelebilir mi yani? Dedi, hiç belli olmaz, bazen de gelir ani. Buyurdu ki, son nefes belli değil diyorsun. Niçin Allah demeyi sona bırakıyorsun? Bugün, hatta şu anda an Rabbinin adını. Belki ölebilirsin, ne beklersin yarını? Ecel öyle aniden gelebilir ki evlat, bir kez Allah demeye bulunmaz belki fırsat. Öyleyse sen şimdiden başla Allah demeye. Belki olmaz zamanın son anda söylemeye. Bir günde buyurdu ki, bu dünya iş yeridir. Ücret alınacak yer elbette ahirettir. Salih iyi işleri yapmaya uğraşınız. Allah'ın beğendiği amelleri yapınız. Bu ameller içinde en üstünü namazdır. Namaz, dinin direği, müminin miracıdır. Namazı doğru dürüst kılarsa eğer insan, kurtulur tamamıyla her günah ve haramdan. Mü'minun suresinin başındaki ayette buyuruldu, mü'minler kurtulacak elbette. Ayetin devamında şöyle buyurmaktadır, onlar namazlarını huşuyla

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler, merhaba. Makaleler Arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 4 Ağustos 2026 Salı. Makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'e ait, Müreffeh Türkiye. Terörsüz Türkiye azmimiz gerçekleştiğinde inşallah Müreffeh Türkiye olacağız. Müreffeh, refaha kavuşmuş, zengin demek. O günkü dünyada manzaramız şudur. Kişi başına milli geliri hatırı sayılır seviyelere çıkmış, fert, şirket ve devlet olarak borçları hayli azalmış, iç barışı yakalamış, gıpta edilen zengin bir ülke. Bir başka söyleyişle elde etmiş olduğumuz kalkınma ve gelişmeyle yalnızca kendimize değil, bölgeye de huzur ve refah vesilesi olan bir devlet. 22 Ekim 2024'ten bu yana 2 yıldır yaşamakta olduğumuz çatışmasız iklim kanunlaşır, hukukileşirse artık insan ve iktisat kaynaklarının heba edilmesi dönemi kapanacaktır. Bu da 50 yıldır süren bir kanlı kapışmanın terk edilerek iç cephenin tahkim edilmesi sonucunu ve her aidiyetten vatandaşla kardeşliğin pekiştirilmesi güzelliğini getirir. Böylece erken cumhuriyette yapılan vahim hataların 1970'lerden itibaren kan, katliam ve terörle intikamının alınmaya kalkışılmasının fayda değil ziyan getirdiği hususunda topluca mutabakata varılmış olacaktır. Kanın kanla yunma yanlışlığı geç de olsa fark ediliyor. Ağustos 2026'nın ilk haftasındayız. Bu haftadan itibaren 2 yıldan bu yana gündemimizde olan Terörsüz Türkiye çalışması mevzuya dair bir çerçeve kanunun

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasıyla olanca önem ve ağırlığıyla siyaset, devlet ve millet gündemimizde yer alacaktır. Mevzu bahis kanun teklifi 15 maddeden meydana gelmektedir. Genel veya şahsa mahsus özel af ihtiva etmemektedir. Bu kanun inşa edilirken şehit aileleriyle gazilerin hakları, adaletin tam olarak tesisi, barışın kalıcı hale getirilmesi, aidiyetler arası dengenin sağlanması olmazsa olmaz şarttır. Terörsüz Türkiye meselesi hayati ve tarihi bir karardır. Kuvveden fiile çıkması mamur, müreffeh, huzurlu, vatandaşları bugüne göre daha zengin bir Türkiye'nin ufuktan doğmasının müjdecisidir. Lakin aksini de düşünmek gerekir. Bölücü terör 50 yılımızın kaybına ve 50 bin vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. 2 trilyon dolar dağa taşa gömüldü. Tarihin hiçbir döneminde bu çapta bir ziyan yaşadığımızı hatırlamıyoruz. Bu sebeple işi çok sıkı tutarak adil, kararlı ve sağlam hareket etmek gerekir. Kamuoyu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilecek olan müstakil kanun teklifinin altında mecliste olan partilerin tamamının imzasının olmasını beklemektedir. Ancak fire verilebilir. Bilindiği gibi Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na İYİ Parti iştirak etmemişti. Gerçekçi olmayı da ihmal edemeyiz. Yarım asırdır devam eden kan ve gözyaşı selinin, ateş ve yıkımın, tereyağından kıl çekercesine bir kanunun yapılmasıyla durdurulması çok da kolay değil. İçeride bazı kısır görüşlü, kıt akıllı politik yapılanmalar kışkırtma yoluna giderek oluşmuş olan barış iklimini bozabilirler. Bununla da kalınmayıp bölücü örgüt PKK, yekpare, tek parça değildir. Suriye, Irak, Kandil, İran ve Avrupa'da uzantıları mevcuttur. Suriye PYD'si, Irak'taki Kandil merkezi, Avrupa kanadı farklı yapılardır. Amerika, İsrail, Rusya ve İran güdümündeki Suriye PYD-YPG'si duruma hakimdir. KCK ve Kandil ağırlığını kaybetmiştir. Terörsüz Türkiye sürecindeki yürüyüşümüzü sabote edecek varlıklar İsrail, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad ve İran'la kimlikleri belirli, üstelik dost ve hatta bazıları müttefik batılı devletlerdir. Türkiye'nin gizli veya açık şekilde karşısında yer alan İsrail başta olmak üzere devlet ve ajan kuruluşlar 50 yıl sonra çok pahalı şekilde yakaladığımız bu barış süreci menziline varmasın, Türkiye yine kan, insan ve para kaybetsin diye akla hayale gelmedik suikastler, bombalamalar, sabotajlar, ihanetler yapar ve yaptırırlar. 90 milyon ve mücavir devletlerle 150 milyon ya hep beraber kazanacağız veya Allah korusun hep beraber kaybedeceğiz. Terörsüz Türkiye yürüyüşümüz iç ahmaklık veya dış düşmanlıkla çelmelenirse birçok kaybımızın yanı sıra Anadolu geçişli Basra Körfezi Avrupa Kalkınma Yolu projesi de zora girer. Bu projeyi yüksek sesle demeseler bile İsrail terör örgütü ortak hedefi olan Basra Körfezi İskenderun Körfezi projesini engelleyen fikir olarak göreceklerdir. Terörsüz Türkiye hayat bulursa ülkemiz petrol ihraç eden enerji merkezi tarihine layık büyük Türkiye olacaktır. Bütün bu sebeplerle uyku yok, durmak yok, dinlenmek yok. Siyasi, diplomatik, askeri temas ve görüşmelerimizi kat be kat arttırarak şartların üstüne gitmemiz gerekiyor. Ortalık karanlık değil, güllük gülistanlık da değil. Bundan böyle istiklal ve istikbalimizin yanında yer alanlar belli olacak. Keza Türkiye'nin 2071 Kızıl Elma hedefine varmasına engel olacaklar da belli olacaktır. Terörsüz Türkiye, buna müreffeh Türkiye diyebildiğimiz gibi huzurlu Türkiye de diyebiliriz. Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'in makalesini sunduk. Müreffeh Türkiye.
Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sırada Mahmut Öğür'ün makalesi var. Anketler ne diyor? Yeni Parti mi, CHP mi? Siyasette öyle bir yeni parti rüzgarı estiriliyor ki sanki yarın seçim olsa iktidar olacaklar. Daha parti teşkilatları bile kurulmuş değil. Geride bıraktıkları CHP'nin nasıl bir siyaset izleyeceği de belirsiz. Buna rağmen müthiş bir ver coşkuyu havası yaşanıyor. Ortada adı dışında yeni bir siyaset, ezber bozan bir çıkış da yok. Halk arasında can çıkmayınca huy çıkmaz denir ya, tam öyle bir durum. Tıpkı 2023 seçimleri öncesinde %60 ile kazanıyoruz dedikleri gibi. Oysa daha yeni kavgalı bir ayrılık yaşayan, belediye kaynaklı ağır yolsuzluk yükü taşıyan bir parti için zafer naraları atmak da, dağ fare doğurdu demek de çok erken. Buna rağmen yine de CHP gibi 100 yıllık bir partiden ayrılan ve daha çok milletvekilini peşinden sürükleyen yeni partinin anketlerdeki durumu merak edildi. Acaba denildiği gibi yeni parti %35-40'larda mıydı, yoksa bırakıp gittikleri CHP ile oyları karpuz gibi ikiye mi bölünmüştü? Birkaç araştırmaya baktım, Optimar araştırma hariç hiçbirinde bu sonuçlar yoktu. Çok merak edildiği için bugünlerde neredeyse bütün araştırma şirketleri bu konuya öncelik vermiş. İlk dikkat çeken araştırma Betimar'dan geldi. 2023 seçimlerini neredeyse sıfır hata payıyla bilen Betimar Başkanı Gürkan Duman, 22-26 Temmuz arasında 26 ilde 3000 kişiyle yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Soru belli. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Önce çok merak edilen 3 partiyi verelim. Kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra tablo şöyle. AK Parti %35.8 ile birinci parti, Özgür Özel'in yeni partisi %19.3 ile ikinci, CHP ise %9.4 ile dördüncü parti. Doğrusu ekonomideki negatif duruma rağmen AK Parti'nin birinciliğe dönüşü şaşırtıcı değil. Ülke yönetimi söz konusu olduğunda seçmen sadece cebine bakmaz. Güven veren lidere, ülkenin küresel ve bölgesel pozisyonuna ve savunma direncine bakar. Yeni partinin %19'larda olması biraz abarttıkları için hayal kırıklığı yaşatabilir ama onca belediye eksenli iddiaya ve kavgalı görüntüye rağmen bu oyu almaları da küçümsenecek gibi değil. Aynı şey CHP için de geçerli. Artık bitti denilen ve müthiş bir medya saldırısına uğrayan CHP'nin %9 oyla varlığını sürdürmesi kimseyi şaşırtmasa da terk edenleri bir hayli şaşırtmıştır. MHP ve DEM Parti ise %8.8 oranıyla önümüzdeki sürecin vazgeçilmez iki aktörü olmayı sürdürüyor. Son yıllardaki birçok seçimde başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken Optimar araştırmanın 20-30 Temmuz arasında yaptığı anket sonuçları ise diğerlerinden bir hayli farklı. Optimar araştırma başkanı Hilmi Taşdemir bu farkı CHP logosuna ve seçmen hafızasındaki yerine bağlıyor. Bu araştırmaya göre oy dağılımı şöyle. AK Parti %34.24, CHP %16.25, Yeni Parti %12.55, DEM Parti %11.84, MHP %8.71. Geri kalanlarsa İYİ Parti, Saadet, Zafer devam ediyor. Bu iki anket CHP'den ayrılan yeni partinin işinin hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Yeni partiyi kuran ekip yaşadıkları birçok şeyi Başkan Erdoğan'ın yolculuğuna benzetmeye çalışsa da olmuyor. Olmaz da. Atalarımız boşuna dememiş. Karga bülbüllü taklit edeyim derken ötmeyi unutmuş. Yıllar önce Ertuğrul Özkök'ü medyanın en zehirli dili olarak yazmış ama siyaseten vesayet rejiminin temsilcisi dışında bir yere oturtamamıştım. İmdadıma Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un o klas elitist faşist tepkisi yetişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratlığı üzerine elitist faşistler söz söyleyemez başlıklı yazısında sadece şu bölümü aktarmak yetiyor. Nerede olursa olsun elitist faşistler demokrat olamaz. Dertleri demokrasiyi savunmak değil, kendilerine avantajlı pozisyon sağlamak için demokrasiyi kullanmaktır. Bu elitist faşistler aynı zamanda
batıcılıkla zihinlerini asimile etmiş, batı fetişisti, hatta zihnen batıcılığın kölesi olan tiplerdir. Dolayısıyla batının örtük ama giderek açığa çıkan polis devletlerini demokrasi diye yere göğe sığdıramazlar. Gösteriş düşkünü oldukları için batıdaki parıltılı demokrasi makyajına hayran olurlar. Dökülmeye başlamış o makyajın altındaki çirkinliği görmezler, görmezden gelirler. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesini sunduk. Anketler ne diyor? Yeni Parti mi, CHP mi? Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Abdülkadir Selvi'nin makalesi var. İşte terörsüz Türkiye yasa teklifi. DEM Parti tarafı bazı pürüzler olduğunu söylemişti. Pazar günü İmralı heyeti Öcalan'la görüştü. Öcalan'ın henüz her şey çözülmüş değildir ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durumda yoktur diye yaklaştığını açıkladı. Öcalan'ın siyasetin çıkaracağı yasa bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir dediği ifade edildi. İmralı heyetinin döndüğü akşam kapsamlı bir çalışma yapıldı. Dün de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü. Birkaç noktada ortaya çıkan pürüzlerin olduğu ve bunların giderildiği söyleniyor. Türkiye'ye dönenlerin siyaset yapmasındaki kısıtlamaların çerçevesinin daraltıldığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulacak olan komisyon fonksiyonlarına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı ifade ediliyor. Eğer bir aksilik olmazsa teklif diğer partilerin de ortak teklifi olarak bugün meclise sunulacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin çıkması talimatı var. Erdoğan son dönemde yaptığı tüm konuşmalarda terörsüz Türkiye konusunda kararlı mesajlar vermeye özel bir önem veriyor. Süreci bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye menziline erişecektir diye konuşuyor. Terörsüz Türkiye konusunda çaba gösteren isimlerden biri olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yasal düzenlemenin partilerin ortak teklifi olarak meclise gelmesini beklediklerini ifade etti. Süreç 15 Temmuz'da MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sunumla birlikte yeniden ivme kazanmıştı. PKK'nın silah bırakması için geçmişte pişmanlık yasası ve eve dönüş yasası çıkarıldı. İlk kez bir yasa çıkarılmıyor ama bu kez her şey farklı. Türkiye farklı. Askeri vesayet altındaki bir Türkiye yok. Sürecin mimarı gerekirse baldıran zehri içmeye hazırım diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sürecin başarılı olması için tarihi bir rol oynuyor. İç ve dış konjonktür lehimize. Amerika'nın desteği yanımızda. Irak ve Suriye'deki denklem de yanımızda. Öcalan sorumluluk üstlenmiş durumda. Un var, şeker var, yağ var, sıra helva yapmaya geldi. Peki yasal düzenlemede neler yer alıyor? Elbette ki madde madde ne olduğunu meclise sunulduğunda göreceğiz ama bir çerçeve sunabiliriz. Yasal düzenleme 3 kesimi kapsıyor. 1- Suriye ve Irak'taki örgüt mensupları, 2- yurt dışındaki örgüt üyeleri, 3- örgüt üyeliğinden dolayı mahkum olanlar. Peki yasal düzenlemede ne var? 1- Yasal düzenleme geçici olacak. Yasa çıktıktan sonra örgüt üyelerine 6 ay içinde silahlarını bırakıp Türkiye'ye dönmeleri için çağrı yapılacak. Silahlarını bırakanlar 3 yıl süreyle yeni bir suça karışmadıkları takdirde siyasi faaliyette bulunabilecekler. Bir de yasanın kapsamında olmayanlar var. 1- Öcalan. 2- Sayıları 180 civarında olduğu söylenen Cemil Bayık ve Murat Karayılan başta olmak üzere Kandil'deki örgütün lider kadrosu. 3- Askerlerimizi ve polislerimizi şehit edenler. Yasadan yararlanacak olan örgüt mensupları ağırlıklı olarak Kuzey Irak'taki kamplarda ve Suriye'de bulunuyor. Kuzey Irak'taki örgüt mensuplarının sayısının 2800 kişi olduğu söyleniyor. Suriye'de Türk vatandaşı olan 1500 civarındaki örgüt mensubunun ise Türkiye'ye gelmesinin önü açılacak. Cezaevlerinde ise örgüt üyeliğinden dolayı yargılanıp mahkum olmuş 3900 kişi bulunuyor.
Bu sürecin koordinasyonu için iki önemli mekanizmanın kurulması öngörülüyor. 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu kurulacak. DEM Parti bu kurulun isminde ve fonksiyonlarında değişiklik yapılmasını istiyor. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izleme komisyonu kurulacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın belirli sürelerle bu iki kurulu da bilgilendirecek. Yasa meclisten geçtikten sonra örgüt üyelerine silahını bırakıp Türkiye'ye gelmeleri yönünde çağrı yapılacak. Merkezi Kandil'de olan örgütün ağırlığının Kuzey Irak'ta olduğu biliniyor. Erbil'de ve Süleymaniye'de toplanma merkezleri oluşturulacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat ziyaretinden sonra Erbil'e geçerek Mesut Barzani ve Necirvan Barzani ile Mesrur Barzani'ye, Süleymaniye'de ise Bafıl ve Kubat Talabani kardeşlerle görüşmüştü. Örgütün Kuzey Irak'taki kampları boşaltmaları ve silah bırakan örgüt mensuplarının Erbil ve Süleymaniye'deki merkezlerde toplanmasının 1,5-2 ayda tamamlanması hedefleniyor. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri ayrıca PKK'nın boşalttığı kampları da kontrol edecek. Silah bırakanlar Erbil ve Süleymaniye'de kalacak, tekrar Kandil'e çıkamayacak. Silah bırakma ve kampların boşaltılması süreci tamamlandığında MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın MİT Güvenlik Kurulu'na bir rapor sunacağı ifade ediliyor. Milli Güvenlik Kurulu'ndan olumlu karar çıktığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlayacağı ve böylece örgüt mensuplarının Türkiye'ye gelişiyle ilgili sürecin başlayacağı ifade ediliyor. Daha önceki süreçte Habur'da yaşanan görüntüler nedeniyle toplu olarak gelişlere izin verilmeyeceği söyleniyor. Habur rezaletinin yaşanmaması için örgüt mensuplarının ikili veya üçlü gruplar halinde değişik sınır kapılarından Türkiye'ye girişi sağlanacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yurt dışında bulunan Zübeyir Aydar, Remzi Kartal gibi örgüt yöneticilerine de Türkiye'ye dönüş yolu açılacak. Eş zamanlı olarak cezaevlerindeki örgüt mensuplarının tahliye süreci başlayacak. Bu süreç daha önceki düzenlemelerden farklı olarak dinamik bir süreç olacak. Süreç başarılı olursa yeni adımlar atılacak, başarısız olursa yeni önlemler devreye girecek. Yeni süreç güven güvence denklemi üzerinden yürüyecek. Güven oluşursa güvence verilecek. Güven iklimi bozulursa güvence askıya alınacak. Uzun lafın kısası, tarihi bir sürecin eşiğindeyiz. Türkiye önümüzdeki günlerde 50 yıllık terör prangasından kurtulacak. Aydınlık günler gelecek dostlarım, aydınlık.

Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. İşte terörsüz Türkiye yasa teklifi. Milliyet gazetesindeyiz. Zafer Şahin'in makalesi var sırada. Devlet isterse çözer. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1982 doğumlu. Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te faili meçhul bir suikastle susturulduğunda henüz 11 yaşında bir çocuktu. Aradan tam 33 yıl geçti ve Mumcu suikastinin failleri hala meçhul. Bakanın yaşı üzerinden meseleye girme sebebim dün bu yazıyı yazarken gelen bir son dakika. Adalet Bakanı Akın Gürlek randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki durum ve yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Düşünün, Gürlek'ten önce Mumcu suikastinde bilinen ezberlerin dışında konuşan son Adalet Bakanı Şevket Kazan. 30 Ağustos 1996 günü Mumcu cinayetiyle ilgili yeni iddialar var, araştırıyoruz diyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Mossad ajanının Mumcu'yu öldürmek üzere Türkiye'ye sızdığı belirtilen bir MIT belgesinden bahsediyor. Sonra ne mi oluyor? Sonrası malum. Şevket Kazan'ın da o hükümetin de ömrü yetmiyor suikasti aydınlatmaya. Çünkü devlet adına derin devlet denilen mekanizma Mumcu suikasti üzerindeki sis perdesinin kalkmasını istemiyor. Süreç tam da 90'lardaki bir diğer Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın Mumcu'nun eşi Gürdal Mumcu'ya söylediği gibi gelişiyor. Birileri suikastin çözülmesini engellemek için kalın bir duvar ördü. Ve ne acıdır ki namus sözü verenler dahil kimse o duvardan bir tuğla olsun çekmeye cesaret edemedi. Aslında suikastten hemen sonra Mumcu'yu kimin öldürdüğüne dair herkesin kafasında bir kanaat vardı. Devlet isterse bu işi çözer diyen başsavcı Ülkü Coşkun'un da bir bildiği vardı elbette. Ama devlet Mumcu suikastini çözmek istemedi. Çünkü herkes duvarın altında kalmaktan korkuyordu. Ve bugün nihayet bir Adalet Bakanı o duvarın altında kalma endişesi taşımadan meselenin üzerine gidiyor. Efendim, bunca zaman ne beklendi? O soruyu yıllarca Mumcu üzerinden siyaset yapıp derin devleti karşısına alamayanlara soracaksın önce. Hani duvarın altında kalmaktan korkanlar var ya, işte onlardan bahsediyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Mumcu ailesiyle Perşembe günü yapacağı görüşmenin kısa özeti şudur. Devlet bu kez suikasti aydınlatmaya kararlı, maskeler düşecek, yakın tarihin üzerindeki sis perdesi kalkacak, duvarın altında kimler kalacak göreceğiz. Yeni başlayanlar için eski Türkiye, 1993 yılının 24 Ocak günü Uğur Mumcu, 5 Şubat'ta Adnan Kahveci, 17 Şubat'ta Eşref Bitlis, 17 Nisan'da Turgut Özal şüpheli bir şekilde hayatlarını kaybetti. 2 Temmuz Sivas, 5 Temmuz Başbağlar katliamları, Düzce, Adapazarı, Hendek üçgenindeki yargısız infazlar, devlete çöken mafya, terör, siyasi ve ekonomik krizler. 1993 yılının Ocak-Temmuz döneminin Türkiye'si işte böyle geçirildi. 90'ların tamamı da aslında bu 6 aydan farksızdı. Hani birileri sosyal medyada gençlere eski Türkiye güzellemeleri yapıyor ya, eski Türkiye işte böyle bir yerdi. İktidarda da AKP yoktu. Milliyet gazetesinden Zafer Şahin'in makalesini sunduk. Devlet isterse çözer. Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Star gazetesinden Hasan Hüseyin Öz'ün makalesi var. Savaşın ayarı, piyasanın kararı. Dün
Bugün ekonomi sayfalarını süsleyen bir haber vardı. Petrol sert düştü. İşte altındaki güçlü yükseliş için 3 şart. Petrol biraz daha düşecek, dolar zayıflayacak, Fed güvercinleşecek. Bu 3 şart gerçekleşince altın yükselecekmiş. Sanki karşımızda dünya savaş ihtimaliyle sallanan bir piyasada değil ve 3 malzemeli yemek tarifi var. Oysa savaşın başından beri yaşananlar ortada. Trump sabah İran'ı vuracağını söylüyor, petrol yükseliyor. Akşam müzakere mesajı veriyor, petrol düşüyor. Bir gün Hürmüz'ü koruyacağını ilan ediyor, ertesi gün anlaşmadan söz ediyor. Borsalar, tahviller, altın ve petrol Amerikan başkanının iki dudağının arasına bakıyor. Böyle bir piyasada altının yönünün 3 keskin şarta bağlanması iktisadi analizlerden çok falcılığa benziyor. Haberdeki denklem tümüyle yanlış sayılmaz. Savaş petrolü yükseltiyor. Petrol enflasyonu besliyor. Enflasyon Fed'i faiz artışına zorluyor. Yüksek faiz de altını baskılıyor. Nitekim bu savaş çıkarsa altın yükselir ezberini bozdu. Savaş büyüdükçe petrol yükseldi. Petrol yükseldikçe faiz beklentileri güçlendi. Faiz getiren dolar ve Amerikan tahvilleri öne çıkarken altın geriledi. Üstelik savaş öncesinde altına borçla yığılmış spekülatif para diğer piyasalardaki zararları karşılamak için satışa geçti. Böylece bomba düştüğünde altının yükseleceğini bekleyenler saldırının ertelenmesiyle altının yükseldiğini gördü. Güvenli liman yerinde duruyordu fakat limanın girişini faiz kapatmıştı. Bu durum altının güvenli liman özelliğini kaybettiği anlamına gelmiyor. Cari sistem içinde fiziki altın uzun vadede değer saklama aracı olarak günlük fiyatlı vadeli işlemler, fon hareketleri, doların seyri ve faiz beklentileriyle belirleniyor. Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmek amacıyla yaptığı alımlar yavaş ve yapısal bir talep oluştururken spekülatif para birkaç saat içinde yön değiştirebiliyor. Haberin asıl eksiği de burada. Petrol yalnızca fiyatlanan bir emtia, savaşta geçici bir risk başlığı gibi ele alınıyor. Halbuki savaş piyasanın dışında yaşanan bir hadise olmaktan çıktı. Piyasanın araçlarından biri haline dönüştü. Trump'ın sözleri dış politikada açıklamalardan çok finansal kaldıraç gibi çalışıyor. Tehdit fiyatları yükseltiyor, müzakere mesajı indiriyor. Birkaç kelimeyle milyarlarca dolar el değiştiriyor. Bu nedenle savaş başlayacak mı, bitecek mi sorusundan önce bu dalgalanmalardan kim kazanıyor diye sormak gerekiyor. Petrol ulaştırmadan gübreye, tarımdan kimyaya ve sanayiye kadar üretimin ana damarıdır. Petrol ticaretini kontrol eden güç, ülkelerin üretim maliyetlerine ve siyasi hareket alanlarına da müdahale eder. Bir ülkeyi yaptırımlarla sistemin dışına itiyor, petrolünü taşıyan gemileri baskı altına alıyor, ödeme kanallarını kapatıyor, limanlarını ve boğazları askeri denklemlere sokuyorsunuz, sonra fiyat yükselince piyasa şartları diyorsunuz. Piyasa dedikleri de biraz garip doğrusu. Bombayı siyaset atıyor, faturayı piyasa kesiyor. Trump'ın saldırıyı ertelemesi bu düzeni ortadan kaldırmıyor. Yaptırımlar, Hürmüz tehdidi, enerji hatları üzerindeki mücadele ve dolar merkezli ödeme sistemleri yerinde duruyor. Bugün söylenen bir cümle petrolü düşürüyor, yarın başka bir cümle yeniden yükseltiyor. Enerjiyi, taşımacılığı ve ödeme sistemlerini dış politika silahı olarak kullanan bir yönetim savaşı gerçekten bitirebilir mi? Belki saldırıya ara verir, belki masaya oturur. Fakat savaşı besleyen tahsilat ve denetim düzeni sürdükçe barış da piyasanın ihtiyaç duyduğu kadar olur. Bir bakmışız savaş fiyatlanıyor, bir bakmışız barış. Her iki durumda da kazananlar pek değişmiyor.

Star gazetesinden Hasan Hüseyin Öz'ün makalesini sunduk. Savaşın ayarı, piyasanın kararı. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Mehmet Şeker'in makalesi var sırada. İki kanat, iki bakış açısı. İran'da iki kanat olduğu ifade ediliyor. Devrim muhafızları ordusu, müzakereciler, şahinler ve güvercinler diye tanımlamak usulden. Biri savaş devam etsin istiyor, sonuna kadar gitmeliyiz, kanımızın son damlasına kadar savaşmalıyız görüşünü savunuyor. Düşmanı dize getireceğine inanıyor. Diğeri ise savaş bitsin, barış gelsin isteğini dile getiriyor. Anlaşmaya varılabildiğine inanan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı. O yüzden bütün tehditlere ve bombalara rağmen görüşme masasına tekme atan yok. Amerika'da ise durum İran'daki gibi değil. Farklı görüşler, farklı düşünceler, birbirinin zıddı kararlar tek kişiden çıkıyor. Adına başkan diyorlar. Bazen gün, bazen hafta, bazen saat itibariyle açıklamalarının rengi değişiyor Amerika'da. Amerika bu defa İran'a sert saldıracak. Enerji santrallerinin vurulma ihtimali var. Su arıtma tesislerinin de. Böyle yaparlarsa insanlık suçu işlemiş olurlar. Şehirler elektriksiz ve susuz kalırsa dolaylı soykırım demektir. İran da aynı şekilde cevap verecek, misilleme yapacak ve bölge tamamen karanlığa gömülecek. Bölge dediğimizin en net ayrımı Müslüman coğrafya. Böylece İsrail'in en büyük arzusu gerçekleşmiş olacak. Alavere dalavere, allem kallem, antin kuntin. Netice İsrail için kaymaklı kadayıf. Amerika'da 3 safiyane mesaj gönderelim. Sakın yapma, sakın yapma, sakın yapma. Bazıları tekerleme sanmasın maksadıyla yukarıdaki kelimeleri açıklamak gerekir. Alavere dalavere hile, yalan dolan, düzenbazlık ve gizli işler anlamına gelen bir ikilemedir. Bir kişinin dürüst olmayan yollarla başkalarını kandırmak veya bir işi kendi lehine çevirmek için kurnazca planlar yapması. Allem kallem, kişinin istediği bir şeyi elde etmek veya bir işi bitirmek için her türlü kurnazlığa, hileye ya da dolambaçlı yola başvurması. Antin kuntin, gereksiz, karmaşık, tuhaf ve işe yaramayan anlamına gelen bir argo söz öbeği. Genellikle anlaşılması zor, saçma veya şüpheli durumlar ve davranışlar için kullanılır. Helal kazanç, her lokmaya, her fırsatta vurgu yapan ve otomobillerin motoruna fısıldayan Halil Güngör Usta'nın sözüyle soralım. Küçükken ekmeğe mi bastın? Ne güzel soru. Görünmeyen kısmında esaslı kabuller var. Ekmeğin bir nimet olduğunu, kıymetinin bilinmesi ve saygı gösterilmesi gerektiğini anlatıyor. Üzerine basmanın yanlışlığı vurgulanıyor. Şayet bilerek veya bilmeyerek öyle bir şey yapılırsa ömür boyunca zarar getireceği ima ediliyor. Böyle bir hatanın ancak çocuk tarafından yapılabileceğini, yetişkin birinden beklenmeyecek bir davranış olduğunu da hatırlatıyor. Aslında bu hususları bilmeyen yoktur. Peki bu soruyu kime sorduk? Onu da açıkça söylesek daha iyi. Çok kişiye yakıştığı kesin. Ekmeğin nimet olduğu, herkes tarafından bilindiği halde her gün niye tonlarca ekmek çöpe atılıyor? Bu da anlaşılır bir şey değil. Yolcu vapurlarında efsane satıcılar vardır. Üsküdar'la Kadıköy'den Eminönü veya Beşiktaş'a geçerken 10 dakika içinde ciddi satış yaparlardı. Özgür Bey'i ekranda partisi için para isterken görünce hatırladık. Alışık olmadığımız bir tablo. Bugüne kadar hiçbir parti genel başkanı böyle bir görüntü vermedi. Yeni parti Melih Gökçek'in yaptığı bağışı geri iade etmiş. Hem de ne iade. Gökçek niye bağış yapmış orasını bilemeyiz de haber dilindeki yanlışlar hiç bitmiyor, ona üzülüyoruz. Yeni parti o bağışı ya ileri iade etseydi, var mıdır böyle bir ihtimal, ilerisi olmayanın gerisi olmaz. İspanya yasa dışı yollarla gelen göçmenleri yeniden Fas'a geri gönderdi. Haberciler kendinize gelin, hem yeniden hem geri nasıl oluyor, düşünmeden mi yazıyorsunuz o metinleri?

Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Şeker'in makalesini sunduk. İki kanat, iki bakış açısı. Akit gazetesindeyiz. Refik Tuzcuoğlu'nun makalesi var sırada. İsrail'in Türkiye kabusu. Masada diplomatik kıvraklıklarla kaleme alınmış 15 maddelik bir Gazze yol haritası, sahadaysa Aksa şehitleri hastanesinin depolarını ve Deir el-Belah'taki masumları hedef almaya devam eden İsrail bombaları. Ekim 2025'teki ateşkesten itibaren İsrail ihlalleri sonucu öldürülen masumların sayısı 1300'e yaklaştı. Washington kulislerinde Donald Trump liderliğindeki Barış Kurulu'nun Kahire müzakereleri üzerinden duyurduğu son metin, Orta Doğu'nun üzerindeki sis perdesini aralamak yerine bölgedeki aktörlerin gerçek niyetlerini bir kez daha fahiş ediyor. Bugün karşımızda iki farklı Orta Doğu tablosu bulunuyor. Bir yanda kendi siyasi ikbalini ve işgal vizyonunu sürdürebilmek adına Amerika'yı İran'la doğrudan bir çatışmanın içine çeken, şimdi de bu sıcak savaşın devamını isteyen ve maliyetini Washington'a ödeten, Lübnan'dan Suriye'ye kadar tüm coğrafyayı ateşe vermekten çekinmeyen fütursuz bir İsrail yönetimi var. Diğer yanda ise Doğu Akdeniz'den Gazze'ye kadar uzanan hattı istikrara kavuşturmak için taşın altına elini koyan bir Türkiye duruyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsrail'in yönlendirmesiyle içine çekildiği İran çatışmasında yeni hava harekatını hızlı bir anlaşma zemini gerekçesiyle askıya alması ve Hürmüz Boğazı trafiğini yumuşatma arayışları tesadüf değildir. Washington, Tel Aviv'in peşinden sürüklendiği bu bölgesel savaşın ve tırmanan gerilimin maliyetini daha fazla taşıyamayacağının farkında. Amerika'nın küresel ölçekte kendi çıkarlarını koruyabilmesi için Orta Doğu'da suların şimdilik durulması gerekiyor. Ancak Tel Aviv'deki aşırı sağcı koalisyon için suların durulması bir kabus anlamına geliyor. Ben-Gvir'in suikastlerin durdurulmasını Hamas'a teslimiyet olarak nitelemesi, Smotrich'in barış görüşmelerinin ortasında Gazze sınırına yeni yerleşim yerleri kurulması çağrısı yapması ve Netanyahu'nun sessizliğinin arkasında sakladığı itirazlar tek bir gerçeği gösteriyor. İsrail, Gazze'de ve Filistin topraklarında katliamlarla elde etmeye çalıştığı fiili işgal durumundan vazgeçmek istemiyor. İsrail Türkiye'den neden rahatsız? İşte tam bu noktada 15 maddelik Gazze yol haritasının en kritik başlığı olan Uluslararası Doğrulama Komitesi ve Türkiye'nin gözlemci veya garantör sıfatı önümüze çıkıyor. Hamas'ın silah teslimi veya idari devri ancak Türkiye, Mısır ve Katar gibi güvenilir bölgesel aktörlerin denetiminde kabul edilebileceğini beyan etmesi Tel Aviv'de ciddi bir panik oluşturmuş durumda. Netanyahu hükümetinin Amerika nezdinde Türkiye ve Katar'a veto koyma çabası İsrail'in asıl karın ağrısını özetliyor. İsrail Gazze'de uluslararası toplumun gözünü boyayacağı ve sahadaki ihlallerini kolayca örtebileceği bir vesayet düzeni hayal ediyordu. Oysa Türkiye'nin masada ve sahada gözlemci veya denetleyici sıfatıyla yer alması, sahadaki katliamların anında belgelenmesi, Filistin halkının meşru haklarının uluslararası hukuka göre savunulması ve İsrail'in bölgeyi insansızlaştırma planının akamete uğraması anlamına geliyor. İsrail yanı başında kendi hukuksuzluklarına dur diyecek, sözü dinlenir, askeri ve diplomatik gücü yüksek bir Türkiye görmeye tahammül edemiyor. İsrail'in Türkiye hazımsızlığı yalnızca Gazze ile sınırlı değil. Lübnan Cumhurbaşkanı Josef An, Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan'ın kurumsal ve güvenlik kapasitesini arttırma yönündeki güçlü iradesi Tel Aviv'in Doğu Akdeniz'deki hesaplarını alt üst etti. İsrail'in onlarca yıldır uyguladığı temel bölgesel strateji çerçevesinde zayıf, iç savaşlarla bölünmüş, ordusu ve kurumsal altyapısı çökmüş komşular bırakma esasına dayanıyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücü sonrası süreçte Lübnan'da güvenlik ve istikrarın teminatı olmaya hazır olduğunu açıklaması, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve egemenlik hakları konusunda Beyrut'a kalkan olması, İsrail'in kuzey sınırındaki hareket alanını daraltacak.
Türkiye sadece Filistinlilerin değil, Lübnan'dan Suriye'ye kadar tüm bölge halklarının egemenlik haklarını savunan tek gerçekçi denge unsuru olarak öne çıkıyor. Gazze için hazırlanan 15 maddelik yol haritası sahadaki gerçeklikle sınanırken, tarih bir kez daha göstermektedir ki İsrail'in insafına bırakılmış hiçbir plan barış getirmez. Türkiye'nin Gazze yol haritasındaki gözlemci veya denetçi varlığı sadece bir diplomatik katılım değil, Filistin halkının geleceği ve Orta Doğu'nun bütünlüğü için jeopolitik bir zorunluluktur. Tel Aviv yönetimi ne kadar tehditkar açıklamalar yaparsa yapsın, Ankara'nın oyun kurucu ve ezber bozucu rolünü Doğu Akdeniz ve Levant coğrafyasından silmeye gücü yetmeyecektir.

Vakit gazetesinden Refik Tuzcuoğlu'nun makalesini sunduk. İsrail'in Türkiye kabusu. Makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 19, Sure, Şuara Suresi 112-227. Ayetler, Sayfa 371-375.

تعلمون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين

0: Hazreti Osman radıyallahu anh, 100 deve benden. Abdurrahman İbni Avf huzuruna Resulün gelerek 4000 dirhem arz etti ona bir gün. Dedi, ya Resulallah, 8000 dirhem param vardı ki yarısını bıraktım evime tam. Diğer yarısını da borç verdim Rabbimize. O da 4000 dirhemdir. Getirdim işte size. Ona şöyle buyurdu o zaman Resulullah: her iki parana da bereket versin Allah. Yine aynı günlerde hem Hazreti Osman da malı ve parasıyla bulundu çok ihsanda. Zira Tebük gazası var idi o zamanlar. Çok maddi sıkıntıya düşmüştü Müslümanlar. Hazreti Osman'ın da vardı çok develeri. Donattı onlar ile cümle mücahitleri. Bu iki sahabinin haklarında nihayet geldi Hak Teala'dan Resulüne bir ayet. Malını Allah için infak edenler diye mazhar oldu ikisi bir methü ilahiye. Yine Tebük gazası yapıldığı zamanlar çok maddi sıkıntıda idiler Müslümanlar. Geldi Hazreti Osman o Resul'e bir daha ve 1000 dinar parayı verdi Resulullah'a. O server buyurdu ki, bugünden sonra Osman artık yaptıklarından görmez hiç zarar ziyan. Peygamber-i Zişan'ın bu sözü üzerine Hak Teala bir ayet gönderdi Habibine. Malını Allah için sarf eden o insanlar karşısındakileri minnette bırakmazlar. Onlara sevap verir Rableri fazla fazla. Onlar için korku ve üzüntü olmaz asla. Burada minnet demek başa kakmak demektir. Ben sana şunu verdim deyip onu üzmektir. Birine bir ihsanda bulununca bir kimse sonra selam vermesi ona ağır gelirse, mahcup etmemek için karşıdaki adamı ona vermemelidir ondan önce selamı. Zira minnet altında kalabilir o kimse. Ayrıca günah olur o kimse incinirse. Yine Resul-i Ekrem tertip etti bir ordu. Ashabı gaza için teşvik buyuruyordu. Zira maddi bakımdan gayet zayıf idiler. Binecek bir deveden mahrumdu çok gaziler. O gün Hazreti Osman ayağa kalktı hemen. Dedi, ya Resulallah, 100 deve olsun benden. Resul devam edince gazaya teşvikine, tekrar Hazreti Osman ayağa kalktı yine. Dedi, ya Resulallah, üstünde her teçhizat bulunan 300 deve ediyorum size vaat. Ferahladı o server onun bu sözlerinden, nasihati bitirip inerken minberinden buyurdu, bundan sonra Osman'a çok veya az yaptıkları hiç onun üzerine yazılmaz. Yani o yapmasa da hiç nafile ibadet, onun bu iyiliği eder ona kifayet.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Tabiinin büyüklerinden olan Kabul Ahbar Rahmetullahi Teala Ali buyururlar ki, kim ahiret şerefine kavuşmak isterse Allah-u Teala'nın büyüklüğünü ve kudretini tefekkür etsin, düşünsün. Böyle yaparsa alim olur. Günlük kıskanarak

0: olursa başkasına ihtiyaç duymaz. Hatalarını hatırlayıp düşündüğü zaman çok ağlasın. Cehennem denizlerini söndürür buyuruyor Kabul Ahbar rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
2: İyi günler hocam. Allah Teala sizden razı olsun.
0: Cümlemizden inşallah. Saadeti
2: ve son nefeste iman selameti nasip etsin inşallah.
0: Amin. Hepimize.
2: Bizler de sizden dua istiyoruz çocuklarım, kendim ve beyim için.
0: Rabbim hidayet nasip etsin, iki cihan saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
2: Amin hocam, Allah Teala razı olsun. Gün içerisinde okumuş olduğumuz tesbihatlar var, sizin de tavsiye ettiğiniz tesbihatlar, yani rutin tesbihatlar bunlar, belirli tesbihatlar. İşte evin içinde iş yaparken dışarıya çıktığımız zaman söylüyoruz bunları. Fakat işte dünya meşgalesi, kafalar hep dünya işleriyle dolu olduğu için maalesef ya okuduğumuz tesbihatları da unutuyoruz. Ne söylediğimizi de unutuyoruz. Fakat yine dilimizden çıkıyor o tesbihatlar. Bunlar kabul olur mu, olmaz mı? Kabul oluyor mu? Onu da bilmiyoruz tabii ki. Fakat son nefesimizde kalbimizde olsun, dilimizde inşallah söyler, söylesin diye o düşünceyle okuyoruz hocam. Fakat dediğim gibi yani ne okuduğumuzu da unutuyoruz. Diyorum ki hey, ben bunu okuyormuşum diye öyle bir şeyler oluyor maalesef. Bir de şimdi camimiz var burada yakınımızda. Sela okunduğu zaman işte tanıdığımız birisi ise uzaktan iştirak ediyoruz. Fakat ben de şimdi şöyle bir şey var hocam. Mezarlık da yakın. Eğer oraya defnedilecekse soruyorum orada nereye defnedilecek diye. Yani gidiyorum oraya ziyaret etme hissiyatı var bende. İşte gidiyorum oraya, ben de bir gün böyle olacağım, ben de konulacağım diye. Yani oraya gitmek ihtiyacı hissediyorum. Tanıyayım ya da tanımayayım hocam. Yani teşekkür ediyorum. Allah Teala razı olsun. Amin. Kolay gelsin.
1: İyi günler.
3: İyi günler hocam. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
0: Selam, buyurun.
3: Osman hocam, bizim bir buçuk yaşında bir oğlumuz var da adı Ömer Faruk.
0: Cenab-ı Hak salihlerden eylesin inşallah. Teala isminden de feyiz alsın.
3: Amin hocam inşallah Teala. Hocam bunun erkek uzuvuyla bir ameliyatı var da, erkek uzuvuyla alakalı. Fakat ameliyatı da düzelme durumu varmış da hocam. Ameliyatı düzelmesi için bize dua eder misiniz?
0: Rabbim hayırlı hal, hayırlı neticeler ihsan etsin. Geçmiş olsun efendim.
3: Amin hocam inşallah. Hocam sorum da bir tane Bey ve Şira bahsini okuyorum hocam Tamil Mahal'den. Tabii ilk kez okumaya başladığım için ilk okumada anlayamayabiliyorum. Ama gittik okudukça kavramlar daha çok oturuyor. Bu Bey ve Şira hocam böyle bizim günlük hayatta dikkat etmemiz gereken konu başlık, konu bölümü ya da özet kısmı ya da püf noktalar neydi? Çünkü bayağı uzun bir konu da bunu danışacaktım sadece.
0: Peki efendim.
3: Sağ olun hocam.
1: İyi günler. Buyurun.
4: Hocam hayırlı günler.
0: Hayırlı günler efendim.
4: Çok seviyorum sizi. Öncelikle duanızı istiyorum hocam.
0: Rabbim iki can saadeti versin, ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun, son nefeste de
4: amin,
0: iman selameti versin inşallah.
4: Amin cümlemize inşallah. 98 senesinden beri dinliyorum, bazı zamanlar dinleyemedim ama hocam ben mutfaktayken tencereye ulaşmaya çalışırken taburenin üzerinden düştüm, dizim çıktı, bu çapraz bağlarda kopma olmuş. Çok uzatmayayım da şimdi ben merdiven çıkmada, yere oturmada sıkıntı yaşıyorum. Şimdi çok zorlarsam yere oturup bacağımı kıbleye uzatıp anlattığınız şekilde namazı kılıyorum ama bayağı bir zorlanmalar oluyor. Acaba ne bileyim, kendimi toparlamakta zorlanıyorum. Tek sefer oturup kalkma yapabiliyorum. Otur kalk yapamıyorum. Ama sandalyeye oturduğumda da şöyle oluyor. Yani sandalye oturuyorum, başlıyorum, ayağım taburede oluyor, ayağımı yere sarkıtmıyorum, ben hani yerde mi kılmalıyım, sandalyede oturursam ayakta mı başlamalıyım, sonra tabureye ayağımı kaldıracak mıyım, onu ben tam biraz karıştırıyorum. Ayakta durabiliyorum, yani yürüyebiliyorum, yere oturup kalkmakta, çömelmede falan sıkıntı var benim, merdiven inip çıkmada sıkıntı var dizimden dolayı.
0: Geçmiş olsun efendim. Tamam efendim.
4: Peki efendim.
0: Rabbim şifa ihsan etsin.
4: Bir kısaca bir şey paylaşabilir miyim?
0: Dinliyoruz.
4: Hocam ben Hakikat Kitabı ile kitaplarının dağıtıldığı bir anda denk geldim. Bir tane kız kardeşimiz, yani giyimi de yani öyle çok uygun değildi ama şey düşmüştü böyle suya yere. O benim önümden gidiyordu. Ben büyük arabasıyla arkadan geliyordum. Bayağı bir zaman geçti üstüne. Yani kız, genç kız aslında şortluydu. Böyle biraz bluz da çok kapalı değildi ama eğildi, çömeldi, aldı namaz kitabını oradan. Biraz sulu bir yerde atmış birisi galiba. Kaldırdı, yüksek bir yere koydu. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani bazı şeyleri bozma çalışanlar olsa bile hala yani küllerinden doğacak
0: İnşallah.
4: Bir kuşağımız var inşallah.
0: Evet, evet. İnşallah.
4: Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Allah razı olsun.
1: Hocam buyurun.
0: Evet, ilk dinleyicimiz. Gün içinde dedi, böyle de evin içerisinde falan dolaşırken şey yaparken falan söylediğimiz tespihatlar oluyor. Bazen dedi öyle durumlar oluyor ki dedi ne söylediğimizin farkında değiliz dedi.
1: Evet.
0: Sonra mesela dedi hatırımıza geliyor. Aa, demek ki ben işte la havle söylüyormuşum veyahut da istiğfar söylüyormuşum veyahut da kelime-i tenzih subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim söylemişim. Yahut da işte tek bir tesbih, tahmid, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, bunları söylüyormuşum diye hatırladığımız oluyor. Bunlar evet. Hiçbir faydası olmaz mı? Kabul olmaz mı? Evet, kabul olması için kitaplarda bildirilen bazı şeyler var, şartlar var. Bütün bunlara rağmen İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri Kudüs-ül Ruh Mektubat isimli kitabında anlatırken buyuruyorlar ki ibadetlerin ve imanın bir hakikati var, bir de sureti var. Allah-u Teala bütün kullarından imanın da ibadetlerin de hakikatini istemedi. Eğer öyle olmuş olsaydı yeryüzünde mümin olarak veyahut da amel eden olarak 3-5'i geçmezdi Müslüman olarak.
1: Evet.
0: Hakikatini isteseydi. Bu sebepten dolayı ruhsat olarak verilenleri, mesela bir kimse abur cubur söyleyecek, gıybet edecek, dedikodu yapacak, ona buna kızacak, sert söyleyecek yahut da argo konuşacak. Bunları söylemektense subhanallah demesi, elhamdülillah demesi, yani söylediğinin farkına varmasa bile söylemesi faydası olur mu? Kitaplarda olur buyuruyor. Nasıl olur? Şimdi Bahattin Bey mesela kendinde araba kullanıyorsun. 40 yaşından sonra araba kullanmak, kullanmasını öğrenmek çok zor.
1: Evet.
0: Hele 50-60 yaşına geçtikten sonra da bilgisayar kullanacağım, işte yeni çıkan iPhone telefonu kullanacağım, bilmem ne, bunlar da zor, değil mi?
1: Evet.
0: Ama ve lakin çocuktan itibaren bu çocuğa aynı şekilde araba kullanmasını öğretirsen parmağına direksiyonu idare eder, gözünün ucuyla da mesafeyi kontrol eder. Ama 40 yaşından sonra araba kullanmasını öğrenen kimse bilgiyi de kullanacağı için ha şimdi ne yapacaktım, şimdi frene basacaktım, yok gaza basacaktım falan deyinceye kadar altındaki araba 70-80-90-100 kilometre ile gidiyor. Ağaca, duvara, neyse veyahut da önündeki arabaya vurmuş olursun, geçmiş olsun, değil mi?
1: Evet.
0: Diyeceksin ne alakası var da aynı şekilde söylüyorsunuz. Şimdi bazı şeyleri söylemek melek haline getirir. Melek haline getirir. Nedir mesela? Allah rahmet eylesin, Emen abiler Cağaloğlu'ndayken toplantılarda bir kimse bir kendisine iyilik yaptığı zaman, hal hatır sorduğu zaman ona teşekkür etmezse veya işte bir Müslümanla karşılaştığı zaman ondan dua istemezse veya bilmediği bir şeyi aa Bahattin Bey'e böyle bir şey var deyip sormazsa, yani şu ki dua istememek, yapılan iyiliğe teşekkür etmemek, bilmediğini öğrenmemek, sormamak kimin alamettir böyle? Kimin alamettir böyle? Dolayısıyla mesela bir kimse zorlasa işte teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. O zaman selam verene bile ve aleyküm selam teşekkür ederiz falan. Ne oldu şimdi? Amerikan filmleri var. Orada habire böyle lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun diye okuyorlar. Türkçe'de tercüme ediyorlar. Çok kimse de aynı şekilde bunu kullanıp duruyor. Bunu kullanıp duruyor. Şimdi ölürken ne diyeceksin sen? Diline lanet olsun, lanet olsun bellediysen kalbindeki çıkacak. Peki sen bilmeden Subhanallah, Subhanallah, Estağfurullah, Estağfurullah, Allahu Ekber, Elhamdülillah, Subhanallah, Bihamdihi, Subhanallah, İlazim.
1: La ilahe illallah.
0: La ilahe illallah. Söyledin durdun. Kalbe indi bu bir yere. Ölürken neyi söyleyeceksin? Bunları söyleyeceksin. Dolayısıyla hani dinleyicimiz ben buna devam edeyim mi etmeyeyim diye açıkça sormadı ama konuyu oraya getirdi. Yani buna devam etsin, etsin.
1: Evet.
0: Çünkü lüzum ses söyleyecek. Onlar kalbe girecek, yerleşecek. Çünkü mesela kitaplarda anlatılıyor işte 100 defa, 500 defa, 1000 defa, 5000 defa, 10000 defa, 100000 defa kelime-i tevhid, istiğfar, la havle, salavat-ı şerife, bunları söylemeli. Boşa mı gidecek? Hayır. Hani Muhammed Mansur Hazretleri buyuruyorlar ki bunların indi ilahi de kabul olabilmesi için dille kalbin aynı anda olması lazım.
1: Evet.
0: Biz dil söylüyor da kalbin haberi yok. Peki niye çokça söyleniyor? Çokça söylenmesi suretiyle diyelim ki sen 100000 defa salavat söyledin ama bir defa söylerken dilinle kalbin aynıydı. Şak diye kayda geçiyor.
1: Evet.
0: O bir salavat da seni kurtarabiliyor. Bir defa aynı şekilde 5000 defa, 10000 defa istiğfar okudun. Bir defa dille kalp beraber oldu ve seni kurtarıyor. Bir defa öyle bir la ilahe illallah dedin ama sen devamlı sürekli söylüyorsun. Onun için dili kalbi boş bırakmamalı buyuruyorlar. Dili kalbi boş bırakmamalı. Bir de mesela Emer abiler buyuruyorlar ki uykunuz tutmazsa yattığınız zaman kelime-i tevhid söyleyin. Mesela benim hepimiz başına gelen insanın sakın bir şeye kafayı takmışındır falan onu düşünüyorum falan filan. Hemen Emer abinin bu sözü hatırıma geliyor. Başlıyorum la ilahe illallah la ilahe. Ya, kendi duyacağın sesle de söyleyebilirsin veyahut da içinden de söyleyebilirsin. Peki ne oluyor? Şimdi sen la ilahe illallah deyince nefis sana o kafayı taktığın kişiyle alakalı bir sürü şeyler getirecek ama onu düşünmeye fırsat vermiyor. La ilahe illallah diyorsun. Onun getirdiği düşünce ikiye bölünüp gidiyor. Bir daha bir daha falan. En sonunda ümidini kesermiş. Yok diyormuş ya. Bu sevap kazanacak. Ben bunu aynı şekilde zımanadan çıkaracaktım. Bu bir de sevap kazanacak. İnat ediyor. Bunu aynı şekilde ben hemen çekiyor şeylerini. Hazırladığı pusuları neyse yapacağı söyleyeceklerini seni zımarından çıkarmak için yapacaklarını çünkü hatta uyku getirirmiş.
1: Uyku getiriyor hemen ha. Geliyor uyku zaten kaçıncıyı söyleyebildiğini tabii. Fark etmiyorsun bile.
0: O zaman aynı şekilde diyormuş ki bari demiş uyusun da aynı şekilde kelime-i tevhid söylemesin. Bunun içinde hani dinleyicimiz o içinde yaşadığı hali açık net bir şekilde ifade etti. Efendim gaflet de söylense söylemeye devam etsin. Bir gün çünkü din büyükleri buyuruyorlar ki gaflet de olsa devam ede ede Cenab-ı Hak bir gün onun hakikatine eriştirir.
1: Evet. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
5: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı sen unuttun ama unutulmadın. İnsanlar Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymadıkları ve İslam dininin gösterdiği rahat ve huzur yolundan ayrıldıkları için dünyada bereket kalmadı, rızıklar azaldı. Taha suresinin 124. ayeti kerimesinde mealen beni unutursanız rızıklarınızı kısarım buyurulmaktadır. Bunun için iman rızkı, sıhhat rızkı, gıda rızkı, insanlık ve merhamet rızkı ve daha nice rızıklar azaldı. Haşa zulmetmez kuruna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası sözü Nahl suresinin 33. ayetinden alınmıştır. Bugünkü zulmet karanlıkları Allahü Teala'yı, peygamberi, İslamiyet'i unutmanın bereketsizlikleri ve sıkıntıları içinde insan gece gündüz kadınlı erkekli çalışıp bir ailenin nafakasını rahat yaşamasını temin edemez hale gelmiştir. Allahü Teala'ya inanmadıkça, onun bildirdiği İslam dinine uymadıkça, onun peygamberinin güzel ahlakıyla bezenilmedikçe, dalalet, felaket akıntısını durdurmak imkansızdır. İslam alimlerinin büyüklerinden Ahmet Gazali Hazretleri, "Ey insanoğlu! Allahü Teala her şeyi senin için yarattı. Seni de kendisi için yarattı. Yer ikamet etmeni sağlar. Melekler seni muhafaza eder. Güneş sana ışık verir. Hepsi senin için yaratılmıştır. Sense Allahü Teala'nın senin için yarattığı şeyle meşgul oldun, nimetin sahibini unuttun. Sana gelen bağış ve lütuflarından faydalandın, vereni hatırlamadın. Böylece nimetin şükrünü eda etmedin. Sana verdiği ihsan ve lütuflarının hürmetine riayet etmedin. Halbuki sen sadece Allahü Teala'yı bir bilip ona kulluk için yaratılmıştın" buyurmaktadır. Tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri Hazretleri, Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine yazdığı mektupta ona ve bizlere hitaben buyuruyor ki, "Şüphesiz ki dünya geçip gidilecek bir konaktır. Ebedi kalacak yer değildir. Dünyada zenginlik ona dalmamaktır. Üzerinde yaşayanlar her an birer birer ölmektedir. Onu üstün tutan zillete, toplayan fakirliğe düşer. Dünya zehir gibidir. Onu bilmeyen yer, o da onu helak eder öldürür. Dünyada yaralı olup da yarasını tedaviyle uğraşan kimse gibi ol. Sakın ona dalma, aldanma. Dünya süslenmiş gelin gibidir. Gözler ona bakmakta, kalpler ona hayran, nefsler ona aşık. Oysa aşıklarını helak ediyor. Yaşayanlar ölenlerden ibret almıyor. Dünyaya düşkün kimse muradına kavuşamaz. Bir gün olsun rahat nefes alamaz. Her gün ayrı bir düşünce keder getirir. Derken dünyaya o kadar dalar, ömür biter de ecel bir gün onu yakalayıverir. Sonunda azıksız ahiret yolculuğuna çıkmak zorunda kalır. İşte böyle duruma düşmekten sakın. İnsanı çevreleyip imanına musallat olan dört düşman vardır. Sağında şeytan, solunda nefs, arkasında kötü arkadaş, öndeyse dünyadır. Dünya bu zararda rehber olmuştur. Hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bunun inkarı mümkün değildir. Herkes bir sefere giderken yolda ve gittiği yerde kendine lazım olanları alır, diğerlerini almaz. İhtiyacı olmayanı almak ahmaklık olur. Dünyadan da ahirete lazım olanlar tedarik edilir. En akıllı insan ölüme hazırlanandır. En ahmak dünyaya tapandır. Zaten ahmaklar olmasaydı dünya harap olurdu. İnsan bir yere gitmek için bir yerde vasıtaya biner, başka yerde iner. Dünya buna benzer. Yalnız vasıtayı iyi seçmeli. Çünkü son durakta ya cennet veya cehennem vardır. Yanlış vasıtaya binen istediği yere değil, vasıtanın gittiği yere gider. Mesela Paris'e giden uçağa binen Kabe'ye varamaz. Şeytan uzaklaştırıcı demektir. Allahü Teala'nın sevgisinden, merhametinden uzaklaştıran şeydir. Üç türlü şeytan vardır. Birinci şeytan, bilinen iblis ve torunlarıdır. İblis, "Allah rahimdir, affeder" diye günahları vesvese verir. İnsan bunu dinlemezse çeker gider. Bu şeytanın hileleri zayıftır. İkinci şeytan nefstir. Bu daha kuvvetlidir. Şeytan gibi çekip gitmez. Çok inatçıdır. Tekrar tekrar aldatıncaya kadar uğraşır. Üçüncüsü ise daha da kuvvetlidir. Bu kötü arkadaştır. Dünyada rezil eder. Ahirette cehenneme götürür. İnsanın imanını öyle çalar ki o şahsın ruhu bile duymaz. Her türlü bozuk yayınlarda kötü arkadaştır. İnsanlar düşmanı dışarıda arıyorlar. Halbuki düşman kendi içimizdedir. Bu düşman da nefstir. İbadetlerin faydası Allahü Teala'ya değil, herkesin kendinedir. Maaşla çalışan bir doktor bir hastaya ilaç verse, ilacın doktora faydası yok diye o ilacı kullanmamak akla uygun değildir. Zehir içsem doktora ne zararı olur diyerek zehir içmesi de ahmaklıktır. İşte günahlarımın Allah'a bir zararı yok diyerek her çeşit günahı işlemek akıl işi değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri düşünmeyen kimse akıllı olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de sık sık "Hiç mi düşünmüyorsunuz?" diye ikaz edilmektedir. Din büyüklerinden bir zat gafletten kendini kurtaramayan talebesine nasihat ederek buyurur ki, "Evladım, insanların çokluğu, dilediklerini yapmaları, gaflet içinde yaşamaları sakın seni de gaflete düşürmesin. Zira sen tek olarak öleceksin, tek olarak kabre gireceksin, tek olarak hesabını vereceksin. Sen dini, imanı, Allah'ın emir ve yasaklarını unuttun. Sen unuttun ama unutulmadın."
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorunu Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun.
0: Şimdi Usta Bey'in okuduğu o sohbetin sonunda "sen unuttun ama unutulmadın." Hiçbirimiz. Unuttum ben. Unuttun. Ama Kerem'in katip melekleri yazdı onu. Unutulmadın. Evet. Gel bakalım hemşerim, gel. Önüne koyacaklar. Önüne koyacaklar. Görüntüyle beraber koyacaklar hem de. Yani daha da ilerisi, kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala her insanın organına konuşma gücü verecek. El diyecek ki ben çaldım, dil diyecek ki ben yanlış söyledim, göz diyecek ki ben harama baktım, kulak diyecek ki ben haram işittim, ayak diyecek ki ben haram yere gittim. Sus durun, yani seni dinlemeyecek. Allah-u Teala onlara sordurttuğu zaman meleklerle şakır şakır şakır söyleyecek. Böyle bir zaman dilimine. Onun için evliya-i kiram, ehl-i sünnet alimleri böyle yere kapaklanmış feryadı figan ediyorlar. Etmeyin, eylemeyin. Yani ölüm var, ölümden sonra da hesap var diye.
1: Evet.
0: Dinleyip amel edene mübarek olsun. Salla gitsin diyen de neticesine katlanacak arkadaş. Efendim gelelim. İlk dinleyicimizin sualleri bitmemişti. Camide de sala okunuyor bazen dedi. İşte birisi vefat ettiği zaman. Bazen dedi öyle durum oluyorken yakınımızsa, tanıdığımız birisi ise falan ilgileniyoruz, şey yapıyoruz falan da dedi. Ama dedi ister tanıyayım ister tanımayayım falan dedi. Bazen dedi kabir bize yakın dedi. O tarafa doğru bir meylim oluyor falan. Ya eninde sonunda biz de buraya geleceğiz. Bu doğru mu yanlış mı? Doğru. Güzelmiş. Şimdi büyüklerden bir zat bir talebesi geliyor, diyor ki efendim diyor kalbimde bir sıkıntı var, bir türlü atamadım. Evladım buyuruyor, mezarlığa git, mezarlığı ziyaret et, gel. Gidiyor, gel, mezarlığı ziyaret diyor, geliyor. Ne oldu diyor, gitmedi o sıkıntı diyor. Efendim sen mezarlığa gitmedin mi diyor. Evladım gitmedi mi sen? Gittim efendim diyor. Şimdi anlaşıldı buyuruyorlar. Sen mezarlığa bir parka gider gibi gitmişsin. Şimdi bazı mezarlıklar öyle bakımlı ya.
1: Evet.
0: Hatta çok enteresan ya. Kızı olan kovgana giriyor mezarlığın içerisinde. Aşif delik yapıyorlar. Tövbe yarabbim. Artık yani iman, nüina falan ayağı maya hepsi gitmiş. Hepsi gitmiş. Hayvandan beter hali. Hayvanlar korkar.
1: Evet.
0: Şimdi kabirdekileri görüyorlar. Ama insan enteresan bir şey, enteresan varlık. Sen diyor sadece kabiri diyor böyle diyor park yeri gibi ziyaret etmişsin. Öyle değil diyor. Yani mezarlar hepsini dolaşmana da gerek yok. Bir tane mezarın başına otur. Bu çocuktu, dünyaya geldi. Büyüdü, delikanlı oldu. Evlendi, çocukları oldu. Belki torunları da oldu. İşte şu işte çalıştı, para kazandı. Evi vardı. Arabası vardı, arabası vardı. Ama şimdi öldü. Ne çoluktan çocuktan, ne arabadan, ne tarladan, ne bahçeden, ne bankadaki paralardan hiçbir şey yok.
1: Fayda yok.
0: Fayda yok. Kemik haline geldi. Eninde sonunda ben de buraya geleceğim, halim bu olacak. Bizim mezara git, mezarlığa git demekten muradımız buydu buyuruyorlar. Sen sadece seyir makamında dolaşmışsın, gelmişsin buyuruyorlar. Onun faydası olmaz ki. Onun faydası olmaz. Dolayısıyla hani bu dinleyicimiz de oraya gidiyorum, ben de buraya geleceğim. Güzel bir şey, hayırlı mübarek olsun. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Dedi bir buçuk yaşında bir oğlumuz var dedi. Allah Teala hayırlı hal hayırlı şifalar ihsan etsin. Ameliyat olacakmış. Rabbim şifa ihsan etsin inşallah Teala. Hayırlı bir evlat eylesin. Gelelim efendim dinleyicimizin suali. Şimdi bazılar diyor ki efendim çok hoşuma gitti dinleyicimizin. Öyle düşünmek gerekir. Doğrusu da bu aklı selim sahibi olan böyle düşünür. Ben dedi elimde Tamim-i Hasad'de bir kitabı var. Beybeşirah bahsini okuyorum. Yani dedi altyapımız itibariyle yabancı olduğumuz için anlamakta zorlanıyorum. Ama tekrar tekrar okuyunca yavaş yavaş hissediyorum. Tabi uzun bir bahis dedi. Yani ana hatlar itibariyle biz orada neye dikkat edeceğiz? Yani bugünkü şartlarda oradaki özeti benim hayata geçirecek şeyim ne? Orada anlatılan üç türlü alışveriş şekli bildirilmiş.
1: Evet.
0: Sahih olan denmiş. Fasit olan denmiş. Bir de batıl olan denmiş. Üç tane. Sahih olanı anlatmış. Yani dinimizin tamam bu Allah-u Teala'nın emrine uygun bir şekilde yapılan alışveriştir. Neymiş o? Mesela şimdi ikimizin arasında benim elimde bir kalem var. Tamam.
1: Evet.
0: Kalemi görüyorsun. Mal belli olacak. Sana sıçacağım. Yani bakıp durma yani.
1: Evet.
0: Mal belli olacak. Belli mi?
1: Belli.
0: Fiyatı çok kıymetli bir kalem. 100.000 lira. Ha? Tükenmez kalem. Tükenmez kalem. Diyelim ki 50 lira. Tamam. Mal belli. Fiyat da belli. Değil mi?
1: Evet.
0: Üç şey bildiriliyor olacak. Mal belli olacak. Belli oldu. Fiyat da belli. Tükenmez kalem. Fiyatı 50 lira. Tamam. Ödeme. Üçüncüsü ödeme zamanı deniyor. Peşin. Veya iki gün sonra dedim. Tamam mı? İki gün sonra dedim. Dolayısıyla ödeme zamanı da belli oldu. Sattım dedim. Sen de aldım dedim. Bitti bu. Buna sahih bey diyorlar. Sahih olan alışveriş. Gelelim ikincisine. Fasit. Hani namazı müfsitleri diyoruz ya. Evet. Fasit, müfsit. O müfsit de ayrı kökten geliyor. Bozan şey demektir. O sahih olan alışveriş şekli bozan. Bu üç sıfattan birisi yoksa. Üç şarttan birisi yoksa. Mesela benim evimde kalem falan yok. Evde var. Veya mağaza açayım. Bugün benim de mağazam olsun. Hep Mustafa Tökes'in olacak değil de Osman'ın da olsun mağazası. Ben sana kalem satayım dedim. Tamam mı? Kalem satayım. Tükenmez kalem ya. Çok iyi kalem ya. Falan anlatıyorum. İyi önemli arkadaş görmedim ki yok. Fiyat 50 liraya sana 40 liraya verir mi ya falan. Yani arkadaş tamam fiyatı söyledin. Sen de dedin ki tamam şey yaparsam peşin veririm dedin. Mal ortada yok. Mal ortada yok. Görmen lazım çünkü.
1: Evet.
0: Yani işime yarar mı yaramaz mı diye bilmen lazım. Bunlardan birisi yoksa mesela mal ortada yoksa veyahut da fiyatı belli değilse mesela bazen Anadolu'da oluyor. Al diyor şu patatesleri diyor. Ödersin diyor ya. Ya kaç para? Hallederiz ya falan. Olmadı işte. Fasit bu. Fasit bu. Peki ne olacak? Ya arkadaş patates bu. Çuvalla satıyorum. Çuvalı bu fiyat. Tamam mı? Evet. Gördüm patates bir çuval. On sana. Fiyatı 200 lira arkadaş bir çuval patates. Tamam mesela. Fiyat belli. Mal da belli. Ödeme zamanı. Ya ne zaman verirsen ver. O yanlış. Orada ne oldu? Ödeme zamanı belli olması lazım.
1: Evet.
0: Ödeme zamanı belli olması. Mesela Anadolu'da vardır. Ben kendim köy çocuğu olduğu için tiftik zamanı diyor. Ne demek? İşte koyunların, keçilerin kırkıldığı zaman. O zaman bellidir. O bir hafta içerisinde olur o. Onun zamanı gelince patır patır aynı şekilde koyunlar kırkılır, keçiler kırkılır, neyse. Tiftik zamanı diyor. Veyahut da harman zamanı diyor. Peki efendim ya harman zamanı gelmezse? Ya arkadaş mecbur gelecek. Başka türlü gelme zamanı yok onun.
1: Evet.
0: Gecikmez o. Kışa kalmaz ki o. Tamam mı?
1: Ay başında.
0: Ha, bunlar bile geçerli. Ha, diyelim yok biz şehirdeyiz. Ha, o zaman ay başı. Ayın başında vermiyorlar da. Mesela ayın 5'inde maaş veriyorlar. Sen de ihtiyaten diyorsun ki 7'sinde ödeyeyim. Ne oldu şimdi? Mal belli. Fiyat belli. Zaman. Ödeme zamanı belli. Sahih. Ama ödeme zamanı. Eline ne zaman geçersen ver. Zaman belli değil. Fasit buyuruluyor bu. Bu da evet. Fasit. Buna dikkat edeceğiz. Peki batıl olan ne? Batıl olan ne? Üçüncüsü de batıldır. Batıl olan ne? Aa Bahattin Bey gel bugün ben seni işte Boğaz'a götüreceğim falan. Allah Allah sen merak etme gittin falan. Ondan sonra bakıyorsun hakikaten Boğaz'ın üstünde bir balık akını var. Böyle balıklar arada sırada çıkıyor. Bu balıkları sana satayım. Bu balıkları sana satayım. Kimin malı kime satayım? Buna batıl diyorlar tamam mı? Yok böyle bir şey. Veya gel ben seni elma alı götürdüm falan çiçekte. Bu elmaları sana satayım. Ortada elma yok arkadaş. Veya aynı şekilde kış günü sonbaharda oluyor. İlkbaharda oluyor falan. Ördek sürüleri geçiyor mesela. Aa Bahattin Bey şu ördek sürüsünü sana sattım gitti falan. İyi de arkadaş ördek sürüsü havada senin değil malın değil. Yani kendi tasarrufunda olmayan bir şey. Hani eskiden Sünni Osman varmış ya.
1: Evet.
0: Meydandaki saati satıyor falan.
1: Galata Köprüsü'nü satıyor.
0: Galata Köprüsü'nü satıyor falan. Bu da batıldır. Demek ki sahih bey, ondan sonra fasit bey ve batıl. Üç tane. Birincisi sahih olan işte malda, fiyatta, ödeme zamanında belli. Bunlardan birisi 90 olursa fasit, hiç yoksa falan. Yani ortada mal yoksa buna da batıl deniyor. Efendim bir tek öbür dinleyicimiz gözümün içine bakıyorum da düştüm diyor dizimde sıkıntı oldu namazı nasıl kılayım? Kolayına geldiği gibi kılabilir. Zaten dinleyicimiz öğrenmiş onu. Sandalyede önüme yüksek bir şey koyuyorum falan. Tamam sandalyeye oturur tekbirinde öyle olabilir. Veyahut da divanı da oturur. Eğer oturması mümkünse hani yere oturmam ve kalkmam mümkün değil dedi. Divanı da oturur. Bir kırlent koyar. Sert bir şey de olmaz şart değil.
1: Tabura koyuyorum dedi sandalyeye. Ayakta kalkış şey yapmasına lüzum da yok. Başlamasına onu sordu çünkü.
0: Oturduğu yerde de başlayacak. Diğer suali de dedi hani ibretlik bir şey dedi. Yani dedi ümitliyiz dedi. Biz de ümitliyiz. Her sene de açıkçası kıyafete uygun değil dedi. Namaz kitabı suya düşmüştü. Hemen gitti ben eğilemiyorum dedi. Gitti eğildi çıkardı onu şey yaptı falan. Kimin ne olduğunu bilemezsin. Kimin bir Şafii Hazretleri nereden çıktı? Meyhaneden.
1: Besmele'yi yerden aldı.
0: Tabii. Allah-u Teala hidayet nasip edince. Onun için Allah-u Teala rahmet eylesin. Hemen abiler bize bir kişi daha cehennemden kurtulsun, ateşte yanmasın düşüncemiz olacağız. Biz mesela yani bu yayınları yapıyoruz. Bunun dışında aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırlamış olduğu kitapları arkadaşlar grup grup aynı şekilde gücümüz yettiği kadar Allah-u Teala razı olsun. Dinleyiciler bize destek veriyorlar bazıları. Biz burada dağıtamıyoruz. Dağıtan da bana ha. Allah-u Teala ondan da yardımcısı olsun. Aha. Alıyor, istiyor, kendisi dağıtıyor. Ben diyor, şey yapayım, ben para vereyim. Gönderenler oluyor. Biz de onları duruma göre hafta sonları kandillerde, mübarek zaman dilimlerinde veya insanların böyle bir topluluk meydana geliyor ya, bir oluşuyor ya. Mesela 15 Temmuz bile aynı şekilde bunun içerisinde dahil. Bu ve benzeri zaman dilimlerinde mesela Emer abilerin vefat yıl dönümü olsun, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh çok seviyordu yani kitapları aynı şekilde okumayı ve dağıtmayı vefat yıl dönümlerinde falan biz arkadaşlar olarak gücümüz neye yetiyorsa elimizdeki imkanlar neye yetiyorsa o kadar para alıp dağıtıyoruz ve şöyle düşünmüyoruz efendim işte bunları dağıtıyorsun da okumuyor değil. Birisi gelir,
1: okur.
0: Birisi gelir, alır, suya düşeni de alır, okur, hidayete kavuşur.
1: Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşça kalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, insanız. Sonuçta hata yapabiliriz. Yani hatalar çok çeşitli olabilir. Kendimize karşı hata yapabiliriz. Çevremizdekilere karşı, anamıza, babamıza, hocamıza karşı hatalar yapabiliriz. Hata yapmak tamam. İnsan eşittir hata diyorsunuz ya bazen. Ama bundan sonrası önemli. Onu bize anlatır mısınız? Yani hatada ısrar etmek mi ya da hatadan hemen dönmek mi?
2: Şimdi efendim, bahsettiğiniz gibi kitaplarda böyle yazıyor. Ehl-i Sünnet alimleri çok güzel izah etmişler. Cenab-ı Hak insanı yaratırken hata yapacak, günah işleyecek şekilde yaratılmıştır. Evet. Yani insan dört dörtlük olamaz. Mükemmel olamaz. Ha, konuşurken deriz ya dört dörtlük adam falan. O onu metüsena etmek için kullandığımız bir tabirdir. Halbuki insanların en yüksekleri peygamberlerdir. Ondan sonra da onların varisleridir. Peygamberler hata etmez, günah işlemez. Çünkü devamlı koruma altındadırlar. Melekler zaten masumdurlar. Yaratılış itibariyle masumdurlar. Geriye cinler kalıyor. Cin ve insan ikisi de akıllı, şuurlu, erkek ve dişidir. Ama ikisi de isyan eder, günah işler, hata eder. Hata insanın şanındandır diye kitaplarda da yazılı. Yaratılışı böyledir. Noksandır, kusurludur. Bunun için de şöyle beyit var. İnsan beşer durmaz şaşar, eyler hata üçer beşer, düz ovada yürürken ayağı sürter düşer. Hakikaten öyle.
1: İnsanı iyi anlatmış.
2: Evet. Bir beyittir ama hakikaten insanı iyi anlatmış. Hatta bir hadis kutsi olarak da naklediliyor. Eğer insan hata etmese, günah işlemeseydi bunları yok eder, yenisini yaratırdım buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani insan böyle yaratmasının da birçok hikmetleri anlatılıyor kitaplarda. Mesela Cenab-ı Hak melekleri masum yaratmış. Hatta melekler diyor ki ya Rabbi bunlar isyan edecek, günah edecek varlıklar değil midir Ademoğulları? Niçin yaratıyorsun? Yaratmasının sebep ve hikmeti ne diye arz ediyorlar Cenab-ı Hakk'a? Cenab-ı Hak bunlar hata edecek, bunlar günah işleyecek, ben de affedeceğim. Yani Cenab-ı Hakk'ın affının sonsuzluğu aşağı çıkacak. Evet. Onun için insan hata eder. Ayağı sürçer. Düz ovada giderken de ayağı sürçüp düşermiş. İnsanın özelliği budur. Ve kitaplarda anlatırken insan eşittir hata diye de yazıyor. Böyle midir? Evet böyledir. Noksan çünkü yaratılmış. Ama hatada ısrar meselesi.
1: Evet.
2: Hatada ısrar.
1: Hatayı işledikten sonraki aşama
2: evet,
1: önemli.
2: Orası. Kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki ahmaklık hatada ısrar etmektir.
1: Ya da hatada ısrar eden ahmaktır.
2: Veya hatasında ısrar eden evet, ahmaktır. Mesela kızdı adam. Ben onu işte evlatlıktan sildim. Ya etme eyleme gel bu senin evlat. Yok ısrar ediyor adam. Peki nereye gidecek bu? Kızı sildin, oğlanı sildin. Nereye gidecek? Nereye giderse gitsin. Ahmaklıktır bu. Hatada ısrar etmek. Veyahut da aynı şekilde diyelim ki haram olan bir şeye dadandı. Olabilir. Nefsi onu yanıltmıştır. Düşmüştür. Ama tekrar tekrar etmek. Hatada ısrar etmektir. Aklın kıt olduğunda alametidir. Evet. Mesela yine kitaplarda buyuruyor ki insanı helake sürükleyen günahlar değildir. İşlediği günahlar değildir. Bu günahlara ısrar etmektir insanı helake götüren. Evet. Yoksa insan böyle normal şey yaparken falan pat diye de günaha düşebilir.
1: Ama çünkü, tövbe eder.
2: Ama tövbe eder ve kurtulur evet, mu? Elbette. İmam Cafer-i Sadık Hazretleri var, İslam alimlerin büyüklerinden. Muzaat buyuruyor ki bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar helake sebep olmaya
1: sebeptir.
2: Helak olmaya sebeptir. Günah işleyebilirsin ama hemen tövbe istiğfar et. Yine insanın yaratılışı buyuruluyor. Acele etmeye müsaittir. Acele eden de hata etmeye müsaittir her zaman için. Şöyle yapın, böyle yapalım falan filan heyecana karıştırırsın. Bu sebeple her işte acele eder, çabuk olsun ister. Halbuki acele etmek de şeytandandır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Allah-u Teala acele etmeyeni sever, acele şeytandandır. Allah-u Teala hilmi, yani yumuşak huyu sever. Peki efendim, bazı şeylerde acele edilmeyecek mi? Mesela yangın var, terk etmeyecek miyiz? Tabii yangın varsa hızlı hızlı terk edeceksin. Veyahut da başka bir şey vardır. Elbette ki. Ama herhangi bir iş var, herhangi bir şey var falan, önce bir altyapısını oluştur. Araştır. Hemen balıklamasına dalma. Başına büyük belaların gelmesine sebep olur musun? Elbette.
1: Ayağını yere bassın.
2: Evet, ayağını yere bassın. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur ki acele etme. Acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek Allah-u Teala'dandır. Umumiyetle aceleye sebep dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol, kanaat bitmeyen bir hazinedir, buyurmuş Abdülkadir Geylani Hazretleri. Tabi ölçüm bunlar, tabi ölçüm bunlar. Ölçüm bunlar. Çünkü aceleci insan bir hata eder, gene o hatada mesela gitmiştir işte bir mal getirmiştir, satmıştır falan, hemen alelacele bunda çok büyük para vardır, batırmıştır onu. Gene onda ısrar ediyor. Yok bilemedi falan, adam ayağıma çelme taktı. Yoksa ben çok büyük paralar kazanacaktım. Gene ısrar, gene ısrar. Elde ev, araba ne varsa hepsinin aynı şekilde tokatlarını evet götürür. Ne oldu? Dünyada sefareti düşmesine sebep oldu. Dünyada sefareti düşmesine sebep oldu. Mesela bir kimse namazını kılıyorsa, orucunu tutuyorsa, şeytan bu kimseyi eğer namaz kılmasına, oruç tutmasına mani olamadıysa, başka yerlerden buna aynı şekilde ibadet yönünden kandırmaya çalışırmış. Mesela namazını acele kılıver veyahut da aynı şekilde ne bileyim işte kalk nafile namaz kılıver, onları acele ettirir. Neyse, o ibadetlerini acele yaptırmaya çalışır. O da ona kanarsa tabii, aceleyle yapılınca onun şartları gözetilmez ve acele eden helak olur. Neticesi gereği yarın ahirette namaz diyecekler, kusura bakma hemşerim şartlarına uygun değilmiş, attık çöpe. Oruç, ha bunu da acele etmişsin, iftar erken yapmışsın, bu da olmadı, attık çöpe. Ve netice hepsi gidiyor. Acele eden hatta bir de şey var, hatırıma o geldi de, bize küçükken öyle derlerdi. Mesela bisiklettir, motosiklettir, o zaman kullanıyorduk falan. Sana arabası durmana göre acele eden ecele gider derlerdi.
1: Evet.
2: Acele eden ecele gider. Halbuki temkinli hareket etse ne olacak? Beni solladı. Benim gibi adamı sollayabilir mi? Nasıl sollayabilir falan. Sen de acele edersen netice itibariyle inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gider mi? Allah-u Teala korusun. Ebu Müslim Halvani Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki alçak ve düşkün kimseler kibirlenir. Böyle kimseler övünür. Hata ve haksızlıkta ısrar edenler de bunlardır. Bu çok önemli. Ebu Müslim Havlani Hazretleri, alçak ve düşük kimseler kibirlenir. Böyle kimseler övünür. Benim gibi adam falan yavaşlar, hakikaten övünür. Hata ve haksızlıkta ısrar edenler de bunlardır. Yaptığı hatada ve haksızlıkta da ben adamı böyle yaparım. Öyle yaparsın da sanki o adam sahipsizdi. Bir gün gelecek, o adamın sahibi senden bu hakkını alacak mı, alacak. Sonunda ne olur? Hatada ısrar eden helake sürüklenir. Dünyada görmediysen bunun neticesini onu da göreceksin. Hani bir şey anlatırlar da böyle, adam kendi bulunduğu yerde kabadayılıkla tanınmış falan, herkese böyle evet der falan, işte tekme atar, tokat atar, neyse. Bir gün tabi ondan daha güçlü birisi gelmiş, böyle havalı havalı gidiyormuş, gelmiş ensesini bunu bir tokat atmış, bir dönmüş ona, öyle yenili yutulur cinsten birisi değil, daha iri kıyım falan, kendinin iki misli falan, ama gene de kabadayılığı şey yapmamış, demiş. Demiş şaka mı, ciddi mi? Yani vurdu da hani yemedi gözü, şaka mı, ciddi mi? Adam demiş ki ciddi ne olacak demiş. E işte ben şakadan hoşlanmam da demiş, çekmiş gitmiş de. Yani senden daha başka birisi çıkar meydana, çıkar. Evet. Ve netice itibariyle yutturulan mı, yutturulan. Bu dünyada olmadı. Olmadıysa ahirette mutlaka bu gelir. Yapmış olduğun hatada, şeyde, haksızlıkta ve şeylerde ısrar edince bedelini öder misin? Elbette. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyorlar ki ibret almak istersen hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla, buyurmuştur. Adam bir hata yapmıştır, ondan ısrar ediyor. Abi her gün batıyor, her gün batıyor, her gün batıyor. Ve hiç kimseden, zaten böyle kimseler siz de şahit olmuşsunuzdur, dargındır. Adama gidiyorsun, yok bana o bir laf etti, ben affetmem onu. Ya etme eyleme ya, gel bu dünya işte, bak bayram geldi, seyran geldi falan, yok ben affetmem onu falan. Artık bunun hakkında insanlar mı ya kibirli mi, kendini beğenmiş, ama sen de şu bak bittin ya, dünyada da bitirdin, itibarını kredini tükettin yani, bitirdin yani. Dünyada böyle, yarın ahirette ne olacak? Halbuki İslamiyet ne diyordu sana? Eğer Müslümansan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 güne kadardı. Ama sen hala küçüklükte ısrar ediyorsun. Hala kinde ısrar ediyorsun. Hala düşmanlıkta ısrar ediyorsun. Yazıklar olsun sana, ondan sana. Bu seni bir yere götürmeyecek. Ya, özür dilerim, bir yere götürecek. Ama selamete götürmeyecek. Felakete mi? Evet, felakete götürecek. Bir gün Davut Tahya Hazretlerine insanların arasına niçin karışmıyorsunuz diye sorduklarında, kiminle konuşayım? Akıllı kimseler benimle dini bir mevzuda konuşmuyorlar. Emir ve yasaklardan anlatmıyorlar. Yaptığım hata ve kusurlarımı yüzüme karşı söylemiyorlar. Ya. Yaptığım hataları yüzüme karşı söylemiyorlar. Oo, siz çok mübareksiniz efendim. O da yanlış ya. O da yanlış. Söylemiyorlar. Aksine hatalarımı faziletmiş gibi anlatıyorlar. Böyle insanların bana fayda yerine zararı oluyor. Onlarla niçin oturayım ki diye cevap vermiştir. Onlarla niçin oturayım? Yapılan hataları unutmamak ve hatada ısrarcı olmamak için hatayı Horasani Hazretleri'nin şu sözüne dikkat etmek gerekiyor. Buyuruyor ki, büyüklerimizden birisi hata ve noksanlarını avucunun içine yazar, avucuna bakıp hata ve noksanlarını görüp hatırlayınca eli titrerdi. Ya şimdi Mustafa Bey, mesela bu büyüklerin hayatlarında bunlar yaptıkları iyilikleri unutuyorlar, biz sadece anlatıyoruz. Ama yaptıkları hata ve kusurları hiç unutmuyorlar. Mesela bir şey Hafiye Hazretleri daha önce meyhaneden çıkmazmış. Tövbe ettiği zaman ayağında ayakkabı yok. Bu sebepten dolayı da ömür boyunca ayağına ayakkabı giymemiş. Niye? Başlangıçtaki o halini hatırlamak için. Onu unutmuyor. Ama kendisi birçok iyilikler yapıyor, onları intiyor. Siliyor onu. Ama kendi hata ve günahlarını unutmuyor. Yani unutmuyor derken o hatada ısrar etmek için değil. Aa, sen daha önce böyle yapmıştın. Netice olarak... İnsan hatada ısrarcı olmamalı. Ya, insan hata edebilir, günah işleyebilir ama yaptığı hatada ısrarcı olmamalı, hemen tövbe etmeli. Evet. Yoksa hatada ısrar ederse dünyada da ahirette de sonu perişan olur.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece Osman Ünlü hocamızdan yine değerli bilgiler öğrenerek bölümümüzü tamamlamış olduk. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Akşemseddin Hazretleri, 2. Bölüm. İstanbul'un manevi fatihi ve büyük veli. İsmi Muhammed bin Hamza olup, lakabı Akşeyh'tir. Evliyanın büyüklerinden, Şihabettin Sühreverdi'nin neslindendir. Nesebi Hazreti Ebu Bekr Sıddık'a ulaşır. Hacı Bayram-ı Veli'nin ona beyaz, ak bir insan olan Zeyd'den insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin demesi sebebiyle Akşemseddin lakabı verilmiştir. Riyazet sebebiyle benzinin solması, saçının sakalının ağarması ve ak elbiseler giymesi sebebiyle Akşemseddin denildiği de rivayet edilmiştir. 792 miladi 1390 senesinde Şam'da doğdu. 864 miladi 1460 senesinde Göynük'te vefat etti. Buradaki tarihi Süleymanpaşa Camii'nin bahçesine defnedildi. Daha sonra oğullarının kabriyle beraber kabri bir türbe içine alındı. Tıp ilminde de kendini yetiştiren Akşemseddin Hazretleri, çeşitli hastalıklara hangi otlardan hazırlanan ilaçların iyi geleceğini biliyordu. Bu husustaki ilmi dillere destan idi. Bulaşıcı hastalıklar üzerinde de çalışmalar yaptı. Çünkü o devirde salgın hastalıklar binlerce insanın ölümüne sebep oluyordu. Akşemseddin Hazretleri, etkileri bakımından kansere benzeyen seratan denilen bir hastalıkla da uğraşmıştı. Tıptaki şöhreti o dereceye vardı ki birkaç defa Edirne sarayına çağrıldı. Akşemseddin Hazretleri birçok talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasında zahiri ve batini ilimleri çok iyi bilen 7 oğlu da vardı. Oğulları şunlardır: Muhammed Sadullah, Muhammed Fadlullah, Muhammed Nurullah, Muhammed Emrullah, Muhammed Nasrullah, Muhammed Nurul Huda ve Muhammed Hamidullah. Akşemseddin'in halifeleri ise şunlardır: Muhammed Fadlullah, Harizatü'ş-Şami Mısırlı oğlu, Abdurrahim Karahisari, Muslihuddin İskilibi ve İbrahim Tennuri. Akşemseddin Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki: İsraftan kaçının, israf eden şeytanın arkadaşı olmuş olur. Nefs hep kötü değildir. Nefsin bize faydalı tarafları da var. Yaşamamızın devamı, çoğalmamız, bina yapmamız hep nefsin varlığıyla oluyor. Ancak nefs Allahü Teala'nın en büyük düşmanı. Bunu zayıflatmanın ve yola getirmenin en iyi çaresi namaz. İnsan namazını güzel kıldıkça nefs perişan olur. Nefsi ikinci derecede üzen şey de istişaredir. Çünkü nefs kendinden başka üstün tanımak istemez. Büyükleri üzen Allahü Teala'yı üzmüş olur. İnsanlarda Allahü Teala'ya en yakın olan kalptir. O yüzden hiç kalp kırmamalı. Kâfirin kalbini bile kırmamalı. Çok tehlikeli. Allahü Teala'nın bir kulunu sevdiğine alamet ikidir. Birincisi ona tam iman etmiş olmak. İkincisi onun kullarına hizmet etmek. Allahü Teala hemen her ibadetin karşılığı, ne kadar sevap verileceğini bildirmiştir. 1:10, 1:70, 1:700 gibi. Ancak iki şeyin karşılığında hesapsız sevap vereceğini haber vermiştir. Bunlardan birisi yemek yedirmek, diğeri ise oruç tutmaktır. Bunların karşılığını ahirette ancak ben vereceğim, buyuruyor. İnsan güzel bir şeyin tekrarını arzu ederse salavat-ı şerife okusun. Allahü Teala tevbe edeni affediyor. Namaz kıldığı zaman bir önceki namazdan bu yana işlenen küçük günahlar affoluyor. Cuma namazıyla bir haftalık günahlar affoluyor. Mübarek gecelerde yapılan dualarla yine affediyor. Ramazan-ı Şerif ile bir yıllık günahları affediyor. Ramazan'ın kıymetini bilelim. Din kardeşimizin kıymetini iyi bilen, imanın teşekkürünü yapmış olur.

tepe aşağı gidersiniz. Sakın kibirli olmayın, Allah sizi yok eder. Sakın kalp kırmayın, Kâbe'yi yıkmaktan büyük günaha girersiniz. Allahü Teala buyuruyor ki hadisi kutsi de Habibine aleyhissalatu vesselam, ey Habibim, bir Müslüman gördüğün zaman ona hizmetçi ol, artık amir olma. Beni talep eden kim talep eder Allahü Teala'yı? Müslüman talep eder. Yani ey Habibim, bir Müslüman ile karşılaştığın zaman ona emir verme. Onun amiri olduğunu zannetme. Ne zannet? Ona hizmet etmeyi bil. Ona hizmet, iyilik etmeyi. Bu Allahü Teala'nın sevgili Habibine, kainatı onun hürmetine yarattığı Habibine emri bu. Bir kimsenin 1000 sene ömrü olsa, bu 1000 seneyi ıssız bir yerde gece gündüz ibadetle geçirse, hiç de günah işlemese, bu kimsenin kazanacağı bir sevap vardır. Bir başka kimse de bir Allah adamının ufak bir işini görse, o da ona Allah razı olsun dese, bu kimsenin kazandığı sevap o birinci kimsenin sevabından daha çoktur. Niye? Çünkü sultana hizmet edenler çoktur. Bir köylünün hizmetiyle sadrazamın hizmeti bir olmaz tabii. Ahir zamanda Müslümanlar birbirlerinin kıymetini iyi bilsinler. İman nimetinin kıymetini iyi anlasınlar. Çünkü her yer felaket, rezalet, ateş içinde olur. İnsanlar raydan çıkmış olur. Nereye çarpacakları belli olmaz. Onun için ahir zaman fitnelerinin içerisinde bir felakete uğramadan sağ salim kurtulmak, İmanla ölmek, imanlı yaşamak çok büyük nimettir. Herkes baş olmak, amir olmak için aracı arıyor. İmam-ı Azam Hazretleri de kaçmak için canını feda ediyor. Biri aracı arıyor, biri kabul etmemek için şehit oluyor. Şehit. Neden? Mesuliyetli makam çünkü. İnsanların başında olmak kadar tehlikeli hiçbir meslek yoktur. Ama herkes bu tehlikeli mesleğe koşuyor. Peki efendim, o mevkilere geçmeyelim mi? Talep etmeyelim, talep. Talebi yalnız Allahü Teala'nın rızasına isteyelim. Verirlerse kerhen kabul edelim ve onun mesuliyetinden de korkalım. Ben buna layık değilim. Nereden geldi benim başıma bu iş deyip de istiğfar edelim. İnsanlar ne çekmişse amirlikten çekmiştir. İnsanlar ne çekmişse kibirden çekmiştir. İnsanlar ne çektirmişse başkan olmak sevdasından çektirmiştir. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. İki kişi bir araya gelince biri emir olacak, yani hizmet edecek. Mü'min, başına hayır ve şer geldiğinde ben bunu bekliyordum diyendir. Kim Allahü Teala'nın kaza ve kaderine iman etti, o kederden kurtulur. Bu dünya değil, bu dünyayı sevmek kötüdür. Bir kalpte iki korku bulunmaz. Dünyadan korkan ahiretten korkmaz. Dünya hayatında iki yol var. Bir, havasız uzun bir tünel. İki, havadar, zevk ve safalarla dolu bir tünel. Havasız tünelden geçenler, sıkıntılı yolun sonunda rahata ererler. Sıkıntılardan kurtulurlar. Havadar, zevk ve safa dolu tünelden geçenler ise, cehennem çukuruna düşerler, rahatsız olurlar. Ehl-i sünnet itikadına sahipseniz, 40 bin dünya verseler, kavuştuğunuz nimet karşısında çer çöp kalır. Yeis haram, büyük günahtır. Aklı olan az zamanda çok iş yapar. Selamet istersen dünyaya kıymet verme. Keramet istersen sonsuz olanı yüce tut. Allahü Teala'ya isyan edildiği için dünya kötüleniyor. Yoksa taşı toprağı niye kötülensin ki? Ehli sünnet Müslüman, seçilmiş insan demek.

0: nimettir. Kimde bu nimet varsa Allahü Teala onu en büyük nimetle şereflendirmiş demektir. Bunun kıymetini bilmeli. Kalpte iman çok önemli. İnsan bir kelimeyle hidayete eriyor, bir kelimeyle Allah korusun imandan çıkıyor. İmanımızı muhafaza edelim. İnsanın dünya denilen bu mayınlı tarlada mayınlara basmadan ilerlemesi lazım. Bunun için bir rehbere, bir kılavuza ihtiyaç vardır. Rehber onun mayına basmaması ve etkilenmemesi için uğraşır. Eğer iman giderse insan parçalanır. Çare, büyüklerimiz buyuruyorlar. Dünyada en mühim iş, yapılacak en hayırlı iş Allah dostlarıyla beraber olmak. Şöyle böyle ibadet edin demiyorlar. Allah dostlarıyla beraber olun diyorlar. Vermek çok önemli. Her zaman verici olun, alıcı olmayın. Çünkü bu din vermek dinidir. Vermekle büyüdü. Verince veriyorlar. Vermeden almak olmaz. Kuş yuvası kadar bir mescit yaptırana Allahü Teala büyük bir köşk verecektir. Din kardeşleriniz arasında cüzdanlarınızı aşağıda ayaklarınızın altında tutun. Yukarı çıkarırsanız aranızdaki muhabbet ve bağlılık gider. Allahü Teala sizi ehli sünneti yayma nimetiyle şereflendirmişse gafil olmaya gelmez. Bütün imkanınızla, bütün vaktinizle hizmeti tam yapmaya çalışın. Yarın yaparım demeyin. Sabaha kadar ömrünüz olduğu belli değil. Mesul olabilirsiniz. Bundan çok korkun. Akşemseddin Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han hocasını ziyarete gitmişti. Sohbet esnasında, "Muhterem hocam, elhamdülillah, büyük yardımlarınızla İstanbul'u fethettik. Artık beni talebeliğe, dervişliğe kabul buyurmanızı istirham ediyorum," dedi. Akşemseddin Hazretleri buyurdu ki, "Sultanım, sen bizim tattığımız lezzeti tadacak olursan, saltanatı bırakırsın, devlet işlerini tam yapamazsın. Dini İslam'ı yayma işi yarım kalır. Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için devletin ayakta kalması şarttır. Talebelikle padişahlığın bir arada yürütülmesi çok güçtür. Seni talebeliğe kabul edersem, düzen bozulur, halkımız perişan olabilir. Bunun vebali büyüktür. Allahü Teala'nın gazabına maruz kalabiliriz." Böylece teklifini reddetti. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, hocasına 2000 altın hediye etmek istemiş ise de bunu da kabul etmedi. Akşemseddin Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, "Nefis bütünüyle şerdir. Bu bakımdan nefisle mücadele edilip, onun itminan hali temin edilince, bu sefer nefis bütünüyle hayır olur ve hayrı ister. Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapıp, Allahü Teala'nın yasak ettiği şeyleri terk etmeye dikkat eder. Bunun mükafatını Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle bildiriyor: Ey mutmainne nefis, razı olmuş ve razı olunmuş olarak Rabbine dön. Artık bundan sonra bu nefse itimat edilebilir. Çünkü eski kötü halinden Allahü Teala'dan başka mahluka bağlanmaktan kurtulmuştur. Böylece İbrahim aleyhisselam gibi olur. Çünkü o da nefsinden kurtulmuş ve nefsinin arzu ve isteklerinden temizlenmişti. Ateşe atılacağı zaman İbrahim aleyhisselamın kalbi çok rahattı. Çeşitli varlıklar kendisini ateşten kurtarma hususunda yardım teklifinde bulundukları halde o bunlara şöyle diyordu: "Ben sizin yardımınızı istemiyorum. Çünkü Allahü Teala benim halimi biliyor. Çünkü o gerçekten Allahü Teala'ya teslim olmuş, tam bir tevekkül mertebesine kavuşmuş, Allahü Teala'ya hakkıyla güvenmişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu teslimiyet ve tevekkülünden dolayı Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen biz de dedik ki ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Bu dünyada sabırlı kullara Allahü Teala'nın yardımı sayılamayacak kadar çoktur. Ahiretteki nimetleri de sayıya ve hesaba sığmaz. Allahü Teala Zümer suresinin 10. ayeti kerimesinde mealen ancak Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir buyuruyor. Allahü Teala'ya rızası için yapılan sabırlar ve tahammüller asla karşılıksız kalmaz. Onun için bir an olsun sabrediniz. Mutlaka senelerce bu sabrın mükafatını görürsünüz. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla meşhur olan bu lakabı bir anlık cesareti neticesinde kazanmıştır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Allahü Teala'nın bu beraberliği Allahü Teala'nın sabreden kuluna yardım etmesi ve onu zafere ulaştırması demektir. Öyleyse Allah için sabırlı olunuz. Onun için uyanık olunuz. Ondan gafil olmayınız. Uyanmayı ölüm vaktine bırakmayınız. Çünkü o sıradaki uyanma fayda vermez. Ölüm gelmeden önce uyanınız. Ölüm gelip acıklı halini gördükten sonra hasıl olan uyanıklıktan, fayda vermeyecek olan pişmanlıktan önce uyanınız. Kalplerinizi ıslah ediniz. Çünkü kalpleriniz iyi olursa, diğer halleriniz de iyi olur. Bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ademoğlunda bir et parçası vardır ki, o iyi olunca vücudun diğer azaları da iyi olur. O bozulursa vücudun diğer azaları da bozulur. O et parçası kalptir buyurdu. Akşemseddin Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gün Şeyh Akşemseddin Hazretlerine yemesi için bir tabak pilav getirdiler. Akşemseddin elini pilava uzatmadı. Orada bulunanlar buyurun yiyelim dediler. Akşemseddin Hazretleri bu pilav burada oturanların nasibi değildir. Nasıl yiyebiliriz dedi. Oradakilerden birisi niçin nasip olmasın dedi ve besmele çekip elini pilava uzattı. O esnada kapı çalındı ve bir fakir Allah rızası için bir sadaka diye seslendi. Şeyh Akşemseddin Hazretleri hemen pilavı sahibine verin dedi. Pilavı o fakire verdiler. Akşemseddin Hazretleri başka bir sohbetinde buyurdular ki kalbin iyiliği takva ile Allahü Teala'ya tevekkül, hakkıyla onun bir olduğunu söylemek ve amelleri de insanların rızası için, gösteriş için değil de sırf Allahü Teala'nın rızasını gözeterek ihlasla yapmakla olur. Bunlar olmazsa kalp bozulur. Kalp beden kafesinde bulunan bir kuştur. Şişe içinde bulunan bir inci, hazinede saklı bulunan kıymetli bir eşya gibidir. Bütün bunlarda kıymet ve itibar, kafesteki kuşa, şişedeki inciye ve hazinedeki maladır. Yoksa kuş olmadan kafesin, inci olmadan şişenin, mal olmadan hazine yerinin hiç kıymeti yoktur. Allah'ım, hayatımız boyunca, gecelerimizde, gündüzlerimizde, azalarımızı senin razı olacağın işleri yapmakla, kalplerimizi seni tanımakla meşgul eyle. Bizleri daha önce yaşayan salih kullarına dahil eyle. Onları rızıklandırdığın şeylerle bizleri de rızıklandır. Onlara yardım ettiğin gibi bize de yardımını ihsan eyle. Amin. Salih kimseler gibi siz de Allahü Teala'nın yolunda olun. Eğer böyle yaparsanız Allahü Teala onlara yardım ettiği gibi size de yardımını lütfeder. Eğer Allahü Teala'nın size yardım etmesini istiyorsanız onun razı olduğu işlerle meşgul olunuz. Onun rızasını kazanmak için sabırlı olunuz. Gerek sizin, gerekse başkalarının hakkındaki işlerine rıza gösteriniz. Salih kimseler dünyaya rağbet göstermediler. Dünyadaki nasiplerini aldılar. Fakat haramlara ve şüphelilere dalmadılar. Sonra ahireti istediler. Ahiretlerini iyi edecek amelleri yaptılar. Nefislerinin arzu ve isteklerine karşı çıktılar. Rablerine itaat ettiler. Hem kendilerine hem de başkalarına nasihatte bulundular. Ey insan! Yazık sana ki sen Allahü Teala'nın kulu olduğunu iddia ediyorsun, lakin ondan başkasına itaat ediyorsun. Eğer sen gerçekten iyi bir kul olsaydın, Allah için buğz eder, onun için severdin. Hakiki mümin, nefsine, şeytana ve hevasına itaat etmez. Şeytan ile zaten alakası olmadığı için ona itaat etmez. Dünyaya itibar etmez ki ona boyun eğsin. Bilakis o, dünyaya önem vermez, o ahireti ister. Onun için dünyayı terk etmek mümkün olup, Rabbinin rızasını kazanınca, artık her zaman yaptığı ibadetleri sırf Allahü Teala için yapma mertebesine erer. Allahü Teala'nın yarattıklarıyla ona ortak koşma. Allahü Teala'nın birliğine olan imanını sarsacak şeylerden sakın. O her şeyin yaratıcısıdır. Her şey onun kudretindedir. Ey isteklerini Allahü Teala'dan başkasından isteyen, sen akıllı değilsin. Allahü Teala'nın hazinelerinde olmayan bir şey var mı ki sen ondan başkasını istiyorsun? Sen ondan başkasından istiyorsun. Kaza ve kadere rıza göster. Bu niçin böyle oldu diye karşı çıkma. Rahatlık zamanının geleceğini bekleyerek ibadet et. Böyle yaparsan Allahü Teala'nın öyle nimetlerine ve ihsanlarına kavuşursun ki istemekten ve temennisinden bile haya ettiğin şeylere nail olursun.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sen cimrilik ederek malı tutma ki senden de mal esirgenmesin. Bugünkü konumuz, İslam alimi kime denir? Değerli dinleyenler, İslam bilgileri ancak üstattan ve kitaptan öğrenilir. İslam kitaplarına ve rehbere lüzum yoktur diyenler yalancıdır. Müslümanları aldatmakta, felakete sürüklemektedirler. İlmi, dini kendi kendine kitaptan öğrenenler çok yanılır, yanlışı doğrusundan çok olur. Hadis-i şerifte, ey insanlar, biliniz ki ilim alimden işitilerek öğrenilir buyuruldu. Din alimi olmak için edebiyat ve fen üzerinde, fen ve edebiyat fakültelerinden diploma almış olanlar kadar bilgi sahibi olmak, Kur'an-ı Kerim'i ve manalarını ezberden bilmek, binlerle hadis-i şerifi ve manalarını ezber bilmek, İslam'ın 20 ana ilminde mütehassıs olmak ve bunların kolları olan 80 ilmi iyi bilmek, 4 mezhebin inceliklerine vakıf olmak, bu ilimlerde içtihat derecesine yükselmek, tasavvufun en yüksek derecesi olan vilayeti hassa-i Muhammediye denilen kemale yetişmiş olmak lazımdır. Müslümanların beşikten mezara kadar ilim öğrenmeleri lazımdır. Müslümanların öğrenmesi lazım olan ilimlere ulûm-ı İslamiye denir. Ulûm-u İslamiye, yani İslam bilgileri ikiye ayrılır. 1. Ulûm-u Nakliye, 2. Ulûm-u Akliye. 1. Ulûm-u Nakliye. Bunlara din bilgileri de denir. Bu bilgiler ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından okunarak öğrenilir. Din alimleri bu bilgileri Edille-i Şerriye denilen 4 kaynaktan almışlardır. Bu 4 kaynak Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ve icma-i ümmet ve kıyas-ı fukahadır. Din bilgileri 8 büyük kısma ayrılır. 1. İlmi tefsirdir. Bu ilmin mütehassıslarına müfessir denir. Müfessir demek, kelam-ı ilahiden murad-ı ilahiyi anlayan derin alim demektir. 2. İlmi usulü hadistir. Bu ilim hadislerin cinslerini ayırır. 3. İlmi hadistir. Bu ilim Peygamber Efendimizin sözlerini, hareketlerini ve hallerini inceler. 4. İlmi usulü kelamdır. Bu ilim kelam ilminin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarılacağını anlatır. 5. İlmi kelamdır. Kelam ilmi kelime-i şehadeti ve kelime-i tevhidi ve bunlara bağlı olan imanın 6 şartını anlatır. Bunlar kalple iman edilmesi lazım olan bilgilerdir. Kelam alimleri usulü kelam ve kelam bilgilerini birlikte yazmayı adet edinmişlerdir. Cahiller bunun için bu iki ilmi tek bir kelam ilmi sanmaktadır. 6. İlmi usulü fıkıhtır. Bu ilim fıkıh usullerinin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarılacağını bildirir. 7. İlmi fıkıhtır. Bu ilim ef'ali mükellefini, yani akıl bali olanların bedenle nasıl hareket edeceğini bildirir. Beden için lazım olan bilgilerdir. Ef'ali mükellefin farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsit olmak üzere 8 kısımsa da kısaca 3'e ayrılabilir. Emredilen işler, yasak edilen işler, mübah olanlardır. 8. İlmi tasavvuftur. Bu ilme ilmi ahlak da denir. Kalple yapılması emir ve yasak edilen şeyleri bildirdiği gibi imanın vicdanileşmesini ve fıkıh işlerinin seve seve ve kolaylıkla yapılmasını ve marifete kavuşmayı sağlar. 2. Ulûm-u Akliye. Bunlara tecrübi ilimler de denir. Bunlar fen bilgisi, edebiyat bilgisi olarak ikiye ayrılır. Müslümanların bu ilimleri öğrenmeleri farz-ı kifayedir. Dini bilgilerde ise lazım olanları öğrenmek farz-ı ayındır. Lüzumundan fazla olanları ve harpte kullanılan silahları öğrenmek, yani mütehassız olmak farz-ı kifayedir. Bir şehirde bu bilgileri bilen bir alim, yapan sanat adamları bulunmazsa, şehirde bulunanların hepsi ve hükümet adamları günahlı olurlar. İslam alimi, Resulullah Efendimizin sünnetine, yani getirdiği dine tabi olan, sımsıkı sarılan ve zahir ve batın bid'atlerden kaçınan ve selef-i salihinin itikadında olan kimsedir. Fıkıh bilgilerinden zaruri lazım olanları bilir. Hadis kitabını ve Kur'an-ı Kerim tefsirlerini çok okur. Din büyüklerinin yazdığı ahlak kitaplarını ve tasavvuf büyüklerinin hallerini ve sözlerini bildiren kitapları okur. Bu kitapları okumak kalbin tasfiyesi ve tezkiyesi için çok faydalıdır. İslam alimi dünyaya düşkün olmaz ve dünyaya düşkün olanlarla birlikte bulunmaz. Dinin bildirdiği iyi işleri yapar. Çalıştıklarının dünyadaki ve ahiretteki karşılığını yalnız Allah'tan bekler. Ondan başka kimseden bir şey beklemez. Kur'an-ı Kerim'i çok okur. Evliyanın kalplerine gelen feyizlerden, marifetlerden nasip almıştır. Her işinde tövbe, inabet, zühd, vera, takva, sabır, kanaat, tevekkül ve rıza yolunu tutar. Onu görenler Allahü Teala'yı hatırlar. dünya düşünceleri kalbinden kaçar. Maide suresinin 38. ayetinde mealen Allahü Teala'ya yaklaşmak için vesile arayınız buyuruldu. Enbiya suresinde mealen bilmediklerinizi bilenlerden sorup öğreniniz buyuruldu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların en üstünü imanı olan alimlerdir. Din alimleri peygamberlerin varisleridir. Alimlerin uykusu ibadettir. Ümmetimin alimlerine saygılı olunuz. Onlar yeryüzünün yıldızlarıdır. Alimler kıyamet günü şefaat edeceklerdir. Fıkıh alimleri kıymetlidir. Onlarla beraber bulunmak ibadettir. Talebesi arasında alim, ümmeti arasında olan peygamber gibidir. Bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz. Cehaletin ilacı sorup öğrenmektir. Kıyamet günü önce peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler şefaat edeceklerdir. Ey insanlar! Biliniz ki ilim alimden işitilerek öğrenilir. İlim öğreniniz. İlim öğrenmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir. İlim öğrenmek bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Çünkü kendine de öğreteceği kimselere de faydası vardır. İlim hazinedir, anahtarı sorup öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayabilmek için ilmi lügat, ilmi metni lügat, ilmi bedi, ilmi beyan, ilmi meani, ilmi belagat, ilmi usulü tefsir gibi çeşitli ilimleri iyi öğrenmek, sarf, nahiv, mantık gibi alet olan bilgilerde derinleşmek, ayet-i kerimelerin manayı zahirisi, manayı zımnisi, manayı muradisi, manayı iltizamisini ve her ayet-i kerimenin ne zaman, ne sebeple ve kimler için nazil olduğunu, ayet-i kerimelerin hangi hadisi şeriflerle ve nasıl açıklandığını iyi bilmek lazımdır. Ancak böyle bir İslam alimi Kur'an-ı Kerim'i tefsir edebilir. Yani kelam-ı ilahiden murad-ı ilahiyi anlayabilir. Böyle bilgisi olmayanların Kur'an-ı Kerim'den mana çıkarmaya kalkışması, ilkokul talebesinin üniversite kitabı okumasına, kimya deneyleri yapmaya kalkışmasına benzer. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dini hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir.
0: Şiirlerle menkıbeler. Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh. Ahirette kurtulmak için. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: evlatlarım, ebedi saadetler versin size Allah'ım. Bizlere doğru yolu ihsan etti Rabbimiz. O göstermeseydi bulamazdık onu biz. Allah'ın biz kullara gönderdiği Resul'e inandık, iman ettik bin canla, bin gönülle. Zira iman etmekle umulur sonsuz necat. İman etmeyenlerin sonu olur fecaat. Senelerdir imanı anlattım camilerde. Anlayan üçü beşi geçmemiştir yine de. Dediler ki, efendim, anlamadık bunu biz. Bu sözü biraz daha izah eder misiniz? İmanın altı şartı kitaplarda yazar hep. Okuyup ezberlemek bu kadar zor mu acep? Buyurdu, Amentü'yü bilip ezberlemekle, imanın hakikati kolayca geçmez ele. Asıl iman şudur ki, kul korkarak Allah'tan, çok küçük olsa bile kaçınır her günahtan. Mesela, kul hakkını düşününce bir mümin, ayağını uzatıp yatamaz rahat, emin. Bir günde buyurdu ki, iman eden bir insan, kendi yaradanına eder mi günah isyan? İmanın görünüşü vardır çok Müslümanda. Yani hakiki iman bulunmaz her insanda. Zira buyuruyor ki kitabında Rabbimiz, ey iman sahipleri, kâmil iman ediniz. Yani Cenab-ı Allah buyurur ki mealen, ey hakiki imana erişmeyenler halen, günahtan kaçarak ve çok yaparak ibadet, imanı hakikiye kavuşun en nihayet. İmanın hakikati bir sevgidir, bir haldir. Böyle iman edene isyan etmek muhaldir. Çünkü o içtenlikle inanmıştır Rabbine. Asla isyan edemez onun emirlerine. Bir günde buyurdu ki, kim isterse tam huzur, doğru iman, itikat edinmeye mecburdur. Yani inanan insan, ehli sünnet üzere bir iman ve itikat edinmeli ilk kere. Sonra da öğrenerek neyse farz ve haram, farzları eda edip günahtan kaçmalı tam. Çünkü asıl maksat ve gaye de şu dünyada kavuşmaktır doğru bir iman ve itikada. Bir insanın şerefi zira iman iledir. Asla mal ve makamda ve mevkide değildir. Kuvvetli bir imana kavuşabilmek için çok gayret sarf etmesi lazım gelir kişinin. Ahirette imanı olanlar kurtulacak. Ehli sünnet üzere olmalı bu da ancak.

0: Ali Ramiteni Hazretleri buyuruyorlar ki, iki halde kendinizi sakının. Konuşurken ve yemek yerken.
1: Ba'd-ı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
5: Zam geldi. Büyük şehirlerde LPG fiyatı 34 lira sınırına dayandı. Az sonra. Kavurucu sıcaklar bunalttı. İstanbullular kendilerini serin sulara bıraktı. Nemden evlerinde duramayıp dışarı çıkanlar kendilerini gölgelere attı. Az sonra.
6: Başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun ise görev süresi bir yıl daha uzatıldı.
7: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
8: Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Kritik toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
7: Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
8: Anıtkabir ziyaretinin ardından Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 2 saat 20 dakika sürdü. Yaş toplantısından önemli kararlar çıktı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Bu göreve Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Ayrıca 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Halen 328 olan general ve amiral sayısı 334'e yükseldi. Şura'da dikkat çekici kararlar da alındı. Hava pilot albay Özlem Karapınar Tuğ generalliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Türkiye'nin ilk astronotu hava pilot albay Alper Gezer Avcı ise Tuğ generalliğe terfi ettirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tartışmalı bir isim olan Konya 3. Anajet Üst Komutanı Tümgeneral Mete Kuş ise kadrosuzluktan emekli edildi. Kuş'un ismi Nisan ayında Konyaspor Fenerbahçe maçı sırasında stadyum üzerinde helikopter ve F-16 uçurmasıyla gündeme gelmişti. Öte yandan 15 Temmuz'da vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen İstanbul'da kışlasını darbecilere teslim etmeyen Tümgeneral Davut Ala'nın da görev süresi 1 yıl uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş kararlarını imzaladı. Alınan kararlar 30 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olacak.
6: Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa ilk imzayı MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından geldi. Yasa teklifinin adı da konuldu. İsmi Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi oldu. Teklifin bugün meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor.
2: Terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun.
8: Terörsüz Türkiye sürecini o başlattı. Süreci hukuki zemine oturtacak çerçeve yasaya ilk imzayı da o attı. Yasanın adı da Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi oldu.
2: Ne Kandil ne Edirne. Adres İmralı'dan deme uzansın. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri Meydan. Buna varız.
8: Takvimler 22 Ekim 2024'ü gösteriyordu. MHP lideri meclis grubunda kürsüye çıktı. Siyasi risk aldı. Herkesi deyim yerindeyse ters köşe yaptı. Meclise adres gösterdi. Terörsüz Türkiye sürecinin mimarı oldu.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her meselenin ele alınıp milli ve müşterek akılla çözümü mümkün ve hatta mecburidir.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağından gelen bu sese kulak verdi. Süreç bir devlet politikasına dönüştü.
9: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
8: Mecliste siyasi partilerin katılımıyla kurulan komisyon ortak rapora imza attı. Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa teklifi tamamlandı. AK Parti grubunda imzaya açıldı. Teklife bir de isim konuldu. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi adı verildi. İlk imzayı da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurmayları ile birlikte attı. Tarihi fotoğrafı MHP sosyal medya hesabından paylaştı. Milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına atılan tarihi imza notunu düştü. Teklifin yarın meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. 7 Ağustos Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı.
10: Çözüm Türkiye'yi rahatlatacaktır.
11: Silahın yerine siyaseti, çatışmanın yerine hukuku koyacak ve demokratik ortaklığı büyütecek yeni bir dönemin eşiğidir bu yasa. Demokratik bir yürüyüşün başlangıcına bu yasayı dönüştürelim diyoruz.
8: AK Parti süreci hızlandırmak için siyasi partilerle de görüşme trafiği başlattı. Tüm siyasi partilerle temas sağlandı.
12: Kendilerine bu bilgilendirme ziyareti için teşekkür ederiz. Bizim için yararlı oldu.
8: Teklifin hafta sonuna kadar genel kurulda kabul edilerek yasalaşması planlanıyor. Peki bu tarihi yasada neler olacak? Öncelikle yasa af niteliğinde değil. Terör örgütü lideri Öcalan'a statü verilmiyor. Örgüt mensuplarına 6 aylık başvuru fırsatı tanınıyor.
13: Siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
8: Yasayla biri Cumhurbaşkanlığı, diğeri meclis bünyesinde iki kurul oluşturulacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanlardan oluşacak kurul silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek. Meclisteki izleme ve irtibat kurulundaysa siyasi parti temsilcileri yer alacak.
6: Türkiye gazetesinin bu haberi nasıl manşetine taşıdığına da bir detaylı bakalım. Yüzyılın dönemeci terörsüz Türkiye süreci diye manşet atılmış. Terör örgütü PKK'ya tarihin çöplüğünü atacak çerçeve yasa için ilk imzayı MHP lideri Devlet Bahçeli attı diye bahsedilmiş. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası başlığıyla hazırlandı ve önce MHP lideri Devlet Bahçeli imzayı attı. Daha sonra AK Parti grup yönetimine teslim edildi efendim. Şimdi AK Parti muhalefete bilgilendirme ziyaretinde bulundu. İYİ Parti ve DEM Parti olağanüstü toplandı. Teklifin Cuma günü komisyonda görüşülmesi, hafta sonunda genel kurula getirilmesi planlanıyor. Diğer formül ise önce şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarının kapsamının genişletilmesini içeren düzenlemenin yasalaştırılması diye yazılmış efendim Türkiye Gazetesi'nde. Bugün de yine meclise de canlı bağlanacağız. İlerleyen saatlerde neler yaşanıyor, bugün bizi ne bekliyor? Oradan muhabir arkadaşımız bize aktaracak. Devam edelim efendim muhalefetle. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet alma suçlamasıyla fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
8: Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler bakanlığa gönderildi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.
14: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
8: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmaları tamamladı.
15: Allah memleketi yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
8: Başsavcılık Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezlekeleri Adalet Bakanlığı'na gönderdiğini açıkladı. Özgür Özel 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten adaylık karşılığında doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla maddi menfaat temin etmek ve Kasım 2023'teki CHP kurultayı sürecinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan maddi menfaat sağlamakla suçlandı.
15: Biz milliyiz. Ben Uşaklıyım. Uşak'ta 370 bin vatandaşımızın hakkını savuruyor.
8: Veli Ağbaba'ya yöneltilen suçlamalarsa şöyle. Özgür Özel'in talimatıyla Muhittin Böcek'in oğlundan adaylık için menfaat temin etmek, Çankaya Belediyesi'ndeki katı atık ihalesini usulsüz şekilde istediği şirkete verdirmek için nüfuz kullanıp menfaat sağlamak ve İzmir çevresindeki belediye meclis üyelerinden seçim bütçesi adı altında maddi menfaat toplamak.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerine karşı yeni dönemin şifrelerini verdi. Bakan Çiftçi, suç şebekelerinin henüz yapılanma aşamasındayken yapay zeka ile tespit edilip çökertileceğini söyledi.
16: Güvenlik politikasına dair temel vizyonu, Türkiye'nin huzurunu, birliğini, beraberliğini ve istikrarını korumak.
8: Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele masaya yatırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda kritik bir güvenlik toplantısı yapıldı. Temel öncelik suç şebekelerini henüz yapılanma aşamasındayken çökertmek.
16: İnternet üzerinden vatandaşlarımızı ağlarına düşürüyorlar ve bu şekilde onların canlarını yakıyorlar. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak mücadelemizi çeşitlendiriyoruz.
8: Bakan Çiftçi toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Örgütlerin insan ve finans kaynaklarını kesmeye, suç gelirlerine el koymaya odaklandıklarını vurguladı. Bakan Çiftçi teknolojinin gücüne de dikkat çekti.
17: Yapay zeka destekli analiz, büyük veri ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız. Suçun kaynağına inerek Türkiye'nin huzur iklimini daima koruyacağız.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya savcılık ifadesinin ardından tutuklandı.
8: Gözaltına alınmıştı gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda Sarıkaya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Tahir Sarıkaya'nın işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Sarıkaya, savcılık ifadesinin ardından şantaj suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan incelemelerde Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek meblağlı çok sayıda para girişi ve transferi olduğu, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı anlaşılmıştı.
6: Gülistan Doku soruşturmasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Doku ailesinin avukatı Gülistan kaybolmadan 41 gün önce genç kızın adının polis bilişim ağı Polnet üzerinden aratıldığını ortaya çıkardı. Gülistan'ı sorgulatanlar arasında şu anda tutuklu olan eski polis Gökhan Ertok var.
18: Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar.
8: Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Gülistan'ın adının kaybolmadan 41 gün önce emniyetin kullandığı bilgi sistemi Polnet üzerinden aratıldığı ortaya çıktı.
19: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
20: Erzurum Adliyesi'nde geniş güvenlik önlemleri altında geçirildi.
8: 5 Ocak 2020 Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarih. Kayıptan cinayete dönüşen dosyada yeni iddialar gündeme geldi. 5 Ocak'tan tam 41 gün önce Gülistan'ın adının polis bilişim ağı Polnet üzerinden aratıldığı iddia edildi. Sorgulamaların Tunceli polis evinden yapıldığı öne sürüldü. Araştırma yapanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma ekibinde görev alan eski polis Gökhan Ertok da var. Dosya kapsamında 28 şüpheli tutuklanmıştı.
20: Tuncay Sonel Erzurum Adliyesi'ne getirildi ve...
6: Mati Ahmet Minguzi, Atlas Çağlayan cinayetleri çocukların maruz kaldığı şiddet sarmalını Türkiye'nin gündemine taşımıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son rapor bu acı tablonun istatistiksel boyutunu ortaya çıkardı.
21: Kararı şu anda...
22: Atlas için adalet istiyoruz.
8: Kimi yardım bekledi, kimi adli dosyaya girdi. Çocukların güvenlik birimlerine en çok hangi nedenlerle geldiği ortaya çıktı.
22: Bunu yapanlar cezasını çeksin.
8: Mati Ahmet Minguzi, Atlas Çağlayan ve niceleri. Kamuoyunu sarsan bu olaylarda çocuklar sadece mağdur değil şüpheli taraftaydı da. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini yayımladı. Verilere göre geçen yıl güvenlik birimlerine 609.959 çocuğun karıştığı olay yansıdı. Bu sayı bir önceki yıla göre %0,4'lük bir düşüş gösterdi. Çocukların güvenlik birimlerine geliş nedenlerinde tablo değişmedi. Hem suça sürüklenen çocuklarda hem de mağdur çocuklarda ilk sırada yaralama yer aldı. Suça sürüklenen çocuklarda yaralamanın ardından hırsızlık, uyuşturucu suçları ve tehdit geldi. Mağdur çocuklarda ise yaralamayı cinsel suçlar, aile düzenine karşı suçlar ve tehdit izledi. TÜİK verileri çocukların karıştığı olaylarda sayının geçen yıla göre azaldığını gösterse de şiddet mağdur çocukların da suça sürüklenen çocukların da dosyalarında ilk sıradaki yerini korudu.
6: İstanbul Beylikdüzü'nde çocukların havuzda oyun keyfi kabusa döndü. 5 yaşındaki Karan karşı binadan açılan ateş sonucu havalı tüfek mermisiyle yaralandı. 16 günün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Küçük çocuk şimdi hayati bir ameliyat geçirecek. Olayla ilgili ise 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
8: Havuzda ikizi ve arkadaşıyla oyun oynuyordu. Bir anda hayatının en büyük korkusunu yaşadı.
23: Silah sesi geldi ve Karan'ın sırtına kurşun isabet etti.
8: 5 yaşındaki Karan havalı tüfek mermisinin hedefi oldu.
24: Bu havaya atılmış bir mermi değil, yorgun bir mermi değil. Bizim inancımız da o, hedef gözeterek ateş edildiği yönünde.
8: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. 5 yaşındaki Karan bahçeli havuzda ikizi ve sınıf arkadaşıyla oynadığı sırada bir anda sırtına isabet eden mermiyle yere yığıldı.
23: Belki bir kesik yarasıdır diye düşündüm. Orayı temizledikten sonra kocaman bir delik olduğunu fark ettik.
8: Kanlar içinde kalan Karan hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun akciğerini delen mermi kalbine yakın bir noktada kaldı.
23: Karan 16 gün boyunca o küçük bedeniyle hayata tutunmaya çalıştı.
8: Taburcu edilen Karan şimdi daha büyük bir ameliyat için gün sayıyor.
23: Ameliyat çok riskli ama kurşunun içeride kalması daha da riskli. Çocuğumu yaşatabilmem için hangi kararı vermem çok belirsiz.
8: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karşı evden havalı tüfekle ateş ettiği belirlenen 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
24: Bunun hedef gözetilerek yapıldığını düşünüyorum. Çünkü kullandığı havalı tüfeği polis raporlarında gördüm. Dürbünlü ve 26 kata kadar zoom yapabilen bir güce sahip.
8: Küçük çocuğun ailesi ise adalet çağrısında bulundu.
23: İstiyorum ki adalet yerini bulsun istiyorum. Dilerim ki bu son olur.
24: En ağır cezayı almasını istiyoruz. Hem sorumluların hem de bu şahsın.
6: Hürmüz Boğazı'nda gerilim bir kez daha yükseldi. Umman açıklarında seyreden bir kuru yük gemisi saldırının hedefi oldu. Husiler de Suudi Arabistan'da bir havalimanını hedef aldı. Arabulucu ülkelerin tarafları masaya döndürme çalışmaları ise sürüyor.
8: Hürmüz Boğazı'nda sular bir kez daha ısındı. Umman açıklarında bir ticari gemi daha hedef alındı. Liberya bayraklı Minoan Pioneer isimli dökme yük gemisine nereden fırlatıldığı henüz belirlenemeyen bir mühimmat isabet etti. Makine dairesinde çıkan yangına mürettebat müdahale ederken bir gemicinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgedeki gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran Havalimanı da bir drone saldırısıyla vuruldu. Sahada gerginlik sürerken Tahran hattından Washington'a çok sert bir gözdağı geldi. İran dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD'nin deniz ablukasına sessiz kalmayacaklarını duyurdu. Rızai, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda illegal bir rota oluşturmaya çalıştığını savundu. ABD bu yola savaş gemilerini getirirse onları doğrudan hedef alacağız dedi. Washington'ı mutabakatı ihlal etmekle suçlayan Rızai, el konulan fonların iadesi ve güvenlik ihlallerinin durdurulması şartını koştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la devam eden görüşmelere yönelik açıklama yaptı. Rubio, İran'la Hürmüz'ün açılmasında ilerleme kaydettik, çok yakında anlaşma umuyoruz dedi. ABD Hazine Bakanı Scott Bezant, İran'la müzakerelerin sürdüğünü aktararak bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali olduğunu belirtti. Askeri tırmanış sürerken arka kapı diplomasisinde de zamanla yarış var. Katar Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Umman'la birlikte taraflar arasında taslak metin alışverişini sağlamak için mekik diplomasisi yürüttüklerini açıkladı. Pakistan yönetimi tıkanan müzakereleri yeniden başlatmak üzere İranlı üst düzey müzakerecileri acil koduyla İslamabad'a davet etti. Müzakere masasının kurulması için Katar ve Pakistan tarafı yoğun çaba sarf etse de Tahran yönetimi ABD ile doğrudan bir temasın olmadığını vurgulamayı sürdürüyor.
0: Touchdown Islamabad, the Iranian delegation.
8: Bir yanda Hürmüz'de dinmeyen tansiyon, diğer yanda diplomasi trafiği. Bölgede gözler arabuluculardan gelecek son haberlere çevrilmiş durumda. Difficult talks with the US on
6: ending the war. Tabii Orta Doğu'da gerilim bir gün tavana çıkıyor, bir gün duruluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından işin şu tarafı var. Bir gün oluyor, sabah uyanıyoruz. Bayram değil, seyran değil. Amerika savaşı bitirmek istiyor. Neden? Bununla ilgili çok ilginç iddialar var. Ki zaten beklenen de bir durumda aslında. Amerika Birleşik Devletleri barışı çok sevdiğinden değil. Biraz da zaman zaman gücü zayıfladığından, yeniden ayağa kalkmak için, yaralarını sarmak için mücadele ettiğinden dolayı bunu yapıyor. Zaten aradan bir hafta, iki hafta geçiyor, sonra tekrar savaşı başlatıyor. Bunun bir sebebi var demiştim ya az önce, onu anlatacağım. Füze stokları eridi. Pentagon'da haliyle alarma geçti. İran savaşı uzadıkça uzadı. ABD ordusu da tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaya başladı. Reuters'a göre şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin füzeleri bitti.
8: İran savaşı uzadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin füze stokları eridi. Pentagon'da alarm zilleri çaldı. İran savaşı uzadıkça ABD'nin en önemli silah stokları eriyor. Reuters'un görüştüğü kaynaklar kritik mühimmatlarda tehlikeli seviyelere gelindiğini söylüyor. Washington'ın en büyük kozu olan hassas güdümlü füzeler hızla tükeniyor. Pentagon eksilen stokları tamamlamak için dünyanın farklı bölgelerindeki depolara yöneliyor. Ancak asıl endişe başka. Uzmanlara göre bu mühimmatlar olası bir Çin veya Rusya krizinde ABD'nin en önemli vurucu gücü. İran cephesinde harcanan her füze Pentagon'un elini biraz daha zayıflatıyor. Savunma sistemlerinde de tablo iç açıcı değil. Patriot hava savunma füzelerinin büyük bölümü kullanıldı. THAAD sistemlerinde de dikkat çekici bir düşüş yaşandı. ABD'nin hava savunma kalkanında ciddi boşluklar oluşabileceği değerlendiriliyor. Tomahawk seyir füzeleri de savaşın yükünü taşıyan silahlar arasında. Haberlere göre küresel stokların önemli

0: hiç kimse şaşırmasın efendim. Kolay kolay İran-ABD savaşı bitmez gibi duruyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, terör örgütü YPG ile başı Mazlum Abdi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede YPG'nin idari ve askeri yapılarının Suriye devletine entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi Kodatlı Ferhat Abdi Şahin'le başkent Şam'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile Deir ez-Zor Valisi Ziyad El-Ayiş'in de katıldığı görüşmede YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı. Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Mutabakata göre örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.
0: Tabii bu sadece Suriye'nin değil, aynı zamanda Türkiye için de oldukça önemli. Bütün bölge için, terörsüz bölge sürecinin tamamlanması adına önemli bir olay. Bunu da daha takip etmekte fayda var. Filistin davası tarihindeki en büyük cenaze törenlerinden biri. İsrail'in katlettiği aynı geniş aileye mensup kadın çocuk 112 Gazze'li sivilin naaşları 1000 gün sonra defnedildi.
1: Bu acı sahne İsrail soykırımının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Gazze'de dünya tarihinde az rastlanır bir cenaze töreni vardı. ...22 Kasım 2023'te soykırımcı İsrail ordusu Gazze'nin Sabra mahallesinde bir yerleşim alanını bombaladı. Katledilen 112 kişinin naaşına tam 1000 gün sonra ulaşılabildi. Ölenler arasında 16 yaşın altında 44 çocuk, 37 kadın ve ondan fazla engelli var. Hepsi aynı geniş aileye, Hasayna ve Ebu Şeri ailelerine mensup. Naaşlar Filistin bayraklarına sarılarak yine Sabra mahallesinde bir zamanlar evlerinin olduğu yere yan yana gömüldü. Toplu cenaze töreninde İsrail öfke yağdı. Gazze'de soykırımı durdur pankartları ve ölenlerin fotoğrafları taşındı. İsrail'in Sabra katliamında 300'den fazla sivil katledilmişti.
0: Tarif edilemez bir acı. Yeni Şafak gazetesi de yazmış. Gazze'de iki aile, 112 cenaze diye. İki aileden. Hangi aileler onlar? Ebu Şeria ve El Hasayna aileleri. Yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. Sadece 112'si bulunabildi. 3 sene sonra, neredeyse üzerinden 3 sene geçti. 1000 gün sonra 112 cenaze. İçinde kadın ve çocuklar var. Engelliler var. İsrail'in bunları göz önünde bulundurduğunu zaten konuşmuyoruz. 157 kişinin naaşına hala ulaşılamadı. Ve nasıl yaşandı o olay bir de onu anlatıyor. Ebu Şeria ailesinden hayatta kalan bir kişi. İsrail bir binayı vurunca aile diğer binadaki akrabalarının yanına sığınıyor. Kısa süre sonra ikinci binada vuruluyor ve üçüncü binada iki aile bir araya geliyor. Üçüncü binada da büyük bir bombardıman olunca tüm aile üyeleri enkaz altında kalıyor. Yani içinde çocuk mu var? Hasta mı var, yaşlı mı var, kadınlar mı var? Bakmıyor İsrail. Sadece Gazze'liler ölsün, bu dünyadan yok olsunlar diye bakıyorlar ve sonucu da böyle oluyor. Dünya ne diyor? Hiçbir şey. En düşük emekli maaşı 23.552 liraya yükseldi. Gözler zam farklarına çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemeleri için tarih verdi. Ekonominin gündemiyle başlayalım.
2: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
1: En düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltildi. Yaklaşık 5 milyon emekli maaşını aldı ancak 3.552 liralık fark henüz yatmadı. SGK zam farkının 7 Ağustos 2026'da ödeneceğini duyurdu.
3: Bugün itibariyle tüm SSK ve Bağkur emeklerine %16.60'lık güncelleme kesinleşmiş bulunmaktadır.
1: Uygulamaya göre emeklilerin zam farkını almak için SGK'ya gitmesine veya herhangi bir

0: dilekçe vermesine gerek yok. Temmuz'daki mevcut maaşıyla yeni belirlenen aylık tutarı arasındaki farka ilişkin ek ödemeler 7 Ağustos'ta hesaba yatacak.
1: Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.
2: Ne yazık ki bir de zam haberi var. Ne zam mı? Akaryakıt zam mı? Bu kez artışın adresi otogaz oldu. Litre fiyatına 2 lira 42 kuruş zam geldi. Büyük şehirlerde LPG fiyatı 34 lira sınırına dayandı.
0: Otogaza zam geldi. Akaryakıta tabela yine değişti. Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik krizler, enerji koridorlarındaki arz endişeleri ve döviz kurundaki dalgalanma Türkiye'deki akaryakıt pompalarını vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda otogazın litre fiyatına 2 lira 42 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 33 lira 79 kuruşa yükseldi.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: şimdi reklamlar.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanı.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Sıcak efendim, çok sıcak. Nem de var. Yani durulmuyor. Özellikle geceleri yatılmıyor. Sabah zaten gündüz öğle vakitlerinde özellikle dışarı çıkmak, dışarıda geçmek, zaman geçirmek inanılmaz zor. Yaşlılar, çocuklar, işi olmayanlar öğle vakti eğer bir sıkıntınız yoksa, bir işiniz yoksa dışarıda çıkmayın. Adamın başına güneş geçer, hasta eder, yapmayın. Şimdi bir yandan da serinlemek isteyenler havuzlara da gidiyor. Ama bu noktada uzmanların bir uyarısı var. Diyorlar ki havuz suları özellikle lens kullananlar için kalıcı görme kaybına varan ciddi enfeksiyon riskleri taşıyor.
4: Özellikle havuz hijyenine dikkat edilmediği durumlarda, toplu kullanılan havuzlarda enfeksiyon riski çok artmakta.
5: Serinlemek uğruna göz sağlığınızdan olmayın. Güvenilir havuzlara gidin, kişisel hijyene dikkat edin. İşte bu uyarı uzmanlardan geldi.
4: Klor ve benzeri maddeler göz yüzeyinde tahrişi ve kimyasal konjonktivit dediğimiz klinik bir tabloya yol açmakta. Yaz aylarında göz polikliniğine en fazla alerji, kaşıntı, yanma, batma, çapaklanma şikayetleriyle hastalarımız gelmekte.
5: Lens kullananlar sağlık şikayetlerinde başı çekiyor.
4: Kontak lens kullanımı özellikle havuzlarda çok büyük enfeksiyon riski barındırmakta.
5: Su içerisindeki bakteri ve parazitler lensi adeta konaklayabileceği bir alana dönüştürüyor.
4: Bunlar kontak lens yüzeyine yapışıp gözde kornea tabakası özellikle keratit dediğimiz enfeksiyonlara yol açıp kalıcı ve ciddi görme kayıplarına neden olabilmekte.
5: Peki ne yapmalı? Göz sağlığını havuzda nasıl korumalı?
4: Muhakkak yüzücü gözlüğü takmalarını öneriyoruz. Aslında klor değil, klorun ter veya idrarla birleşimi sonucu kloramin adı verilen bir madde açığa çıkar ve bu gözde tahrişe neden olur. Bunu önlemek için de havuza girmeden önce duş alınmasını öneriyoruz.
3: Efendim, sevdiklerinizle bir araya geldiniz. Anı kalsın diye fotoğraf çektirdiniz ve sosyal medyada paylaştınız. İşte o masum paylaşım bir anda bir kanun ihlaline dönüşebiliyor. Diyeceksiniz ki sevdiklerimle çektiğim fotoğrafta nasıl kanunu ihlal edebilirim? İzleyelim.
6: Tabii ki fotoğraf çekilmeye kızlar olarak da bayılıyoruz. Özellikle mekanlarda buluşurken mekana göre de kombin yaparız. Instagram'da paylaşılır net bir şekilde.
7: Sevdiklerinizle bir araya geldiniz, anı kalsın diye fotoğraf çektirdiniz. O fotoğrafı da sosyal medyada paylaştınız ama çok önemli bir konuyu unuttunuz. Kişisel veriyi ihlal ettiniz.
8: Ne gibi? Neden?
9: Vallahi şu an çok şaşırdım. Acil düzeltme getirilmesi lazım. Yoksa yani zaten cezalar biliyorsunuz yüksek. Bir de bundan ceza yemeyelim.
7: Yanlış duymadınız. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte sosyal medyaya attığınız her fotoğraf kişisel veri kapsamına giriyor.
10: Suç olması lazım. Herkes özelliğin paylaşması lazım.
7: Galerinizde paylaşılan fotoğraflarla sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflar arasında önemli bir hukuki fark bulunuyor.
11: Bu bilmiyorum, bir suç değil ya. Anı olarak falan paylaşıyorsun.
7: Fotoğraflar galerinizde kalırsa bir sorun yok ama paylaşırsanız bunun hukuki bir bedeli olabilir.
12: İlk önce bir mekana gideriz, güzel bir mekana. Sonra fotoğraf çekeriz. Sorarım, hani rahatsız olmuyorsa tanımadığım birini paylaşmıyorum sonuçta.
7: Uzmanlar kişisel veri izni olmadan hiçbir fotoğraf sosyal medyada paylaşılmamalı diyor.
13: Arkadaşlarımın beğenip beğenmemesi çok umurumda olmuyor genelde. Kendim güzel çıktıysam atarım yani. Güzel çıkmışım, neden atmayayım?
3: Efendim, sıcak bir gelişme var. İstanbul'da bir trafik kazası meydana geldi. Bu yüzden yola çıkacakları ya da yolda olanları şimdiden uyaralım. Küçükçekmece'de yaşandı bu kaza. Özel bir araç İETT otobüsüne arkadan çarptı ve D100 karayolu trafiğe kapandı efendim. Şu anda D100 karayolu trafiğe kapalı. İstanbul Küçükçekmece'de ve bir araç işte bu şekilde İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çok da şiddetli bir kaza gibi görünüyor. Henüz kaç yaralı olduğu bilgisi yok ama yaralılar var. Şu anda D100 karayolu trafiğe kapalı. Gördüğümüz üzere yan yol şu anda açık. Yeni gelişmeler olduğu takdirde, yeni bilgiler gelince de aktarmayı sürdüreceğiz. Geçelim sporun gündemine efendim. İlk saat dilimimizi yavaş yavaş tamamlarken sporla ilgili de biraz konuşalım. Spor deyince de futbol daha çok. Yani eğer diğer amatör branşlarda herhangi bir başarımız yoksa çok da biliyorsunuz takip etmiyoruz zaten. Sizler de takip etmiyorsunuz. Biz de çok ilgilenmiyoruz ama futbol olunca akan sular duruyor ki. Dün gece inanılmaz bir olay yaşandı efendim. Beşiktaş neredeyse bir ay peşinden koştu. Uğraştı, dirindi. Trabzonspor gitti aldı. Dünya tarihinin en iyi futbolcularından Muhammed Salah artık Trabzonspor'un oyuncusu olacak, imzayı bugün atacak efendim. Salah birkaç saat sonra İstanbul'a inecek, İstanbul'dan da Trabzon'a geçecek. Salah Trabzonlu diye Fanatik Gazetesi başlığını atmış. İnanılmaz büyük bir transfer. Salah'ın Türkiye'de oynayacağı için çok mutluyum. Katkı meselesi, ne kadar katkı verir, birazdan haberin ardından bunu konuşuruz. Fener Devler Ligi aşkına Sturm Graz'la karşı karşıya geliyor Sarı Lacivertler. Bu akşam saat 21'de Fenerbahçe'den galibiyet bekliyoruz. Ve Madrid'de Yıldız Avı diye yazılmış Endrick Sörloth ve Adamola Lokman'ın fotoğrafları var Fenerbahçe için. Sörloth yılda 20 milyon euro istiyor. Çok zor transfer. Lokman geçen sene Atletico Madrid'e biliyorsunuz transfer olmuştu. Kolay kolay çıkmaz diye İspanyol takımından diye düşünüyorum. Endrick Real Madrid'de satış listesine kondu. Galatasaray'ın da listesinde bu arada. Aslan'da 10 numara harekat yazılmış. Hemen Galatasaray'ın transfer planından bahsedeyim efendim. Geçen gün konuşmuştuk zaten. Tekrar anlatayım. Son planlama ne? Nereye gidiyor iş? Öncelikle Galatasaray'ın birinci transfer hedefi Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'u almadan herhangi bir başka transfer yapmak istemiyor. Bunun sebebi de yabancı kuralı. 10+4 yabancı kuralı olduğu için ve şu anda sadece bir yabancı kontenjan olduğu için Galatasaray'ın önce Türk oyuncuyu bitirmek istiyor. Eğer 10 numaraya Can Uzun alınırsa sol kanatta Leao'ya gidilecek. Leao transferinden sonra kalan boşluklar yedek oyuncularda U23 oyuncularıyla doldurulacak. Aynı zamanda Sara ve Şalay'ın satılma ihtimali var. Onlar satılırsa yerleri yine yabancı oyuncularla doldurulacak. Singo da aynı şekilde satılma ihtimali olan oyuncular arasında. Sara, Singo, Şalay. Bu üçünden hangisi giderse yerlerine yine bir yabancı oyuncu alınacak. Galatasaray'ın transfer planı bu şekilde. Bunu bir kere kesinleştirelim. Onun dışında yazılan diğer isimlerde kolay kolay gelecek gibi durmuyor. Bazı gazeteler 4-5 yabancı oyuncu yazıyorlar Galatasaray takımı için ama teknik olarak mümkün değil. Yani paranız olsa da mümkün değil çünkü limit yok. Yabancı oyuncu sınırınız var. Bu yüzden alamıyorsunuz efendim. Bunu da akıldan çıkarmamak gerekir. Şimdi dönelim Salah'a. Bence günlerce konuşulacak bir transfer. Trabzonspor inanılmaz bir transfer yaptı ve Yıldız oyuncu bugün İstanbul'da. Haberimizi izleyelim, sonra onun üstüne de biraz konuşuruz.
0: Bu bölüm Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır.
14: Beşiktaş istediği Trabzonspor aldı. Dünya çaplı futbolcu Muhammed Salah Karadeniz ekibiyle anlaştı. Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor. Bordo Maviller uzun süredir üzerinde çalıştığı Muhammed Salah transferini mutlu sonla tamamladı.
15: Şu anda öyle bir anlaşma yok.
14: Trabzonspor Salah transferi sürecinde hassas süreç yürüttü. Başkan Ertuğrul Doğan bu süreçte çıkan haberleri yalanladı. Perde arkasından görüşmeler devam etti. Trabzonspor uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandırıp Mısırlı Yıldız'la anlaşmaya vardı. Transfer haberinin duyulmasının ardından Bordo Mavili taraftarlar sosyal medyada büyük heyecan yaşadı. Binlerce paylaşım yapılırken çok sayıda taraftar havalimanında yapılacak karşılamaya hazırlanıyor. Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı Yıldız'ın 5 Ağustos çarşamba günü öğle saatlerinde özel uçakla İstanbul'a, akşam saatlerinde ise Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Dünya çaplı futbolcunun transferi sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Orta Doğu basınında da geniş yankı uyandırdı. Kariyerinde sayısız başarıya imza atan Yıldız oyuncunun bordo mavili formayı giyecek olması Trabzonspor tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olarak gösteriliyor.
3: Transfer olarak bakarsak müthiş. Türkiye'ye gelmiş bence en kariyerli futbolcu. En iyisi, daha iyisi yok diye düşünüyorum. İnanılmaz bir futbolcu. Evet, 35-36 yaşında geldi, yaşlı. Geçen sezon çok kötü bir sezon geçirdi. Yine de büyük transfer. Ama 17 milyon avroluk bir yıllık masrafı var. Takım içindeki bütün dengeler bozulacak. Bu tip oyuncuların biraz yıldız tribi de olur. Trabzonspor'a %100 katkı sağlar mı? Bilmiyoruz. sağlarsa müthiş transfer, sağlamazsa o zaman Başkan Ertuğrul Doğan da şu anda bu riski almış, bu zarı atmış durumda efendim. O yüzden oldukça tehlikeli gibi duruyor bu transfer. Biraz risk alındı ama eğer sonuç verirse müthiş iş olur. Bu durumda Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ne yapması gerekiyor? Her iki Beşiktaş, Başkan Serdar Adalı şu anda çok çok zor durumda. Alınabilir bir oyuncu olduğunu gösterdi çünkü Trabzonspor. Beşiktaş da Salah'ı almaya daha bundan bir ay önceden davulla zurnayla gitmeseydi bugün siyah beyazlı formayı giyecekti Muhammed Salah. Ama bu kadar taraftar baskısını üzerine çekince Serdar Adalı menajeri dedi ki güzel, şu anda Beşiktaş istediğimiz kıvama geldi. O yüzden forma satışlarından da pay istiyoruz. %15'lik komisyonu %35'e çekiyoruz. Yıllık ücreti 20 milyon euroya çekiyoruz deyince Beşiktaş da iptal etti efendim. Neyse, siz de ne demek isterdiniz acaba bu transferlerle ilgili ya da diğer haberlerimizle ilgili? Etiketimiz demek isterdim. Bekliyoruz efendim. X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı yazın, gönderin. Hem alt bantta yayınlayalım hem de bir sonraki saat diliminde ben de sesli sesli okuyacağım. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: İnsanlığın sorgulandığı o anlar Bolu'dan. Sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıs elinde getirdiği hayvanı kucağına alarak öptü. Ancak niyeti çok farklıydı. Herkes birazdan yaşanacak vahşetten habersizdi. Saniyeler sonra o masum canı iki eliyle boğarak öldürdü. Minnacık bir can kaçamadı, kurtulamadı. Nefesi göz göre göre kesildi. Kediyi öldüren o cani ise hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binip gitti. Şimdi gözler bu vahşeti gerçekleştiren kişinin bulunup adalet önüne çıkarılmasında. Hayvanseverlerse bu görüntülerin cezasız kalmamasını istiyor. Öfkesine hakim olamadı. Sahibi aracından inmeyince hıncını otomobilden çıkardı. Antalya'da sürücüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Trafikte seyir halindeyken duran araçtan inen öfkeli bir kişi hızla başka bir aracın sürücü camına yöneldi. Camı yumruklayarak aracı tekmelemeye başladı. Şiddetin dozunu artıran saldırgan tartıştığı sürücünün aracının dikiz aynasını kırdı. Ne olduğunu anlayamayan sürücü gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bir yolun daha sonu acıyla bitti. 72 yaşındaki Muazzez Eke, Barış Mahallesi Saadettin Sercan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi. Tam o sırada 74 yaşındaki sürücü yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muazzez Eke ambulansla Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabası 72 yaşındaki kadını hayatta tutmaya yetmedi. Armut seçmek istedi. İddiaya göre pazarcı kafasına kalas fırlattı. Armut seçme tartışmasında kan aktı. 50 yaşındaki Nurcihan Yıkılkan 27 Temmuz pazartesi günü annesine armut almak için pazara gitti. Annesinin dişleri yok ve görme engelli. Bu yüzden armudu yumuşak seçmek istedi. Pazarcı kadının armut seçmesine kızdı, ürünlere zarar verdiğini iddia etti. İkili arasında tartışma çıktı. Pazarcı Nurcihan Yıkılkan'ın başına kalas attı. Başından yaralanan kadının yardımına pazara alışveriş için gelenler koştu. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Başına tam 10 dikiş atıldı. O pazarcı ise tutuklandı. Olaydan geriye işte bu görüntüler kaldı.
3: Maç sırasında yıldırım düştü. Genç futbolcu sahada can verdi. Tayland'ın Narathiwat eyaletinde aşırı yağış etkisini gösterdi. Bir futbol müsabakası sırasında sahaya yıldırım düştü. Orta sahaya düşen yıldırımla futbolcular yere yığılırken futbolculara sahaya giren sağlık ekipleri müdahale etti. FC Yala kulübü oyuncusu 27 yaşındaki Sofwan Avaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kulübü genç oyuncu için başsağlığı diledi. Sofwan Avaya'nın geçtiğimiz sezon Pattani FC formasıyla çıktığı 18 maçta 7 gol kaydederek takımının Tayland 2. ligine yükselmesinde önemli rol oynadığı, birkaç gün önce ise FC Yala ile sözleşme imzaladığı belirtildi.
4: Can bana niye gelmiyorum abi?
3: Karnında can taşıyordu. Canavara dönüşen eşinin gazabından kaçmaya çalışırken yüksekten atladı. O da 8 aylık bebeği de kurtarılamadı. Gözaltına alınan cani eşi tutuklandı. Bursa'da 8 aylık hamile Ekrem Aslan Adam Halil, uyuşturucu madde bağımlısı eşiyle tartışmış, can havliyle 4. kattan atlamıştı.
5: Komşumuz bize seslendi, dedi ki kadını attı. Biz bunu duyduğumuz gibi çocuğu kurtarma içgüdüsüyle yukarıya çıktık.
3: Genç kadının ölümüne neden olan 3 yaşındaki kızını da balkondan sarkıtan cani eşi gözaltına alınmıştı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cani, kasten öldürme ve intihara yönlendirme suçlarından tutuklandı, cezaevine yollandı.
2: Dondurmacı kana bulanmıştı. Korkunç cinayette tutuklu sayısı arttı. Olay 25 Temmuz'da Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dondurma dükkanında yaşanmıştı. Gerçekleştirilen silahlı saldırıda Yusuf Erdem, Mustafa Mert Bahtıkara'nın kurşunlarının hedefi olmuştu. 29 yaşındaki Erdem ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Mustafa Mert Bahtıkara ve Bahtıkara'ya yardım ettiği değerlendirilen şüpheliler yakalanmış, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanmıştı. Evde çıkan yangın 4 yaşındaki Yazen'in sonu oldu. Acı olayın yaşandığı yer Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. Deniz Mahallesi 83046. sokaktaki bu apartmanın 4. katında yaşayan yabancı uyruklu El Casim ailesinin evinde yangın çıktı. Evde anne ile çocukları vardı. İhbar üzerine adrese giden ekipler zamana karşı yarıştı. Yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler 4 yaşındaki Yazen'in cansız bedenini çıkardı. Annesi ve kardeşi de yaralı kurtarıldı. Müdahale sırasında yardım eden bir kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
3: Guatemala'daki Fuego Yanardağ yeniden faaliyete geçti. Patlamayla birlikte metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürdü. Yetkililer çevredeki köyleri tedbir amacıyla tahliye etti. Bölgede turuncu alarm ilan edildi. Kül bulutlarının yayılma riski nedeniyle ana karayolu ulaşıma kapatıldı. Çevredeki yerleşimlerde okullarda geçici olarak tatil edildi. 3763 metre yüksekliğindeki Fuego Yanardağ'ın 2018'deki büyük patlamasında 215 kişi hayatını kaybetmiş, bir köy tamamen yok olmuştu. Yetkililer gelişmeleri an be an takip ediyor.
0: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. İkinci saat dilimimize girdik. Bakalım bugün bu saat diliminde neler konuşacağız? Onun başlıkları bir gelsin ekranlara. Dünden bize ne kaldı? Bugün bizi ne bekliyor? Konuşalım efendim. Geldi başlığımız. Çerçeve yasa bugün meclise sunulacak. Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak çerçeve yasaya ilk imzayı MHP lideri Bahçeli attı. Yasa teklifinin adı da konuldu. İsmi Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi oldu. Teklifin bugün meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor efendim. Canlı bağlantımızla birlikte konuşacağız bunu. Geçelim ikinci başlığımız efendim. Muhalefetin gündemine bakalım. Kılıçdaroğlu ve Özel aynı kürsüde. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel mecliste aynı salonda 2 saat arayla aynı kürsüye çıktı. Kürsü aynı ama temsil ettikleri siyasi partiler farklıydı. Kılıçdaroğlu CHP, Özel Yeni Parti Genel Başkanı olarak konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu yolsuzun, hırsızın yanında durmayı sözleriyle gönderme yaptı efendim. Geçelim bir sonraki başlığımıza. Gelsin ekranlara. Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Beşikçioğlu 2014 yılında da uyuşturucu kullandığını itiraf etmiş ve pişmanım demişti. Bir sonraki başlığımıza geçelim. Bu da dış gündem. Orta Doğu. Hürmüz'de yine kriz çıktı. Zaten gün geçmiyor ki Hürmüz'de kriz çıkmasın. Gerilim her zamanki gibi yükseldi. Umman açıklarında seyreden bir kuru yük gemisi saldırının hedefi oldu. Husiler de Suudi Arabistan'da bir havalimanına hedef aldı. Arabulucu ülkelerin tarafları masaya döndürme çalışmaları ise hala sürüyor efendim. Geçelim bir sonraki başlığımıza, son başlığımız. Bağ evleri ve bungalov için yeni kriter. Tarım arazileri üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili yeni bir adım atıldı. Söz konusu yapıların inşa edilebileceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi. Bunu da konuşacağız efendim. Tabii ki etiketimiz. Bizler için sizin düşünceleri çok önemli efendim. Sizlerin düşünceleri demek isterdim. Etiketine X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edin.
1: İsrail'de ordu ve hükümet birbirine düştü. Filistinlilere saldıran bir işgalci yerleşimcinin serbest bırakılması ordu ve hükümet arasında komuta krizi çıkardı. Az sonra. Aydın'ın Çine ilçesinde 3 gün süren orman yangını ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Binlerce dönümü küre çeviren yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Doğada ne varsa zevranı da.
5: Günlünün 24 saati.
6: Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: unutmayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
8: TGRT FM Haber.
9: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel mecliste aynı salonda, aynı kürsüye çıktı. Tabii ki farklı saatlerde. Biri CHP Genel Başkanı olarak, diğeri de Yeni Parti Genel Başkanı olarak konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, yolsuzun, hırsızın yanında durmayız dedi. Bakın neler yaşandı.
10: Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olanlar sizlersiniz.
11: Yeni partimizin ilk grup toplantısından sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz.
12: Toplantı salonu da kürsü de aynıydı. İki isim iki saat arayla aynı kürsüye çıktı. Ama bu kez tabela, yani temsil ettikleri siyasi partiler farklıydı. Biri CHP, diğeri Yeni Parti Genel Başkanı olarak konuşma yaptı.
13: Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım.
12: Salon ağzına kadar doluydu. CHP'nin 44 vekilinden 27'si salondaydı, 17'si ise grup toplantısına katılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu tam 1009 gün sonra meclis kürsüsünden CHP'li vekillere seslendi. İlk sözleri "hiç endişe etmeyin" oldu.
10: Bizim yeniden, ama yeniden güçlü bir iradeyle alana çıkmamız lazım.
12: Kılıçdaroğlu ahlaklı siyaset vurgusu yaptı. O vurguda Özgür Özel'e ve partiden ayrılanlara göndermeler vardı.
10: Çünkü siyaset ahlaklı zeminde yürümek zorundadır. Olmazsa olmaz. Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz.
12: Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir yol haritası oluşturacaklarını, halk için siyaset yapacaklarını belirtti.
10: Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz siyasetin unuttuğu insanların partisiyiz.
12: Sadece 2 saat önce aynı kürsüde eski bir CHP'li vardı. Daha yeni aynı kürsüden veda etmişti. Baba ocağı dediği CHP'yi terk etmişti. O kürsüye bu kez Yeni Parti Genel Başkanı olarak çıktı.
11: Yeni partimizin ilk grup toplantısından sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz.
12: Özel konuşmasında yeni nesil siyaset mesajı verdi.
9: Muhalefetin gündemi böyle efendim. Şimdi Milliyet'te de bir başlık var. Bambaşka bir Türkiye, yepyeni bir bölge diyerek terörsüz Türkiye sürecini bu şekilde haberleştirmiş. Terörsüz Türkiye süreci artık yasal anlamda ete kemiğe bürünüyor. Sürecin ilk yasal adımıyla sadece Türkiye için değil, bölge içinde güven ve istikrar kapısı aralanacak diyerek hem Numan Kurtulmuş'un hem de Devlet Bahçeli'nin çerçeve yasayı imzaladığı anları vermiş efendim fotoğraflayarak. 5 Ağustos'ta ilk toplantısı gerçekleştirilmişti komisyonun. Bir yıl sonra yine 5 Ağustos'ta, yani bugün sürecin yasal altyapısı için ilk adım atılmış olacak efendim. Sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge süreci de oldukça önemli. Bu yüzden de Mazlum Abdi ile Ahmet Şaran'ın Suriye'de bir araya gelmesi önemliydi. Bunun gibi görüşmeler daha çok olacak. YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu, tamamen terör örgütünün tasfiye edilmesi, silahlarını bırakması ve ardından bu çerçeve yasayla birlikte yasal sürecin artık tamamlanması ve bölgede artık silahların değil, kardeşlik türkülerinin söylenmesi. Bütün umudumuz bu. O yüzden bugün çok ama çok kritik. Gideceğiz Ankara'ya efendim. Oradan da son gelişmeleri alacağız. Mecliste neler yaşanıyor? Konuşacağız. Önce sizden gelen birkaç mesajı da okuyalım. Etiketimiz "demek isterdim". Lütfen mesajlarınızı gönderin. Hem ekranda veriyoruz hem de ben de okuyacağım. Başlayalım. Günaydın, hayırlı sabahlar. Burdur Söğüt'ten çok selamlar yolluyorum demiş Aydın Erdoğan. Çok çok teşekkürler. Adana'nın ustası da demiş ki günaydın Okan Bey, sana ve güzel ülkemin güzel insanlarına. Berat Sena da demiş ki günaydın, kademeli emeklilik bekliyoruz. Kademeli emeklilik bekleyenler her gün yüzlerce tweet atıyor. Ve sosyologlar atama bekliyor demiş Yeşim Erdoğan. Demek isterdim etiketine, mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Yazın, gönderin, ben de burada canlı yayında okuyacağım. Devam edelim. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu kullandığı tespit edildi. 2014 yılında da itiraf etmişti. Uyuşturucu kullanıyorum, pişmanım demişti.
0: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
6: Yapmayın.
14: Önceliğimiz plan ve projelerimizin sürdürülebilir olması. Bunun içinse olmazsa olmazımız katılımcılık ve ortak akıl.
12: Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklandı. Sağlık kontrolleri yapıldı. Uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kan, idrar ve saç örneklerinde yapılan incelemede esrar kullandığı anlaşıldı.
15: Başkanım hoş geldiniz.
12: Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden alınan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu kullandığı anlaşıldı. Beşikçioğlu 2014 yılında bir soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermiş, uyuşturucu kullandığını kabul etmişti. 12 yıl önce içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım sözleri adli kayıtlara girmişti.
14: Çözüm hesap verebilir olmakta. Çözüm milletin parasını milletine harcamakta.
12: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adrese teslim ihaleler, imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet ve otopark kiralamalarında usulsüzlük iddiaları üzerine 30 Temmuz'da düğmeye basmıştı. 55 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı.
14: Etimesut'u kalkındırma eylem planı ile ilçemize değer katacağız.
9: İzmir'de bilirkişi raporu usulsüzlükleri tespit etti. Başsavcılık Menderes Belediyesi'ne şafak operasyonu düzenledi. Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Rüşvet çarkını ise belediye başkanının sevgilisiyle yaptığı yazışmalar ortaya çıkardı.
16: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
17: Rüşvet, irtikap, imar kirliliği ve sahte evraklar. Bilirkişi raporu deşifre etti. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
16: İlçeme en iyi şekilde hizmeti ben verebilirim noktasında çok mücadele ettim.
17: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne şafak operasyonu gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın dosyası oldukça kabarık. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliği suçlamaları yöneltiliyor.
16: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz, pırıl pırıl bir Türk genciyim.
17: Operasyonun arka planında ise somut deliller yer alıyor. Başsavcılık özel bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. Hazırlanan kapsamlı rapor usulsüzlükleri deşifre etti. Rüşvet çarkını belediye başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisiyle yaptığı WhatsApp görüşmeleri ortaya çıkardı.
18: Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım.
17: Çiçek'in sevgilisine gönderdiği bir diğer mesajsa parayı nasıl akladığını ve suç ortaklarına bakışını gözler önüne serdi.
18: Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım.
17: Ayrıca rüşveti kendi elleriyle almadığı yazışmalar da yer alıyor.
18: Geçenlerde Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum. Tolga'nın üstünden alıyorum.
17: Dosyaya giren tutanaklara göre belediyeye operasyon olması durumunda sevgilisi Başkan Çiçek'i uyarıyor. Çiçek ise doğrusu ben de tedirginim şeklinde yanıt veriyor. Gözaltına alınanlar arasında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Taşdemir, ilgili birim müdürleri, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarıyla sivil vatandaşlar yer alıyor. Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, Meclis Üyesi Ferdi Hep Yılmaz ve eski Yapı Kontrol Müdürü Sarper Diken olmak üzere 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Flaş bellekten çıkan tape dökümleri de imar süreçlerindeki rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Menderes Belediyesi imar yönetimiyle müteahhit firma arasında ruhsat, abonelik ve tapu onayları karşılığında yaşanan yüz binlerce liralık gayri resmi para pazarlıkları deşifre edildi. Ruhsat bedellerinin 500 bin liradan 800 bin liraya çıkarıldığı, müteahhidin ödeme kolaylığı için taksit teklif ettiği diyaloglarda Erkan Başkan ve Mustafa Başkan isimlerinin de geçtiği tespit edildi.
9: Bu arada bir son dakika var efendim, ondan da bahsedelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda iki yeni gözaltı var. Ama o gözaltına alınan isimlerden birisi Veli Ağbaba'nın ağabeyi efendim. Anlatayım detaylarını. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi efendim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon var. İki şüpheli gözaltına alındı. Biri de Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba. Savaşlar, enerji krizi ve hayat pahalılığı. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu üç başlığa dikkat çekti. COP31 kapsamında iklim krizine karşı somut adım atılmalı dedi.
19: Dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşlar bugün enerji arz güvenliğini tehdit ediyor.
12: Küresel savaşa dikkat çekti. Enerji ve arz güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. İklim krizine karşı somut adım atılmalı dedi.
19: Yatırımı önceliklendiren bilimsel bilgiyi teknolojiye, taahhütleri de sahadaki somut sonuçlara dönüştüren bir süreç yürütmek istiyoruz.
12: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara'da düzenlenen COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanı programında konuştu. Bakan Kurum, dünyada süren savaşların enerji, üretim maliyetleri ve gıda fiyatlarını etkilediğini söyledi. İklim krizine karşı somut adım atılmalı mesajı verdi.
19: Tüm dünya ülkeleri belki tarihinde yaşamadığı enflasyon oranlarıyla mücadele ediyor. Somut sonuçları olan bu hedefler doğrultusunda eylem gündemini tüm dünyayla paylaştık.
9: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu toplantıya katılacak. Zirvede gündem Mescid-i Aksa ihlali ve Gazze'de ateşkes süreci olacak.
20: Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz.
12: Kudüs için Ürdün'ün başkenti Amman'da kritik bir zirve yapılacak. Toplantıda Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alacak. Çok sayıda ülkenin yer alacağı zirvede Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsü, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller, Gazze'deki ateşkes süreci, Batı Şeria'daki gelişmeler ve iki devletli çözüm masaya yatırılacak.
21: İsrail'in soykırım politikalarını durdurmak artık tüm insanlığın ortak görevi haline gelmiştir. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını siyasi ve hukuki tüm araçları kullanarak savunmaya devam edeceğiz.
12: Bakan Fidan toplantıda Kudüs'ün statüsünün korunmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayacak. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına tepki gösterilmesi ve Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası diplomatik baskının artırılması çağrısında bulunacak.
22: Tabii buna tolere etmemiz mümkün değil. Tek taraflı bir istikrarsızlaştırma asla kabul edilemez.
12: Toplantıda ayrıca bölgesel barışın güçlendirilmesi ve Filistin meselesinde ortak tutum oluşturulmasına yönelik adımlar da ele alınacak. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakan Vekili İmad Trabelsi ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri, güvenlik işbirliği, düzensiz göç ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
9: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye'nin Kerkük petrolüne ortak olmasından rahatsız olanlar var dedi. Zorlu, Türk devletleri arasında ortak müze kart ve kimlikle seyahat müjdesi de verdi.
23: 3 milyar varile yakın ham petrolün çıkarılacağı öngörülen bu sahada Türkiye %15 ortak oldu.
12: Kalkınma yolu projesi kapsamında Türkiye bölgesel ticaretin merkezi haline gelecek. Kerkük petrolü işlenecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Irak'la yapılan anlaşmaların birilerini rahatsız ettiğini ifade etti.
23: Petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan o hatta demir yolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek.
12: Ankara Kalkınma Ajansı Türk Dünyası Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında tören düzenledi. Burada konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk devletleri arasında ortak müze kart uygulamasına gençlerden yüksek talep olduğunu belirtti. Kimlikle seyahat müjdesi verdi.
23: hem mali açıdan hem de kolaylık bakımından büyük bir avantaj sağlayacak. Bunun yanı sıra ID kart dediğimiz pasaportsuz dolaşım konusunda da çalışmalarımız devam ediyor.
9: Sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz şekilde vatandaşlık sağlayan suç şebekesi çökertildi. İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. 72 şüpheli gözaltına alındı. Haksız şekilde vatandaşlık alan 687 kişinin vatandaşlık işlemlerinin iptali için süreç başlatıldı. Ortaya çıkarılan vurgunun boyutu ise yaklaşık 2,5 milyar lira.
12: Sahte ekspertizle vatandaşlık sattılar. 687 kişiye usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırdılar. 2,5 milyar liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türk vatandaşlığını kazanç kapısına çeviren suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezi 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Örgütün düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterdiği, bu taşınmazlar üzerinden yapılan muazzalı satışlarla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirtildi. Şüphelilerin vatandaşlık için kişi başı 50 bin dolar para aldığı belirlendi. Soruşturmada yaklaşık 2,5 milyar liralık dövizin Türkiye'ye hiç getirilmediği, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu tespit edildi. 687 kişinin usulsüz yöntemle Türk vatandaşlığı aldığını belirten Bakan Gürlek, vatandaşlıkların iptali için sürecin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda örgüt elebaşları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da aralarında bulunduğu 72 şüpheli gözaltına alındı. 7 şirkete kayyım atandı. 1045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, 1 yat ve 10 banka hesabına el konuldu.
9: Her gün başka bir operasyon, başka bir kirli düzen, milyarlarca liralık para transferleri. İnanamıyor insan değil mi? Yani nereden geliyor bu paralar, nereye gidiyorlar, nasıl bir para yönetimi bu ya da yönetememe? İzliyoruz. İnanılmaz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen Ahbap Derneği soruşturmasında oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia eden iş insanı Orhan İnan gözaltına alındığı esnada rahatsızlandı, hastaneye götürüldü.
12: Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında müteahhit Orhan İnan Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Hakkında gözaltı kararı verildi. Kapısında polisi görünce rahatsızlandı, hastaneye götürüldü. İş insanının kalp rahatsızlığı olduğu ve öncesinde planlanan bir ameliyatı olduğu öğrenildi. Haluk Levent tarafından kurulan ve milyarlarca lira vurgunun yapıldığı iddia edilen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor.
1: Arkadaşlar, 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
12: Şu ana kadar düzenlenen 4 dalga operasyonunda Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu toplam 35 şüpheli tutuklandı.
2: Birçok yerde pazarlık yaptırmamız. Çünkü alımlar yapıyoruz.
3: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
12: Tıpkı iş insanı Hüseyin Başaran gibi Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia eden müteahhit Orhan İnan, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki 10 villasının Levent tarafından 5 milyon liraya alındığını iddia etti. Villaların piyasa değerinin toplamda 145 milyon lira olduğu öğrenildi.
4: Bilmem, ey sevgili canım, bu derdime inan.
24: O dönemlerde ona layık bir adam olamadım, bir evlat olamadım.
12: Süreç şöyle başladı. İddiaya göre tutuklu bulunan Emin Arat'la Necdet Kuy, Orhan İnan'dan araç ve çek karşılığında bir daire satın aldı. Arat ve Kuy'un daha sonra söz konusu daireyi Haluk Levent'e satmayı önerdiği, ancak ödeme için çek teklif edilmesi üzerine satıştan vazgeçildiği ileri sürüldü. Değerinin altında satıldığı tespit edilen villaların dosyaya girmesiyle birlikte iş insanı Orhan İnan gözaltına alındı. O esnada kalp rahatsızlığı yaşayan İnan hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9: Daha kaç kişi acaba çıkacak bu işin altından? İstanbul Fatih'te sosyal medyada tartışan iki grup park önünde kavga etti. Kavgada 19 yaşındaki Suriyeli genç bıçaklandı, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Dehşet anları da güvenlik kamerasındaydı.
12: Sosyal medyada tartıştılar, parkın önünde buluştular. 19 yaşındaki Suriyeli genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. İddiaya göre sosyal medyada tartışan iki grup hesaplaşmak için parkın önünde bir araya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Ortalık bir anda karıştı. Şüpheliler yanlarındaki bıçaklarla saldırıya geçti. 19 yaşındaki Ali Anzo yere yığıldı. Ancak saldırganlar durmadı. Yerde hareketsiz yatan genci defalarca bıçaklamaya devam etti. Kanlı saldırıda 19 yaşındaki Suriyeli Ali Anzo ile 26 yaşındaki Ali Hilal ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ali Anzo tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Hilal'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Düzenlenen operasyonlarda olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
9: Türkiye stratejik sistemlerin adeta gözü olan Kızıl Ötesi direktörleri dünyada üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi. Aselsan'ın yerli imkanlarla geliştirdiği teknolojiyle milli platformlar için olumsuz hava şartları ve karanlık tarihe karışıyor.
12: Altay tankı Yamgöz 200 ile 360 derece görüş sağlıyor. Kızıl Elma, Toygun'la Mavi Vatan'da uçan kuşu bile kaçırmıyor. Çelik Kubbe'nin çatısı Hisar füzesi hedefini onunla buluyor. Hepsinde de Aselsan'ın Kızıl Ötesi dedektör ailesi görev yapıyor. Türk savunma devi işte o aileyi tanıttı. Kızıl Ötesi dedektör teknolojisi kara, deniz ve hava harbinde çarpan etkisi yapıyor. O teknolojiyi artık Türkiye yerli ve milli imkanlarla üretiyor. Altında da Aselsan imzası var.
20: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
12: Aselsan imzalı dedektörler mikro elektronik alanındaki üstün yetkinliklerle tasarlandı. Hem soğutmalı hem de soğutmasız konfigürasyonlara sahip. Yani farklı hareket ihtiyaçlarına cevap veriyor.
20: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldı. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
12: Yerli dedektör ailesi sayesinde milli sistemler gecenin zifiri karanlığında, yoğun sis, toz ve duman gibi en zorlu hava koşullarında bile hedeflerini anında tespit edebiliyor.
20: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
12: Geliştirilen dedektör sistemi Milli Muharip Uçak Kaan gibi vizyon projelerde de kullanılacak. Sınırlı sayıda gelişmiş ülkenin tekelinde olan bu teknoloji Türkiye'nin savunma alanındaki gücüne güç katacak.
20: Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün gerisinde tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır.
9: Gelelim dış gündeme. İsrail'de ordu ve hükümet birbirine düştü. Filistinlilere saldıran bir işgalci yerleşimin serbest bırakılması ordu ve hükümet arasında komuta krizi çıkardı.
12: İsrail'de işgalci ordu ve hükümet Filistin konusunda birbirine düştü. Kriz İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın bir televizyonda yaptığı konuşmayla başladı. Konuşmanın merkezinde Batı Şeria'daki işgal komutanı Avi Bulut vardı. Katz bu generali görevden almak istediğini açıkladı. Gerekçe ise Filistinlilere saldıran bir Yahudi yerleşimciyi serbest bırakarak tartışmaya yol açmasıydı. Katz'ın konuşması üzerine Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ofisi ayağa kalktı. Danışmanlar hemen bakanla temasa geçti. İsrail ordusu bu karara isyan etti. Atamanın genelkurmay başkanıyla koordine edilmediği açıklandı. Askeri sözcülük Bulut'un görevde kalacağını duyurdu. Katz'a geri adım atarak iddiaları yalanladı. Uzmanlar İsrail yönetimindeki krizin yeni istifalara yol açacağını ifade ediyor.
9: Tiftah ve milhama. Efendim bir de Ukrayna-Rusya savaşı var biliyorsunuz. Ukrayna Rusya'ya yönelik İHA saldırılarını daha da sıklaştırdı. Ukrayna ordusunun Karadeniz kıyısında bir sahile düzenlediği kamikaze İHA saldırısında 3'ü çocuk, 7 sivil hayatını kaybetti. Moskova bölgesinde düzenlenen saldırıda da 5 kişi öldü.
12: Popüler tatil şehrinde patlama dehşeti yaşandı. Kumsala isabet eden kamikaze İHA adeta ölüm saçtı. Görüntüler Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki tatil şehri Gelencik'ten. Yüzlerce Rus vatandaşı birazdan yaşayacaklarından habersiz bir şekilde denize giriyor. Güneşin ve kumun tadını çıkarıyordu. Bir anda gökyüzünde beliren Ukrayna İHA'sı saniyeler içinde kumsala çakılarak büyük bir patlamaya yol açtı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Rus Dışişleri Bakanlığı olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Misilleme yapılacağını bildirdi. Ukrayna'nın Rus topraklarının derinliklerine yönelik uzun menzilli İHA saldırıları Moskova bölgesini de vurdu. Başkentin 74 kilometre güneyindeki Çehov kenti yakınlarındaki bir sanayi bölgesine düşen İHA'lar nedeniyle ölenler ve yaralananlar oldu. Çıkan yangınlar sonucu depolarda ve bir elektrik altyapısında ağır hasar meydana geldi.
9: Ukrayna'nın Kherson kentinden gelen son görüntüler savaşın korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Pazar yerinde tezgah açan bir sivil Rus İHA'sı tarafından kasten hedef alındı.
12: Ukrayna'nın güneyindeki Kherson şehrinden insanlık dışı korkunç bir savaş suçu görüntüsü geldi. Rusya'ya ait olduğu belirtilen bir kamikaze İHA pazar yerinde tezgah açan bir sivili doğrudan hedef aldı. Görüntülerde İHA'nın adamın önünde bir süre süzüldüğü, talihsiz adamın kaçmaya çalışmasına rağmen drone operatörünün onu takip ettiği görülüyor. Saniyeler sonra gerçekleşen şiddetli patlamayla sivil

0: Ukrayna'ya sert bir uyarı mesajı yayınladı.
1: 6-7 ayrı drone'la vurulduk.
2: İki Türk gemisi drone'la vuruldu. Üçü Türk, dört mürettebat yaralandı. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Biri Nadejda, diğeri Yaşar isimli iki sivil Türk gemisi Karadeniz'de saldırıya uğradı.
1: Gelen bir şey yok.
2: Yaşar gemisiyle ilgili şimdilik bilgi yok. Nadejda gemisinin kaptanı Ukrayna vurdu dedi.
1: Yaralılarımız var, çok ciddi yaralılar var. Ayaklarına şarapnel parçası gelmiş olan arkadaşlar var.
2: Karadeniz'de Türk gemisi Ukrayna dronları tarafından hedef alındı.
1: 6-7 ayrı dronla vurulduk.
2: Samsun'dan yüklediği taze meyve ve sebzeleri Rusya'nın Novorossiysk limanına götürmek üzere denize açılan Natenzna adlı Türk Ro-Ro gemisi uluslararası sularda saldırıya uğradı.
1: Ukrayna'nın saldırısına maruz kaldı.
2: Saldırının ardından gemide yangın çıktı. Tüm personel tahliye edildi. Gemi kaptanı Yalçın Şahin dehşet anlarını anlattı. Acil yardım çağrısında bulundu.
3: Şarjım bitiyor. Herkesle tek tek konuşamıyorum. Yardım bekliyoruz. Eksik kişi yok. Herkes sağ. Yaralılarımız var. Bekliyoruz. Hiçbir müdahalede bulunamıyoruz şu anda.
2: Denizciler yangını kendi imkanlarıyla kontrol altına almaya çalıştı. Rusya donanmasına ait kurtarma gemilerinin de güvenlik gerekçesiyle gemiye yaklaşmakta güçlük çektiği aktarıldı. Türkiye'den resmi açıklama önce Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden geldi. Gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu, tamamının Rus deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk limanına tahliye edildikleri açıklandı. Açıklamaya göre 11 kişinin tedavi altına alındığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Diğer mürettebatsa otellere yerleştirildi. Müdürlüğün açıklamasında drone saldırısı riski nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilemediği ifade edildi. Beklenen kritik açıklama ise Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık açıklamasının Rus ve Ukrayna taraflarına eşit mesafede bir uyarı olması dikkat çekti.
4: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır. Bu itibarla savaşan taraflar başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
2: Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimizdir denilen bakanlık açıklamasına göre gemilerin durumu yakından takip ediliyor.
5: TGRT efendim.
6: Şimdi reklamlar.
7: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
8: Kripto. Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Matlar ortaya çıktı. İçme suyu tedariki de tehlikeye girdi. Sırbistan ve Bulgaristan'da da santraller üretim azalttı. Belçika'da ise sıcaklıkların 37 dereceye ulaşması beklenirken ülke genelinde turuncu alarm verildi. Yakıcı sıcaklar sadece Avrupa'yı değil, Asya Pasifik coğrafyasını ve Uzak Doğu'yu da esir almış durumda.

0: Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Yangsan kentinde termometreler 42,5 dereceyi gösterirken aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Başkent Seul'de tarihinin ilk aşırı sıcaklık uyarısı yayınlandı. Japonya'da da etki gösteren aşırı sıcaklar canlı hayatını tehdit ediyor. Tokyo'daki bir hayvanat bahçesinde koruma altındaki 3 aslan sıcak çarpmasına bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü. Sıcak dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
1: Özellikle Avrupa'daki sıcak hava krizi giderek büyüyor efendim. Dün Almanya'dan gelen bir arkadaşımla konuştuk ve şunu söylüyor. Şu anda Almanya'da klima yok. Bir de böyle bir problem var. Allah'a şükür böyle bir sıkıntımız yok. Bizim isteyen istediği yerde klimayı buluyor, alıyor. Koca Almanya'da şu anda klima bulunmuyor efendim. Ve bu yüzden Türkiye'den ihraç ediyorlar. Türkiye'den ithal ediyorlar. Bu yüzden de Avrupa'daki bu kriz giderek büyüyecek gibi duruyor. Mevsim normallerinin biraz daha altına düşmeden sıcaklık, Allah korusun, ölümlerde artacak gibi görünüyor. Yunanistan'dan Fransa'ya, Hollanda'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülkede dev orman yangınları var efendim. Yüz binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Bilançolar ağırlaşıyor. Küle dönen kentlerden dramatik görüntüler geliyor. İzleyelim.
0: İklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar ve kuraklık kuzey yarımküreyi alev topuna çevirdi. Yunanistan başkent Atina'nın batısında günlerdir süren orman yangınlarıyla boğuşuyor. 4 gece aralıksız süren müdahalenin ardından 5. günde yangınların yayılmasında yavaşlama kaydedilse de kritik saatler henüz geride kalmış değil. Rüzgarın etkisiyle 13 bin hektardan fazla alan küle dönerken yangına havadan ve karadan yüzlerce personel müdahale ediyor. Alevlerin vurduğu yerleşim yerlerinde ise büyük bir yıkım var. Porto Germano'daki yazlık evi tamamen yanan Vivi Gialia bölgedeki acı tabloyu büyük bir üzüntüyle anlattı.
2: Sanki kalbim söküp çıkarılmış gibi. Burası çok güzel bir yerdi. Yazlarımızı burada geçirirdik. Çok mutlu anılarımız vardı ama artık hiçbir şey kalmadı.
0: Yangın felaketinin bir diğer adresi Fransa. Bordo yakınlarındaki Le Porche kasabasında 42 bin hektarı küle çeviren yangının ardından 10 gün sonra evlerine dönen vatandaşlar ağır bir yıkımla karşılaştı. Bölgede 220 bin kişi tahliye edilirken geriye enkaz yığınları kaldı. Hollanda'nın Limburg bölgesinde de yangın ağaç tepelerinden hızla yayılarak 21 hektarlık alanı etkisi altına aldı. Bir kamp alanı tahliye edilirken tren seferleri durduruldu. Okyanusun diğer tarafında ABD'nin Washington eyaletinde de durum vahim. Spokane kenti yakınlarında 3 gündür süren yangınlarda en az 700 bina kül oldu. 60 binden fazla kişi için acil tahliye emri verildi.
1: Erzurum'un İzpir ilçesinde çıkan orman yangını özel donanımlı arazöz, orman ekipleri ve vatandaşların ortak mücadelesiyle büyümeden söndürüldü. Böylelikle özel donanımlı arazözler ilk sınavını başarıyla vermiş oldu efendim.
0: Ormandan alevler yükseldi ancak bu kez karşısında hem teknoloji hem de büyük bir dayanışma vardı. Burası Erzurum İspir. Ormanlık alanda yangın çıktı. Zorlu arazi şartları için özel olarak tasarlanan tam donanımlı arazöz ilk büyük görevinde sahaya çıktı. Sarp yamaçlara hızla ulaştı. Alevlerin yayılmasını engellemek için kritik müdahalede bulundu. Yangının koordinasyonunu orman işletme şefliği ekipleri yürüttü. Orman işçileri yoğun mesai harcadı. Bu mücadelede İspir halkı da ekipleri yalnız bırakmadı. Vatandaşlar su ikmali yaptı. Söndürme çalışmalarına omuz omuza destek verdi. Yeşil vatan için el ele mücadele edildi. Saatler süren çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt da yangında görev alan tüm personele ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Yeşil vatan ortak mücadeleyle bir kez daha korundu.
1: Aydın Çin'de 3 gün süren orman yangını ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Binlerce dönümü küle çeviren yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İlk bulgularsa büyük ihmale işaret ediyor.
3: Yangının oluşumuna sebebiyet veren 2 kişi bugün biraz önce gözaltına alındılar jandarmamız tarafından.
0: 3 gün boyunca gökyüzünü duman kapladı. Ormanlar yandı. Canlılar yuvalarını kaybetti. Yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Türkiye'nin yüreğini yakan Aydın Çin'deki orman yangını soruşturmasında 2 şüpheli gözaltına alındı. Yangının çıkış noktasında yapılan teknik incelemeler, bilirkişi raporları ve jandarmanın çalışması soruşturmanın yönünü değiştirdi.
3: Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem ama büyük bir ihmal de var.
0: Öte yandan Vali Varol yangına müdahale ile ilgili de bilgi verdi. Valinin aktardığı bilgilere göre yangına 5 dakika içinde ilk müdahale yapıldı. 3 gün süren mücadelede 804 personel, 25 hava aracı, 262 kara aracı alevlere karşı seferber oldu. 3 gün süren yangında 236 hane boşaltıldı, 515 kişi güvenli bölgelere taşındı. Yaklaşık 1000 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvan da tahliye edilerek kurtarıldı. Şimdi ise bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.
1: Zaten bile bile gidip yakanlara en ağır cezalar verilsin. Bununla ilgili sorun yok ama ihmalden dolayı bilinçsizce yanan ormanlarımızın artık hesabını veremiyoruz. Defalarca söyleniyoruz. Valiliklerden uyarılar yapılıyor efendim. Ormanlık alanlara çok fazla ziyaret etmeyin, piknik yapmayın, izmarit atmayın, orada ateş yakıp orayı öyle bırakmayın. Defalarca söylüyoruz, söylüyoruz ama buradan giriyor, diğer taraftan çıkıyor. Yine birkaç kişinin ihmali yüzünden koca orman kül olup gidiyor efendim. Türkiye bir yandan da Afrika sıcaklarının etkisi altında. Birçok kentte 40 dereceyi gösteriyor termometreler. Üzerine çıkıyor. Kimi serinlemek için denize gidiyor. Kimi de 3000 rakımlı dağlara çıkıyor efendim. Ve kavurucu sıcağa rağmen ekmek parası için çalışanlar da var dağa çıkanların, denize girenlerin yanında. İzleyelim.
0: Türkiye genelinde termometreler tavan yaptı. Kimi Akdeniz'in serin sularına koştu, kimi dağlardaki kar tünellerine sığındı. Kimi ise ekmek parası için 42 derecede ter döktü.
4: Nem oranı biraz artmış durumda. Genelde Temmuz ve Ağustos aylarında nem oranı biraz yükseliyor.
0: Turizmin göz bebeği Antalya'da sıcaklıklar zirve yaptı. Alanya'da dünyaca ünlü Kleopatra plajı yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı.
5: Adıyaman yaz sıcaklarında vatandaş karlamacı yoğun ilgi gösteriyor.
0: Akdeniz'de sahil keyfi sürerken Güneydoğu ve Doğu Akdeniz adeta kavruluyor. Adıyaman'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Vatandaşlar serinlemek için envai çeşit yönteme başvuruyor.
6: Serinlemek için gölge bazen geçeriz. Yani değişen bir şey yok yani.
0: Kahramanmaraş'ta da durum farklı değil. Termometreler gölgede bile 42 dereceyi gösterdi. Cadde ve sokaklar boş kaldı. Ancak ekmek parası için çalışmak zorunda olanlar vardı.
7: Hava 47 derece de olsa hani mecbur çalışmak zorundayız. Evimize ekmek getirmek için.
8: Hava çok sıcak. Hiçbir şey duramıyoruz da işte çalışıyoruz sabahtan akşama. Sonra eve gidiyor.
0: Hava sıcaklığının rekor kırarak 45 dereceye ulaştığı Batman'daysa vatandaşlar çareyi dağlara tırmanmakta buldu. Sason ilçesindeki 3000 rakımlı Mereto Dağı kavurucu sıcaktan bunalanların akınına uğruyor.
9: Sabahleyin Sason merkezden yola çıkarken sıcaktan yanıyorduk, pişiyorduk. Şimdi de burada soğuktan tir tir titriyoruz.
0: Ve kilis, kavurucu sıcakların ezici etkisine karşı kilis halkı kentin milli içeceği olarak bilinen soğuk meyan şerbetine sarıldı.
10: Hem başımı yıkadım hem meyan şerbeti içtim. Çok güzeldi. Vücudumu serinletti ya.
1: Çok sıcak. Daha bu ay bir bu kadar da sıcak geçecek. O yüzden aman önlemlerimizi alalım. Öğle vakti işimiz yoksa dışarı çıkmayalım. Tarım arazilerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi, bungalov tarzı yapılarla ilgili yeni bir adım atıldı. Söz konusu yapıların inşa edilebileceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi.
11: Vatandaşımızın taleplerini duyuyoruz. Diğer taraftan tarım alanlarıyla alakalı durumun da farkındayız. Tarım alanlarını korumak zorundayız.
0: Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tipi yapılarla ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi. Asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi. Tarım arazisi olanlara iyi haber geldi. 5 yerine 2 hektar arazide de yapılaşma imkanı getirildi. Yani bağ evi niteliğindeki yapıların inşası için aranan arazi büyüklüğü 50 dönümden 20 dönüme indirildi.
11: Hem tarım alanları korunacak hem de vatandaşımızın bu ihtiyacına kanun yönetmelik çerçevesinde edilebilecek yardımı etmeye gayret göstereceğiz.
0: Tarım arazilerine inşa edilecek yapıların tarımsal amaç taşıması, devlet kurumlarından izin alınması, imar ve yapılaşma şartlarına uygun olması gibi kriterler uygulanmaya devam edecek.
11: Her tarım alanında her isteyen istediği gibi bir iş yapamamalı.
0: Arazi büyüklüğü şartının karşılanması tek başına yapılaşma izni verildiği anlamına gelmeyecek. Arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli izinleri alması gerekecek.
1: Efendim, milyarlık şirketler de küçük esnaf da bunun peşinde. Videolar uğruna herkes kamera başına geçti. Sosyal medyada görünür olma yarışı kamera satışlarını patlattı. E-ticarette foto ve kamera kategorisi %75 büyüdü. Vlog kameralarına talep ise %300 arttı. İşte içerik üretmenin faturası.
12: Bugün yakın arkadaşımın kınasına katılacağım. Şurada görmüş olduğunuz makyajı birlikte yapalım.
13: Hazırım. Çıkıyorum. Benim şu şehriye salatası tarifim vardı ya. Ona rakip çıktı.
0: Sosyal medyada içerik üreticiliği her geçen gün yaygınlaşıyor. Güzellikten yemeğe, teknolojiden günlük yaşama kadar milyonlarca kişi kamerasını açıp içerik üretiyor.
14: Aylardır beklenen o an geldi.
0: Bu ilgi kamera ve çekim ekipmanları satışlarına da yansıdı. Influencer ekonomisinin gelişmesi ve yeniden popülerleşen analog fotoğraf akımı pazarı hareketlendirdi. Foto ve kamera kategorisi geçen yıla göre %75 büyüdü.
15: Bu benim mini kurtarıcım.
0: En dikkat çeken artışsa aksiyon kamera aksesuarlarında yaşandı. Bu ürün grubundaki satışlar %1600 arttı. Vlog kameralarına talep %300, retro tasarımlı aynasız kameralara ilgi ise %115 yükseldi.
16: Hangi kamerayı ne için kullanıyorum? Bugün onu anlatmaya geldim.
0: Kamera tek başına da yetmiyor. Yaka mikrofonlarına talep %67, ışıklara olan ilgi ise yaklaşık %113 arttı.
17: Hani şu kadarcık bir şey ve şu an bütün odamı aydınlatıyor bakın.
18: Hem uygun fiyatlı hem de kaliteli yaka mikrofonu önerisiyle geldi.
0: Uzmanlara göre kullanıcılar artık yalnızca kamera almıyor. Mikrofon, ışık ve diğer ekipmanlarla evlerinde kendi içerik üretim stüdyolarını kuruyor. İçerik üretimi hobi olmanın ötesine geçerek yatırım alanına dönüşüyor.
19: Pratik de çok lezzetli yemek önerisiyle geldi.
0: Yükseliş sadece dijital kameralarla sınırlı değil. Filmli makineler de yeniden ilgi görüyor. Fotoğraf tutkunları ve koleksiyonerler ikinci el platformlarının yanı sıra antika ve bit pazarlarında da uygun fiyatlı analog kameraların peşine düşüyor.
12: Bugün yakın arkadaşımın kınasına katılacağım. Şurada görmüş olduğunuz makyajı birlikte yapalım.
1: Tabii efendim, kamerayla da bitmiyor. Eminönü'nde Hayyam Çarşısı vardır, belki bilirsiniz. Fotoğrafçılar Çarşısı, oraya gittiğinizde bir kamera alayım dersiniz. Bir ring light denen bir ışık var, halka ışık. Ondan da satmak isterler. Bir de mikrofon alman gerekiyor derler. Derler de derler, o masraf çıkar 50-60 bin liralara. İçerik üretmek de öyle kolay iş değil tabii. Şimdi araya gideceğiz. Demek isterdim etiketine, sizden de mesajları bekliyoruz efendim. Yazın, gönderin, tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye, az sonra kaldığı yerden devam edeceğim.
20: TGRT FM. Hafta içi her sabah, evde, işte, arabada, sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
21: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
22: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: TGRT FM.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
15: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
23: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
24: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
25: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
24: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
26: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
27: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
28: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
29: TGRT FM Haber.
0: Topladı. Ekranda Chongqing'deki nehrin gece manzarası, kent silüeti ve dev pandalar gibi simgeler dönüşümlü olarak gösteriliyor. Yolcular transfer yaparken hem görsel şölen yaşıyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor. Böylece sıradan bir metro koridoru kentin kültürünü ve doğal güzelliklerini tanıtan yeni bir vitrine dönüşüyor. Çin'in Tianjin kentindeki Ulusal Denizcilik Müzesi ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşattı. 25 aile sergi salonlarının içine kurdukları çadırlarda geceyi geçirdi. Çocuklar köpek balıkları, deniz anaları ve tarih öncesi deniz canlılarını yakından tanırken interaktif etkinliklerle deniz yaşamını eğlenerek keşfetti. Keşif görevlerini tamamlayan aileler akvaryumlar ve deniz canlılarının arasında uyuyarak müzeyi bambaşka bir deneyimle keşfetme fırsatı buldu. Bilim, oyun ve kampı bir araya getiren bu etkinlik özellikle çocuklar için yaz tatilinin en sıra dışı deneyimlerinden biri oldu. kuralları hiçe saydı, hatalı dönüş yaptı, ters yöne girdi. Kaza kaçınılmaz oldu. Çorlu'da U dönüşü yapmak isteyen bir sürücü yasak olmasına rağmen hızlı bir manevra yaptı. Ancak kontrolü kaybetti. Araç yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobildekiler savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Onun tek isteği imkansızlık içindeki çocukların yüzünü güldürmekti. Ama iyiliğin bedelini şikayet edilerek ödedi. Görüntüler Şanlıurfa'dan. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen berberin bu örnek davranışı bölgedeki bazı esnafların tepkisini çekti. Çocukların mutluluğuna gölge düşüren bu şikayet sosyal medyada da tepki çekti. Dondurmacı kana bulanmıştı. Korkunç cinayette tutuklu sayısı arttı. Olay 25 Temmuz'da Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dondurma dükkanında yaşanmıştı. Gerçekleştirilen silahlı saldırıda Yusuf Erdem, Mustafa Mert Bahtıkara'nın kurşunlarının hedefi olmuştu. 29 yaşındaki Erdem ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Mustafa Mert Bahtıkara ve Bahtıkara'ya yardım ettiği değerlendirilen şüpheliler yakalanmış, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanmıştı. Bir tutuklama daha oldu, tutuklu sayısı 10'a çıktı. Bambum'un sunduğu Günaydın Türk.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş efendim. Üçüncü saat dilimimizdeyiz. Bakalım bu saat diliminde neler konuşacağız. Hemen başlıklarımıza bakalım. Ardından canlı bağlantılarımız ve gazetelerimizle yayınımızı sürdüreceğiz efendim. Gelsin birinci başlığımız. Hemen başlayalım. Hava kuvvetlerinde görev değişimi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun ise görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Gelsin ikinci başlığımız. Çerçeve yasa bugün meclise sunulacak. Biz daha sonra meclise bağlanacağız efendim. Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak çerçeve yasaya ilk imzayı MHP lideri Bahçeli attı. Yasa teklifinin adı da konuldu. İsmi Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesi oldu. Teklifin bugün meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Üçüncü başlığımıza gelsin. Bu da muhalefetle alakalı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında fezleke. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni parti genel başkanı Özgür Özel ile Malatya milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet alma suçlamasıyla fezleke düzenledi. Adalet Bakanlığı'na gönderdi efendim. Bir sonraki başlığımız, bu da dış haber gündemi. Bir iddia var ki ABD'nin uzun menzilli füzeleri tükendi efendim. İran savaşı uzadıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin de en önemli silah stokları eriyor. Reuters'ın görüştüğü kaynaklar kritik mühimmatlarda tehlikeli seviyelere gelindiğini söylüyor. Washington'ın en büyük kozu olan hassas güdümlü füzeler hızla tükeniyor. Belki de bu yüzden Trump daha çok barışa yatkın bu aralar. Göreceğiz. Bir sonraki başlığımızda gelsin efendim. Bu da futbolla alakalı ki Salah Trabzon yolcusu, Mısırlı futbolcu Trabzonspor'la anlaştı. Bugün İstanbul'a geliyor. Kısa bir süre sonra uçak İstanbul'a inecek ve transferinde resmen açıklanması bekleniyor efendim. Başlıklar böyle. Etiketimiz de gelsin demek isterdim. Bu etikete X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
1: En düşük emekli maaşı 23.552 liraya yükseldi. Gözler zam farklarına çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemeleri için tarih verdi. Az sonra. Sağlık hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı psikolojik destek, sigara bırakma ve sosyal destek hizmetlerini dijital ortama taşıdı. Az sonra.
0: Efendim, İzmir Belediyesi'ne biliyorsunuz yürütülen bir soruşturma vardı bununla ilgili. Sabah bir operasyon düzenlendi ve Veli Ağbaba'nın abi gözaltına alındı. Hemen detaylarından da bahsedelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Bu sabah İzmir Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında iki kişi gözaltına alındı. Onlardan biri de Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba. Sabah saatlerinde Küçükçekmece'de bir trafik kazası meydana gelmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Son durum ne? İhlas Haber Ajansı muhabiri Emre Aslan Ergün bize anlatsın. Emre, günaydın. Nedir son durum? Ölü ya da yaralı sayısında bir artış var mı? Kaza nasıl olmuş? Yol trafiği açıldı mı? Tüm bu soruların cevaplarını senden dinliyoruz.
2: İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar dilerim. Bizler şu anda olay yerindeyiz. Kaza saat 7 sıralarında E5 Karayolu Edirne istikameti Sefaköy Küçükçekmece yönünde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki YTT otobüsüne çarptı. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği bölgede E5 Karayolu Edirne istikametinin yolları çift şerit olarak trafiğe kapattı. Kaza yapan otomobilde 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken 3 yaralının hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazanın hemen ardından oluşan yoğun trafik nedeniyle de %90 oranında bir trafik oluştu burada. Edirne istikametine giden yollarda çok yoğun bir trafik var, söz konusuydu. Polis ekipleri tabii güvenlik önlemleri alarak yolu çift şerit olarak trafiğe kapattı. Trafik yan yoldan bir süre devam etti atıcı olarak. Ancak dediğimiz gibi yoğun bir trafik söz konusuydu. Yaralıların ilk müdahalesinin ardından, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yaralıların hayatını kaybettiği öğrenildi. Maalesef acı haber geldi. Bizler şu anda olay yerindeyiz. Burada trafik açılmış durumda. Atıcı olarak ilerliyor şu anda. Ama hala trafiğin devam ettiğini söyleyebiliriz.
0: Emre Aslan. Emre Aslan Ergün, teşekkürler aktardıkların için. İETT otobüsüne bir otomobil çarptı ve 3 kişi hayatını kaybetti. Şu anda Küçükçekmece'deki son durum böyle. Devam edelim efendim. Şimdi meclise döneceğiz. Şerif Ali Duman bizi bekliyor. Bugün terörsüz Türkiye sürecinde kritik gün efendim. Çerçeve yasayı ilk önce biliyorsunuz meclis başkanı imzalamıştı. Ardından MHP lideri de Devlet Bahçeli de imzalamıştı. Bugün çerçeve yasa meclise geliyor. Neler yaşanacak? Şerif Ali Duman bize aktarsın. Şerif Ali, günaydın. Meclisin bugününü senden dinleyelim.
3: Günaydın Okan Ateş. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gün geldi. Sattı.
4: Haftanın başından bu yana takip ettiğimiz bir gelişme vardı. Sürecin hukuki ve yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasanın akıbetine yönelik. O çerçeve yasa pazartesi AK Parti tarafından imzaya açılmıştı. Dün saatler 17'yi gösterdiğinde ise imza işlemi tamamlanmıştı. Dün öğlen saatlerinde imzayı atanlar arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'nin üst düzey kurmayları da yer aldı. Ve ilerleyen saatlerde bir imzada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi ve 5'te imza işlemleri tamamlandı ve artık gözler o çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasında. O teklifin sunulması için gözler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda olacak. Peki ondan önce neler yaşanacak? Öncelikle AK Parti grubu saat 10'da kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek. Bu toplantıda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala AK Partili vekilleri bilgilendirecek ve önümüzdeki süreçte mecliste nasıl bir yol haritası izleneceğini anlatacak. Ardından ise bu kapalı grup toplantısının tamamlanmasıyla beraber AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'in yine AK Partili kurmaylarla ve MHP'li isimlerle beraber bir basın açıklaması bekleniyor ve bu basın açıklamasında da yasa taslağının içeriğine ilişkin ilk bilgileri almış olacağız ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Önemli bir gelişme çerçeve yasa, çünkü artık terörsüz Türkiye sürecinde 2 yıla yaklaşıyoruz. Süreç artık yasal ve hukuki bir zemine oturtulacak. O çerçeve yasanın da dün ismi kondu. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi adı verildi çerçeve yasaya. Peki bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Bugün öğle saatlerine kadar o çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması, ardından cuma günü Adalet Komisyonu'na sevk edilmesi ve pazar günü genel kurulda olması bekleniyor. Hızlı bir şekilde yasalaşma süreci de beklentiler arasında. Çerçeve yasanın içeriğine ilişkin de bilgiler verelim. Geçici olacak. 12 maddeden oluşacak. Öte yandan genel bir af ve şahsa özel bir af hususu kesinlikle yer almayacak. Tabii ki bu yasanın uygulanması için en önemli şart ise terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığını ve kendini feshettiğinin teyiti ve tespiti olacak. Yayın başında da demiştik, gözlerimiz artık o çerçeve yasanın meclis başkanlığına sunulmasında. Biz burada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkürler Şerif Ali. Meclisten Şerif Ali Duman bize aktardı. İlerleyen saatlerde de zaten kendisine bağlanacağız. Gün boyu bu süreçte neler yaşanıyor? TGRT Haber ekranlarında an be an sizlerle paylaşacağız efendim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun ise görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.
5: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
6: Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Kritik toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
5: Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
6: Anıtkabir ziyaretinin ardından Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 2 saat 20 dakika sürdü.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Köyün Doktoru 13. bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan Osman Ağa'nın güzel kızı Menekşe, Doktor Cemil'in geleceği yola pusu kurarak kendisini dereye atar ve doktor da onu kurtarınca aralarında bir sevda başlar. Oğlu Tahir'e Menekşe'yi almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi aracılar vasıtasıyla istetir. Ama Osman Ağa düğünün şehirde yapılmasını, gazino ve otel tutulmasını şart koşunca cimri bir adam olan Hüseyin Ağa bu şartları önce kabul etmez. Bu arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan Fırıldak Salman, Osman Ağa'nın yeni aldığı traktörle yarışma yapılması hususunda Hüseyin Ağa'yı ikna eder. Fırıldak Salman hünerini gösterip önce Osman Ağa'nın traktör şoförünü kaçırtır ama traktörün direksiyonuna Doktor Cemil'in geçtiğini görünce bu sefer gizlice traktörün deposuna benzin yerine su koyarak yarışı Cemil'e kaybettirir. Yarışı kaybeden Cemil, sevdiği kız Menekşe'nin de elinden gittiğini görünce köyü terk eder ve Osman Ağa da kurallar gereği ister istemez kızı Menekşe'yi Tahir'le evlendirir. Düğün şehirdeki lüks bir otelin gazinosunda yapılır.

0: De bakayım Hüseyin abi, üzülüp durma orada. Irak yoldan geldik. Milletin karnı yapıştı. Çenemiz oynasın azıcık.
1: Hey ya, bunlara avuç dolu parayı boşuna mı harcadık? Elbet yiyeceğiz. Ya Osman ağa, Allah aşkına o raketi ta köyden buraya niye getirdin? Görmüyor musun, burada bir tane bile sinek yok ya.
0: Doğrusu Hüseyin abi, boşuna almışız bunu. Hadi aslanım durmayın, millet yesin içsin, yoksa kendine gelemeyecek.
1: Hey yesinler içsinler bakalım.
2: İstediğiniz kadar yiyin için. Hüseyin ağa her zaman kesinin ağzını böyle açmaz. Fırsatı kaçırmayın millet.
3: Siz

0: Sen iyi içmiyor mu menevşe?
1: Hayır, ne yiyorum ne de içiyorum.
0: Nasıl istersen. Zaten ben sadece içerim. İçemem bu şehir yerinde.
1: İçeceğine zıkkım içersin inşallah.
0: Rütbe emme de keskinmiş. Şehrin her bir şeysi başka oluyor canım. İçim yandı vallahi. Hey garson, bak bakayım bana.
2: Buyurun beyim.
0: Şu zırıltıcılar Armandalı Aydın Zeybe'ye vurmasını bilmezler mi?
2: Bilmez olurlar mı beyim? Bilirler, bilirler.
0: Kafamı şişti canım. Al şu binlikleri bakayım. Götür şu çalgıcılar eve. De ki ağa hazretleri. Beni göstermeyi unutma. De ki ağa hazretleri Armandalı vursunlar diyor de. Bizimkiler ecnebi havalarından anlamaz.
2: Baş üstüne ağa hazretleri.
3: Haydi.
4: Hey. Ne duruyorsunuz be? Efe yok mu içinizde Efe? Ağaların düğününde oynamaz mı insan hiç? Sizleri buraya yeyip içesiniz diye getirmedik herhalde. Kalkın oynayın bakalım hadi.
5: Osman'a bizim bildiğimiz böyle günde kapıyı ağla aça. Hele sen bir göster boyunu bakayım, sonrası gelir.
6: He valla pırıldak salama doğru söylüyor. Evet. Önce ağlar oynar.
5: Hadi Osman ya. Ağam oynama.
6: Osman ağda Harmandalı işte zafına.
5: Çık benim Osman ağda. Hadi ağam, millet seni istiyor. Kalk da şunlara Armandalı nasıl oynanırmış bir göstert gari.
4: Bırak kolumu be Salaman. Hadi. Benim oyun neyim bildiğim yok canım.
5: Hadi, hadi Nazlı'm.

0: Tahir Mıydır? Tahir Hazretleri diyeceğim. Ben oğlum. Aha.
1: Peki Ağa Hazretleri. Size bir telgraf var.
0: Öyle mi? Ver bakalım.
1: Buyurun.
2: Telgraf kimden gelmiş Tahir?
0: Giden bıçak müdüründen baba. Hepimizi ayrı ayrı kurtuluyor.
2: İyi, sağ olsun, sağ olsun.
0: Telgrafı getiren garson sen misin?
1: Benim Ağa Hazretleri.
0: Aferin sana. Al şu 5 kahve. Allah Allah, bahşiş olarak veriyorum.
1: Sağ ol Ağa Hazretleri ama istemem.
0: Niye ki?
1: Bırak oyunu be Tahir. Beni tanımadın mı aslanım?
0: Yok, tanıyamadım.
1: Ben Bekir, Bekir. Mektep arkadaşın Çopur Bekir be. Çok mu değiştim ki tanıyamadın?
0: Tanıyamadım ya.
1: Ama ben seni görür görmez hemen tanıdım. Hem de nereden biliyor musun?
0: Nereden?
1: Koca kafandan. Maşallah Diyarbakır karpuzu gibi. Sen ne sen olsun gene Tahir. Hiç değişmemişsin be.
0: Hey, yesin be.
1: Yahu insan evleneceğini arkadaşına duyurmaz mı? Garson olmakla insanlığımızı yitirmedik ya. Ayıp ettin doğrusu yani. Gene de tebrik ederim seni. İyi bir kız seçmişsin. Aferin sana.
0: Yeter be. 8 başım lan. Evsiz adam sen kimsin de benim elimi sıkacaksın ha? Garson sen garsonluğunu bil. Bizim gibi ağırlığını tebrik etmek senin gibi garsonu mu kaldı lan?
3: Dellenme Tahir, ne istiyorsun garsondan?
1: Beni yanlış anladın Tahir Bey. Ben senin arkadaşınım.
0: Ne arkadaşı lan? Sen kimsin ben kimim be? Sen alt tabakadan bir garson parçasın. Benim elimi sıkmak senin lanetin ha? Terbiyesiz.
4: Hey, neler oluyor burada ya?
2: Lan Tahir, kimle dalaşıyorsun orada?
0: Kimin olacak? Şu garson parçası lan baba. Benim adımla çağırıyor. Sonra da elimi sıkmak istiyor. Halbuki ben bir ayıp. Bir garson.
4: Ne? Bu ne terbiyesizlik? Herkes cürmünü bilmeli. Be adam, sen hiç yol erken tanımaz mısın? Bu nedensizlik. Ağolu kim, sen kimsin? El sıkmak ne haddin de senin?
1: Osman ağa, ben yabancı değilim. Sizin köylünüzüm ben.
4: Bari beni de adımla ünlü ya. Şimdi gösteririm ben sana. Buranın sahibi müdürü yok mu be?
5: Hey, ne oluyor orada? Bir olay mı var? Buyurun ağa hazretleri, bir şey mi oldu?
0: Bu garson var ya, bu garson parçası bize terbiyesizlik etti.
5: Sahi mi? Ne yaptı efendim? Söyleyeyim, ben hemen gerekli dersini vereyim.
1: Bakın müdür bey.
4: Damadımla kızımın elini sıkmaya kalktı. Bana da adımla seslendi.
5: Demek bu küstahlığı da yaptın öyle mi? Yetti artık. Bir dakika daha kalamazsın benim gazinomda. Pılını pırtını topla ve çek git buradan. Kovuyorum seni, anladın mı? Kovuyorum, defol.
1: Nasıl isterseniz müdür bey.
5: Bin defa özür dilerim sizden ağa hazretleri. Ne yaparsınız? 5 parmağın 5'i de 1 olmuyor.
4: Neyse öyle olsun.
5: İyi eğlenceler ağa hazretleri. Bir şikayetiniz ya da bir isteğiniz olursa hemen beni çağırın lütfen.
4: Çağırırız.
2: Çalgıcılar niye sustur ki? Ya vurun şu zımbırtının tellerine birader. Avuç dolusu para harcadık bu düğün için ya.
6: Şimdi sıra sende Sinem. Kalk bakalım, oyna da sıranı sav.
2: Ben ha? Tellendin mi lan salaman?
6: Dünyada olmaz sen oynamazsan.
2: Oğlum.
6: Osman Ağa'nın atırı kalır.
2: Yetme.
6: Hem ne derler sonra?
2: Yapma.
6: Çalgıcılara para vermemek için Hüseyin Ağa oyuna kalmadı derler. Kalkmadı derler.
4: Vallahi doğru. Kalkıp oynamazsan öyle derim ha.
2: Tövbe. Paranın lafı mı olur be Osman Ağa? İşte kesenin ağzını açtık. Millet yiyip içiyor. Hem de patlayıncaya kadar. Su gibi harcıyoruz parayı ya.
6: Para harcamak başka, oynamak başka. Kalk da oyna, millet seni seyretmek istiyor gari.
2: Bırak beni Salaman, şu zıkkın başımı çarptı. Zaten yerler vıcık çamurdan beter kayıyor. Düşer rezil oluruz oğlum, ondan korkuyorum.
6: Canım şöyle bir dolanı verirsin olur bir tam. Maksat herkesin gönlü olsun. Hangi havayı vursunlar senin için?
2: Tövbe, ne yapalım, başka çare yok. Söyle de bir hiçbir zeybeyi vursunlar bakın.
6: Olur ağam. İyi ama çalgıcılara para basmayacaksın mı?
2: Ulan namussuz, oynamak için de para mı vereceğim? Of. Öksürsem para canım. Al şu 500'lü verelim bakalım. Yok 500 çok, 250 yeter. Hatta 100 bilem kafi ya.
6: Öf Hüseyin ağa, 5-10 kuruş için el aleme rezil etme kendini. Ver şuradan hiç olmazsa 2-3 milyon. Ha şöyle. Şunu da ver.
2: Lan bırak lan, gençiz paranın pöçünü bırak diyorum sana.
6: Yok ağam, yok, bundan aşağısı olmaz. Senin ağlına yakışmaz zaten.
2: Ah yakışmasına yakışır ha. Sizin meramınız başka. Tek biliniz benim iflamı kesmek istiyorsunuz değil mi?
6: Hey çalgıcılar. Alın şunları da Hüseyin ağam için kıyak tarafından bir İzmir zeybeğe vurun bakayım gari.
2: Ya hadi vurun da oynayalım.
0: Bu ben bana hiç benzemez Menevşe. İçkiye hiç dayanamaz. İki kadeh dayanamayacak sarhoş oluyor.
3: Sen çok mu dayanıklısın sanki?
0: Görmüyor musun? Koca şişe içtim de ağzım sağa sola kayveriyor mu?
2: Ah belim. Ah belim. Ulan namussuz salaman. Demedim mi sana yerler vıcık vıcık kayıyor, düşerim demedim mi? Ah ulan etrafım ağrıyor, kırıldı lan.
0: İşte bak.
2: Ah, ulan yine düştüm. Ulan oynamak benim yeğime.
0: Menevşe gördün mü? Sallanıyor, düştü babam. Halbuki ben oynasam hiç düşmem. Oynayayım mı Menevşe?
3: Bana ne soruyorsun be koca kafalı Tahir? İster oyna ister oynama, umurumda mı sanki?
0: Şimdi görürsün sen. Hey çalgıcılar, alışı milyoncuklarına bir burdur zeybeği vurun bakalım, hadi lan.

0: Demek patron seni kovdu ha Bekir?
1: Kovdu da ne kelime? O rezil Tahir'in karşısında yerin dibine soktu beni.
0: Tahir belki de tanımamıştır seni be Bekir.
1: Tanımadı mı? Tanımaz olur mu hiç? O tanımayacak ha. Bir mektepte okuduk. Bir mahallede çelik çomak oynadık o rezille. Nasıl tanımazmış? Kalleşliğinden yaptı bunu bana.
0: Ne kalleşliği?
1: Çocukluğunda her oyunda mızıkçılık yapardı. Sonra da benden sopayı yerdi. Kuyruk acısı var namussuzum bende. Bu gece de yapacağını yaptı işte.
0: Boş ver, üzülmene değmez.
1: Öyle deme be Şemsi. İnsanı fena koyuyor. Yer beş para etmez adamın teki. Altı üstü köyde bir ağoğlu. Hepsi o işte. Doğru dürüst okur yazarlığı bile yok. Bizim doktor Cemil de köylü. Hem de aynı köyden. Hani o beni tanımamazlıktan gelse bu kadar üzülmezdim. Oğlan fukara dul bir kadının oğluydu ama okumuş adam olmuş. Doktor çıkmış. Beni tanımasa olabilir derdim. Ama çocuk beni görür görmez Bekirciğim diye boynuma sarılmıştı.
0: Şu iki hafta önce 4 numarada kalan doktoru mu söylüyorsun?
1: Evet evet, hatırladın mı?
0: Nasıl hatırlamam? Çok efendi bir adam. Ne zaman zili çalsa odasına gitsem, affedersiniz bey kardeşim, size zahmet olmazsa bana bir gazete alır mısınız derdi. İnsan böylesine canını bile verir. Ne de olsa okumuş adamın hali başka oluyor.
1: Koca kafalı Tahir elimi sıkmayı şanına yakıştıramadı. Bir parladı, bir kabardı ortalığı, bir karıştırdı, şaşırdım kaldım yahu. Üstüne üstlük bir de patron onca insanın arasında beni kovmaz mı? Yer yalısaydı da dibine girseydim keşke.
2: Neler oluyor burada? Niye toplandınız?
0: Şey, hiç efendim, Bekir gidiyormuş da vedalaşıyorduk.
2: Gidiyor mu? Nereye gidiyorsun Bekir?
1: Unuttunuz mu müdür bey? Az önce beni kovmuştunuz ya.
2: Hay Allah. Sen de sahi sandın ha. Oğlum koy eşyanı yerine. Bu türlü sonradan görme ayılar için adam mı harcarım ben?
1: Şey, yani beni kovmuyor musunuz?
2: Yok canım. Ağa olacak o hıyarların yanında öyle söylemek zorunda kaldım.
1: Nasıl isterseniz. Sağ olun müdür bey.
2: Yalnız bunlar gidinceye kadar odadan dışarı çıkma.
1: Peki efendim. Teşekkür ederim.
2: Rıza.
0: Buyurun müdür bey.
2: Bekir'in elbisesini sen giy. Onun işlerini sen üstlen bu gece.
0: Peki efendim.

0: Ya Salaman, vakit hayli geç oldu. Köylüleri köye göndersek artık. Yoksa hepsini otelde yatırmak gerekecek ha.
1: Varsın yatsınlar be Sinan. Sen zaten kesenin ağzını açtın nasıl olsa.
0: Kafamı kızdırma lan Salaman. Hepsini yatıracak olursak tütünden kazandığın paraya etmez bu masarife be.
1: Ne yapacağız ağam?
0: Bir kolayını bulup gönder şunları buradan, gözümü seveyim. Bilirim, fırıldaklık da üstüne yoktur senin.
1: Tamam ağam, meraklanma. Bak şimdi ne yapacağım gari.
0: De görelim bakalım ne edeceksin.
1: Ey millet. Hadi millet, otobüsler kalkıyor. Geç kalan başının çaresine baksın. Otelde yatacak yer de yokmuş. Ona göre ha.
2: Araba. Bakıyorum biz erkenden savuysunuz ha. Alacağınız olsun. Bizim için de eğlenin bari. Biz nasıl olsa gidiyoruz değil mi?
1: Hadi çabuk olun, durmayın hadi. Otobüslerde yer kalmazsa görürsünüz o zaman başınıza neler geleceğini. Hadi. Acele edin hadi.
3: Gördün mü ağam?
1: 5 dakikada hallediverdik işi.
0: Ulan Salaman, senden her şey beklenir valla. Cin gibi adamsın ve selam. Çok şükür yüzümüzün akıyla çıktık bu işten Osman ağa.
4: Doğru dersin Hüseyin ağa. Haşerat takımını savduk, hepsi gitti. Biz bize kaldık.
0: Biz bize kaldık ya.
4: Doğrusu ya, iyi dayandın Hüseyin ha. Bu kadarını ummuyordum senden. Aşk olsun sana doğrusu. Düğünden yana yüzümüzü kara çıkartmadın dosta düşmana karşı.
0: Bilirsin, verdiğin sözü tutarım Osman ha. Yapınca da adam akıllı yaparım. Gönlün oldu mu bari?
4: Oldu olmasın ya, bir küçük isteğim daha kaldı. Azıcık da biz bize el edelim diyorum. Şöyle çalgılı türkülü bir yere gitsek ha. Değil mi Salaman?
1: Öyle. Ağzımızın tadı tam olsun bari, oldu olacak.
0: Şimdiye kadar hep ben harcadım. Bir de sen kesenin ağzını aç da görelim Osman ağa.
1: Hüseyin ağam doğru söylüyor Osman ağam. Şehirliyim der durursun her zaman. Şehirde bir ağalık da sen yap da görelim. Bakalım hanginiz ağır basacak.
5: Haklılar biraderim, senin şehirdeki ağalığını bir görelim bakalım.
4: Tamam. Madem hepinizin meramı bir, peki. Bundan sonra da benden gitsin paralar bakalım. İyi bir eğlence yerine götüreceğim. Neredeydi o hani Salaman, hani geçen tütün zamanı seninle birlikte bir yere gitmiştik he? Ne de güzel eğlenmiştik, hatırlıyor musun gari?
1: Keyfini de düşünürsün Osman ağam. Yedik içtik, karnımızın hakkını verdik. İyi yerdi orası, tadı damağımda kalmıştı hani.
4: Adı neydi adı?
1: Vallahi adını unuttum. Emme öğrenir canım, önemli değil.
4: Ne dersin Hüseyin ağa, seni oraya götüreyim mi?
0: Vallahi parasını sen verdikten sonra her yere giderim Osman ağa.
4: İyi emme, hanımları yettireceğiz. Onları da götürürüz, ne olacak? Kansu ne, artık kadınlar da gidiyormuş. Geçen gittiğimizde görmüştük değil mi Salaman?
1: Görmüştük ağam.
0: Ya kadınlar burada kalsa daha iyi olmaz mı Osman ağa?
4: Nasıl münasip görürseniz öyle olsun.
0: Sonra bilirsin, bizim kadınlar böyle şeylere alışkın diye. Ne olur ne olmaz, kurulu düzenimizi bozmayalım derim ben.
4: Doğru dersin Hüseyin ağa. O zaman biz de erkek erkeğe gideriz Kansu ne.
0: Eyvallah.
1: Olmaz, kadınları burada bırakmayalım Osman ağam. Sonra gelinle damadı böyle bir gecede birbirinden ayırmak doğru olur mu hiç? Tahir gelirse Menevşe yalnız mı kalacak yani koca otelde?
4: De uzatma, çaresi nedir Salama?
1: Çaresi sende ağam. Ağalık yapacaksın. Tam yaptı olsun bitsin gari. Gideceğimiz o gazinoyu kapatı ve biz bize eğlenelim bu gece değil mi?
4: Ulan Salama'nın ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bir gazino kapatmak kaça mal olur biliyor musun sen?
1: Kaça mal olursa olsun be ağam. Sen koskoca Osman ağasın. Hüseyin ağa olsan neyse. Biliyorsun onun cebinde akrep var.
4: De dünyanın parasını harcayacağız be.
1: Etme eylem ağam. Böyle bir gecede harcamayacaksın de ne zaman harcayacaksın söyle bana.
0: Eferim lan Salaman, olunca tam olsun değil mi ya?
4: Madem bizim dünü böyle istiyor, kapatırız o gazinoyu. Çağırın bana otelin müdürünü.
1: Oğlum garson efendi, gel bakayım buraya.
6: Buyurun efendim.
1: Otel müdürünü çağırıver buraya hadi.
6: Baş üstün efendim.
4: Recep, sana zahmet geç Zeynep'e söyle, biz şurada bir sade kahve içene kadar üstlerini de etsinler. Menevşe'nin gelinlik kurbasını çıkartıp üstüne başka bir urba giysin.
5: Tamam biraderim, hemen söylerim.
4: Salaman, sen de kahveleri söyle bakalım.
1: Tamam söyleyeyim ağam.
6: Buyurun ağa hazretleri, beni emretmişsiniz.
4: Bey kardeşim, bizim gibilerin eline her zaman böyle fırsat düşmez. Hazır şehre gelmişken bir hala eğlenelim diyoruz. Şu meşhur bir kazino vardı ya.
6: Evet anladım.
4: Sana zahmet oraya bir adam sal da bu gece kimseyi almasın o kazinoya. Mesarifi neyse veririz. Biz bize ailece eğlenelim diyoruz.
6: Baş üstüne hazretleri. Ben şimdi haber gönderirim.
4: Hadi bakayım görem seni bey kardeşim. Hadi çocuğum, hadi koçum.
7: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

bizim ona uyum sağlamamız gerekiyor içinde bulunduğumuz bu döneme. Yılın en sıcak günlerine yaklaşıyoruz. Bir taraftan tabii bu sıcak günlerle birlikte uzmanların üzerinde hemfikir olduğu daha sıcak günler de var. Onun için de geri saymaya başladık diyebiliriz İstanbul'da. Sadece İstanbul için değil, belki Türkiye geneli için yılın en sıcak günleri aşağı yukarı termometrelerin işte güneyde 40, 42, 44'leri gösterdiği, kuzeyde 30'un üzerine çıktığı günler 13 Ağustos'a kadar etkili olacak ve nemin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. 35 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bugün için sıcaklığın hissedilen değer biraz daha üzerinde olacak. Cuma günü 35 dereceye kadar çıkacak. Bu da özellikle yılın en sıcak dönemine hazır olmamız gerektiğini söylüyor bize. 35 derece hissedilen değerin biraz daha yukarıda olacağı düşünülürse İstanbul için çoksa alışık olduğumuz bir sıcaklık değil. Neyse ki bu kuzeyde bulunduğumuz coğrafyada birkaç gün sürüyor ama güneyde düşünün bu sıcaklar haftalarca devam ediyor. Orada avantajı nemin bu kadar yüksek olmaması, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının hiç değilse insanlara gece dinlenme fırsatı sunması. Ama bizim bulunduğumuz coğrafya için özellikle deniz kıyısına, sadece İstanbul demeyelim, Marmara çevresi ve Kuzey Ege yine böyle sıcak, aşağı güneye doğru indiğinizde deniz kenarındaki tüm şehirlerde nemle birleştiğinde sıcaklık hissedilen değer yükseliyor ve biraz zorlayıcı hale dönüyor.

bu sıcak havalar aynı zamanda orman yangınlarına karşı da dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor bize. İstanbul trafiğine bakalım. İstanbul'da bugün bir trafik kazası vardı maalesef. Şu anda da kazalar var. Özellikle Avrupa yakasında trafik %53'e ulaşmış durumda. Sefaköy-Florya yönünde bir trafik kazası meydana geldi maalesef. 3 kişi de hayatını kaybetti. 3 saat önce meydana gelen bir kaza bu ve bunun yoğunluğu geriye doğru neredeyse şu anda Mertar'a kadar ulaşmış durumda. Şirinevler Yenibosna yönünde de yine sağ şeritte bir trafik kazası var. Burada da bir şerit trafiğe kapalı. Şimdi bu neredeyse Mertar'a ulaşmış trafiğin daha da geriye uzayacağını söyleyelim. Alternatif olarak TEM'i düşünebiliriz ama TEM'de de O3 Yüzyıl'dan atış alanı yönüne sol şeritte bir trafik kazası var, yaralanmalı. Bu da yine TEM'deki trafiği olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla buradan Aksaray istikametine gidecek olanlar, TEM'de devam edecek olanlar trafiği maalesef trafik yoğunluğunu yaşayacaklar. Firuzköy Isparta Kule arası yoğun, Hasan Serentepe trafiği TEM'de yine var. E5'te Avcılar Küçükçekmece trafiği olduğu yerde. Bu arada tabii bu E5'teki yoğunluk sahil yoluna yönelimi arttırdı. Bu da yine Beşiktaş-Florya arasında, Bakırköy-Florya arasında bir trafik yoğunluğuna yol açmış durumda şu anda. Burada bu güzergahta da Bakırköy-Zeytinburnu yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir diğer araç arızası ise Ok Meydanı'ndan Piyalepaşa yönüne bağlantı yolunda. Bu da yine bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. Özellikle TEM'den E5 istikametine Ok Meydanı bağlantısı üzerinden gelecek olanlar ciddi anlamda yavaşlayacaklar. Anadolu yakası biraz daha rahat. Yine TEM'de E5'te trafik yoğunluğu var elbette, özellikle köprüler istikametinde, ama yine de Avrupa yakası ile karşılaştırıldığında bu kazaların oluşturduğu, araç arızalarının oluşturduğu kaosla karşılaştırılamayacak bir trafik yoğunluğu var. Köprülerde Ümraniye'yi geçtikten sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Ümraniye'yi geçtikten sonra trafik yoğunluğu başlıyor köprüye kadar. Şehitler Köprüsü'ne Çamcı Altunizade yoğunluğu var. %53 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da şu anda sıcaklık 28 derecenin üzerinde hissedilen değerse 1 derece kadar yüksek bu termometrenin gösterdiği değerden. Sıcaklık önümüzdeki günlerde artacak dedim. Cuma'ya kadar artış gösterecek. Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış uzun vadeli raporlara eklenmiş. Bu haftayı sıcak geçireceğiz. Cumartesi de dahil olmak üzere sıcak hep 32-33 derece civarında hava sıcaklığı. Dolayısıyla dikkatli olmak, özellikle güneşin dik geldiği saatlerde mümkün olduğunca korunmalı yaşamak lazım. Ne demek bu? Gölge, serin, esintili yerlerde olmak lazım bulabiliyorsak. Ankara'da

27 derece sıcaklık, 32 dereceye kadar çıkacak gün içinde, nem %40 civarında hissedilen değerle termometrenin gösterdiği arasında pek bir fark yok. Cuma günü Ankara 35 dereceye kadar çıkacak sevgili dinleyiciler. Hafta sonu ise 33-34 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Ankara için şu anda raporda herhangi bir yağmur yok. İzmir'e bakalım. İzmir'de 29 derece sıcaklık, gün içinde 36 dereceye çıkacak bugün içinde. Özellikle öğle saatlerinde rüzgar etkisini artırabilir, biraz serin hissettirebilir. Ama termometre özellikle nemin de artmasıyla gösterilen değerden daha fazla hissedilen bir günü işaret ediyor bize. 36 derece, belki de 37-38 hissedilecek. 38 dereceye kadar çıkacak pazar günü. Yani bugün sıcak diyenler bir de pazarı görün diyeceğiz. Neredeyse 40 dereceyi zorlayacak hissedilen değerler. Allah kolaylık versin. Pazar günü İzmir'de, şehir içinde çok fazla kimseyi göremeyeceğiz demektir bu. Haritamızı açalım. Bugün Türkiye'nin kuzeydoğu ucunda Artvin Ardahan arasında gök gürültülü sağanak yağış var. Onun dışında Türkiye genelinde, özellikle güneyde sıcaklıklar çok yüksek. Güneydoğu Anadolu bölgesi 42 dereceyi görecek bugün. Batman 42, Diyarbakır 41, Urfa 42, Adıyaman 41 derece, 40 derece, Kahramanmaraş, Gaziantep 39 derece. Bölge oldukça sıcak. Ege'nin içleri de 41 derece, az değil. Aydın 39 derece, Denizli 37 derece, Muğla, kıyı Akdeniz'de, Antalya Mersin arasında ise sıcaklık 32-33 derecelerde. Yarın bu yağış Karadeniz'in doğusuna devam edecek. Güneydoğu'daki, Ege'nin içlerindeki sıcaklıklarda bir değişiklik yok. Trakya 37 derece. Cumartesi günü yağmur Karadeniz'in doğusunda da etkisini azaltacak. Sadece Artvin'de sıcaklıklar aşağı yukarı bugünkü değerlerde olmakla birlikte yağmur devam edecek. Pazar günü ise Trakya'ya yağış geliyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya yağış alacak. Tahminler böyle: Karadeniz'in batısında yağış geçişleri var. Karadeniz'in doğusunda pazar günü yağış alacak, alan genişleyecek. Hatta Doğu Anadolu'nun kuzeyde yağış alacak. Güneydoğu'da ise pek bir değişiklik yok. Ege'nin içleri de öyle 40-41'lerde. Güneydoğu'da 40-42 arasında. Tabii her il değil ama özellikle çok sıcak iller var bölgede. İşte Batman, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman, Gaziantep, bu bölge gerçekten çok sıcak. Allah kolaylık versin burada yaşayanlara.

Bir de takvim yaprağımıza bakalım, günle ilgili bize ne hatırlatmış. Sonra şöyle sizin için seçtiklerimize bakacağız sevgili dinleyiciler. Özellikle bugün pazar günü, yani pazar alışverişi günü olanlar, bir iki hatırlatmamız olacak size. Evet, bugün 5 Ağustos Çarşamba sevgili dinleyiciler. Tarihte Edirne İstanbul Telgraf Hattı'nın hizmete girdiği gün olarak bir not var. Takvim yaprağımız un çorbası, karnıyarık, bulgur pilavı, cacık demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Bizde dün tavuk ve ev makarnası vardı, tavuk suyuyla yapılmış. Hiç yağ koymadan sadece tavuk suyuyla yapıyorum ve hemen tüketilmesi gerekiyor. Çünkü tavuk suyu makarnayı böyle biraz daha yapışkan bir hale getiriyor. Ayrıca bir sosla koymadığımız için hızlıca tüketilmesi gereken bir yemek. Bizde dün akşam o vardı. Bir tavuk çorbamız vardı ama kimse içmek istemedi. O da bugüne kaldı. Bakalım onun yanına akşama ne ekleyeceğiz ama takvim yaprağımız bugün bize biraz da dolabınıza bakın diyor. Bugün çarşamba, İstanbul'un meşhur çarşamba pazarının kurulduğu gün. Eğer sizin de semt pazarınız bugün kuruluyorsa, artık yavaş yavaş Ağustos geldi, bazı sebzeleri fiyatı düştüğünü gördüğünüz an alıp dolaba atmanız gerekiyor. Bezelyeyi bitirdik. Geriye ne kaldı? Barbunya kaldı. Kuru fasulye, taze kuru fasulye, ispir kaldı. Taze fasulyenin kendisi var eğer dondurucuya koymaktan hoşlanıyorsanız. Domates için biraz daha beklememiz lazım. Bir parça daha vakti var, ucuzlayacak. Biber çeşitleri, kırmızı biberler, dolma biberler, onlar için de biraz daha vakit var. Fiyatları biraz daha düşer. Dolma biber bir düşmüştü, şimdi yeniden yükselmiş fiyatı. Patlıcan, kabak içinse sanki biraz daha vakit var. Şöyle bir sezonun sonunu görmek lazım. En azından Ağustos'un ortasını. Bamya var pazarlarda. Eğer seviyorsanız bamyayı, onu da tercih edebilirsiniz.

Siz yaşadığınız şehrin nesi meşhur bilirsiniz. Ama bir de dışarıdan bakmak var o şehirlere. Bazı şehirlerin neleri meşhur, dün bazı semtleri mesela İstanbul'da neleri meşhur biraz konuşmuştuk. Bugün biraz simitten konuşacağım. Böyle bir haber gözüme takıldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde farklı simitler yapılıyor. İstanbul simiti gevrek bir simittir. Sokak simidinden bahsediyorum. Taş fırında pişer, o pastanelerdeki yumuşak, işte görüntüsü simide benzeyen ama asla simitle alakası olmayan şeyden bahsetmiyorum. O ayrı bir şey. Ona mesela görüntüsü simide benziyor diye simit diyorsak yanılıyoruz. Başka bir isim vermek lazım. Ama gerçek sokak simidi böyle tok hamurlu, dışı çıtır, böyle dönerek, kıvrılarak yapılmış, döndürülerek yapılmış bir simittir. Ve bence İstanbul simidi çok lezzetli bir simittir. Simit yanına biraz peynir ve ayran, simit yanına biraz peynir, zeytin ve çay. Her ikisi makbuldür. Ben her ikisini de çok severim, her iki halini de. Araştırma yapılmış, Türkiye'deki hangi simit meşhur, hangi simit çok seviliyor diye. İstanbul geleneksel sokak simidinin sokak simidi olarak öne çıktı. İşte pekmez etrafına sürüldü, susamlandı. Sonra böyle dışı hafif tatlımsı, içi yumuşak, dışı çıtır çıtır bir simit olduğu ifade ediliyor. Yine simitler arasında öne çıkan bir diğer simit de Eskişehir simidi. Biraz daha farklı bir üretim tekniği var. Hamuru ince pekmezli suda haşlanıyor. Üretimde de yine Eskişehir'e ait özel bir su kullanılıyor. Dolayısıyla bu su da simide ayrı bir lezzet veriyor. Eskişehir simidi de yine şefler tarafından sevilen simitlerden biriymiş. Ama dediğim gibi benim açımdan, tabii yaşadığımız şehre belki daha kolay ulaştığımız için, İstanbul simidi çok kıymetli. Eskişehir simidi, Antakya simidi, İzmir gevreği İlk üçe yer almış, ilk üçe girmiş. Ankara İstanbul simitleri dördüncülüğü paylaşmış. Sonra İzmit, Samsun ve Rize simitleri yer almış sıralamada. Bir 10 ayrı kriter üzerinden değerlendirme yapılmış ve simitler böyle sıralanmış. Katılıyor musunuz buna bilmiyorum.

En doyurucu simit İstanbul'dan, en gevrek simit İzmit'ten gelmiş. Eskişehir simidi ise bütün bu kriterler arasında işte 10 ayrı kriter var. Doyuruculuğu, gevrekliği, içinin yumuşaklığı, susam oranı vesaire. Bunlar arasında Eskişehir simidi bir numara olmuş. Gidersek Eskişehir'e, yolumuz düşerse bir bakarız tadına. Ben Eskişehir'e gittim daha önce ama Eskişehir simidi yiyip yemediğimi hiç hatırlamıyorum ama aklımda kalmadığına göre yememişimdir diye düşünüyorum. Bu kadar övülen bir simit aklımda kalırdı yoksa. İnşallah bir dahaki sefere çiğ börek yemek istedim Eskişehir'de. Şimdi Eskişehirliler gülecek bana ama çok da şehri bilmediğimiz için, sadece böyle günübirlik gittiğimiz bir iş için gittiğimiz bir gündü, öyle söyleyeyim. Gittiğimiz yerde o kadar çok bekledik ki çiğ böreğin gelmesini. Yani bir çiğ börek ne kadar sürede servis edilir? Biz belki 45 dakika falan bekledik ve gelmedi ve kalktık. Ay işte öyle olmuş, böyle olmuş dediler. Biz Eskişehir'de o çiğ böreği yiyemeden kalktık. Tabii ki pek çok yerde yedim tekrar. Ama hani Eskişehir'e gittim, bir çiğ börek yemeden mi geldin? Yemeden geldim. Simit'in de o kızgınlıkla tadına bakmamış olabilirim. Buldum mu bulmadım mı onu da hatırlamıyorum ama çiğ börekle böyle bir anımız var.

Şimdi bu sıcak havada evinde temizlik yapanlar, işte düğünü derneği olanlar, misafiri gelecek olanlar, tadilat yapmış olanlar, tadilat yapmaya karar verip yapmaktan vazgeçmiş olanlar, hepimiz zaman zaman evde derin işlere dalıyoruz. Bazen derin işler dediğiniz şey aslında kolayca çözülebilecek işler, o kolay yöntemler seçilmeyip derin işlere dönmüş oluyor. Yani kolayca çözebileceğimiz şey, mesela biz duvarları boyamayı tercih ediyoruz ama duvarları boyamadan önce duvarları silmeyi tercih edebiliriz, bir alternatif. Özellikle bu son dönemde kullanılan boyalar hem nefes alan hem de kolay temizlenen boyalar. Dolayısıyla güzel bir fiber bezle, uygun da bir deterjan kullandığınızda ya da karışım kullandığınızda, işte bir karbonatlı limonlu karışım hazırlayıp duvarları sildiğinizde mutlaka güzel çözüm alırsınız, sonuç alırsınız. Ama öncesinde mutlaka duvarın az görülen ya da işte koltuk arkası gibi bir yerinde denemek lazım bu yöntemi. Ondan sonra devam etmek lazım. Bazı boyalarda silindiği yerde dalgalı izler bırakabiliyor. Ha, o da başka bir çeşit boyaya dönüyor bu arada. Şu anda evinde tadilat yapanlar geleneksel tadilatları ya da geleneksel yenilemeleri tercih etmeyebilir. Mesela tavanları beyaza boyamaya çok alışkınız ama artık tavanlar da duvarlarla aynı renge boyanıyor. Eğer evinizin odaları, bu yöntemi deneyeceğiniz yer basık bir yer değilse, eğer mesela bir çatı katı gibi ya da duvar yüksekliği, tavan yüksekliği çok yüksek olmayan, çok büyük olmayan bir yerde değilseniz, o zaman deneyebilirsiniz. Mesela nasıl yapılıyor? Tavan ve onunla beraber bir tam duvar aynı renge boyanıyor. Diğerleri ise daha açık renge boyanıyor. Ya da pencere olan duvar aydınlık renge boyanıyor. Diğerleri tavandan itibaren farklı renge boyanıyor. Bütün bunlar ışığı yansıtmak ve tabii ki kullanılan malzemenin, hem boya malzemesi hem evinizdeki dekorasyonun uyumuyla alakalı. Her yere uyacak diye bir kural yok. Ama eğer denemek istiyorsanız bunu bir odanızda deneyebilirsiniz. Artık tavanlar eskisi gibi beyaz değil. Tavanlar duvarla aynı renge boyanıyor. Tadilattaki bu yeni akım. Ama tabii bu arada çok koyu renklerden bahsetmiyorum. Mesela duvarlarınız lacivert ve tavanı da laciverte boyadığınızda, lacivert bir kutunun içinde yaşıyorsunuz. Koyu renkler insana daha kapalı hissi veriyor, daha küçük hissi veriyor. O derinliği sağlayabilmek için mutlaka burada aynalardan ya da bazı duvarların farklı renklerde olmasından istifade etmek lazım.

Mikrofiber bezle duvar silecek olanlara bir hatırlatmada bulunalım. Seçtiğiniz bez çok önemli. Duvarı zorlamayacak, duvarda çizgi oluşturmayacak yumuşak bir bez seçmeniz lazım. Ve yine böyle çok sert hareketler değil, sanki bir cam siliyormuş gibi davranmak lazım. Ve yine unutmayın, mutlaka daha az görünen ya da görünmeyen bir yerde, perde arkasında, koltuk arkasında denemek lazım. Diyeceksiniz ki buralar çok kirlenmiyor. Asıl yani daha çok kullanılan yerleri kirletip oradaki kirleri temizleyip temizlemediğini görmek isteriz. Çok haklısınız ama bunun için yine de küçük bir yerde, hani nasıl bir ürün aldığımızda bir alerji testi yapıyoruz cildimize, alerji ya da reaksiyon verecek mi bunu görmek için. İşte aynı şeyi duvar temizlerken de denemek lazım. Koltuk sileceksiniz mesela, yine az görünen bir yerinde koltuğun kumaşının verdiği tepkiyi görmeniz lazım. Bu da gerçekten çok önemli. Eğer bunu yapmadan koltuğun en çok görünen yerinden büyük büyük hareketlerle silmeye başlarsanız ortaya çıkabilecek sonuç pek de istediğiniz gibi olmayabilir.

Türkiye gündeminde trafik kazaları var. Son 24 saat içinde gerçekten Türkiye genelinde inanılmaz sayıda çok trafik kazası meydana geldi. İşte Bursa'da, Çanakkale'de, Antalya'da bu trafik kazalarında yaralananlar ve hayatını kaybedenler var. Lütfen çok dikkatli olalım. Özellikle trafiğin açık olduğu saatlerde biraz daha galiba o trafiğin akış hızına da kaptırıyoruz kendimizi. Hatta biraz da onu zorluyoruz. Halbuki ne olursa olsun yol açık olsa da bir hız sınırı var. Ve bu hız sınırı işte tam da böyle durumlarda can güvenliği için çok kıymetli. Lütfen kurallara uyalım. Sonucu bakın işte bir araba çarpıyor. İşte bir iki araba çarpışıyor. Sonuçta arabalar zarar görüyor. Ama işin içine insanlar... Can kaybı girdiğinde bunun telafisi mümkün olmuyor. Gün sonunda o araba olmadan da yaşayabilirsiniz. Bir şekilde hayatta kalıyorsanız eğer. Yeniden arabanız olur. Olmaz. Arabasız kalırsınız, arabasız yaşarsınız. Ama bir Allah korusun bir uzuv kaybı, daha ciddi yaralanmalar ya da hayat kaybı, bunlardan geri dönüş yok.

Kuzey Afrika, Suriye, Irak hattını kapsayan geniş bir sıcak sistemin etkisine gireceğiz. Türkiye'nin güneyi de etkilenecek bundan, biraz önce söyledim. Özellikle haritada böyle baktığınızda Ağustos'un ilk haftası genelde Eyyam-ı Bahur olarak ifade edilir. Bu Temmuz sonu Ağustos'un ilk haftasını kapsayan dönem çok sıcak olur Türkiye için. Değerlendirme yapıldığında, yani geçen yılla değerlendirildiğinde aslında çok da sıcak bir yaz yaşamıyoruz. Geçen sene özellikle Temmuz'u çok sıcak yaşamıştık. Ama bu sene de yine Ağustos sıcakları yüksek olacak. 30 yıl istatistikleri değerlendirilmiş. Son 30 yılın istatistikleri. Yine 3-10 Ağustos'ta sıcakların yavaş yavaş güneyden kuzeye doğru yayılacağı. 17 Ağustos'a kadar özellikle Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcakların etkisini sürdüreceği, 24 Ağustos'a kadar olan 3. hafta, Ağustos'un 3. haftasında Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun kuzeylerinde yine sıcaklığın yükseleceğini görüyoruz. Güneydoğu'da ise bu sıcaklık kendi normallerinde devam edecek yine. Ve yine Ağustos'un son haftasında Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz başta olmak üzere sıcak hava hissedilecek. İstanbul'da da sıcak hava oldukça yüksek, 30 derecenin üzerinde. Yine böyle bir Poyraz'ın estiği günlerde, kuzeyden rüzgar aldığımız günlerde biraz daha serin hissediyoruz. Ama bu rüzgarın etkisini kaybettiği yerlerde, işte özellikle yapılaşmanın çok olduğu yerlerde sıcaklık 40 dereceye kadar yaklaşıyor. Bu arada yine gece sıcaklıkları 20 derecenin altına hiç düşmüyor ve Ağustos ayı boyunca da özellikle kıyı kesimlerde bu tropikal geceler etkisini sürdürecek. Bu program başında da konuştuğumuz bir şeydi. Gece biraz serinlese de dinlenmeye, bedenimizin kendini yenilemesine, bedenimizin normalleşmesine fırsat vermiyor. Nem o kadar yüksek oranda ki ter buharlaşmıyor ve dolayısıyla biz bunalıyoruz. İşte klimalar olmasa, ventilatörler olmasa evlerde uyumak neredeyse imkansız hale geliyor. Yapış yapış bunaltıcı bir his var üzerimizde. Peki uzun bir yaz mı geçireceğiz? Bir kere sonbaharın yağmurlu geçeceği ifade ediliyor. Eylül ayı için bakıldığında yine mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar söz konusu. Ekim'de düşmeye başlayacak İstanbul için söylersek eğer. Ama yine İstanbul'da Ekim'in ortalarını böyle bir 26-28 dereceleri göreceğiz. Acaba yaz bitmedi mi dedirtecek bize. Ama tekrar söyleyelim, yine de yağışın bol olduğu bir sonbahara doğru gidiyoruz.

Türkiye'de de müzeler zaman zaman gece ziyaretçi kabul ediyorlar ama ziyaretçi kabul ediyorlar. Çin'de ise müzede kamp yapılmış. Bayağı bildiğiniz kamp yataklarıyla, kamp çadırlarıyla gitmişler. Özellikle sıcak iklimin olduğu yerlerde gündüz turistler müze gezemiyorlar. Dışarı çıkamıyorlar çok fazla. İşte böyle yerlerde müzeler gece açılıyor ve ziyaretçiler gece gezdiriliyor. Ama dediğim gibi Çin'deki bu müze ziyareti konaklamalı bir ziyaret olmuş efendim. Öyle yapılır ya, hani bir yere gidersiniz, uzak bir yerse gece kalırsınız. Çin'de de öyle gitmişler ve gece yatıya kalmışlar.

0: Biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız yine. Sizi de bekliyoruz. Buyurun gelin efendim. İkinci bölümde daha çok sağlığımıza dokunuşlar yapmaya çalışacağız. Özellikle dermatoloji ile ilgili çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ağrılı, sancılı, geçmiş gibi görünen sonra tekrarlayan bir hastalık var. Roza. Roza nedir? Nasıl ortaya çıkar? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nedir? Tekrar eder mi? Neden bu kadar ağrılı, sancılıdır? İz bırakır mı? Bütün bunları konuşacağız. Yüzde ve bedende farklı farklı şeyleri var, hisleri var, yansımaları var. Her ikisini de konuşmaya çalışacağız. Bu bölüm için şimdilik izninizi isteyelim. Birazdan görüşmek üzere.
1: TGRT FM Haber.

0: İnsanlığın sorgulandığı o anlar Bolu'dan. Sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıs elinde getirdiği hayvanı kucağına alarak öptü. Ancak niyeti çok farklıydı. Herkes birazdan yaşanacak vahşetten habersizdi. Saniyeler sonra o masum canı iki eliyle boğarak öldürdü. Minnacık bir can kaçamadı, kurtulamadı. Nefesi göz göre göre kesildi. Kediyi öldüren o cani ise hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binip gitti. Şimdi gözler bu vahşeti gerçekleştiren kişinin bulunup adalet önüne çıkarılmasında. Hayvanseverlerse bu görüntülerin cezasız kalmamasını istiyor. Öfkesine hakim olamadı. Sahibi aracından inmeyince hıncını otomobilden çıkardı. Antalya'da sürücüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Trafikte seyir halindeyken duran araçtan inen öfkeli bir kişi hızla başka bir aracın sürücü camına yöneldi. Camı yumruklayarak aracı tekmelemeye başladı. Şiddetin dozunu artıran saldırgan tartıştığı sürücünün aracının dikiz aynasını kırdı. Ne olduğunu anlayamayan sürücü gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bir yolun daha sonu acıyla bitti. 72 yaşındaki Muazzez Eke, Barış Mahallesi Saadettin Sercan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi. Tam o sırada 74 yaşındaki sürücü yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muazzez Eke ambulansla Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabası 72 yaşındaki kadını hayatta tutmaya yetmedi. Armut seçmek istedi. İddiaya göre pazarcı kafasına kalas fırlattı. Armut seçme tartışmasında kan aktı. 50 yaşındaki Nurcihan Yıkılkan 27 Temmuz pazartesi günü annesine armut almak için pazara gitti. Annesinin dişleri yok ve görme engelli. Bu yüzden armudu yumuşak seçmek istedi. Pazarcı kadının armut seçmesine kızdı, ürünlere zarar verdiğini iddia etti. İkili arasında tartışma çıktı. Pazarcı Nurcihan Yıkılkan'ın başına kalas attı. Başından yaralanan kadının yardımına pazara alışveriş için gelenler koştu. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Başına tam 10 dikiş atıldı. O pazarcı ise tutuklandı. Olaydan geriye işte bu görüntüler kaldı. Maç sırasında yıldırım düştü. Genç futbolcu sahada can verdi. Tayland'ın Narathiwat eyaletinde aşırı yağış etkisini gösterdi. Bir futbol müsabakası sırasında sahaya yıldırım düştü. Orta sahaya düşen yıldırımla futbolcular yere yığılırken futbolculara sahaya giren sağlık ekipleri müdahale etti. FC Yala Kulübü oyuncusu 27 yaşındaki Sofvan Ava'ya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kulübü genç oyuncu için başsağlığı diledi. Sofvan Ava'nın geçtiğimiz sezon Pattani FC formasıyla çıktığı 18 maçta 7 gol kaydederek takımının Tayland 2. ligine yükselmesinde önemli rol oynadığı, birkaç gün önce ise FC Yala ile sözleşme imzaladığı belirtildi.
1: Can bana niye geldin? gelmeyeyim ha belki.
0: Karnında can taşıyordu. Canavara dönüşen eşinin gazabından kaçmaya çalışırken yüksekten atladı. O da 8 aylık bebeği de kurtarılamadı. Gözaltına alınan cani eşi tutuklandı. Bursa'da 8 aylık hamile Ekrem Aslan Adam Halil, uyuşturucu madde bağımlısı eşiyle tartışmış, can havliyle 4. kattan atlamıştı.
2: Komşumuz bize seslendi, dedi ki kadını attı. Biz bunu duyduğumuz gibi çocuğu kurtarma içgüdüsüyle yukarıya çıktık.
0: Genç kadının ölümüne neden olan 3 yaşındaki kızını da balkondan sarkıtan cani eşi gözaltına alınmıştı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cani, kasten öldürme ve intihara yönlendirme suçlarından tutuklandı. Cezaevine yollandı. Dondurmacı kana bulanmıştı. Korkunç cinayette tutuklu sayısı arttı. Olay 25 Temmuz'da Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dondurma dükkanında yaşanmıştı. Gerçekleştirilen silahlı saldırıda Yusuf Erdem, Mustafa Mert, Bahtı Kara'nın kurşunlarının hedefi olmuştu. 29 yaşındaki Erdem ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Mustafa Mert Bahtıkara ve Bahtıkara'ya yardım ettiği değerlendirilen şüpheliler yakalanmış, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanmıştı. Bir tutuklama daha oldu, tutuklu sayısı 10'a çıktı. Evde çıkan yangın 4 yaşındaki Yazen'in sonu oldu. Acı olayın yaşandığı yer Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. Deniz Mahallesi 83046. sokaktaki bu apartmanın 4. katında yaşayan yabancı uyruklu El Casim ailesinin evinde yangın çıktı. Evde anne ile çocukları vardı. İhbar üzerine adrese giden ekipler zamana karşı yarıştı. Yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler 4 yaşındaki Yazen'in cansız bedenini çıkardı. Annesi ve kardeşi de yaralı kurtarıldı. Müdahale sırasında yardım eden bir kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Guatemala'daki Fuego Yanardağ yeniden faaliyete geçti. Patlamayla birlikte metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürdü. Yetkililer çevredeki köyleri tedbir amacıyla tahliye etti. Bölgede turuncu alarm ilan edildi. Kül bulutlarının yayılma riski nedeniyle ana karayolu ulaşıma kapatıldı. Çevredeki yerleşimlerde okullarda geçici olarak tatil edildi. 3763 metre yüksekliğindeki Fuego Yanardağ'ın 2018'deki büyük patlamasında 215 kişi hayatını kaybetmiş, bir köy tamamen yok olmuştu. Yetkililer gelişmeleri an be an takip ediyor. Ne kural tanıdı ne de tehlikeyi umursadı. Trafikte adeta tehlike saçtı. Görüntü İstanbul Üsküdar'da kaydedildi. Elektrikli tek tekerli skuter ile otomobillerin arasına daldı. Bir an olsun hız kesmedi. Zaman zaman ani şerit değiştirdi. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri riske attı. Korumasız şekilde yoğun trafiğin içine giren sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.
3: Vallahi berberler.
0: Onun tek isteği imkansızlık içindeki çocukların yüzünü güldürmekti. Ama iyiliğin bedelini şikayet edilerek ödedi. Görüntüler Şanlıurfa'dan. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen berberin bu örnek davranışı bölgedeki bazı esnafların tepkisini çekti.
3: Vallahi berberler.
0: Çocukların mutluluğuna gölge düşüren bu şikayet sosyal medyada da tepki çekti. Dünyanın en küçük ülkelerinden Nauru tarihi bir karara imza attı. Nauru, sömürgeci geçmişinden uzaklaşmak ve yerel kimliğini korumak amacıyla resmi adını değiştirdi. Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesinin yeni adı Nauru Cumhuriyeti oldu. Karar ülkenin ulusal dilindeki yazım ve telaffuzuna uyum sağlamak amacıyla alındı. Hükümetten yapılan açıklamada kararın sömürge geçmişinden kopuşu ve geleneksel köklere dönüşü simgelediği belirtildi. Zamanında yabancıların telaffuz kolaylığı nedeniyle Nauru olarak benimsenen ismin yerine yerel kimliğe dönülmesi parlamentoda oy birliğiyle kabul edildi. Malatya Elazığ karayolunda yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs Yenice Mahallesi mevkiinde aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs adeta tırın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Zehir tacirlerinin yöntemi hastanede ortaya çıktı. Bitlis'te narkotik polisi uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı çalışmalarında dikkat çeken bir operasyona imza attı. Polis ekipleri Tatvan'da bir yolcu otobüsünü durdurdu. İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin hastanede röntgen ve tomografi filmi çekildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi mide ve bağırsaklarında taşıdıkları tespit edildi. 4 şüphelinin vücudundan hastanedeki operasyonla 117 parçalık 1 kilogram 392 gram uyuşturucu madde çıkarıldı. Zanlılar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: TGRT FM Haber.
4: Yol durumu. Opa-Borçka Artvin yolunun 13 ile 15. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Savaştepe-Balıkesir yolunun 17 ile 18. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar-Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sevgili Nijla Türkiye Hastanesi'ndeyiz, dermatoloji uzmanı Doktor Metin Oğuz'la birlikteyiz. Bugün roza konuşacağız. Özellikle bu mevsimde çok fazla şikayet gelen bir hastalık roza. Hastalığın tanımını, nasıl teşhis edildiğini, tedavi ve tedavi sonrasında süreci nasıl yönetilmesi gerektiğini değerlendireceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Roza deyince...
1: Şimdi roza deyince gül. Dün öyle bir hastam vardı. İki roza birden vardı. Bizde roza deyince karışıyor. İki çeşit roza var. Yüzde olan akne roza var. Vücutta olan pitriyazis roza var.
0: Evet, o da çok acılı, zor bir hastalık.
1: Acılı değil, roza... çok şeyde. İkisi, dün bir hastada ikisi birden vardı.
0: Böyle çok büyük bir kızarıklık var.
1: Ben güneşlen diyorum. Bugünkü hastam böyle. Güneşlen diyor, roza. Güneş rozayı arttırır diyor. Aslında öbür güne iyi geliyor. Vücuttaki rozaya giriyor. İki çeşit roza var. Yani bizim üstadlarımız 100 yıl önce hastalıkları görünüşlerine göre tarif ettikleri için, daha mekanizmaları bilmeden, görünüşlerine göre, şekillerine göre, renklerine göre tarif, öyle isimler koymuşlar. Bazı isimler de yüzyıllardır yapışmış. Artık değişmez onlar. Ama çok farklı hastalıklar aynı grup altında, aynı benzer isimle olabiliyor. Akne roza bu. Yüzde olan akne roza.
0: Biz bugün onu mu konuşalım?
1: Bugün onu konuşacağız zaten.
0: Peki.
1: Diğeri zaten kendi kendine geçiyor. Çok önemli bir şey değil. Akne roza niye önemli? Çünkü son yıllarda diğer akne gibi sayısı çok arttı. Diğer akne de arttı. Yani normal akne de. Akne vulgaris dediğimiz basit akne de çok arttı. 3 kat artmış 30 yılda. Yani yapılan çalışmalara göre yiyeceklerden dolayı. Akne roza da arttı. Hava sıcaklıklarından, iklim sıcaklıklarından olabilir. Onlarda yiyeceklerin etkisi var mutlaka, ama öz zannedildiği gibi acı, baharatlı bilmem ne değil. Akne roza yüzdeki kırmızı sivilceler. Akne roza ile diğer rozayı biz nasıl ayırıyoruz? Kabaca. Başladığı yaşlar farklı ama siyah nokta yok. Diğer normal aknede siyah nokta ve yağ bezleri vardır. Bu akne rozada siyah noktalar dediğimiz bizim yağ komedon tıkaçlar yok. Kırmızı papüller var. Aslında akne rozadaki temel faktör Demodex dediğimiz küçük parazitler. Milimetrenin 1/5 boyunda, yani ucuca 5 tanesini koysan üst üste 1 milimetre etmiyor. Çok küçük parazitler yağ bezleri içinde yaşıyorlar.
0: Ve cildin
1: ve burada tahriş ediyorlar ya da kurutuyorlar. Akne rozanın da çeşitleri var. Yani roza diyoruz kırmızı ama hiç kıpkırmızı olmayan, sadece bembeyaz kuru bir ciltte geliyor bize. Ona demodikoz diyor. Sadece demodex var. Hiç akne yok.
0: Buna bakarak, yani aslında muayeneyle teşhis ediyorsunuz
1: değil
0: mi?
1: Muayeneyle. Şu andaki muayene aletlerimiz de çok gelişti. Bizim ışıklarımız, beyaz, sarı, mavi ışıklarımız, VUD dediğimiz mavi ışıklarımız ve büyüteçlerimiz çok gelişti.
0: Bu ışığın ve altında verdiği tepkiyle, cildin verdiği tepkiyle
1: direkt de görebiliyoruz. Direkt de görebiliyoruz bunları. Hemen çok basit bir şekilde. Eskiden yüzey biyopsisi dediğimiz deriye bir şey, cam yapıştırıp Japon'la mikroskop altında inceliyorduk. Şimdi ona gerek yok. Direkt bizim büyütecimizi cep telefonu ya da tabletimize takıp cildin üzerine koyup hemen çekebiliyoruz. Görüyoruz yani. Renkli olarak görüyoruz. Hareketlerini görüyoruz. Teşhis kolay konu.
0: Cildi böyle görmek de tuhaf olsa gerek.
1: Yani tuhaf değil. Çok kolay.
0: Hayır, kişi çok açısından kolay. Baktığınızda
1: bizim için de çok kolay. İnandıramıyoruz. Biraz önce bir hasta vardı. Bir baktım bir saniyede uyuz parazitini gördüm içinde derinin. Uyuz dedim. Benim diyor kalçamda kaşıyor, sırtımda kaşıyor. Hepsi uyuz. Ama biz muayeneyi bazen bir dakika indiriyor. Ve daha kesin oluyor. Görerek teşhis daha kesin oluyor tahmininden. Tabi akne rozanın 3 tipi var. Daha doğrusu 3 komponenti var. Bir, yağ bezeleri. O porlar, delikler. Onların büyüklüğü, hacmi, yağ üretimi şekli. Ne? 2, damarlar. Kırmızı damarlar. Çünkü bu roza ismi verilmesinin sebebi bu damarlar. Damarlı yapı, ince kılcal damarlar, yüzü kızaranlar. Bu kızaranlar kızardığı zaman yüzün sıcaklığı artıyor. İnsan bedenin iç sıcaklığı 36,5 ile işte 37 derece arasındaysa dış sıcaklığı daha farklı. Yüzde bizim dışarıdan normalde ölçülmez ama bazen biz ölçüyoruz. 31, 32, 33 derecedir normal.
0: Tenimiz.
1: Tenimiz dışarıdan. Sıcak bir ortamda değilsek, koşturmadıysak, ısınmadıysak. Ama bu fazla damarlı olan kişilerde daha yüksek, 2 derece daha yüksek çıkıyor. Bu demodeksler ısıyı seviyorlar. Bu kızarık ve gözenekli ciltte daha bol ürüyorlar. Normalde normal bir insanın cildinde de santimetre karede 4-5 tane bulunabilir. Bağışıklık sisteminin bununla mücadele sınırlandırmasında böyle kalabiliyor. Ama bazı ciltlerde bağışıklık sistemindeki bir baskılanmayla, bir de bu gözeneklerin çok olması, damarların ve ısı artışının çok olması çok ürüyorlar. Bazen santimetre karede 200'ü geçiyor sayıları. Tüm yüzü tutabiliyorlar. En çok orta artık tutuyorlar.
0: Baktığınız zaman aslında karakteristik bir yüz şekli var rozada, değil mi?
1: Kırmızı.
0: Hem kırmızı hem de kırmızının olduğu yer itibariyle yüzün ortasını
1: orta
0: kapan.
1: Evet, orta hattı oluyor ama öyle değil. Biz bakıyoruz, demodeksler aslında saç çizgisinden boyun altına, kulaktan kulağa kadar yayılıyor ama orta hatta kırmızı yapıyor. Hı. Diğer taraflarda daha kuru bir cilt oluyor.
0: Peki bu özellikle orta hattın kızarmasının bir sebebi var mı?
1: Damarlanma çok olması, oradaki gözeneklerin daha iri ve daha derin olması. Hı. Biz demodeksleri kuyruklarından görüyoruz bazen bu dediğim aletlerle. Kuyruklarından görüyoruz, kuyrukları
0: cildin içine girmiş ve kuyrukları
1: dışarıda
0: kalıyor.
1: Eğer o gözenekler çok derin değilse dışarıda kalıyor. Ama derin gözeneklerde içeriye gidiyorlar, derine gidiyorlar, tahriş ediyorlar ve kırmızı kabartılar yapıyorlar.
0: O kabartıların sebebi aslında burada cildin bu demodekslerde verdiği tepki. Yani bu
1: demodeksleri evet.
0: Verdiği tepkiden kaynaklanıyor. Peki teşhisi koyduktan sonra aslında hasta bir takım belirtilerle ya da şikayetlerle yani size geliyor, değil mi?
1: Kızarıklık oluyor, yanma oluyor, sivilcelenme oluyor, yüzü. Sadece cilt kuruluğuyla gelen var. Hasta geliyor ki ne yapsam cildimi nemlendiremiyorum diyor. Biz bir bakıyoruz, zımpara gibi cilt. Demodeksler tarafından işgal edilmiş bütün cilt.
0: İnmiyor zaten
1: ama
0: değil mi nem
1: aşağıya? Kırmızı değil. Hayır, üretilen bütün sebumu yani vücut yağını bunlar tüketiyor.
0: Emiyorlar.
1: Bunlar tüketiyor. Ve cildi aşırı kurutuyorlar. Bunların sonucunda ya kuruluk oluyor, orta hatta derin tabakalardaysa da kırmızı sivilcelenme, iltihaplı sivilcelenmeler oluyor, kabartılar oluyor.
0: Sebebi nedir? Bulaşıcı bir şey midir bu durum?
1: Yani bulaşmaz çünkü kişinin uygun şartlarda olması lazım. Genellikle 30-35 yaşından sonra görülen, daha erken yaşlarda da olabilir. Var nadiren, 10 yaşında ben bol demodeks gördüğüm hasta da oluyor. Bazen akne de normal aknede de eşlik edebiliyor. Orada da demodeksleri görüyoruz. Yani akne ile roza ortak gibi belirtiler veriyorlar.
0: Bir ama kırılımı var mı? Yani biraz önce mesela yaş grubu olarak söylediğiniz, işte kadınlarda daha çok şu yaş grubunda belki mesleki riskler, beslenme modelleri.
1: Genetik. Genetik yatkınlık var. Genetik yatkınlık var. Açık tenlerde daha çok oluyor. Kesin bir şey yok ama açık tenlerde aynı aileden 4 ya da 5 hastamız oluyor. Bütün kardeşler anneleriyle ya da babalarıyla birlikte geliyorlar.
0: Aslında cilt tipimiz, yaşam biçimlerimiz de birbirine çok benzediği için doğal olarak
1: özellikler benziyor, genetik yapı benziyor, bağışıklık sistemi benziyor. Ama bulaşma değil.
0: Bulaşmıyor. Peki.
1: Bulaşma değil. İki eş arasında gördüğümüz oluyor ama nadir.
0: Peki teşhis geldi.
1: Yani biz
0: baktınız,
1: uzaktan gördüğümüz zaman kırmızılıktan zaten şüpheleniyoruz. Bunu büyüteçlerimizle uygun ışık şartlarımızda zaten kolayca görüyoruz. Hatta ben hastaya da gönderiyorum. Yani o odanın uygun ışık şartlarını değiştirip eline aynayı verip büyüteçle aynayı verip yüzünde bu demodeksleri ya da kirpik diplerini de gösteriyorum ki tedavi düzgün yapsın diye.
0: Peki şimdi mesela dışarıdan baktığımızda küçük küçük beyaz tanecikler ciltteki, böyle küçük sivilcemsi de, yani onlar değil mi?
1: Değil.
0: Biz dışarıdan baktığımızda kendimiz normal şartlarda
1: göremezsiniz.
0: Göremeyiz.
1: Göremezsiniz. görünmeyecek kadar derinde.
0: Peki. Geldi teşhisi koydunuz hasta için. Şimdi nasıl bir süreç başlıyor? Bir
1: komponenti var dediğim gibi. Yağ bezelerin ya da o gözeneklerin büyüklüğü, aktivasyonu, demodex oranı, bazılarında demodex çok az oluyor, bazılarında full demodex oluyor. Bir de damarlar, kılcal damarlar. Bütün üçünü de düşünerek yapıyoruz. Bu demodex dediğimiz parazitlere, antiparazitler ilaçlar var. Türkiye'de maalesef yok bu. Yani sürülebilir yok. Şu anda uyuzda kullanılan oral bir ilaç geldi. Bazen biz de kullanıyoruz onu bu rozada ama yani lokalite kadar etkili değil.
0: Uyuzda kullanılan lokal ilaçlar etkili değil mi?
1: Değil.
0: Peki onu, bunun için bir ilaç mı getiriliyor yurt dışından yoksa yani sadece ağızdan?
1: Biz yurt dışıyla ilişkisi olanlara
0: öneriyorsunuz.
1: Yazıyoruz, getiriyorlar ya da burada bazı eczanelerde onların ham maddesini elde etmişler. Hazırlıyorlar. Karışım olarak hazırlıyorlar. Hastamıza veriyoruz. 15-20 günde güzel sonuç alıyoruz.
0: Yapılması gereken tek şey cilde bu ürünü sürmek mi? Yoksa yani öncesinde bir temizlik vesaire?
1: Temizlenerek gitmez bu derinlere kadar inmiş bir şey.
0: Yok, ürünü kullanmadan önce yani ilacı kullanmadan önce yapılması
1: tabii
0: gereken.
1: Tabii cildi temizliyoruz ama o kadar temizlik maddelerine abartmamak lazım. Hiçbirisi tedavi etmiyor. Şu sırada bu kozmetikler fazla abartılıyor. Kozmetiklerle hastalıklar tedavi edilmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Ya tahriş oluyor ya da çok paralar boşa gidiyor.
0: Evet, zaman da kaybediliyor.
1: Tabii ki paralar zaman boşa gidiyor. Yani. Kozmetik yani zaten bir şey çok etkili olsa ilaç kategorisine geçer. Kozmetik olarak kalmaz.
0: Evet böyle düşünmek
1: hemen
0: lazım. Yani.
1: Öyle. Böyle zaten.
0: Peki ben yine Rosa için şunu soracağım. Üç ayrı tipinden bahsettik ve aslında tedavi her üçü içinde aynı mı? Yani aynı
1: ortak,
0: üründen mi bahsediyoruz?
1: Ortak. Gözenekler büyükse, gözenek enfeksiyon varsa hafif antibiyotikler yatıştırırlar diyoruz. Parazit ilacı, parazit olunca az ya da çok mutlaka hazırlıyoruz. Parazit, antiparazitler ilacı gece sürüyoruz demodekslere karşı. Ben tüm yüze sürdürüyorum. Saç sınırından çene altına kadar. İki kulaktan kulağa, göz kapakları dahil.
0: Bayağı bildiğiniz yüz derisinin tamamını.
1: Kirpik dipleri de tutuyor. Kirpik diplerini de tutuyor.
0: Peki mesela bir yere sürülmedi diyelim ki tedavi sırasında.
1: Evet oluyor. Oradan... Hastamıza bunu tarif etmezsem orta hattaki bu kırmızı alevli yere sürüyor. Yan taraflarda, şakaklarda demodexler kalıyor bana 2 ay sonra geldiğinde.
0: Bunlar peki oradan yeniden yavaş yavaş yayılma riski var.
1: O yüzden tüm yüzü hatta süreceği toplam miktarı bile belirtiyorum ki az sürüp etkisiz kalmasın.
0: Yani bütün yüzeye aslında saçın olmadığı yüzdeki evet. Bütün yüzeye yayılacak şekilde sürme. Ne kadar sürüyor tedavi Metin Bey?
1: Tedavi şimdi akut fazla 1,5-2 ayda rahatlatıyor. 15 günde bayağı rahatlıyor. Ama rozaya yatkınlık sebebi olan gözenekler ve damarlar duruyorsa tekrar kolayca nüksedir. Bu işlemden sonra bu damarların büzülmesi, damarların sayısının azaltılması, gözeneklerin küçültülmesi gerekiyor.
0: Tam da onu sormaya hazırlanıyordum. Şimdi birkaç hafta içinde iyi bir sonuç almaya başlıyor. İki ay sonunda artık tamamen parazitlerle işimiz bitiyor ama hasar görmüş ve tekrar parazitleri evet. Açık halde bulunan cildi nasıl toparlayacağız?
1: Nasıl toparlayacağız? Bu da kırmızı damarlar varsa lazerden başka seçenek yok. Sadece onu bazı çarpıntı ilaçları, betablokerler, lokal sürerek alfa adrenerjik ilaçlar, işte burun açmada bilen kullanılan ilaçlar, glokomda kullanılan ilaçlar damar büzücü. O kırmızılığı alabiliyor. Ama onlar geçici tesir ediyor. Günlük böyle kızarmaları, yanmaları betablokerler dediğimiz ilaçlarla bastırıyoruz ama damarları lazerle yapmamız gerekiyor.
0: Nasıl bir uygulamadan bahsediyoruz?
1: Ya epilasyon gibi diyorum ben. Daha ince cilt altındaki milimetrik damarları hedef alıyoruz. Cilde hasar vermeden sadece o damarı hasar verip büzüp o kızarıklığın damarın kalıcı olarak gitmesini sağlıyor. Bunları 2-3 seansta yapabiliyoruz.
0: Başladı yani uygulandığı andan itibaren herhalde etkisi görmeye de başlanıyor
1: tabii ki,
0: değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki. Akut bir şeyse dediğim gibi önce antibiyotikler, anti-enflamatuvarlar, parazit ilaçlara, kronik olanlarda, ailevi olanlarda, gözenekler büyük olanlarda da oral retinoidler ve şiddetli aknelerde kullandığımız oral retinoidleri kullanabiliyoruz. Sık tekrarlayanlarda tekrarı önleyecek ilaçlar da verebiliyoruz. Haftalık dozlar böyle hastamız. Retinoidleri ağızdan da veriyoruz. Hasta, tıpta bir söz vardır. Hastalık yok, hasta vardır. Evet. Yani tedavi hastaya özeldir. Onun ihtiyaçlarına göre ayarlanır. Önce akut dönem, sonra önleme dönem.
0: Peki yine cildin bariyerindeki problemleri çözmek açısından önerdiğiniz uygulamalar var. Mesela gözenekler büyükse yine lazer dışında ne yapılabilir?
1: Lazer dışında PRP yapılabilir, egzozom yapılabilir, mezoterapiler yapılabilir. Deriyi küçültecek. Şimdi mezoterapiler çok gelişti. Çok çeşitli mezoterapi ürünleri var. Daha deneme aşamasındayız ama aktif akneye bile mezoterapi uygulandı.
0: Tabii ki o ciltlerde mezoterapi biraz uzak durulan bir şey.
1: Durdu tabii ki. Bunlar tecrübeler arttıkça dediğim gibi aktif akneye bile mezoterapi uygulanıyor.
0: Peki biz bu son dönemde egzozomu çok duyuyoruz. Hazır egzozom, yapı açılmışken
1: egzozom olan da... şöyle bir şey. Egzozom hücrelerin içinde, egzozom demek kesecik. Ekstraseller vezikül deniyor. Dışarıya böyle şey atıyor. Bir kesecik atıyor. Bunun içinde hormonlar var. Haber veren messenger RNA'lar var. Hormonlar var. Yani yaralanma oldu. Oradan trombositler geldi. Yapıştı, patlıyor. İçindeki bu küçük egzozomlar çıkıyor. Orada iyileşmeye başlıyor. Damarlar başlıyor. Deri oluşmasını başlatıyor gibi. Hücrelerden, hücreler strese sokulup bu doku kültürlerinde üretiliyor çoğu. İnsan mezenkimal hücrelerden, göbek kordonik hücrelerden üretilen var. Sizden bir hücre alıyorlar kulak arkasından. Bunları laboratuvarda üretip egzozom ürettiriyorlar. Ama bizim tercihimiz bunları başkasının dokusunu kullanmamak için biz otolog egzozom hazırlıyoruz.
0: Ne demek o?
1: Otolog sizin kendinizden hazırlıyoruz. Yani kanınızı alıyoruz. PRP gibi. PRP'den daha

0: enjekte ettiğimiz şeyler kişinin kendisinden otolog.
1: Nasıl bir süreç bu? Geliyor kişi, kan veriyor. Kullanacağı yere göre ne kadar kan alacağım?
0: Bir standart tabii, bizim o andaki setimize göre 40 cc 4 tüp kan alıyoruz. Onları birkaç işlemden
1: çok
0: sonra...
1: Çok deyince ben daha çok olacağını düşünmüştüm açıkçası. Yani 40 cc yönetilemeyecek bir kayıp değil insan
0: tabii
1: için.
0: Tabii ki. Sıklık önemli. Nereye? Bizim enjeksiyonumuz saç için oluyor. Lazerle birlikte yapıyoruz. Cilt altına enjekte ediyoruz. Yaralara enjekte edilebilir. Enjekte kişinin kendisinden olduğu için tek dikkat ettiğimiz şey, bazen aynı anda iki kişiyi birden yapıyoruz. Onlarınki karışmasın. Onların karışmasın. Onun dışında bir korkumuz yok. Ve bunu bir yıl açtı uyguluyoruz ve sonuçlardan da memnunuz.
1: Ne kadar bekleme süresi aynı? Kan verdiğimiz andan itibaren uygulanma...
0: 40 dakika falan sürüyor.
1: Anında mı ayrıştırılıyor?
0: Tabii, taze yapıyoruz.
1: Böyle gidiyor bir yere ayrıştırılıyor.
0: O doku alıp gönderiliyor laboratuvara. Ama bitkisel egzozomlarda rahatça biz onu yıllardır kullanıyormuşuz zaten. Nazardan sonra sürüyordu. Bunları bir enjekte edersek ne güzel olur diye düşünüyorduk. Çünkü çok faydasını görüyorduk.
1: O da geldi.
0: Yani geldi. O noktada geldi. Şimdi bitkiselleri elde etmek kolay. Güvenli. Bir bulaşma yok. Herhangi bir bulaşma yok. Onları cilde uygulama, akne sonrası, lazerlerden sonra.
1: Sadece cildi gençleştirmek için. Mesela böyle uygulamalarınız var mı?
0: Tabii ki.
1: Yani
0: egzozomun cildin altına enjekte ediyoruz. Öyle vakalarımız var. Çok güzel sonuçlar var.
1: Şimdi çok enteresan bir süreç yaşıyoruz ve çok hızlı değişiyor. Anti-aging'den longevity'ye çok hızlı geçtik. Şimdi longevity de geride kaldı. Artık sadece yaşımızı değil, beden yaşımızı konuşmaya
0: başladık.
1: Tabii ki.
0: Yani egzozom, şimdi bu benim mesleki olarak profesyonel hastalara uyguladığım bir şey. Kendime olarak dönersem otolog olarak kendime damardan yapıyorum.
1: Egzozom
0: yapıyorum. Bunu büyük insanlar.
1: Peki beden içinde mesela şimdi egzozomun lokal bir yerde bir yarayı iyileştirmek için ya da cildin altına ulaşıp oradaki gençleştiricileri harekete, kolajen vesaire harekete tabii geçirmesi.
0: Bunlar genel olarak baktığınızda inmelerden sonra Alzheimer'da birçok yerde diz içine.
1: Yine IV yapın. Olarak mı, damardan mı? Yoksa iğne gibi mi?
0: Egzozom. Beden için ulaşmak için ama lokal olarak diz içine lokaller yapılabilir.
1: Evet.
0: Ve sporculara yapıldığını okudum yakın zamanda. Haftada bir sporcular yapıp kasların gelişmesi için artık bu iş çok hızlı.
1: Evet, dediğim gibi artık yaş almak değil ama yaş alırken bedenimizi yaşlandırmamak çok konuşuyor.
0: Geriye saymak. Evet.
1: Çok enteresan, İngiltere'de hafta sonunda özellikle ekonomik seviyesi yüksek olan kişilerin hafta sonunu yaşını geriye sarmak için düzenlenmiş aktivitelere katılarak geçirmesi moda haline gelmiş. Yakındır Türkiye'de de bunları duymaya başlarız.
0: Bunlardan biri de benim.
1: Öyle mi? Yani,
0: tabii ki. Dükkanın içinde oturuyoruz. Bizim kendimize yapmayacağımız hiçbir şey başkasına yapmıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Beyin ve sinir cerrahi uzmanı Profesör Doktor Gökhan Akdemir ile birlikteyiz. Bugün çocukluk yaşlarda görülen beyin hastalıklarını konuşacağız ama bununla beraber özellikle bu sıcak günlerde dikkat çekmek istediğimiz konular da var. Çocuklarda ev kazaları, düşmeler, özellikle açık pencereler, çok dikkatli olmak lazım. Konuyla ilgili hocamıza döneceğiz ve çocukluk çağlarda, yaşlarda görülen beyin hastalıkları nelerdir diye soracağız.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle çocukluk beyin cerrahisinde çocuklarda gördüğümüz hastalıklar nelerdir? Sizin son cümlenizde ifade ettiğiniz gibi ev kazaları çok çok önemli. Aslında bunlar önlenebilir kazalar. Hepimiz çocuklarımıza gözümüz gibi bakıyoruz ama onların aşırı hareketliliği, en ufak bir ihmal, en ufak bir böyle fırsat bulduklarında pencere açıkken pencereden düşmeleri ya da balkondan düşmeleri ya da
0: merdivenlerden
1: düşmeleri ya da parkta bir anda kendinizi sizin güvenliğinizden çıkıp salıncaklara çarpmaları, salıncaklardan ya da kaydıraklardan düşmeleri, bunlar çok çok önemli şey. Bir uzak diyarda olan ülkemizin de önemli sorunlarından birisi, özellikle yaz günlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da damda yatma, evet, hikayesi vardır. Şimdi yazlıklarda falan da oluyor olabilir. Çocuk uyku sersemiyle uyanır, lavaboya gitmeye ihtiyacı hisseder, pat diye yataktan düşüp bir kat, iki kat yüksekten düşer. Bu aslında çok sık görülen bir şeydir. Bu nedenle aslında bunlar önlenebilir ve tedbir alınabilir şeyler. Çocuklarımızı, pırıl pırıl çocuklarımızı böyle onların biraz hareketliliğinden kaynaklanan davranışları nedeniyle lütfen herhangi bir hasarı olmasın. Çünkü bir çocuğun damdan düşmesi ya da merdivenden, kaydıraktan, pencereden düşmesi onun bir ömür boyu sahra nöbeti geçiren bir çocuk olmasına ya da bir tarafının felç olmasına, görmesinin bozulmasına, zekasında bir değişikliğe ya da gerilemeye neden olabilir. Lütfen özenle büyüttüğümüz, geliştirdiğimiz çocuklarımıza biraz daha dikkatli davranmakta fayda var.
0: Elbette. Bunun dışında biraz böyle hastalıklarda,
1: evet, şimdi
0: çok çocukluk, soracağım çünkü bu
1: çocukluk hastalıkları, çocukluk çağında hastalıklara derseniz öncelikle beyin cerrahisinde biz hangi hastalıkları görüyoruz? Önce anne rahmindeki hastalıkları görüyoruz. Biliyorsunuz çocuk ana rahmine düştüğü andan itibaren yaklaşık 3 ay içerisinde bütün organları gelişmiş olur. Beyin de bunların arasında yer alır. Bu gelişme sırasında bazı bozukluklar ortaya çıkar. Bunun çok nedenini bilmiyoruz ama örneğin bir folik asit dediğimiz, daha çok böyle yeşil sebze ve meyvelerden beslendiğimiz, aldığımız bir vitaminin eksikliğinde çocuklarımız doğduğunda kafataslarında veyahut da özellikle belinin ortasında, kuyruk sokumuna yakın bölgelerde omurilik kesesi açık olarak doğuyorlar. Biz buna meningosel, bazen meningomiyelosel diyoruz. Kafatasında olan bozukluklarda hidrosefali dediğimiz beynin su toplaması olay olabilir. Bazen küçük beyinli olabilir. Bütün bunlar olabilir. Onun için hamilelerde, kadınlarımıza özellikle şunu söylemek istiyorum. Hamile kalmayı düşünüyorlarsa, hamile kalmadan 3-4 ay öncesinden, planladıklarından 3-4 ay öncesinden bu folik asit düzeylerini bilmelerinde fayda var. Eğer düşükse folik asit tableti kullanabilirler. Onu kadın doğum doktorları da normal dahiliye doktorları yazabilir. Aile hekimleri yazabilir. Hele özellikle aile öykülerinde bir önceki çocuk bel açıklığı gibi bir durumla falan doğmuşsa onlara dikkat etmek lazım. Önceden, hamile kalmadan önce bu folik asit tabletlerini kullanmakta fayda var. İkincisi ise çocuklarda hamilelik döneminde organ gelişiminde bazen genetik hastalıklar, bazen radyasyona maruz kalmak, özellikle hamile olduğunu bilmeden röntgen çektirmek, tomografi çektirmek, bunlar organ gelişiminin olduğu ilk 3 ay döneminde, birinci trimester dediğimiz dönemde bu tür şeylerden mutlaka korunmaları gerekir. Emin olmadıkça, eğer adet gecikmeleri varsa hamile olup olmadığını emin olmadan röntgen gibi, işte radyasyona maruz kalmak gibi bir şeylere çok dikkatli olmaları gerekir. Bazen çok ağır nezle, grip gibi hastalıklar nezle grip gibi hastalıklar da bu tür şeyler neden olabilir. Şimdi günümüzün önemli konusu koronavirüs salgını. Birçok insan bunu merak ediyor. Eğer ben hamileliğimin ilk 3 ayında koronavirüs olmuşsam çocuğum sakat doğar mı diye. Bununla ilgili henüz net bilgiler olmamakla birlikte bugün çıkan yeni bir Science dediğimiz bilim makalesinde bu konuya değinilmiş. Özellikle çok etkilemediği, ilk başlayan hastalığın olduğu yerde Çin'de çıkan yazılar var. Onlar herhangi bir sorun yaratmadığıyla ilgili bilgiler söylüyor. Amerika Mart ayında başladı. Henüz onların sonuçları çıkmadı. Ama onlar da plasentadan, rahimden çocuk kesesine geçmediği için çok etkili olmayacağını söylüyor. Ama bunlar kesin kanıt değil. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Başka çocukluk ilk 3 ay döneminde bazen yıllar sonra görüyoruz biz onu. Anne babalar çocuklarının bir şekilde beyin filmini çektirdiklerinde aritmoid kist dediğimiz bir şey gözüküyor. O da beynin bir bölgesindeki bir kist bölgesi. Bu da ilk 3 ayda olan bir hastalık durumudur ama herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. İleride de çok nadiren ameliyat ediyoruz biz bunları. Bazen sağra nöbetiyle gelebilirler bunlar.
0: Hocam biz bu dönem için yani ilk 3 ay için anne beslenmesinin çocuğun beyin gelişimi üzerine çok önemli olduğuna dair makaleleri çok okuyoruz. Mesela bir makale ben bisfenol A ile ilgili bir değerlendirme okumuştum ki en büyük geçiş sebebi su içtiğimiz ya da içine yiyecek koyduğumuz plastik malzemeler çoğunda bisfenol A var ya da giysilerimizin baskılarında var. Dolayısıyla anne adayların aslında o ilk 3 ay hangi kaynaktan su içtiğine bile dikkat etmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle. Hem su içtiğine hem yedikleri yemeğe. Şimdi dünyanın en önemli sorunlarından birisi o. Mikroplastik. Yani siz kullandığınız kesme için kullandığınız tahta yerine plastik kullanıyorsanız bıçağınızın her kestiğinde oradan mikroplastik çıkarıyorsunuz. Onlar bile sizin
0: ya da yemek karıştırırken
1: kullandığınız şeyler onların hepsi sızabilir. Mutlaka düzenli ve dengeli beslenmek en azından aslında bütün yaşamımız sadece 3 ay için değil ondan sonraki için de önemli ve buna dikkat etmek yarar var.
0: Evet, bu bisfenol A konusu çok dikkatimi çekmişti o dönemde. Hem beyin gelişimini olumsuz etkiliyor hem düşükleri tetikliyor diye bir bilgi vardı. İlk 3 ay anladığım kadarıyla saydığınız hastalıklar sebebiyle de biraz önce söylediklerimiz sebebiyle de anne açısından çok önemli. Ama genelde biz bu ilk 3 ayı ya da ilk 3 ayın 2 ayını hiç değilse çok da bilmeden farkına varmadan geçiriyoruz.
1: Doğrudur. Yani işte adet gördüm mü görmedim mi bir de planlama yoksa işte oldu mu olmadı mı bazen hiç fark edilmeden hamile kalınabiliyor. Bunlara dikkatli olmak lazım biraz. Çünkü çocuklarla bir ömür beraber olacağız. Onların bir şekilde özürlü olması, bir şekilde engelli olması bizi çok rahatsız eder. Ama tabii bunun için kadın doğum doktorları, çocuk doktorlarının çok iyi tanı yöntemleri var. Üçlü test dediğimiz, işte amniyosentez dediğimiz, ultrasonda çok çok iyi teknolojiler. Hatta MR bile kullanılabilir. İlk hamilelik döneminde MR çekilebilir. Ama hani çok önermeyiz, gerekirse çekilebilir. O nedenle dikkatli olmakta yarar var. Ama eğer amniyosentez sıvısında da üçlü testlerde ya da diğer ultrasonografik görüntülerde bir patoloji çok çabuk gözükür. Belindeki açıklık, kafatasının büyüklüğü, kafatasının küçük olması, kafatasının oluşumunda, beynin oluşumunda kisttir, gelişme geriliğidir ya da aşırı kafatasının büyük olduğu durumlarda hidrosefali dediğimiz bel açıklığında işte meningosel, meningomiyosel dediğimiz şeyler olursa da onu gerekli doktorlarıyla hem kadın doğum hem çocuk hem beyin cerrahlarıyla çocuk beyin cerrahlarıyla rahat da görüşebilirler, fikir alabilirler.
0: Peki bu noktada ama bebeğe yapılabilecek bir müdahale yok. Sadece tespit mi ediyoruz?
1: Özellikle hidrosefalisi varsa ve doğuma doğru artık doğum kanalından çıkması zor olacaksa ve beynin gelişimini engelliyorsa intrauterin dediğimiz cerrahi yöntemler de var. Yani çocuğun anne karnındayken çocuğa şant takılabilir veyahut da bir takım ameliyatlar yapılabilir. O biraz zahmetli ve zor bir iş ve büyük bir organizasyon gerekir. Ona neden vermeden daha önceden yöntemlerimiz var. En azından önlemeye yönelik çabalarımız olabilir.
0: Peki çoğunlukla çocuk doğduktan sonra aslında bu hastalıklarla ilgili eğer dış görüntüsünde çok ciddi bir belirginlik yoksa çoğunlukla sonrasında mı teşhis konuyor hocam?
1: Aslında doğduğunda her çocuğun baş çevresi ölçülür, kilosu ölçülür. Ondan sonra sırtı mutlaka muayene edilir. Eğer sırtında bir açıklık falan yoksa, baş çevresi biraz büyükse hemen orada doğum sonrasında çocuk doktorları bir ultrason yaparlar. Eğer beynin içerisinde bir su toplaması varsa ön bıngıdak dediğimiz fontanellerde açıklıktan beyinde su olup olmadığını öğrenebilirler. Çok çabuk bir şekilde, hatta filme, tomografi, MR'a falan gerek kalmadan. Eğer su toplaması varsa ondan sonra biz onları detaylı bir MR görüntüsüyle şant dediğimiz beyindeki o biriken suyu bir hortum yoluyla karnına yahut da damarlarına, kalbine doğru yer değiştirerek başarılı bir şey tedavi edebiliyoruz.
0: Hı hı. Sonrasında peki hocam, yani çocuk dünyaya geldi belli bir zaman sonra. Fiziksel olarak mesela bir şeyleri yapamaması vesaire midir? Acaba beyninde bir gelişim engeli olduğunu, problem
1: evet, yani
0: olduğunu gösteren?
1: Evet, yani çocuk işte doğdu, doğar doğmaz ağladı mı, ağlamadı mı? Ondan sonra emmesi nasıl? Ondan sonra ikinci, üçüncü ayda anneyi tanıyor mu? Ondan sonra mama emmesi iyi mi? El hareketleri, kol hareketleri iyi mi? Bazen doğum zor olan anne çocuklarda ise doğum kanalından çıkarken bir çocuğun kolunun ya da bacağının önce gelmesi, onu doğum yaparken doğum zorlukları sırasında bazen kol sinirlerimizi uyaran sinirlerde kopmalar olabilir. Biz bunlara damar, sinir damarı yaralanması diyoruz. Brachial plexus lezyonları diyoruz. Bazen çocuk eğer zor doğum olmuşsa da bir kolunu ihmal ediyorsa, omuzunu hareket etmiyorsa veyahut da o kolu diğer koluna göre küçük kalıyorsa bilin ki bu sinir zedelenmesi olmuş demektir.
0: Hemen bir müdahale etmek
1: evet, lazım. Evet, ona en kısa sürede evet, en azından bir teşhisi koyup ona göre gerekli fizyoterapi veyahut da gerekirse sinir anastomosu tedavilerinin yapılmasında fayda var.
0: İlk 3 yaş bu tür müdahaleler için çok önemli. Çünkü bir yandan da beyin ve sinirler gelişmeye devam ediyor.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani beynin gelişimi her yıl, her yaşa kadar var. Yani 50-60-70'li yaşlarda da hala beyin gelişiyor. O konuda eski teorileri reddediyoruz ama ilk 3 yaş çok çok önemli. Yani beynin sinirlerinin, kılıflarının olması, onların miyelinizasyon dediğimiz şeylerin olması çok önemli. İlk beslenmede de buna dikkat etmek lazım.
0: Peki çocuklarda cerrahi müdahale gerektiren durumlar nelerdir?
1: Şimdi birincisi doğar doğmaz çocuğun kafatasında büyüme ve beyinde su toplama varsa, bunun adı hidrosefali dediğimiz, mutlaka tedavisi gerekir. Cerrahi tedavisi gerekir. Az önce söyledim, şant takılabilir. Belinde, sırtında açıklık varsa onların kapatılması gerekir. Belinde ve sırtında açıklık olanlarda ayak hareketleri azda olabilir veya hiç olmayabilir. İdrar kontrolleri çok iyi olmayabilir. Bu nedenle aileler ne kadar erken tedavi yoluna giderlerse o kadar iyi olur. Hı hı. O nedenle ilk çocukluk döneminde, bebeklik döneminde bunların teşhisi lazım. Daha sonrası çocuklarımızda bizim hiçbir şey, her şey dışarıdan normal gözüküyor. Ama bir takım aksamalar hissediyorsunuz. Yani öğrenmesini yavaşlık, konuşmasını yavaşlık. Çok çabuk paniklemesinler. Onun için de mutlaka bir çocuk nöroloğuna ya da çocuk doktoruna gözüküp en azından bir takım testlerin yapılıp zekasının gelişimi nasıl, el beceriliği nasıl gelişiyor, öğrenme becerileri nasıl gelişiyor, önden bakmaları lazım. Bazen de bunların sonucunda bile bir takım metabolik hastalıklar, böyle amino asit bozuklukları, onlar tespit edilebilir. Bir takım genetik hastalıklar tespit edilebilir. 3 yaş civarında, 3'ten işte 7 yaşa kadar bazen de çocukluk çağı beyin tümörleri görürüz biz. En korktuğumuz işte medulloblastom dediğimiz kafatasının arkasında, beyinciklerin arasında gördüğümüz tümörler vardır. O çocukluk çağında bir pik yapar. Daha sonra da bir de erişkinde görürüz ayrıca. Ama aileler şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusması varsa çok fazla olmamak kaydıyla akılların bir kenarında da beyin tümörü, beyincik tümörü, bunları akıllarına tutmalarında fayda var.
0: Bu yaşın özelliği nedir hocam? Çok görülmesinin sebebi nedir?
1: Bazen o tümörün genetik olduğunu, ana rahminden beri olduğunu ve o yaşa kadar yavaş yavaş büyüdüğünü düşünüyoruz. Bunun genetik çalışmaları yapılıyor. 3 yaşından önce olursa kesin ana rahminden önce başladı. 3 yaşından sonra olursa biraz daha sonrasında oluşan bir bozukluk olduğu düşünülüyor. Ama hani çok saptanmış bir neden yok. Yani hani beslenmeden kaynaklanan bir tümör ya da üzüntüden kaynaklanan bir tümör değil.
0: Tek çaresi ameliyat mı? Cerrahi girişim mi?
1: Evet, yani cerrahi girişim öncelikle, en azından o tümörün ne tür bir tümör olduğunu bilmek için biyopsi yöntemiyle veyahut da cerrahi çıkarma yöntemiyle oradan gerekli doku örneklerini alıp patolojide değerlendirip ona göre bir yol haritası çizilmeli.
0: Bu çocuğun gelişimini nasıl etkiler? Yani o müdahaleden sonra çocuk normal gelişimini devam ettirir
1: yani mi? Yani tümörün biraz cinsine bağlı. İyi huylu mu, kötü huylu mu? Bazı iyi huylu tümörler var. Normal yaşantısına devam edebilir. Bazı kötü huylu tümörler var. Erken teşhis konurlarsa yine normal yaşantılarına devam edebilirler.
0: Bir de tabii eğitim dönemi. Yani biz çocuğumuzu hangi aralıklarla doktora götürüyoruz diye bakıyorum şimdi. Bebeklik döneminde daha sık götürüyoruz. Sonra çocuk doktorumuz bize belli bir periyot veriyor. Ona göre götürüyoruz. Ama bir arada çocuk ciddi bir kopukluk yaşıyor. Hastalanmadıkça mesela doktora götürmüyoruz. Bu anlamda beyin sağlığı, beyin gelişiminin sağlığı açısından bir periyodumuz olmalı mıdır doktora gitmek için?
1: Yani şöyle, çocukluk takipten çıktıktan sonra eğer siz diğer akranlarıyla en ufak bir farklılık görüyorsanız, yani ne bileyim işte diğerleri el becerilerinde çok iyi, ya sizin çocukta böyle bir gerilik mi var? Veyahut da yürürken bir tarafa doğru çekiyor mu? Ya da bir yeri aksıyor mu? İşte konuşmasında bir bozukluk mu var? Gözünde bir, bakışlarında farklılık mı var? Şaşırlık olabilir, eğrilik olabilir, görmüyor olabilir. Ondan sonra büyüme, özellikle bazen çocukluk çağında gördüğümüz bizim her iki gözün arkasında hipofiz bezi dediğimiz çocukların büyümesini sağlayan, oradan büyüme hormonları salgılayan bir bez vardır. O bezde bazen kraniofaryngiom dediğimiz çocukluktan gelen bir tümör vardır. Mesela bu çocukların büyümesini engeller. Büyüme hormonu salgılamadığı için büyümesini engeller. Ve hatta çok su içer, çok idrar çıkar çocuklar. Bu hastalıktan dolayı biz buna diyabetes, sulu diyabet dediğimiz, diyabetes insipidus dediğimiz bir şey var. Ha, onlara da dikkatli olmak lazım. Mutlaka çocukları bu yönden tetkik ettirmek lazım. Bazen kızlarda veya erkeklerde erken ergenliğe girebilir. Yani 3-5 yaşlarında siz kız çocuklarında göğüslerinde büyüme olabilir. Erkeklerde sakal çıkması gibi şeyler olabilir. Bunlar da bir tümöre işaret eder. Bu nedenle de onlara dikkat etmek lazım. Ama genel olarak yani çocukların çoğunda hastalık daha az görülür erişkinlere göre, 40-50 yaşlara göre. Tek yapacağınız şey, evet, doktorlarınızı takip olun. Belli aralıklarla gitmenizde yarar var. Ama onun dışında da gözlemlemeleriniz, akranlarıyla karşılaştırmanız, öyle çok birebir yarış atı gibi değil ha, ama karşılaştırmanız doğrudur. Beyin öyle bir şeydir ki bir kafatasının içindedir. En ufak bir tümör olsa, bir şey olsa şiddetli baş ağrısı, sağra nöbetiyle, daha önce sağra nöbeti geçirmiyorsa sağra nöbeti geçirebilir. O nedenle o konuda aile eğer nöbet geçiriyorsa onlara dikkat etmesi lazım.
0: Hocam, son sorum, gerçi başında da konuştuk ama biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlarla ilgili en küçük bir değişimi bile önemsiyoruz ama önemsemediğimiz bir şey var. Düşüyor çocuk, yok bir şey yok bir şey diyoruz, öpüyoruz, ay geçti geçti tamam diyoruz. Çocuklarda düşmek, hani yüksek bir yerden düştüğünde elbette hepimiz hemen doktora götürüyoruz ama uyuyor, yataktan devriliyor, yere düşüyor. Merdivenden düşüyor, birkaç basamak düşüyor. Hoplatıyoruz, zıplatıyoruz mesela. Bununla ilgili çok paylaşımlar yapılıyor. Ya da fotoğrafını çekiyorsunuz, bir gözü tuhaf çıkıyor ya da bir gözünün etrafında hare çıkıyor. Yani aslında bu dönem için biraz daha dikkatli olmak ve küçük belirtileri ya da küçük travmaları da önemsemek gerekiyor mu?
1: Kesinlikle, yani travma adı üstünde mutlaka bir yerimizi acıtıyordur. Çocuklar da çok bunu dile getiremedikleri için mutlaka doktora gözükmek lazım. Benim ailelerde son dönemde gördüğüm, özellikle son 10-15 yıldır gördüğüm bir yanlışlık var. Lütfen bu konuda bütün aileleri, anne babaları uyarıyorum. Şöyle ki, mesela çocuk yarım metrelik yataktan düşmüş oluyor. Yerde yumuşak bir zemin, halı var, kilim var vesaire. Hemen çocuğum düştü, acile gidip işte çocuğum düştü, işte birkaç kere de kusmuş olabilir, kustu, hemen bir tomografi çekelim. Şimdi tomografi dediğimiz şey X ışını kullanılan, radyasyon kullanılan bir şeydir ve bir çocuğun beynine çekmek için en azından 20-30 kesitte bir tomografi çekiyorlar. Yani bu ne demektir? Yaklaşık işte 20-30 kere akciğer çekmez kadar bir doz alacak demektir. Onun için lütfen acildeki hekim arkadaşlarımıza, işte biz çocuğumuza tomografi çekilmesini istiyoruz, gibi yaklaşımlarda bulunmasınlar. Hele özellikle ilk 3 yılında olan şeylerde çocukların radyasyon alması demek ileride bunlarda beyin tümörü ya da başka hastalıklar çıkacağı anlamına gelebilir. Hatta İngiltere'de artık tomografinin çekilmemesi gerektiği şeklinde oradaki doktorların aldığı kararlar var. Bence çok ısrarcı olmadan çok iyi bir 24 saatlik gözlem, işte bulantı kusması ne kadar, uyuyor mu, uyanıyor mu, uyku uyanıklık derecesi nedir?
0: Uyutmazlar mesela bu dönemde.
1: Yok, uyusun biraz. Yani yarım saatte bir uyandırırsınız. Hafif şöyle dokunmakla gözünü açıyorsa sorun yok. Zaten doktorlar bu konuda detaylı bilgileri verirler. Ama ne olur ısrar etmesinler. Gerektiğinde zaten acildeki hekim arkadaşlarımız bunu iyi değerlendirirler. Gerekli filmleri çektirirler. Ama böyle ufak düşmelerde hemen biz tomografi istiyoruz gibi doktorların üzerine baskı uygulayıp çocuklarımıza gereksiz radyasyon almamalarını sağlamak bizim görevimiz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.

0: Ücretli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İnsanlığın sorgulandığı o anlar Bolu'dan. Sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıs elinde getirdiği hayvanı kucağına alarak öptü. Ancak niyeti çok farklıydı. Herkes birazdan yaşanacak vahşetten habersizdi. Saniyeler sonra o masum canı iki eliyle boğarak öldürdü. Minnacık bir can kaçamadı, kurtulamadı. Nefesi göz göre göre kesildi. Kediyi öldüren o cani ise hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binip gitti. Şimdi gözler bu vahşeti gerçekleştiren kişinin bulunup adalet önüne çıkarılmasında. Hayvanseverlerse bu görüntülerin cezasız kalmamasını istiyor. Öfkesine hakim olamadı. Sahibi aracından inmeyince hıncını otomobilden çıkardı. Antalya'da sürücüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Trafikte seyir halindeyken duran araçtan inen öfkeli bir kişi hızla başka bir aracın sürücü camına yöneldi. Camı yumruklayarak aracı tekmelemeye başladı. Şiddetin dozunu artıran saldırgan tartıştığı sürücünün aracının dikiz aynasını kırdı. Ne olduğunu anlayamayan sürücü gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bir yolun daha sonu acıyla bitti. 72 yaşındaki Muazzez Eke, Barış Mahallesi Saadettin Sercan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi. Tam o sırada 74 yaşındaki sürücü yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muazzez Eke ambulansla Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabası 72 yaşındaki kadını hayatta tutmaya yetmedi. Armut seçmek istedi. İddiaya göre pazarcı kafasına kalas fırlattı. Armut seçme tartışmasında kan aktı. 50 yaşındaki Nurcihan Yıkılkan 27 Temmuz pazartesi günü annesine armut almak için pazara gitti. Annesinin dişleri yok ve görme engelli. Bu yüzden armudu yumuşak seçmek istedi. Pazarcı kadının armut seçmesine kızdı, ürünlere zarar verdiğini iddia etti. İkili arasında tartışma çıktı. Pazarcı Nurcihan Yıkılkan'ın başına kalas attı. Başından yaralanan kadının yardımına pazara alışveriş için gelenler koştu. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Başına tam 10 dikiş atıldı. O pazarcı ise tutuklandı. Olaydan geriye işte bu görüntüler kaldı. Maç sırasında yıldırım düştü. Genç futbolcu sahada can verdi. Tayland'ın Narathiwat eyaletinde aşırı yağış etkisini gösterdi. Bir futbol müsabakası sırasında sahaya yıldırım düştü. Orta sahaya düşen yıldırımla futbolcular yere yığılırken futbolculara sahaya giren sağlık ekipleri müdahale etti. FC Yala kulübü oyuncusu 27 yaşındaki Sofvan Ava'ya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kulübü genç oyuncu için başsağlığı diledi. Sofvan Ava'nın geçtiğimiz sezon Pattani FC formasıyla çıktığı 18 maçta 7 gol kaydederek takımının Tayland 2. ligine yükselmesinde önemli rol oynadığı, birkaç gün önce ise FC Yala ile sözleşme imzaladığı belirtildi. Allah'a emanet olun.
1: Can bana niye gelmiyorsun ha peki?
0: Karnında can taşıyordu. Canavara dönüşen eşinin gazabından kaçmaya çalışırken yüksekten atladı. O da 8 aylık bebeği de kurtarılamadı. Gözaltına alınan cani eşi tutuklandı. Bursa'da 8 aylık hamile Ekrem Aslan Adam Halil, uyuşturucu madde bağımlısı eşiyle tartışmış, can havliyle 4. kattan atlamıştı.
2: Komşumuz bize seslendi, dedi ki kadını attı. Biz bunu duyduğumuz gibi çocuğu kurtarma içgüdüsüyle yukarıya çıktık.
0: Genç kadının ölümüne neden olan 3 yaşındaki kızını da balkondan sarkıtan cani eşi gözaltına alınmıştı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cani, kasten öldürme ve intihara yönlendirme suçlarından tutuklandı, cezaevine yollandı. Dondurmacı kana bulanmıştı. Korkunç cinayette tutuklu sayısı arttı. Olay 25 Temmuz'da Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dondurma dükkanında yaşanmıştı. Gerçekleştirilen silahlı saldırıda Yusuf Erdem, Mustafa Mert, Bahtı Kara'nın kurşunlarının hedefi olmuştu. 29 yaşındaki Erdem ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Mustafa Mert Bahtıkara ve Bahtıkara'ya yardım ettiği değerlendirilen şüpheliler yakalanmış, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanmıştı. Bir tutuklama daha oldu, tutuklu sayısı 10'a çıktı. Evde çıkan yangın 4 yaşındaki Yazen'in sonu oldu. Acı olayın yaşandığı yer Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. Deniz Mahallesi 83046. sokaktaki bu apartmanın 4. katında yaşayan yabancı uyruklu El Casim ailesinin evinde yangın çıktı. Evde anne ile çocukları vardı. İhbar üzerine adrese giden ekipler zamana karşı yarıştı. Yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler 4 yaşındaki Yazen'in cansız bedenini çıkardı. Annesi ve kardeşi de yaralı kurtarıldı. Müdahale sırasında yardım eden bir kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Guatemala'daki Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Patlamayla birlikte metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürdü. Yetkililer çevredeki köyleri tedbir amacıyla tahliye etti. Bölgede turuncu alarm ilan edildi. Kül bulutlarının yayılma riski nedeniyle ana karayolu ulaşıma kapatıldı. Çevredeki yerleşimlerde okullarda geçici olarak tatil edildi. 3763 metre yüksekliğindeki Fuego Yanardağı'nın 2018'deki büyük patlamasında 215 kişi hayatını kaybetmiş, bir köy tamamen yok olmuştu. Yetkililer gelişmeleri an be an takip ediyor. Ne kural tanıdı ne de tehlikeyi umursadı. Trafikte adeta tehlike saçtı. Görüntü İstanbul Üsküdar'da kaydedildi. Elektrikli tek tekerli skuter ile otomobillerin arasına daldı. Bir an olsun hız kesmedi. Zaman zaman ani şerit değiştirdi. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri riske attı. Korumasız şekilde yoğun trafiğin içine giren sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.
3: Vallahi berberler.
0: Onun tek isteği imkansızlık içindeki çocukların yüzünü güldürmekti. Ama iyiliğin bedelini şikayet edilerek ödedi. Görüntüler Şanlıurfa'dan. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen berberin bu örnek davranışı bölgedeki bazı esnafların tepkisini çekti.
3: Vallahi berberler.
0: Çocukların mutluluğuna gölge düşüren bu şikayet sosyal medyada da tepki çekti. Dünyanın en küçük ülkelerinden Nauru tarihi bir karara imza attı. Nauru, sömürgeci geçmişinden uzaklaşmak ve yerel kimliğini korumak amacıyla resmi adını değiştirdi. Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesinin yeni adı Nauru Cumhuriyeti oldu. Karar ülkenin ulusal dilindeki yazım ve telaffuzuna uyum sağlamak amacıyla alındı. Hükümetten yapılan açıklamada kararın sömürge geçmişinden kopuşu ve geleneksel köklere dönüşü simgelediği belirtildi. Zamanında yabancıların telaffuz kolaylığı nedeniyle Nauru olarak benimsenen ismin yerine yerel kimliğe dönülmesi parlamentoda oy birliğiyle kabul edildi. Malatya Elazığ karayolunda yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs Yenice Mahallesi mevkiinde aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs adeta tırın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Zehir tacirlerinin yöntemi hastanede ortaya çıktı. Bitlis'te narkotik polisi uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı çalışmalarında dikkat çeken bir operasyona imza attı. Polis ekipleri Tatvan'da bir yolcu otobüsünü durdurdu. İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin hastanede röntgen ve tomografi filmi çekildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi mide ve bağırsaklarında taşıdıkları tespit edildi. 4 şüphelinin vücudundan hastanedeki operasyonla 117 parçalık 1 kilogram 392 gram uyuşturucu madde çıkarıldı. Zanlılar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: TGRT FM Haber.
5: Yol durumu.
6: Opa-Borçka Artvin yolunun 13 ile 15. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Savaştepe-Balıkesir yolunun 17 ile 18. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar-Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Şimdi reklamlar.
7: Doğada ne varsa Sevranada.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212-454-5646 0212-454-5646.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Tamamlansın yüz sopa. Ömer İbnül Hattab'ın adlini ölçmek için toplandı Yahudiler bir yere hepsi bir gün. Bir tanesi dedi ki, bana verin bu işi. Bakalım bu kadar çok adil miymiş bu kişi? Bir plan hazırlayıp girdi doktor şekline. Geldi Ömer Faruk'un mübarek hanesine. Zayıf bir oğlu vardı evinde halifenin. Dedi ki, ben hekimim. Neyin var böyle senin? Çocuk pırlanta gibi saf ve temizdi gayet. Dedi ki, bedenimde var birazcık zafiyet. Yahudi şeytan gibi dedi ki, peki hay hay, üzülme, bu illetin tedavisi pek kolay. Bizim evde bu derde var ki öyle bir ilaç, onu iç, başka şeye kalmayacak ihtiyaç. Götürdü böylelikle onu kendi evine. Şarabı ilaç diye tutuşturdu eline. Saf, temiz kalpli çocuk aldanıp Yahudi'ye, içti o gün şarabı, şifalı şerbet diye. Çocuk bir müddet sonra kaybetti kendisini. Yahudi bunu görüp sürdürdü hilesini. Gönderip genç kızını hemen onun yanına, şarabın tesiriyle günah işletti ona. Az sonra kendisine gelince çocuk birden, tövbe etti ise de geçmiş idi iş işten. O alçak Yahudi ise halifeye gelerek, istedi cezasını bunu ihbar ederek. Halife çok üzüldü olan bu hadiseye. Sual etti oğlundan, doğru mudur bu diye. Hakikat olduğunu anlayınca o hemen, derhal verdi hükmünü, hiç tereddüt etmeden. Buyurdu, 100 sopadır cezası iş bu suçun, derhal infaz edilsin, istisnası yok bunun. Yalvardı cümle eshab o zaman halifeye, mazur görün çocuğu, kurban gitti hileye, zayıftır, dayanamaz, çocuğa acıyınız. Suçunu bu seferlik bize bağışlayınız. Lakin o affetmeye etmedi hiç temayül. Buyurdu, din işinde olur mu hatır gönül? Onlar ısrar edince birden geldi hiddete. Dedi, bu teklifiniz sığar mı adalete? Cezasını çeksin ki bu günahın peşinden, kurtulsun ahirette cehennem ateşinden. Başladılar vurmaya ikna edemeyince. Bayıldı acısından sopa kırka erince. Eshab yine toplanıp yalvardılar af için. Lakin kat'i surette vermedi buna izin. Buyurdu, devam edin, tamamlansın bu ceza. Zira budur din emri, oğlum da olsa keza. Devam ettilerse de bitap düştü be gayet. 80. sopada vefat etti nihayet. Çok üzüldü, ağladı oğlunun öldüğüne. Fakat dinin emriydi, pişman olmadı yine. Çocuğu rüyasında gördü bir eshaptan. Diyordu, Hak Teala razı olsun babamdan. ki onun sayesinde cennetteyim ben her gün. Bir an ayrılmıyorum hizmetinden Resulün.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimsenin kalbinde Allah-u Teala'nın korkusu kalmaz ve ahirette azap göreceğini unutursa, bu kimsenin günahları çoğalır ve tehlikeli durumlara girer. O zaman bu kimse iyi şeyleri idrak edip yapamaz. Kötü şeylerin kötülüğünü görüp ondan sakınamaz. Nefsinin esiri olur. Allah-u Teala'nın katında kıymeti düşer, kalbi paslanıp imanı zayıflar buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Hocam 6 tane sorum var benim.
2: Dinliyoruz efendim.
3: Birincisi şu, sizin sık sık ismini zikretip de İstanbul'da kabre bulunan büyüklerimize ziyareti ben düzenli olarak yapıyorum. Fakat bu yerlere gidince, bu mübarek kabirlere gidince kendimizi nasıl tanıyacağız acaba bu büyüklere?
2: Peki efendim.
3: İkincisi, şimdi fazla kimseyle irtibatı kestikten sonra o kişi bana sen niye selamı sabaha kestin diye sorarsa, ona direkt olarak yani işleri günahları, mesela namaz kılmıyorsa namaz kılmadığını ya da harama bakıyorsa bu yüzden sen arkadaşla kestin, irtibatı kestin diye direkt olarak mı söylemek gerekiyor, yoksa bir bahane ile mi başka bir şey uydurmak gerekiyor ya da söylemek gerekiyor, mesela müdahale etmek gibi?
2: Peki efendim.
3: Birisi, İsrail devletine kötü sözler söylendiğinde bu beni İsrail'e gider mi? Yani mesela Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından bahsederken onun ismi de, yani Yakup Aleyhisselam'ın ismi de İsrail olduğu için hani insanlar onu niyetle söylemiyor ama direkt olarak ona da gider mi? Eğer giderse bunun yerine Siyonist devlet mi söylemek gerekiyor?
2: Peki efendim.
3: Dördüncü sorum da, bir çocuğun hayatını kötü çevireceğim. Mesela voleybol oynayan kızlar olsun, basketbol oynayan kızlar olsun, bunlar daha çok İlkokulda öğretmenlerin, mesela antrenör, beden eğitimi öğretmenlerin keşfetmesiyle çıkıyorlar. Daha sonra bunlar bu çocuğun hayatını kötü bir çığır açıyorlar ve işte kariyer yapmak istiyor çocuklar. Mesela voleybol oyuncusu olmak istiyor. Dolayısıyla o her oyun oynadığında, her antrenmana gittiğinde, her haram işlediğinde dolayısıyla bunun anasına, babasına ve o antrenör hocasına da günah yazılıyor değil mi hocam? Ben öyle biliyorum. Çünkü ömür boyu kötü çığır açtığı için. Beşinci sorum da, şimdi akıllı ve ergen, mesela akıllıdır fakat ergenlik çağına girmemiş kafir çocuklarına yetişkin kafir gibi mi davranmak gerekiyor, yoksa sabi günahsız o bildiğimiz çocuklar gibi mi davranmak gerekiyor? Son sorum da hocam, sol elle yemek günah, sağ elle yemek gerekiyor. Bazı yemeklerin mesela iyi yarı bir yemek olsun ya da yarım ekmeği olsun, bunu iki elle, çift elle yemek zorunda kalabiliyoruz. Yani çift el yediğimiz zaman da günah oluyor mu, yoksa buna bir...
2: Bir daha tekrar eder misin?
3: Evet, çift elle mi yemenin hükmünü soracaktım. Çift elle, yani iki elle beraber yemek. Mesela yarım ekmeği yemek gibi.
2: Anladım efendim.
3: Oldu, çok teşekkürler, sağ olun.
0: İyi günler. Buyurun.
4: Alo, iyi günler efendim. Benim iki tane sorum var. Önce Osman hocamızdan bir dua bekliyorum ailem ve bütün Müslümanlar için.
2: Rabbim size de sevdiklerinizi de din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de hepimize iman selameti versin inşallah Teala.
4: Amin hocam, ellerini öperim. Hocam birinci sorum, kabirde en zor hesaba çekileceğimiz sorular. İkinci sorum hocam, mahşerde en zor sorulara çekileceğimiz sorular. Ve ne kadar bekleyeceğiz mahşer gününde? Bir de hocam, ben bu sizden dinlediklerimi anlatıyorum. Çok ters deniyorum. Adımı koymuşlar Takunyacı. Çok dışlıyorlar beni.
2: Sen boş ver onları.
4: Ya çok üzülüyorum.
2: Üzülme.
4: Ya ne diyeceğimi bilemiyorum.
2: Merak etme.
4: Ya adımı Takunyacı hoca koymuşlar. Ya bir şey, insanlar bir tuhaf olmuş hocam.
2: Tuhaf ne demek, ahir zamandayız. Tamam.
4: Ya Takunyacı geliyor, Takunyacı geliyor, Takunyacı.
2: Sen merak etme, tamam mı?
4: Ya ellerini öperim hocam, Allah razı olsun.
2: Yok, gönlüne ferahlık vermek için söylüyorum. Önceki asırlarda doğurmuş. Gerçi o yapıyormuş da. Nalıncı baba var rahmetullahi aleyh. Üzülme, evet, tamam mı? Tamam.
4: Hocam ellerini öperim, Allah razı olsun. Yani bunu üzülerek anlattım hocam.
2: Anladım.
4: Teşekkür
2: tamam
4: ederim. Saygılar sunarım. Başarılar.
0: Buyurun hocam.
2: Efendim dinleyicimiz, yani kitapta orada okuyoruz, siz de bahsediyorsunuz. İstanbul'daki büyükler, Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri, diğer Eshab-ı Kiram Efendilerimiz var. Murad-ı Münzevi Hazretleri var, Abdülfettah Akri Hazretleri var.
0: Mehmet
2: Emin Tokadi Hazretleri var, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri var. Hatta Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine şeyhlik yapmış Muhammed Kumun Hazretleri var. Onun kabrine pek giden olmuyor çünkü ters bir yerde. O Dolmabahçe Sarayı var, oraya giderken orada bir cami var. Yolun üzerinde, deniz tarafında.
0: Evet.
2: O caminin bu şey tarafından, Haliç tarafından giderken zaten sağ taraftan gidiyorsun ya yolu.
0: Evet.
2: O caminin sağ tarafında bir hazire var, küçük bir mezarlık. Evet. Orada metfun o zat. İkisinin de hocası Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. Fakat Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni İstanbul'a gönderirken Muhammed Kumun Hazretleri'ne git, onun sohbetlerine devam et diye talimat vermişler. Dolayısıyla Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin üstadı durumundadır Muhammed Kumun Hazretleri. Şimdi dinleyicimiz diyor ki, biz dedi bunları gittik ziyaret ettik, ne diye tanıyacağız? Ben Ahmet oğlu Mehmet. Öyle mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Sen merak etme. Yani kendini tanıtmak için değil, oraya ziyarete gelenleri, ziyarete gelenleri Allah-u Teala haberdar ediyor ruhlarla. Haberdar edince onlar aynı şekilde, sen samimiysen, ihlaslı gelmişsen, Allah rızası için gelmişsen, Allah-u Teala onlara senin ananı, babanı, sülaleni hepsini tanıtır ve bildirir.
0: Evet.
2: Sana da, senin sevdiklerine de dua ederler. Sana da sevdiklerine de dua ederler. Peki öyle değil de efendim. Mesela diyelim ki Hacı Bayram Veli Hazretleri zamanında yaşıyorsun, misal olarak söylüyorum. Hindistan'a gittin, İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni ziyaret edeceksin mesela. Ha, orada takdim ederken biz efendim işte Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin muhiplerindeniz, onları sevenlerdeniz diye takdim edilir. Ve aynı şekilde Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ni aynı şekilde yakın zamana geleni tanıyorsun. Mesela Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin hocasını, Arbaz'da Seyyid Fihim Hazretleri'ni ziyarete gittin. Veya Seyyid Fihim Hazretleri'nin hocaları Taha Yakkari Hazretleri ziyarete gittin. Orada efendim işte biz Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin muhiplerindeniz veya Seyyid Fihim Arbaz Hazretleri'nin muhiplerindeniz diye takdim edilir diye büyükler anlatmışlar. Büyükler anlatmışlar. Ha, bu bilgiler mevcut. Yani dinleyicimizin de hatırında o kalmış demek ki. Ama şimdi öyle bir durumumuz yoksa doğrudan doğruya gideriz. Doğrudan doğruya gideriz. Allah rızası, bir Fatiha, 11 İhlas okur. 3'te salavat-ı şerife, çünkü hatta başında ve sonunda 3'er salavat-ı şerife okunursa iyi olur buyuruyor. Okuduklarımızın başında ve sonunda salavat-ı şerife olursa o duanın kabul olma ihtimali artar.
0: Evet.
2: Mutlak kabul olur. Hani bazen muhakkak kabul olur. Ben sana bir dua edeyim, muhakkak iyi olur. Tam sopalık ha. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Efendim Peygamber Efendimiz bilir miydi? Hayır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Rabbim bildirirse bilirim. Rabbim bildirirse bilirim. Peki biz ne yapar? Biz hüsnü zannederiz. Şartlar budur. O şartlar uymuştur, kabul olmuştur diye hüsnü zannederiz.
0: Evet.
2: Mesela şeyler de öyle. Allah rahmet eylesin. Emel abiler abine anlatırlardı. Bir kimsenin mutlak cennetlik olduğunu söylememiz için hakkında nas olması lazım. Nas ne demek? Hakkında ayet ve hadis olması lazım. Bunun için Eshab-ı Kiram içerisinde aşereyim beşere diye biliniyor. 10 kişi. Hadis-i şerifle bildirilmiş bu. Yani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz bildirdi. Peygamber Efendimiz de kendi ifadesiyle bildirdi. Bunlar hakkında Hazreti Ubeyir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhü mecmain. Şimdi bunlar hakkında cennetliktir diye kesin söylüyoruz. Çünkü delil var. Peki Eshab-ı Kiram'ın diğerleri hakkında, yüksek şekilde hüznü zannederiz. Allah-u Teala onlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de ben razıyım buyuruyor. Onun için biz hepsini cennetlik olarak biliriz. Kesin ifade kullanamayız. Peki yaptığımız ibadetin, yaptığımız aynı şekilde duanın kabul olduğunu söylememiz mümkün değil. Şimdi sen bana okuyorsun da bir şey söyleyeyim, millet üşüsün başına. Bahattin Apak'ın elinde bir sihirli değnek var. Kimin duası kabul olmuş? Yok öyle bir şey. Tamam. Yok öyle bir şey. Şartlarına uyarsan İmam-ı Gazali Hazretleri buyurur ki muhakkak aynı şekilde hani kabul olma muhakkak kelimesini çekiyoruz. Yani kabul olma ihtimali artar buyuruluyor. Peki Peygamber Efendimiz zamanında işte verdiği sadakanın kabul olduğu, yaptığı işin kabul olduğu, evet, ayet-i kerime nazil oldu. Mesela Ashab-ı Kiram'dan bir zat çok fakir, garip, bir harp ilan ediliyor. Herkes orduya yiyecek için elinde bulunanından getiriyor. Hurma getiriyorlar mesela. Böyle hurmalar öbek öbek şey yapıyorlar falan. O zat da geliyor Resulullah Efendimiz'e, evinde işte bir avuç. Ya soysan hani küçük olsa 10 tane olur da, değil mi?
5: Evet.
2: Hele iri ise 3 tane 5 tane olur. Diyor ki efendim bu kadar var evinde. Koy buyuruyor. O hurma öbeğin üstüne koyuyor. Tabi o zaman Müslümanların arasında, Ashab-ı Kiram'ın arasında Müslüman görünen münafıklar vardı. Onlar başladı dedikoduya. Senin 3 hurmayla ordu mu dayayacak falan filan dedikodu yapıyor. Ayet-i Kerime nazil oldu. Biz, Allah Teala buyuruyor ki biz onu kabul ettik. Cenab-ı Hak bazen ben, bazen biz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hatta müfessirler ve ehl-i sünnet alimleri o biz kelimesini de şanını, azametini bildirmek için o ifadeyi kullanıyor. Yoksa çok değil, bir tane yine. Ha böyle olursa tamam mı? Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam falan cennettedir buyuruyor. Amenna. Bildirildi. Tamam. Hatta Miraç gecesi mesela Hazreti Vahşi'yi, amcası Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit etmişti. Mızrak atarak. Dediler ona beddua etmedin. Miraç gecesi amcamla Hazreti Vahşi'yi kol kola cennete girerken gördüm buyurdular. Buyuruyorlar. Kol kola cennete girerken gördüm. Şimdi efendim ben yani şey falan, sen ben kimiz ki ya?
5: Evet.
2: İrab'da malum yok. Oturduğun yerde.
5: Hocam bak şurada da bir şey var. FETÖ'cü kadın şeye girmiş, hapse girmiş. Ben çok sıkıntı çektim. Biz hesapsız cennete gideceğiz.
2: Tabii maşallah.
5: Hocası böyle söylüyormuş. Diğerlerini de biz ahirette cehenneme atacağız diyormuş.
2: Ya anahtar onlara verdiler.

0: gitti. Günahımızı verin ona. Ana, dünyada işlemediğin günahları sana yüklüyorlar. Onların adına seni gönderiyorlar. Dağlar gibi sevaplarla geldin, cehenneme gittin.
1: Evet.
0: Böyle bir durum var. Efendim gelelim, mahşerde de durum aynı mı? Aynı. Son olarak da dedi ki dinleyicimiz, ben dedi anne dedi radyoda falan dinlediklerim bu şekilde böyle dedi, bazen aktarıyorum falan dedi. Benim dedi takınıyorcu hoca olarak dedi adımı koymuşlar falan. Koysunlar ya, Nalıncı Baba Hazretleri de var. Bir gün gelir, bir gün gelir, takınıyorcu hocanın dediği doğruymuş derler. İnşallah bunu treni kaçırmadan, yani Borun Pazarı geçmeden önce söylerler. Eğer Borun Pazarı geçtiyse, trende kaçtıysa, ya istediği kadar aynı şekilde biz ona işte takviyeci dediydik, takviyeci hoca dediydik falan, işte o ne kadar haklıymış, ne kadar doğru söylüyormuş falan demelerinin bir kıymeti yok.
1: Evet.
0: Ölmeden önce bunu idrak etmek büyük nimettir. Ama öldükten sonra işe yaramaz.
1: Evet. Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri riske attı. Korumasız şekilde yoğun trafiğin içine giren sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.

Merhaba sevgili izleyiciler, TGRT Haber'de gün ortası kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Yine oldukça yoğun bir saat dilimindeyiz. Öncelikle başlıklara bakalım, sonrasında hepsini detaylandıracağız. Ve tabii ki önemli bir gün bugün meclis için. Çerçeve yasa artık meclis yolunda demiştik. AK Parti'nin bu amaçla kapalı grup toplantısı vardı. Soner diye bilgisini de sizlerle paylaşmıştık. Sonrasında bir açıklama geleceğini Sayın Abdullah Güler de bir mesaj olarak iletmişti sevgili izleyiciler. Diğer taraftan tabii ki MHP lideri Devlet Bahçeli ilk imzayı atan isimdi. Ve bugüne kadar da oldukça yoğun bir mücadele verdi. Sonrasında bir mesajı vardı ki önemli başlıklarını sizlerle hızlıca paylaşayım sevgili izleyiciler. Küresel projenin bozulmasının ilk adımı dedi çerçeve yasa için. Diğer taraftan da devletin çok önemli bir projesidir açıklamasını yaptı. Detaylandıracağız bültenimiz içerisinde ve Avcılar Belediyesi'ne yönelik operasyon, ihaleye fesat karıştırılması, soruşturması, 13 kişinin gözaltına alındığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Ve tabii ki velilerin ve öğrencilerin beklediği o haberde açıklandı. LGS tercih sonuçlarının açıklandığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Bu arada hemen şunu da söyleyelim. %94'e yakın tercihlerin, yerleştirmelerin tercihlerde yapıldığı bilgisini de aktaralım. Sonuçlara da yine internet adresinden ulaşabilirsiniz diyelim ve hızlıca başlayalım. Bugünün önemli gelişmeleri.

0: Lerinden bir tanesi de tabii ki spor camiasından transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olan Muhammed Salah için geri sayıma geçildi. Salah bugün özel uçakla Atatürk Havalimanı'na indi. Şimdi arkadaşımız Hanifi Bayar'a döneceğiz. Hanifi kolay gelsin. Geçtiğimiz saatlerde çok yoğun bir tezahürat vardı. Kalabalık hala orada mı? Hem atmosferi senden alalım hem de tabii ki diğer gelişmeleri.
1: Salah için buradaki heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Salah'ı taşıyan özel uçak İstanbul'a indi. Dakikalar sonra burada kendisini bekleyen Trabzonspor taraftarıyla bir araya gelecek 34 yaşındaki Mısırlı Yıldız. 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak ve forma satışından %20 bir pay alacak. Premier Lig'de 3 kez yılın oyuncusu seçildi. 4 kez gol kralı oldu. Afrika'da 2 kez yine yılın oyuncusu seçildi. Mısırlı Muhammed Salah. Kariyerinde Basel var, kariyerinde Chelsea var, kariyerinde Fiorentina var ve kariyerinde Liverpool var ki Liverpool'da tam 9 yıl forma giydi. Liverpool'un 9 yıl formasını terletti. Şimdi sırada bordo mavili forma var. Trabzonspor formasını giydi. Bize her yer Trabzon dedi ve İstanbul'un yolunu tuttu. Dakikalar içerisinde Salah burada olacak ve kendisini bekleyen binlerce taraftarla burada buluşacak. Mısırlı Yıldız 34 yaşındaki Muhammed Salah. Transfer sürecinde özellikle hangi takıma imza atacak diye çok konuşuldu. Adı Beşiktaş'ta anıldı ama Trabzonspor başarıya ulaştı ve biz Trabzonluyuz diyen binlerce taraftar da şu dakika itibariyle Atatürk Havalimanı'nda genel havacılık terminalinin hemen önünde Salah'ı bekliyor. Yoğun güvenlik önlemi alınmış durumda. Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan şunu söyledi. Muhammed Salah gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. İki tarafında birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu. Yaklaşık 10 gün boyunca görüştük ve sonunda mutlu sona ulaştık diyorlar. Salah bordo mavililerde 11 numaralı formayı giyecek ve 2 yıllık bir sözleşmeye imza atacak. Salah için perşembe günü Trabzon'da çok görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Bunun da altını çizelim. 2017'de giydiği, efsaneleştiği o forma Liverpool forması tam 9 yıl taşıdı. Premier Lig'de 3 kez yılın oyuncusu seçildi, 4 kez gol kralı oldu. Ayrıca 193 golle Premier Lig'de kaydetmiş olduğu 193 golle Premier Lig tarihinin en golcü 4. futbolcusu oldu Muhammed Salah. Kariyerini, başarılarını anlat anlat bitmiyor. İşte öyle bir kariyer ki Trabzonspor taraftarı şu dakika itibariyle alemin kralı geliyor diyorlar. Bir yandan da gözüm kapıda, artık son hazırlıklar yapılıyor. Tabii ki basın mensuplarının da ilgisi oldukça yüksek burada. Şu anda dünyada futbol camiasının gözünü çevirdiği ülke Türkiye, gözünü çevirdiği şehir Trabzon. Perşembe günü çok görkemli bir imza töreni düzenlenecek ama öncesinde İstanbul'daki Trabzonlular Salah'ı karşılıyorlar. Bağırlarına basacaklar burada. Bordo mavi Atatürk Havalimanı bordo maviye boyanmış durumda. Ve Salah transferiyle özdeşleşen o tezahürat. Müslüman bir oyuncu olunca ya Allah bismillah Muhammed Salah sesleri yükseliyor. Mısırlı Yıldız Afrika'da 2 kez yılın oyuncusu seçildi. Dediğim gibi aslında kariyerine başladığı yer Mokavlon'du. Mokavlon'dan Basel'e transfer oldu. Chelsea, Fiorentina maceralarının ardından Roma'nın yolunu tuttu. Roma'dan sonra Liverpool'a geldiğinde kimse Liverpool'da efsaneleşeceğini beklemiyordu ama öyle bir oynadı. Yeteneğine, kariyerine yakışır şekilde çalışmasıyla ve disipliniyle Liverpool'un efsanesi oldu. 9 yıl giymiş olduğu Liverpool formasını çıkarttı ve bugün bordo mavili formayı giydi. Trabzonspor formasını giydi ve an itibariyle Türkiye'nin yolunu tuttu Muhammed Salah. Şimdi kapıya bir gidelim. Yusuf Öztürk'le şöyle bir kapıya gidelim. Salah'ın çıkış yapacağı kapıya doğru bir gidelim. Buradaki hazırlıkları sizlere bir gösterelim. Çok sayıda polis ekibi burada görev yapıyor. Yine ulusal, uluslararası çok sayıda basın mensubu burada bekleyişine devam ediyor. Salah için artık geri sayım sona erecek ve Salah buraya gelecek. İstanbul'da imzalar atılacak. ve Salah şu an itibariyle geliyor. Yusuf Öztürk'le yaklaşalım, biraz daha yaklaşalım. Muhammed Salah, Mısırlı Yıldız Muhammed Salah an itibariyle Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kapıdan çıktı ve şu an burada coşku had safhada. Muhammed Salah şu anda çıkış yaptı. Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah İstanbul'da ve bugün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la birlikte Trabzon'a gidecek. Özel uçakla geldi buraya Muhammed Salah ve dünya yıldızını şu dakika itibariyle kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk görüntülüyor. Taraftarın coşkusu burada tavan yapmış durumda. 34 yaşındaki Liverpool'un efsanesi, kanat oyuncusu, yıldız isim Muhammed Salah buraya geldi ve şu an taraftarı selamlıyor. Bir üçlü bekliyor taraftar. Üzerinde bordo mavili forma var. Bize her yer Trabzon demişti Muhammed Salah ve şu an itibariyle Salah İstanbul'da burada sağlık kontrolünden geçirilecek ve hemen ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la beraber Trabzon'un yolunu tutacak. Perşembe günü çok görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Binlerce taraftar Trabzonspor'un mabedini dolduracak ve Muhammed Salah'ı bağrına basacak. Salah şu dakika itibariyle İstanbul'da, altını bir kez daha çizelim. Kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk görüntülüyor Salah'ı. Salah taraftara doğru gidiyor. Taraftarı bir selamlayacağım dediğini ben burada gördüm. Taraftarı işaret etmişti. Taraftara doğru yaklaşıyor Muhammed Salah. Tabii ki çok fazla basın mensubu var burada. Yer yer burada Muhammed Salah'ı görüntülemek için yarış kızışıyor. Ve Salah şu an itibariyle Trabzonspor taraftarının karşısında beyaz şapka, üzerinde bordo mavili forma. Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah. Şu an ilgi yüksek, çok yüksek bir ilgi. Önümü açın dedi Muhammed Salah. Polisler önünü açtı. Taraftar şu an çıldırmış durumda. Muhammed Salah Trabzonspor'daki ilk formasını İstanbul'a ilk ayak bastığı yer olan İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali girişinde yapıyor. Şu an burada dediğim gibi coşku tavan yapmış durumda. Muhammed Salah taraftara doğru ilerliyor. Yoğun güvenlik önlemi alınmış durumda. Bunun altını bir kez daha çizelim. 34 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu, Liverpool'un efsanesi Muhammed Salah İstanbul'da, üzerinde Trabzonspor forması var. Buradan Trabzon'a gidecek. İlk üçlü Muhammed Salah'tan Trabzon için İstanbul'da geliyor. Üçlü çektirmesi devam ediyor Muhammed Salah'ın. Burada yüzler gülüyor. Trabzonspor taraftarının yüzü gülüyor. Futbol severlerin yüzü gülüyor. Muhammed Salah'ın yüzü gülüyor. Ve İstanbul'da Trabzon sesleri yükseliyor şu anda. Muhammed Salah üçlüyü çektirdi. Burada heyecan tavan yaptı. Şu dakika itibariyle Muhammed Salah bir an olsun yüzündeki gülücük şu an eksilmedi. Burada hala gülmeye devam ediyor. Bordo mavili formayı giymiş durumda. Şu anda araca doğru ilerliyor. Artık buradan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la ayrılacak. Akşam saatlerinde Trabzon'un yolunu tutacak. Bir yıl boyunca yaşayacağı şehrin yolunu tutacak. 1+1 yıl sözleşmeye imza atacak. Perşembe günü çok görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Ve şu an Ertuğrul Doğan'la beraber araca bindi Mısırlı Yıldız Muhammed Salah. İşte bu araçla ayrılacak ve sonrasında yine özel uçakla Trabzon'un yolunu tutacak Muhammed Salah. Yoğun güvenlik önlemi alınmış durumda Salah için burada. Araç ilerlemekte zorluk çekiyor. Plakayı gösterelim. 61 Trabzon 001 TS Trabzonspor kısaltmasını taşıyan o plakayla Muhammed Salah, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la birlikte aynı araca bindiler ve buradan ayrılıyor Mısırlı Yıldız. 34 yaşında Liverpool'un efsanesi, dünya futboluna adını altın harflerle yazdırmış olan efsane Muhammed Salah buradan ayrılıyor. Ve taraftarın coşkusu şu an burada tavan yaptı. Bir kez daha taraftarı gösterelim. Muhammed Salah'ı gördüler. Bir kez daha burada taraftarı gösterelim. Şimdi taraftarı göstereceğim sizlere. Bakın Muhammed Salah için burada binlerce taraftar toplandı ve binlerce taraftar Muhammed Salah'ı burada beklediler. ve şu anda büyük başkan sloganları yükseliyor Muhammed Salah için. Burada coşku tavan yapmış durumda. Taraftara bir kez daha gidelim. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah diyorlar. Ellerindeki pankartlar ve yine Trabzonspor bayraklarıyla Salah geldi. Trabzonspor taraftarının burada yüzü gülüyor ve görmüş olduğunuz gibi bununla geldiler. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah diyor Trabzonspor taraftarı. An itibariyle sevgilisine kavuştu diyebiliriz. Bizler bu noktada bu coşkuya, bu heyecana hem ortak olduk hem de sizlere ortak ettik. Muhammed Salah bugün Trabzon'a gidecek. Perşembe günü, yarın çok görkemli bir imza töreni Trabzon'da bizi bekliyor diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Hanifi, teşekkür ediyoruz. Tabii heyecanla bekleniyordu. Artık İstanbul'da olduğunu söyleyelim. İmzalar da atılacak. Bu arada ilk mesajı da bize her yer Trabzon oldu sevgili izleyiciler. Bu heyecanı ve coşkuyu da ekranlarınıza getirdik. Şimdi Ankara'ya dönelim. Ankara'da da oldukça yoğun bir gündem var. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya artık geçiliyor. Çerçeve yasa teklifinin bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Detayları alacağız. Arkadaşımız Şerif Ali Duman takip ediyor. Şerif Ali, kolay gelsin. Hemen senden son gelişmeleri alalım.
2: İyi yayınlar. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir günün içindeyiz. Bugün sabah saatlerinden itibaren meclis bir aylığı hareketliydi. Saatler onu gösterdiğinde AK Parti tarafında kapalı grup toplantısı düzenlendi ve o toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantıda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağla milletvekillerine çerçeve yasayla ilgili ön bilgilendirme yaptı ve bundan sonraki izlenecek yol haritasına ilişkin detayları aktardı. Dediğimiz gibi o toplantı 1,5 saat sürdü ve toplantının ardından Abdullah Güler gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Değerlendirmelerin süreceğini, istişarelerin süreceğini söyledi. Çerçeve yasa üzerine ve bir önemli diğer nokta ise bu çerçeve yasanın bugün meclis başkanlığına sunulacağını ifade etti. Peki nasıl sunulacak? Ondan öncesinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Partili kurmaylar, tabii bizim beklentimiz yanı sıra MHP'li kurmaylarla da beraber onların imzalarıyla hazırlanan çerçeve yasa meclisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor demiştik. Önemli bir gün, çünkü 2 yıla yaklaşan terörsüz Türkiye sürecinde artık önemli bir eşiğe girildi. Sürecin yasal ve hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa bugün gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. O çerçeve yasanın dün ismi de konuldu. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesi adı verildi o çerçeve yasaya. Çerçeve yasa önemliydi. Dün 2 tane de önemli imzayı yayınlarımızda aktarmıştık. Öğle saatlerinde sürecin önemli aktörlerinden MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP'li kurmaylar çerçeve yasaya imzasını koydu. Devlet Bahçeli'den bugün o çerçeve yasayla ilgili imzasına dair de açıklamalar geldi. Yaptığı açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli, attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun dedi. Bu imzayla 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir ifadelerini kullandı. Türküyle, Kürtüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır diye konuştu MHP lideri Devlet Bahçeli. Dikkat çekici diğer açıklaması ise 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır ifadelerini kullandı MHP lideri Devlet Bahçeli. Peki çerçeve yasanın içeriğinde neler yer alacak? 12 maddeden oluşması bekleniyor. Cuma günü bugün sunulması halinde Cuma günü Adalet Komisyonu'na sevk edilmesi, pazar günü genel kurulda olması yine beklentiler arasında. Ardından ise önümüzdeki yasama dönemi terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığının teyiti ve tespitinin ardından uygulamaya geçirecek. İçerisinde herhangi bir genel af veya şahsı özel af yer almayacak. O çerçeve yasada geçici bir yasa olacak. Dediğimiz gibi önemli saatlerden geçiyoruz. Önümüzdeki saatlerde AK Parti tarafından bir bilgilendirme bekliyoruz. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in olduğu bir basın açıklamasıyla çerçeve yasanın içeriğine dair bilgi verilmesi ve ardından meclis başkanlığına sunulması bekleniyor diyelim ve sözü yeniden size aktaralım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Şerif Ali. Sevgili izleyiciler, tabii çerçeve yasayı konuşmaya da devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor dedik. AK Parti ve MHP'nin imzasını taşıyan çerçeve yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Teklif hangi düzenlemeleri içeriyor? Hukuki çerçevesi nasıl şekillenecek? Sürecin bundan sonraki adımları neler olacak? Tüm bu başlıkları konuşacağız. Değerli konuğum hukukçu Hadi Dündar'la yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Yaprak Hanım, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii çok önemli bir dönemeçteyiz ama ya bundan sonra merak edilen konu şu: süreç nasıl ilerleyecek? Takvime belki de bakmamız gerekecek. Neler söylemek istersiniz bundan sonraki adımlar için?
3: Teşekkür ederim. Şimdi bundan sonraki sürecin çok daha önemli ve çok daha kırılgan olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü bugüne kadar hep teori kısmındaydı ve mecliste bir komisyon vardı. Bu komisyon kendi içerisinde çalışıyordu. Sahadan veriler topluyordu, taraflarla görüşüyordu. Acaba bu sorunun çözümü konusunda nasıl daha etkili olabilirin tartışması yapılıyordu. Gelinen noktada artık pratiğe geçildiği ve ilk pratik adımın da bu adım olduğunun altını çizmek gerekiyor. Şimdi pratiğe geçtiğinizde eğer başında bir sorun çıkmazsa ve ileriki aşamalarda beklediğiniz gibi bir devam etme durumu söz konusu olursa, yani teoride konuştuğunuz kısımların hepsi pratikte karşılığını bulabilirse, o zaman bunun sonuca vardığını ya da işte başarılı bir şekilde sonuçlandığını söylememiz mümkün olur.
0: Sayın Dündar, sağlamalı mı gidilecek? Ya bunu mu anlıyoruz?
3: Kesinlikle evet. Yani burada çünkü adım adım gidilmesi gerekiyor. Aynı zamanda o teyit mekanizması dediğimiz kısım çok önemli burada. Çünkü her adım teyit edilecek ki bir sonraki adım bir önceki adımın devamı niteliğini taşıyabilmesi adına. Dikkat ederseniz bugüne kadar işte bir yıl, bir buçuk yıla yakındır bu süreyi tartışıyoruz ve bu süreç içerisinde çok şükür ki herhangi bir yol kazası yaşanmadı. Evet. Herhangi bir işte söylemlerle dahi birkaç tane pürüz tabii ki oluştu, fakat bunlar böyle kayda değer ya da süreci bozabilecek nitelikte olmadığına şahit olduk. Bütün tarafların, bütün Türkiye'de bulunan, daha doğrusu bütün vatandaşların, bütün siyasi partilerin de bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını bu bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde hepimiz şahit olduk. Bundan sonraki süreçte de tahminimce aynı hassasiyet devam edecektir. Niye? Dikkat ederseniz bir kanun taslağı hazırlandı. Bu müstakil yasa meclise gelmeden önce bütün siyasi partiler dolaşıldı. Bütün siyasi partilerin görüşü alındı. Aynı kanun metni bütün siyasilere anlatıldı.
0: Hatta özür dilerim söyleyebiliriz. Komisyona üye vermeyen partiler, işte mesela İYİ Parti ile de sürekli fikir alışverişinde bulunulduğunu, bilgilendirme yapıldığını gördük bu süreçte. Öyle değil mi?
3: Dikkat ettiğiniz nokta çok önemli. Bakın, ondan dolayı bu süreç sadece bir siyasi parti ya da siyasi partinin menfaatleri çerçevesinde ortaya çıkmış bir durum değil. Sayın Devlet Bahçeli'nin az önce bahsettiği işte Türkiye'nin geleceği, bin yıllık kardeşliği nasıl pekiştirildiğiyle ilgili olan ve tamamen Türkiye'nin menfaatine olan, Türkiye'nin terörden kurtulması için Türkiye'nin bir politikası olarak buna bakmamız gerekir. Yani burada bir siyasi parti politikası, siyasi partinin oy devşirmesi ya da işte tabanını bir sonraki seçimde ikna etmek için ortaya atmış bir politika değil. Ondan dolayı bütün siyasi partiler ve bütün siyasi partiler oraya üye veren ya da vermeyenlerin hepsinin de bu konudan haberdar olması, bu konunun içeriğini biliyor olması lazım. Bu konuda atılması gereken adımları şeffaf bir şekilde görüyor olması lazım ki biz şunu söyleyebilelim: Türkiye'deki bütün vatandaşlar adına atılmış bir adım ve Türkiye'nin geleceği için atılmış bir adım olarak söyleyebilmemiz adına. Tabii burada dikkat ederseniz bu kanun metni neredeyse 400 milletvekilinden fazla bir milletvekilinin imzasıyla çıkıyor ve bütün siyasi partilerin onayıyla aslında çıktığını söyleyebiliriz. Yani %90'ın üzerinde bir imza, %100'e yaklaşacak şekilde bir onay sonucu bir çıkan bir kanun metninden bahsediyoruz. Peki bu kanun metninde sorunlu, sıkıntılı bir durum söz konusu mu, olmadığını görüyoruz. Eğer olmuş olsaydı emin olabilirsiniz o konuyla ilgili de tartışmalar yapılacaktı. Örgüt yöneticileri, 180'e yakın örgüt yöneticisi var. Bunlarla ilgili herhangi bir düzenleme durumu söz konusu değil. Yani onların affedilmesi, Türkiye'ye getirilmesi ya da işte siyasi arenaya atılması ile ilgili bir düzenleme durumu söz konusu değil. 180'e yakın örgüt yöneticisiyle ilgili hali hazırda bu metinde herhangi bir düzenleme durumu mevcut değildir. İkincisine baktığımızda örgütün lideri konumunda konumlandırılan Öcalan'la ilgili de bir düzenleme ya da af ya da işte en azından İmralı'dan çıkışı ile ilgili ya da umut hakkı ile ilgili herhangi bir şekilde bir cümle dahi geçmemektedir metnin içerisinde. Üçüncü kısma geldiğimizde burada gelen şahıslar, gelip teslim olan şahıslarla ilgili belli bir zaman dilimi öngörülmüş. Yani bu çıkacak olan kanun 6 aylık bir süre için geçerli olacak. Başlangıcı ve bitiş noktası belli olacak. O süreç içerisinde şahıslar gelip bu kanundan faydalanmak isteyeceklerini söyleyecekler. Bunlar kimlerdir? Suriye'de bulunanlar, Irak'ta bulunanlar, Avrupa ülkelerine gitmiş olanlar ne yapacaklardı? Bu kanundan faydalanmak için Türkiye'nin yolunu tutacaklardı.
0: Cezayirli olanlar değil mi? Ayrıyeten.
3: Geliyorum. Dördüncü kısım ise şöyle bir durum söz konusu. Burada gelip teslim olan şahıslar ne olacaktır? Tamamen affedilme durumu söz konusu değil. Bir yasal süreç içerisine girecekler. Bu yasal süreç içerisinde alması gereken cezalar ne yapılacaktır? 5 yıl ertelenecektir. Eğer bu 5 yıl içerisinde bir suça karışma durumları söz konusu olursa ertelenmiş olan cezayı da alacaklar. Bazı cezalar 10 yıl ertelenecektir. Eğer bu 10 yıl içerisinde yeni bir suça karışma durumu da söz konusu olursa o zaman o cezayı da alacaklardır. Yine aynı şekilde sizin az önce bahsettiğiniz gibi terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunanlar, soruşturması devam edenler, soruşturması bitenler, kovuşturması yapılanlar, ceza almış olanlar, cezası kesinleşmiş olanlar da ne yapılacaktır? Dikkat ederseniz sadece örgüt üyeliğinden, yani herhangi bir şekilde örgüt faaliyeti çerçevesinde başka bir eyleme katılma durumunun da olmaması gerekir. Çünkü eyleme katıldıysa bu sefer örgüt üyeliğin yanında o işlediği eylemden de ceza alınıyor biliyorsunuz. Hı hı. Benim şu an bahsettiğim ve kanunun öngördüğü sadece örgüt üyeliğinden, işte propaganda olabilir, suçu ve suçluyu övme olabilir, örgüt üyeliği olabilir. Bunlardan böyle bir ceza almış olanlar ya da alacak olanlarla ilgili de ne yapılacaktır? Bu kanundan faydalanma durumları söz konusu olacaktır. Bir bütün olarak ele aldığımızda tamamen işte yöneticileri ve lideri ayıran, diğer taraftan suça karışmış ve suça karışmamış olanları da ikiye ayırmış olan, onlarla ilgili de hazır düzenleme yapılmışken hiçbir şekilde ceza vermeme durumuyla da değil, biraz erteleme durumunu öngörmüş. Bu süreç içerisinde herhangi bir suça karışılmazsa hem suçtan da kurtulmuş olacaklar, hem de siyasi yasakları da ortadan kalkmış olacaklardır. Tabii burada önemli olan bir husus daha var. O da şudur. Bunlar belli bir süre içerisinde takip edilecek ve bu takip mekanizması dediğimiz Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılacak olan teyit mekanizması hem gelip teslim olanların teyidini yapacaktır, hem de kaç kişi geldi, gerçekten birileri kaldı mı kalmadı mı, bunun da teyidini sağlayacaktır. Aynı zamanda örgüt yöneticisi, az önce bahsettiğimiz 180 tane örgüt yöneticisi Irak'ta mı kaldı, Suriye'ye mi geçti, İran'a mı gitti, hangi durumdadır, onların teyidini de yapacaklardır. Ve bununla birlikte eğer bu süreç az önce söylediğimiz gibi adım adım ilerlediğinde ikinci bir adımın bu örgüt yöneticisi ve Öcalan'la ilgili de olabileceğidir. Niye bunu söylüyorum? Bu benim kendi kişisel tahminim tabii ki. Ancak şunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz Öcalan 25-26 yıldır cezaevinde ve 26 yılın sonunda Türkiye bunu çok verimli bir şekilde kullanabildi. Eğer elimizde olmasaydı biz bu kadar verimli kullanabilir miydik? Emin olamayım. Ancak 180'e yakın örgüt yöneticisi de eğer biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıp Türkiye'ye getirirse, onlarla ilgili bir yasal çerçeve çıkartabilirsek, bu şu demek değil, affedelim ya da hiç ceza almasınlar anlamında bir şey söylemiyorum. Ancak ona yasal bir düzenleme çerçevesinde onları Türkiye sınırları içerisinde tutabilirsek, yarın öbür gün örgütün tekrar alevlendirilmesi ya da başka bir istihbarat örgütü başka bir teklifle kendilerine geldiğinde tekrar alevlenme durumunun söz konusu olmaması adına ne yapılması lazım? Topyekün bir şekilde bir kontrol altına alma durumunun da ortaya çıkmış olması gerekir. Ya da biliyorsunuz ki uzunca bir süredir ne yapılıyordu? Suriye'deki YPG'ye katılacaklar diye bir ayak sürme durumu söz konusuydu. Ne zaman Şara ve YPG durumu ortadan kalktı, Şara yönetimi bütün Suriye hakimiyetini ilan etti, o tehdit ortadan kalktı ve ayak sürme biraz daha ne yapıldı? İşte silahların yakılma görüntülerine şahit olduk. Diğer taraftan biliyorsunuz ki İran'da PEJAK isminde bir kolu var ve ABD ile PEJAK sanki böyle anlaşacak, İran'a yönelik bir askeri hareket gerçekleştirecek, belki oradan bir fayda sağlayabiliriz görüntüsü içerisine girdiler. Sonra bunun da doğru olamayacağını ve yarı yolda kalacaklarını, kendileri için doğru olmaması gerektiğiyle ilgili Türkiye'nin ciddi bir diplomasi trafiği oluşmuştu. Bizim bugün geldiğimiz noktada işte o örgüt yöneticilerini ve buralara kaymasının da önüne geçmemiz gerektiği kanaatindeyim. O da bir sonraki süreçte tabii ki biz bunları tekrar göreceğiz. Bu sürecin tabii ki doğru düzgün bir şekilde işletildikten sonraya bırakalım.
0: Evet Sayın Dündar, şimdi 2 dakikamız var. Tabii 2 dakika için kısa ama şunu da sormak isterim. Sayın Bahçeli çok önemli bir konunun da altını çizdi. Önemli cümlelerinden biriydi bence de. Din, dil, ırk ayırt etmeden herkes kazanacak dedi. Onu bir kenara bırakırsak, küresel projelerin bozulmasının da ilk adımıdır bu dedi. Bence bu cümlesi de oldukça önemliydi. Buna ilişkin yorumlarınızı da alabilir miyim acaba?
3: Yaprak Hanım, zaten bu sürecin en fazla önem teşkil ettiği nokta tam olarak orası. Biz şimdi bir terör örgütünden bahsettiğimizde terör örgütlerinin tek bir amacı vardır. Başka istihbarat örgütlerinin aparatı haline gelmesidir. Çünkü biz bir ülke için terör örgütü olarak ilan edilirken başka bir ülke açıktan kendisine destek verebilir bir konuma geliyor terör örgütleri. Ondan dolayı da Türkiye'nin içini karıştırmak isteyen, Türkiye'yi istikrarsız bir duruma sokmak isteyen ne kadar istihbarat örgütleri varsa kimin üzerinden bunu yapacaklardı? Terör örgütleri üzerinden yapacaklardı. Ve Türkiye'ye en fazla zararı verebilecek olan terör örgütü bugüne kadar terörle mücadele konusunda her ne kadar çok kararlı olsak da en fazla enerji harcadığımız, en fazla ekonomimize zarar veren terör örgütünün PKK olduğunu da unutmamak gerekiyor. Onun için terör örgütü, özür dilerim, istihbarat örgütlerinin aparata haline gelebilecek olan terör örgütlerini de bizim ortadan kaldırmamız gerekir ki istihbarat örgütleri direkt sizin kendi ülkenizin içine, iç düzeninize, iç siyasetinize, yönetiminize, anayasal düzeninize karşı bir saldırı durumları söz konusu olamazsın diye. Tabii burada siz PKK'yı işte tamamen ortadan kaldırdığınızda, terörsüz bir Türkiye ortamını oluşturduğunuzda istihbarat örgütleri PKK'yı artık kullanamayacaklardır. IŞİD konusunda çok kararlı adımlar atıyorsunuz, IŞİD'i kullanamayacaklardır. DHKPC'yi kullanamayacaklardır. Diğer dini örgütler ya da ideolojik olan örgütleri herhangi bir şekilde bir istihbarat örgütü kolay kolay kullanamayacaklardır. O zaman tamamen Türkiye terörden temizlenmiş olacaktır ve 40 yıldır, 50 yıldır terörle mücadele eden bir ülke, kendi ekonomik olarak orayla enerjisini ve parasını harcayan bir ülkenin bugünden sonra oraya enerjisini ve parasını harcamayan bir ülkenin nasıl bir güne evrileceğini de hayal ediyor olmamız lazım. Peki. Hem Orta Doğu'daki konumu hem Türkiye'deki dünyadaki konjektörün içerisindeki konumunu da bir kez göz önüne aldığımızda gerçekten Türkiye'nin çok farklı bir boyuta geçeceğini düşünmemiz gerekir.
0: Çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için, değerli katkılarınız ve yorumlarınız efendim. İçin. Sevgili izleyiciler, hukukçu Hadi Dündar'la konuştuk. Devam edeceğiz. Ankara'ya gideceğiz. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörsüz Türkiye hedefi masadaki en önemli başlık. Peki başka hangi konular ele alınacak? Arkadaşımız Merve Şahin'e dönüyoruz. Merve, kolay gelsin. Detaylar için sendeyiz.
4: Yaprak Irkayalı, sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saatler 14 gösterdiğinde AK Parti Genel Merkezi'nde olacak. MKYK toplantısına başkanlık edecek. Hem kurmayları hem de AK Parti'nin en büyük karar organıyla bir araya gelmiş olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Toplantıda oldukça önemli gündem başlıkları var. İç ve dış gelişmelere yönelik birçok konu başlığı değerlendirilecek sizin de belirttiğiniz gibi. Ancak en önemli gündem başlığını ise terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasağı başlığı oluşturuyor. Bu kapsamda terörsüz Türkiye için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. Burada çerçeve yasa için artık bugün sunulması bekleniyor meclise ve tabii ki imzaların da tamamlandığını söylemekte fayda var. Bunun için atılacak adımlar da oldukça önemli. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir önceki MK toplantısında kurmaylarına verdiği bir talimat vardı. Cumhur İttifakı ile beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım, bitirelim artık. Önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım ifadelerini kullanmıştı kurmaylarına. İşte bu talimat üzerine de meclis çalışmalarını 14 Ağustos'a çekmiş ve terörsüz Türkiye yasasını hali hazırda yürürlüğe sokabilmek adına çalışmalarını bir hayli hızlandırmıştı. bu talimat üzerine de artık sona gelindiğini söyleyebiliriz. Terörsüz Türkiye ve çerçeve yasa için MHP lideri Devlet Bahçeli'nde atılacak imzaların hayırlı olmasını dilemiş ve bu imza ile birlikte bin yıllık kardeşimiz bir kez daha tescillenmiştir ifadelerini kullanmıştı ve tabii ki bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'nin kapalı bir grup toplantısı da vardı. Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlığında yapıldı o toplantıda. Yine o toplantının çıktıları da MKK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine kurmaylarına hem terörsüz Türkiye sürecinin sahada vatandaşlara anlatılabilmesi adına yine talimatlar vermesini bizler bekliyoruz. Hem de sürece ilişkin oldukça önemli mesajlar olacaktır. Çünkü MKK toplantısının açılışını bir değerlendirme konuşması da olacak kendisinin. Tabii ki sadece terörsüz Türkiye değil, yine Teşkilat Başkanlığı'nın ve Kadın Kolları Başkanlığı'nın takdimi olacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parti grubu çalışmaları da ele alınacak konular arasında MKK toplantısında. Terörsüz Türkiye süreci kadar AK Parti'nin önümüzdeki hafta 14 Ağustos'ta kuruluşunun 25. yıl dönümü. Bunun için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Ve şunu da belirtmekte fayda var. Coşkulu bir şekilde kutlanacak AK Parti'nin 25. yılı. Millet Bahçesi'nde hazırlıklar gerçekleştiriliyor. 25 yılda yapılan hizmetlerle ikinci çeyrek asrın hedefleri anlatılacak aslında. Etkinliklerde birçok aslında organizasyonda düzenlenmiş olacak. Sloganlar hazırlanacak, logolar hazırlanacak ve tabii ki AK Parti 25. yılına coşkuyla hazırlanacak. Bugün de MKK toplantısında yine 25. yıl hazırlıkları da masada olacak, bir diğer başlık olacak. Toplantının ardından her zaman olduğu gibi ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısında olacak. Hem konuşulan başlıkları hem de alınan kararları bizzat kendisi duyurmuş olacak. Biz de takip ediyor ve aktarır olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, arkadaşımız Merve Şahin aktardı. Devam ediyoruz bir operasyonla. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'e yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba olduğu öğrenildi.
5: İhaleye fesat karıştırma, çıkar ilişkisi ve usulsüz denetim mekanizması. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'e yönelik yolsuzluk soruşturması genişletildi. Dikkat çeken ismin ağabeyi gözaltına alındı.
6: Allah memleketin yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
5: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'ye 20 Mayıs'ta yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda 4 şüpheli tutuklanmıştı. O isimler arasında Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ve Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba bulunuyordu. Soruşturma genişletildi. Savcılığın talimatıyla Malatya ve Diyarbakır'da polis harekete geçti. Malatya'da düzenlenen operasyonda Veli Ağbaba'nın ağabeyi

0: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
1: Ramazan çadırını bile ranta çevirdiler. Aşevi ve Ramazan organizasyonlarını yağmaya dönüştürdüler. Etimesgut Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı itiraflarla belgelendi.
2: Etimesgut'u kalkındırma eylem planı ile ilçemize değer katacağız.
1: CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde adrese teslim ihale, imar ve rant usulsüzlükleri, haksız menfaat iddiaları soruşturma dosyasına girdi. Belediye personelleri etkin pişmanlık kapsamında arka planda dönen dolapları bir bir itiraf etti. Vurgunun izi Aşevi'ne uzandı. İhalesi dahi yapılmayan Aşevi için damga vergisi adı altında tam 284.750 lira nakit çıkışı yapıldı. Bu ödemeye dayanak gösterilen tahakkuk fişi 486 liralık misafir yemek ücreti çıktı.
3: Başkanım hoş geldiniz.
4: Akıllı ol lan.
1: İddialara göre 2024 yılında 8 milyon lira olan Ramazan çadırı maliyeti sahte faturalarla 100 milyon lira gibi gösterildi. Aradaki 10 katlık fark yetkililer arasında pay edildi.
5: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Kreşlere ve aşevine yemek işi, hizmet yerine mal alımı olarak kayda girildi. Böylece 680 milyon liralık iş adrese teslim verildi. İhalesiz başlatılan işleri yasallaştırmak için aylar sonra geriye dönük sahte tahakkuk fişleri ve hak ediş raporları düzenlendi. Günlük dağıtılan yemek olduğundan fazla gösterildi. Sadece bir ayda bu yolla 8 milyon lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.
2: Çözüm hesap verebilir olmakta. Çözüm milletin parasını milletine harcamakta.
1: Evde bakım hizmeti bekleyen engelli ve yaşlılar için malzeme alımında da usulsüzlük yapıldı. Eldivenler için piyasa değerinin 10 ila 15 katı ücret ödendi. Teslim alındı gösterilen 10'ar bin eldiven, maske, galoş ve dezenfektan depoya bile girmedi. En sarsıcı itiraf belediye personeli Serkan Kozan'dan geldi. İddiasına göre belediye başkan yardımcısı Taylan Özgüven ekibine 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin dedi.
2: Önceliğimiz plan ve projelerimizin sürdürülebilir olması. Bunun içinse olmazsa olmazımız katılımcılık ve ortak akıl.
6: Cem Küçük soruşturmasında şantaj suçundan tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'ten aldığı 100 bin lirayı oğlunun okul masrafı için aldığını söyleyen Sarıkaya, faiz haramdır diye kripto oynadım dedi. Ancak Kıbrıs'a gönderdiği paraları kumarla açıkladı.
7: Ya Tahir dedim, bir insanın kendine verdiği zararı inanın dünya alem bir araya gelse vermez arkadaşlar.
1: Kripto hesabında 27,5 milyon liraya aşan işlem tespit edildi. Faiz haram olduğu için kripto kullandım dedi. Kıbrıs'a gönderdiği paraları kumarla açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cem Küçük hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da tutuklandı. Telefonunun şifresini vermeyi reddeden Sarıkaya, savcılık ifadesinde Cem Küçük'le arasında para alışverişi olduğunu kabul etti. Ancak söz konusu ödemelerin borç ve televizyon programlarından kaynaklandığını savundu.
7: Bakın biz hep söylüyoruz, herkese bu kanalda cevap hakkı var. Ben hiç kimseye hakaret etmem. Eğer hakaret ediyorsam da tabii ki karşılıklı olarak birbirimize tartışırız.
1: İlk ifadesinde ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'le doğrudan para alışverişi olmadığını söyledi. Ancak çelişkiler üzerine yöneltilen sorular karşısında oğlunun okul masrafları için Haluk Levent'ten 100 bin lira burs aldığını kabul etti. Faiz haram olduğu için kripto hesabımı aktif kullanırım diyen Sarıkaya'nın kripto hesabında toplam 27 milyon 569 bin liralık para transferi yaptığı tespit edildi. Sarıkaya'ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilen ve oradan alınan para transferleri de soruldu. Sarıkaya bu işlemleri aile dostuyla birlikte Kıbrıs'a giderek eğlenme amaçlı oyun oynamak için gerçekleştirdiğini savundu.
6: Kırmızı bültenle aranan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe 10 yıl sonra fareler gibi saklandığı delikte yakayı ele verdi. FETÖ'cü hainin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suikast için gittiği Marmaris'ten turist kılığına girerek kaçtığı tespit edildi.
8: Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
1: Hedeflerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Suikast timi Marmaris'e gitti. Ancak o hain pusu da darbe girişiminde başarısız oldu. FETÖ'cü hain Burkay Karatepe Marmaris'ten turist kılığında kaçtı. Şort ve tişörtle kaçtığı anlar bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Devlet okuttu, şerefli üniformasını emanet etti. O hainse FETÖ'nün emrine girdi, devletine silah çekti. Darbe girişimi başarısız olunca firar etti. Karatepe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

0: suikast için gittiği Marmaris'ten nasıl kaçtığı yıllar sonra ortaya çıktı. FETÖ'cü isim suikast planı başarısız olunca üzerine değiştirdi. Sırtına bir tişört ve şort geçirdi. Turist süsü verdi, sıra kadem bastı. FETÖ'cü hain 10 yıl sonra elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki hücre evinde yakalandı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kudüs konulu toplantıya katılacak. Bakan Fidan bugün yoğun bir diplomasi trafiğinde bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısı kapsamında gittiği Amman'da temaslarına başladı. Bakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safadi ile görüştü. İki bakan Gazze'deki son durumun yanı sıra Amerika-İran savaşı ve diğer bölgesel meselelere ilişkin gelişmeleri ele aldı. Fidan temasları kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edilecek. Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Yurt Dışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Devlet Bakanı Ahmet Attaf'la da bir araya gelecek. Amerika Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nda diplomasiyle askeri seçenekler arasında sıkışmış durumda. Trump'ın kabine toplantısında kurmaylarıyla ciddi fikir ayrılıkları yaşadığı öğrenildi.
0: ABD yönetiminde İran politikası ve Orta Doğu'daki askeri strateji konusundaki fikir ayrılıkları derinleşiyor. Washington yönetimi diplomatik kanallarla askeri seçenekler arasında denge kurmaya çalışırken karar alma süreçlerinde hareketli saatler yaşanıyor. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta güvenlik ekibindeki üst düzey yetkililerle sert fikir ayrılıkları yaşadı. Yönetim içindeki bir kanat İran'a yönelik diplomatik temasların sürdürülmesini savunurken diğer bir kanat askeri ve ekonomik baskının artırılmasını talep ediyor. İran'la gerilimin tırmandığı bu dönemde Washington-Tel Aviv hattında da hassas bir diplomatik trafik yürütülüyor. Reuters'un haberine göre Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptıkları son görüşmede bölgedeki adımları ele aldı. Netanyahu yönetimi daha sert bir tutum sergilenmesini isterken ABD tarafının bölgesel riskler ve enerji piyasaları nedeniyle temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde kritik bir ziyaret son anda iptal edildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'e yapması planlanan resmi ziyaretinin ertelendiği açıklandı. İsrail makamları erteleme kararını doğrularken kararın ABD-İran hattında tırmanan gerilimin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Ziyaretin iptalinde bir diğer etkenin ise Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satış süreci olduğu değerlendiriliyor. Başkan Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını değerlendirebileceklerini açıklamasının ardından İsrail yönetimi bu adıma karşı çıktığını duyurmuştu. Hegseth'in temaslarında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyordu.
1: Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız. Bizden ayrılın.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber. Binlerce taraftar hoşça kal kaptan pankartları ve altı numaralı formalarla efsane ismi son yolculuğuna uğurladı. Paolo Maldini ve Fabio Capello'nun da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. (Gülüyor) 20 yıllık kariyerini sadece Milan'da geçiren Baresi 6 lig 3 Avrupa şampiyonluğu kazandı. Kulüp emekliliğin ardından 6 numaralı formasını tarihte ilk kez bir futbolcu için emekliye ayırmıştı. (Gülüyor) 66 yaşında hayata veda eden efsane isim İtalya futbolunun unutulmaz kaptanları arasında yerini koruyacak. Sonbahar göçünün ilk kuş kafileleri Çin'in Şinçay eyaletindeki Gaskule Gölü sulak alanına ulaştı. Kuşlar göl kıyısında beslenip dinlenirken gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu. Göç rotasının önemli duraklarından biri olan sulak alan her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Yetkililer koruma çalışmaları sayesinde hem kuş türlerinin hem de göç eden sürülerin sayısının her geçen yıl arttığını belirtiyor.

0: Çin'deki Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü her akşam düzenlenen drone gösterisi sayesinde ziyaretçi akınına uğruyor. Hafta içi 300, hafta sonu ise 1000 drone gökyüzünde birbirinden etkileyici figürler oluşturuyor. Beipan Nehri'nin 625 metre üzerinde yükselen köprü sadece mühendisliğiyle değil gece gösterileriyle de dikkat çekiyor. Ücretsiz izlenebilen ışık gösterisi köprüyü Guishu'nun yeni turizm simgelerinden biri haline getiriyor. Çin'deki Lanzhou Zhongchuan Uluslararası Havalimanı'nda fare avlama ofisi adı verilen cam oda büyük ilgi görüyor. Barınakta Baba Biao, Anne Hua ve yavruları Chuago yaşıyor. Kedi evi, yatak, tırmanma alanı ve hava temizleyicisiyle donatıldı. Sokak kedileri sosyal medyada ilgi görünce havalimanı tarafından sahiplenildi ve sembolik olarak müdürle müdür yardımcısı unvanları verildi. Fare avlama ofisi yolcuların fotoğraf çektirmek için uğradığı havalimanının en renkli noktalarından biri haline geldi. ABD'li mühendis Tyra Reed Smith ilkokulda çizdiği hayali tam 40 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü. Jump Dreams adı verilen sistem iki kişinin çevirmesi gereken Double Dutch iplerini otomatik olarak döndürüyor. Tek başına oynayamadığı için bu fikri geliştiren Reed Smith prototipini yıllar sonra kullanıcılarla buluşturdu. Buluşu Chicago'daki Double Dutch etkinliğinde 40 yaşından 92 yaşına kadar katılımcılar tarafından denendi ve büyük beğeni topladı. Go up a little faster. Alevler hızla yayıldı, dev tesis küle döndü. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir yumurta üretim tesisi henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen alevler 8 dönüm üzerine kurulu tesisin tamamını sardı. Bölgeye çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Saatler süren yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak tesis tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında tesiste üretim olmadığı ve herhangi bir çalışanın bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. Marketten çıktı, eve dönemedi. Çünkü bir şehir magandası ona tam 150 kilometre hızla çarptı.
1: Abi ara ambulansı, polisi ara, kurban olduğum abi. Ya arayın ya.
0: Hasan Tozaykurt ATV'siyle yola çıktıktan sadece saniyeler sonra dehşeti yaşadı. İddiaya göre yaklaşık 150 kilometre hızla ilerleyen otomobil ATV'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan bir çocuk babası Tozaykurt ağır yaralandı.
1: Abi ne yaptın sen, niye hızlandın ya? Of. Ya nasıl görmüyorum, kurban olduğum sen adamı ya.
2: Abi önümde bir tren çıktı. Önümde yanmıyordu abi. Tren çarptı.
1: Adam öldü abi. İlk soldu adam ya.
0: Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
1: Abi ne yaptın sen ya Allah.
3: Abi ne yaptın sen ya? Of.
0: Polis ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı. Kaza sırasında otomobilde bulunduğu belirlenen diğer kişinin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde düzenlenen 3. Türk Festivali 2 günde 15 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Türk döneri, gözleme, baklava ve Türk kahvesi en çok ilgi gören lezzetler oldu. Yemek standlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Halk oyunları, kum sanatı, gösterileri ve Karagöz Hacivat etkinlikleri festivale renk kattı. Festivalde Türk-Amerikan toplumunu buluşturan paneller düzenlenirken Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson da gönderdiği mesajla organizasyona destek verdi. Festival kırdığı katılım rekoruyla gelecek yıllar içinde önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Korkunç görüntülerin adresi Rusya. Hava İndirme Kuvvetleri günü kapsamında düzenlenen paraşüt gösterisi ölümle sonuçlandı. 41 yaşındaki paraşütçünün ana paraşütü açılmadı. Yedek paraşütü devreye sokmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Paraşütçü metrelerce yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybetti. Facia ile ilgili inceleme başlatılırken kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Denizin ortasında korku dolu anlar. Burası Muğla Fethiye. Ölüdeniz açıklarında seyreden gezi teknesi henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu teknede panik yaşandı. Kaptanın yardım çağrısı üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevrede bulunan özel tekneler de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Yolcular tek tek güvenli şekilde tekneden tahliye edildi ve Ölüdeniz sahiline ulaştırıldı. Büyük korkuya neden olan olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Facia son anda önlenirken su alan gezi teknesinin batmaması için ekiplerin kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor. Polonya'da facia kıl payı atlatıldı. Saman yüklü römorkları çeken traktör bariyerler kapanmasına rağmen hemzemin geçide girdi. Ancak römorkları çeken traktör bir anda raylarda durdu. Hızla gelen yolcu treni iki römorkun arasından geçti. Çarpışma kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Yetkililer traktör sürücüsünün alkollü olduğunu açıkladı. Kazada yaralanan olmadı. Polonya Devlet Demir Yolları sürücünün yaklaşık 500 kişinin hayatını tehlikeye attığını belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Brezilya'nın São Paulo metropol bölgesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Çözücü ve polyester reçin üreten fabrikada şiddetli patlamalar yaşandığı belirtildi. Yoğun duman ve patlama riskine karşı bölgedeki evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. TikTok'tan canlı yayın yaparken öldürüldü. Kan donduran görüntülerin adresi Meksika'nın Sinaloa eyaleti. Sosyal medya fenomeni Cesar Gastelum arkadaşlarıyla TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada motosikletli iki kişinin hedefi oldu. Saldırganlar doğrudan Gastelum'a ateş açtı. Başından vurulan fenomen olay yerinde öldü. Kanlı saldırı anı canlı yayın görüntülerine de yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki işitme ve zihinsel engelli Uğur Okuducu akşam saatlerinde evden çıktı ancak bir daha geri dönmedi. İhbarın ardından AFAD, jandarma, JAK ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Termal dronlar havalandı. Dere yatakları, ormanlık alanlar ve kırsal bölgeler metre metre tarandı. Mahalle sakinleri de ekiplere katılarak umutla arama çalışmalarına destek verdi.
3: Dereleri, koyakları veya zeytin ağaçlarının diplerini Hep baktık köpeklerine.
0: Güvenlik kamerasındaki görüntüler incelemeye alındı ve sonunda izi bulundu. Kameraya tek başına yürürken yansıdı. Bir süre sonra gözden kayboldu. Ekipler okuducunun son görüldüğü güzergahta aramaları yoğunlaştırdı. Gece boyunca termal drone desteğiyle sürdürülen çalışmalarda henüz bir iz bulunamadı. Uğur Okuducu'yu arama çalışmaları bölgede aralıksız devam ediyor.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Gün ortası bülteni devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hızlıca başlayalım ve Ankara'ya gideceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya geçiliyor. Çerçeve yasa teklifinin bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Detayları alacağız. Arkadaşımız Şerif Ali Duman takip ediyor. Şerif Ali, tekrar kolay gelsin. Söz sende.
1: İyi yayınlar. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir günün içindeyiz diyebiliriz. Çünkü sürecin yasal ve hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasada sona gelindi. O çerçeve yasanın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren meclis bir aile hareketliydi. Saatler 10-15'i gösterdiğinde AK Parti kanadında kapalı grup toplantısı düzenlendi ve o toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantıya AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlık etti ve sürecin çerçeve yasasına ilişkin ön bilgilendirmede bulunduğu kapsamlı bir toplantı olduğunu ifade edelim. Tabii bundan sonraki süreçte de AK Parti tarafından nasıl hareket edileceği ve yol haritasına ilişkin de o toplantıda bilgi verildi. Toplantının ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Çerçeve yasa teklifini bugün meclise sunacağız dedi ve saati bildireceklerini açıkladı. Yani önümüzdeki saatlerde AK Parti tarafından bir saat bildirilmesi bekleniyor ve düzenlenecek basın toplantısıyla çerçeve yasanın içeriğinin açıklanması ve meclis başkanlığına sunulması beklentiler içinde. Çerçeve yasanın içeriğine ilişkin ise bazı yansıyanlar oldu kulislere. Tabii ki de milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ismi koyuldu yasaya. Yasa teklifinin 12 maddeden oluşması bekleniyor. Çerçeve yasa teklifiyle Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Başkanlığında teyit ve tespit kurulu oluşturulacak. Bu teyit ve tespit kurulu terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığının teyiti ve tespitini üzerinde çalışacak ve güvenlik bürokrasisine iletecek. Bu kurulun resmi gazetede yayımlanmasıyla örgüt için 6 aylık bir başvuru süreci başlayacak. Tabii ki diğer yandan terör örgütü mensupları 6 ay içinde başvurularını yaparak kanundan yararlanabilecek. Türkiye'de başvuru yapacaklar adli makamlara, yurt dışında olanların ise ilgili makamlara başvuru yapılması bekleniyor. Yayınımızın başında da demiştik, 2 yıla yaklaşan terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir günün içindeyiz. Artık terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası oluşuyor. Aslında pazartesiden itibaren bir aile hareketliydi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çünkü AK Parti tarafından hazırlanan çerçeve yasa imzaya açılmıştı ve dün saat 17 itibariyle imza işlemleri tamamlandı. Çerçeve yasa teklifine şu an için AK Parti ve MHP'nin imzaları var. Dün öğle saatlerinde sürecin önemli aktörlerinden MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasaya MHP'li kurmaylarla beraber imzasını koydu. O çerçeve yasa imzasının ardından ise bir açıklama geldi bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'den. Yaptığı açıklamada attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla 1000 yıllık kardeşliğimizi bir kez daha tescillenmiştir ifadelerini kullandı. Türküyle, Kürdüyle, dil ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Öte yandan ise 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır dedi. Dikkat çekici şu cümleleri de kurdu. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır ifadelerini kullandı MHP lideri Devlet Bahçeli. Öğle saatlerinden sonra ise dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da çerçeve yasaya imzasını koydu. Artık gözlerimiz o çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasında. Şu an ise gözlerimiz AK Parti'de, oradan gelecek haberi bekliyoruz. Çünkü AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yasa teklifine ilişkin yapacağı basın toplantısıyla bilgilendirme yapması bekliyor ve ardından Meclis Başkanlığı'na o yasa teklifinin sunulması bekleniyor. Peki bundan sonraki süreçte neler yaşanacak mecliste? Çerçeve yasanın Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından Cuma günü Adalet Komisyonu'nda olması bekleniyor ve ardından pazar günü ise genel kurulla bekleniyor o çerçeve yasa. Görüşmelerin hızlı bir şekilde sürmesi ve çerçeve yasanın çıkmasıyla beraber artık meclisin kapanması da bir diğer beklenti. Bundan sonraki süreçte dediğimiz gibi artık terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığı teyitinin ve tespitinin ardından bu yasa uygulamaya girecek. Geçici bir yasa olacak. Öte yandan ise yasanın içinde herhangi bir genel af veya şahsa özel bir af yer almayacak. Bugün kritik gün, tarihi gün, terörsüz Türkiye sürecinde artık bizim gözlerimizde çerçeve yasada gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki teşekkür ediyoruz, kolay gelsin diyelim ve devam edelim sevgili izleyiciler. Konuklarımızla değerlendireceğiz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenleme bugün meclisin gündemine geliyor dedik. Çerçeve yasa teklifinin hukuk sistemi açısından anlamı ne? Anayasal çerçevede nasıl değerlendirmek gerekiyor? Hukukçu avukat Aydoğan Aha Akın'la konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Yaklaşık 2 yıldır konuşuyoruz. Artık net bir tablo ortaya çıktı. Diğer taraftan da bundan sonra tabii ki merak edilen takvim nasıl işleyecek? Alınan kararlar etap etap mı hayata geçecek? Ve aynı zamanda farklı bir aşamaya geçilmesi için de bir takım sağlamaların yapılması mı gerekecek? Tabii bunlar da merak ediliyor. Buyurun.
2: Yaprak Hanım, tabii terörsüz Türkiye hedefi açısından bu çerçeve yasa önemli bir eşik. Bugün de mecliste AK Parti grubu ve MHP grubu başta olmak üzere bununla alakalı yasa teklifiyle ilgili çalışmalar, toplantılar devam ediyor. Yani terörsüz Türkiye'nin hedefine ulaşması için tabii ki hem çerçeve yasa hem de bundan sonra ilgili kurulların yapacağı denetimler çok önemli. Bu anlamda da özellikle 2 tane kurul oluşturulacağından bahsediliyor. Birinci kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bakanların ve MGK sekreterliğinin de aslında içinde bulunduğu bir kuruldan bahsediyor. İkinci kurul da yine mecliste kurulacak olan kurul. Bu da 17 üye tarafından, meclis başkanlığı tarafından kurulacak kurul tarafından kanun kapsamına ilişkin faaliyetler izlenecek. Önemli tabii düzenlemeler yer alacak, yani basına yansıdığı üzere özellikle bu yasa kapsamında şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarının korunmasına yönelik çok önemli bir aslında hassasiyet gösterilmiş. Bu anlamda da bir hani bir pazarlık, bir alver süreci yok, bir devlet politikası olarak, bir devlet inisiyatifi olarak süreç yürüyecek. Özellikle benim dikkatimi çeken, yani bu kasten öldürme suçları kapsam dışında kalıyor. Yani bizim şehitlerimize yönelik yapılmış olan geçmişteki saldırılar ve bu eylemlere iştirak etmiş olan terör örgütü mensuplarından kasten adam öldürme suçunu işleyenler kapsam dışında kalıyor. Yine 1-6-2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar da bu anlamda hem soruşturma ve kovuşturma anlamında kapsam dışında kalacak. Ertelemeler var, yani ceza soruşturmalarının veya kovuşturmalarının ertelenmesi. 15 yıl üstü cezayı gerektiren suçlarda 10 yıllık bir erteleme süreci olacak. 15 yıldan az cezayı gerektiren suçlarda ise 5 yıllık bir erteleme süreci öngörülmüş. Bu erteleme süreci içerisinde eğer tekrar suç işlenmezse takipsizlik veya düşme kararı olarak süreç devam edecek Yaprak Hanım. Yani önemli bir kanun. Bu 6 aylık bir başvuru süresi olacak. Yani burada savcılıklara veya kurullara başvuru yapabilecek terör örgütü mensupları ve bu kanundan faydalanabilecek. Ama şunun altını çizelim. Tabii Türk Ceza Kanunu 221. maddede etkin pişmanlık hükmü var. Yani bir terör örgütü mensubu eğer suça karışmamışsa zaten cezaya hükmolunmuyor. Veya gönüllü vazgeçme söz konusuysa belki 221. madde anlamında da bu kanun faydalanacaktır veya bir değişiklik söz konusu olabilecektir. Yani tüm detaylarıyla aslında hassasiyetle, titizlikle incelenmiş bir yasa teklifinden bahsediyoruz. İnşallah mecliste de büyük çoğunlukla meclisten geçer ve Türkiye artık bu 50 yıldır devam eden bu terör prangasından artık kurulur. Türkiye için yepyeni bir dönem söz konusu olur. Yani burada bu yasanın kapsamına baktığımızda kendini feshetmiş olan PKK terör örgütünde yönetme, işte üye olma, bilerek veya bilmeyerek yardım etme suçları, örgütün propagandasına ilişkin işlenen suçlarla ilgili, bir de terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanun gereğince bu kapsamda değerlendirilebilecek. Ama bahsettiğim gibi kasten adam öldürme suçu veya 1-6-2005 tarihinden önceki işlenen müebbet hapis cezası veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar bu yasanın kapsam dışında kalıyor.
0: Şimdi tabii Sayın Ahak'ın dikkatimizi çeken açıklamalarda da vurgu bu yönde yapılıyor. Bir af niteliğinde değil. Bu arada hem zaman anlamında kısıtlı bir süreyi kapsıyor. Diğer taraftan şu da çok önemli. Geçici bir yasa olduğu da hep belirtildi. Zaten daha önce de Sayın Meclis Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda bu var. Diğer taraftan şu da çok merak ediliyor. Siz konuşmanızın başında dediniz ki şehit ve gazi yakın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak tamamıyla oluşturulmuş bir yasa. İmralı'nın konumu açısından değerlendirecek olursak nasıl yorumluyorsunuz bu yasayı?
2: Yaprak Hanım, bu kanun kapsamında yani basına yansıyan bilgilere baktığımızda bir umut hakkı gibi bir düzenleme söz konusu değil. Yani burada yani İmralı'yı kapsamayan bir düzenlemeden bahsediyoruz ki bu baştan beri zaten meclis raporuna baktığımızda da hem umut hakkının olmadığı hem de bir genel veya özel bir af niteliğinde olmadığını zaten kanun kapsamında muhtemelen olacak diye düşünüyorum. Yansıyan bilgiler de bu yönde. Burada en önemli husus yani dediğim gibi bir pazarlık süreci yok. Türkiye modeli var. Türkiye modeline işte bu ETA, İRA gibi terör örgütlerinin işte silah bırakma süreçleri gibi değil. Türkiye'ye özgü bir model yaratılmış. Bu ne demek? Yani
0: Özür dilerim. Şunu da belki eklemek lazım. Sadece PKK ve KCK ile sınırlandırıldığını da yine söyleyelim.
2: Tabii. Tabii çok önemli çünkü bu kendini fesheden münfesik terör örgütü için. PKK terör örgütü bir karar aldı ve kendisini feshettiğini açıkladı. Şimdi ikinci aşama, en önemli aşama silah bırakma. Yani silahlarını tümden bırakması gereken bir süreç söz konusu olacak Yaprak Hanım. Bu kanunun da aslında en geç 6 ay içerisinde bu kanundan faydalanabilecek terör örgütü mensuplarının başvuru yapması ve kanundan faydalanmak üzere yazılı başvuru şartı var zaten. 6 ay içinde yürürlüğe girdikten itibaren başvuru yapmaları gerekiyor. Bir taraftan da işte Cumhurbaşkanı yardımcımızın aslında başkanlığında kurulacak olan izleme kurulu da bu silahların işte tümden bırakıldığının devlet kurumlarımız, Milli Savunma Bakanlığı, MİT tarafından, MİT Başkanlığı tarafından özellikle teyit ve tespit mekanizması önemli. Çünkü zaten yasanın çıkarılma amacı bu. Terör örgütünün kendisini feshetmesiyle beraber, kendi varlığını ortadan kaldırmasıyla beraber artık terör örgütü mensuplarının silahlarını yakması, tümden bırakmasıyla birlikte yasal sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. Yani burada yasal düzenlemenin içeriği bundan oluşuyor. Takip, koordinasyon ve uygulama çok önemli. Yani burada tabii ki yani devletimizin ilgili kurumları orada özellikle Kuzey Irak'ta ve Suriye'de bu örgütün kaplarının boşaltılması ve buralarda varlığının tamamen sona ermesine ilişkin devletimizin kurumları tarafından teyit ve tespit mekanizmaları kuruluyor. Bu kurullar da aslında bu süreci takip edecek. Yani başından sonuna kadar baktığımızda yani yasa kapsamı konuşulanlara baktığımızda basına yansıyanlara baktığımızda terör örgütünün özellikle silah bırakması süreci. Çünkü terör örgütünün silah bırakmasıyla birlikte artık bu terör örgütü üyelerinin bir defa öyle ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giremeyecekler. Adli işlemler söz konusu olacak. Yani,
0: Sayın Ahak'ın yeri gelmişken özür dilerim araya da giriyorum. Çünkü çok da hani uzaklaşmadan konudan sormak da isterim. 6 aylık bir süre başvurular için verildi dedik. Açıklamalarda bu yönde. Diyelim ki bu süre zarfında başvuru yapmayanların durumu ne olur? Yapmayanlar olursa
2: faydalanamazlar. Yani bu kanun kapsamında faydalanamazlar. Çünkü 6 aylık bir başvuru süreci var. Yazılı olarak gelip teslim olması ve işte tam anlamıyla silahını bıraktığına ilişkin devletimizin adli makamlarına ve kurumlarına sonuç itibariyle beyanda bulunması gerekir. Ve her terör örgütü üyesinin sonuç itibariyle dosyaları kendine özgü ayrı ayrı tek tek incelenecek, bakılacak, suça bulaşmış mı, bulaşmamış mı, devam eden soruşturma veya kovuşturma dosyaları istenecek. Ve bu dosyalar açılıp incelendikten sonra yani dediğim gibi 15 yılın altındaki suçlar için 5 yıllık bir erteleme süreci söz konusu olacak. 15 yıldan fazla cezaya gerektiren suçlar için de 10 yıllık bir erteleme süreci söz konusu olacak. Bu erteleme süreci içerisinde de yine ilgili kurullar ve savcılıklar, mahkemeler sonuç itibariyle bu erteleme şartlarına uyup uymadığına ilişkin, yeniden suç işleyip işlemediğine ilişkin bir önemli süreç söz konusu olacak. Hem bu soruşturması devam edenler için hem de ceza mahkumiyeti kararı alanlar için de geçerli. Eğer bu sürece, bu erteleme süresinde eğer tekrar suç işlenmezse zaten ceza infaz edilmiş sayılacak. Veya devam eden soruşturma veya dava varsa soruşturmalar hakkında takipsizlik kararı, devam eden ceza davaları hakkında da düşme kararları verilebilecek. Ya bu çok önemli çünkü burada sonuçta bu erteleme sürecinde yani tamam örgüt tümden silahlarını bırakacak ama o teslim olan terör örgütün mensuplarının da bu süreçte tekrar suç işlemeyeceğine ilişkin devletimizin kurumlarının, adli makamlarının da aynı şekilde kanaat getirmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Yani bu aslında yasa çok, bence çok titiz ve hassasiyetle hazırlanmış bir yasa. Biraz önce belirttiğim gibi yani Türkiye terörle mücadele konusunda çok önemli aşamalardan geçti ve bizim bugün terörsüz Türkiye hedefini konuşabiliyorsak terörle mücadele konusunda devletimizin özellikle yapmış olduğu mücadelenin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörle yaptığımız mücadele sonucunda biz bu sürece geldik. Yani bunu da unutmamamız lazım. Hiçbir şekilde bakın hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Sayın Bahçeli'nin devlet kurumlarının yaptığı açıklamalara baktığımızda, bakanların yaptığı açıklamalara baktığımızda şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına hiçbir şekilde halel getirmeyecek ve şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarının, ailelerinin o manevi değerlerimizin de korunacağı bir süreç, çok hassasiyetle yürütülen bir süreç. Yani burada bir pazarlık yok. Bazı açıklamalar oluyor.
0: Tüm partilerin de aslında şeffaflıkla bilgilendirildiğini biliyoruz. Sayın Meclis Başkanı'nın da önemli turları oldu. Evet. Ki komisyona üye vermeyen partilere de yine bilgilendirme yapıldığını biliyoruz hassasiyetle.
2: Evet, çok önemli. Yani meclisin özellikle bu konuda hem ya hazırlamış olduğu rapor olsun, hem bu sürece katkı veren siyasi partiler olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, devlet kurum ve kuruluşlarımız olsun. Yani aslında tüm paydaşların da bir konsensus içerisinde, temsiliyetin de mecliste en yüksek siyasi temsilin de olduğu bir rapor hazırlanmıştı. Yani bu rapor doğrultusunda aslında yasal düzenlemelere geçildi. Burada en önemli şey artık terör örgütünün tümden silahlarını bırakması. Bakın devletimiz sonuç itibariyle bu adımı atıyor. Terör prangasından Türkiye'nin kurtulması için geleceğe dair daha umutla. Bakın 2,3 trilyon dolarlık bir ekonomik maliyetten bahsediliyor ki sadece bu ekonomik maliyette de açıklanabilecek bir durum değil. Hem sosyolojik hem psikolojik olarak yani Türkiye'nin bu konuda vermiş olduğu sınav, terörle mücadele konusundaki yapılan başarı, ancak tabii ki bunun da sonuçta ülkemiz olarak hem ekonomik hem diğer unsurlarda bedelleri oldu. Artık bu anlamda Türkiye'nin bu prangalarından kurtulması çok önemli. Devlet politikası olarak yürütüldü terörist Türkiye süreci. Bundan sonra da bir devlet politikası ve inisiyatifi olarak Türkiye modeli olarak aslında yürüyor. Bakın bu süreç inşallah hani menzile erdiğinde, hedef tamamen gerçekleştiğinde bir Türkiye modeli olarak terör örgütünün tasfiyesi, sonlandırılması süreci belki de dünyadaki emsallerine de önemli bir emsal olacak yani, evet, dünya açısından da. Bu anlamda bakmak lazım. Evet. Yani meclisteki ortak teklif de çok önemli. Dediğim gibi siyasi partilerin en yüksek temsiliyetinin olduğu bir süreç.
0: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız
2: için. Ben teşekkür ediyorum.
0: Görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için.
2: İyi yayınlar, sağ olun.
0: Sevgili izleyiciler, devam ediyoruz. Sürece ilişkin Sayın Bahçeli'nin de açıklamaları vardı. Hızlıca bir bakalım. MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasaya kuvvetli ifadelerle destek verdi. 86 milyon kazanacak vurgusu yaptı.
3: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir. Çerçeve yasaya desteğini ifade etti. Türküyle, Kürdüyle 86 milyon vatandaş kazanmıştır dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
4: Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır.
5: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bunun bir devlet projesi olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla devletin gerekeni yaptığı, meclisinde inisiyatif aldığına işaret etti. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Meclis Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür etti. Bahçeli'ye daha önce yaptığı Selahattin Demirtaş evine dönsün açıklaması da hatırlatıldı.
4: Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
0: İstanbul'daki Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezi 4 ilde gerçekleşen operasyonda aralarında Avcılar Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş'un da olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nı yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında 2022 yılında Avcılar'da farklı mahallelerde asfalt imalatları ihalesinde kamu birim fiyatları araştırılmaksızın şirketlerden yüksek teklifler aldıkları ve bu yolla maliyetleri yüksek tutarlarda belirledikleri tespit edildi. Bu yolla 3 milyon 302 bin lira kamu zararı oluşturulduğu da belirlendi. İhaleye katılan bazı şirketler arasında organik bağ bulunduğu, bu organik bağın ticaret sicil belgesinde görülebilecek durumda olmasına rağmen göz ardı edildiği ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'e yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba olduğu öğrenildi.
3: İhaleye fesat karıştırma, çıkar ilişkisi ve usulsüz denetim mekanizması. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'e yönelik yolsuzluk soruşturması genişletildi. Dikkat çeken ismin ağabeyi gözaltına alındı.
6: Allah memleketin yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'ye 20 Mayıs'ta yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda 4 şüpheli tutuklanmıştı. O isimler arasında Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ve Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba bulunuyordu. Soruşturma genişletildi. Savcılığın talimatıyla Malatya ve Diyarbakır'da polis harekete geçti. Malatya'da düzenlenen operasyonda Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba polis tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelinin de Diyarbakır'da gözaltına alındığı öğrenildi.
7: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
3: Savcılık tarafından gözaltına alınan Hür Ağbaba ve diğer ismin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı oldukları belirtildi. Şüphelilere Doğu ve Güneydoğu'da yapılan bazı inşaat süreçlerinde ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi. İhale ve denetim sürecinin aynı firma tarafından yapıldığı kaydedildi.
7: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
0: Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında gelen itiraf rüşvet çarkını ortaya koydu. Bir belediye personeli o çarkı tek tek anlattı ve 5 yıl buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin şeklinde talimat aldığını açıkladı. İşte dosyaya giren itiraflar.
8: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Ramazan çadırını bile ranta çevirdiler. Aşevi ve Ramazan organizasyonlarını yağmaya dönüştürdüler. Etimesgut Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı itiraflarla belgelendi.
9: Etimesgut'u kalkındırma eylem planı ile ilçemize değer katacağız.
3: CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde adrese teslim ihale, imar ve rant usulsüzlükleri, haksız menfaat iddiaları soruşturma dosyasına girdi. Belediye personelleri etkin pişmanlık kapsamında arka planda dönen dolapları bir bir itiraf etti. Vurgunun izi Aşevi'ne uzandı. İhalesi dahi yapılmayan Aşevi için damga vergisi adı altında tam 284.750 lira nakit çıkışı yapıldı. Bu ödemeye dayanak gösterilen tahakkuk fişi 486 liralık misafir yemek ücreti çıktı.
10: Başkanım hoş geldiniz. Akıllı ol lan.
3: İddialara göre 2024 yılında 8 milyon lira olan Ramazan çadırı maliyeti sahte faturalarla 100 milyon lira gibi gösterildi. Aradaki 10 katlık fark yetkililer arasında pay edildi.
10: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
3: Kreşlere ve aşevine yemek işi, hizmet yerine mal alımı olarak kayda girildi. Böylece 680 milyon liralık iş adrese teslim verildi. İhalesiz başlatılan işleri yasallaştırmak için aylar sonra geriye dönük sahte tahakkuk fişleri ve hak ediş raporları düzenlendi. Günlük dağıtılan yemek olduğundan fazla gösterildi. Sadece bir ayda bu yolla 8 milyon lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.
9: Çözüm hesap verebilir olmakta. Çözüm milletin parasını milletine harcamakta.
3: Evde bakım hizmeti bekleyen engelli ve yaşlılar için malzeme alımında da usulsüzlük yapıldı. Eldivenler için piyasa değerinin 10 ila 15 katı ücret ödendi. Teslim alındı gösterilen 10'ar bin eldiven, maske, galoş ve dezenfektan depoya bile girmedi. En sarsıcı itiraf belediye personeli Serkan Kozan'dan geldi. İddiasına göre belediye başkan yardımcısı Taylan Özgüven ekibine 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin dedi.
9: Önceliğimiz plan ve projelerimizin sürdürülebilir olması. Bunun içinse olmazsa olmazımız katılımcılık.
0: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah İstanbul'a geldi. Mısırlı yıldızı Trabzonspor taraftarı coşkuyla karşıladı. Trabzonspor Salah'a kavuştu. Bordo Mavililerin yeni transferi Mısırlı yıldız İstanbul'a geldi. Trabzonspor Salah için görkemli bir karşılama töreni düzenledi. Çok sayıda Bordo Mavili taraftar Salah'ı İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Salah da taraftara üçlü çektirdi. Trabzonspor Salah'la 2 yıllık anlaşma imzaladı. Mısırlı yıldız yıllık 17 milyon euro ve 5 milyon euro parası alacak. Salah'a forma satışından %20 pay verilecek. Ayrıca Trabzonspor da 11 numaralı formayı giyecek. Perşembe günü stadyumda imza töreni düzenlenecek. Türkiye savunma ve havacılık sanayinde tarihi yükselişini sürdürüyor. İhracatta bir rekor daha geldi. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14.4 artarak 1.2 milyar dolara ulaştı.
11: Türkiye geliştirdiği teknolojilerle 185 ülkeye savunma sanayi ihracatı gerçekleştirdi.
3: İHA ve SİHA'lar, zırhlı kara araçları, deniz platformları, füzeler, mühimmatlar. Türkiye kendisi için üretmekte kalmıyor, bütün dünyaya satıyor. İhracattaki artış rekor olarak verilere yansıyor. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ihracatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %14,4 arttı, 1,12 milyar dolara ulaştı.
12: Her alanın kendine özgü farklı teknolojileri, saldırı veya savunma sistemleri olabiliyor.
3: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sektörün Temmuz 2026 ve Ocak Temmuz dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin savunma ürünleri ihracatı 2026 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %26,2 büyüdü.
11: İhracatı yapan ülkeler içinde eriştiğimiz rakamlarla İlk onu zorluyoruz.
3: Sektörün Ocak-Temmuz dönemindeki ihracatı 5 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti. Savunma ve havacılık sanayinin son 12 aylık ihracatı ise 11,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Görgün bu rakamlar Türkiye'nin mühendislik gücünün dünyadaki karşılığıdır dedi.
0: Amerika-İran hattı Hürmüz'de düğümlendi. Trump'ın sert vururu stratejisi boşa düştü. Psikolojik savaşta üstünlük İran'da. Son durumu sizin için derledik.
3: ABD İran hattı savaş oyunlarını aratmıyor. ABD Başkanı Donald Trump uzun süre bu kez sert vuracağı stratejisini yürüttü. Sonunda dediğini de yaptı. İran'a günler süren ağır bir bombardıman gerçekleşti. Ancak son taarruzda Hürmüz'de statüyü değiştirmedi. Üstelik Amerikan basını ABD'nin füze stoklarının tükenme noktasına geldiğini yazdı. İş bununla da kalmadı. Suud-Yemen hattı ısındı. Dünya ticaretinin diğer nefes borusu Bab-ül-Mendeb Boğazı ikinci Hürmüz olma yoluna girdi. Suudi Arabistan acil olarak Beyaz Saray'a heyet gönderip savaşı durdur dedi. İransa bu süreçte Trump'la ailesine suikast tehdidini başarılı bir psikolojik savaş unsuru olarak kullandı. Böylece İran psikolojik savaş üstünlüğünü bir kez daha ele geçirdi. Trump'ın önünde anlaşma dışında seçenek kalmadı. Geri adım atmış gibi görünmekte istemeyen ABD Başkanı kameralar önünde sert söylemlerine devam ediyor. İran basını ise Trump'ın savaşla barışı olan mesafesinin bir klavyenin tuşları kadar olduğunu yazdı. Şimdi ABD'nin elinde yeni bir Hürmüz planı var. Amerikan planına göre Hürmüz'de İran'la Umman arasında paylaşılmış bir denetim olacak. İran girişleri, Umman'sa çıkışları kontrol edecek. Tahran başta anlaşmaya onay vermiş gibi göründü ancak yaptırımların kaldırılması ve nükleer meselede taviz koparmak için anlaşmada diretme stratejisi yürüttü. ABD merkezi Axios son olarak Hürmüz planında anlaşmaya varıldığını, kısa süre içinde duyuru yapılacağını yazdı. Ancak beklendiği üzere İran yine yalanladı. Birçok kaynağın belirttiği üzere Tahran perde arkasında anlaşmaya yanaşıp kendi Şahin kamuoyu önünde ise aksini söyleme yöntemi uyguluyor.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzeler ve İHA'larla ağır bir saldırı düzenledi. Saldırılarda 15 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.
3: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Gelencik şehrini vurmasının ardından Rus ordusu ağır bir misilleme saldırısı düzenledi. Başkent Kiev, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vuruldu. En az 7 noktanın hedef alındığı bombardımanda Kiev genelinde ve bağlı bölgelerde çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Obolonski bölgesinde 20 katlı bir konut füzelerin hedefi olurken Holosivi'de müstakil bir evin yıkılması sonucu siviller enkaz altında kaldı. Saldırı sonrası çıkan yangınlar lojistik merkezlerine, depolara ve sanayi tesislerine sıçradı. Vurulan bir sanayi tesisinde amonyak sızıntısı meydana geldi. Ekipler sızıntıyı kontrol altına alsa da yetkililer tüm şehirde yüksek hava kirliliği uyarısı yaptı. Saldırı sonrası Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Moskova vurulan noktaların askeri amaçla kullanılan lojistik ve ikmal merkezleri olduğunu iddia etti. Ukrayna'nın misillemesi ise gecikmedi. Ukrayna, Rusya içerisindeki e-ticaret devi Wildberries'e ait bir lojistik merkezini vurdu. Bir haftada 3 ağır darbe alan Kiev yönetimi bir kez daha batıya seslendi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski acil Patriot mühimmatı çağrısını yineledi. Sivilleri korumak için füze stoklarımız kritik seviyede dedi.
0: Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Beklenen indirim bu kez motorine geldi. Litre fiyatı 1 lira 5 kuruş geriledi. İşte 3 büyük ilde güncel akaryakıt fiyatları.
3: Motorine indirim geldi. Akaryakıtta tabela yine değişti. Brent petrol fiyatlarıyla döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorinin litresine ortalama 1 lira 5 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 80 lira 1 kuruş oldu. Motorin fiyatı diğer büyük şehirlerde de geriledi. Ankara'da litre fiyatı 81 lira 14 kuruşa, İzmir'de ise 81 lira 41 kuruşa düştü.
0: Orta Doğu'da artan jeopolitik belirsizlik konut kredisi faizlerine de yansıdı. Son bir haftada gecelik fonlamanın %40 seviyesinde kalmasıyla birlikte konut finansman maliyetleri sınırlı da olsa yükseldi. Peki en düşük kredi faizi hangi seviyeye çıktı? İzleyelim.
3: Ev sahibi olmak isteyenlerin gözü konut finansmanı oranlarında. Beklenen faiz indirimi gerçekleşmedi son bir haftada. Finansman oranları yeniden yukarı yönlü hareket etti. Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikle birlikte gecelik fonlamanın %40 seviyesinde kalması konut finansmanı oranlarını da etkiledi. Geçen hafta %2,80 olan en düşük finansman oranı bu hafta %2,89'a yükseldi. En düşük konut finansman oranını %2,89'la vakıf katılım sundu. En yüksek oransa %3,39'la emlak katılımda. %2,89'luk oranla 1 milyon 500 bin lira finansman kullanan bir vatandaş 10 yıl boyunca her ay 44.818 lira taksit ödüyor. Toplam geri ödeme ise 5 milyon liraya aşıyor. Finansman maliyetleri yüksek seyretse de vatandaşın konut kredisine ilgisi sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 24 Temmuz itibariyle toplam konut

0: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre en yüksek döviz mevduatı İstanbul'da çıktı. Listenin son sıralarında ise Ardahan, Hakkari ve Kilis var.
1: Dolar bir de yerinde saymıyor yani.
2: Artar mı sizce milyonerler?
1: %100.
3: Bankadaki döviz birikiminde tablo netleşti. Döviz zengini iller belli oldu. Listenin zirvesinde büyük şehirler yer alırken dövizin toplam mevduattaki payında Anadolu illeri dikkat çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2026 yılının ilk yarısına ilişkin mevduat verilerini açıkladı. Ocak-Haziran döneminde bankalardaki toplam mevduat 30 trilyon 10 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın 11 trilyon 410 milyar lirasını döviz hesapları oluşturdu. Döviz mevduatının toplam içindeki payı ise %37,92 olarak kaydedildi.
2: Dolar milyoneri olmak için ne kadar ihtiyaç var?
4: Yarım tane ihtiyaç var.
5: Milyoner değilim.
3: İller bazında tablo incelendiğinde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Toplam döviz mevduatı tutarında ekonomik hacmi büyük şehirler ilk sıralarda yer aldı. Ancak dövizin toplam mevduat içindeki payında bazı Anadolu illeri öne çıktı. İstanbul 4,54 trilyon lirayla zirvede yer aldı. Ankara 1,27 trilyon lirayla ikinci, İzmir ise 518,6 milyar lirayla üçüncü oldu. Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Muğla, Adana ve Mersin'de ilk ondaki diğer iller olarak sıralandı.
6: Ben doları sevmiyorum.
2: Allah bize versin yani.
3: Listenin son sırasında ise Ardahan yer aldı. Ardahan'daki döviz mevduatı 2,33 milyar lira olarak hesaplandı. Onu Hakkari, Kilis, Bayburt, Bitlis, Muş, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Tunceli takip etti. Veriler döviz birikiminin tutar bazında büyük şehirlerde yoğunlaştığını, buna karşılık bazı Anadolu illerinde dövizin tasarruflar içindeki ağırlığının daha yüksek seviyelerde bulunduğunu ortaya koydu.
0: Amerika Başkanı Donald Trump'ın golf için yaptığı harcamalar tartışma konusu oldu. Trump'ın başkanlığının 20 ayında golf oynamak için 110 milyon doların üzerinde para harcadığı açıklandı.
3: ABD yönetiminde İran politikası ve Orta Doğu'daki askeri strateji konusundaki fikir ayrılıkları derinleşiyor. Washington yönetimi diplomatik kanallarla askeri seçenekler arasında denge kurmaya çalışırken karar alma süreçlerinde hareketli saatler yaşanıyor. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta güvenlik ekibindeki üst düzey yetkililerle sert fikir ayrılıkları yaşadı. Yönetim içindeki bir kanat İran'a yönelik diplomatik temasların sürdürülmesini savunurken diğer bir kanat askeri ve ekonomik baskının artırılmasını talep ediyor. İran'la gerilimin tırmandığı bu dönemde Washington Tel Aviv hattında da hassas bir diplomatik trafik yürütülüyor. Reuters'un haberine göre Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptıkları son görüşmede bölgedeki adımları ele aldı. Netanyahu yönetimi daha sert bir tutum sergilenmesini isterken ABD tarafının bölgesel riskler ve enerji piyasaları nedeniyle temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde kritik bir ziyaret son anda iptal edildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'e yapması planlanan resmi ziyaretin ertelendiği açıklandı. İsrail makamları erteleme kararını doğrularken kararın ABD-İran hattında tırmanan gerilimin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Ziyaretin iptalinde bir diğer etkenin ise Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satış süreci olduğu değerlendiriliyor. Başkan Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını değerlendirebileceklerini açıklamasının ardından İsrail yönetimi bu adıma karşı çıktığını duyurmuştu. Hegseth'in temaslarında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyordu.
0: Hatay'da belediyenin park alanına taziyevi yapılacağı gerekçesiyle çam ağaçlarını sökmesi mahalleyi ayağa kaldırdı. Depremzede vatandaşlar her yerimizi kaybettik bari ağaçlığımız kalsın diyerek çalışmalara tepki gösterdi.
7: Ağaç bir nefestir, ağaç evet. Bir hayattır ya. Biri, yani bu. Nefesimizi kesiyorlar tabii.
3: Hatay'da park tartışması yaşandı. Defne ilçesinde park alanına taziyevi yapılacağı gerekçesiyle belediye ekipleri iş makineleriyle çam ağaçlarını sökmeye başladı. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. İş makinelerinin önüne geçti.

0: içerek çalışmanın durdurulmasını istedi.
1: Birkaç kişi inene kadar devirdiler zaten ağaçları. Sonra biz durdurduktan sonra kestiler, yani bıraktılar artık.
0: İddiaya göre 8 çam ağacı sökülerek kamyonlara yüklendi ve bölgeden götürüldü. Deprem sonrası yeşil alanların zaten azaldığını söyleyen vatandaşlar çocukların nefes aldığı parkın korunmasını istedi.
1: Depremden çıktık, artık rahat yaşamak istiyoruz. Yani zaten her yer gitmiş, bari şu ağaçlara dokunmasınlar.
0: Mahalle sakinleri taziye evine karşı olmadıklarını ancak park yerine farklı bir alan seçilmesini talep etti. Öte yandan Çekmece Mahalle Muhtarı Ali Kaya ise sökülen ağaçların başka bir alana taşınacağını, taziye evi projesinin vatandaşların talebi doğrultusunda planlandığını söyledi.
2: Bursa'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadı başladı. Rekolte üreticinin yüzünü güldürdü. Ancak üreticilerin ortak beklentisi ihracatın artırılması ve ürünlerin daha iyi değer bulması.
3: Şeftali kıpkırmızı, baldan tatlım tatlı.
0: Dalından tek tek toplandı, lezzetle damakları çatlattı. Bursa İnegöl'ün bereketli topraklarında 2026 yılının ilk şeftalileri kasalara girmeye başladı. İsa Ören mahallesinde önce Gülaven çeşidinin hasadı başladı. Sıradaysa Kristalven şeftalisi var.
4: 2026 şeftali sezonumuz tüm hızıyla devam etmektedir.
0: Üretici sezondan umutlu, ancak artan maliyetler nedeniyle ürünün hak ettiği değeri bulmasını istiyor.
4: Bu sene verim çok güzel. Tonajlarımız çok çok güzel.
0: Bu yıl sadece verim değil, rekolte de yüksek. Üreticinin en büyük beklentilerinden biri de bölgede kurulacak bir aroma fabrikası.
4: Yine gönlümüze bir aroma fabrikası olsa, en azından bu çiftçinin maliyetini 7 liraya alıyorlardı, 5 liraya düşürmüşler. 10 liraya bari alsak, çiftçinin elinden alınsa, belki bir nebze böyle seneleri, böyle sıkıntılı seneleri atlatabiliriz.
0: Hasat önümüzdeki günlerde diğer çeşitlerle devam edecek.
2: Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle Mehmet Aydın sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
6: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
7: Kripto. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir, Türkiye Gazetesi.

reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Fotoğraf çektirmek için uğradığı havalimanının en renkli noktalarından biri haline geldi. ABD'li mühendis Tyra Reed Smith ilkokulda çizdiği hayali tam 40 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü. Jump Dreams adı verilen sistem iki kişinin çevirmesi gereken Double Dutch iplerini otomatik olarak döndürüyor. Tek başına oynayamadığı için bu fikri geliştiren Reed Smith prototipini yıllar sonra kullanıcılarla buluşturdu. Buluşu Chicago'daki Double Dutch etkinliğinde 40 yaşından 92 yaşına kadar katılımcılar tarafından denendi ve büyük beğeni topladı. Viyana Hayvanat Bahçesi'nin 1 yaşındaki fil yavrusu sıcak havayla baş etmeyi annesi ve teyzesinden öğreniyor. Minik fil havuza giriyor, ardından çamur ve kum banyosu yapıyor. Bu sayede hem serinliyor hem de cildini koruyor. Yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki yavru yetişkin filleri izleyerek hortumunu kullanmayı da adım adım geliştiriyor. Ortaya çıkan renkli görüntüler ziyaretçilerin ilgi odağı olurken sıcak havanın en sevimli anlarından biri olarak kayıtlara geçti.
3: Abi ne yaptın sen ya Allah?
2: Of. Marketten çıktı, eve dönemedi. Çünkü bir şehir magandası ona tam 150 kilometre hızla çarptı.
3: Abi ara ambulansı, polis ara, kurban olduğum abi. Ya arayın ya.
2: Hasan Tozay Kurt ATV'siyle yola çıktıktan sadece saniyeler sonra dehşeti yaşadı. İddiaya göre yaklaşık 150 kilometre hızla ilerleyen otomobil ATV'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan bir çocuk babası Tozay Kurt ağır yaralandı.
3: Abi ne yaptın sen, niye hızlandın ya? Of. Ya nasıl görmüyorsun, kurban olduğum sana adamı ya.
4: Abi önümü birden çıktı. Ne? Önümü yanmıyordu abi. Fren çarptı.
3: Adam öldü abi. Hiç oldu adam ya.
2: Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
3: Abi ne yaptın sen ya Allah?
4: Abi ne yaptın sen ya? Of.
2: Polis ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı. Kaza sırasında otomobilde bulunduğu belirlenen diğer kişinin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde düzenlenen 3. Türk Festivali 2 günde 15 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Türk döneri, gözleme, baklava ve Türk kahvesi en çok ilgi gören lezzetler oldu. Yemek standlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Halk oyunları, kum sanatı, gösterileri ve Karagöz Hacivat etkinlikleri festivale renk kattı. Festivalde Türk-Amerikan toplumunu buluşturan paneller düzenlenirken Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson da gönderdiği mesajla organizasyona destek verdi. Festival kırdığı katılım rekoruyla gelecek yıllar içinde önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Korkunç görüntülerin adresi Rusya. Hava indirme kuvvetleri günü kapsamında düzenlenen paraşüt gösterisi ölümle sonuçlandı. 41 yaşındaki paraşütçünün ana paraşütü açılmadı. Yedek paraşütü devreye sokmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Paraşütçü metrelerce yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybetti. Facia ile ilgili inceleme başlatılırken kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Öfkesine hakim olamadı. Sahibi aracından inmeyince hıncını otomobilden çıkardı. Antalya'da sürücüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Trafikte seyir halindeyken duran araçtan inen öfkeli bir kişi hızla başka bir aracın sürücü camına yöneldi. Camı yumruklayarak aracı tekmelemeye başladı. Şiddetin dozunu artıran saldırgan tartıştığı sürücünün aracının dikiz aynasını kırdı. Ne olduğunu anlayamayan sürücü gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bir yolun daha sonu acıyla bitti. 72 yaşındaki Muazzez Eke Barış Mahallesi Saadettin Sercan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi. Tam o sırada 74 yaşındaki sürücü yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muazzez Eke ambulansla Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabası 72 yaşındaki kadını hayatta tutmaya yetmedi. İnsanlığın sorgulandığı o anlar Bolu'dan. Sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıs elinde getirdiği hayvanı kucağına alarak öptü. Ancak niyeti çok farklıydı. Herkes birazdan yaşanacak vahşetten habersizdi. Saniyeler sonra o masum canı iki eliyle boğarak öldürdü. Minnacık bir can kaçamadı, kurtulamadı. Nefesi göz göre göre kesildi. Kediyi öldüren o cani ise hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binip gitti. Şimdi gözler bu vahşeti gerçekleştiren kişinin bulunup adalet önüne çıkarılmasında. Hayvanseverlerse bu görüntülerin cezasız kalmamasını istiyor.

Alevler hızla yayıldı. Dev tesis küle döndü. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir yumurta üretim tesisi henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen alevler 8 dönüm üzerine kurulu tesisin tamamını sardı. Bölgeye çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Saatler süren yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak tesis tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında tesiste üretim olmadığı ve herhangi bir çalışanın bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

0: Milan ve İtalya futbolunun unutulmaz kaptanı Franco Baresi için Milano'da cenaze töreni düzenlendi. Bazilika önünde toplanan binlerce taraftar, hoşça kal kaptan pankartları ve altı numaralı formalarla efsane ismi son yolculuğuna uğurladı. Paolo Maldini ve Fabio Capello'nun da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Milan! 20 yıllık kariyerini sadece Milan'da geçiren Baresi 6 lig 3 Avrupa şampiyonluğu kazandı. Kulüp emekliliğin ardından 6 numaralı formasını tarihte ilk kez bir futbolcu için emekliye ayırmıştı. ...66 yaşında hayata veda eden efsane isim İtalya futbolunun unutulmaz kaptanları arasında yerini koruyacak. Sonbahar göçünün ilk kuş kafileleri Çin'in Şinçay eyaletindeki Gaskule Gölü sulak alanına ulaştı. Kuşlar göl kıyısında beslenip dinlenirken gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu. Göç rotasının önemli duraklarından biri olan sulak alan her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Yetkililer koruma çalışmaları sayesinde hem kuş türlerinin hem de göç eden sürülerin sayısının her geçen yıl arttığını belirtiyor. Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki işitme ve zihinsel engelli Uğur Okuducu akşam saatlerinde evden çıktı ancak bir daha geri dönmedi. İhbarın ardından AFAD, jandarma, JAK ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Termal dronlar havalandı. Dere yatakları, ormanlık alanlar ve kırsal bölgeler metre metre tarandı. Mahalle sakinleri de ekiplere katılarak umutla arama çalışmalarına destek verdi.
1: Dereleri, koyakları veya zeytin ağaçlarının diplerini hep baktı köpeklerine.
0: Güvenlik kamerasındaki görüntüler incelemeye alındı ve sonunda izi bulundu. Kameraya tek başına yürürken yansıdı. Bir süre sonra gözden kayboldu. Ekipler Okuducu'nun son görüldüğü güzergahta aramaları yoğunlaştırdı. Gece boyunca termal drone desteğiyle sürdürülen çalışmalarda henüz bir iz bulunamadı. Uğur Okuducu'yu arama çalışmaları bölgede aralıksız devam ediyor.

0: Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Günün içinden kuşağına hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasaya kuvvetli ifadelerle destek verdi. 86 milyon kazanacak vurgusu yaptı.
1: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
2: Çerçeve yasaya desteğini ifade etti. Türküyle, Kürdüyle 86 milyon vatandaş kazanmıştır dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
3: Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır.
1: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bunun bir devlet projesi olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla devletin gerekeni yaptığı, meclisinde inisiyatif aldığına işaret etti. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Meclis Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür etti. Bahçeli'ye daha önce yaptığı Selahattin Demirtaş evine dönsün açıklaması da hatırlatıldı.
3: Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
0: Terörsüz Türkiye gündeminde gözler hazırlanması planlanan çerçeve yasaya çevrilmiş durumda. Hukuki çerçevenin sınırlarını konuşacağız. Bu adım sürece nasıl bir ivme kazandıracak? Güvenlik meselesi var, siyaset meselesi var. Tüm boyutlarıyla konuşacağız. Bu konuyu Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni sevgili Nuh Albayrak ve hukukçu Cüneyt Altıparmak'la değerlendireceğiz. İlk önce hukuken değerlendireceğiz, sonra genel yansımalarına bakacağız. Cüneyt Bey, tabii çerçeve yasanın boyutları hukuki açıdan nasıl değerlendirilecek? İlk önce bir bilgilendirme yapmanızı rica edeceğim.
4: Ben öncelikle tabii Nuh Bey'in karşısında konuşmanın zor olduğunun altını çizerek başlamak istiyorum. Kendisi benim de yazar olduğum Star Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. Bu vesileyle de ona buradan selamlar ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi evet. birinci durum şu: bu mesele veya terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir takım hususların yanlış enforme edildiği veya yanlış anlaşıldığı kanaatindeyim. Onun için bu meseleyle ilgili aslında ilk dört husus var. Bir onları düzelterek veya onlarla ilgili bir hususu onları belirterek meseleye başlamanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Bir kere bu düzenleme bir af değil. Yani burada bir erteleme süresi öngörülüyor. Hı hı. Ve erteleme süresinde bir zaman aşımı olmayacak. Bu önemli. İkincisi, bu yasa terör örgütü üyeliği suçu ve buna ilişkin kapsam nezdinde yürüyor. Yani burada biz özellikle örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandasını yapma suçları ile terörizmi finansmanın önlenmesi hakkındaki suçların bu kapsamda olduğunu bilmek durumundayız. Kapsam dışı suçlar da var. Özellikle örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten adam öldürme ve 1.6.2005 tarihinden önce işlenmiş ve cezası müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturmalar bu kapsamın dışında. Demek ki ortada bir çerçeve var. Evet. Bu çerçeve de kendi içerisinde, kendisi bir istisna olan bu çerçeve yasa, kendi içinde de istisnalar içeriyor. Bunun altını çizmek isterim. Bu ikinci adım olarak. Üçüncü adım olarak da bu konuyla ilgili yasa ilk ama son yasa olmayacak. Yani bu peyderpey ileride bir takım yasalarla, belki infazla ilgili düzenlemeler olmayacak ama bu konuyla ilgili başka düzenlemelerle sürecin tahkim edilmesi adına adımların atılacağını görmek mümkün. Meclis tutanaklarını okuduğumuzda bu yasanın İlk bir yasa olarak ama son bir yasa olarak çıkmayacağını da görüyoruz. Çünkü talepler ve komisyonun karara bağladığı, değişmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunduğu hususlar bugün konuştuklarımızdan fazla. Evet. Bir de şu husus var. Yasada devlet PKK'lıları gidip bulup bu yasadan yararlanmaları için getirmeyecek. Bu yasadan yararlanmak isteyenler başvuruda bulunacak. Hı hı, yani hı. Burada kurulacak mekanizma bu başvuru yapanların durumunu önce idari olarak gerçekten silah bırakıp bırakmadığı konusunda bir tespit. Daha sonradan bu yasanın uygulanmasıyla da ilgili adli sürecin işletileceği bir mekanizma öngörüyor. Bu titiz bir süreç. Bu böyle üzerinde herkesin fikir belirterek yorumlanabilecek konuları veya boyutları içermeyen teknik ayrıntıları olan bir süreci içeriyor. Onun için bu konuda yorum yaparken de aslında bu net olan dört hususu bilerek veya bunun çizdiği çerçeveyi öngörerek meseleye bakmakta fayda var.
0: Şimdi konuşacağız. Hukuki boyutu da burada bitmedi. Birçok daha soracağım konu var ama onları kısaca manşet olarak sizden alırım. Nuh Hocam'a gitmek istiyorum. Nuh Albayrak da tabii bu konuyu çok önemli ölçüde araştırmış bir isim. Geçmişini, tam ortadaki sürecini ve sorunu da iyi bilen bir isim olduğu için soruyorum. Devlet Bahçeli'nin biraz önce açıklamaları oldu. 86 milyonu ilgilendiren birlik beraberlik açısından herkesi kenetleyecek bir önemli mesele. Türkiye'nin yıllardır belki de çözemediği bir mesele. Artık sona gelinmiş durumda. Neler aktaracaksınız hocam?
5: Evet, gerçekten yüzyılın projesi olarak sunulan Türkiye yüzyılı meselesi var ya, evet. Gerçekten çok değerli bir proje. O Türkiye yüzyılının bina edileceği en önemli platformdur, temeldir. Bugün bu atılan adım veya sonuna yaklaştığımız bu süreç Türkiye yüzyılının üzerinde inşa edileceği bir temeldir. Terörün, daha doğrusu iç bünyedeki zaafların Türkiye'ye nasıl zarar verdiğini bilmiyor değildik. Hepimiz bunu biliyoruz. Kaldı ki biraz şöyle geriye doğru baktığımız zaman, bırakın Osmanlı'yı da Selçuklu'dan itibaren Türklerin, Türk devletlerinin hiçbir zaman cephede savaşarak değil ama daima içeriden çökerterek yıkıldığını da görüyoruz. Hakeza son Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurulduğundan bugüne işte o darbe teşebbüsleri, darbeler, muhtıralar vesaireler, içerideki yapılan oluşturulan gerginlikler vesaire, gene baktığımız zaman hep içeride uğraştığımızı görüyoruz. Dolayısıyla aslında bu içeriden yapılan tahribatları bilmiyor değiliz ama önleyemedik bu ana kadar. Çok uğraştık, 40 yıldır uğraştık, önleyemedik. İlk dönemlerde devlet tam da isabetli bir strateji belirleyemedi veya devlete hakim olan, devletin yönetimine hakim olan unsurlar isabetli bir strateji belirleyemediler. Neyi kastediyorum? Sadece öldürmekle, sadece Kürtlerle PKK teröristlerini birbirine karıştırarak, doğru, Kürtleri de PKK'lı gibi görerek ve onlara PKK'lı muamelesi yaparak sözümü ona çözmeye çalıştılar. Tabii ki bu çözüm değildi. Bu tam aslında aleve, mevcut bir ateşe benzin döktüler. Kim döktü? İşte döktürdüler. Bu alevin, bu ateşin sönmesini istemeyenler döktürdüler. Dolayısıyla bazı dönemlerde bunun böyle olmayacağını anlayan yöneticilerimiz geldi çıktı. Bu bir Türkiye için şanstı. Ama bunların da düşündüklerini yaptırmadılar. Mesela pek düşünülmez ama Mehmet Beyciğim, merhum Özal'ın 90'lı yıllarda, 90'lı yılların başında, yani Cumhurbaşkanlığı döneminde daha böyle yeni palazlanmaya başlayan, işte 87'de başlayan o eylemlerin tırmandığı dönemde bunu çok fazla yayılmadan önlemek için...
0: Bu arada ne hocam, araya giriyorum, kusura bakma. CHP'den Terörsüz Türkiye'ye imza desteği geldi. Son dakika gelişmesini de beraberce konuşalım. Zira önemli bir mesele bu. Cumhuriyet Halk Partisi de Terörsüz Türkiye'ye imza veriyorum dedi. Bu da önemliydi Ziya.
5: Evet. Hemen şunu özetlemek istiyorum. Bu şu anda gelinen sürecin önemini arz etmek bakımından. Merhum Özal o zaman bu oyunun nasıl bir oyun olduğunu çok ileri bir görüşle çözdü, tespit etti ve isabetli çözümleri de belirledi. Bakın Mehmet Bey, merhum Özal'ın o dönemde GAP TV'den Kürtçe yayın yapalım teklifine Türkiye ancak 17 yıl sonra ulaşabildi. Bu kadar öngörülüydü ama ne yaptılar? Hem kendisini hem sivil taraftaki teşebbüsleri yönetecek olan Adnan Kahveci'yi hem de efendim askeri taraftaki operasyon yönetici olan Eşref Bitlis'i öldürdüler. Yani izin vermediler bu adımların atılmasına. Hakeza sonra biliyorsunuz 2009'da bir teşebbüs daha yapıldı Sayın Erdoğan'ın öncülüğünde büyük fedakarlıklarla. Gene engellediler Suriye üzerinden de içeriden FETÖ'yü kullanarak. Bugün işte 1 Ekim'den itibaren yeni bir teşebbüs başladı. Bugün bu teşebbüste öncekilere göre çok daha ileri bir seviyeye geldik. Ben bu seviyeyi tabiri caizse tekerleğin tümseyi aşması olarak değerlendiriyorum. Allah'ın izniyle öyle. Ve geri dönüş çok zor Allah'ın izniyle. Kaldı ki Türkiye'de eski Türkiye değil ama yani bunun bitmesi çok önemli. İşte zaten Sayın Bahçeli de vurguladı. Hepimizin bildiği şey şu: Türkiye'yi bugüne kadar bu örgütle, özellikle FETÖ falan da var ama özellikle bu örgütle dizginlediler. Mehmet Bey, ben uçurmadım saydım. Biz 40 yıldan beri gerçekten yaklaşık olarak 40 devletle mücadele ettik. Terör örgütü PKK ile değil bakın. 40 devletle biz mücadele ettik.
0: Doğru.
5: Etrafımızda işte Amerika'yı, İsrail'i, efendim Yunanistan'ı, hatta İran'ı biliyoruz da ya aklınıza gelmeyen, bizimle sınırı olmayan, bizim bulunduğumuz kıtada bulunmayan devletler.
0: Görünen görünmeyen birçok unsur var. Evet, bahsettiğiniz gibi.
5: Hepsi kullandı.
0: Mücadele açısından.
5: Dolayısıyla bu ülkelerin bu örgütü kullanma teşebbüsü veya ihtiyacı bitmiş de değil şu anda. Ama Türkiye buna rağmen bu noktaya getirdi bu meseleyi.
0: Doğru.
5: Dolayısıyla biz ümitliyiz. Bitmesini bekliyoruz. Şu vurgu yaparak bitirmek istiyorum. Daha önce bahsettiğim süreçlerdeki zaaflar, bertaraf etmeler hep şu yöntemle oldu. Bu süreç, çözüm süreci ne zaman ilerlerse, ne zaman belli bir noktaya geldiyse örgüte çok tehlikeli, çok kanlı eylem yaptırdılar. Dolayısıyla toplumda bunun tabanı kalmadı bu adımların ve bertaraf ettiler. Şimdi geldiğimiz noktada biz örgütün gerek Türkiye'de gerekse Türkiye dışındaki o bana göre efendim sabıkalı coğrafyada, sabıkalı coğrafya diyebileceğimiz Suriye'de, efendim Irak'ta, hatta İran'da Türkiye'ye yönelik eylem yapma kapasitesi çok fazla kalmadığını görüyoruz. Fakat bu teşebbüsün, bu çözüm sürecinin efendim bertarafı, zaafa uğratılması sadece ve sadece kanlı eylemler yaparak olmuyor.
0: Evet.
5: Sayın Erdoğan'ın iç cepheyi tahkim için başlattığı bu süreç aynı zamanda ne anlama geliyor? Bize neyi anlatıyor? Demek ki iç cephede bir sıkıntı var ki iç cepheyi tahkim etmek için böyle bir adım atıldı. Tam da iç cepheye dikkat etmek gerekiyor. Bakın çok ilginç bir şey benim dikkatimi çekti. Dedim ya, daha önce hep büyük eylemlerle engelleniyordu bu adımlar. Hasan Cemal diye bir kişi var Türkiye'de. Gazeteci diye biliniyor.
0: Evet.
5: Bu kişi geçen son seçimlerde HDP'den milletvekili adayı oldu. Olabilir. Burada problem yok.
0: Evet.
5: Ama bu kişi şu son adımlara gelince 1 Ağustos'ta bir yazı yazdı. Mehmet Bey. Bir yazı yazdı. Yazısının başlığı: çok şehit verdik, çoğu kucağımda öldü. Kim, ne demek bu? Bu kişi nereden çıkmışsa, nereye icap etmişse, daha önceki dönemlerde PKK ile mücadelede bulunan komutanların hatıralarını yayınlamaya başladı.
0: Anladım.
5: Peki şehitlerimiz çok mu değerli bunun içinde? Onun için mi gitti, HDP'den aday oldu? Bunlar önemli şeyler bakın.
0: Doğru.
5: Zaten bu süreç başladığında bu sürecin sonuca uğraşmasını istemeyen kim varsa, hangi kurum varsa, ki maalesef buna CHP de dahil, imza attığını söylediniz ve o yüzden tekrar olduğunu düşünüyorum. CHP de dahil hemen şehit aileleri üzerinden bir şeyler yapmaya çalıştılar. Dolayısıyla şunu söyleyip bitireceğim. Bu süreçte asıl dikkat etmemiz gereken şey içeride, bakın silahlı eylem olarak değil, içeride bu sürece zarar verecek, içerideki bünyeyi tahrik edecek, özellikle bu hassasiyet gösterilen şehit aileleri, şehit yakınlarla alakalı bir takım efendim spekülasyonlar yapılabilir. Buna dikkat etmek gerektiği kanaatindeyim. Ki zaten Sayın Hocam da vurguladı. Başından beri, bu sürecin başından beri, bu son hukuki düzenlemenin başından beri en çok dikkat edilen şey bu süreçte şehit ailelerine, şehit yakınlarına dair onları rencide edecek, onları üzecek en ufak bir adım atılmadığını hep söylediler, hep burada. Peki. Ve şu anda biz düzenlemede bunu görüyoruz.
0: Şimdi ben avukat beyefendiye soracağım. Cüneyt Bey'e döneyim.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
7: Doğada ne varsa zevranı da.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklamları dinlediniz.

0: TGT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, benim ailemde sizlerle birlikteyiz bugün. Ben Hande'nin kumanda masasında, sevgili Yücel var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Günlerden çarşamba canlı bir telefon bağlantımız olacak. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Alo.
1: Alo.
0: Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, nasılsınız?
0: Sağ olun, siz nasılsınız hocam? Görüşmeyeli.
1: Ben de iyiyim, bayağı uzun zaman oldu ama.
0: Evet evet, canlı yayınlarımız için biraz uzun zaman oldu. Araya tatiller vesaire girdi.
1: Evet.
0: Nasılsınız, iyisiniz? İzmir'de bugün sıcaklar başlamıştır herhalde diye düşünüyorum.
1: Çok, çok,
0: çok fazla. Çok
1: fazla. Ama ne yapalım, alıştık artık.
0: Evet, işte işin kötüsü orman yangınları vesaire, onların haberlerini aldıkça çok fazla üzülüyoruz bu sıcaklarda. Tabii evet. Ki diğerlerimiz yanıyor diyorlar ya, çok doğru kesinlikle. Hava sıcaklıklarını bir şekilde biz kendimiz atlatıyoruz ama doğa için biraz sıkıntılı zamanlar.
1: Maalesef yani ya, kış biterken en çok beni düşündüren, en çok
0: aynı şekilde düşünüyorum.
1: Olay da bu. Yani keşke sıcaklar bu kadar gelmese. Hani insanlar soğuktan, kıştan bıkıp sıcağa kavuşuyorlar, tatillere gidiyorlar ama evet. En çok beni düşündüren, üzen şey de bu. Maalesef ki bu kadar kötü şeyin içerisinde inanın geçenlerde bir şey fark ettim. İnsan bu felaketli şeylerin içerisinde bile bir teselli, bir mutluluk verici bir yan arıyor.
0: Arıyor. Tutunmamız gereken bir durumlar, evet. Oluşturmaya çalışıyoruz kendimizi.
1: Evet, yani orman müdürlüğünde çalışan bir arkadaşım vardı. Bu işte şeylerde, felaketlerde koşturan ekiplerin içerisinde yer alan birisi. Bununla alakalı konuştuk. En azından bana şunu söyledi ki bu da beni bir nebze olsun teselli ettirdi. Dedi ki abi yanan yerlerin büyük bir kısmı orman gibi görünüyor ama otlak alanlar, yani böyle çalılık gibi ağaçların olmadığı yerler. Bir de şey dedi, yani büyük bir kısmı %80'i 90'ı insan odaklı çıkıyor maalesef ki. Evet. İşte kaynak yapıyorlar, hobi bahçelerinde kaynak yapıyorlar, ağaç demir kesiyorlar canavar taşıyla. Bunların kıvılcımları, evet. Sigara izmaritlerinin kıvılcımları, bunlar maalesef ki tetikliyor dedi. Diğer unsur da, bu da teselli edici bir şey oldu. Yazın büyük bir kısmı geride kalmış olmasına rağmen geçen seneye kıyasla daha az
0: ama bu ay yine maalesef ki duymaya başladık işte.
1: Evet, inşallah hani olabildiğince hızlı müdahale ederler.
0: İnşallah
1: olabildiğince durdururlar. Yani insan çok üzülüyor ama hani yapabilecek de başka bir şeyimiz yok. Dua etmekten başka. Bilinçlendirmekten başka, etrafımızdaki insanları uyarmaktan başka. Yani bununla alakalı bilmiyorum. Belki biraz daha eğitimle, okullarda çocuklar daha fazla bilinçlendirilir ki büyüdükleri zaman bu konularda yaşayabilecekleri ormanlarımız kalırsa inşallah onlar daha iyi bakarlar. Yani yetişkinler olarak arabaların dışarısına atılan izmaritlerin önüne geçilirse pek çok tedbir alınabilir diye düşünüyorum. İnşallah bakalım. Güzel konulardan bahsedelim. Ben birkaç konu düşündüm bu hafta. Hı-hı. Hani en azından programı yapacak olursak diye. Birincisi, özellikle bir ay sonra okullar açılacak. Tabii ki okula başlayacaklar ve ben son zamanlarda okuma ve yazma konusunda zorunlu çocuklarla alakalı bir şeyler düşündüm. Çocukların neden bu problemleri yaşadığını okurken, özellikle ilkokul seviyesinde birinci, ikinci sınıfta hala daha tam okumayı sökememiş, okumayı çözememiş, okuyamayan çocukların ebeveynlerinden çok fazla bu konuda mail, mesaj alıyoruz. Evet, yani
0: ben etrafımda da çok görüyorum hocam bu arada, sadece mail mesajla alakalı değil.
1: Evet.
0: Gözle gördüğüm bir durumda mevcut bununla alakalı.
1: Bunun sebepleri üzerinde duracağım. Neden kaynaklanıyor? Bütün mesela okumakta zorlanan çocuklarının her birinin farklı sebepleri ve gerekçeleri var. Bu konuda bilinçli olursa ebeveynler problem daha kolay çözülür diye düşünüyorum. Onu bildireceğim. Onun haricinde çocukların özellikle çocuğa zarar veren ebeveyn yaklaşımları son zamanlarda değişik isimlerle sosyal medyada, literatürde türeyen ve günümüzdeki doğru olmayan ebeveyn yaklaşımlarına ışık tutan, bunu ifade eden ebeveyn yaklaşımları var birden fazla. Bunlardan bahsedeceğim ki en azından dinleyicilerimiz içerisinde torunları olan, evlatları olan dinleyicilerimiz varsa onlara karşı yaklaşımlarında daha bilinçli olurlar diye düşünüyorum. Bir de son zamanlarda akran zorbalığından tutun da çocuklarda özellikle suça sürüklenen çocuklar vesaire, bunlarla ilgili yasalar çok revaçtayken bu konuda çocukların daha merhametli olmasını nasıl sağlayabiliriz? Çocuklarda merhamet anlayışını nasıl oturtabiliriz? Bu konuyla alakalı birazcık zaman kalırsa bahsedeceğim. Şimdi okurken zorlanan çocuklarla ilgili bir kere şunu söyleyeyim. Her çocuğun farklı farklı sebeplerden dolayı okuması zorlaşabilir. Okuma anında okumayı beceremeyebilir. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi çocuklarda özellikle kelime dağarcığının yetersiz oluşu. Kelime dağarcığı eğer ki çocuğun azsa ve yeterli değilse okuma esnasında kendini ifade edemeyeceği, duygularını taşıyamayacağı kelimelerle karşı karşıya kaldığında mesajı algılayamaz ve bunu düşünmeye başlar. Bunu düşünürken geri planda kafası aynı zamanda bunu düşünmekle meşgulken gözleri de yazılar üzerinde ilerlerken aynı eylemi yapmadığı için kafa başka yerde, göz başka yerde ilerlediği için ister istemez takılır ve okuduğu şeyi seslendiremez. Bundan dolayı çocukların kelime dağarcığının artırılması gerekiyor. Bir diğer unsur, özellikle bazı çocuklar anne babalarının da yardımıyla hece hece, kelime kelime, harf harf tanımlamaya alışıyorlar Hande Hanım.
2: Evet.
1: Fakat bu harf harf, hece hece okumaya o kadar çok alışıyorlar ki sürdürülebilir, akıcı şekilde okumayı unutuyorlar. Çocuk sadece hani böyle bir harfi seslendirir gibi, bir heceyi seslendirir gibi kesik kesik okumaya alışıyor. Yani okumayı sürdürülebilir hale getiremiyor maalesef. Ve bunun rahatsızlığını da duymuyor. Bunu doğal halinde yapıyor. Bunun önüne geçebilmek için çocuğa akıcı bir şekilde konuşmanın olabileceğini gösteren örnekler sunmak gerekiyor. Mesela bununla alakalı ben ebeveynlere çokça tavsiye bulurken şu idmanı, şu egzersizi yapın diyorum. Nedir bu? Çocuğun okuma esnasında heceleme ve kelime kelime okurken, tane tane okurken, heceleri bölerken, kelimeleri ikiye üçe bölerken okuma esnasında bu performansını cep telefonunun ses kayıt cihazına kaydetmek. Eğer bunu kaydedersek, çocuğa da dinletirsek bir 10-15 saniyelik performansı, çocuk nasıl okuduğunu görür, duyar, algılar ve bunu daha iyi yapmaya çalışır. Açık söylemek gerekirse çocuk nasıl okuduğunu bilmediği için, dışarıdan kendini de dinleyemediği için ister istemez çocuk doğal bir şey yaptığını zannediyor. Evet. Bunun önüne geçebilmek için akıcı konuşmayı da dinletmek gerekiyor. Mesela ebeveyn de okuma esnasında bunu kaydedebilir, bu sesi kaydedebilir. Bu kayıt sonrasında bunu da çocuğa dinletebilir. Karşılıklı bir oyun gibi görülebilir bu. Böylece çocuk her defasında daha iyi yapmak için uğraşabilir. Bir diğer unsur, dikkat dağınıklığı. Çocuklarda özellikle dikkat dağınıklığı, yani şöyle örnek vereyim. Saatlerce süren oyunlar, tablet oyunları, eğlenceli aktiviteler, sosyal medyada saatlerce, dakikalarca geçirilen video izleme vakitleri. Bunlar çocukların algı düzeyini olabildiğince düşürmekte ve sürekli uyarıcı pozisyonda olduğu için çocukların zihni ister istemez çok kısa zaman dilimlerinde yeni aksiyonlara ihtiyaç duyuyor. Ben bunu şöyle örneklendiriyorum. Çocuklarımız video ve oyunlarla sanki her an bir şey olabilecekmiş gibi, bir aksiyon filmi izler gibi düşünün. Aksiyon filmlerinde sürekli bir hareketlilik, bir heyecan duygusu vardır ya, bir sürekli bir heyecanlı müzik de verilir arka fonda. Bu beklentiyle kişi her an bir şey olacakmış gibi izler. Ama bunun karşılığında duygusal bir sanat filmini baz aldığımızda durağan, akışı biraz daha sakin, müzik biraz daha durgun. Bu şekilde izlemeye alışan insanlar bu durağanlık karşısında iyice uyuşurlar. İşte insan çocukların özellikle zihinleri okuma performansında bu durağanlığa, bu yavaşlığa geliyor. Sanki sıkıcı bir sanat filmi izliyormuş gibi hissediyor çocuk. Hareketlilik de olmayınca, çünkü okuma performansı çok yavaş. ister istemez çocuğun dikkati başka şeylere kaymak durumunda kalıyor. Maalesef burada yapılan ikinci bir hata da şu, bu dikkatinin sürekli başka yerlere kayıyor olma halini ebeveyn dikkat eksikliği ve hiperaktivite olarak tanımlıyor. Bu hataya düştüğü anda çocuğuna kendi kafasına göre dikkat eksikliği var. Dikkat dağınıklığı ile dikkat eksikliği aynı kavramlar değildir. Bunun altını özellikle çizmek gerekir. Dikkat dağınıklığı her insanda olabilir. Çünkü çok yoğun bir şekilde aynı anda birden fazla eylemi gerçekleştirmeye alıştığımız için özellikle cep telefonunun marifetleri sayesinde aynı anda pek çok şeyi gerçekleştirebiliyoruz. Ve zihin buna alıştığı için ister istemez yazınsal aktiviteleri de okurken çocuklar aynı performansı yapmaya ihtiyaç duyuyorlar. Olmayınca bu durağanlık karşısında çocuk çok çabuk kafasını kaldırıp başka şeylerle odaklanabiliyor. Hele hele onunla okuma performansını birlikte yapmaya çalışan, okuma ödevini birlikte yapmaya çalışan anne babalar bunu çok görürler. Çocuğu hemen kafası kalkar, hemen gözleri başka yere bakmaya başlar. İşte bizim çocukta da dikkat eksikliği ve dikkat hiperaktivite sorunu var galiba deyip hemen psikiyatristlere, psikologlara, ilaç tedavisine yönelmeye başlarlar. Oysa ki dikkat dağınıklığı çok farklı bir şeydir. Dikkat eksikliği çok farklı
2: bir şeydir.
1: İkisinin de tespitini sağlıklı bir şekilde bir uzman yardımından, bir doktor, bir psikolog yardımıyla tespit edebilirsiniz. Ve pek çok çocuk maalesef ki bilinçsiz bir şekilde ilaçla kullandırılarak dikkati yatıştırılmaya, çocuğun uyarıcı algısı yatıştırılmaya çalışılıyor. Böylece çocuğun algıları ilaç vesilesiyle yatıştırıldığında çocuk tepki geliştirmiyor ve pasif bir şekilde zihinsel aktivitelerini gerçekleştiriyor. Daha sonra ilerleyen yıllarda bunu çokça almaya başladığında bu ilaca ihtiyaç duyar hale geliyor. Bu ilaca gebe kalıyor çocuk. Bunun önüne geçebilmek için doğal yollarla halletmek gerekiyor veya bir doktordan, bir uzmandan bu konuda kesin bir teşhis almak gerekiyor. Şimdi dikkat dağınıklığının önüne geçebilmek için de ister istemez çocukların okuma performanslarının sürelerini kısadan uzuna doğru götürmek gerekiyor. Yani biz saatlerce, dakikalarca o çocuğun böyle zihinsel aktivite içerisinde olmasını bekliyoruz. Oysa ki çocuk 3-5 dakikada, 10 dakikada bir dikkati dağılmaya muktedir bir şekilde yaşıyor bu hayatı. Elinde telefon, tablet, sürekli oyunlarla sürekli dikkati dağılacak şekilde bir enformasyon bombardımanına maruz kalıyor. Bilgi bombardımanına maruz kalıyor. Sürekli uyarıcı bombardımanına maruz kalıyor. İster istemez çocuk bunlara maruz kalınca dikkati de konsantrasyonu da sürekli uyarıcıya hazır halde bekliyor. Ama okumak durağanlığı getirdiği için o durağan okumanın içerisinde sürekli olarak dikkatinin dağılması normal karşılanmalı. Önüne geçebilmek için beklentiyi düşük tutup mesela çocukla konuşup bak 5 dakika boyunca hiç durmadan okuyacağız, ondan sonra küçük mola vereceğiz. İşte 10 dakika boyunca okuyacağız, bu sayfalar bittikten sonra küçük mola vereceğiz diyerek çocuğun performansını küçük zaman diliminde büyük zaman dilimine doğru uzatabiliriz Hande Hanım.
2: Evet.
1: Bir diğer unsur da çocuklarda başarısızlık ve hata yapma korkusu. Özellikle online oyunlarda, bilgisayar oyunlarında çocuklar o kadar mükemmele alışıyorlar ki beklenti olarak hayatı oyun gibi görüyorlar. Atlanması gereken bir level gibi görüyor. Çünkü bu oyunları yapan, tasarlayan mühendisler çocukların psikolojisi için onları sürekli pohpohluyor. Sürekli onlara ödül veriyor. Daha başarılı olmaları için, o oyunun içinde daha saatlerce kalabilmeni sağlamak için.
2: Vücudumuzdaki dopamin sürekli görüyor hocam, alkış görüyor.
1: Aynen öyle, ama çocuklar kendilerini çok değerli ve özel hissetmeye başlıyor.
2: Evet.
1: Bu özel hissedişten sonra mükemmeliyetçilik algısı oluşuyor. Yani ben mükemmelim, kusursuzum, harikayım.
2: Her şeyi bu çok iyi yapıyorum.
1: Başarılı olursam hayatta da aynı beklenti içerisinde düşünüyor. Sonra başarısız olduğu, yapamadığı şeyler karşısında reddetmeye başlıyor. Yani şunu düşünmüyor. Ya ben bunda başarısız oldum, bunu nasıl yaparım demek yerine, bunun altından nasıl kalkarım demek yerine, bunu hayatımdan çıkartırsam
2: başarım devam eder.
1: Başarısızlık duygusunu da hissetmemiş olurum.
2: Tabii ki.
1: Diyor. Ve bu yüzden zaten pek çok çocuk okul hayatını, akademik kariyeri reddedip onlarla savaşmak, onunla güreşmek, onunla mücadele içinde olmak istemiyor. Onu yok etmek, reddetmek, hayatından çıkarmak istiyor. Ve bahane olarak da pek çok çocuk ya zaten okuyup ne olacak ki? Ya okuyanlar da işsiz geziyorlar vesaire.
2: Tabii.
1: Bir çeşitli sebeplerle kendilerince mantıklı ifadelere bürümeye çalışıyorlar gerekçelerini. Burada çocuğu özellikle başarısızlık duygusunu, korkusunu yaşatmamak gerekiyor. Yani çocuğa yaklaşım olarak siyah ya da beyaz gibi, işte başarılı oldun, başarısız oldun gibi hissettirmemek gerekiyor. Burada süreçten zevk almasına bakmak lazım çocuğun. Mesela şunu yapılabilir. Çocuğun daha önceki performanslarında kıyasla, nispetle daha iyi bir performans sergilediğinde bak bir hafta önce böyleydi şimdi böylesin. Küçük de olsa bir ilerleme var. Bu ilerlemeyi sürdürülebilir kılarsak daha başarılı olacaksındır. Bu konuda daha iyi yerlere geleceksindir denebilir. Böylece çocuk doğru yönlendirilebilir. Bir diğer unsur da çocuğu doğru olmayan okuma yöntemleri üzerine yoğunlaştırmak. Mesela yanlış zamanda, yanlış sürelerde çocuklardan okuma performansı
2: beklemek.
1: Örnek veriyorum, çocuğun başarısız olduğu annenin babanın aklına akşam saat 9.30'da 10'da geliyor. Hadi bakayım getir bakayım kitabı nasıl okuyorsun göster bakayım bana diyerek çocuğun
2: menopoz
1: hazırladığı, uykusunun geldiği, dikkat ve performansının en düşük olduğu vakitte çocuktan okuma performansı yapması bekleniyor. Şimdi bakın bu o kadar kötü bir şey ki. Zaten insan zihnini şöyle düşünün, cep telefonu bataryası gibi düşünün. Akşam saat 9-9.30 olduğu anda bataryamız bizim %3, %2, %5. Kendimizi şarja takıp dinlendirmemiz lazım. Zihinsel aktivite yapmamamız gerekiyor aslında. Çocuktan hele hele uykusunun, şimdi okul başladığı zaman bu çocuklar saat 7'de, 6.30'larda, 7.30'larda kalkacaklar. Ve maalesef teknoloji çok geliştiği için her bir çocuğun da elinde cep telefonu olduğu için bu çocuklar saat 9.30-10'da yatağa girseler de 11'leri, 12'leri hatta saat 1'leri bularak uyuyorlar.
2: Evet.
1: Ve 5-6 saatlik uykularla hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Ebeveyn bunun farkında değil. Farkında olan, elleri öpülesi olan ebeveynler gerçekten yaklaşımları takdire şayan. Çocuklara telefonla ilgili yaşamlarını belli bir çizgi içerisinde oturtarak uyuma saatlerini, kalkma saatlerini disipline etmiş ve oturtmuş durumdalar. Ama maalesef ki çok küçük bir kısım böyle. Şimdi bu çocuklar yatar yatmaz uyumuyorlar maalesef ki. Şimdi o çocuğun melatonin hormonunu yani uyku hormonunu pompaladığı saatlerde yatağa yatıp uzanıp dinlenmesi gereken saatlerde zihinsel aktivite performansı göstermesini bekleyen ebeveyn maalesef doğru bir saat diliminde, doğru bir zaman diliminde çocuktan okuma performansı beklememiş oluyor. Ve çocuk ister istemez daha kötü bir performans sergiliyor. Ve duygusal kırılmalar başlıyor. Orada ebeveyn böyle kötü olmasından dolayı hayal kırıklığına uğruyor. Ona bazı şeyler söylüyor, kızıyor, çocuğa kırıyor. Çocuk ister istemez başarısızlık duygusunu hissedince, yargılanınca daha kötü oluyor. Anne babaya karşı daha kötü duygular sergiliyor. Bir diğer unsur çocuktan okuma saatleri olarak, zaman dilimi olarak doğru saat olsa bile doğru süreleri beklemiyor. Yani 30-40 sayfa boyunca hiç durmadan okumasını bekliyorlar çocuklardan. Bir çocuk için şöyle düşünün. Mesela bakın daha somut ifadeyle canlandırayım dinleyicilerimiz açısından. Ben şu anda konuşursam dakikada 130-120 kelimelik hızla konuşuyorum. Bu hızdan daha yavaş konuşmaya başladığım anda, kesik kesik konuşmaya başladığım anda dinleyicilerimizin her biri sıkılır. Radyoyu kapatırlar.
2: Tabii.
1: Düşünün, bir çocuk dakikada 40-50 kelimelik hızla okuyor. Heceleyen bir çocuktan bahsediyorum. 30 kelimelik hızla okuyor. Şimdi bu çocuk 30 kelimelik hızla okuduğunda kem küm ek guk yaparak okuduğu zaman bir sayfada yaklaşık olarak 150-200 kelime varsa bu çocuğun o sayfayı okuması 7 dakika sürecektir. 6-7 dakika sürecektir. Ve o çocuk yani 30 sayfa okuyacaksın.

0: Bunun yarı sıra yarışma yapabilirsiniz. Çocukların en sevdiği şey, bakın bu önemli bir detay. Çocukların en sevdiği şey anne babalarını yenmek. Çünkü bu çocukların kafasında psikolojik olarak mükemmel insandır ebeveyn. Yani en iyi, en her şeyin en güzelini bilen, en iyisini bilen mükemmel kişidir. Ve bu mükemmelliği kendisinin yıktığı anlar, sahneler çocuklar için çok özeldir. Ve ebeveyni okuma performansında yendiğinde kendine güveninin olağanüstü gelmesi sonucu daha iyisini yapmaya çalışır. Bu nedenle yarışma yapmak, okuma yarışmaları yapıp bazen mahsusçuktan onlara yeniliyor olmak çocuklarda müthiş bir motivasyon kazancına vesile olur. Bu da okumaya karşı bakışlarını değiştirir. Bir diğer önemli unsur Hande Hanım, burada çok büyük hata var. Ebeveynler çocukları okumakla yalnız bırakıyorlar. Burada çocuğa ait bir şey olmamalı. Çocuğun yaptığı yani yemekten anne babalar da yemeli. Yani çocuk sanki böyle hani şöyle düşünün, evde bir kilo problemi olan ya da ne bileyim diyabet sorunu olan bir ebeveyn ya da birisi var. Ve herkes löpür löpür çok güzel yemekleri yerken o böyle tatsız,
1: diyet yemekleri yiyor.
0: Bir anda herkesin içinde böyle çok kötü ve yalnız hisseder ya. O duygu gibi oluyor çocuk. Herkes elinde ekran, televizyon, dizi, yarışma, işte sosyal medyada tabir uygunsa fink atarken, gezinirken çocuğa eline kitabı al böyle kös kös otur ve oku demek.
1: Sanki cezaymış gibi.
0: Evet, acı çekiyor çocuk. Bu bağlamda katılımlı olmalı. Herkes aynı anda mesela okuma saatleri yapılması, belli zaman dilimlerinde okuduklarını anlattırılması, ebeveynin de anlatması, bunları yorumlaması, çocuğun da anlatması. Bakın çocuğun okuduklarını anlatıyor olması kişisel gelişimine ciddi katkı sağlar. Çünkü çocuğun medeni cesareti artar. Günümüzde pek çok çocuk konuşmak istemiyor. Sadece düşünmek yeterli oluyor onlar için. Ama konuşabiliyor olması, kendini ifade ediyor olması sosyal yeteneklerini de geliştirecektir. İlerleyen hayatında kitleler karşısında konuşmaktan tut da kendini sorunlarını ifade etmek, doğru ifade edebilmek, şiddeti daha az meyilli hale gelebilmek doğru ifade ettiği için. Günümüzde çocuk şiddetinde en önemli sorun çocukların duygularını kendilerine doğru şekilde ifade edemeyişlerinden dolayı bir çözüm olarak görüyorlar şiddeti. Bundan dolayı yapıyorlar maalesef ki. Bu şekilde çocuklarla eğlenceli hale getirilerek okuma saatleri yapılabilir ve bu şekilde okuma performansları iyileştirilebilir. Sonuncusu da özellikle ölçme ve değerlendirme ve takip. Üç tane şeyi unutmasın anne babalar. Çocuğum okuma performansında zorluk yaşıyor, okumayı sevmiyor, okumada zorlanıyor diyen anne babalar anlattıklarımın hepsini unutabilirler ama şunu unutmasınlar. Ölçsünler, değerlendirsinler ve takip etsinler. Ölçerek performansını buzdolabının kapağına yapıştırabilir kağıda. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, bir hafta boyunca. Çünkü bir çizelge yapılabilir. Şöyle düşünün, küçükken, çocukken boyumuzu ölçerdik ya, duvara işaretlerdik. Hatta boya badana yapılacağı zaman üzeri silindiğinde tekrar üzerinden geçerdik. Sonra biraz zaman geçtiğinde boyumuzun uzadığını görürdük ve o çizginin üzerine biraz daha şey yapardık. Çizerdik. Sonra boyumuz daha uzasın diye sportif aktiviteleri daha iyi niyetle, daha mutlu bir şekilde, daha motive olmuş şekilde yapardık. Bu da onun gibi çocuk görebilmeli. Kötü performansında, iyi performansında, performansının iyileştiği süreci de kendisi takip edip görürse bu performansa yönelik çalışmalarını daha mutlu bir şekilde yapar. Okumaya daha farklı bakar. Okumak sadece kitabın satırın sayfanın içine hapsolmaktan çıkar. Hayatının genel yine yayılmış
1: rutin.
0: Hayatının geneline yayılmış başarma güdüsünü tetikleyen, duygularını besleyen bir unsur haline gelir. Bu şekilde ebeveynler çocuklarını okuma performanslarını iyileştirebilirler diye düşünüyorum. Şimdi özellikle çocuğa zarar veren ebeveyn yaklaşımlarından bahsetmek istiyorum Hande Hanım. Mesela son zamanlarda çokça dile gelmiştir. Çocuklarda özellikle başarısızlığa sebebiyet veren yaklaşımlar. Şimdi ben kızımı Diyanet'in Kur'an kursuna gönderiyorum. Bu sene itibariyle 6 yaşında olduğu için. Orada dikkatimi çekti. Daha geçenlerde bir erkek çocuğunun annesi oğlunun ayakkabılarını kendisi giydirmeye çalıştı. Giydiriyor.
1: Hemen hemen aynı yaşlarda herhalde.
0: Tabii tabii. Benim kızım da aynı yaşta. Oysa biz bu konuda

0: özellikle çocukların gelecekte kendi işlerini, başarma duygularını yapabilmeleri, hissedebilmeleri bireysel motor becerilerinden geçmektedir. Temel ihtiyaçlarını kendilerinin gidermelerinden geçmektedir. Ve yatağını düzeltmek, ayakkabısını giymek, elbiselerini kendisi giymek, seçenekler içerisinde kendisi seçerek bunları giymek vesaire. Yani yemek yerken, sofrayı toplarken, hazırlarken bu konularda katılımcı şekilde yardım etmek. Bireysel sorumlulukları üzerine kurgulanır çocukların başarısı. Burada dikkat ettiğim şey, ebeveyn hiç rahatsız olmadan çocuğun ayakkabısını giydirmek. Burada derdi şuydu, daha hızlı hareket etmek. Pek çok anne özellikle çocukların yaklaşımlarını yavaş buldukları için daha hızlı zaman kazanabilmek adına o kadar çok hayatın pek çok yerine yayılır ki bu yaklaşım, ister istemez çocuk bu konuda tembelleşir. İşte burada önemli bir şey ortaya çıkıyor. Helikopter ebeveyn yaklaşımı. Çocuğun her şeyini tepeden bakarak, kontrol ederek çocuğa her şeyi müdahale etmek. Çocuğun hayatını sürekli kontrol edip aşırı müdahaleci ebeveyn yaklaşımıdır. Helikopter ebeveyn yaklaşımı. 1969 yılında Hayim Ginot adında bir psikoloğun kaleme aldığı bir kitabın içerisinde yer alan deyimden ortaya çıkmıştır. Daha sonra 2000'li yıllarda daha fazla bu tip eğitimlerde, seminerlerde, aktivitelerde dile getirilmiştir. Ama çocuğun hayatını sürekli kontrol eden, sürekli tepeden bakıp müdahale eden ebeveyn yaklaşımıdır helikopter ebeveyn yaklaşımı. Bir diğer unsur süpürücü ebeveyn yaklaşımı. Bu da son yıllarda 2000'li yıllardan sonra ortaya çıkmıştır. Çok fazla revaçta olmuştur. Yaklaşımın sebebi şu. Hani böyle kar küreyici buldozerler olur ya. Önündeki her şeyi yolun önüne katar ve karları kırar ve yolu tertemiz yapar. Hı hı. Ebeveyni bir anlamda buna benzetiyorlar. Çocuğun önüne geçerek, çocuğun önündeki tüm
1: pürüzleri tabii
0: mücadele, evet, mücadele etmesinin önüne geçer. Şimdi düşünün, bir çocuk yürümeye başladığında belki de binlerce kez düşüyor. Dizini kanatıyor, poposunun üstüne düşüyor vesaire. Ama yürümeyi öğreniyor. Engeller karşısında nasıl adım atılacağını öğreniyor. Beyninde bağlantılar oluşturuyor. Hayata karşı yaklaşımda da böyle. Çocuğun önüne çıkan her engeli ebeveyn kaldırırsa çocuk mücadele ruhundan yoksun bir şekilde hayata adım atmış olacak. Hayatında bir fanus oluşturacak ebeveyn ve pek çok şeyde başarısız olmasına neden olacak. Örnek veriyorum, ticaret yaparken, aile ilişkilerinde, pek çok şeyde çocuk maalesef ki başarısız olmak zorunda kalacak. Bir diğer unsur da Kaplan ebeveyn yaklaşımı. Bu da 2011 yılında Kaplan Anneler kitabıyla ortaya çıkmış. Amy Chua adında bir yazara ait. Burada çocuğun yaklaşımlarını, davranışlarını ebeveyn çok yüksek beklentiyle bekliyor. Yani çocuk aşırı bir şekilde disiplinli ve sistemli yetiştirilmeye çalışılıyor. Çocuktan hayata dair sadece başarılı olması, sadece başarı endeksli eylemler bekleniyor. Bu da çocuğu tabii ister istemez psikolojik olarak kötü yetişmesine sebebiyet veriyor. Evet, bir de serbest gezen ebeveyn yaklaşımı var. Burada çocuğa uygun bir bağımsızlık tanımlaması söz konusudur. Yani şöyle, çocuk serbest bırakılır. Ama bu serbestlik belli bir sınır dahilindedir. Hayata dair yaşadığı problemler karşısında ebeveyn çok fazla müdahaleci değildir. Sonuçlar karşısında çocuk düşer. Düştüğünde yeri dövmek yerine dövdüm ben onu, ağlama demek yerine çocuğun duygularını anlayıp ona sarılmak, ağladığı anda onun duygularını hissetmek ve hissettiğini göstermek. Bundan daha fazlası yoktur. Çocuğa serbest bir şekilde bırakarak olabildiğince hayatın varyasyonlarını, ihtimallerini yaşaması sağlanır. Bir diğer ebeveyn yaklaşımı, bu da benim çok hoşuma gitti. Deniz feneri ebeveyn. Yani çocuğa deniz feneri gibi yol gösteriyor ama çocuğun yerine yaşamıyor. Yani çocuğa
1: yoluna ışık tutuyor.
0: Aynen öyle. Yani deniz feneri gibi, bak burası şöyle olur, burası böyle olur deyip çocuğa yol yordam gösteriyor ama müdahale etmiyor.
1: Yine da, kendi seçimleriyle yani, hareket ediyor çocuk.
0: Aynen öyle. Yani bu da çocuğun özellikle daha sağlıklı bir hayat yaşamasına vesile oluyor. Bir diğer unsur Yunus ebeveyn yaklaşımı. Bu da Yunus balığından herhalde esinlenilmiş. Bunları koyuyor ama biraz daha esnek. başarı ve mutluluk kısmında biraz daha dengeli. Yani o Yunus balığının başarısı ve duygusallığını ele almışlar sanıyorum burada. Özellikle başarı ve mutluluk duygusunu dengeleyerek çocuğun hayatına yaklaştırmaya çalışan ebeveyn yaklaşımı. Bir diğer unsur özellikle fil ebeveyn. Bu batıda çok fazla geçen bir şey. Çünkü batının o soğuk sistematik, Avrupa'nın soğuk sistematik ebeveyn yaklaşımı vardır ya. Ondaki eksikliği sanıyorum buradan fillerin o sahiplenici duygusal yanlarından esinlenerek koymuş olabilirler. Duygusal yakınlık, şefkat göstermek, güvenli bağlanmak, bunlara önem vererek çocuğun özellikle hayata daha güçlü bağlanmasını, daha güçlü hazırlanmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımlarla çocuklara aslında bir anlamda davranışlarımızın şekillerini kriterize edebiliriz. Bu yaklaşımlarla kendimizi biraz daha böyle eleştirel bakarak, acaba burada abartıyor muyum, burada yoksa biraz daha kendimi geliştirmeli miyim diye düşünmek gerekiyor. Çünkü bu kısım çok önemli Hande Hanım. Maalesef ki günümüzde çocukların yetişme tarzı, çocukların karşılaştığı sorunlar ve ebeveynlerin yaklaşım şekilleri birbirine uyumlanmıyor. Yani nasıl ki cep telefonumuzun bazı mobil uygulamaları güncellenmesi gerekiyorsa, çalışması için güncellenmesi gerekiyorsa, ebeveynlerin de yaklaşımları zaman zaman güncellenmesi gerekiyor.
1: Sürdürülebilirlik açısından kesinlikle.
0: Çünkü bakın, sizin çocukluğunuzun, benim çocukluğumun sorunlarıyla bugünkü sorunlar...
1: Kesinlikle bu zaten çok anlamsız bir düşünce olur. Biz çocukken böyle değildi demek bence zaten çok doğru bir yaklaşım değil hocam. Hiçbir zaman değil.
0: Şimdi sizin benim çocukluğumuzdaki sorunlarda o benim saçımı çekti. O ben dalga geçti, yüzüme tükürdü, kafama
1: vurdu. Zorbalık en fazla. Evet, bu kadardı.
0: Ama bugün mesela akran zorbalığında duygusal bir akran zorbalığı var. Yani çocuklar bir araya gelerek arkadaşını yalnızlaştırarak sadece sözlerle...
1: Daha büyük duygusal yaralar açıyorlar.
0: Tabii kelimelerle, sözlerle, cümlelerle onu linç edebiliyorlar. Çocuğu yalnızlaştırabiliyorlar. Ya bu sebepten dolayı günümüzde anne babanın kendi çocukluğundaki sorunlara yaklaşım şekliyle bugünün aynı olmadığını idrak edebilmesi bile bu konular karşısında 1-0 maça önde başladığını gösterebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, ebeveyn çocuğuna olan yaklaşımını kendi kendine test etmeli, kendi kendine kontrol etmeli, güncellemeli, kendini bir cep telefonu uygulaması gibi görmeli. Çocuğa karşı yaklaşımı bugünle dün aynı değildir. Ki bizim kendi dinimizde, kültürümüzde, hadislerde iki günü bir olan ziyandadır deniliyorsa, dünle bugüne aynı olan ziyandadır deniliyorsa, kendimizi de ebeveynlik konusunda güncellememiz gerekiyor. Bugünün sorunlarını dünün çözümleriyle maalesef çözemiyoruz, sonuca kavuşturamıyoruz.
1: Yarın
0: daha fazla değişiyor. Bugün bakın, bir yapay zeka konuşuluyor. İnsanlığın içerisinde bir takım mesleklerin öleceğini, insanların işsiz kalacağından bahsederken, insanların hayatlarının daha fazla kontrol edilebileceğinden bahsederken, yapay zekaya karşı çocukların yetiştirilmesi, çocukların kendilerini ifade edebilmesi, bu konularla ilişkilendirdiğimizde yarının anne babalarının işlerinin ne kadar zor olduğunu buradan anlayabiliriz. O yüzden biraz daha böyle kendimizi güncellenebilir bir program gibi düşünmek gerekiyor ve güncellemek gerekiyor diye düşünüyorum. Sanıyorum bir 5 dakikamız var.
1: Herhalde evet hocam.
0: Merhamet duygusunun gelişimini de buradan anlatacak kadar zamanımız olur.
1: Şimdi son en azından zamanlarda... bir çengel atmış oluruz hocam.
0: Evet. Ya çocuklarda son zamanlarda akran zorbalığını, çocukların birbirlerine olan linçlemelerine baktığımız zaman, son zamanlarda özellikle çocuklarda merhamet duygusunun daha az olduğunu,
1: evet hocam,
0: kasıtlı bir şekilde yapılmadığını, yani ebeveynin, anne babanın aman benim çocuğum acımasız olsun, merhametsiz olsun, kendini ezdirmesin diye yaklaştığını zannetmiyorum. Burada bir kasıttan ziyade bir ihmal durumu söz konusu. O da şöyle, özellikle çocukların oyunlarında, mobil oyunlarda, online oyunlarda, mesela birebir oynanan oyunlarda çok fazla yoktur da, ama online oyunlarda, mobil oyunlarda çok fazla vardır. Duygu yoktur, tamamıyla şey vardır, yani başarmak, başarısız olmak, tekrar canlanıp tekrar telafi etmek, yani hak kazanmak, insanın canının acıması, mesela kan akma efektlerinin olduğu yerlerde bile çocuklara bunu böyle çok şey gösterirler, duygusuz gösterirler. Bu sebepten dolayı maalesef çocuklarda merhamet duygusu azalmaya başlıyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bu oyunları oynamasınlar. Bunları hayatından tamamen çıkaralım.
1: Çıkarsınlar.
0: Bu mümkün olmuyor ki. Çocuğa siz o uygulamayı sildiğinizde çocuk 5 dakika sonra gene yükleyip tekrar oynayabiliyor. Kendisi oynamasa arkadaşının telefonundan oynayabiliyor. İnternetten girip oynayabiliyor. Yani ebeveynin yasakçı, kısıtlamacı yaklaşımı maalesef bunun önüne geçmiyor. Peki ne olacak? Şey gibi düşünün bunu. Hani bir bardak koyu renkli bir şey var, bir sıvı var. Ve o koyu renkli sıvının içine temiz saf suyu döktükçe hani açılıyor ya rengi. Çocuğun içine insani duyguları zamanla aşılayarak içindeki temiz duyguları, insani duyguları, merhameti yayabiliriz, daha fazlalaştırabiliriz. Burada önemli unsurlardan bir tanesi çocuğa doğa sevgisi ve hayvan sevgisini aşılamak lazım. Doğa sevgisi konusunda sakın aklınıza hani şey gelmesin. Kıyamet günü dahi olsa elinde bir fidan varken, bir kuru dal varken toprağa dik denen bir peygamberin ümmeti olarak, yani bunu bilen bir anne baba olarak çocuğuna örnek olmakla başlar her şey. Hani böyle Greenpeace üyesi gibi okyanuslarda fokların öldürülmesinin önüne geçen aktivite gibi düşünmemek gerekiyor bunu. Doğa sevgisi demek, örnek veriyorum, bir babanın evladını okuldan aldığında ya da gezmeye götürürken sigarasını camdan dışarıya atmaması, atmadığını göstermesi ve bunu evladına örnek olarak sunması ya da yediği bir paketin kağıdın camdan dışarıya atmaması. Bugün bir saat içinde, bir gün içinde milyonlarca örneği vardır Hande Hanım. İnsanlar içtiği sigaranın paketinin boşaldığında camdan dışarıya atıvermesi gibi. İçtiği şişenin şeyini dışarı atıvermesi gibi. O kadar rahat yapılıyor ki bu, hiç kimse vicdan azabı duymuyor bundan dolayı. Yaptığı şeyin yanlışından dolayı vicdan azabı duymuyor. Evlatlarımız bunları görerek büyüyorlar. Bilinç altına aşılanarak büyüyorlar. Bu nedenle evvela evlatlarımıza doğa sevgisini aşılamamız gerekiyor. İkincisi hayvan sevgisini aşılamamız gerekiyor. Doğa sevgisinde birlikte çocukla beraber bir ağaç fidan dikmek. O ağacın, o fidanın çocuk yaş aldıkça onunla özdeşleyerek bak seninle birlikte dikmiştik diyerek örnek olarak göstermek. Ve bir şehirde yaşanıyorsa, apartman kültüründe yaşanıyorsa, dikilecek bir toprak yoksa bile bir saksıda, bir bardağın içinde bir fasulye yetiştirmek, bir nohut filizlendirmekle çocuklara bir şeyin büyütülebildiğini, kademe kademe büyüdüğünü, emek istediğini gösterebilir insanlar. Empati duygusunu bu şekilde çocuklarla paylaşılabilir. Artı rekabet duygusunu özellikle çocuklar maalesef mobil oyunlardan aldığı için kaybetmenin de olabileceğini, kaybetmenin de onurlu bir şey olabileceğini ve saldırganlaşılmaması gerektiğini, kazananın da bir şekilde haklı sebepten kazandığını, daha iyisini yaptığını, ona saygı göstermek gerektiğini çocuklara ifade etmek, vermek gerekiyor. Maalesef çocuklar çok saldırgan büyüyor. Bu nedenle hani çocuklara yer, zaman ve seviyeyi göstermek gerekiyor rekabet duygusunda. Nerede, hangi zamanda, ne kadar rekabet etmesi gerekiyor, rekabetin ne kadar şiddetli olması gerektiğini. Bunları örneklerle çocuklara anlatmak gerekiyor Hande Hanım. Bir de sonuncusu, çocuklarla nitelikli zaman geçirmek gerekiyor Hande Hanım. Çocuklar anne babalarıyla birlikte vakit geçirirken onunla aynı odada olup kafaları, dünyaları başka yerlerde olabiliyor. Anne eline telefonunu almış, baba televizyon izliyor, çocuk başka bir dünyada ama aynı odanın içindeler.
1: Hiçbir anlamı yok.
0: Çocuklarla nitelikli zaman geçirmek çok çok önemli. Yani bunun telafisi olmayacak. Çünkü çocuklar o nitelikli geçirilen zamanlarda anne babalarından bir şeyler alıyorlar, öğreniyorlar. Çocuğu okula götürürken arabada bir iki şey söylemekmiş olmak, nasihatte bulunmuş olmak çocuk için öğrenilecek bir şey değil. Çocukla oyun oynarken anne babayı tanıyor ve çocuk oradan bir şeyler alıyor. O nedenle anne babalar olarak çocuklarla nitelikli zaman geçirmeyi de ihmal etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım inşallah bu üç başlıkta çocuklara faydalı olabilmekle ilgili şeyi anlattık. İnşallah amacına ulaşmıştır. İnşallah dinleyicilerimizin kafasını ütülememişizdir. İnşallah bir çarşamba güzel güzel dolu dolu geçirmişizdir.
1: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Her zaman bekliyoruz yayınımıza.
0: Çok
1: sağ olun. Selamlar, sevgiler sizlere gönderiyoruz İzmir'e. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. sohbetimiz güzeldi. İnşallah devamı her çarşamba zaten sizlerle birlikte oluyor. Ben Hande. Ana kumanda masasında bu bölümde sevgili Ömer benimle birlikteydi. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM Haber.
2: Milli Güvenlik Kurulu kararı olarak Resmi Gazete'de yayınlandığı andan itibaren 6 aylık başvuru süresi başlıyor. İlgili başsavcılıklarında bu müracaat başlayacak. Yurt dışında olanlar için de yine kurulumuz gerek büyükelçiler gerek başkonsolosluklar müracaatıyla beraber başlayacaktır. Yine raporumuzda süreçte görev alanlara yönelik yasal güvence sağlanması diye bir başlık vardı. 10. maddede de bu kanun kapsamında verilen görevlerle ilgili olaraktan görevi yere getiren çalışanlarla ilgili olaraktan hukuki, idari veya ceza sorumlu olmayacağına dair de bir maddeyi burada derc etmiş oluyoruz. 11 yürürlük maddesi, 12 yürütme maddesi. Teknik olarak kanun teklifimiz bu şekliyle beraber tamamlanmış oluyor. Ben emeği geçen bütün milletvekillerimize, uzmanlığı olan kamu kurumlarındaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kararlı duruşu, yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yol gösterici, ufuk açıcı açıklamaları, yine kararlı duruşu, bizlere destekleri çok kıymetliydi. Yine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. DEM Parti gerek İbrali heyeti gerekse eş başkanlar her süreçte bu manada olumlu katkıları oldu. Sağ olsunlar. Tabii olumsuz beyanlar da geçti. Doğrudur, yanlıştır. Ben şunu arz ediyorum bundan sonraki süreçte de. Bu bir kendi oluşum içinde, gerçekliği içinde uzun uğraşların, komisyonun uzun çalışmalarının geldiği bir nokta. Bu kadarını yapabiliyoruz. Bundan sonra da gerek kanunun uygulamasında gerekse de kurulun çalışmalarında çok farklı ihtiyaçlar, farklı durumlar ortaya çıkabilecektir. Zaten biz bir kurula yetki veriyoruz. Bu tasfiye sürecinden sonraki aşamada gerek adli, gerek idari, gerekse de yasal düzenlemeler noktasında her zaman bu çalışmalar ortaya konulabilecektir. Yine önümüzdeki dönemlerde de biz ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda gerek yasal düzenleme gerek idari düzenlemeler mutlaka oluşacaktır. Çünkü çok değişken bir yapı, uluslararası konjonktürün, bölgesel krizlerin de bu konuda etkisi yadsınamaz. Ben o yüzden aziz milletimiz şundan müsterih olsun. Çok net bir şey yapıyoruz. Bu topraklarda, bu coğrafyada sadece ülkemizde değil, bölgede, diğer ülkelerimizde de kardeşliğin, barışın, huzurun, güvenliğin sağlanması noktasında biz çalışmalar yürütüyoruz. Biz biliyoruz ki yaklaşık 50 yıldır bu ülkede derin acılar yaşatmış. Birçok manada olaylara, derin acılara yol açmış, olaylara yol açmış, saldırılara yol açmış. Şehitlerimizin, gazilerimizin bu manada biz hakların, hukuklarını ortadan kaldıracak veya zarar verecek asla bir konumda olamayız. Öyle bir hedefimiz olamaz. Ama şunu da biliyoruz ki Türkiye gelecek ikinci yüzyıla, Türkiye yüzyılında daha güçlü, daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği ve hayatının daha da iyileşeceği güven ortamı, huzur ortamı, hoşgörü ortamı, barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz. Dolayısıyla buna herkesin, her bireyin bu sürece katkı vermesi lazım. Bu topraklardan asla silahın, şiddetin bir daha konuşulmaması lazım. Kim ne diyorsa açık yüreklilikle, demokratik ortamı zenginliği içerisinde fikirlerini herhangi bir suç ve suça teşvik olmaksızın paylaşabilir, hedeflerini ortaya koyabilir. Yani önemli olan aziz milletimizin, ülkemizin daha güçlü olması, sözünün ve kararlılığının dünyada saygı görmesi. Bakın biz yakın zamanda bir Ankara'da, başkentimizde NATO devlet başkanlığı zirvesi yaptık. Oradaki dünyanın ülkemize bakışı, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülke ortamına, güvenliğine ve dünya barışına katkısı çok özel anlatıldı. Yani Türkiye'nin bu güçlü müreffeh gelecek dönemlere yansıyacak kararlı duruşu şu anda dünyada zaten etki yaratıyor. Bölgemizdeki krizlere maalesef bazı saldırgan katil İsrail'in dönem dönem yaptığı saldırılar maalesef devam ediyor. Ama dünyanın gerek kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı, gerekse de ABD-İsrail-İran savaşı ve güneyimizde, Kızıldeniz'de ve Yemen bölgesinde maalesef bölgesel krizler devam ediyor. Dolayısıyla bizim ülke olarak kararlı duruşumuzu, imkanlarımızı, dünya barışına, dünyanın güvenliğine, diğer kriz bölgelerindeki krizlerin çözümü noktasında kararlı duruşumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ettiriyoruz. Bundan sonra devam edeceğiz. Ama aynı zamanda da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, iç cephenin güçlendirilmesi, yine Sayın Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı'nın açıklamaları, iç cephenin güçlendirilmesi, bunu da devam ettireceğiz. İç cephemizi güçlü kılacak, İç cephemizi bundan sonra sürdürülebilirliğini, devamlılığını, güveni artıracak çalışmalarımızda devam edeceğiz. Gazi Meclisimizde elimizden gelen tüm gayret ve çaba da bu yöndedir. Ben nihayetinde destek olan parti gruplarına tekraren teşekkür ediyorum. Bağımsız milletvekillerimiz var. Biraz önce bahsettim. Yeni Yol Partisi'nden bazı milletvekili arkadaşlarımız var. Hüdapar'dan 4 milletvekili arkadaşımız imza koydu. CHP grubundan grup başkan vekilleri imza koydu. DEM Parti eş başkanlar, grup başkan vekilleri, meclis başkan vekili ve bölgeler partisinden imzalarını koydu. AK Parti 277 milletvekiliyle beraber tamamı imzasını koydu. Meclis başkanımızla birlikte yine MHP tüm grubuyla beraber tamamı imzasını koymak suretiyle Devlet Bahçeli Bey'in genel başkanın bizzat ilk imza sahibi olaraktan imzalarını koydu. Kanun teklifimiz hayırlı uğurlu olsun. Ben şundan eminim ki iyi niyetle, samimiyetle bu çabaları sürdürelim. Ben Gazi Meclisimizdeki partilere de bu tavsiyede bulunmak isterim. Herkes lütfen samimi destek olsun. Eksiği olabilir. Bakın arkadaşlar, biz dört dörtlük. Mutlak manada her şeyi düşünerek bir şey yazdık demiyoruz. Elbette ortak akılla, samimi çabalarla da desteğe açığız bu konuda. Yıkıcı olmamak lazım. Bozucu olmamak lazım. Art niyet ve kötü niyet taşımamak lazım. Samimi niyetlerimizde bu sürece sahip çıkmamızı ben bütün parti gruplarından, milletvekillerimizden de hasreten bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kanun teklifimiz hayırlı uğurlu olsun.
0: Sayın Başkanım, gazeteci arkadaşlar sormadan kısıtlılık süresiyle ilgili, 5 ve 10 yılla ilgili.
2: Evet, bir eksiğimiz kaldı.
0: 2 ve 3 yılda.
2: Evet. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Kamuoyunda da farklı tartışılıyor. Evet, notlarımda vardı ama unutmuşum. Şimdi mahkumiyet halinde biliyorsunuz TCK 53. maddesi kapsamında hak yoksunluğuna yönelik de karar veriliyor. Bu ne olacak? Değerli arkadaşlar, bu özel bir ifadeye kullandık. Bizim amacımız entegrasyonu, topluma kazandırmayı ve şeyi sağlamak, bütünleşmeyi sağlamak. 5 yıla kadar ertelenlerde 2 yıl bir süre hak yoksunluğu devam edecek. 10 yıl olanlarda da 3 yıl. Bu tabii otomatik devreye giren bir durum değil. Doğrudan kurul burada devrede olacak. Çünkü alt komisyonlarda bu süreci işleyecek bir durum var. Kurul bu konularda da karar verecek. Uygun görülen bu manada, dediğim gibi farklı şeylere karışmamışsa, ertelemeyle ilgili bir olumsuzluğu yoksa, ilgili infaz hakimliğinden hak yoksunluğuna yönelik tüm haklarının iadesi noktasında talepte bulunabilecek. Bazı tabi hukukçu kişilerin de açıklamaları var. Soruşturma ve kovuşturma safahatında nedir? Bakın arkadaşlar, anayasamızın 38. maddesi. Bir mahkumiyet oluşmadan, hüküm kesinleşmeden, ona bağlı olarak TCK 53 bağlamında bir hak mahrumiyetini biz soruşturma ve kovuşturma safahatında yapma imkanımız yok. Yapsanız bile bu anayasal manada bir aykırılık teşkil edecektir. Siz kesin mahkumiyeti olmayan kişi masumdur. Cezası yoktur. Zaten hali hazırda bakın, uygulamamızda da siz herhangi bir seçimlerde herhangi bir soruşturma ve kovuşturmanız olsa bile kesin mahkumiyetiniz yoksa, adli sicil kaydında yer almayan bir durumdan dolayı kişinin özellikle anayasal manada örgütlenme hürriyeti kapsamında, ne kişinin kendi bağlamında, kişiye bağlı sıkı sıkıya haklar bağlamında bir engel oluşturabileceğini düşündüğümüz için bu konuda herhangi bir duruma burada yer vermedik. Bir husus daha var değerli basın mensubu, onu da bahsedeyim. Kanun yürürlüğe girdi. Bu dönem içerisinde kanundan önceki döneme ait herhangi bir şikayet, herhangi bir ihbar oldu. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce bilinmeyen, fail meçhul veya soruşturma kovuşturma dosyası içerisinde bir durum ortaya çıktı. Yeni bir delil. Burada arkadaşlar başsavcılıklarımız kuruldan izin almadan soruşturmaya devam edecek. Çünkü devam edemeyecek. Çünkü değerli arkadaşlar bundan sonraki süreç içerisinde yalan beyanlar, iftiralar, farklı ihbarlar, şikayetler de başsavcılıklarımızda olabilir. Bunun ciddi toplum vicdanını, kamu vicdanını etkileyen, gerçekten delillendirilmiş şikayetin konumu, durumu iyi ise bu konuda kurul izin verecek ve soruşturma devam edecek. Burada da bir belirsizlik oluşmaması için böyle metni yazmış olduk. Eksiğimiz kaldı mı?
0: Çok teşekkür ederim. Peki. Başkanım. Hiç,
2: evet.
0: Hiçbir eksik kalmadı. Sağ olun.
2: Ben MKYK'ya gidiyorum. Evet. Özet olarak sunacağım Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Süreç içerisinde de zaten.
2: Arkadaşlar bunlar bakın koşullu salıverme şartlarımız ceza kanunumuzda, infaz kanunumuzda belli. Bugün verdiğiniz rakam yarın değişebilir. Çünkü bu bir canlı bir dönem. Yani şu anda şartlara tutmuştur. 30 kişi, 40 kişi doğal olarak, hakkı olaraktan tahliye edilebilir. Ama bu süreç uzun bir süreç. Bakın buradaki teyit mekanizmasıdır. Teyit mekanizması gelişmeden bu gerek 3. maddede gerekse 6. maddeden yararlanma imkanı yok. Yani teyit mekanizması tüm silahların teslimi, imhası, örgütün fesi noktasında bir teyit mekanizması önce BGK kararıyla ilan edilecek. Sonra 6 aylık süre başlıyor. Henüz işin başındayız, çok erken. Bizim amacımız terörün tamamen bu topraklardan tasfiye edilir. Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. 1 yıl sonra 3 bilemezsiniz ki yani. Bu sayı üzerine takılmayın arkadaşlar. Evet. Komisyon, Adalet Komisyonu Başkanımız Cuma günü saat 15 gibi planlandı. 48 saat. Ondan sonraki değerlendireceğiz. Gruplarla konuşacağız. Arkadaşlar orada açık hüküm var. Bizim TCK 765 değişmeden önce 2005 öncesi aslında bu dediğiniz kişilere ihtiva ediyor. Bunlar istisna. Evet. Kısaca geçelim.
0: 37 var.
2: 6 ay. Efendim bir görelim tabloyu. Arkadaşlar çok erkenden yani birkaç yıl sonra görelim bir şey görelim. Arkadaşlar bunlar idari düzenlemelerle yapılacak işler. Ceza infaz kurumlarımız belli. Bütün ceza infaz kurumlarının yönetimi Adalet Bakanlığı'na ait. Dış güvenlikte Jandarma Genel Komutanlığımıza ait. İdari düzenlemelerle ilgili ailelerin talepleri, gerekse Adalet Bakanlığımızın bu konuda düzenleyici işlemler, talepler, süreç açısından kurulun izlemeleri. Bunlar her zaman rahatlıkla bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan yapılacak işlerdir. Ya bize sorarsanız bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla belli bir disiplinle belli kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ziyaretleri, gazeteci ziyaretleri bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idare düzenleme içinde yapılabilir. Ama bunun için bir yasal düzenleme ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar bakın öyle bakın arkadaşlar biz hayalli iş görmüyoruz. Hukuk maddi gerçekler üzerine ihtiyaç olursa kurulun çalışmaları, beklentiler, farklı durumlar elbette gelir. Yani bu sadece bu alanla değil ki arkadaşlar. Yani biz bugün Çalışma Bakanlığı ile ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Bir yıl sonra bir daha yapıyoruz. Veya Sağlık Bakanlığı'na ihtiyaçlar geliştikçe Gazi Meclisimiz yasa faaliyetleri kapsamında her türlü güçlü desteği verecektir. Peki. Efendim, kayyum atamalarını etkileyecek mi? Arkadaşlar bu düzenlemenin içerisinde yer almıyor. Farklı bir durum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Sağ olun.
4: Teşekkürler. Bugün imza toplarken dün akşam Özgür Özel aleyhine fezleke açıklaması geldi. Ve bu durumun yeni parti...
2: Arkadaşlar biz yargının işleyişine karışmıyoruz. Bakın bağımsız ve tarafsız yargının işleyişine karışmıyoruz. Hiçbir milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yok. Ben ne bileyim yani hangi milletvekilimiz neye karıştı? Bağımsız, tarafsız yargı kendi çalışmasını yürütüyor. Bunun da alakası olan bir durum değil arkadaşlar. Dolayısıyla herkes kendi işine baksın diyorum. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar.
0: Değerli arkadaşlar, 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve bu devam edecektir elbette. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır. Teşekkür ediyorum.
2: Peki. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun.
1: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in üç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-30, Ankara 18-33, İzmir 24-36, Bursa 19-30, Konya 19-33, Afyon 17-33, Denizli 23-37, Antalya 26-32, Adana 25-35, Zonguldak 21-25, Samsun 21-27, Trabzon 19-26, Kayseri 12-32, Erzurum 14-28, Gaziantep 23-36, Diyarbakır 25-40 ve Şanlıurfa 24-40 derece.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Tamamlansın yüz sopa. Ömer İbnül Hattab'ın adlini ölçmek için toplandı Yahudiler bir yere hepsi bir gün. Bir tanesi dedi ki, bana verin bu işi. Bakalım bu kadar çok adil miymiş bu kişi? Bir plan hazırlayıp girdi doktor şekline. Geldi Ömer Faruk'un mübarek hanesine. Zayıf bir oğlu vardı evinde halifenin. Dedi ki, ben hekimim, neyin var böyle senin? Çocuk pırlanta gibi saf ve temizdi gayet. Dedi ki, bedenimde var birazcık zafiyet. Yahudi şeytan gibi dedi ki, peki hay hay, üzülme, bu illetin tedavisi pek kolay. Bizim evde bu derde var ki öyle bir ilaç, onu iç, başka şeye kalmayacak ihtiyaç. Götürdü böylelikle onu kendi evine. Şarabı ilaç diye tutuşturdu eline. Saf, temiz kalpli çocuk, aldanıp Yahudi'ye, içti o gün şarabı, şifalı şerbet diye. Çocuk bir müddet sonra kaybetti kendisini. Yahudi bunu görüp sürdürdü hilesini. Gönderip genç kızını hemen onun yanına, şarabın tesiriyle günah işletti ona. Az sonra kendisine gelince çocuk birden tövbe etti ise de geçmiş idi iş işten. O alçak Yahudi ise halifeye gelerek istedi cezasını bunu ihbar ederek. Halife çok üzüldü olan bu hadiseye. Sual etti oğlundan, doğru mudur bu diye. Hakikat olduğunu anlayınca o hemen, derhal verdi hükmünü, hiç tereddüt etmeden. Buyurdu, 100 sopadır cezası iş bu suçun. Derhal infaz edilsin, istisnası yok bunun. Yalvardı cümle eshab o zaman halifeye. Mazur görün çocuğu, kurban gitti hileye. Zayıftır, dayanamaz, çocuğa acıyınız. Suçunu bu seferlik bize bağışlayınız. Lakin o affetmeye etmedi hiç temayül. Buyurdu, din işinde olur mu hatır gönül? Onlar ısrar edince birden geldi hiddete. Dedi, bu teklifiniz sığar mı adalete? Cezasını çeksin ki bu günahın peşinden, kurtulsun ahirette cehennem ateşinden. Başladılar vurmaya ikna edemeyince. Bayıldı acısından sopa kırka erince. Eshab yine toplanıp yalvardılar af için. Lakin kat'i surette vermedi buna izin. Buyurdu, devam edin, tamamlansın bu ceza. Zira budur din emri, oğlum da olsa keza. Devam ettilerse de bitap düştü begayet. 80. sopada vefat etti nihayet. Çok üzüldü, ağladı oğlunun öldüğüne. Fakat dinin emriydi, pişman olmadı yine. Çocuğu rüyasında gördü bir eshaptan. Diyordu, Hak Teala razı olsun babamdan. Ki onun sayesinde cennetteyim ben her gün. bir an ayrılmıyorum hizmetinden Resulün.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimsenin kalbinde Allah-u Teala'nın korkusu kalmaz ve ahirette azap göreceğini unutursa, bu kimsenin günahları çoğalır ve tehlikeli durumlara girer. O zaman bu kimse iyi şeyleri idrak edip yapamaz. Kötü şeylerin kötülüğünü görüp ondan sakınamaz. Nefsinin esiri olur. Allah-u Teala'nın katında kıymeti düşer, kalbi paslanıp imanı zayıflar buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
4: Hocam 6 tane sorum var benim.
3: Dinliyoruz efendim.
4: Birincisi şu, sizin sık sık ismini zikredip de İstanbul'da kabre bulunan büyüklerimizin büyüklerimize ziyareti ben düzenli olarak yapıyorum. Fakat bu yerlere gidince, bu mübarek kabirlere gidince kendimizi nasıl tanıyacağız acaba bu büyüklere?
3: Peki efendim.
4: İkincisi, şimdi fazla kimseyle irtibatı kestikten sonra o kişi bana sen niye selamı sabah kestin diye sorarsa, ona direkt olarak yani işleri günahları, mesela namaz kılmıyorsa namaz kılmadığını ya da harama bakıyorsa bu yüzden sen arkadaşla kesin, irtibatı kesin diye direkt olarak mı söylemek gerekiyor, yoksa bir bahane ile mi başka bir şey uydurmak gerekiyor ya da söylemek gerekiyor, mesela müdahale etmek gibi?
3: Peki efendim.
4: İsrail devletine kötü sözler söylendiğinde bu beni İsrail'e gider mi? Yani mesela Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından bahsederken onun ismi de, yani Yakup Aleyhisselam'ın ismi de İsrail olduğu için, hani insanlar onu niyetle söylemiyor ama direkt olarak ona da gider mi? Eğer giderse bunun yerine Siyonist devlet mi söylemek gerekiyor?
3: Peki efendim.
4: Dördüncü sorumda bir çocuğun hayatını kötü çevireceğim. Mesela voleybol oynayan kızlar olsun, basketbol oynayan kızlar olsun, bunlar daha çok ilkokulda öğretmenlerin, mesela antrenörler, beden eğitimi öğretmenlerin keşfetmesiyle çıkıyorlar. Daha sonra bunlar bu çocuğun hayatını kötü bir çığır açıyorlar ve işte kariyer yapmak istiyor çocuklar, mesela voleybol oyuncusu olmak istiyor. Dolayısıyla o her oyun oynadığında, her antrenmana gittiğinde, her haram işlediğinde dolayısıyla bunun anısına, babasına ve o antrenör hocasına da günah yazılıyor değil mi hocam? Ben öyle biliyorum. Çünkü ömür boyu kötü çığır açtığı için. Beşinci sorum da, şimdi akıllı ve ergen, mesela akıllıdır fakat ergenlik çağına girmemiş kafir çocuklarına yetişkin kafir gibi mi davranmak gerekiyor, yoksa sadece günahsız o bildiğimiz çocuklar gibi mi davranmak gerekiyor? Son sorumda hocam, sol elle yemek günah, sağ elle yemek gerekiyor. Bazı yemeklerin mesela iyi yarı bir yemek olsun ya da yarım ekmeği olsun, bunu iki elle, çift elle yemek zorunda kalabiliyoruz. Yani çift el yediğimiz zaman da günah oluyor mu, yoksa buna bir...
3: Bir daha tekrar eder misin?
4: Evet. Çift elle mi yemenin hükmünü soracaktım. Çift elle. Yani iki elle beraber yemek. Mesela yarım ekmeği yemek gibi.
3: Anladım efendim.
4: Oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: İyi günler. Buyurun.
5: Alo. İyi günler efendim. Benim iki tane sorum var. Önce Osman hocamızdan bir dua bekliyorum ailem ve bütün Müslümanlar için.
3: Rabbim size de sevdiklerinizi de din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de hepimize iman selameti versin inşallah Teala.
5: Amin hocam, ellerini öperim. Hocam birinci sorum, kabirde en zor hesaba çekileceğimiz sorular. İkinci sorum hocam, mahşerde en zor sorulara çekileceğimiz sorular. Ve ne kadar bekleyeceğiz mahşer gününde? Bir de hocam, ben bu sizden dinlediklerimi anlatıyorum. Çok ters deniyorum. Adımı koymuşlar Takunyacı. Çok dışlıyorlar beni.
3: Sen boş ver onları.
5: Ya çok üzülüyorum.
3: Üzülme.
5: Ya ne diyeceğimi bilemiyorum.
3: Merak etme.
5: Ya adımı Takunyacı hoca koymuşlar. Ya bir şey, insanlar bir tuhaf olmuş hocam.
3: Tuhaf ne demek, ahir zamandayız. Tamam.
5: Ya Takunyacı geliyor, Takunyacı geliyor, Takunyacı.
3: Sen merak etme, tamam mı?
5: Ya, ellerini öperim hocam, Allah razı olsun.
3: Gönlüne ferahlık vermek için söylüyorum. Önceki asırlarda doğurmuş. Gerçi o yapıyormuş da. Nalıncı baba var rahmetullahi aleyh. Üzülme, evet, tamam mı? Tamam.
5: Hocam ellerini öperim, Allah razı olsun. Yani bunu üzülerek anlattım hocam.
3: Anladım.
5: Teşekkür
3: tamam.
5: ederim. Saygılar sunarım. Başarılar.
6: Buyurun hocam.
3: Efendim dinleyicimiz, yani kitapta orada okuyoruz, size bahsediyorsunuz. İstanbul'daki büyükler, Ebu Ayvel Ensari Hazretleri, diğer Eshab-ı Kiram Efendilerimiz var. Murad-ı Münzemi Hazretleri var, Abdülfettah Akri Hazretleri var.
6: Mehmet Emin
3: Tokadi Hazretleri var, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri var. Hatta Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine şeyhlik yapmış Muhammed Kumun Hazretleri var. Onun kabrine pek giden olmuyor çünkü ters bir yerde. O Dolmabahçe Sarayı var, oraya giderken orada bir cami var. Yolun üzerinde, deniz tarafında.
6: Evet.
3: O caminin bu şey tarafından, Haliç tarafından giderken zaten sağ taraftan gidiyorsun ya yolu.
6: Evet.
3: O caminin sağ tarafında bir hazire var, küçük bir mezarlık. Evet. Orada metfun o zat. İkisinin de hocası Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. Fakat Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni İstanbul'a gönderirken Muhammed Kumun Hazretleri'ne git, onun sohbetlerine devam et diye talimat vermişler. Dolayısıyla Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin üstadı durumundadır Muhammed Kumun Hazretleri. Şimdi dinleyicimiz diyor ki, biz dedi bunları gittik ziyaret ettik, ne diye tanıyacağız? Ben Ahmet oğlu Mehmet. Öyle mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Sen merak etme. Yani kendini tanıtmak için değil, oraya ziyarete gelenleri Allah-u Teala haberdar ediyor ruhlarla. Haberdar edince onlar aynı şekilde, sen samimiysen, ihlaslı gelmişsen, Allah rızası için gelmişsen, Allah-u Teala onlara senin ananı, babanı, sülaleni hepsini tanıtır ve bildirir.
6: Evet.
3: Sana da, senin sevdiklerine de dua ederler. Sana da sevdiklerine dua ederler. Peki öyle değil de efendim. Mesela diyelim ki Hacı Bayram Veli Hazretleri zamanında yaşıyorsun, misal olarak söylüyorum. Hindistan'a gittin, İmam Rabbani Hazretleri'ni ziyaret edeceksin mesela. Ha, orada takdim ederken biz efendim işte Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin muhiplerindeniz, onları sevenlerdeniz diye takdim edilir. Ve aynı şekilde Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ni aynı şekilde yakın zamana gelen tanıyorsun. Mesela Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin hocasını, Arbaz'da Seyyid Fihim Hazretleri'ni ziyarete gittin. Veya Seyyid Fihim Hazretleri'nin hocaları Taha Yakkari Hazretleri ziyarete gittin. Orada efendim işte biz Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin muhiplerindeniz veya Seyyid Fihim Arbaz Hazretleri'nin muhiplerindeniz diye takdim edilir diye büyükler anlatmışlar. Ha, bu bilgiler mevcut. Yani dinleyicinizin de hatırında o kalmış demek ki. Ama şimdi öyle bir durumumuz yoksa doğrudan doğruya gideriz. Allah rızası, bir Fatiha, 11 İhlas okur. 3 de salavat-ı şerife, çünkü hatta başında ve sonunda 3'er salavat-ı şerife okunursa iyi olur buyuruyor. Okuduklarımızın başında ve sonunda salavat-ı şerife olursa o duanın kabul olma ihtimali artar.
6: Evet.
3: Mutlak kabul olur. Hani bazen muhakkak kabul olur. Ben sana bir dua edeyim, muhakkak iyi olur. Tam sopalık ha. Nereden biliyorsun? Efendim Peygamber Efendimiz bilir miydi? Hayır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Rabbim bildirirse bilirim. Peki biz ne yapar? Biz hüsnü zannederiz. Şartları budur. O şartlar uymuştur, kabul olmuştur diye hüsnü zannederiz.
6: Evet.
3: Mesela şeylerde de öyle. Allah rahmet eylesin. Emre abiler abine anlatırlardı. Bir kimsenin mutlak cennetlik olduğunu söylememiz için hakkında nas olması lazım. Nas ne demek? Hakkında ayet ve hadis olması lazım. Bunun için Eshab-ı Kiram içerisinde aşereyim beşere diye biliniyor. 10 kişi. Hadis-i şerifle bildirilmiş bu. Yani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz bildirdi. Peygamber Efendimiz de kendi ifadesiyle bildirdi. Bunlar hakkında Hazreti Ubeyr, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhüm ecmain. Şimdi bunlar hakkında cennetliktir diye kesin söylüyoruz. Çünkü delil var. Peki Eshab-ı Kiram'ın diğerleri hakkında, yüksek şekilde hüznü zannederiz. Allah-u Teala onlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de ben razıyım buyuruyor. Onun için biz hepsini cennetlik olarak biliriz. Kesin ifade kullanamayız. Peki yaptığımız ibadetin, yaptığımız aynı şekilde duanın kabul olduğunu söylememiz mümkün değil. Şimdi sen bana okuyorsun da bir şey söyleyeyim. Millet üşüsün başına. Bahattin Apak'ın elinde bir sihirli değnek var. Kimin duası kabul olmuş? Yok öyle bir şey. Tamam. Yok öyle bir şey. Şartlarına uyarsan İmam-ı Gazali Hazretleri buyurur ki muhakkak aynı şekilde hani kabul olma muhakkak kelimesini çekiyoruz. Yani kabul olma ihtimali artar buyuruluyor. Peki Peygamber Efendimiz zamanında işte verdiği sadakanın kabul olduğu, yaptığı işin kabul olduğu, evet, ayet-i kerime nazil oldu. Mesela Eshab-ı Kiram'dan bir zat çok fakir, garip bir harp ilan ediliyor. Herkes orduya yiyecek için elinde bulunanına getiriyor. Hurma getiriyorlar mesela. Böyle hurmalar öbek öbek şey yapıyorlar falan. O zat da geliyor Resulullah Efendimiz'e, evinde işte bir avuç. Ya soysan hani küçük olsa 10 tane olur da, değil mi?
6: Evet.
3: Hele iri ise 3 tane 5 tane olur. Diyor ki efendim bu kadar var evinde. Koy buyuruyor. O hurma öbeğin üstüne koyuyor. Tabi o zaman Müslümanların arasında, Eshab-ı Kiram'ın arasında Müslüman görünen münafıklar vardı. Onlar başladı dedikoduya. Senin üç hurmayla ordu mu dayayacak falan filan dedikodu yapıyor. Ayet-i Kerime nazil oldu. Biz, Allah Teala buyuruyor ki biz onu kabul ettik. Cenab-ı Hak bazen ben, bazen biz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hatta müfessirler ve ehl-i sünnet alimleri o biz kelimesini de şanını, azametini bildirmek için o ifadeyi kullanıyor. Yoksa çok değil, bir tane yine. Ha böyle olursa tamam. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam falan cennettedir buyuruyor. Amenna. Bildirildi. Tamam. Hatta Miraç gecesi mesela Hazreti Vahşi'yi, amcası Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit etmişti. Uzara katarak. Dediler ona beddua etmedin. Miraç gecesi amcamla Hazreti Vahşi'yi kol kola cennete girerken gördüm buyurdular. Buyuruyorlar. Kol kola cennete girerken gördüm. Şimdi efendim ben yani şey falan, sen ben kimiz ki ya?
6: Evet.
3: İrab'da mahallim yok. Oturduğun yerde.
6: Hocam bak şurada da bir şey var. FETÖ'cü kadın şeye girmiş, hapse girmiş. Ben çok sıkıntı çektim. Biz hesapsız cennete gideceğiz.
3: Tabii maşallah.
6: Hocası böyle söylüyormuş. Diğerlerini de biz ahirette cehenneme atacağız diyormuş.
3: Ya anahtar onlara verdiler.
6: Yani böyle söyleyenler var piyasada.
3: O zaman kafirler daha çok sıkıntı çekti. Mesela bazı kafirlerden çoğu çok sıkıntı çekti. Ne yapacak şimdi? Cennet baş köşesine mi gidecek? Senin itikadın bozuk, imanın bozuk. Aynı şekilde Müslümanları katlettin. Peki onların hesabı ne olacak? Değil mi?
6: Değil mi?
3: Tabii. Bedir Harbi'nde, Uhud Harbi'nde birçok aynı şekilde kafir gebertildi. En büyük acıyı çektiler. Cennete mi gidecekler şimdi?
6: Yok.
3: Olur öyle şey ya. Onlar zaten aynı şekilde şey diyorlar. Yani Hristiyanlar da cennete gidecek diyorlar. Hristiyanlar da cennete gidecekler. Ve ki o bilgi Fethullah Gülen'den kaynaklanmıyor. Onun da üstadı Said Nursi'den kaynaklanıyor.
6: Evet.
3: Hristiyanlar da cennete girecek diye, tamam mı? Hatta öyle herzeler yiyorlardı ki, öyle herzeler yiyorlardı ki, ya bir Hristiyan Müslüman olmak için şey yapmayın, zorlamayın. Müslüman olacak, ondan sonra yok kazaya kalan namaz borcu olacak, oruç borcu olacak falan, başver diyor, nasıl cennete gidecekler Hristiyanlar da. Yani cennet babaların malı, Hristiyanlar da, Yahudiler de, ondan sonra ha o da iyilik yaptı, o da, hepsini gönderiyorlar falan.
6: Evet.
3: Ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki cennete girmenin alameti imandır. İman yoksa havada uçarken görsen de yine cehenneme uçup gider.
6: Evet.
3: Allah-u Teala şerlerinden muhafaza buyursun. Şimdi dinleyicimizin cahili bir dikkat bir suali daha vardı. Ki piyasada çoktur bu. Mesela dedi, tanıdığımız birisi dedi namaz kılmıyor dedi. Aynı şekilde içki içiyor falan, onu biliyoruz. Biz dedi mesafe koyduk dedi. Görüşümüz. Ya neden böyle falan filan. Dedi ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Eğer gerçekten adam yani sana bir muhabbeti söz konusuysa açıkça söyle bunu.
6: Evet.
3: Arkadaşım ben senin yanına gelince içki kumardan bahsediyorsun, şeyden bahsediyorsun.
6: Ağzın leş gibi içki kokuyor.
3: Dolayısıyla kusura bakma. Sen bu halden vazgeçmediğin müddetçe bizim dostluğumuz devam etmez.
6: Evet.
3: Bizim dostluğumuz devam etmez. Eshab-ı Kiram Aleyhisselam efendilerimiz açıkça böyle tavır korlardı. Peki efendim ya irtibatı kesiyorlar.

0: gıybet etme. Kalbimi kırdı. Ne kalbi be? Hepsini kırdın.
1: Evet.
0: Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsun dedi. Benim kalbimi kırdı. Ne kalbi kırdı be? Adamlar kalbi de nefsi de bilmedikleri için nefis kırılır. Hatta Emir abiler biz nefis kırarız buyururlar. Kalp kırmayız. Yani kitaplar dikkatli bir şekilde okulursa adamın hatası var. Şu hatan sebebiyle seninle görüşmek istemiyorum. Yani dinin emrine ters davranıyor. Ya biraz önce o şiirlerle menkıbelerde işte Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin hadisesi anlatıldı. Eshab-ı kiram dediler ki hani hileyle çocuğu aynı şekilde içki içirilmiş, bu günahı işlemiş. Hileyle olduğu için yani bunun cezası 100 sopa değil. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh, onlar da müştehit. Ama Hazreti Ömer de kendisi de müştehit, içtihat makamındaydı. Ve bir de halife misin, devlet başkanıydı, icranın başındaydı. Kendi içtihatı öyle değildi. Yok dedi. Dedi siz ne diyorsunuz dedi ya. Bu Allah-u Teala, bu din Allah-u Teala'nın koyduğu kanun. İşte 83 sopada çocuk vefat edince diyor ki yüze tamamlayın, dinin emri yerine gelsin. Ha ondan sonra üzüldü ağladı, o ayrı bir mesele evlat olarak. Ama dinin emrinde hatır gönül olmaz. Zaten Hazreti Ömer de orada açıkça buyuruyor. Siz ne diyorsunuz diyor ya. Dinin emirlerinde hatır gönül mü olurmuş? Efendim işte benim kalbime girdim. Ben işte içki içiyorum da falan. Azıcık bir şey içiyorum da ben söylediğim yalanları yeşil yalan, kırmızı yalan, mavi yalan. Yalan yalandır ya. Mavisi, yeşili, kırmızısı olur. Tamam mı? Yalan söylüyorsan, dedikoduyorsan, aynı şekilde ne bileyim şeysen, nemamsan, laf taşıyorsan kusura bakın yanıma gelme.
1: Evet. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, servet ve şöhret birer tuzaktır. Bir talebenin hakiki talebe olabilmesi için iki hususiyet vardır. 1. Edepli olması. Tasavvuf yolunun başı, ortası, sonu edeptir. Hiçbir edepsiz Allah dostu olamaz. 2. Tevazu sahibi olması. Eline ne kadar dünyalık geçerse geçsin, aslını kaybetmeden tevazu içinde olmalıdır. Dünya servet ve şöhrettir. İkisi de birer tuzaktır. İnsanlar servet ve şöhret düşkünlüğü yüzünden belirli bir seviyeye gelmeye çalışırlar ve gelirler, fakat çıktıkları yerden bir daha aşağı inemezler. İmam Rabbani Hazretleri, bir dünya ehliyle karşılaşırsanız yolunuzu değiştirin. Aynı köydeyse başka yere hicret edin. Aynı mahalledeyse karşılaşmamak için başka yere gidin. Kalbiniz meyleder. Bu yol çok hassas ve ince bir yoldur. Bu yolda en büyük dikkat edilecek husus, yüksek mevki sahipleriyle ve zenginlerle fazla dostluk kurmamaktır. Önce kalbiniz meyleder, sonra da aslınızı kaybedersiniz buyururdu. Bazı hakikatler vardır ki dünyada anlaşılmaz. Ancak ölüp ahirete gittiğimiz vakit bugün inandıklarımızın orada tecelli ettiğini göreceğiz. İşte ölmeden önce ölünüz hadisi şerifinin manası budur. Öldükten sonra göreceklerinizi ölmeden önce görmeye çalışınız demektir. Ahir zamanda yaşıyoruz. Allah korusun, bir müminin bilmediği için küfre sebep olan bir söz söyleyerek imanı gidebilir. Bunları öğrenmemek günah olur. Hastalanınca en iyi doktorları bulup en iyi ilaçları hem de tarifine en uygun şekilde kullanıyoruz. Ama sonsuz ateşe girmek tehlikesiyle karşı karşıyayken kendimizi koruyacak ilmi ve ameli elde etmemek bir felakettir. İnsanın hayatının çoğu dinini öğrenmekle geçmeli. Elbette dünyasını da terk etmemeli, fakat aman evladım oku, namazını sonra kılarsın diyerek bile bile çocuğunu ateşe atıp sonra da şefkat ve merhamet iddiasında bulunmak çok yanlıştır. Veil adındaki cehennem, dinimizin gereklerini ifa etmeyen bu tür çocuklar ve buna sebep olan anne ve babaları içindir. Hiçbir doktor ölüme giden hastasına bir tekmede kendisi vuramaz. Elinden gelen bütün gayreti gösterir. Merhametli, şefkatli olmalı. Bunun için de çoluk çocuğumuza

0: dinimizi öğretmeliyiz. Müslüman edepli olur. Allah değil, Allahü Teala der. Peygamber değil, Peygamber Efendimiz der. Sallallahu aleyhi ve sellem der. Kur'an değil, Kur'an-ı Kerim der. Eshab değil, Eshab-ı Kiram der. Radiyallahu anhüm der. Müslüman edebe riayet eder. İmam Rabbani Hazretleri evliya zatların üstünlüklerini saydıktan sonra bunlar Peygamber Efendimizin sofrasının kırıntılarıdır buyuruyor. Mektubat-ı Rabbani'yi okumayan Resulullah Efendimiz'i Eshab-ı Kiram'ı anlayamaz. İmanın esasını kimin sevilip kimin sevilmeyeceğini öğrenmek isteyen Mektubat-ı Rabbani'yi okumalı. Müslüman her şeyden önce Rabbinin sevdiklerini ve sevmediklerini öğrenip buna dikkat etmelidir. İmanın şartı altıdır. Bunlar inanılacak şeylerdir. İmanın bunlardan da önce gelen asıl iki şartı ise gayba iman ve hubbu fillah budu fillah'tır. Hubbu fillah, müminleri ehl-i sünnet yolunda olanları Allahü Teala'nın dinine hizmet edenleri sevmektir. Budu fillah, Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmemektir. Kafirleri ve ehl-i sünnetten ayrılan 72 bid'at fırkasında olanları Allahü Teala sevmez. Biz de sevmeyeceğiz. Fakat sevmek ve sevmemek kalpli olur. Yoksa sevmemek demek, dövüşmek, kavga çıkarmak demek değildir. İslamiyet'te dövüşmek şöyle dursun, münakaşa etmek bile yoktur. Dostla münakaşa dostluğu azaltır. Düşmanla münakaşa düşmanlığı artırır. Münakaşa etmek yasakken kötü söz söylemek, bedenle dövüşmek hiç olamaz. En büyük günah kalp kırmaktır. Kafirin dahi kalbini kırmamalı, güzellikle emri maruf yapmalı. Peygamber Efendimiz bir gün Eshab-ı Kiram'la birlikte otururken, "Şimdi içeriye bir Allah düşmanı girecek," buyurdu. Biraz sonra kapı açıldı. Peygamber Efendimiz kendi kalkarak kapıyı açtı. Gelen kimse çok tanınan hurma bahçeleri olan bir zattı. Peygamber Efendimiz bu zatla çok yakından ilgilenerek sohbet etti. Daha sonra da kapıya kadar uğurladı. Hazreti Ömer merakla, "Ya Resulallah, gelecek dediğiniz Allah düşmanı kim, daha gelmedi mi?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz, "O Allah düşmanı biraz önce konuştuğum kişiydi. Ben onu idare ettim, bana bir düşmanlık yapamazdı ama yanında birçok Müslüman çalışıyor, intikamını onlardan almaya kalkardı," buyurdu. Bunun için bizler de Allah düşmanlarını idare etmeliyiz. Fakat dostlara karşı mert olmalıyız.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı, buyurun.
2: Efendim, soruları geçmeden önce Mustafa Bey'in okuduğu metinde geçen bir hadise var. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabile reisi en kötüdür diyor. Ona iyi muamele ediyor işte. Ona iyi muamele etmemin sebebi orada Müslümanlar vardı.
1: Evet.
2: Onlar... Bana bir şey yapamazdı ama onlara eziyet ederdi. Onun için kendisine aynı şekilde zahiren iltifat ettim. Mudara ettim buyuruyorlar. Şimdi onu şey yapınca benim hatırıma şey geldi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın rahmetullahi aleyh hatıratını okuyordum. Şimdi Cenevizler, Venedikler'in neyse böyle o şeylerde, denizlerde falan ya da aynı şekilde karada harp ederken esir ettiği Müslümanlar var. Onları zindanlarda tutuyorlar. Böyle çok işkence ediyorlar. Ağır eziyeti. Bir fırsatını bulmuşlar. Bir mektup yazıp Barbaros Hayrettin Paşa'ya göndermişler. Barbaros Hayrettin Paşa tamam, hani girebildiği yerde girer ve kurtarıyor. Ama bir de giremedikleri yerler var. Çarpamadıkları yerler var. Barbaros Hayrettin Paşa'nın da elinde Hristiyan esirler var. Ve onların içerisinde kendilerine göre asil kabul ettikleri var.
1: Evet.
2: Şimdi onları zindandan çıkartıyor. Ağır işlerde çalıştırıyor Barbaros Hayrettin Paşa. O mektubu alınca, o kafir zindanlarındaki Müslümanlardan gelen mektubu alınca ağır işlerde çalışıyor. Fakat araya böyle şeyler gönderiyor. Hani homurdanıyorlar ya diyorlar, biz aynı şekilde yiyip içiyorduk yani, yatıp kalkıyorduk, şimdi bize işte taş taşıttırıyorlar, işte yetimlerin fakirlerin evlerini yaptırıyorlar falan. Araya gönderdikleri böyle, ya duyduğumuza göre işte Venedikler böyle böyle eziyet ediyormuş. İşte Barbaros Hayrettin Paşa'na o Müslümanlar aynı şekilde ulaşmışlar böyle böyle. Barbaros Hayrettin Paşa da aynı şekilde misliyle bize yapıyor bunu. Böyle şey yapınca bunlar mektup yazmışlar Venediklere. Onlar da ulaştırmışlar. O mektubun gitmesine de izin veriyor Barbaros Hayrettin Paşa. Diyor ki yapmayın etmeyin diyor. Siz orada Müslümanlara eziyet edince bu da bizim burada canımızı okuyor.
3: Evet.
2: Yani o da bir siyaset. Ve Müslümanlara yaptıkları eziyeti o şekilde kaldırmışlar diyor. Hatıratında geçiyordu.
3: Evet.
2: Okumuştum ben onu. Efendim gelelim ilk dinleyicimizin suallerine. İsrail'i kötülemek. Şimdi dinleyicimiz şeyden yakalamış. İsrail ismi Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. İsrail oğulları demesi Yakup Aleyhisselam'ın oğulları demektir. Yani İsrail'i kötülerken Yakup Aleyhisselam kötülemiş olur muyuz? Hayır. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan iman etmedi. Onu kötüleyince Nuh Aleyhisselam'ı kötülemiş olmayız. O sana mesela Kabil, Habil'i öldürdü. Adem Aleyhisselam'ın oğlu. Onu kötülerken Adem Aleyhisselam'ı kötülemiş olmayız. Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Leheb Tebbet suresine lanet ediliyor. Biz o Tebbet suresini okuduğumuz zaman Peygamber Efendimiz incinmez. Çünkü Allah-u Teala'nın düşmanıdır. Bu sebepten dolayı Yakup Aleyhisselam'ın çocukları içerisinde mümin olan var, kafir olan var. Adem Aleyhisselam çocukları içerisinde yok. Nuh Aleyhisselam daha sonraki gelen peygamberlerin içerisinde var öyle. Dolayısıyla orada bir şey olmaz. Evet. Biz bugünkü bunların kötülüğünü, yoksa Yakup Aleyhisselam kötülemek niyetiyle söylemiyoruz onu. Dinleyicimizin cahili dikkat bir suali daha vardı. Çocukları da yönlendiriyorlar. Mesela şeyden hani bu spor kanalı da ilgili, yok böyle bir futbolda falan öyle yönlendiriliyor. Çocuklar ileride haram işlediği zaman annesine babasına onu yönlendirenlere de günah olur mu? Tabii. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki bir kimse iyi bir çığır açar. Güzel bir çığır açar ve o sevap kazanır. Ayrıca o çığırdan onun açtığı iyilik köprüsünden gelenler de, gelenlerin sevapları da bir miktarı o kimseye verilir buyuruyor. Verilir. Hatta bu konuda Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri misal veriliyor. Çünkü ilk iman eden erkeklerden o çığırı açtı. Daha sonraki gelen Müslümanlar, iman edenler, yani onlara Hazreti Ebu Bekir'e de sevabı gidiyor diye yazıyor kitaplar.
3: Evet.
2: Peki kötü bir çığır açarsa hadis-i şerifin devamında kendisi zaten günaha girdi. Ayrıca o çığırdan gelenlerin de aynı şekilde günahı o kimseye yazılır. Evet. O kimseye yazılır. Herkes tercihini ona göre yapsın. Efendim gelelim kafir çocuklarına karşı nasıl davranmalıyız? Şimdi o genel olarak anlatılır zaten kafir çocuklarım. Bu ateistin, masonun, dinsizin, mecusinin, Hristiyanın, Yahudinin kimi çocuğu olursa olsun. Çocuk sabidir, günahsızdır. Ona zulmedilmez, ona hakaret edilmez, ona eziyet edilmez. İleride ne olacağını bilemezsin ki. Efendim işte babası kafir, bu da kafir olur. Ya Ebu Cehil kafir ama İkrime radıyallahu teala ant diyoruz. Oğlu iman etti. Müslüman oldu. Eshab-ı kiramdan çoğunun babası aynı şekilde iman etmemişti. Ama eshab-ı kiram diyoruz. Dolayısıyla babanın yaptığıyla evlat aynı şekilde sorgulanamaz. Yani bir Müslüman çocuğuna nasıl muamele ediliyorsa kafirin sabi çocuklarına da aynı şekilde muamele edilir. Bu bir. İki. Zararı dokunmayan herhangi bir kafire zulmetmiyor, bilmem bir şey yapmıyor falan. O kafir diye hakaret edilmez. İslamiyet'in emretmiş olduğu iyi muamele onlara da gösterilir. Açsa doyurulur, çıplaksa aynı şekilde giydirilir. Ya kafir bu, boş ver, vur tepesine, yok öyle bir şey. Ben cezasını vereyim. Cezasını sevmeyecek. Allah-u Teala buyuruyor ki cezasını ben veririm, sana ne? Ben sana onu vermedim. Ha, imanı bozuk olduğu için İmam-ı Rabbani Kutub Sözleri buyuruyorlar ki kafirler Kur'an-ı Kerim'in necis kelimesiyle bildirilmiş. Ondan itikatları necistir. Yoksa bir kafir bir yiyecek verdiği zaman ya bunlar işte necistir, kötüdür, bunların yiyecekleri yenmez denmez.
3: Evet.
2: Yani verdiği elbise de giyilir. Hatta bazıları diyor ki işte bir Hristiyan diyor bu ceketi diyor yeniymiş. Hediye etti bana diyor falan. Ben bunu temizledim. Görün, yani temizlikçiye verip temizledim. Öyle mi giyeceğim? Görünürde necaset var mı üzerinde? Yok. Adam sana verdikten hemen sonra öyle vakti girdiyse giy ceketi, aynı ceketi, o cekette namazı kıl. Mahsuru yok. Evet. Necaset varsa Müslüman da verse, gayrimüslim de verse, kim verse versin. Caiz değil, aynı şey. Efendim gelelim. Dinleyicimiz dedi ki iki elle yemek yenmez mi? Yenir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir elde ekmek öbür elinde karpuz almışlar. İstisna ama bu. O şekilde olabilir. Ama onun dışında rahmetli babam hatırıma geliyor. Ekmeği bir eline alırdı, kaşığı eline. Öyle dedi, ne yapayım dedi, işte bu elinde meşgul falan filan. Allah Allah, öyle değil o. Yani diğerlerinde hep yemede, içmede hep sağ kullanmalı. Hep sağ kullanmalı. Ama bazı şeyler var. Adam karpuz dilimledi, verdi. Ne yapacaksın?
1: İki elinle yiyeceksin.
2: İki elinle yiyeceksin. Ondan sonra adam bir üzüm, bir salkım üzüm verdi. Biriyle tutacaksın, sağla yiyeceksin. Tamam mı? Yani bazı şeyler var. Onlar oluyor.
1: Sandviççiler de öyle hocam. Hani ekmek arası köfte alıyorsun. Elinde
2: iki elinle birden tutuyorsun.
1: Onu soruyordu zaten.
2: Onun mahsuru yok.
1: Evet.
2: Onun mahsuru söz konusu değil. Şimdi temel böyle bir sürü kuş türleri bulunan bir, ne derler oraya, kuş satan yer girmiş falan. Bu ne falan, neyse papağanın önüne gelmiş. İşte demiş, bir ayağını kaldırınca demiş böyle böyle yapar falan filan. Anlatıyor satıcı. Ondan sonra temel de demiş peki iki ayağını birden kaldırırsa, satıcıdan önce papağan konuşmuş.
1: Düşerim
2: bahmak demiş, tamam mı? Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Kabirde en zor soru ne? Herkesin haline göre değişir bu. En zor soru. Ben Rabbüke.
1: Rabbin kim?
2: Rabbin kim? Sen dünyada Rab olarak, erkeksen kadını, parayı, makamı, mevkimi, yani maksudun, mabudun bulunuyor ya. Bunu tanımışsan, Allah-u Teala'dan olmuşsan, sana öyle bir zor gelir ki hatırına bile gelmez. Allah-u Teala diyemez. Bitti zaten, onda sana sorulara gerek yok.
1: Evet.
2: Bitti. Bitti. İşte Allah-u Teala'ya inanıyordum falan. Peygamberin Muhammed Aleyhisselam hiç yolunda gitmemiş. Terlesen de, hapırsan da, küfürsen de hatırına gelmez. Dünyada da bilmedin, onun yolunda da gitmedin derler. Başlar kabir azabı ona.
1: Evet.
2: Mahşerde de aynı şekilde en son sorulacak soruların içerisinde genel olarak kul hakkı buyuruluyor. Tabi iman bilgileri soruluyor, amel bilgileri, ama en zor olanı da kul hakkı. Kul hakkı. Onun şeyinden nasıl kurtulabilir? Dünyada halledeceksin onu. Peki dünyada halledemedim, yani dövdüm, sövdüm, ettim falan, bundan kurtulma çaremiz yok mu? Var. Kitaplar yazmış. Verdiğin sadaka, yaptığın hayır hasenat, Hanefi mezhebinde verdiğin zekatın sevabını, kıldığın beş vakit namazın sevabını, Ramazan ayında tuttuğun orucu, diğer nafile olarak tuttuğun oruçları, okuduğun Kur'an-ı Kerim'i, çektiğin tesbihatlardan bir sevap hasıl oluyor. Bunları diri ölü herkese hediye edebiliyorsun. Bunun için de ben bu bilgileri öğrendikten sonra beş vakit namazda, namazın arkasında yaptığım bir şey varsa, onlar hediye ederken, Kur'an-ı Kerim hediye ederken, elim açıp dua ederken, babaannem rahmetli de aynı şekilde yapıyorlardı. Doğru bilgi vermiş çünkü onlara. Ya Rabbi, üzerimde hakkı bulunanlara. Senelerce, evet senelerce. Mesela Bahattin Apağ'ın bende 10 gram alacağı varmış. Ben senelerce aynı şekilde yapmışım. Benim verdiğim 20 gram olmuş. Bahattin Apağ benim hesap görürken geliyor, benim alacağım var. Melekler gösterilemiş. Bak bakalım arkadaş, bunu sen yaptın mı? Yapmadım. Bak bakalım kim göndermiş bunu, Osman Ünlü. Senin ne kadar alacağın var? 10 gram. O sana ne kadar göndermiş? 20 gram. Hadi güle güle.
1: Evet.
2: Bu şekilde olur. Peki böyle bir şey yoksa? Böyle bir şey yoksa? Orada helal ettim, vazgeçtim yok. O zaman kimde hakkım varsa, eğer Müslümansa, sevabı varsa sevabını verirler. Sevabı kalmadıysa hak sahibinin günahını alırlar, ona yüklerler. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Eshab-ı Kiram'a müflis kimdir biliyor musunuz buyuruyorlar. Onlar diyorlar ki ya Rabbi, ya Resulallah, biz işte malı mülkü elinden çıkmış, ne bileyim bahçeleri yanmış, hayvanları telef olmuş, elinde avcında bir şey kalmamış, buna deriz müflis diye. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki müflis o kimsedir ki dağlar gibi sevaplarla gelir ahirete. Ama dünyadayken kimini tekmelemiş, kimisini sövmüş, kimisini hakaret etmiş, kimisini bilmemenin elinden almış. Bir sürü hak sahipler var. Patır patır patır herkes gelir. İşte benim şu kadar dağıtırla dağıtırla sevaplar biter. Dağlar gibi sevap biter. Bittikten sonra da daha alacaklı duruyor. Melekler dermiş ki sevap bitti. Günahımızı verin ona. Ana, dünyada işlemediğin günahları sana yüklüyorlar. Onların adına seni gönderiyorlar. Dağlar gibi sevaplarla geldin, cehenneme gittin.
3: Evet.
2: Böyle bir durum var. Efendim gelelim. Mahşerde de durum aynı mı? Aynı. Son olarak da dedi ki dinleyicimiz, ben dedi hani dedi radyoda falan dinlediklerim bu şekilde böyle dedi, bazen aktarıyorum falan dedi. Benim dedi Takınyacı Hoca olarak dedi adımı koymuşlar falan. Koysunlar ya, Nalıncı Baba Hazretleri de var. Bir gün gelir Takınyacı Hoca'nın dediği doğruymuş derler. İnşallah bunu treni kaçırmadan, yani Borun Pazarı geçmeden önce söylerler. Eğer Borun Pazarı geçtiyse, trende kaçtıysa, ya istediği kadar aynı şekilde biz ona işte Takınyacı dediydik, Takınyacı Hoca dediydik falan, işte o ne kadar haklıymış, ne kadar doğru söylüyormuş falan demelerinin bir kıymeti yok.
3: Evet.
2: Ölmeden önce bunu idrak etmek büyük nimettir. Ama öldükten sonra işe yaramaz.
3: Evet. Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifi bugün itibariyle meclise sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifi 360'a yakın imzayla sunduk dedi. Çerçeve yasa teklifinin güvenlik ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi açısından anlamı ne? Bunu konuşacağız. Hukuk sistemi ve anayasal çerçevede nasıl değerlendirilmeli, uygulamada hangi sonuçları doğurabilir? Ayrıntıları tabii ki hukukçu Zeki Arıtürk'te konuşalım. Kendisi bizlerle birlikte. Zeki Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Zeki Bey bizi duyabiliyor zannediyorum şu an. Evet, peki Zeki Bey, hukuksal açıdan çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hukuksal açıdan maddeleri
3: ben duyuyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Hukuksal açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz Zeki Bey?
3: En temelde baktığımızda bu 12 maddeden oluşan ama aslına bakarsanız 10 maddeyi kapsayan bir madde, çerçeve yasa. Burada şöyle bir durum söz konusu. Burada hem Milli Güvenlik Kurulu'nun kararına bağlanmış bu yasa. Türk Ceza Kanunu 221. maddesi etkin pişmanlık hükümlerini özellikle düzenliyor. Burada baktığımızda 221. maddede atıfta bulunurken şunu söylemişler. Bu yasanın genel itibarla baktığımızda burada cezanın ertelenmesi, yani bu bir denetimli serbestlik değil, bu infazın ertelenmesi değil. Genel baktığında burada biz, devlet şunu yapıyor, hem bu yasanın meclise sunulmasından sonra biliyorsunuz ki orada Adalet Komisyonu'nda değerlendirecek, daha sonra da mecliste belirli bir noktada görülecek ve meclisteki çıkan yasanın neticesinde ancak biz bunun nasıl bir yasa olacağını görebiliriz. Yani şu anda Sayın Abdullah Gülen'in yapmış olduğu açıklamaya göre 12 maddeden oluşuyor ama çıkarımlar olabilir, eklemeler olabilir ama biz bu haliyle diyelim ki meclisten geçtiğini varsayalım bu işin. Şu anda gördüğümüz nokta şu. En önemli maddesi Mehmet Bey, bu bir af değil. Bir genel af değil. Bu terör, eli kanlı terör örgütlerinin, terör örgütü üyelerinin, eli kanlı sözde terör örgütünün liderlerinin veya yöneticilerini kapsamıyor. Ve bebek katili Abdullah Öcalan'la ilgili herhangi bir şekilde bu maddede bir özel bir kaide, kural getirilmemiş. Evet. Şimdi buraya genel itibariyle baktığımızda neyi kapsıyor bu? 1 Haziran 2005 tarihinde başlayıp bundan önceki ağır cezayı gerektirmiş olanlar kapsam dışı bırakılmış ve bundan sonra da adam öldürme veya bu konuyla ilgili müebbet veya ağırlaştırılmış müebbetleri de kapsamıyor. Neyi kapsıyor bunlar? Terörün finansmanı, terör örgütü üye olmamakla birlikte sempati duymak, terör örgütünün üyesi olmak veya terör örgütünün içerisinde bulunanları 15 yıla kadar olan hapis cezalarını 5 yıllık denetimli 5 yıllık ceza ertelemesine tabi tutuyor. 15 yılın üstünde olanları ise 10 yıllık denetimli serbestliğe tabi tutuyor. Daha denetimli serbestliğe, özür düzeltiyorum, ceza ertelemesine tabi tutuyor. Bunun genel itibariyle baktığınızda burada hem yurt içinde hem yurt dışındaki ince ince ayrıntılı bir şekilde hesaplanmış özet bir çerçeve yasa olarak görüyoruz Mehmet Bey. Şimdi buradaki en önemli konu şu. Bunun bir af olmadığını, bunun eli kanlı terör örgütü üyelerinin affedilmediğini ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakın bu konuyla ilgili hem şehit hem şehit yakınlarımızla alakalı, gazilerimiz veya gazilerimizle alakalı, aynı zamanda devlet büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin de hassasiyetli olduğunu biliyoruz. Burada toplumsal mutabakat çerçevesinde baktığımızda yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek ama resmi gazetede yayınlanması bile Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda olacağının altını çizmek gerekiyor. Burada Türkiye'nin ikinci yüzyılına imza atacak olan tarihi bir imza olarak görebiliriz. 360 milletvekili var burada. 360 milletvekilinin tamamı açısından baktığımızda bunlar sayıları artık veya açıklamalar yapılabilirdi. Gönül ister ki tüm meclisin milletvekilleri bu işin içerisinde olsaydı.
2: Ayhan Bilgen de geldi, kendisine hoş geldiniz diyelim. 27. dönem milletvekili efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş
2: Ayhan Bey.
0: İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk,
2: Türkiye'nin, sağ olun. Türkiye'nin yıllardır neler çektiğini hepimiz biliyoruz terör belasından ve bugün tarihi bir gün içerisindeyiz. Terörsüz Türkiye için yasa hazır. Sizinle konuşacağız ama sayın milletvekilim, şu an itibariyle Ömer Çelik konuşuyor. Konuyla ilgili önemli açıklamaları var. Bir oraya dönelim.
4: O da medya tanıtım başkanımız Faruk Bey'in koordinasyonunda. Diğer birimlerimizle birlikte güçlü bir şekilde devam ediyor. Öncelikle biliyorsunuz Yüksek Askeri Şura kararları hayata geçti. Şimdiye kadar görev yapan ve görevden ayrılan bütün askerlerimize, komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni göreve gelen, yeni rütbe alanları da tebrik ediyoruz. Tabii sevindirici bir tarafı da var. Bu Yüksek Askeri Şura'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadın general sayısı artıyor. Bu da son derece sevindirici. Burada bütün kuvvetlerimizde kadın general sayısının artmasının Türk ordusunun niteliğini göstermesi bakımından ve burada kadınlarımızın da bu yüksek rütbelerde bulunmasının Cumhuriyet'in bir kazanımı olarak değerlendirilmesi bakımından son derece önemli olduğunun altını çizmek isterim. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her zamanki gibi başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız açış konuşmalarında bugün terörsüz Türkiye konusuna değindiler. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bugün geldiği nokta ve bundan sonrasında da inşallah bütün bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya koyulması gereken tavırlar, kullanılması gereken tavır, üslup, Cumhur İttifakı'nın birlik ve dirliği açısından ilgili talimatları verdiler. Tabii aynı şekilde bu konuyla ilgili devlet kurumlarının da koordinasyonu bakımından talimatlarını tekrar hatırlattılar. Bugün tabii yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Tabii bir hususu özellikle belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin biricik vatanımızın bulunduğu coğrafya son derece büyük risklerle ve tehditlerle dolu bir coğrafya. Sadece çok uzun değil, 300 yıllık bir tarihe bile baksak, 100 yıllık tarihimize baksak, son 50 yılımıza baksak karşı karşıya olduğumuz tehditler başka ülkelerin belki 5-10 kat sürede ve daha düşük yoğunlukta karşı karşıya kaldığı tehditlerle eşdeğer. Dolayısıyla ülkemiz hem bulunduğu konum bakımından hem diğer nitelikleri bakımından çok yüksek tehditlerle ve yoğun tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Tüm bunların arkasında tabii bir takım siyasi projeler de var. Ülkemizi yolundan çevirmeye çalışan, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmeye çalışan, bütün bunlar karşısında şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti bütün unsurlarla beraber milletimizin desteğiyle en güçlü mücadeleyi verdi. Ve bugüne kadar da her türlü darbe girişiminden tutun bir takım emperyalist ve siyonist projelerin ülkemize musallat olan kötü niyetlerine kadar her şey kahraman şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla engellendi. Buradan bir kere daha kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Tabii şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine buradan bir kere daha AK Parti Genel Merkezi'nden en içten saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Onları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu, her zaman gündemimizde olduklarını ifade etmek isterim. Tabii terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi. Kuşkusuz pek çok çalışma yapıldı. Biz artık AK Parti'de yaptığımız çalışmaların sayısını unuttuk. Yani yüzlerce kere toplanmışızdır. Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar. bütün arkadaşlarımızla birlikte, kurduğumuz heyetle birlikte çok yoğun bir şekilde buna emek ve mesai harcadık. Tabii esasında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi, etrafımızdaki gelişmeleri çok iyi izlediğimizde, etrafımızda, yakın bölgemizde emperyalistlerin, siyonistlerin hangi kirli planları, bölgeyi parçalamaya dönük, bölge insanlarını birbirine düşürmeye dönük hangi şer şebekelerini devreye soktuğunu düşündüğümüzde, esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet aklının bugün siyasette, mecliste ve diğer alanlarda tecelli eden siyaset aklının, milletimizin değerlerinin, irfanının, basiretinin bir neticesi olarak ortaya çıktı. Ve bölgemizdeki bütün bu gelişmeleri hep birlikte değerlendirdiğimizde, özellikle son 10 yıla odaklandığımızda göreceğimiz şey şudur: kurallı bir dünya düzeni sona ermiştir, kuralsız bir dünya düzenine geçilmiştir. Kaotik bir şekilde ortaya çıkan bu tablo neticesinde dünyanın bütün dikişleri sökülmektedir. Yakın zamana kadar hatırlarsınız, Sykes-Picot rejiminin bölgede değişmesi gerektiğine dair tartışmalar batılı bazı odaklar tarafından, bazı think tanklar tarafından başlatılmıştı. O zaman bakıldı ki aslında Sykes-Picot'un bölgeye getirdiği yanlışlıkların ve zararların giderilmesini amaçlayan bir yaklaşım değil bu. Tam tersine daha başka, daha çok bölünmüş, daha çok parçalanmış, etnik ve dini temelde birbiriyle daha kavgalı hale gelmiş bir bölgenin ortaya çıkmasını istiyorlar. Bununla ilgili olarak tabii birçok diplomasi yürütüldü. Biliyorsunuz Arap Baharı'ndan başlayarak bu dalgalara karşı Türkiye bu dalgaların geldiğini görerek çok büyük çalışmalar yaptı. Bunların uzun bir tarihi var. Zaman zaman size bahsediyorum. Ama o zaman da mesela Arap Baharı zamanında da halkların bazı ülkelerdeki meşru tepkilerini, o devletlerin kurumlarını yok edecek, o devletlerin devlet kapasitesini yok edecek şekilde yönlendirdiler. O zaman da biz uyarımızı yapmıştık ve bölgede buna karşı yeni bir kardeşlik siyaseti atağa başlatmıştık. Onun sabote edilmesi için de çeşitli güçler, büyük güçler devreye girmişti. Bir takım istihbarat örgütleri doğrudan vekalet savaşlarını terör örgütleri yoluyla devreye sokmuştu. Şimdi de baktığımızda, aslında son 3-5 yıla baktığımızda, çok daha sert bir dalganın bütün bölgeyi altüst etmek isteyen, etnik temelde ve dini temelde mikro düzeyde herkesi birbirine düşürmek isteyen, Sünni'yi Alevi'ye, Alevi'yi Şii'ye, Şii'yi Nusayri'ye, Nusayri'yi Dürzi'ye, Dürzi'yi Keldani'ye, Yezidi'ye, Ezidi'ye düşürmek isteyen böylesine bir kötü planın devreye sokulduğunu görmüştük. Ama günün sonunda şu oldu: yine terör örgütleri üzerinden yükseltilen bütün bu dalgalar bölge halklarının daha çok acı çekmesine yol açtı. Türk, Kürt, Arap acı çekti. Sünni, Şii acı çekti. Ezidi, Keldani acı çekti. Ve tüm bunların içerisinde aslında bölge kendi iradesini özgün şartlarıyla ortaya koyamamanın büyük bedellerini ödedi. İşte Türkiye'nin, bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyerek ortaya koyduğumuz bu irade, ortaya çıkan bu çerçeve aslında bölgemize dönük olarak kötü niyet besleyen emperyalist ve siyonist saldırganlığa verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesidir. Burada devletimizin binlerce yıllık tecrübesi, milletimizin binlerce yıllık tarihin içinden süzülerek gelen kardeşliği ve basireti esasında bütün bu politikaların ana dinamiğini oluşturmuştur. Dolayısıyla terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge nedir diye bir cümleyle tanımlayacak olsak, bu bölgemizde herkes için, Türk için, Kürt için, Arap için, Sünni için, Alevi için ve diğer herkes için, Şii için kötü niyet besleyenlere bu kötü niyetlerinin ne geçit vermeyecek şekilde verilen bir cevaptır diyebiliriz. Bugüne kadar da bununla ilgili gerçekten çok hassas çalışmalar yürütüldü. Ama günün sonunda meselenin sahibi 86 milyon tüm vatandaşımızdır. Günün sonunda meselenin öznesi, meselenin iradesini tecelli ettiren yegane makam vatandaşlarımızın tamamıdır. Ve bu güven esasına, bu iradeye, bu tecrübeye, bu tarihin içinden süzülen büyük irfana yaslanarak bütün bu süreç yürütülmüştür. Tabii bu bahsettiğim emperyalist ve siyonist projeler, Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Sünni'nin, Alevi'nin, Şii'nin, Nusayri'nin, Dürzi'nin, Keldani'nin, Ezidi'nin birbiriyle yumruklarıyla konuşmasını istiyor. Dini ve etnik temelde bölünmüş bir takım parçacıklar, bir takım cemaatçikler haline gelmesini ve birbirlerine yumruklarıyla hitap etmelerini istiyor. İşte bizim yürüttüğümüz bütün bu süreç esasında birilerinin terör örgütlerini kendileri için vekalet unsuru olarak kullanmalarını devreden çıkararak yumruk yumruğa gelmemizi isteyenlere karşı bütün bu bahsettiğim Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri, Dürzi, Ezidi, Keldani, bütün yakın bölgemizdeki halkların yumruk yumruğa değil kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir. Geçmişte nasıl ki bu bölgelerde kol kola, el ele medeniyetin en güzel örneklerini vermişsek, beraber yaşamanın en güzel örneklerini vermişsek, bundan sonrasında da bizi yumruk yumruğa getirmek isteyen, karşı karşıya getirmek isteyen emperyalist ve siyonist projelere karşı kol kola yürüyen, geleceğe el ele tutuşarak, kol kola girerek hep beraber yön vermeye çalışan bir iradeyi inşa etme olarak düşünmemiz lazım. Yani meseleye geniş bir kadrajdan baktığımızda, çok daha yüksek bir perspektiften baktığımızda, biraz daha yukarıdan baktığımızda meselenin esasında çok daha büyük ufuklara ulaşacağını hep beraber çok rahatlıkla görebiliriz. Bizi yumruk yumruğa getirmeye bölge halklarını getirmeye çalışanlara karşı kol kola yürüme irademizi, el ele yürüme irademizi, omuz omuza kendi geleceğimizi inşa etme irademizi bir kere daha ortaya koymuş oluyoruz. Tabii bütün bu çalışmalar yapılırken esas mesele silahlı tehdidin ve terör örgütünün gündemden çıkmasıdır. Türkiye çok uzun zamandır silahlı terör örgütünün tehdidiyle karşı karşıyadır. Buna karşı mücadele etmiştir. Kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla bu terörün ve terörün arkasındaki siyasi projelerin hedefine ulaşması engellenmiştir. Bugün gelinen noktada yapılan yasal düzenleme PKK, KCK terör örgütünün Türkiye'deki, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Avrupa'daki legal ve illegal bütün unsur, şube ve uzantılarıyla gündemden çıkmasını ve sona ermesini hedeflemektedir. Bu son derece açık bir şekilde şimdiye kadar ifade edilmiştir. Bundan sonrasında da takip edilecek husus budur. Tabii terörün gündemden çıkması demek esasında bir bakıma burada hukuki olarak açıklamalar yapıldı. Halen televizyonlarda tartışılıyor. Her zaman söylemiştim ve ifade etmiştim. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde, devletimizin niteliklerinin ve milletimizin değerlerinin hukuk devleti ve demokrasinin imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde ortaya koyduğu seçenekler sayesinde gerçekleştiriliyor. Bütün devletlerin bir bu tip kendilerine dönük tehditler karşısında hard power dediğimiz sert güçleriyle mücadele yöntemleri vardır. Bir de soft power dediğimiz yumuşak güçleriyle, yani hukuk, siyaset, demokrasinin imkanlarıyla bu meseleleri sona erdirmeye dönük olarak çeşitli yaklaşımları vardır. Geçmişte AK Parti'den önce de Milli Güvenlik Kurulu tavsiyeleriyle bunlar gündeme getirilmiştir. Terör örgütünden ayrılmak isteyenlerin ve bir zemin oluşturulması için. Bugün gelinen noktada ise bütün bu tecrübelerden yola çıkarak son derece güvence veren, güveni ve güvenceyi bir arada gösteren bir çerçeve yasa ortaya çıkmıştır. Tabii PKK, KCK terör örgütünün Türkiye, Irak, İran, Suriye, bütün Avrupa'daki illegal ve illegal unsurlarla sona ermesi, silahlı terör unsurunu demokrasimiz üzerinde bir yük olmaktan çıkaracaktır. Türkiye bu silahsızlanmayla birlikte bu tehdidin sona erdiğini, bu süreç başarıya ulaşırsa, ki başarıya ulaşması için hepimiz gayret etmeye devam edeceğiz, hep beraber görecektir. Tabii demokrasilerin üzerinde, bütün demokrasilerin üzerinde silahlı tehdit, terör örgütleri birer yüktür ve bütün bir siyaset iklimini, devlet hayatının ritmini etkiler. Bu da son derece doğaldır. Dünyada bunu yaşayan sadece Türkiye değil, Avrupa'daki pek çok ülkede yaşıyor. Demokratik ülkeler bunu hatta daha çok yaşarlar. Çünkü demokratik ülkelerin uyması gereken kurallar ve hukuk ilkeleri vardır. Tabii bu terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacaktır. Bu yepyeni iklim, demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokrasimizin derinleşmesine daha çok imkan verecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Burada bundan sonrasında bu silah bahsettiğimiz şekilde PKK, KCK terör örgütü sona erer, Milli Güvenlik Kurulu bu kararıyla bu tespit ve teyit edilirse, ondan sonrasındaki süreç, silahların bırakılması süreci sonuca bu şekilde ulaşırsa, ondan sonrası zaten demokrasimizin bu silahlı tehdit ve terör örgütünün tehdidi yükünden kurtulmasıyla birlikte siyasetin iklimi, demokratik tartışmaların iklimi kendi ölçeğini büyüten bir boyuta ulaşacaktır. Dolayısıyla terör örgütünün yükünden Türkiye'nin kurtulması demek, aynı zamanda demokrasisinin ölçeğini büyütecek, siyasi iklimine daha çok oksijen yükleyecek bir zemine kavuşması demektir. Demokrasinin ölçeğinin büyümesi demek, siyasi iklimin daha çok oksijene kavuşması demek, Türkiye'nin Türkiye yüzyılı hedeflerine giderken, bölge barışına katkı yaparken, küresel barışa katkı yaparken çok daha yüksek bir performans ortaya koyması demektir. Tabii bütün bu tartışmalar esasında bir takım dış güçler tarafından da kullanılmıştır ve kardeşliğimize halel getirmeye çalışan, kardeşliğimizi zarara uğratmaya çalışan pek çok provokasyonla karşı karşıya kalınmıştır. O sebeple de her zaman şunu söyledik: burada dünyadaki bir takım örneklere bakarak mukayese etmeyin. Çünkü dünyadaki örneklerin çoğunda iç savaşlar vardı, etnik kavgalar vardı, dini kavgalar vardı. Ciddi ayrışmışlıkların neticesinde ortaya çıkan bölünmüş, parçalanmış toplum yapıları vardı. Fakat bütün bu olayların en şiddetli zamanında, en stresli zamanında bile Türküyle, Kürdüyle ve Sünnisiyle, Alevisiyle ve diğer bütün unsurlarıyla milletimiz tek millet olma vasfını hiçbir zaman kaybetmemiştir. Ve birbirine, sokaktaki hiçbir vatandaşımız kendi komşusuna, kendi mahallelisine, kendi iş arkadaşına yan gözle bakmamıştır. Türkiye'nin en büyük gücü budur. O sebeple baştan beri dedik ki biz bütün bu süreci yürütürken devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde bütün bu süreci yürütüyoruz. Tabii silahların bırakılması sürecinin başlaması ve tamamlanması, yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, bahsettiğim bu bütün şube ve uzantılarıyla birlikte gündemden çıkması, geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları yoluyla birbirine düşürülmeye çalışılan kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir dalga, yeni bir iklim oluşacaktır. Bugün bu yasal çerçeveyle atılan adım esasında bu açıdan bakarsanız bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör yükünün ortadan kalkması, demokrasimiz üzerindeki terör stresinin ve terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak. 86 milyonu saracak, sarmalayacaktır. Bunun meclisimize yansıması, bunun ekonomimize yansıması, bunun sivil toplum hayatımıza yansıması, bunun bugün aralarında bir takım mesafe olduğunu düşünen toplumsal kesimlere yansıması çok büyük, çok pozitif ve çok değerli olacaktır. Onun için her birimizin burada bahsettiğim çerçevede bu sürecin başarıyla tamamlanması ve bu silahlı tehdidin gündemden çıkması, terör örgütünün gündemden çıkması, bütün bu sürecin başarıyla sonuçlanması için katkısı esasında Türkiye'nin geleceğine atılmış bir imza olarak düşünülebilir. Çünkü neticede dünyada tarihin başından beri insanoğlunun mücadelesi bu silahlı tehditlerin bertaraf edilmesine dönük doğru yolları bulmaktır. Bu doğru yollar demokrasinin ana yönetim modeli olduğu günden itibaren insanoğlu siyaseti hayatın maliyetini azaltmak için kullanıyor. Bugün şunu söyledik, bu sürece dönük desteği olanların dışında bu sürece dönük karşı olduklarını söyleyenlerin kullandığı üslubun da çok dikkatli olması gerekiyor. Yani burada siyasetin içerisinde mi konuşuyor yoksa anti siyaset mi yapıyor? Bu son derece önemlidir. Çünkü siyaset yapmak demek hayatın maliyetini azaltmak demektir. Anti siyasetse hayatın maliyetini artırmak demektir. Bugün bu meselelerle ilgili olarak herhangi bir şekilde yeni bir yaklaşımı olmayanlar, bölgedeki gelişmeleri okuyarak ve dünyadaki gelişmeleri okuyarak bugün yeni bir perspektif geliştirilmesinin gerekliliği ortadayken, geçmiş dönemin bir takım statükosunun içinden hala anti siyaset diyebileceğimiz bir takım cümlelerle konuşmak, bu geleceğin, Türk ülkenin geleceğine imza atmak değil, tam tersine ülkenin geleceğinin üstünü çizmektir. Yoksa eleştiri haktır. Demokrasinin en büyük nimetlerinden birisi eleştirinin kurumsallaşmış olmasıdır. Ama bu eleştiriler siyaset içerisinde mi gerçekleşiyor, siyaset dışında mı gerçekleşiyor? Sonuçta siyasetin var etmesi gereken şey, demokrasiyle arzu ettiğimiz şey, silahın, şiddetin olmadığı medeni bir toplum hayatının var olmasıdır. Medeni bir toplum hayatının doğru düzgün işlemesidir. Bugün sadece birinci aşamada bahsettiğim gibi silahlı terör örgütünün gündemden çıkarılması, ikinci aşamaya geçildiğinde demokrasimizin üzerindeki bu yük kalktığında medeni toplumun gereklerinin çok daha ileri noktalara taşınacağı bir takım adımların atılabilmesi son derece mümkün olacaktır. Şimdi bakınız, bölgemiz, geçen seneyi hatırlayınız. Geçen sene, yani bu yılbaşı değil, geçen yılbaşı Suriye'deki olaylarla yıla girmiştik. Ve çok büyük bir altüst oluş yaşamıştı bölge ve dünya. Aylarca bu konuyu konuştuk. Bu yılbaşına Venezuela'daki olaylarla girdik ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısıyla ortaya çıkan bu artçı depremlerle, Hürmüz eksenli bu kaosla devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı kaçıncı yılına girdi, halen devam ediyor. Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya ve Lübnan'a taşımaya çalışıyor Netanyahu ve onun yanındaki soykırım şebekesi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki kırılganlıklar Latin Amerika'ya yansımak üzere. Latin Amerika'da yepyeni bir takım çatışma alanlarının olabileceğine dair maalesef istenmeyen gündemler ortaya çıkıyor. Uzak Doğu'ya gittiğimiz zaman orada başka gerilimler var. Şimdi bunun içerisinde tecrübesi olan bir devlet, türedi olmayan bir devlet, dünyanın parçalanmaya doğru gittiği bir noktada hukuk içerisinde, hakkaniyet içerisinde ve ilkeler içerisinde buna bütünleşmeyle cevap verir. bütün bu parçalanmanın peşine takılmaz. Şimdi biz burada bütün bunlara cevap verirken ne diyoruz? Hukuk devletinin imkanları diyoruz. Yani meşruiyet alanı içerisinde attığımız adımları attığımızdan bahsediyoruz. Ne diyoruz? İşte PKK, KCK terör örgütü bütün şube ve uzantılarıyla silahlarını bırakacak, bu teyit edilecek ve bu yasa MGK kararının alınmasından sonra devreye girecek. Bunu yönetecek bir kurul olacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine bir izleme kurulu, komisyonu bütün bu süreci takip edecek. Yani devletin, siyaset, devlet kurumları ve Yüce Meclis bütün milleti temsil eden unsurlarıyla birlikte bütün bu sürecin yönetildiği bir tablonun içerisindeyiz. İki sene önce Ahlat'ta ortaya çıkan iç cepheyi güçlendirme, iç bünyeyi sağlam tutma nasıl ortaya çıktı? Etrafımızda ve dünyada aslında kaoslara baktığınızda ülkelerin iç yapılarında çözülmelerin olduğu net bir şekilde görüldü. İç yapılarındaki çözülmelerin, yani demokrasinin artık toparlayıcı olmamasının, o ülkelerin değerlerinin, ürettikleri refahın o ülkeler içerisinde toplumsal yapıştırıcı olma kabiliyetini kaybetmesinin ardından bu uluslararası politikaya yansıdı ve kurallı düzen dönemi sona erdi. Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı iç cepheyi güçlendirme çağrısı, Cumhuriyet tarihimizde bütün bu iç ve dış gelişmeleri okuduğumuz zaman en stratejik zamanlamayla yapılmış en stratejik müdahalelerden bir tanesidir devletimiz ve milletimiz lehine. Dolayısıyla Ahlat'ta verilen mesajlar bu çerçevede dünyanın kaosa sürüklendiği, bölgemizin kaosa sürüklendiği bir dönemde ülkemizin nasıl konumlandırılması gerektiğine dair Sayın Bahçeli'nin yaptığı o çıkışlar stratejik açıdan en doğru konumlandırmayı yapmıştır. Az kalsından Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sürece devletimizin başı olarak, devlet başkanı olarak bütün kurumlara talimat vererek bir devlet politikasına bu süreci dönüştürmesi, zat-ı devletlerinin ortaya koyduğu yüksek irade, bunun devlet ve hükümet boyutunda yönetilmesi konusunda net bir yol haritası ortaya çıkarmıştır. Daha sonrasında bunun Yüce Meclis'te millet adına iradeyi temsil eden Yüce Meclis'te de boyutlandırılması gerektiğine dair son derece sağlıklı tartışmalar yapılmış. Orada da Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş doğrudan o komisyona başkanlık ederek Yüce Meclis'in bu sürece bütün boyutlarıyla ilgili olduğunu ve Yüce Meclis'in tarihi sorumluluğunu yerine getireceğini gösteren bir çalışma o komisyonda gerçekleşmiştir. Tabii burada net bir şey var. O da şu: Yüce Meclis'te ve o komisyonda bu meseleyle ilgili son derece net tartışmalar yapıldı. Bu net tartışmalar neticesinde farklı siyasi partilerden son derece sağduyulu açıklamalar geldiğinde bu süreç katlanarak büyüdü. Dolayısıyla orada AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı olarak buradaki milletvekillerimiz son derece yüksek katkıda bulundular. DEM Parti'den sağduyulu konuşan vekiller yüksek katkıda bulundular. Yine Yeni Yol ve diğerlerinden mecliste temsil edilenlerden bağımsız olan arkadaşlarımızdan da son derece sağduyulu konuşanlar oldular. Yine CHP içerisinden o zaman son derece sağduyulu katkılar yapan arkadaşlarımız oldular. Bütün bu tablo aslında Türkiye'nin yüksek bir iradeyi topyekün nasıl gerçekleştirebileceğini göstermiş oldu. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve stratejik zamanlaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimizin başı olarak ortaya koyduğu bu yüksek irade ve olayı her aşamada bizzat takip etmesiyle birlikte tüm bu süreç şekillendi. Tabii Yüce Meclis'teki o komisyonda görev yapan Sayın Milletvekillerine ve her toplantıya başkanlık eden Sayın Meclis Başkanımıza da teşekkürlerimizi sunmamız gerekir. Şimdi geldiğimiz noktada çok yüksek bir sayıyla bu teklif, kanun teklifi veriliyor. Yani verildi. Artık burada şu çok önemlidir. Yıllarca bu konuşulmuştur. Bu süreçlerle ilgili olarak tabii nihayetinde kimsenin elinde nihai bir formül yok. Yani bir tane multivitamin alıp da bütün hastalıklarını giderdiğin bir formül yok. Onun için çeşitli kereler denenen tecrübeler neticesinde bunun bir güven ortamının oluşması açısından verilen mesajların önemli olduğu, ama bu güven ortamının bir güvenceye dönüşmesi için, yani silah bırakmak isteyen ve terör örgütünü tasfiye etmek isteyenlere dönük olarak bir yasal zeminin oluşması gerektiği konusu son derece önemli ve kıymetlidir. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılan çalışmalar neticesinde silah bırakma, PKK terör örgütünün tasfiyesi ve silahları bırakması şeklindeki bir yaklaşımın bir yasal güvenceyle yönetileceği ve destekleneceği net bir şekilde bugün bu başvuruyla birlikte ortaya koyulmuştur. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır. Bazen dünyadaki örneklerden bahsederken, yani Güney Afrika'da böyle oldu, İrlanda'da böyle oldu, İspanya'da böyle oldu, başka yerde şöyle yaklaşılmıştı falan diyorlar. Hayır. Bu yaklaşımlar, şimdiye kadar yürütülen çalışmalar dünyanın hiçbir yeriyle mukayese edilemez. Hiçbirine de benzemiyor. Bunun ayrıca vatandaş düzeyindeki temellenmesi de diğer yerlerle hiç alakası olmayan, oradaki iç savaşlara, iç çatışmalara hiç benzemeyen bir şeydir. Aynı zamanda bu metot bir Türkiye modelinin ortaya koyulması bakımından da önemli olmuştur. Bu inşallah sonuca eriştiği zaman başka ülkeler için de bir referans olacaktır. Burada net bir şekilde silah bırakma tespit ve teyit edildikten sonra MGK kararıyla birlikte bu hayata geçecek. Meclis bunu izleme komisyonuyla birlikte takip edecek. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir kurul burada çalışmalar yapacak ve bugün işte hukukçu arkadaşlar da tartışıyorlar. Bu sürece dönük olarak bilip bilmeden bu

tartışmalardan bir tanesi dünyadaki farklı modelleri gözeterek bir üçüncü göz olması gerektiği şeklindeydi. Biz ısrarla buna karşı çıktık. Türkiye'nin bir üçüncü göze ihtiyacı yoktur. Üçüncü göz nerede gerekir? Üçüncü göz bazı ülkelerde iç savaş vardır, etnik temelde ya da dini temelde. Orada üçüncü göz gerekir. Ya da bazı ülkelerde gerçekten birbirinden kompartmanlaşmış, ayrışmış bölgelerde yaşayanlar vardır. Oralarda gerçekleşir. Bugün 86 milyon açısından söylediğinizde Türk'le Kürt'ün arasına üçüncü bir gözün girmesi dünyanın en saçma meselesi olur. Hiçbir üçüncü göze gerek yok. Bütün bu sürece bakacak olan milli bir göz var. O milli gözde 86 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Türk, Kürt, Sünni, Alevi adını sayamadığım bütün etnik gruplardan, bütün mezhep gruplarından bütün vatandaşlarımızdır. Milli göz odur. Üçüncü göze gerek yoktur. Bu açıdan da bu süreç kendi açısından özgün bir süreçtir. Kendi işimizi kendi irademizle, kendi sorunumuzu kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir tutumdur. Bu da bu açıdan dünyaya verilmiş bir mesajdır. Çok net bir şekilde de söyleyeyim, tek tek isim vermeyeceğim, ülke ismi de vermeyeceğim, kişi ismi de vermeyeceğim. Pek çok ülkeden ya da bu süreçlerdeki, dünyadaki bu süreçlerde görev yapmış pek çok meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Bu sürecin kolaylaştırıcısı olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi herhangi bir şekilde tartışma konusu olarak bile gündemimize almıyoruz. Böyle bir şeyi tartışmıyoruz bile. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var. Onların gözü önünde şeffaf bir biçimde her şey paylaşılarak gerçekleşiyor. Biz üçüncü göz olarak devreye girelim diyen bir takım uluslararası kurumlara, bir takım devletlere, bu konularda çalışmış bir takım sivil toplum örgütlerine ve bir takım kişilere verdiğimiz cevap budur. Size ihtiyacımız yok. Türkiye kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona bu açıdan sahiptir. Tabii şimdi bunun bu şekilde sahiplenmesiyle birlikte komisyonda ve genel kurulda bütün siyasi partiler hür iradeleriyle buradaki görüşlerini açıklayacaklar. Şimdiye kadar atılan imzalara baktığımızda bunda belki de böyle bir meselede, yani bu tip bir meselede Cumhuriyet tarihinin en yüksek mutabakatına ulaşılmış gözüküyor. Dolayısıyla meclisten çabuk geçeceğini ve bu meselenin bir an evvel çözüme kavuşması, adımların atılması için bu aşamanın çabuk kat edileceğini değerlendiriyoruz. Bu bir irade beyanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün dünyaya, dünyanın kaosa sürüklendiği bir dönemde biz her türlü kendi meselemizi kendi imkan ve kabiliyetlerimizle ve kendi irademizle çözebiliriz mesajını vermiştir. Burada tabii ki bu sürece destek veren siyasetçilerin oluşturduğu siyasi akıl, aynı zamanda devletimizin binlerce yıllık tecrübesi, milletimizin kardeşlik değerleri yegane göz, yegane pusula olarak bütün bu süreç boyunca tıkanan durumlarda, herhangi bir şekilde sarsılan durumlarda her zaman meselenin toparlanmasına güçlü bir tutum oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımız, arkadaşlar biz şahidiz, her toplantımızda MYK toplantısı, MKYK toplantısı, kapalı bölümde uzun bir değerlendirme yapar. Bize her toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız terörsüz Türkiye konusundaki hassasiyeti ifade etmiştir. Terörsüz Türkiye konusunda Cumhur İttifakı'nın bir ve beraber bir şekilde hareket etmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir. Devlet kurumlarına talimatlarını vermiştir. Biz heyet olarak, yani bu süreci yürütmekle görevlendirilmiş Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız tarafından görevlendirilmiş heyet olarak sürecin her aşamasında kendilerine bilgi verdik. Kendilerinin talimatlarını aldık. O talimatlar çerçevesinde sonraki adımlarımızı şekillendirdik. Dolayısıyla zat-ı devletlerinin bu sürecin olumlu bir şekilde işlemesi,

0: provokasyonlara ya da sabotajlara karşı dirençli hale gelmesi, yolundan çıkmaması için gerçekten mesaisinin çok önemli bir bölümünü ayırdı ve heyetimizin kendisine arz ettiği konularda net talimatlarla yönlendirdi. Tabii milletimiz her şeyin karar vericisidir. Hepimiz milletimizin talimatlarıyla iş yaparız. Bu sürece dönük provokasyonlar ve iftiralar karşısında Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek grup konuşmalarıyla, gerek diğer zamanlarda yaptığı stratejik müdahaleler, cesur ve net açıklamalar bir şey daha göstermiştir. Burada Türk milliyetçiliği üzerinden bu süreçleri sabote etmek isteyenlere karşı aslında Türk milliyetçiliğinin bir millet milliyetçiliği olduğunu, bir ırk milliyetçiliği olmadığını, bu basiretle ve bu dirayetle bu sürecin yönetilmesi gerektiği konusunda da Sayın Bahçeli'nin açıklamaları Cumhuriyet tarihine geçecek bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü burada esas olan milletin tamamının hukukunu, devletin bekasını ve milletin geleceğini gözetmektir. Sayın Bahçeli'nin stratejik müdahaleleri bu sabotajların ve yoldan çıkarma çabalarının ortadan kaldırılması bakımından son derece büyük bir işlev gördü. DEM Parti'den, CHP'den ve diğer partilerden bütün bu süreç boyunca sürecin sağlıklı işlemesi için yapıcı eleştirilerde bulunan, fikirlerini net bir şekilde açıklayan milletvekili arkadaşlarımızın çok büyük katkıları oldu. Tabii Sayın Meclis Başkanımızın, Sayın Kurtulmuş'un komisyona bizzat başkanlık etmesinin de hem Türkiye'deki sürecin bu yönetilmesi, meclisin iradesinin ortaya çıkması bakımından hem de dışarıya Yüce Meclis adına verilen mesaj açısından da çok büyük bir kıymeti oldu. Bütün bu destek bunu oturttu. Ve gelinen nokta şudur. Yürüyeceğimiz yol budur. Silahlı terör örgütünün ortadan kalkmasından sonra Türkiye bir kere daha şimdiye kadar olduğu gibi tarihtaşlıkla yol yürüyecektir. Kaderdaşlıkla yol yürüyecektir. Ve yüksek demokrasi standartlarında vatandaşlık ilkelerini daha ileriye taşıyarak yol yürüyecektir. Tarihtaşlığımız esastır. Çünkü tarihte birinin isminin diğerinden ayrı yazıldığı bir dönem olmamıştır. Türkiye'deki etnik olarak kendisini farklı adlandıran ya da mezhep olarak farklı adlandıran vatandaşlarımızın. Bu tarih hepimizin tarihidir. Yine kaderdaşlık çok önemlidir. Çünkü dün kaderimiz birdi, bugün de bir. Etraftaki gelişmeleri gördüğümüzde yarın da kaderimizin bir olmaktan başka bir çaresi olmadığını görüyoruz. Tabii ki söyledim, terörün demokrasimiz üzerinde yarattığı bir yük var. Sürekli olarak her demokrasi reforma ihtiyaç duyar. Her demokrasi ölçeğini büyütmeye ihtiyaç duyar. Her sivil siyaset alanının daha çok oksijene ihtiyaç duyması hayatın icabıdır. Bütün bu çerçevede baktığımızda önümüzdeki dönemde bu bahsettiğim aşamalara, hedeflere ulaşıldığında vatandaşlık ilkelerinin güncellenmesi, siyasi sisteme, demokratik sisteme daha çok oksijen pompalanması da mümkün olacaktır. Bunu her seferinde söylüyoruz. Bugün bu daha da geçerlidir. Böyle tarihi bir gündeyiz. Adlarımız farklı olabilir ama adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Geçmişte bir takım vatandaşlarımızı dini aidiyeti ya da mezhepsel aidiyeti ya da etnik aidiyeti ya da kılık kıyafeti ya da dini düşüncesi yüzünden ikinci sınıf vatandaş kılmaya çalışanların oluşturmaya çalıştığı vesayet Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen bu 25 yıllık mücadeleyle ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bugün gelinen noktada bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için herkesin desteğine ihtiyaç vardır. Her bir vatandaşımızın desteğine ihtiyaç vardır. Eleştiride bulunanların tabii ki eleştirileri haktır. Ama bu eleştirilerin yapıcı eleştiri olması, ön açıcı, yol gösterici, ışığı çoğaltan, oksijeni çoğaltan, demokrasinin ölçeğini büyüten, siyasetin ölçeğini büyüten eleştiriler olması son derece önemlidir. Tarihi bir gündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşları olarak kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz için önemli adımlar atıyoruz. Bundan sonrasında daha önce ince işçilik demiştim, onun üzerine de çok spekülasyon yapılmış. Bir kere daha söylüyorum, ince işçilik yapacağız. Daha özenli dil kullanacağız, hassasiyetleri daha doğru bir şekilde yöneteceğiz. Herkesin katkı vermek isteyen, herkesin yolunu açan bir yaklaşım ortaya koyacağız. Ve hep şunu söyleyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi var olsun. Kardeşliğimiz ebedi olsun. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Sürekli olarak bunu söyleyeceğiz. Bütün işlerimizi yaparken de bu ilkeler ve bu prensipler etrafında yürüyeceğiz. Bir kere daha söylüyorum. Evet, buraya kadar geldik. Güzel bir söz vardır. Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. İnşallah bundan sonrasını daha titiz, daha özenli, daha çok çalışarak, günde iki toplantı yapıyorsak beş toplantı yaparak sonuca ulaşması için uğraşacağız. İyi niyetliler kimdir? Kötü niyetliler kimdir? Herkes görecek. Bugün bu desteği verenler tarihe ve geleceğe imza atarak iyi niyetlerini ortaya koymuş olacaklar. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Buyurun lütfen.
1: Efendim aslında değindiniz ama biraz daha açmak isterim. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sürecin en başından beri terörsüz Türkiye hedefine karşı ve bu noktada da yine çerçeve yasayla ilgili bir açıklaması daha oldu. Teklifin iadesi istendi ve çerçeve yasa için ihanet belgesini kabul etmiyoruz dedi. Bu noktada neler söylersiniz? Bir de terörsüz Türkiye hedefinin dışında bir sorun daha olacak. Karadeniz'de Türk ticaret gemilerine yönelik saldırılar var. Yine geçen günlerde de bir saldırı oldu. Bu konuyla ilgili alınan tedbirler var mı? Ukrayna makamlarıyla görüşüldü mü? Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bir açıklama gelmişti. Bardağı taşırdılar ifadelerini kullanmışlardı. Ukrayna'nın tutumu için siz neler söylersiniz efendim?
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, siyaset yapıyoruz. İçinde hareket ettiğimiz hukuk prensipleri belli. Ve bu hukuk prensiplerini ilk defa biz hayata geçirmiyoruz. Devletin meşru mekanizmaları içerisinde, hukuk devletinin imkanları içerisinde konuşuyoruz. Ve her zaman da şunu söylüyoruz. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri etrafında hareket ediyoruz diye. Ha, birisi bu sürece karşı olabilir. Fakat İhanet demek siyasi bir cümle değildir. Bir siyasetçinin kuracağı cümle değildir. Yani birçok eleştiri getirebilir, getirmek isteyen, ama böyle işte ihanettir benzeri cümleler siyasetçinin kuracağı cümleler değil. Eğer bu cümleleri kuruyorsanız parlamento niye var? Siyasi partiler niye var? Hepimizin beraber hareket ettiği meşruiyet zemini niye var? Bugüne kadar tabii ki herkesin diyorum eleştiri hakkıdır. Fakat bu ve benzeri anti siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı. Yani bu mesele, biz sizin bu yönteminizi beğenmiyoruz. Yöntem şudur, şunların denenmesi gerekir, şu şekilde bakılması gerekir şeklinde bir vizyon ve kapasite hiçbir şekilde görülmedi. Bir de şöyle bir şey vardır, siyasetçinin vizyonunun bittiği yerde cümleler agresifleşir ve galis hale gelir. Yani bunun makul bir şekilde konuşulması lazım. Ve üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi meclistir. İki kere gazi olmuştur. Burada bunların sükunetle konuşulabilmesi gerekir. Ama sürekli olarak İYİ Parti milletvekillerinin bunu bir kavgayla konuşması kendileri için de iyi bir şey değil. Ha, sonuçta ben bu yönteme katılmıyorum. Ben şu yöntemi tercih ediyorum diyebilirler. Bu başka bir şeydir. Ama burada siz bir ihanet dediğiniz zaman, o zaman bu şekilde konuşanların geçmişte, bu cümlelerle konuşanların geçmişte neler yaptığının Türkiye'deki siyasi arkeolojisi bellidir.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalığı yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in üç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-30, Ankara 18-33, İzmir 24-36, Bursa 19-30, Konya 19-33, Afyon 17-33, Denizli 23-37, Antalya 26-32, Adana 25-35, Zonguldak 21-25, Samsun 21-27, Trabzon 19-26, Kayseri 12-32, Erzurum 14-28, Gaziantep 23-36, Diyarbakır 25-45, Şanlıurfa 24-40 derece.

0: Yol durumu.
1: Opa Borçka Artvin yolunun 13 ile 15. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Savaştepe Balıkesir yolunun 17 ile 18. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Olizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz efendim hakikaten 17'ye 3 dakika var, 4 dakika var, saat 17 oldu neredeyse. Efendim bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba, Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, Yücel Turan var bugün ana kumanda masamızda, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Terörsüz Türkiye yasa teklifi mecliste sevgili dinleyiciler. Bugün grup başkan vekilleri, şimdi biraz önce de tabii Sayın AK Parti sözcüsü Ömer Çelik uzun uzun anlattılar. Anlaşılıyor mevzu da, zaten anlaşıldı. Efendim öbür tarafta da tabii Aydın'ın Menderes ilçesi belediye başkanı rüşvetsiz iş yapmam bebeğim muhtarlıktan geliyorum mesajları var. Onu çok Türkiye konuşuyor ya. Öbür tarafta bugün en çok konuşulan haberlerden bir tanesi, biliyorsunuz pazarda kalaslı saldırı oldu efendim. Esnaf yani müşteri her zaman veli nimettir. Esnafın müşteriye katlanması lazım ama yıllardır pazara giden hanımefendiler, beyefendiler canım önden bize iyi gösteriyorlar. Birkaç tane iyi, altta birkaç tane de çürük çıkıyor falan. Hanımefendinin birisi de şeftali seçmiş ama esnafçı pazarı kızmış. Kafasına efendim kalası indirmiş ya da fırlatmış. Kadıncağız 10 dikişte efendim hastaneden taburcu olmuş ama öbür tarafta şey efendim sevgili dinleyiciler pazarcının da, pazarcı esnafının da efendim tezgahını kapatmışlar ya da şu anda sorgulanıyor cezaevinde. Böyle de bir şey var. Bunları konuşalım. Bunlar da halk haberleri, çok önemli. Pazar önemli efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
2: Ömer Çelik'in kaldığı yerden devam edelim. Öncelikle Ömer Çelik ve AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah sabırlar nasip etsin.
1: Amin amin.
2: Yani herkesin kaldıracağı bir siklet değil mesela.
1: Evet.
2: Çok insan böyle bir durum karşısında severan eder, isyan eder. Daha ne eder bilmem.
1: Ama Türkiye'de vatandaşlarımız, yurttaşlarımız bu konuda bir konsensüs sağladılar. Sokak tabii bunu takip ediyor. Olabilir yani, birkaç eleştiri hayır, gelebilir. Bunu böyle uzun uzadıya ekranlarda saatlerce konuşmanın da bir anlamı yok.
2: Çok
1: vatandaş yürü diyor, yürü. Biz arkandayız evet diyor Osman Bey.
2: Evet yani evet, hakikaten çok zor bir ülkede yaşıyoruz.
1: Ve ben yani size bir şey söyleyeyim. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Bu işe karşı çıkan ya da karşı görüş bildireni hak cezalandıracak, göreceksiniz seçimde.
2: Şüphesiz. Endişemiz, şüphemiz de yok evet ama. Ya sen tutuyorsun bunlarla beraber aynı ittifakın içinde aynı çanağa oy veriyorsun. Sana bunlar diyor ki bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz.
1: Evet.
2: Kalkıp buna cevap vermekten acizsin. Kalkmışım burada milletvekili dokunulmazlığı ya da neyse artık sebebin kendine göre ihanetten bahsediyorsun. Bunun tarifini, bunun kısa anlamının tanımını bulamıyorum ben.
1: Abi en büyük ihanet kardeşlerin birbirlerini boğazlamasıdır ya.
2: Şüphesiz.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının birbirlerini boğazlanması en büyük bir boğazlaması en büyük ihanettir. Ve arkasında bir bagaj vardır. Bunlar, bu insanlarımızı birbirlerine sokanlar vardır.
2: Sen kalk Musavat Bey, sen kalk bak bu hafriyat yolsuzluğuyla alakalı kişileri tanıştıran Musavat Derviş oldu diye söylenen televizyonlarda konuşmalar var.
1: Evet.
2: Kalk bunlara cevap ver. Yani bu hakikaten tahammül sınırlarını zorluyor. Milleti buna bu şekilde zorlamayın ya.
1: Evet.
2: Mesela İsmet Özçelik. Bakıyorsun çok demokrat. Ooo falan filan. Ne diyor? Başörtüsüyle alakalı konuşma geçiyor. Mustafa Balbay da aynı. Biz diyor kaldırdık diyor. Biz destek verdik başarısı izahsanın kaldırılmasına diyor. Öteki de diyor ki kaldırsaydınız diyor ya. Kanun çıkaraydınız. 411 el kaosa kalktı diyenlerle beraber aynı zihniyettesin sen İsmet Özçelik. Bir de bu böyle daha çok ortadan yürüyen kanallara çıkıp buralarda senin lafını biz laf diye dinleriz. Bugüne kadar görüyordum, biliyordum, farkındaydım ama en sonunda içindekini dışarı kustun. Hiç kimse içindekini dışarı kusmadan yaşayamıyor. O için ya ölüyor, zafiyet geçiriyor içindeki bu zehirle yaşayamıyor, evet, ya da kusuyor. Evet. Bunun başka izahı yok. Ve kurtların ıslahı diye bir hadise vardır, hikaye vardır. Kurtlar ancak böyle ıslah olur demiş evladım. Bilirsiniz.
1: Çok teşekkür ederiz Osman Bey. İyi günler diliyorum efendim. Biraz hızlı ilerlememiz lazım. Çünkü bir saatti bu konuyu konuşuyordu politikacılar. Buyurun efendim. Alo.
0: Alo. Kimle görüşüyorum bir?
1: Buyurun efendim. Kimi aramıştınız?
0: Elimiye'den arıyorum. Hayranınızım sizin be.
1: Buyursunlar efendim. Sizi dinliyoruz.
0: Ben sizin programı hep dinliyordum. Arıyorum ulaşamıyorum be.
1: Ne diyorsun be ya?
0: Ben Nuri Emsiyet.
1: Memnun oldum mu be?
0: Ben de çok seviyorum sizi. Her gün dinliyorum, her gün.
1: Bir mukabele benim efendim. Mesajınızı hemen alalım. Bugün bize ne anlatacaksınız?
0: Benim hanım hep sizi arıyor, ulaşamıyor, kızıyor bana. Diyor, sen araba arıyor dedi. Ben 75 kere aradım, ya yeni düştü.
1: Anladım, zaten biz de yeni başlamıştık. Bugün malum haliniz terörsüz Türkiye yasa teklifi mecliste. Meclis görüşüyor dışarıda, işte AK Parti sözcüsünün açıklamaları vardı, Cumhur İttifakı'nın efendim açıklamaları vardı, bunları halkımızla paylaştık. Aktüel bir konu, önemli bir konu, onun için şimdi sıra bize geldi efendim, halkımız konuşacak bundan sonra.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel program yapıyoruz.
1: Sağ olun.
0: İnşallah bu yasa tasarısı kızanlar için hayırlı uğurlu olur, böyle herkes için güzel olur.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim.
0: Kaçıklara fırsat vermeyiz inşallah.
1: Amin inşallah efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi hemen alalım. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim. Buyurunuz efendim.
3: Ben Ankara'dan taksi Cemal.
1: Cemal Bey merhaba, hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk efendim. Pazarcım da suçlu, vatandaşım da suçlu.
1: Evet ama vatandaş müşteri abi ya.
3: Müşteri ama hepsini 50'ye adam da esnaf da sapacağız.
1: Her şeyi ellememek hatta lazım ama hani pazarcı esnafına yönelik bir şikayet var ya. Üç tane iyi diyor, altta bilmiyorum iki tane çürük atıyor diye o da var.
3: O esikleri annesinin için esikleri seçmiş de esik aramış. Dişlerinden şey rahatsızmıştı herhalde teyzemin. Onun için bütün şeyi karıştırınca adam da ya sabır
1: demişti. Yani, biraz seçici bir ablamız yani. Allah sabır versin. Beyefendiyi de öyle seçmiş zaten. Yani bazen tabii bu aşkın gözü kör olsun de, derler ya.
3: Bir de başka bir şey daha söylemek
1: istiyorum. Buyurun efendim.
3: Şimdi bu kanun geçti.
1: Geçecek kanun abi, evet.
3: Uğurlu olsun. Şimdi bizim bu kanunun geçmesini istemeyen içimizde %10 veya %15 Yahudi kökenli, Ermeni kökenli, Rum kökenli, Türk kökenli insanlarımız var. Ağırlıklı olarak da hep bunlardan çıkıyor olaylar.
1: Tabii yani komşumuz İsrail bunun çözülmesini istemiyor. Bunlar sürekli kavga etsinler, birbirlerini öldürsünler. Memleket bölünsün, parçalansın, kardeş kavgası devam etsin. İşin sütre arkasında emperyalistler var zaten abi. İşin yöneticileri, öncüleri bunu söylediler yani. Ben bir şey söylemiyorum.
3: Adayı veren kim?
1: Evet.
3: İsrail, Amerika, İngiltere.
1: Tabii.
3: Silah yardımı yapan kim? Yine 3 ülke, Almanya dahil olmak üzere.
1: Evet.
3: Olmak üzere. Bu insanlara parayı vererek, insanları kandırarak.
1: Tabii.
3: Bu insanların bazıları da Türk değildir veya Kürt değildir.
1: Evet.
3: Yani başka bir mezhepler artık yani insanları.
1: Yok ya, aralarında geçmişte yabancılar bile çıktı abi. Yabancı istihbarat tabii, servis yani elemanları çıktı ya.
3: Yakalanan teröristlerin %50 sünnetsiz çıktı.
1: Oradan buradan toplama gelmiş tabii. Bindirilmiş kıtalar, doğru.
3: Yani şimdi biz konuşuyoruz ama boş konuş. Devlet akıllıdır.
1: Evet.
3: Eskiden MIT'i yani 20 sene önce MIT'i kim yönetiyordu? Amerika yönetiyordu. Şimdi MIT'i
1: yani beraber çalışıyorduk. MIT, Mossad, evet. CIA, evet.
3: Evet. Şimdi MIT'i kendimiz yönetiyoruz. Evet. Kendi bilincimizle hareket ediyoruz. Eskiden biz etmiyorduk. Onlar ne derse he diyorduk. Ne derlerse he diyorduk.
1: Evet. Yani şimdi elin oğlu bizim iyiliğimizi ister mi abi? Biz kendimiz için ne yaparız diye düşünmeye başladık şimdi. Evet.
3: Evet, insanlarımızı Kürt'de, Laz'da, Çerkes'te, Tatar'da hepimiz Türk'üz.
1: Tabii ya.
3: Türk olmayan insanları ayrıştırar ayrıştırar. Şimdi başka bir konuya da hemen değinmek istiyorum.
1: Buyurun efendim.
3: Atatürk'ün askerleriyim diyor. Biz neyin askeriyiz?
1: Evet.
3: Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin askeriyiz.
1: Toncay Özkan'ın İzmir'den başlattığı bir şeydi efendim.
3: Yani şimdi Atatürk'ün askerim diyenler silah niye öğretmemişler 100 yıl?
1: Ha.
3: Niye bak fabrikasını kapatmışlar? Niye bir teknolojiyi ilerletmemişler? İstikbal göklerdedir demiş Atatürk.
1: Ha.
3: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Cemal Bey. Günler diliyorum efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
4: Atala Bey, kolay gelsin.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Buyursunlar Erhan Bey.
4: Şimdi ben 3 tane konuyu hemen dillendireyim.
1: Tabii tabii, bugün kısa tutalım. Çünkü evet. Program 1 saatlik
4: birincisi,
1: kaldı. Evet.
4: Evet. Birincisi Fenerbahçe başarılar dilemiş. Biraz karşısında.
1: Heh.
4: Eğer galibiyetle çıkarsa bu şampiyonluğuna direkt hop dalar.
1: Bu akşam hepimiz Fenerbahçeliyiz diyorsunuz.
4: Aynen. Herhalde Atolla Bey.
1: Heh.
4: Yani bu Türkiye bu ya. Bu Fenerbahçe orada gösterecek. Diğer bir konuda şimdi bu terörsüz Türk olayı var ya, o meclise giriyor. Bakın o çok güzel bir şey. Bu, bu her Türk'ün kanında dolaşan bir özgürlüktür. Bu güzel bir şey. Artık gecelere rahat rahat 3'lere 4'lere kadar gezebilsin, dolaşabilsin artık. Ama burada en güzel olan şey ne biliyor musunuz Atatürk Bey? Önümüzdeki 50 yılımız, 60 yılımız belki de huzur içinde geçecek, ülke içinde. Artık doğan çocuklar, gençler artık
1: tabii
4: bu
1: ya.
4: teröristler işte silahlı askerlerimizle çarpışıyor sınırlarında, bunları duymayacaklar. Evet. Biz gençliğimizde duyduk. Bakın ben hiç unutmam, bu benim beynimdedi. Daha 13-14 yaşındaydım. Denize gideceğiz. Pazar günü otobüse bindik. Arkadaşlarla Sarıyer otobüsünün şoförüne adam vurdu. O çocuk da 19-20 yaşlarında vardı. Hı. Bakın ben, o ilk eylem oymuş. Biz bilmiyoruz, biz anlayamadık. Niye öldürme bilmiyoruz, gazete verdik. Biz bunlarla bildik. Ve burada çok güzel. Şimdi burada ne olacak? Artık sınırlarımız güvence içinde. Hani Suriye'de bir sorun yok. Suriye'si böyle. Ama burada Irak'taki o kandili bir zaman bitecek. Bu ne demek biliyor musun Solat Bey? Artık Kürt, Türk, oradaki insanlar artık özgür içinde o yerlere, o dağlarda dolaşacak. Ve insan olacak ki be. Ya gördün mü be? Bir zamanlar Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika, Rusya, Rum, Yunan, İsrail Suriye'de böyle bir şey kurdu. Bak bitti. Bunu konuşacak artık. Bir de diğer bir konuda şu pazarcı olayı var ya Tomat Bey.
1: Evet.
4: Ya bu pazarcılar var ya. Ya bunlar ben ne diyeyim ya. Ya sen bana vuramazsın kardeşim. Bu pazarcı var ya Tomat Bey. Hı. Bu tarlada çiftçilerin üzerinden para kazanıyorlar. Bakın en büyük soygucu bunlar. Ya bu çiftçiden aldığın sen domatesi ya da ne bileyim işte aldığın bu ürünü, bu şeftaliyi alıyorsun 5 liraya, getiriyorsun bunu pazarda sen 50 liraya satıyorsun. Bu adam burada hiç kazanmıyor. Sen bu çiftçilerden para kazanıyorsun ve de sen burada vatandaşa bu o kişiye değil, sana bana da aynısının önünü açıyor.
1: Evet. Bakın evet. Yani neden? Müşteri veli nimettir abi. Tabii, İlke belli bakın, halkımızın bakın, dediği o.
4: Tabii.
1: Nazik davranmak lazım. Evet.
4: Tabii. Neden biliyor musun? Senin çiftleri ben alacağım, evde çöp atacağım. Peki benim param nereden geliyor? Sen bunu bilmiyorsun. Evet. Zaten sen parayı kazanıyorsun. Sen bakın Atatürk Bey, bu adam bunu tarladaki o çiftçi bunu 5'e 10 liraya satsın. Bakın 1 kilo domates kilosu 10 liraya satsın. Eyvallah derim. Bunu haldeki adam da alsın 5 lira koyun 15. Orada da pazar 20 lira. 20 liraya niye satmıyorsa sen 90 liraya satıyorsun. Şevta sen vurma hakkın var mı ya Atatürk Bey? Nasıl vurabilirsin ya? O insan onun o kafasını o darbeyi alınca onun geçici beyin tramvayını kim unutabilir? Ben burada bu pazar yok, onu ellemiş de böyle ya elle, para veriyorsun. Sen çürük, hiçbir şey almak zorunda değilsin Atolat Bey.
1: Evet.
4: Onun için burada bunları savunmayın. Bakın Atolat Bey, ben bunu söyleyeyim. Bu marketçileri, bu pazarcıları, bu yan kesicileri, bu orta aracılar, bunlar hiç zaman savunulmaz. Biz çünkü paramızı helal olarak kazanmışız. Helal olarak bir şeyler almak istiyoruz.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet, sağ olun Erhan Bey, sağ ol. Efendim telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Buyurun efendim. Alo.
5: Alo, hayırlı programlar, kolay gelsin Atal Bey.
1: Hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim. Tabii, buyursunlar, sizi dinliyorum.
5: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Atal abi, az önceki beyefendinin ilk söyledikleri zaten maalesef hani futbolu işin içine karıştırdığı için bir sürü sorunlarımız varken kesinlikle onları kabul etmiyorum da, ama son söylediklerini candan katılıyorum samimiyetine. Gerçekten çok güzel, doğru söylüyor. Bazı pazarcılar çok acımasız, çok merhametsiz. Ne canlıya acırlar, ne cansıza acırlar. Evet, ben bu haberi ilk başta programı açtığımda sizden duydum. Hiç böyle bir şeyden haberim yoktu. Ve bundan sonra belki sosyal medyaya da yayınlanır.
1: Tabii İhlas çok... Haber Ajansı'nın bir haberi. Yani hem TGRT'de hem dün akşamdan beri birçok yerde var. Çok önemli bir haber bence bu.
5: Maalesef,
1: yıllardır hem pazarcılarla alışveriş yapan insanlar arasında böyle bir didişme vardı. Bu haberle beraber bu bir dışa vurum oldu. Bence müşteri her zaman haklıdır, veli nimettir. Daha kibar davranmak lazım efendim.
5: Evet. Ata abi, tabii ki ben de bu pazar işinde çalıştığım için gerçekten öyle. Yani ben gelen müşterileri o kadar böyle değerli tutuyorum ki, benim gözümde çok değerli oluyor.
1: Tabii
5: gerçekten.
1: Canım müşteri
5: çok
1: ya.
5: Çok nazik o davranıyorum, şey çok güzel davranıyorum. Hani yapmacık da değil, benim için değerli oldukları için. Fakat bu demek değildir ki siz esnafın mallarını oradan oraya atacaksınız.
1: Olmaz o. Oradan oraya. Olmaz tabii.
5: Bak onu yapıyorlar. Ata abi çok huzursuz oluyorum. Mesela
1: öyle kaba saba da olmaz canım, öyle şey mi?
5: Evet. Malzemeleri sermişsiniz, dizmişsiniz, emeklerimiz geliyor, onu oraya atıyor, harman çorman ediyor, saygısızca fırlatıp gidiyor. Bir şey diyemiyorsunuz, bazılarını uyarıyorsunuz ama hangi birini uyaracaksınız? Gerçekten bazı insanlarımız çok cahil. Ya biraz medeni olmamız lazım, biraz dikkat etmemiz lazım. Karşı tarafı öfkelendirecek, ya öfke meydana getirecek hiçbir şey yapmamamız lazım.
1: Doğru.
5: Lütfen, yani niye nefret kazanıyoruz, niye? Yazık, günah değil mi? O insan da onu oraya diziyor, emek çekiyor.
1: Tabii.
5: Ne bileyim, gecesini gündüzüne harcıyor. Yani o, herkes birbirine lütfen saygılı olması lazım. O falçata kullanan kişi de yani çok aşırı gitmiş. Bu da acziyeti gösteriyor.
1: Şey,
5: o da çok kötü olmuş.
1: Kalas. Yani normal bir kalası almış, fırlatmış, hanımefendinin kafası yarılmış tabii. Onu dikiş atmışlar hastanede, kendisinde pazar yerini falan iptal etmişler. Galiba cezaevinde de herhalde.
5: Hak ediyor, o kadar da olmaz. O kadar da olmaz. At abi, ölümüne de sebep olabilirdi.
1: Her
5: olur mu, değer
1: olabilir
5: mi yani?
1: Şiddet var evet. Çünkü aman.
5: Yani biraz da kendimize hakim olacağız. Nefs, şeytan boş durmuyor zaten. İnsanların damarlarına geziyor. Belki de o kişi şu an çok pişmandır.
1: Peki. Şeytan dürttü. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz.
5: Ben teşekkür ederim.
1: İyi günler diliyorum efendim. Telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyurun efendim. Alo.
6: Alo, merhaba tabii.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum.
6: Eren, ben Antalya'dan.
1: Eren Bey, buyurun.
6: Şimdi bu Terensiz Türkiye hakkında kısa bir şeyler söylemek istiyorum.
1: Hemen dinliyoruz.
6: Evet, bu Terörsüz Türkiye'ye engel olmaya çalışanlar, biliyorsunuz geçmişte ateşi içeriden körükleyenler vardı. Halkımızı 20 yıldır, 30 yıldır birbirine katmak isteyen içerideki ajanlardan kaynaklandığını, bunu biz biliyorduk zaten. Hatta ben sene 2012 yılında Irak'ta işte Mahmur kampında yaşayan insanlarla görüştüğüm zaman, o dönemde bazısının işte bu örgütün içerisinde katılmış, daha sonra ayrılmış, kaçmış insanlarla da görüştüğümde, onların anlattıklarına baktığım zaman bunu bir nebze anlamıştım. Şimdi bu olayın dış kaynaklı olduğu kesinleşmiştir ülkemizde.
1: Selahattin Demirtaş geçen gün söyledi resmen yani. Bir an önce tabii bir arada olmamız lazım, yoksa Orta Doğu'ya kastetmiş emperyalistler var dedi.
6: Evet, yani bunun bir ülkemizdeki bu Türk ve Kürt ulusuna, halkına karşı Osmanlı döneminden kalma bir şeyleri böyle bir kuyruk acısı mı var?
1: Osmanlı
6: acaba?
1: Döneminde de kuyruk acısı yok. Son padişah Abdülhamit Han'ın bütün Kürtler genelde baba gözüyle bakıyor.
6: Evet,
1: yani, yani aslında Kürtler dediğiniz gibi yani işin sütre arkasında emperyalistler var ama şimdi kucaklaştık. Çok teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Evet bakalım kim var? Efendim buyursunlar. Alo.
7: Abi iyi günler. Hamza ben Isparta'dan.
1: Hamza Bey merhaba, iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz eve.
7: Hoş bulduk abi. Bugün bu terörsüz Türkiye gelişmelerinden çok memnun olduğumuzu ifade ederek başlamak istiyorum.
1: Evet.
7: Böyle mesnetsizce böyle ağzından çıkanları duymaz şekilde konuşanları da kınıyorum.
1: Evet.
7: Vatanın bölünmez birliğine bunlar fayda getirmeyen işler.
1: Doğru.
7: Bakın biz çok büyüyeceğiz. Biz şu anda Gabar'da günlük 82 bin varil petrol çıkarıyoruz. Irak'tan petrol gelecek. Bulgaristan'da, Bulgaristan'ın açık denizlerinde %33 pay aldık belli bölgelerde. Orada gaz arıyoruz. Sismik arama gemimiz Pakistan'a gitti. Abi Somali'deki derin sondajımız 4000 metreye ulaştı. Bakın biz Akdeniz'den petrol çıkaracağız. Biz abi bu bölgede öyle bir ülke olacağız ki dış borcu olmayan, enerji ihracatçısı olan, emeklisine, memuruna çok iyi şartları sunabilen, esnafına, halkına.
1: Bazı saf dostlarımız var. Abi böyle diyorlar ama hani nerede falan diyorlar.
7: Ama
1: bunlar kolay işler değil tabii ya. Bunlar yıllar sürer ama hedefler ve şeyler tespit edilen noktalar çok isabetli efendim.
7: Çok isabetli. Burada biz kardeş kavgası tutuşup da Siyonistlerin bize biçtiği, Batıların bize biçtiği bu çıkmaz sokakta niye hala canımız yanmaya devam etsin ki?
1: Doğru.
7: Bunlar abi İran'a rol biçmişler. Bakın İran halkına bir hastane, şehir hastanesi, yollar, havalimanları, böyle insan hayatına etkileyecek güzel yatırımlar yapıyor mu? İran'a gidip gördük. İran ne halde?
1: Yani bilhassa taşrası çok kötü ya.
7: Çok çok kötü bir hayat standartları var ama bunlara o rol biçilmiş. Denmiş ki İranlara, hükümetine, siyasetine, kimeyse, siz sadece silah füze yapacaksınız. Başka paranız hiçbir yere harcamayacaksınız. Size biçtiğimiz rol bu. Bizim de bize biçilen rol şu mu? Siz de kendi içinizde kardeş kavgası, terör belasıyla uğraşacaksınız. Hiçbir şekilde kafanızı kaldıramayacaksınız. Boş vatandan yüzünüzü dönemeyeceksiniz. Ne uzaya çıkacaksınız ne bağımsız olacaksınız. Bize de bu rol biçilmiş.
1: Evet.
7: Ama biz bunu kırdık abi.
1: Tabii.
7: Biz uzaya da gidiyoruz. Biz savunmamızı da yapıyoruz. Dolayısıyla bunları bilerek konuşmak lazım. Devlet adamlığı öyle ağzına geleni söylemek de olmuyor abi. Saygılar sunarım.
1: Bilmukabele güle güle. İyi günler diliyorum
7: günler
1: efendim.
7: Efendim, sağ olun.
1: Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Sevgili Yücel mi var? Selim mi var? Selim Bey var kardeşimiz. Buyurunuz efendim.
8: Merhaba Sabah Bey, iyi yayınlar.
1: İyi günler diliyorum Aziz Başkan, hoş geldiniz.
8: Öncelikle tüm dinleyenlere selam ediyorum, size de hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, bugün hepimiz Fenerbahçeliyiz başkanım, emin olabilirsin. Bütün Türkiye Fenerbahçeli.
8: İnşallah, yani Fenerbahçe'nin bu ülke için yaptıkları belli zaten. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz inşallah.
1: İnşallah.
8: Yani Avrupa'dan puanlar almamız lazım.
1: Evet.
8: Türk takımları Avrupa'da başarılı olunca gururlanıyoruz.
1: Evet.
8: Öyle değil mi?
1: Tabii ki.
8: Hepimiz yani hangi takımı tutarsak tutalım yine gururlanıyoruz yani.
1: Evet.
8: Ben de mesela şimdi Beşiktaş'a başarılar diliyorum yani.
1: Tabii.
8: Derki maçında.
1: Evet.
8: Şimdi bu Mehmet Salah'ı getirdi Trabzon. Onları da tebrik ediyorum ama yani biz de Greyfurt'u getirdik biliyorsunuz.
1: Evet.
8: Daha transferlerimiz devam edecek.
1: Hah.
8: Ben bu akşamki maçta tüm Türkiye'nin böyle bize duacı olmasını istiyorum yani.
1: Ya.
8: Bu terör meseleleri de inşallah ortadan kalkar.
1: İnşallah.
8: Yıllardır çektiğimiz bir sorun bu yani. Ülke olarak her Türk vatandaşının çektiği bu çileler artık bitsin yani. Kardeşlik olsun.
1: Tabii.
8: Futbolda da kardeşlik olsun. Her yerde yani Türkiye'de yaşayan...
1: Barış olsun, sevgi olsun, huzur olsun. Başkanım neler söylüyorsunuz vallahi ya.
8: Gerçekten yani ben bunu çok istiyorum yani. Bak,
1: tabii halkımız
8: geldi
1: buna
8: bizim,
1: susamış.
8: En azından çocuklarımız, torunlarımız bunları görsünler diyorum.
1: Heh.
8: Kardeşçe yasasından. Yani bu bayrak altında yaşayan herkes Türk'tür yani.
1: Ciddi
8: Türk.
1: Ya.
8: Yani Lazlı olsun, Çerkezi, Arabı, Kürt'ü. Bunlar burada yaşıyorsan, bu kimlikle yaşıyorsan bu ülkeye bağlı duracaksın yani. Savaş olduğu zaman Çanakkale Savaşı'nda dediler mi sen neresin diye. Herkes gitti yani.
1: Heh.
8: Doğru değil mi?
1: Aynen öyle. Hep beraber omuz omuza.
8: Onun için birlik olmalıydı. Yani futbolda bu eskiden olurdu mesela. Yarısı Fenerbahçe, yarısı Galatasaray. O günlere dönmemiz lazım bizim. Biz
1: doğru.
8: Düşman değiliz ki. Yunan takımıyla oynamıyoruz yani.
1: Tabii tabii. Evet, aynen
8: öyle. Onlar artık kalkması lazım bunların.
1: Düşman kardeş değiliz. Bravo. Var. Evet.
8: Tabii yani bu Muhammed Sallar'a çok sevindim ben yani. Türkiye'yi seçti. Trabzonspor'a da tebrik ediyorum yani. İyi transfer yaptı.
1: Parayı bu bastı sene, aldı.
8: Tabii Galatasaray.
1: Biraz yaşımız bir ilerlese de tecrübemiz var başkanım. Sen biliyorsun.
8: Tabii ya onun getirdiği o gelir zaten onlara yeter yani.
1: Öyle mi?
8: Ve adamın 80 milyon 70 milyon şeyi var. Yani izleyicisi var, takipçisi var.
1: Ha.
8: Bir de ben şunu konuya deneyecektim.
1: Buyurun lütfen.
8: Toplantıda da söyledim. Bu yani benim çocuğum hakkında konuşuyorlar. Benim orayımı bozuyorlar. Bak eline telefon olan gazeteci oluyor zannediyor kendini. Eline bir telefon alıyor. Eskiden böyle değildi. Allah be.
1: Evet.
8: Siz de kaç senedir bu işin
1: içinde. Gayet tabii saygılı olmak lazım.
8: Bunları yadırgıyorum, kınıyorum yani. Sizin aracınızla onlara sesleniyorum. Biraz öyle şeyler yapmasınlar. Yalan yanlış, trollük yapmasınlar.
1: Evet.
8: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Aziz Başkan. Sağ olun, var olun. Evet, telefon hattımızda bir başka dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
9: Selamünaleyküm Fatullah abi.
1: Aleyküm selam efendim. Buyursunlar Erol Bey.
9: Fatullah abi, çerçeve yasamız hayırlı olsun vatanımıza, milletimize.
1: Hepimize. 86 milyona hayırlı olsun efendim.
9: Amin abi. Gerisi benim için seninki abi. Biz kardeşiz. Albayrak gölgesi hepimize yeter abi.
1: Tabii ki ya.
9: Çocuklarımız babası kalmasın, kızlarımız eşsiz kalmasın abi.
1: Evet, gençlerimiz Gerisi, dağda, çayırda, bayırda, mağarada ölmesin abi.
9: Aynen öyle. Sönistlerin oyununda Cumhurbaşkanımız Sayın Devlet Bahçeli bozdu elhamdülillah. Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
1: Amin.
9: Geçmişe takılıp kalmıyoruz abi. Önümüze bakacağız abi.
1: Evet, evet. Bravo, önümüze bakalım. Bravo. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Erol Bey. Mesaj çok önemli. Evet, buyursunlar efendim. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bugün çok müsaitiz ve dinamik bir program yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Zira Türkiye terörist Türkiye efendim yasa teklifi de mecliste. O da mecliste geçecek inşallah. Partiler bu konuda bir konsensüs sağladılar. Beraber bir biliyorsunuz. Buyurunuz efendim. Alo.
10: Fatullah Bey.
1: Buyurunuz Fatullah efendim.
10: Bey. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
10: Adım Muhammed Toprak. Ankara'dan arıyorum sizi.
1: Fatullah Buyursunlar Bey. Muhammed Bey. Sizi dinliyoruz efendim.
10: Bu terörist Türkiye yasası diğer arkadaşların da söylediği gibi ülkemize hayırlı uğurlu olur inşallah.
1: İnşallah.
10: Siz yaşça benden büyüksünüz. Bu ülke 80'li yıllarda sağ sol kavgasını yaşadı. O bitti. Bu terör olayı başımıza, PKK başımıza tutalat edildi. Yeah. Ve bu PKK için, terör için harcanan parayla bir Türkiye daha yapılabilirdi. Biz
1: evet, kaçırdık. Doğru.
10: İnşallah bundan sonra daha iyi, daha güzel, güçlü bir Türkiye olacak. Bu bayrak altında hep
1: i̇nşallah.
10: Beraber.
1: On binlerce canımız toprağa düştü kardeşim ya, öyle
10: aynen,
1: şey mi olur?
10: Evet.
1: Tabii.
10: Mal geri geliyor ama can geri gelmiyor.
1: Tabii, bravo. Akıllı olmak lazım efendim. Akıllı, akıllı.
10: kendi bildiğimiz örf adet geleneklerimizin üzerinde yürümemiz lazım. Avrupa'ymış, Siyonistmiş, onlar hepsi bizi bitirmek için.
1: Aynen öyle.
10: Teşekkür
1: gençlerimizi, bizi, insanlarımızı evet. kullanmamaları lazım efendim. Evet,
10: evet.
1: Kendimizi kullandırmayalım. Kendi meselelerimizi kendimiz halledelim. Ya mesela üçüncü göz diyorlardı efendim, şu ülke bu ülke falan, ne münasebet kardeşim, biz bin yıldır beraber oturur aşiretlerimizle konuşuruz, beyliklerimizle konuşuruz, yolumuza devam ederiz. Siz kimsiniz? Niye üçüncü göz olsun, beşinci göz olsun? Bizim gözümüz çok keskin evvel Allah. Birbirimizi çok iyi görüyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Evet. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
11: Alo.
1: Buyurun efendim.
11: Selamünaleyküm Ata Bey.
1: Aleyküm selam dadaşım, hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Kiminle görüşüyoruz efendim?
11: Ben Tahsin Yazıkı başkanım.
1: Evet, Tahsin Bey hoş geldin. Ama öyle güzel bir şive var ki, ağız var ki, daha merhaba demeden efendim, selam demeden Erzurum'dan aradığını öğrendik. Uzun süredir yoksunuz efendim, nerelerdesiniz?
11: Valla Ata Bey, uzun zamandır bir ara bir tatile çıkmıştık.
1: Hayırdır abi, nereye gittin?
11: Oralarda sıcaktı. Vallahi İzmir'e gittim. Oradan Antalya'ya gittim ama Atalay bizim Erzurum'a benzemiyor. Çok sıcak.
1: Sen kara çocuğu, karasal efendim, yaylayı bırak, çek git denizlere menizlere.
11: Valla denize de giremedik ama tabii çok sıcak.
1: Sıcak tabii ya. Erzurum'da tabii, hava bugün nasıl, kaç derece, ben bakmadım şeye de.
11: Bugün valla bizim Erzurum'da sıcak Atabey, 32
1: öyle mi?
11: Derece.
1: Ha, evet. O var evet.
11: Ama havası serin tabii. 40 derecede olsa yayla havası ya yani güzel
1: yayla
11: oluyor.
1: Havası yakmıyor, yapışmıyor abi. Deniz yok orada. Bizde şimdi Marmara var ya, yapış evet. Abi.
11: Evet.
1: Buyursunlar abi. Tahsin Bey, sizi dinliyoruz efendim.
11: Vallahi tabii ben bugün vatandaşlarıma hani seslenmek istiyorum. Ya
1: buyurun
11: bu
1: tabii.
11: Çevre temizliğinde bazı şeylerde dikkat etmiyorlar. Mesela gittim bazı yerlere gördüm. Baktım adam oturmuş, yemiş, içmiş Atabey. Çöp konteynerine değil de yerlere atmış gitmiş.
1: Ya.
11: Şimdi bir cam kırığı mesela ortalık yeşil kurumuş her tarafa attığı zaman ondan bile yangın çıkıyor. Ondan sonra ormanlarımız yanıyor.
1: Tabii.
11: Yani şimdi vatandaşlarımız biraz dikkat olsa yediği içtiği şeyleri bir poşete koyup götürse poşeye atsalar daha güzel olacak yani.
1: Gayet tabii ya. Bravo. Çok güzel. Yani çevreyi temiz tutmak lazım efendim. Bir de havalar sıcak dedin ya, aman efendim, kediyi, köpeği, kuşu, köpek artık sokakta. Bunları susuz bırakmayalım abi. Şöyle bir kaba bir su doldurup bir kenara koyalım ya.
11: Onu bari vatandaşlarımız bazen yapıyorlar, biz gördük.
1: Onu da yapalım da abi. Çevrede, parkta, evet. Şöyle duvar dibine bir yere böyle bir su bırakalım ki hayvanlar susuz kalmasın. Evet efendim.
11: Aziz Başkanımı buradan tebrik ediyorum. Ben bir Galatasaraylıyım ama
1: evet.
11: Aziz Başkanımı gerçekten tebrik ediyorum. İnşallah Fenerbahçe'yi istediği yere getirir. Bugün hepimiz Fenerbahçe'yiz.
1: Evet. Bugün öyle.
11: Bir de Atabey, ikinci bir mesele de ya şimdi bu akşamları yine bakıyorum, bu belediyeler yolsuzluk yapanlardan başka hiçbir haber yok. Ya evet. Bıktık onlardan artık. Bırakalım yardımcı ya.
1: Abi bak adam ne diyor? En dikkatimi, birçok mesaj vardı. Tabii onlar müstehcen. Rüşvetsiz iş yapmam bebeğim. Muhtarlıktan geliyorum. Bütün muhtarları da töhmet altında bıraktı. Bir de rüşvetsiz tabii diyor. Abi çok kötü işte bu. Başlı başına şey olur ya. Bu şimdi savcı eline alır. Kardeşim işte burada der. Bunu yazar, önüne koyar, raporlar, ondan sonra hakime, mahkemeye gönderir. Başka bir şey araştırmanın bir anlamı yok. Her şeyi yazmış abi, paylaşmış. Yani böyle şey.
11: Hatta bir de meclis başkanımızdan bir istirhamım var. Ya bu meclis gelen fezlekeleri lütfen dikkate alsınlar. Bu insanlar, bu milletvekilleri hakkında karar versinler. Ya bıraksınlar adalete bunları, dokunulmaz zırhını. Kaldırsınlar bunları ya.
1: Değil mi?
11: Tabii
1: suça ya, bulaşan, suç işleyen ya da hakkında bazı iddialar olan, iftira atan, sövgü cümlelerini kullananlar gitsinler, hesap versinler efendim. Evet.
11: Ya adam diyor mesela, ben Muhittin Becerinoğlu diyor ki ben şeye götür, genel merkeze gittim, $1 milyon verdim. Ya tam hakkında mesela Özgür Özel, Veli Ağababa bilmem öbürünün hakkında fezleke gitmiş. Ya bırak bunları, kaldırsınlar. Hiç olmazsa adalet versin bunların kararını ya.
1: Mecliste de başlasın arınma diyorsun değil mi? Bakalım yani ya, şimdi tabii, o konuda adamı iddialı olan bir lider var şimdi. Parti lideri var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu işi orada da takip etmesi lazım. Arınma her yerde olsun abi.
11: Vallahi
1: yani, temiz zaten. Türkiye her yerde, her alanda olsun yani.
11: Fezlekeleri kaldırmasın da CHP'nin birinci derecede desteklemesi lazım Atabey.
1: Değil mi yani?
11: Tabii evet, yani. Olmazsa Anya'yı Konya'yı görsünler. Adam ne diyor? Ben 3 günde 285 milyon topladım. Tamam, önceden de toplamıştın ama hani ne oldu? Paralar nerede?
1: Yani.
11: Nerede? Hiçbir yerde belli değil.
1: Himmet parası gibi bir şey yani.
11: Yani öbür taraftan bizim Haluk Efendi...
1: Sen Tahsin Bey, himmet parasını biliyor musun sen?
11: Biliyorum.
1: Ya benim bir tane komşum vardı, bir gün çıktı, ayağında segir diyor, elinde torunu 13 yaşında. Hayırdır hacı dedim. Amerika'ya uçuyoruz dedi. Dedim ne işin var ya, Trump'la mı görüşeceksin? O zaman şey vardı, neydi, bir tane başkan vardı. Yok canım dedi, işte kahvaltıya katılacağız. Terör örgütü elebaşı vardı ya, FETÖ terör örgütü. Dedim, lan kahvaltıda ne var dedim. Gel beraber burada bir iki simit alalım, peynir yiyelim. Ya ne diyorsun sen de dedi, dalga geçiyorsun benimle. Tabii dedim ya dedi, yani ben gideceğim dedi. Bir de 9.000 dolar mı ne? 9.000 dolar. Bir de o himmet parası vermiş o kahvaltıya katılmak için abi. Bir saat duracak. Ondan sonra gene dönüp gelecek. Ve ne oldu biliyor musun abi? Ne oldu biliyor musun? O çocuk içeride be ya. 10 senedir abi içeride adam. Mesleğini söylemeyelim abi. Buyur.
11: Ata Bey, su testisi su yoğunda kırılır. Yani ben de gerçekten önceleri mesela bu şerefsiz bu adama dergilerini alıyordum, okuyordum ama bilmiyordum ya, diyordum ki bu ne kadar güzel bir adam, ağlıyor, bir şey çekiyor.
1: Bütün Anadolu çocukları saf, temiz, Müslümanlık deyince
11: ya, öyle yani,
1: ama gerçekten... hepsini birer zombi yapmış, zombi. Hala uyanmayanlar var ha, uyuyanlar var. Bizim başımıza bunu getiren, geçen gün bir eski bakan şey yapıyor, bunu teklif eden, bunu yapana Allah bela versin, belasını versin diyor. Bir türlü Allah FETÖ'nün belasını versin demiyor. Orada dedim şimdi bir işi çıkar tamamlar. Sayın Bakanım, eski bakan, sen noksan söyledin. Allah bunu yapanın da belasını versin diyecektim. Yani orada birisi yok, çıkmadı tabii. Hala efendim bunu teklif eden, bunu planlayan, ulan planlayan da teklif eden de talimat veren de belli. Her şey ortalıkta. Niye ya, o insanlar ya, yola çıktılar değil mi yani? Bir emir komuta zinciri dahilinde adam. Pilotundan tut polisine, hadi, polisinden tut hakimine, savcısına, askerine kadar hepsi birlikte hareket etti ya. Bu talimatı nereden aldılar? Bir kişi değil, iki kişi değil. Yüzlerce kişi, ama binlerce kişi abi ya.
11: Ata Bey, inşallah bir daha o ortamı bulamazlar. Bunların yerleri belli.
1: Evet.
11: Gelenler Amerika'da kalacak. Onları da belki zamanla, onları da kulağından tutup getirirler inşallah.
1: Evet. Devletimiz büyüktür efendim.
11: Büyüktür tabii ya.
1: Çok teşekkür ederiz Tahsin Bey. İyi günler diliyorum size efendim. Erzurum'umuza sevgiler, saygılar. Buyurunuz efendim. Alo.
12: Alo.
1: Buyurun efendim. İyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz efendim?
12: Abi ben Nurullah.
1: Buyursunlar efendim, Nurullah Bey.
12: Nasılsın abi?
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim?
12: Allah'a şükür abi.
1: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
12: Abi Terörist Türkiye projesi. Yani güzel bir proje de şey olarak yasa bana yeterli gelmedi abi.
1: Zaman içerisinde şeyler bunu halledecekler efendim.
12: İnşallah abi.
1: Tabii çünkü evet, siyaset ya da politika, demokrasi bunu gerektirir abi.
12: Abi demokrasi gerektirir. Şimdi silah almamış eline diyor. Şimdi tabii. Yani silah almamış adamın daha da elinde ne işi var?
1: Evet.
12: O adam aşağı nasıl inecek?
1: Dağda evet, herhangi yani, bir eyleme girmemiş çünkü onu çok iyi bilen devlet var, takip ediyor. Senin gibi çok merak eden insanlar var, bunları soruyorlar. Evet. Özellikle FETÖ bunu çok merak ediyor bir aydır. Ya da FETÖ'nün güdümünde evet. Olanlar bunu pompalıyor ve özellikle İsrail bunu çok pompaladı. Ama tabii bu size de merak konusu olabilir. Devlet bunların evet. isimlerini de, cisimlerini de, ayakkabı numaralarını da biliyor. Hangi eyleme katılıp katılmadığını da biliyor. Devletimiz işin göbeğinde yani. Nurullah Bey, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bir başka dinleyicimizi daha alalım efendim. Reklama gidiyoruz. Sevgili Ahmet öyle diyor. Ahmet değil mi? Ahmet Kaya efendim şu anda şeyde, nöbette. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Gördünüz mü Nurullah'ı? Ya Nurullah'ı merakla ve özenle sonuna kadar takip edeceğiz efendim. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Ne yapacağız? Reklama gidip geliyoruz inşallah.
13: Şimdi reklamlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor.

İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'in Dünya Dönerken programındasınız efendim. 0212 454 56 46. Hemen alıyoruz dinleyicimiz efendim. Buyursunlar.
3: Alo.
2: Buyurun efendim.
3: Atılat Bey, benim adım Ahmet Yücel.
2: Ahmet Bey buyurunuz, nereden arıyorsunuz?
3: Ben Ankara'dan arıyorum. Seni kaç senedir böyle izliyorum. En son bir arayayım dedim. İyi bir dinleyiciyim ben. Niye aradım biliyor musun?
2: Buyur abi.
3: Sen benim abimsin. Ben seni çok eskiden tanıyorum.
2: Ya canım. Aa, belki abi, de Ankara'dan komşuyduk.
3: Yok, ben esnaftım da seni ben TGRT'den önceden tanıyorum.
2: Ha, önceden. Kafam, tamam.
3: Kafadan önceden saçlar biraz yok. Kana sanırım ben.
2: Çok güzel. Helal olsun be. Evet. Saçlar ağrıyor be zaman içinde abi.
3: O zamanlar zaten kafada hadi geldi ya, Demirel gibi o zaman. Ta 30-40 öncelerini çok biliyorum ben.
2: Tabii. Ya. Abi. Şimdi alnım açıktır. Evet, buyursunlar efendim.
3: Ben seni öyle izliyorum. Emin ol. İyi seyirciyim. Dün bir tane Manisa'da Ödemiş'te bir tane ablam aradı ya seni.
2: Ha.
3: Abi onun var ya, ona doğuran anayla helal olsun, kendine de helal olsun. Öyle kadınlar lazım abi bize ya.
2: Evet.
3: Emin ol bak hatırla abi.
2: Tabii.
3: Benim yaşım 72, o ablanın da 80'di galiba. Özledim.
2: Evet evet, onu o yaşlarda çünkü. Tabii.
3: Ha, vallahi helal olsun ya. Bizim Türk kadınları böyle olacak abi. Kara Fatma gibi. Sen bilirsin Kara Fatma'yı.
2: Ana Erzurum'dan, ana yani.
3: Erzurum'dan o harpte benim dedelerim Kırşehir'e Mucur'a gelmiş. Kırşehir Mucur'da. Ben 56 senedir Ankara'dayım. 37 senede esnaflık yaptım burada.
2: Maşallah.
3: Bu bir de ablamı ellerinden öpüyorum ben. Allah razı olsun ondan. Allah diline sağlık. Allah
2: amin. Efendim Allah, çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Ahmet abi, iyi günler abi, diliyorum bir sana.
3: Ya, bir de bak, de bu bizim başkan var ya, Aziz Başkan'a.
2: Ha.
3: Bu Aziz Başkan'a da helal olsun. Niye helal olsun biliyor musun? Ha. Onu ben çok severim Atılık abi. Niye ha, biliyor musun?
2: Evet.
3: Bu hapishaneye girerken gazetecinin biri buna bir laf attı. Sen ne diyorsun lan dedi. Türkiye elden gidiyor. Sen ne konuşuyorsun lan dedi.
2: Ha.
3: Ondan beri var ya, ben bu adamı
2: mevzu ben değilim abi. Mevzu Türkiye dedi. Tabii FETÖ'yü işaret etti. Evet.
3: Ha. Oraya da sen devamını sen söyledin.
2: Abi Allah bundan sonra olsun, terörü, teröristi ve şiddeti istemiyor Türkiye. Milletimiz istemiyor. Bunları arasından barındırmayacak. Hatta aynen, derdest edip efendim savcıya, hakime, polise verecek abi. Az kaldı.
3: Aynen.
2: Biraz aynen daha dişini aynen sık abi. Böyle soğuyur düşman uyumaz, yumuşak yumuşak gidenler var ama hepimiz öyle, devletimiz hepimizi biliyor. Çok teşekkür tabii, ederim tabii, iyi günler diliyorum efendim. Evet bakalım kim var telefon attığımızda, buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim. Gitti dinleyicimiz, bir dinleyicimiz daha var efendim. Düştü dinleyicimiz ya da gitti efendim. Alo alo, buyurun efendim.
4: Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. İstanbul'dan siz... Mehmet İnce ben efendim.
2: Mehmet Bey iyi günler diliyorum efendim. Sizi dinliyoruz.
4: Efendim ben şöyle bu vergi ve SSK yapılandırması ile ilgili bir maruzatı anlatmak istiyorum efendim. Şimdi ortalamada bir esnafın bakır borcunun 100 bin lira olduğunu düşünüyoruz. Bu vergisiyle beraber 250 bin lira olmuş efendim. Bugüne kadar ödememiş 250 bin lira bugünkü vergi faizlerle beraber 250 bin olmuş efendim.
2: Evet.
4: Şimdi son dönemlerde yapılan bir yeni bir yapılandırma adı altında Mehmet Şimşek'in çıkartmış olduğu bir düzen var efendim. 72 ay diye gelin yapılandıralım diye herkese bir şekilde çağrıda bulundular. Fakat 250 bin lirayla oraya gidiyorsunuz, size 250 de üzerine koyuyorlar efendim. Toplam 500 bin liraya çıkıyor borç. 100 bin liralık borcu 500 bin liraya çıkartarak efendim 72 ay yapılandırma adı altında.
2: Kolaylık tanımıyorlar mı diyorsunuz?
4: Efendim kolaylık bu işte.
2: Hmm.
4: Yani esnaf zor durumda. Banka hesaplarına bloke konuluyor. Efendim arabalarına haciz konuluyor. İlla gelin yapılandırın. Esnaf da eli ayağı mahkum gidiyor bu şekilde yapılandırmaya mecbur.
2: Tabii tabii, bir an önce borcu ödemek lazım,
4: evet,
2: efendim.
4: Evet.
2: Başka türlü ayak bağı. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Adamın umrunda değil Türkiye, terörsüz Türkiye herif. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Herkesin bir problemi var. Efendim buyurun, alo.
5: İyi günler Atollah Bey.
2: İyi günler efendim.
5: Efendim Trabzonlar Hüseyin.
2: Ha buyursunlar ben efendim, hoş geldiniz.
5: İki günde hemen seni dinliyorum devamlı. Ben bugünkü sıkıntı bir başka. Şimdi biraz evvel Aziz Bey bağlandı ya, Aziz Yıldırım.
2: Ha Aziz Başkan bağlandı. Bugün hepimiz Fenerbahçeliyiz abi.
5: Yok efendim, ben Fenerbahçeli değilim, ben Trabzonluyum.
2: Yani bu gece için canım.
5: Bak şimdi Atollah Bey, bir dakika, tamam, ona bir saygı duyuyoruz. Biz milliyetçi vatanı severseniz de evet. 2011 yılının şampiyonu kimdir Atollah Bey?
2: Onu da bir araştıralım diyorsun.
5: Abi bak bir dakika. Ya şimdi biraz evvel o Erzurumlu kardeşim bağlandı ya size.
2: Evet.
5: Niye Erzurum Spor varken Galatasaray, Fenerbahçe? Tamam, biz Avrupa kupalarında oynayan takımlar hep sizin takımlarınız. Tutalım, beraber olalım. Ama bak ben size bir şey söyleyeyim. Yani tabii ki bugün gün değişik de ben başka bir şey. Ben devamlı sen hemen
2: okuyorum. Salah da hayırlı olsun efendim. Trabzonspor. Evet, Salah.
5: Salah hayırlı olsun kardeşim bak. 40 yıl üstüne Giresunspor birinci lige düştü, küme düştü. Birinci lige çık, küme düştü. Bak bugün Erzurumspor ya. Ya bir milliyetçi bir adam. Nasıl olur İstanbul takımına atar Erzurumspor birinci ligde? Atallah Bey ya.
2: Takımların hepsi bizim abi.
5: Tamam abi, da şimdi bir milliyetçi olan bir insan. Tabii. Tamam İstanbul takımı. Onlar
2: milliyetçilik bütün ülkeyi sevmektir abi. Bütün takımları takdir etmektir. Sadece bak, Erzurum'la kalırsanız küçük kalırsınız.
5: Kesinlikle abi. Değil. Hayır hocam. Atallah Bey şöyle. Ben yani.
2: Ama Anadolu takımlarını ben destekliyorum.
5: Atallah Bey başlayın. Ben Trabzonspor. Ben 40 yıl Trabzonspor'un divan kurulu üyesiyim. Trabzon 2011 yılının şampiyonluk kupasının yeri Trabzon Müzesi'nde boş duruyor. Boş. Niye onu orada hiç, bak bugüne kadar kaç tane başkan değişti, bir tane demiyor ki la şu 2011 yılının UEFA FIFA Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'ne gönderdi. Şampiyon Trabzonspor diye bir tanesi o kupayı alıp oradan da yerine göndermiyorlar. Yani Aziz Bey çıkmış orada güzel güzel konuşuyor. Ya kimi kandırıyorsunuz siz ya? Ben şunu söyleyeyim, ben asla, hani sizin bir düsturunuz var diyorsun ki de hani şeyimizi, saygımızı bozmayalım.
2: Tabii tabii.
5: Anadolu saygısı, insanın saygısını bozmaz ama evet. Ben sizden rica ediyorum. Ben sizi seviyorum, saygı duyuyorum. Az önce arkadaşlar diyordu ki daha şeyden de Manisa'dan o teyzemiz bağlandı 80 yaşındaki.
2: Evet.
5: Hani ben ona sana söylemiştim. Onu tekrar ben ellerinden öpüyorum. Öyle insanlar bize lazım Atallah Bey.
2: Ecebe.
5: Ama Atallah Bey yiğit öldür, hakkını yeme kardeşim.
2: Anladım ya. Efendim. Allah İnşallah. Aşkına. Hakkı hayırlı teslim günler. Etmek lazım. Evet. Çok teşekkür evet, ederiz. Evet. Trabzon'a sevgiler, saygılar efendim. Efendim. Sağ olun. Efendim telefon altımızdaki diğer dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim.
6: Hayırlı akşamlar Atavullah Bey.
2: Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
6: İyi günler. Bu sefer de Tire'den arıyor.
2: Tire'den arıyorsunuz. Çok güzel efendim. Tire'den ayıp aramak. Ne diyorsunuz efendim? Gündemle ilgili ne var gündeminizde? Pardon.
6: Vallahi anneler ağlamayacak. Allah'ıma şükürler olsun.
2: Heh.
6: Artık anneler ağlamayacak. Tabutlar gelmeyecek.
2: Heh.
6: Ya zaten bu dış devletlerin, ben ilkokul diplomalı biriyim.
2: Evet. Anneler Diyarbakır'ın HDP'nin önünde aylarca yıllarca nöbet tutmayacak. Kızına kavuşacak. Evet.
6: Evet. Ama oradayken hoş köpek bilen diyen yoktu. Ben şehit geldi mi ağlıyordum, ciğerim yanıyordu, bağırıyordum. Ondan sonra ne diyordum biliyor musun? Anneciğim diyordum. Bunların da annesi var. Hem utanıyorlar hem köpek ilaçı gibi ortalıyor çocuklar diyordum.
2: Tabii.
6: Kandırılmış anneciğim bunlar. Kandırılmış. Yavrum sen bunları nereden biliyorsun diyorum. Bak şimdi önce bizim gençliğimizin nasıl girdiler biliyor musun? Çekirdek aile.
2: Evet.
6: Çekirdek aile, en azından bir babaanne Rabbi yesir ve la tuhasir, Rabbi tembil hayır dedirttirirdi yatan çocuğu.
2: Evet.
6: Öyle öyle dinimize girmeye çalıştılar. Öbür türlü o tarafımızdan yonttular. Allah'a çok şükür.
2: Hep böyle derdim. Duygularımızla değil mi? Oynayarak bizi kandırdılar.
6: Evet.
2: Ya
6: evet.
2: Bizi biblemize soktular.
6: Evet.
2: Alevi yani dediler, o... Sünni dediler, Türk dediler, Kürt dediler.
6: Evet, ben
2: solcu
6: öyle dedim.
2: Solcu dediler, sağcı dediler, değil mi efendim? Ya.
6: Evet. Onlar da bizim çocuklarımız. Biz evlenmişler, tabii, gelinimiz olmuş, kızımızı vermişiz, damadımız olmuş. Tabii. Her zaman dediğim şuydu. Allah Teala bilmiyor mu da onları yaratmamasına?
2: Ya olur mu öyle
6: şimdi? Ya bunlar şimdi? Allah'tan da mı güzel biliyorlardı yani Kürdüne, ya, Türgüne?
2: Ama işte dışarıdaki düşmanlarımız durmuyor. Bunları birbirlerimize, evet, birbirlerine sokalım. Kavga etsinler, evet, birbirlerini, evet, boğazlasınlar, bölünsünler diyorlar.
6: Ben de neye üzülüyordum biliyor musun? FETÖ'cülerin içinde.
2: İşte FETÖ'cüler de öyle, onları da kandırdılar.
6: Evet, o çocuklar namaz kılacağız, abdest alacağız derken...
2: Derken
6: zavallıların dinini istismar ettiler.
2: Darbeci yaptılar hepsini. Oldular. Ülkesine, evet, milletine saldırttılar. Evet.
6: Öyle saldıran evladım da olsa alnından ben vururum.
2: Ya.
6: Vatan millet her şeyden önce. Biz ayağımızı uzata uzata yatıyorsak, seccadenin üstünde namazımızı kılıyorsak aslan gibi,
2: evet,
6: ordumuzun paşa, evet, gibi şey... Bilemedim, reisi cumhurumuzun sayesinde.
2: Evet.
6: Allah'a şükür.
2: Amin inşallah efendim. Çok teşekkür i̇nşallah ederiz. Hayırlı akşamlar günler diliyoruz. Sire'ye, İzmir'e sevgiler, selamlar efendim. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arvas. İyi akşamlar diliyorum. Sürçülisan ettiysek affoluna. Yarın saat 16 bülteninden hemen sonra inşallah tekrar birlikte olacağız. Bekliyorum efendim.
7: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapan...

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Makaleler arasından.
1: Sevgili dinleyiciler merhaba, Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda İbrahim Macit bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'ya ait. Ertuğrul Özkök'ün Erdoğan Franco benzetmesi ve gerçekler. Hürriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, Bahar Feyza'nın bir programında Türkiye'deki siyasi rejimle Franco İspanyası'nı birbirine benzetti. Gençlik yıllarında İspanya'da bulunduğunu ve Franco rejiminin nasıl sona erdiğine şahit olduğunu anlatan Özkök, Türkiye'deki mevcut rejiminde Erdoğan'ın kişiliği üzerine kurulduğunu, Erdoğan'dan sonra aynı biçimde sürdürülemeyeceğini ileri sürdü. Ne var ki bu benzetme tarihi ve siyasi gerçeklerle bağdaşmıyor. Franco bir iç savaşın ardından kurduğu şahsi diktatörlüğü ölümüne kadar sürdürdü ve iktidarı rekabetçi seçimlerle elde etmediği gibi seçimlerle kaybetme ihtimaliyle de yüzleşmedi. İspanya'da Franco dönemi bütün siyasi yapının Franco'nun şahsı etrafında örgütlendiği bir diktatörlük olarak tanımlanıyor. İspanya'nın ilk serbest seçimleri Franco'nun 1975'teki ölümünden sonra 1977'de yapılabildi. Erdoğan'ın siyasi hayatı ise demokratik seçimlerden ayrı düşünülemez. Erdoğan belediye başkanlığından başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına kadar geldiği bütün önemli makamlara seçimler yoluyla ulaştı. Partisi defalarca genel ve yerel seçimlere girdi. Kendisi de 2014, 2018 ve 2023'te doğrudan halk oyuyla cumhurbaşkanı seçildi. Demokratik sistemlerde bir siyasetçinin uzun süre seçim kazanması mümkündür. Esas ölçü iktidara nasıl gelindiği ve iktidarda kalmanın seçim sonuçlarıyla bağlantılı olup olmadığıdır. Diktatörlükte liderin iktidara gelişi ve gidişi serbest seçimlere bağlı değildir. Demokraside ise iktidara seçimle gelinir ve seçmen desteğini kaybeden siyasi lider iktidarı da kaybeder. Erdoğan'ın siyasi ağırlığının artmasında bürokratik vesayet girişimlerine karşı sandığa dayanmasının büyük payı var. Erdoğan parti kapatma davasından mikro askeri müdahale girişimlerine, gezi olaylarından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar birçok kritik dönemde teslim olmak yerine seçmen desteğine başvurdu. En yakın siyasi yol arkadaşlarından bazılarının tereddüt ettiği zamanlarda dahi direnmesi hem partisindeki hem de ülke siyasetindeki liderliğini güçlendirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de gizli veya hukuk dışı bir işlemle kurulmadı. Anayasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 16 Nisan 2017'de halk oyuna sunuldu ve seçmenin çoğunluğunun kabulüyle yürürlüğe girdi. Sistem elbette eleştirilebilir. Parlamenter sistemin daha iyi olduğu savunulabilir ve Türkiye usulüne uygun bir anayasa değişikliğiyle parlamenter sisteme geçilebilir. Ancak halk oyuyla kabul edilmiş bir hükümet sistemi Franco diktatörlüğüyle özdeşleştirmek demokrasiyi reddetmektir. Türkiye tarihinde Franco rejimiyle karşılaştırılmaya elverişli bir dönem aranıyorsa 1923-1950 arasındaki tek parti diktatörlüğüne bakmak gerekir. Bu dönemde iktidarın rekabetçi girişimlerle el değiştirmesi mümkün değil. Muhalefet partilerine izin verilmedi. Devletle CHP büyük ölçüde iç içe geçti. Toplum yukarıdan aşağı dönüştürülmeye çalışıldı. Bu yüzden demokratik seçimlerle iş başına gelen Erdoğan yönetimleri değil, Mustafa Kemal ve Milli Şef dönemlerindeki İnönü yönetimleri otoriter totaliter Avrupa rejimleriyle benzeştirilebilir. Türkiye'deki muhalefetin temel problemlerinden biri seçim yenilgilerinin oluşturduğu hayal kırıklığını bir rejim meselesine çevirmektir. Bir siyasi liderden nefret etmek onu diktatör yapmaz. Bir seçimin sonucunu beğenmemek de seçimi anlamsızlaştırmaz. Demokrat olmak yalnızca kendi desteğimiz aday parti kazandığında sandığa saygı göstermek değildir. Türkiye'nin rejimi Erdoğancı değil Kemalist'tir. Eğitim sistemi resmi tarih anlatısı ve bürokratik vesayet kurumları üzerinden topluma dayatılan ideoloji Kemalizm'dir. Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi, seçilmiş iktidarın vesayet odakları karşısında alan kazanması ve Kemalist ideolojinin tekelleşmesinin ortadan kalkmasına bağlıdır. Ertuğrul Özkök'ün Franco benzetmesi bu gerçekleri görmezden gelmektir. Erdoğan'ı Franco'ya benzetmek demokrasiyi reddeden bir tavırdır. Bu benzetme Özkök'ün iliklerine kadar işlemiş olan demokrasi düşmanı vesayetçi siyasi kültürü yansıtmaktadır. Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın makalesini sunduk. Ertuğrul Özkök'ün Erdoğan-Franco benzetmesi ve gerçekler. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Salih Tuna'nın makalesi var sırada. Türkiye'ye ne zaman saldıracak? Amerika'nın şu meşhur Katsa yaptırımlarının arkasında İsrail'in olduğu ayan beyan ortaya çıktı. Ne mavallar okumuşlardı. S-400'ler NATO'ya uyumsuzmuş. S-400'ler F-35'in sırlarını çalıp Rusya'ya uçuracakmış. Geçiniz bunları bir kalemde. Anlaşıldı artık İsrail Türkiye'ye F-35 verilmesini neden istemiyorsa S-400'ü de aynı sebeple istemiyor işte. İsrail'in Kalantor gazetesi Globes, Tevekkeli Kaan'ı İsrail'in yeni baş ağrısı ilan etmedi. Demem o ki yerli uçağımız Kaan'dan duydukları derin endişenin kaynağıyla S-400 endişelerinin kaynağı aynı. Şuncağızı aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım. Karşımızda savaşsız yaşayamayan, sınırlarını kasten belirsiz bırakmış yeryüzündeki tek devletin kapkaranlık ajandası var. Lakin o sınırlar aslında kendi zihinlerinde gayet net, arz-ı mevut. Hiç kuşkunuz olmasın, 1979'dan beri kafaya taktıkları İran'ı vurma hedeflerini en sonunda nasıl hayata geçirdilerse o vaat edilmiş topraklar hülyası uğruna kendi belirledikleri vakitte Türkiye'ye de saldıracaklar. Her şeyden evvel İsrail'in güvenlik doktrini ve paranoyası budur. İstiyorlar ki o gün geldiğinde Türkiye'nin hava savunması İsrail jetlerine hiçbir şekilde engel olmasın. Zaten engel olacaksa nükleer saldırının dışında o gün hiç gelmez. Dikkat isterim, verdikleri verecekleri Patriotlar İsrail savaş uçaklarına engel olabilecek yetenekte olsaydı bize koklatmayı akıllarından bile geçirmezlerdi. Kaldı ki o fiyakalı Patriotlar da tırt çıktı yahu. İran'ın hipersonik füzelerine engel olamadılar. Dahası var mı? Mesela söz konusu hipersonik füzeler Ürdün'deki Amerikan erken uyarı radarlarını havaya uçururken çaresiz kaldılar. Radarları kolaylıkla köreltebilen ve demir kubbesi dökülen İsrail, Kaan'la kılıcını kuşanacak Türkiye'nin S-400 kalkanına sahip olmasını hiç ister mi? Şudur, Amerika'nın Katsa yaptırımlarını kaldırmayı Türkiye'nin S-400'leri elden çıkarma şartına bağlamasının yegane nedeni İsrail'in o hesaplaşma gününde Türkiye'nin kalkansız, savunmasız kalma isteğini karşılamaktır. Sabah gazetesinden Salih Tuna'nın makalesini sunduk. Türkiye'ye ne zaman saldıracak? Makaleler arasından programı Hürriyet Gazetesi'nden Nedim Şener'in makalesiyle sürüyor. FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur. Kullandığı siyasetçi vardır. FETÖ'cüler neden CHP'den yeni partiye geçti? Özgür Özel'in hukuksuz biçimde CHP Genel Başkanı sıfatını kullandığı 8 Haziran 2026 günü bu köşede FETÖ'cüler Özgür Özel'i neden destekliyor başlıklı yazımda şunu ifade etmiştim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum deyince herkes partiye sızan FETÖ ajanlarının peşine düştü. Tarif ettiklerinin eşkali kendisini kongre ve kurultay sürecinde arkadan hançerleyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na uyuyordu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra besleme ve yandaş medyası, bazıları FETÖ kumpasına uğramış eski askerler, İmamoğlu'nun sosyal medyada oluşturduğu troll ordusu ve elbette firari FETÖ'cülerle FETÖ hesapları hep beraber Özgür Özel'i korumaya aldı. Özellikle mahkemenin Özgür Özel ve İmamoğlu yönetiminin Kasım 2023 kurultayına şaibe karıştırdığına dair mutlak butlan kararı sonrası, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı geri dönmesi ardından FETÖ'cüler sosyal medyada Hain Kemal başlığı altında yeni bir kampanya başlattı. Bilinen FETÖ'cülerle CHP'li kimliğine bürünerek renklendirilmiş örgüt üyeleri yanında İmamoğlu'nun medya operasyonu tarafından organize edilen troll ekibi bir yandan butlan kararı yanında doğrudan Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren paylaşımları organize ediyorlardı. Firari FETÖ'cü Emre Uslu yıllar sonra tam bu sırada Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü açıklayarak kendisine duyulan nefretin Kılıçdaroğlu'na yönelmesini ve Özgür Özel üzerindeki FETÖ tartışmasını hafifletmeyi amaçlıyordu. FETÖ'nün organize ettiği ve yönlendirdiği hesaplar Hain Kemal şeklinde hashtag üzerinden örgütlenirken mutlak butlanın iptali üzerinden genel seçimlerin de iptal edilebileceğine dair teoriyi bu hesaplar servis ediyorlar. FETÖ'cü hesaplar mutlak butlan kararı üzerinden Kılıçdaroğlu ve AK Parti eleştirisi yaparak Özgür Özel'i örtülü bir şekilde destekliyorlar. Öte yandan genel seçimlerin meşruiyetini sorgulatmak, seçimde görevli kamu kurumlarını yıpratmak, ana muhalefet partisinin içindeki çekişmeyi kasıtlı olarak AK Parti hükümetinin bir operasyonu olarak göstermeye çalışıyorlar. FETÖ'cü hesaplar dolaylı olarak CHP'nin içindeki bölünmeyi kışkırtırken Kılıçdaroğlu özel çekişmesini derinleştirmeyi ve yeni bir siyasi oluşumun ortaya çıkması halinde Özel'in başında olacağı siyasi partiyi destekleyeceğine dair işaret veriyorlar. Kılıçdaroğlu'nu yıpratmaya ve CHP'yi bölme stratejilerini hayata geçiren FETÖ'cüler 24 Temmuz'da CHP'den ayrılıp yeni partiyi kurduğunda ise desteği açıktan vermeye başladılar. Örneğin firari FETÖ'cülerden Cevheri Güven şunları söyledi. Özgür Özeller için artık CHP ana muhalefet özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu da yok olup gidecek bir partidir. Artık CHP kadrosu bütün gündemlerden çıkmalı. Adlarını bile anmamalılar. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmamaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasındaki mahrem imamlardan biri olan ve uzun yıllar gazetecilik görüntüsü altında faaliyet gösteren örgüt mensubu Tarık Toros, ana muhalefet olduk diyecek kadar ileri giderek şunları söyledi. Şimdi 91 milletvekili geçti, bu rakam birkaç kişi artabilir. Yeni partinin ilk meclis grup toplantısıydı, bunu bir şova dönüştürebilirlerdi. Birkaç yüz kişi çağırıp alkışlar, sloganlar eşliğinde bir nutuk atabilirlerdi. Özgür Özel geçtiğimiz hafta CHP grubuna veda etti. Bu hafta yeni partinin ilk grubunu yaptı. Her şey planlandığı gibi yürüyor. Herhangi bir yol kazası olmadı. Parti onaylandı, kuruldu. Her şey mecliste onaylandı. Ama ana muhalefet olduk. Ana muhalefet diye bir şey yok mevcut sistemde de öyle diyelim. Dilimiz alışmış. FETÖ'nün en bilinen isimlerinden olan eski polis Emre Uslu ileriye dönük olarak yeni partiye biçtiği misyonu şu sözlerle ilan etti. Özgür Özel'in partisini de bu nedenle alkışlıyorum. Seçimi kazanma ihtimali olmasa bile Erdoğan'ın karşısında olası şartlar olgunlaştığında o iktidara talip olacak bir sivil yapının olması değerli. Bunun için destekliyorum. Bunların arasında Emre Uslu'nun sözleri çok daha tehlikeli ve bir projeksiyon içeriyor. Aslında 2010'dan beri AK Parti hükümetine karşı muhalefeti destekleyen FETÖ ile Kılıçdaroğlu CHP'si 17-25 Aralık 2015'ten başlayarak 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra da kontrollü darbe söyleminde ortak hareket ettiler. FETÖ'nün Kılıçdaroğlu CHP'sine desteği 2023 seçimlerinde de devam etti. İmamoğlu'nun 29 Mayıs 2023'te başlattığı değişim süreciyle FETÖ'nün CHP içindeki desteği de yön değiştirdi. 2023'te kaybettiği seçimlere kadar Kılıçdaroğlu'nun destekçisi olan FETÖ'cüler İmamoğlu ve Özgür Özel yönetimindeki CHP destekçisi haline dönüştü. Bu ekibin yeni partiyi kurmasıyla CHP destekçisi olan FETÖ'cüler bir anda yeni partili oldular. Çünkü onlar için kullandığı siyasi partinin ve başında kimin olduğunun önemi yoktur. Eğer çıkarlarını CHP çatısı altında savunabileceklerse CHP'li, yeni partide savunabileceklerse yeni partili olurlar. FETÖ'nün çoğun içinde azı kaybettirmek, çoğunluğun arasında azları kaybettirmek taktiği vardır. Yani kitle neredeyse, araya karışan FETÖ'cüler oradadır. Eminim akla şu soru geliyordur. Peki bu desteğin yeni partiye zarar vereceğini düşünmüyorlar mı? Neden desteği açıktan veriyorlar? Çünkü artık yeni parti arkasına takılan kitle CHP'liyken olduğu gibi FETÖ'cülerin desteğini sorun olarak görmediği gibi iktidarı devirmek için ortaklık olarak bakıyor. Yani o kitle için FETÖ'cülerin desteği artık sorun değil, hatta yararlı. FETÖ'cülerin bir yandan dezenformasyon ve yalanlarla hükümeti yıpratmakta faydası olduğunu, diğer yandan da 400 bin dolayında hesaplanan oyun seçimde yararlı olacağını düşünüyorlar. Yeni parti yönetimi de karşısına almak yerine FETÖ'cülerin kendisi hakkında Amerika ve Avrupa'da lobi yapacağını da düşünerek fazla ses çıkarmıyor. FETÖ'cüler de yeni partiye biz de varız mesajı verip kurduğu baskıyla kendi çıkarlarına göre politika üretmesi için desteğini açıktan verirken Türkiye içinde oy verecek örgüt yapılanmasını da Kılıçdaroğlu CHP'sinden yeni partiye yönlendirmiş oluyor. FETÖ'nün 2010'dan beri temel stratejisi AK Parti karşısında hangi parti güçlüyse onu destekleme yönündedir. Yerel seçimlerde il ve ilçe bazında AK Parti karşısında hangi parti güçlüyse ona oy verdiler. Genel seçimde ise Cumhur İttifakı karşısında muhalefeti desteklediler. Bugün de stratejileri aynı. Her zaman söylediğimi tekrar edeyim. Yalancı, inkarcı, iftiracı, kumpasçı, darbeci ilkesi olmayan şeref yoksunu FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur. Kullandığı siyasetçi vardır. Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır. FETÖ'cüler neden CHP'den yeni partiye geçti? Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Servet Yıldırım'ın makalesi var. Petrolün yönü değişiyor, belirsizlik değişmiyor. Petrol piyasasında hava yine tersine döndü. Daha birkaç hafta öncesine kadar 100 doların hatta 120-150 doların konuşulduğu piyasalarda şimdi 50 dolar senaryoları tartışılıyor. Aslında bu yeni bir durum değil. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin gündeme gelmesinden önce de benzer analizler yapılıyordu. Bugün o noktaya dönmüş gibiyiz. Amerika Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırıyı ertelediğini açıklaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentiler petrol fiyatlarını hızla aşağı çekti. Aynı dönem OPEC Plus Eylül'de üretimi arttırma kararı alarak gönüllü üretim kesintilerini büyük ölçüde sona erdirdi. Buradan çıkan mesaj belli, arz güçleniyor. Peki İran-Amerika gerilimi, Hürmüz riski ve Husilerin Kızıldeniz'deki tehditleri sürerken petrol neden yeniden aşağı yöneldi? Çünkü piyasa bugün jeopolitikten çok arz ve talep dengesine bakıyor. iki farklı sebep ön planda. Birinci neden Çin. Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan Çin'de talep beklenenden zayıf seyrediyor. JP Morgan analizleri günlük talebin yaklaşık 1,5 milyon varil gerilemiş olabileceğini hesaplıyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması, toplu taşımanın güçlenmesi ve enerji dönüşümü bu eğilimi destekliyor. İkinci neden arz. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Guyana, Venezuela ve Amerika üretimi artırıyor. Yeni boru hatlarıyla Hürmüz'e bağımlılığı azaltıyor. Amerika'nın stratejik petrol rezervlerinden satışları da piyasadaki arzı destekliyor. Dolayısıyla jeopolitik riskler sürse bile fiyatların yönünü şimdilik zayıf talep ve güçlü arz belirliyor. Bu nedenle bazı analistler artık 150 dolarlık petrol yerine 50 dolarlık petrol senaryosunun daha olası olduğunu görüyor. Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken petrolün kaç dolar olduğu değil, enerji piyasasının giderek daha öngörülemez hale gelmesi. Birkaç hafta içinde 150 dolardan 50 dolara uzanan tahminlerin yapılabilmesi bile tek başına belirsizliğin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Fiyatların hangi seviyede kalacağından çok ani sıçrama ve sert düşüşlerin daha sık yaşanacağı döneme giriyoruz. Hürmüz krizinin ilk günlerinde de vurgulamıştık, böyle bir enerji şoku yalnız akaryakıt fiyatlarını etkilemiyor. Küresel enflasyonu yukarı çekebiliyor, merkez bankalarının faiz indirimini geciktirebiliyor ve büyüme tahminlerini aşağı çekebiliyor. Hangi riskler gözüküyor? Türkiye açısından risk daha da büyük. Enerji ithalatına bağımlı bir ekonomi olarak her petrol şoku cari açığı, enflasyonu ve döviz ihtiyacını aynı anda arttırıyor. Dezenflasyon programının uygulandığı bir dönemde bu tür dış şoklar Merkez Bankası'nın manevra alanını daraltıyor. Maliye politikasının yükünü ağırlaştırıyor ve zaten yavaş ilerleyen fiyat istikrarı sürecini daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle petrol 50 dolar mı olacak, 100 dolar mı tartışmasına takılmamalı. Asıl soru bu kadar oynak bir enerji dünyasına nasıl hazırlanacağımız. Enerji uzmanlarına danıştım, neler yapılabilir diye. Gördüm ki bunun yolu enerji arz güvenliğini stratejik öncelik haline getirmekten geçiyor. Tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek, uzun vadeli enerji anlaşmalarını gözden geçirmek, LNG depolama ve gazlaştırma kapasitesini arttırmak, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak ve enerji verimliliğini sanayinin merkezine yerleştirmek gerekiyor. Aynı zamanda enerji fiyat şoklarına karşı mali tamponların güçlendirilmesi ve uluslararası finansmana erişimin korunması da önemli. Çünkü önümüzdeki dönemin en büyük riski petrolün pahalı ya da ucuz olması değil, enerji kaynaklı belirsizliğin dünya ekonomisinin ayrılmaz bir parça haline gelmesi. Milliyet gazetesinden Servet Yıldırım'ın makalesini sunduk. Petrolün yönü değişiyor, belirsizlik değişmiyor. Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
0: Şimdi reklamlar.
2: Doğada ne varsa zevranı da.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Makaleler arasından programı Posta Gazetesi'nden Oral Çalışlar'ın makalesiyle devam ediyor. Çerçeve Yasa ve Yeni Bir Dönem. ...33 yıl önce 1993 yılında o tarihte Suriye'nin kontrolündeki Lübnan'ın Beka Vadisi'nde Abdullah Öcalan'la yaptığımız uzun söyleşinin 15 gün boyunca Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanması meslek hayatımın dönüm noktalarındandı. Bu söyleşileri daha sonra kitaplaştırdığım için yargılandım ve 13 ay hapis cezasına mahkum edildim. Dönemin başbakanı ve 12 Eylül döneminden cezaevi arkadaşım Bülent Ecevit'in girişimiyle cezaevine girmekten kurtuldum. Bugün 33 yıl sonra Türkiye Kürt meselesinde yeni bir eşiği aşabilmenin sıkıntılarını yaşıyor. Öcalan'ın çağrısı, Devlet Bahçeli'nin kardeşlik projesi, AK Parti'nin harekete geçmesi ve CHP'nin de desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Çözüm istemeyenler aşırı tepkisel davrandılar ancak mecliste ciddi bir güç oluşturamadılar. Toplum içinde de geniş karşılık bulamadılar. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adını taşıyan çerçeve yasa teklifi belli ki beklentileri tam anlamıyla karşılamıyor. Ancak bir yerden başlamak gerekiyor. 33 yıllık tecrübem nedeniyle sürece ihtiyatlı yaklaşma taraftarıyım. PKK 1993 baharında ateşkes ilan etmiş, meselenin siyasal bir platforma taşınabilmesi ihtimali gündeme gelmişti. Ateşkes sürerken 24 Mayıs 1993'te Bingöl yakınlarında 33 silahsız asker PKK mensuplarınca kaçırılarak öldürüldü. Bu saldırı sırasında örgüt içinde gelişen karar mekanizması ve bu saldırının ateşkesin sona ermesindeki rolü hala tartışılıyor. Bugüne dönersek, şimdi güçlü bir toplumsal irade oluşmuş durumda. Devlet içinde de etkili olan irade, meselenin siyasal yöntemlerle çözülmesi gerektiğine ikna olmuş görünüyor. Uzun ve acılı bir tarihsel sürecin sonuna yaklaşıyoruz. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasıyla birlikte çözüm anlayışı daha açık biçimde devlet politikası haline geldi. Çerçeve yasa beklentileri bütünüyle karşılamasa bile meselenin çözümünde önemli bir adım. Türkiye bu sorunun üstesinden gelebilecek güçte. Biraz daha geçmişe gidersek her şey 1967'de başlayan Doğu mitingleriyle görünür hale gelmişti. 12 Mart 1971 askeri darbesinin ardından Diyarbakır bir işkence merkezine dönüştü. O yıllarda Kürt kimliği ve Kürtçe inkar ediliyor, Kürt kelimesinin kamusal alanda kullanılması sakıncalı sayılıyordu. 68 kuşağının Kürt meselesiyle yüzleşmesi 12 Mart askeri darbesinden sonra derinleşti. Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı forumlarda ve toplantılarda çoğu zaman ana tartışma konularından birini oluşturuyordu. 12 Mart 1971 darbesinin ardından yaşananlar, Mamak askeri cezaevine ilişkin bir anekdot paylaşmak istiyorum. Dev Genç Genel Sekreterinden Mardin Kızıltepeli Mehmet Demir tutuklanmak üzere Mamak askeri cezaevinin kapısına gelir. Beklerken başındaki nöbetçi askerin Kürt olduğunu fark eder. Askerle ilişki kurabilmek için Kürtçe "Merhaba hemşerim" der. Askerin cevabı Türkçedir. "Siville konuşmak yasak hemşerim." Mehmet Demir'i geçtiğimiz yıllarda kaybettik. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Posta Gazetesi'nden Oral Çalışlar'ın makalesini sunduk. Çerçeve Yasa ve Yeni Bir Dönem. Akşam Gazetesi'nden Kurtuluş Taiz'in makalesi var sırada. Yeni partiye himmet yağıyor. Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Özgür Özel'i en çok eleştiren konu para olduğunu biliyoruz. Devlet Bahçeli de bu hassasiyetin farkında olarak CHP'ye giden hazine yardımının yarısı Yeni Parti'ye verilsin teklifinde bulundu. Ben ilk günden itibaren şunu söyledim. Yeni Parti'ye dolaylı veya doğrudan, açık veya örtülü para akışı yaşanır. Bu yüzden maddi sıkıntı çekmezler. Nitekim Yeni Parti için başlatılan bağış kampanyasının ilk 5 günlük bilançosu 240 milyon Türk lirası olarak açıklandı.
oranında. Bu rakam partide yüzlerin güldüğünü gösteriyor. Siyasetin en kritik finansman kalemini halletmiş görünüyorlar. Bu tablo Özgür Özel'in yalnız bırakılmayacağını, finansman sorunlarının aşılacağını ve yeni partinin güçlü bir şekilde destekleneceğini ortaya koyuyor. Paranın bağış kalıbıyla gelmesi kimseyi yanıltmasın. Asıl dikkat edilmesi gereken bu bağış sinerjisini oluşturan arka plandaki güçtür. Küresel Siyonist yapı Erdoğan'a karşı kullanabileceği bir lideri ve partiyi asla yalnız bırakmaz. Mutlaka desteklemenin bir yolunu bulur. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye karşı estirilen o sert rüzgarı daha iyi anlıyoruz. Kılıçdaroğlu CHP'yi içerideki dış mihraklardan temizleme yoluna gidince bir çırpıda tasfiye edildi. Hain Kemal karalamasıyla gözden düşürülmeye çalışıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi kullanamayacakları netleşince bu kez Özgür Özel'e yeni bir parti kurdurup Türkiye düşmanlığına devam edecekler. Tablo budur ve değişmeyecektir. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taizi makalesini sunduk. Yeni partiye himmet yağıyor. Takım gazetesindeyiz. Bekir Hazar'ın makalesiyle devam ediyoruz. Çığ geliyor. Ecdadın ayak bastığı her yerde Osmanlı'ya ve onun torunlarına gösterilen saygı ve sevgiye hiçbir ülkenin kavuşması mümkün değil. O yüzden sosyal medyada dolaşan videolarda papazların, hahamların yaptığı Osmanlı döneminde en huzurlu günlerimizi yaşadık şeklindeki açıklamalar boşuna değil. Bugünün siyasetçileri, iş adamlarıyla, sivil toplum örgütleriyle dünyanın her köşesine koşan bir Türkiye var. 100 yıl içeriye hapsedilen, dışarıya çıkması terörle, iç gerilimlerle engellenen Türkler dünyanın en ücra köşesine gittiklerinde artık hasretle karşılanıyorlar. Nerede kaldınız diye sitemler eşliğinde hem de. 600 yıl üç kıtada at koşturan, gidemediği yerlerde bile adalet dağıtan, insan ve hayvan hakları için çırpınan bir ecdadın oluşturduğu sevgi dolu kalpler şimdi Türkiye'ye dünyanın her yerinde bir gönüller ordusu olarak geri dönüyor. Böyle bir yumuşak güç bugün yeryüzünde hiçbir ülkede yok. Yıllarca bu ülkeyi vesayetle yönetenlere alkış tutup darbeci geçinen şakşakçı yazarlarımız, entellerimiz sütunlarından batı hayranlığını sele dönüştürüp metiyeler düzdüler. Paris'te içtikleri şarapları bile ah Şanzelize diye göklere çıkararak anlattılar. Bugün o batıdan dünyanın her yerine neden nefret aktığını tek kelimeyle bile anlatmadılar. Hala utanmadan bu aziz milletin seçtiklerine saldırıp ölümlerinden bile medet umacak kadar raydan çıkan bu zavallı İttihatçı kafalar çok sevdikleri Batı'nın milyonlarca insanı katlederek kurduğu sömürge imparatorluklarını öve öve bitiremediler. Ecdadından nefret eden bir nesil yetiştirilmesi için kalemlerinden kin ve nefret damlatırken zalim Batı başkentlerine sürekli aşk öpücükleri gönderdiler. Hadi gelin tarihte bir sörf yapalım. Ecdadın bugün tüm dünyada saygı ve sevgi coşkusuyla neden anıldığını hep birlikte hatırlayalım. Cihan İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki ağaçları kurutan karıncaları ilaçla itlaf etmek istedi. Ancak dini açıdan sakıncası olup olmadığını dönemin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye edebi bir beyitle sordu. Dırahta ger ziyan etse karınca, günahı var mıdır anı kırınca? Şeyhülislam'ın cevabı ise Osmanlı adaletinin yaşama hakkına bakışını haykırdı. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Karıncaların öldürülmesine izin verilmedi. Kanuni bir sefer dönüşü ordusuyla geçerken askerlerin ekinlerini çiğnediğini gören bir köylü kızı kızgınlıkla padişahın karşısına çıktı. Hakkımı kadı önünde arayacağım dedi. Kanuni tebessüm ederek yanındakilere döndü ve biz adalet dağıttığımız sürece bu tebaa yıkılmaz diyerek kıza hak ettiği tüm tazminatı eksiksiz hatta fazlasıyla ödetti.
Bursa Kadısı Molla Fenari bir dava için şahitlik yapmak üzere mahkemeye gelen Padişah Yıldırım Beyazıt'ın şahitliğini kabul etmedi. Gerekçe olarak padişahın cemaatle namaz kılmadığını, bu yüzden adalet huzurunda güvenilirliğini kaybettiğini söyledi. Bu hükümdarın şahitliğinin bir kadı tarafından reddedilmesi üzerine Beyazıt bu karara sessizce boyun eğip sarayının yanına cemaatle namaz kılmak için cami yaptırdı. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet yaptıracağı caminin sütunlarını izinsiz kestiği gerekçesiyle Rum mimar Atik Sinan'ın elini kestirdi. Mimar İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'e padişahı şikayet etti. Kadı kısas hükmü gereğince padişahın elinin kesilmesine karar verdi. Fatih hiç itiraz etmeden kolunu uzattı. Rum mimar adalet karşısında büyülenerek davadan vazgeçti. Fatih de mimara hayat boyu maaş bağladı. Osmanlı'nın Balkanlardaki fetihleri sırasında bir sancak kadısı düşman tarafından esir alındı. Düşman komutanı kadının önüne haksız bir toprak davası koyarak kendi lehine karar vermesini, aksi takdirde öldürüleceğini söyledi. Kadı canı pahasına hukuku çiğnemedi. Esir olduğu halde kendi aleyhine, yerli halkınsa lehine karar verdi. Bu dik duruş düşman komutanlarının bile adalete saygı duymasını sağladı. Bir Müslümanla bir Hristiyan kavga etti. Müslüman Hristiyan tebaaya hakaret ederek yaraladı. Mahkeme Müslümana bir gayrimüslime saldırdığı ve kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle ağır bir hapis ve tazminat cezası verdi. Örnekler o kadar çok ki sayfalar yetmez. Bugün Türkiye dünyadaki her gerilimde ve her zulümde sürekli mazlumların ve haklının yanında yer alıyor. O yüzden bu ülkenin asla sırtı yere gelmez. Osmanlı ve mazlumlar coğrafyasındaki gönüller ordumuz durmaksızın büyüyor. Unutulan ecdadıyla kalplerde yeniden buluşan, her defasında zalimlerin karşısına dikilen çığ gibi bir Türkiye geliyor inşallah. Takvim Gazetesi'nden Bekir Hazar'ın makalesini sunduk. Çığ geliyor. Makaleler arasından programının sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya

0: Zamanın Sandukasında.
1: Bir Zamanın Sandukasından daha merhabalar. Bugün sandukamızın kapağını şöyle araladığımızda karşıma ne çıktı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Sıcak sohbetlerin kadim dostu semaver. Evet, bugün sizlere semaverden bahsedeceğiz. Ortada yuvarlak bir masa, üstünde gümüş semaver, iftar akşamlarını hatırlatan küçük tabaklarda bir sürü leziz şeyler diye yazmış ünlü edebiyatçımız Halide Edip adı var. Bir diğer ünlü yazarımız Sait Faik Abasıyanık ise Semaver isimli öyküsünde şu satırlara yer vermiş. Semaver ne güzel kaynardı. Ondan koku, buhar ve sabahın saadeti istihsar edilirdi. Gerçekten de sabah kahvaltısından akşama kadar kaynayan semaver, kültürümüzün vazgeçilmez pırıltılarından biridir. Bugün artık çok az yerde kullanılan semaverler 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında çayhanelerin, kahvehanelerin ve ev sofralarının başlıca gelişlerindendi. Nice sıcak sohbetin etrafında yapıldığı semaver sadece Türkiye'de kullanılmıyor. Rusya, Moğolistan, Mısır ve İran'da da çaylar uzun yıllardan beri semaverde demlenip içiliyor. 18. yüzyılın ortalarında Rusya'da ortaya çıkan semaver gerek işçiliği gerekse formuyla bir sanat nesnesi olarak kabul edilmekte. Semaver Rusçadan samo yani kendi ve varit kaynatmak kelimelerinden gelir. Kendi kendine kaynatan anlamına gelen semaver her türlü ev işi için kaynar su sağlamak amacıyla kullanılabilirse de çay demlemek her zaman önde gelen özelliği olmuştur. Günümüzde kullanımı giderek seyrekleşen semaverler çayhane, kahvehane ve evlerin dışında bir de hamamlarda kullanılırdı. Şifalı olduğuna inanılan semaverden hamam çıkışında müşterilere serinlemeleri ve rahatlamaları için çay ikramı yapılırdı. İlk semaver üretim merkezi Rusya'nın güneyinde bulunan Tula'da metal ustası Ivan Lizitsin tarafından kurulmuştur. İlk yıllarda şifalı bitkilerin kaynatılması için kullanıldığı söylenen semaver Rusya'dan Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelmiş. Orta Asya'da yaygın olarak kullanılan semaver 19. yüzyılın ikinci yarısında yeşil, kırmızı ve sarı bakır, gümüş, demir ve tula çeliğinden yapılırdı. Vidalı bacakları ve karıya yakın gövdelerinde kulplar bulunan taşınabilir türlerinin yanı sıra şekerlik, fincan ve masa ve kaşıklarıyla takım olarak yapılan gümüş semaverler de vardı. Tutamak, emzik ve taşıyıcı ayaklar üzerine oyma tekniğiyle çiçek, bitki ve hayvan desenleri, ticari marka, madalya ve üretici amblemleri işlenirdi. Eski zamanlarda kübera ve rical göstermek istedikleri servet ve kudretlerinin en iyi şekilde eşlerinin çeyizlerinden ve eşyalarından belli olacağına inandıklarından, ev eşyalarına büyük önem verirlerdi ve aşırı masraf yapmaktan kaçınmazlardı. İşte semaverler de bir dönemin çay sohbetleri ve toplantılarında çay sunmanın en iyi ve zarif şekli olarak yorumlanırdı. Bugün yerlerini bildiğimiz klasik çaydanlıklara bırakmış olsalar da birçoğumuz aile yadigarı bir semaveri evlerimizin bir köşesinde özenle saklarız. Semaverlerin formuna gelince, kömürlü semaverlerde büyük bir kavanoz biçimindeki gövdenin ortasından baca geçer. Bacanın altındaki ızgaranın üstüne suyu ısıtması için kor halde ateş konur. Bacanın etrafındaysa su akıtılır. Aslında semaverlerde

Maverde uygulanan sistem, lokomotiflerde kullanılan boru sisteminin aynısıdır. Su semaverin ağzından 3-4 parmak aşağısına kadar doldurulur. Semaverde kaynatılan su daha sonra altta bulunan musluktan akıtılır. Ancak çay semaverin içine konmaz. Demtaş denilen yerin üstüne, içine süzgeçle çay konulmuş porselen veya az sırlı seramik demlik yerleştirilir. Nefeslikten buhar çıkmaya başladıktan sonra çay demlenir ve daha sonra bardaklara taze çay servisi yapılır. Semaverin kül boşaltma ve havalandırma delikleri altındadır. Kömürle ısıtılan modellerin su kapasitesi daha azdır. Ortadan geçen baca elektrikli semaverlerde bulunmadığından daha fazla su alabilir. Semaverlerin boyutları da farklıdır. 5 litreden 40 litreye kadar varan su kapasiteli semaverler artık porselenden de yapılmaktadır. Ancak en makbulü ve kalitelisi bronz misvar denilen semaverlerdir. 200-300 yıl süreyle kullanılabilen semaverlerin üretimi gündelik hayatın değişimiyle birlikte azaldı. Nitekim bugün daha ziyade çocukluk yıllarımızı hatırlatan bir nesneye dönüşmüş olsa bile bazı evlerde ve kahvelerde semaverle çay içmek ve geçmişe doğru keyifli bir yolculuk yapmak hala mümkün.

Evet sevgili dinleyiciler, kendinizi ne zaman hasretini çektiğiniz bir sohbetin içinde buluverseniz, hep görüşmeyi umup hiç görüşmediğiniz bir kadim dostunuz gibi eksikliğini duyarsınız şayet. Şayet odanın içinde ortada yuvarlak bir masa üstünde duran semaverde güzel güzel kaynamıyorsa, ki biraz önce de bahsettik, artık bu tür semaverler pek kalmadı maalesef, demlikte gelir çay. Sohbetinizi bölmez, aksine yeni bir ivme, sıcaklık, tatlılık kazandırır. Dostlarınızla paylaşamadıklarınızı küçük yudumlarla içinize atıverirsiniz onunla. Burnunuz benzersiz kokusu, gözünüz güzelim rengi, damağınız harika tadıyla neşelenir. Kahvaltıda, yemek sonlarında, yorgunluk atmak istediğimizde dost sohbetlerinde aklımıza ilk gelendir çay. Evet, semaverlerden bahsedip çaydan bahsetmeyeceğimizi düşünmediniz herhalde. Çayın nereden çıktığını, nasıl geldiğini bilir misiniz? Çince ça kelimesinden türeyen çaya ait bilgileri ilk olarak Çin'de Hazreti İsa'nın doğumundan 2700 yıl önce yazılmış bir belgede rastlanmış. Bu kayıtlarda çayın yalnızca ilaç olarak kullanıldığı belirtiliyor. Milattan sonra 4. yüzyılın sonlarına doğru çay artık Çinlilerin milli içeceği haline geldi. Orta çağda ülke ve kıtalar arası ticari münasebetlerin başlamasıyla ticari bir hüviyet kazandı ve bütün dünyaya yayıldı. Anadolu'ya 15. yüzyılda karayoluyla geldi. Avrupa çaydan Haçlı seferleri sırasında haberdar oldu. 16. yüzyılın meşhur seyyahları Giovanni Battista, Ramuzio, Le Almadia ve Tareria çaydan geniş ölçüde söz ettiler fakat hazırlanışı hakkında bilgi veremediler. 1610 yılında Hollanda Doğu Hindistan şirketinin gemileri ilk çayı Hollanda'ya getirdikten çok kısa bir süre sonra sevilen bir içecek oldu. Çayla Paris 1635'te, Londra 1650'de, Rusya 1638'de, Almanya ise 1647'de tanıştı. Çayın bu denli hızla yayılışında doktorların onu herkese tavsiye etmesinin payı ise büyüktü. Yurt dışından çay getirmenin hem güç hem pahalı olması sebebiyle ülkemizde çay ziraati denemeleri başlatıldı. İlk deneme 1888 yılında Bursa'da yapıldı ve maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Çay tohumları Rize'ye ilk olarak 1924 yılında Kafkasya'dan getirildi. İklime uygun tohumlar iyi sonuç verdi. Rize iklimini seven Kafkas çayı Rize'den başka Trabzon'da, Giresun ve Artvin'de de yetiştirilmeye başlandı. Nemli ve sıcak iklimlerde gelişme imkanı bulan çay genellikle tepelerin güney taraflarına dikiliyor. Çin'de yılda 3 kez, Seylan'da 4 mevsim boyunca, Rize ve bölgesinde ise Mayıs-Haziran aylarında toplanıyor. Toplanan çaylar bölgedeki fabrikalarda hemen işleniyor. Yağmur mevsiminde nem çaya menfi yönde etki ettiği için yaprak toplaması yapılmıyor. Sabah erkenden, gecenin çiğ taneleri buğulanıp uçtuktan sonra özel makaslarla hasat ediliyor. İçtiğimiz çayın türü ve kalitesi çay ağacının üzerinde bulunduğu yere göre tespit ediliyor. Çay elde edilen yapraklar dalın ucunda yeni açmış iki olgun bir de filizden ibaret. Daha aşağıdakiler koparılıp çay yapımında kullanılmıyor. Çay bitkisinden değişik çay üreticisi ülkeler siyah ve yeşil olmak üzere başlıca iki çeşit çay üretebilirken ülkemize sadece siyahı üretilip tüketiliyor. Siyah çayı elde etmek içinse toplanan yeşil çay yaprakları önce raflara serilerek solduruluyor. Sonra makinelerde bükülerek rutubetli bir odada fermantasyona bırakılıyor. Sonra fırında kurutuluyor ve nihayet elenerek türlerine ayrıldıktan sonra ambalajlanarak satışa sunuluyor. İyi çay hazırlamak için önce iyi ve kaliteli çay kullanmak gerekiyor.
Çay demlemek öyle herkesin harcı değildir ha. Çay demlemek için ideal demliklerse porselen olaraktır. Diğer bir önemli husus kullanılacak suyun durumudur. Çay demlenecek suda kalker ve klor olmaması gerekir. Sertlik derecesi az olan kaynak suları çay için uygundur. Demliğe her fincan veya bardak için bir çay kaşığı çay konulur. İyice kaynamış sudan yeterince dökülerek demliğin kapağı kapatılır. Çay demlenmek üzere 12-15 dakika arasında bekletildikten sonra kısa sürede tüketilmesi gerekir. Çayın sunuluşu da farklı bir incelik ister. Uzmanlar kristal bardakları çay ikramı için uygun görmezken, düz cam bardakları çay tadını vermeye daha elverişli buluyor. Şayet fincan kullanılacaksa içinin beyaz ve kenarının ince olması gerekiyor. Bir zamanlar ülkemizde tek çay üreticisi durumunda olan Çaykur, şimdilerde birçok özel çay işletmesi olmasına rağmen yine de en büyük üretici. Bunun yanı sıra dışarıdan da çay geliyor artık Türkiye'ye. Hem de ta Seylan'dan, şimdiki adıyla Sri Lanka'dan. Hint Okyanusu'nda, Hindistan'ın güneydoğu ucundan yaklaşık 35 kilometre uzakta armuda benzeyen bir ada olan Seylan, dünyanın en yeşil ve güzel ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülke aynı zamanda Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne indiği bölge olarak da rivayet edilir. Küçük yüz ölçümüne rağmen dünyanın üçüncü büyük çay üreticisi olan bu ülke, yılda 210 milyon kilogram civarında çay üretiyor. Kendine has buruk bir tadı ve hoş bir kokusu olan Seylan çayı 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de biliniyor. Kaçak yolla İran, Irak, Suriye ve Kıbrıs üzerinden gelen bu çay önceleri doğu bölgemizde ve Tahtakale'de çuvallar içinde satılıyordu. Şimdi bu alanda faaliyet gösteren diğer firmalar tarafından da ambalajlanarak satışa sunuluyor. Seylan çayı artık en lüks marketlerde bile bulunuyor. Çayla ilgilenen herkes Seylan çayının aşırı talep görmesine farklı bir yorum getirirken, görüşüne başvurduğumuz Çaykur İşletme ve Üretim Daire Başkanı Süleyman Bekar, Seylan çaylarının uygun iklim koşulları ve çelikle üretim yapılmasından dolayı ülkemizde yetiştirilen çaylardan daha kaliteli olduğunu kabul ediyor. Fakat Türkiye'de çay üretiminde kimyasal ilaç kullanılmadığı için giderek sağlık konusunda bilinçlenen halkın Türk çayından vazgeçmeyeceğini iddia ediyor. Doğu Karadeniz çaylarını kendi tesislerinde işleyerek değişik markalarla iç piyasaya sunan Of Çaysan Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Kasapsa, Seylan çaylarının Türkiye'de sanıldığı kadar rağbet görmediğini söyleyerek ekliyor. Dünyada tatlı ve acı çaylar olmak üzere iki grup çay vardır. Tatlı çaylar Türkiye'de yetişen çaylardır ki Türk insanı bu tadı sever. Seylan çayları ise acıdır ve bu çay Avrupalıların damak tadına hitap eder. Türkiye'li çay üreticileri böyle söylerken Seylan'dan çay ithal ederek iç piyasaya sunan şirketler satışlarından çok memnun olduklarına ve zaman zaman talebe cevap veremediklerine dikkat çekiyorlar. Onlar sadece Kıbrıs ve güneydeki sınır komşularımızdan giren kaçak çaydan rahatsızlar. Türkiye'deki çayın kalitesinin artması da temennileri. Kilosu 1-2 milyon arasında değişen bu çaylar tamamen Seylan'da işlenerek Türkiye'ye getiriliyor. Seylan çayını Türkiye'ye pazarlayan çay üreticilerinden Beta Gıda'nın pazarlama müdürü Yalçın Dede, tercih ediliş sebeplerini Seylan çayının gün boyu tazeliğini muhafaza edişine, bir kilosundan ortalama olarak 1550 bardak çay çıkmasına ve güzel kokusuna bağlıyor. Çay sadece keyif verici bir içecek değil, tıbbi bir öneme de haiz. Yapraklarında bulunan %1,5-4 arasındaki kafein, az miktardaki teofilin, %10 civarındaki tanen sebebiyle çay kuvvetli bir idrar söktürücü. Büzücü etkisinden dolayı göz banyolarına uygun. Uzun zaman ve fazla miktarlarda çay içenlerde teizm adı verilen uykusuzluk, iştahsızlık, zayıflama ve sinirlilik halleriyle kendini gösteren bir hastalık belirebiliyor. Az miktarı ise dinlendiriyor ve keyif veriyor. Rize ve Seylan, ismi ne olursa olsun, çay
uzun yıllardır Türkiye'nin en çok tüketilen içeceği. Güne onunla başlıyor, onunla bitiriyoruz. Bardak bardak, fincan fincan içiyoruz gün boyunca. Ailelerimizle, arkadaşlarımızla içiyoruz çayımızı. Yalnızlığımızı paylaşıyoruz onunla. Çay, her ana, her nabza şerbetimiz. Evet sevgili dinleyiciler, Bir Zamanın Sandukası'nın daha böylece sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki günlerde sandukamızdan sizler için neleri çıkaracağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.

0: TGRT FM.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.
3: Yasa teklifini sundu. İşte madde madde çerçeve yasa.
4: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
5: Sadece 12 madde, yarım asırlık terörün bitişini değil, binlerce yıllık kardeşliği de müjdeleyen tarihi bir yasa. Adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası. Yasanın ruhu ve amacı da o isimde saklı.
4: Aziz milletimiz şundan müsterih olsun. Sadece ülkemizde değil, bölgede kardeşliğin, barışın, huzurun, güvenliğin sağlanması noktasında biz çalışmalar yürütüyoruz.
5: Türkiye'nin gözü kulağı meclisteydi. Önce AK Parti grubu basına kapalı olarak toplandı. Vekiller bilgilendirildi. Sonra teklif diğer siyasi partilere de iletildi. AK Parti ve MHP dün teklifi imzalamıştı. DEM Parti hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi teklife imzalarıyla destek verdi.
4: Daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği ve hayatının daha da iyileşeceği barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz. Buna herkesin katkı vermesi lazım.
5: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhur İttifakı ortağı MHP'li isimleri de yanına aldı. Kameraların karşısına geçti. 12 maddeyi de tek tek anlattı. Yasaya göre Milli Güvenlik Kurulu bu tespiti teyit edecek.
4: Kritik eşik örgütün silah bırakması. PKK, KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir.
5: O karar resmi gazetede yayımlandığında öngörülen infaz düzenlemeleri devreye girecek. PKK, KCK, terör örgütü ve bağlı tüm oluşumları kapsam içinde olacak. Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, daha ağır cezaları gerektiren suçlarda ise 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresi boyunca zaman aşımı işlemeyecek, dosya ve deliller muhafaza edilecek. Kasten öldürme suçundan hüküm giyenlerle 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan mahkum olanlar kanundan yararlanamayacak. Bu sınırlamayla Öcalan'a da infazdan yararlanma yolu kapanmış olacak.
4: Kim ne diyorsa açık yüreklilikle, demokratik ortamı zenginliği içerisinde fikirlerini herhangi bir suç ve suça teşvik olmaksızın paylaşabilir, hedeflerini ortaya koyabilir.
5: Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işlenirse hem soruşturma soruşturma ve kovuşturmalar hem de infaz ertelemesi kaldırılacak. Suç işlenmezse dosyalar düşürülecek veya kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecek. Ertelenen cezalar da infaz edilmiş sayılacak.
4: Topluma hem entegre olma, uyum sağlama, bütünleşme, toplum hayatında iyi bir vatandaş olma noktasında bir hayatı sürdürmesini de arzu ediyoruz.
5: Kanun teklifiyle uygulamanın koordinasyonu için bir kurul oluşturulacak. Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Süreci takip edecek olan kurul gerekirse yeni adli, idari ve yasal düzenlemeler önerebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de izleme komisyonu oluşturulacak. Bu kurulda tavsiye kararları alabilecek. Teklife göre örgüt mensuplarınca teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcılar kayıt altına alınacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler MGK kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından 6 ay içinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya yetkilendirilecek kurumlara yazılı başvuruda bulunacak. Kanun kapsamında verilen görevlerini yerine getiren kamu görevlileri bu faaliyetleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluk taşımayacak.
3: Önemli bir gelişme, tarihi bir gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da şimdi sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili bir paylaşım geldi sevgili seyirciler. Neler söyledi? İşte ekranlarınıza da yansıtıyor arkadaşlarımız. Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde yine huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ve şöyle devam ediyor. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanı Sayın Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Az önce Bahçeli'nin de açıklamalarını getirmiştik. Ona da özellikle teşekkür ettiğini söylüyor. Yaptığı bu paylaşımda bu tarihi günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce yaptığı paylaşımda bir kez daha tekrar edelim. Yaptığı paylaşımı kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi ve ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi az önce yaptığı paylaşımda ve şöyle devam etti. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaştırılmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili seyirciler, biz de bu paylaşımını hemen sıcağı sıcağına elimize ulaşır ulaşmaz sizlerle paylaşmış olduk. Evet, Devlet Bahçeli'ye de özellikle teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce yaptığı bu paylaşımda. Peki Devlet Bahçeli bu tarihi günle, bu tarihi gelişmeyle ilgili neler söyledi? Şimdi de ona bakalım.
0: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
5: Çerçeve yasaya desteğini ifade etti. Türküyle, Kürdüyle 86 milyon vatandaş kazanmıştır dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
0: Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır.
6: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bunun bir devlet projesi olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla devletin gerekeni yaptığı, meclisinde inisiyatif aldığına işaret etti. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Meclis Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür etti. Bahçeli'ye daha önce yaptığı Selahattin Demirtaş evine dönsün açıklaması da hatırlatıldı.
0: Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
3: Dediğimiz gibi bu konuda bu tarihi günde pek çok açıklama var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de MKYK sonrasında yine bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı, soruları cevapladı. Birlik ve dirlik mesajı verdi.
7: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi. Bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyerek ortaya koyduğumuz bu irade, ortaya çıkan bu çerçeve aslında bölgemize dönük olarak kötü niyet besleyen emperyalist ve siyonist saldırganlığa verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesidir. Ama günün sonunda meselenin sahibi 86 milyon tüm vatandaşımızdır. Bizi yumruk yumruğa getirmeye bölge halklarını getirmeye çalışanlara karşı kol kola yürüme irademizi, el ele yürüme irademizi, omuz omuza kendi geleceğimizi inşa etme irademizi bir kere daha ortaya koymuş oluyoruz. Tüm bu çalışmalar yapılırken esas mesele silahlı tehdidin ve terör örgütünün gündemden çıkmasıdır. Tabii bu terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacaktır. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. Türkiye'nin bir üçüncü göze gerek ihtiyacı yoktur. Bütün bu sürece bakacak olan milli bir göz var. O milli gözde 86 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Eleştiride bulunanların tabii ki eleştirileri haktır. Ama bu eleştirilerin yapıcı eleştiri olması, ön açıcı, yol gösterici, ışığı çoğaltan, oksijeni çoğaltan eleştiriler olması son derece önemlidir.
3: 10 yıldır firardaydı. Marmaris'te 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan TİB'in bir üyesiydi ve sonunda yakalandı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi. 69 sayfalık bir itirafname hazırladı. 15 Temmuz gecesine ilişkin ilginç bilgiler verdi ve cezaevine tutuklanarak gönderildi.
8: Ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
5: Hedeflerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Suikast timi Marmaris'e gitti. Ancak o hain pusu da darbe girişimi de başarısız oldu. FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin 69 sayfalık itirafı ortaya çıktı. İfadesine göre örgütle bağlantısı 1998 yılında öğrencilik döneminde başladı. Askeri okul sürecinde mahrem imamlarla irtibatını sürdürdü. Örgüt içinde Selim kod adını kullandı. Öğrenciliği boyunca hafta sonları sivil kıyafetle örgüt evlerine gitti.
8: Buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım.
5: 2015 yılında katıldığı kurmaylık sınavında da FETÖ devredeydi. Sınavdan bir ay önce kendilerine mahrem sorumlu Muhammed Baran tarafından şifreli bir flash bellek içerisinde sorular verildi. Bu sayede akademiye girdi. 2012'de paraşüt kursu için bulunduğu ABD'de kılık değiştirip Pensilvanya'ya gitti. Örgütün elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret etti. 2013 yılında izdivaç abisi Hami aracılığıyla katalog evliliği yaptı.
9: Urkay,
10: Karatepe.
5: Karatepe'nin itirafları 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı konutuna düzenlenen saldırının detaylarını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Karatepe ve ekibi o gece helikopterle İzmir'deki Çiğli askeri hava üssüne gitti. Darbeciler görevlerinin Cumhurbaşkanı'nı alıp emir verilen yere götürmek olduğunu tebliğ etti. Marmaris'e giden suikast timi korumalarla çatıştı. Güvenlik güçlerinin ateşi nedeniyle hainleri alacak helikopter iniş yapamadı. Darbenin başarısız olduğunu anlayınca kamuflajları çıkarıp şort ve tişört giydi, bankamatikten tüm parasını çekti. İşte o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Hain FETÖ'cü otostop çekerek İzmir Bornova'ya kadar kaçmayı başardı. 10 yıl sonra elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki hücre evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen FETÖ'cü Karatepe etkin pişmanlıktan faydalanmayı da talep etti. FETÖ'cü Karatepe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9: Ülkeni bir lira
3: satmayı. Sevgili seyirciler, suç örgütlerinin tümüyle mücadele devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü de bugün bakın nasıl bir çeteye operasyon düzenledi.
5: Kurşunlama, kundaklama, 214 kilometre iz sürüldü. Saatlerce güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yeni nesil suç örgütü adım adım takip edildi. İstanbul polisi operasyon için Çatalca ve Bağcılar'da düğmeye bastı. Kundaklama ve kurşunlama olaylarına karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütleriyle mücadele çalışmaları kapsamında liderliğini yurt dışında bulunan ve hakkında uluslararası arama kararı bulunan şüphelinin yaptığı suç örgütüne operasyon düzenledi. Polis ekipleri Esenler'de kasten yaralama, Beşiktaş ve Sarıyer'de iki ayrı kundaklamayla Kağıthane'de iş yeri kurşunlama olmak üzere 4 ayrı olayın aynı suç örgüt tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Soruşturma kapsamında 214 kilometrelik güzergaha ait 198 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Çatalca'da bir otele ve Bağcılar'da durdurulan bir araca düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir adet çelik yelekle bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
3: Altın fiyatları yeniden yükselişte sayın seyirciler. Hem küresel piyasalardaki altına olan talepte bir artış var, hem FED'e olan beklentiler, Amerikan Merkez Bankası'na yönelik beklentiler değişti. Önce ons fiyatı yükselişe geçti altının uluslararası piyasalarda, ardından Türkiye'de de gram altın 6430 lirayı geçti.
5: Küresel piyasalarda güvenli limana talep arttı. Gram altın 6430 lirayı aştı. ABD dolarındaki değer kaybı, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin iyimser gelişmeler altını destekledi. Fed'in faiz artırımı beklentisinin zayıflaması da yükselişi güçlendirdi. Ons altın gün içinde 4161 dolara kadar yükseldi. Gram altınsa %3'ü aşan primle 6430 liraya kadar çıktı. Altındaki yükselişe gümüş, platin ve paladyum da eşlik etti. Gümüşün gram satış fiyatı 100 lirayı gördü. Piyasalar şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak istihdam verilerine odaklandı. Verilerin Fed'in faiz politikası ve altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
3: Bodrum sevgili seyirciler, Mykonos gibi, Ibiza gibi, Ibiza gibi tatil merkezleriyle yarışıyor fiyatlarda. Bodrum'da bir tabak et 25 bin liradan, bir sushi tabağı 85 bin liradan satılıyor.
5: Dünyaca ünlü Mykonos, Ibiza ve Saint-Tropez'i geride bıraktı. 85 bin liralık sushi tabakları 25 bin liralık et fiyatlarıyla adeta lüksün başkenti oldu.
10: Ben bu sene lahmacunun kaç para olduğunu merak ediyorum.
5: Akdeniz'in en pahalı tatil destinasyonları listesindeki Bodrum artık Avrupa'nın zirvesindeki merkezlerle aynı ligde anılıyor. Ancak bu kez yarış lezzetle değil, cepleri yakan faturalarla.
10: Yani lezzetli olsun, pahalı da olmasın diyelim işte, lahmacun yani.
5: Uluslararası markaların ve restoranların yer aldığı Bodrum'da alkol hariç kişi başı ortalama hesaplar 100 ila 270 euro arasında değişiyor. Premium mekanlardaysa bu rakamlar on binlerce lirayı buluyor. Dünyaca ünlü lüks bir restoran zincirinin Bodrum şubesindeki güncellenen menü rakamları durumun vahametini gözler önüne seriyor. Öyle ki dev porsiyon özel etler 25 bin liradan satılırken şefin özel sushi ve deniz ürünü tabakları Bodrum şubesinde 85 bin lirayı buluyor. Aynı markanın Ibiza veya Mykonos şubelerindeki benzer tabaklar yaklaşık 20 bin lira seviyesinde kalırken Bodrum fiyatları dünya merkezlerini bile sollamış durumda.
11: Ay çok pahalı. Her yer bomboş. Bomboş. Hani böyle bir şey olamaz.
5: Ancak rakamlar ziyaretçilerin tercihlerine de yansıdı. Bodrum'un en popüler lüks marinalarındaki mekanların bu yaz sezonunda beklenen yoğunluğa tam anlamıyla ulaşamadığı gözlemleniyor.
12: Kolay gelsin. Topu ne kadardı?
5: Turizm işletmeleri ise Bodrum'un farklı ilçelerinde her kesime hitap eden mekanların olduğunu dile getiriyor. Bakalım sezonun geri kalanında bu fiyat politikaları nasıl şekillenecek?
3: Dün bahsetmiştik, Yüksek Askeri Şura'dan, yaş toplantısından, görev değişiklikleri, terfiler, emeklilikler derken bugün başka bir haberimiz var bu konuyla ilgili. Yüksek Askeri Şura kararlarından sonra kadınlarla ilgili bakın nasıl değişiklikler yaşandı.
5: Çoğu gencin hayali doktor olmak. O da tıp fakültesini kazandı ama hayali mavi vatanda olmaktı. Hastanede şifa dağıtmayı değil, gökyüzünde millete kol kanat olmayı seçti. Hava Harp Okulu'nun davetini kabul etti. Hikayesi şimdiden Cumhuriyet tarihine geçti. Hava pilot albay Özlem Karapınar Tuğ Generalliğe terfi etti. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Karapınar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Puanı yüksek olduğu için Hava Harp Okulu'ndan davet aldı. O davet hayatının akışını değiştirdi. Beyaz önlüğü değil, havacıların mavi üniformasını tercih etti, savaş pilotu oldu. Özlem Karapınar Türk Hava Kuvvetleri'nde üstlendiği her görevi üstün başarıyla yaptı. Başarıları 2026 yaş kararlarıyla taçlandı. Tuğ Generalliğe terfi etti. Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası olarak tarihe geçti. Bir başka gurur verici atama da Kara Kuvvetleri'nde gerçekleşti. Albay Armağan Özel Tuğ General rütbesine yükselerek kadın generaller arasındaki yerini aldı.
3: Eskiden sadece doğalgaz, su, elektrik faturaları vardı ama şimdi dijitalleşmenin artmasıyla birlikte dijital aboneliklerin de etkisi oluyor artık aylık masraflarımıza. 79 lira, 99 lira derken küçük rakam sendromuna kapılıyoruz ve aylık giderlerimiz her geçen gün biraz da artıyor.
13: İlk başta bir ücretsiz hafta veriyordu. O beni cezbetti yani. Ücretsiz abonelik almıştım. Ondan sonra unutmuşum. 4000 lira çekilmiş.
14: Eğer biriktirseydim bu parayı 5000 liram falan olabilirdi.
15: Eskiden sabit giderlerimiz belliydi. Elektrik, su ve doğalgaz. Şimdi ise bütçemizi dijital abonelikler kemiriyor.
16: Çok fazla şey ödüyorum. Yeni fark ettim. Başta çok cüzi bir rakam gibi geliyor ama birkaç ay içinde çok artıyor. Bence tamamen tuzak.
17: Bence ceplerimizi boşaltıyor. Sadece bu uygulamaya aylık 100 lira veriyorum.
18: YouTube'da katıl üyelikleri alıyorum bazı kanallara 60-70 lira. Spotify var 170 lira falan o da. Netflix var, o da 390 lira gibi bir tutarı var. Aylık 900'ü buluyor. Oyun şirketi var, onun Game Pass diye bir uygulaması var. 420 lira gibi bir şey oldu. Bir ay boyunca yaklaşık 200-300 tane oyunu bedava oynayabiliyorsun.
19: Uygulamalara yatırım yapmak daha mantıklı. Ders çalışma videosu izliyorum. Aralara reklam gelince de dikkatim dağılıyor. O yüzden premium almak bence daha mantıklı oluyor. Aylık olarak öğrencileri zor duruma düşürebiliyor.
15: Tehlikenin asıl adı küçük rakam sendromu. 79 lira, 99 lira gibi tutarlar tek başına göze batmasa da birleştiğinde devasa bir külfete dönüşüyor.
20: 99.5 diyor ya mesela. Küçük küçük numaralarla cebimizden para alıyorlar yani.
21: İlk başta ücretsiz gösterip ondan sonra fiyat arttırıyor. Satın alınca da onun 4 katı ya da 5 katı meblağıyla sana geri dönüyor. Ücretli yerine ücretsizleri daha ideal, uygun buluyoruz.
15: Bir ay premium deneme üyeliği teklif ediyorlar. Karşılığında kredi kartı bilgilerinizi istiyorlar. Siz iptal etmeyi unutunca ise sizin üzerinizden vurgun yapıyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre orta gelirli bir ailenin dijital aboneliklere ödediği ücret aylık 4000 lirayı buluyor.
22: Aboneliklere para vermek yerine o parayı biriktirseydim şu an dünyayı geziyor olabilirdim yani. Biraz pişmanım evet, çünkü dünyayı gezmek gerçekten şu an daha önemli bence.
23: İlk 2 ay ücretsiz, sonra 100 TL'ye çıkıyordu. 2 ay kullanıp sonra iptal ettirecektim. Sonra iptal ettirmedim ve bir anda parayı çekti benden 2 ay sonunda.
3: İstanbul Fatih'te sevgilimi rahatsız ettin tartışması cinayetle bitti. İki grup arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
5: Sosyal medya tartışmasında kan aktı. Bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Kan donduran bıçaklı kavga İstanbul Fatih'te yaşandı. İki grup arasında sevgilimi rahatsız ettin tartışması büyüdü.
24: Sevgili ayağına şey yapmışlar, bir bayan üzerine olmuş yani kavga.
5: Gençler hesaplaşmak için İmam Hüseyin sokağında buluşunca ortalık savaş alanına döndü.
24: 2-3 kişi bu kulübenin arkasında beklemiş, 2-3 kişi de aşağıda beklemiş. Yani ona tuzak kurmuşlar.
5: Bıçaklar çekildi. Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal defalarca bıçaklandı. Dehşet dolu o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
25: Ben gördüğümde çocuk yerde yatıyordu. Yerde bıçaklamaya devam ettiler çocuğu.
5: İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 19 yaşındaki Ali Anzo hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Hilal'in sağlık durumuysa ciddiyetini koruyor. Bıçaklı kavgada 8 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Bir kadını öldürdü, ardından da aldattı diye iftira attı eşine, öldürdüğü eşine, ama o savunma bakın nasıl çürüdü.
5: Eşini öldürdü, ardından da aldattı diyerek suçunu hafifletmeye çalıştı. Ancak DNA raporu gerçeği ortaya koydu. Cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi.
26: Neden öldürdün?
5: Tarih 27 Kasım 2024. Antalya Muratpaşa'da 57 yaşındaki Abdullah Poyraz, 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş Poyraz'la tartıştıktan sonra tabancayla genç kadını hayattan kopardı. Ardından karakola giderek teslim oldu. Olay yerindeki en yürek yakan detaysa annesinin öldüğünü eve geldiğinde öğrenen kızın feryatlarıydı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında katil zanlısı eşinin kendisini aldattığını, bu yüzden öldürdüğünü söyledi. Sanığın bu iftirası maktulden alınan örneklerdeki DNA profiliyle çürüdü. Kadının vajinal örnekleri doğrudan katil zanlısı Abdullah Poyraz'a aitti. Tüm delillere ve rapora rağmen mahkemede pişkinliğini sürdüren sanık tahliyesini istedi. Cani Koca kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
3: Peki akşam haberlerine şimdi de Hindistan'dan bir haberle devam edelim. Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 26 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
5: Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sel ve heyelanı da beraberinde getirdi. Yetkililer eyalette sel nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi. Felakette kaybolanların arandığını belirten yetkililer, evini terk etmek zorunda kalan binlerce kişinin yardım kampına yerleştirildiğini açıkladı. Seller nedeniyle binlerce hektarlık tarım arazisinin hasar gördüğü öğrenildi. Kerala'nın kuzeyinde 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden olmuştu. Birçok evin sular altında kaldığı bölgede sel suları henüz çekilmedi.
3: Ve böylelikle akşam haberlerinin de sonuna geldik sevgili seyirciler. Ben Alper Altun. Yarın akşam 17'de Dünya'da Bugün de bir kez daha karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar.
0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, gelincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş, gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota, oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi, büyük

0: sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, gizli yapılan günahın tövbesini gizli yapınız. Aşikare yapılan günahın tövbesini aşikare yapınız. Günahlarınızı bilenlere tövbenizi duyurunuz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz günahla imansızlık ayrı şeylerdir. Değerli dinleyenler, zani zina ederken, içkici içki içerken, hırsız çalarken mümin değildir hadis-i şerifi, günah işleyenlerin kafir olacaklarını göstermez. Alimler bunların kamil mümin olmadıklarını gösterdiğini bildirdiler. Bunların iman kuvveti zayıftır. Küfre düşmeleri kolay olur. Fuhuş söz söyleyen, komşusu zararından emin olmayan, komşusu açken tok olan mümin değildir hadis-i şerifleri de böyledir. Şu günahı işleyen cennete giremez, cehennemliktir, mümin değildir demek, o günahtan tövbe edilmezse, af veya şefaate uğramazsa, günahının cezasını çekmeden cennete giremez demektir. Çünkü günahla imansızlık ayrı şeylerdir. Günah ne kadar büyük olursa olsun, o günahı işleyen kafir olmaz. Fakat hangi günah olursa olsun, günaha devam edenin kalbi kararır, küfre sürüklenir. Onun için her günahtan kaçmalıdır. İbadet yapmayan ve günah işleyen Müslümana kafir dememelidir. Ehl-i sünnet âlimlerinin açıklamaları olmadan, hadis-i şeriflerden, ayet-i kerimelerden hüküm çıkarmak çok yanlış olur. Mesela bir mümini kasten öldüren cehennemdedir mealindeki ayet-i kerimeyi, İslam âlimleri bir mümini mümin olduğu için öldüren cehennemliktir şeklinde açıklamışlardır. Allah-u Teala'nın var ve bir olduğunu ve peygamberiyle bildirdiği ahkamı tasdik eden bir mümin, bu ahkama uymakta kusur ederek günah işlerse elbette üzülür. Günah işlemekle kafir olmaz. Allah'ı ve peygamberi tanımayan ve yaptığı iyi işleri Allah'ın emri olduğu için değil de başka sebeple yapan bir kimse Allah'a kul olmayı bile kabul etmiyor. Bu ikisine karşı Allah-u Teala'nın muamelesi elbette bir olmaz. Çünkü birisi suçluysa da Müslümandır. Diğeri iyi iş yapmış olsa da kafirdir. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, bidat ehli iman edip salih amel işleyenler mealindeki ayetleri delil gösterip amel imanın parçasıdır dediler. Halbuki bu ve benzeri ayetler amelin imanın içinde değil dışında olduğunu gösterir. Eğer aksi olsaydı ve amelü salihat sözü lüzumsuz tekrar edilmiş olurdu. İmam-ı Azam Hazretleri de buyurdu ki, iman dil ile ikrar, kalp ile de tasdiktir. İmanda azalma çoğalma olmaz. Ancak parlaklığında, kuvvetinde çoğalma olur. Amel imandan parça değildir. Günah işleyene kafir denmez. İman herkese gerekirken, her amel herkese gerekmez. Mesela nisaba ulaşmayan fakir zekat vermez. Hayız halindeki kadın namaz kılmaz. Fakat fakire ve hayızlıya iman gerekmez denilemez. Allah-u Teala'nın var ve bir olduğunu ve peygamberiyle bildirdiği ahkamı tasdik eden bir mümin, bu ahkama uymakta kusur ederek günah işlerse elbette üzülür. Ancak günah işlemekle kafir olmaz. Allah'ı ve peygamberi tanımayan ve yaptığı iyi işleri Allah'ın emri olduğu için değil de başka sebeple yapan bir kimse Allah'a kul olmayı bile kabul etmiyor demektir. Amel imandan bir parça olsaydı her günah işleyen kafir olurdu. O zaman hiç Müslüman kalmazdı. Hadis-i şeriflerde bazı iyilikler imana, bazı kötülükler küfre bağlı olarak bildirilmişse de böyle buyurulması bu iyilik ve kötülüklerin önemini, şiddetini bildirmek içindir. Haya imandan bir şubedir. Temizlik imanın yarısıdır. Ve iman namazdır hadis-i şerifleri böyledir. Başka ayeti kerimelerin ve hadis-i şeriflerin yardımıyla bunların imandan veya küfürden parça olmadığı anlaşılmaktadır. Büyük günah işleyenin imanı gitmez, kafir olmaz. Günah işleyen Müslümana fasık denir. İmanı düzgün olan fasıklar
ahirette cehennem azabını görse de sonunda mutlaka cehennemden çıkar. İbadetler ve bütün iyi işler kıymetliyse de bunları yapmak imanın yanında ikinci derecede kalır. İman temel, iyi işleri yapmak ikinci derecededir. İmandan sonra gelir. İmanın ve imanla birlikte olan iyi işlerin dünyada da ahirette de faydaları vardır. İnsanı saadete ulaştırırlar. İmansız olan iyi işler insanı dünyada saadete kavuşturabilir, ahirette ise faydası olmaz. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allah'a iman etmeyenlerin yaptıkları faydalı işler, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu küller gibidir. Ahirette o işlerin hiçbir faydasını bulamazlar. Kıyamet günü onların iyi işlerini bizim için yapmadıklarından, kimler için yaptılarsa onlara doğru saçılan ince toz haline getiririz. Emekleri en ziyade boşa gidenler dünyada güzel iş yaptıklarını sanır. Halbuki boşuna uğraşırlar. Rablerinin ayetlerine ve kıyamette onun huzuruna çıkacaklarına inanmazlar. Biz de onların iyiliklerini yok ederiz. İyilikleriyle kötülüklerini ölçmeyiz. Kafirlerin cami yapmaları caiz değildir. Yerinde ve yarar bir iş değildir. Onların cami yapmaları ve diğer bütün beğendikleri işleri kıyamette boşa gidecek ve cehennemde sonsuz olarak cezalandırılacaktır. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır. Kafirlerin dünyada yaptıkları iyi işler çölde görünen seraba benzer. Susuz kalan adam onu uzaktan su sanır. Fakat yanına varınca umduğunu bulamaz. Kafirler de kıyamette dünyada yaptıkları iyilikleri serap gibi yapan, yani yok eden Allah'ı bulur ve hesabını ona verir. Bu ayet-i kerimeler de amelin imanın bir parçası olmadığını, kafirlerin hiçbir amelinin fayda vermeyeceğini göstermektedir. Müslüman imanından, Müslümanlığından şüphe etmemelidir. Günah ayrı, kafirlik ayrıdır. Zina eden, içki içen ve hırsızlık eden de sonunda cennete gidecektir. Çünkü ehli sünnet itikadında amel imandan parça değildir. Günah işleyen kafir olsaydı dünyada Müslüman kalmazdı. Bu iddianın sahipleri de Müslüman olamazdı. Masum olmak, yani günah işlememek peygamberlere mahsustur. Amel imandan bir parça olsaydı her günah işleyen kafir olurdu. Hatta amel imandan parçadır, günah işleyen kafir olur diyen sapıklar da Müslüman olamazdı. Çünkü masum, yani günahsız olmak peygamberlere mahsustur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, İmam-ı Azam Hazretleri, mümin büyük günah işlese de imanı gitmez, kafir olmaz buyurdu. Günahı çok olan bir mümin tövbesiz ölmüşse, Allahü Teala dilerse günahlarının hepsini affeder, dilerse günahları kadar azap eder, fakat sonunda yine cennete koyar. Ahirette kurtulmayacak olan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan kurtuluşa erer. İmam-ı Gazali Hazretleri bu mealdeki hadis-i şerifleri açıklarken, kamil iman sahibi içki içemez, içenin imanı zayıftır buyuruyor. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Cebrail aleyhisselam, Allah'a şirk koşmadan ölen her Müslüman cennete girer dedi. Ben hırsızlık ve zina etse de mi dedim? Evet dedi. Bunu 3 kere sordum, üçünde de aynı cevap.

Şiirlerle menkıbeler. Ebu'l-Hasan Harkani rahmetullahi aleyh. İman etmek kolay değil. Büyük İslam sultanı, o Gazneli Mahmud Han, Harkan vilayetine gelmiş idi bir zaman. Orada Ebu'l-Hasan Harkani diye bir zat vardı ki ziyarete gitmişti onu bizzat. Harkani Hazretleri Mahmud-u Gaznevi'ye hocasından bahsetti. Çok büyük zattı diye. Dedi, hocam Bayezid-i Bistami ayrıyeten öyle kâmil bir veli idi ki hakikaten onu bir defa gören küfürden kurtulurdu ve bir defa konuşan hidayeti bulurdu. Mahmud Han çok şaşırıp dedi, ya Ebu'l-Hasan, böyle nasıl söylersin Bayezid hakkında sen? Zira Resulullah'ı gördü nice kâfirler, yine de iman ile şereflenemediler. Bahusus Ebu Cehil ve keza Ebu Leheb, Allah'ın Resulünü sık sık görürlerdi hep. Bunlar gelemedi de iman ve hidayete, Bayezid'i gören mi erecek bu devlete? Senin üstadın olan Bayezid-i Bistami, server-i kainattan yüksek mi daha yani? O Resulü görenler etmediler de iman, nasıl onu görenler imana gelir o an? Dinledi Ebu'l-Hasan, sultanın bu sözünü. Dedi, onlar görmedi Allah'ın Resulünü. Yani Ebu Cehil'le onun gibi çok ahmak, onu göremediler bir peygamber olarak. Anlamadıklarından peygamber olduğunu, yalnız görmüş oldular Abdullah'ın oğlunu. Yahut Ebu Talib'in yetimidir diyerek baktı ve aldandılar peygamber bilmeyerek. Onlar inkar gözüyle ona baktı yalnızca. Bu yüzden aldandılar imanla bakmayınca. Sıddık-ı Ekber gibi onlar da inanarak görmüş olsalar idi bir peygamber olarak, onlar da onun gibi imana gelirlerdi. Onun gibi yükselip kemale ererlerdi. Araf suresinde de Hak Teâlâ mealen şöyle buyurmaktadır Habibine hitaben. Sana baktıklarını görürsün çok kimsenin. Fakat üstünlüğünü görmezler onlar senin. Hükümdar bu cevabı dinleyince dikkatle, pek hoşuna gitti ve memnun oldu gayetle. Silindi kalbindeki o itiraz ve inat. Dedi, eder misiniz bana biraz nasihat? Buyurdu ki, günahtan geri çek her azanı, kıl her gün cemaatle 5 vakit namazını.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insanlarla alay etmek, dalga geçmek uygun bir şey midir? Yani ya biz şakalaşıyoruz işte, ne var bunda diyebilir birisi. O benim arkadaşım, yani ne olacak ki alay etsem, dalga geçsem diyebilir. Yani bunun bir savunması var mıdır? Ya da hani mazur görülecek bir durumu, yeri var mıdır? İnsanlarla alay etmenin, dalga geçmenin, yoksa hiç yapmamak mı lazım?
1: Şimdi alayın içerisinde ne var? Alay etmenin içinde ne var?
0: Küçük düşürme var bir kere.
1: Tabii. Yani onu küçük düşürüyorsun. Peki alaya alınan kimse bundan üzülüyor mu? Üzülüyor. Aa, benimle alay ettiniz. Çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Alkışın diyeni duydun mu? Yani. Adam gücü yetiyorsa bir de seninle kavga eder.
0: Değil mi? Karşılık vermeye çalışır.
1: Karşılık verir. Gücü yetmiyorsa beddua eder. Kalbi kırılır. Onunla helallaşmadığı müddetçe Allah-u Teala korusun. Sonu felaket olur. Alay etmek, insanların birbirlerinin hafife alması, rencide etmesi, onu küçük ve gülünç duruma düşürmesi demektir. İnsanlarla alay etmek, onları gülünç duruma düşürmek, toplumdaki şeref ve itibarlarını rencide etmek, İslam dininde kesinlikle kesin olarak yasaklanmıştır. Haramdır yani. Bir kimseyi eğlenceye hafife alarak onunla alay etmek, o kimseye eziyet verdiği, onu üzdüğü zaman haram, günah olmaktadır. Zira Kur'an-ı Kerim'de Hücurat Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine mealen, ey iman edenler, bir grup diğer bir grubu alay almasın, belki alay ettikleri kendilerine daha hayırlıdır. Ya bir de o var. Daha hayırlıdır. Şimdi bir hadise anlatılır da o ayet-i kerime mealini nakledince kitaplarda. Şimdi bir grup işte Küfe veya Basra neyse haç zamanı hacca gelmişler. Garip fakir birisi de böyle bir kervan denk geldiği zaman o da gelmiş. Saf bir adamcağız. Yani o kervandakiler tamam demişler, sana destek veririz falan. Neyse haç farizası bitmiş. O kafilede bulunan bir tanesi buna böyle bir tuzak hazırlamış.
0: Şaka yapalım demiş.
1: Şaka yapalım demiş. Alay etmek değil yani, bir yerde affı almak var orada. Onun sonra
0: bu saftır diye düşünmüşler.
1: Kandırırız bunu diye. Demişler haccın kabul oldu mu? Demiş nereden bileyim ben, bilemem ki. Beraat verilmedi mi sana? Ne beraatı? Haccı kabul olanlara beraat verilir. Nasıl? Adam önceden bir kağıt hazırlamış, çıkarmış, göstermiş. Ya bir üzülmüş. Hemen geri dönmüş. Koşarak gitmiş, Kabe'nin örtüsüne yapışmış. Ya Rabbi demiş, ben fakir ve garip kulunum. Öbür kullarına bak, haccılarını kabul etmişim, beraat vermişin. Bana vermedi, benim kusurum adam neydi ya? Ağlayarak dua ediyor. Gökten bir tane kağıt.
0: Süzülerek iniyor.
1: Süzülerek iniyor. Kaptığı gibi geliyor, sevinerek. Ne oldu, beraatını aldın mı? Aldın. Çıkar bakayım, o şey yapan çıkarayım. Cennet ipeğin üzerine yazılmış falan. Adam attan iniyor. Demiş özür dilerim. Biz demiş seninle aynı şekilde hani şaka edelim yaptık. Aslında dalga geçilecekti. Dalga geçtiler. Dalga geçtiler. Diyor ki ben diyor parasını vereyim, bunu bana ver diyor. Yok diyor, bizde öyle beraat falan yok diyor. Bak, bir cennetten
0: biz dalga geçmiştik.
1: Şey yaptıydı falan. Özür diliyor, helallaşıyorlar falan. Özür diliyor, helallaşıyorlar. Yani hayattayken şey yapılabiliyor. Dolayısıyla
0: insan böyle birine de denk gelebilir değil mi? Yani çok kalbini kırabilirsin. Hadi bu beraatını almış da gelmiş ama kalbini kırdın diyelim.
1: Telafi etmek de yani zor.
0: Allah-u Teala, tabii. Direkt onun Allah-u Teala ile karşı karşıya geliyor.
1: Tabii. Alay etmek de karşı tarafta kimseyi hiçe saymak, onu hafife almak, ona karşı bak bu ifadeyi de kullanmışlar. Bir düşmanlık vardır. Onu ezmek istiyor. Yani o şekilde de, o niyetle de yapılıyor. Alay etmek de karşısının kusurlarını, hatalarını, günahlarını ortaya dökerek onu tahkir etmek, ondan intikam almak da olabiliyor. Alay sözde olduğu gibi o kimseyi taklit ederek, bazen de ima ve işaret ederek yapılmaktadır. Eğer alay edilen kimse orada hazır ise, buna gıybet denmezse de karşısındakini alaya aldığı ve onun kalbini kırdığı için çok büyük günah olmaktadır. Hele arkasından olursa gıybet olur. Allah Teala korusun. Efendim işte biz işte şöyle insanları güldürmek için, ya zaten insanları güldürürsün, sonra da o insanlar seni yalnız bırakırlar. Cehenneme atıverler. Hiçbirisi de gelip de sana yardım etmez. Şimdi bir kimsenin topluluk içindeyken kendine sahip olarak sesli olarak eğlenmesi neticesinde ona gülmek de onu küçük düşürmek ve onunla alay etmek anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz böyle bir hadise kendilerine nakledildiği zaman niçin gülüyorsunuz buyurmuşlardır. Bir de bir hadise anlatılıyor. Mustafa Bey demek ki daha önceki o yetişme şekli çok farklı. İnsanlar da kaliteliymiş. Kadılık makamında. Şimdi tabii altyapısı güçlü ama öğrendiklerini amel ettiği için kalp gözü de açık. Bir gün bir kadıncağız bir meselesi var onu kadı efendiye sormak için geliyor. Kapıyı çalıyor. İçeri girince ya elinde olmadan sesli bir şekilde elliyor. O anda kadı efendi önünde bir kitap varmış ona bakıyormuş. Şeyi duymuş kadının yerlenmesini. Hiç böyle başını kaldırmamış şey yapmamış falan. Kadın böyle sıkılıyor nasıl soracağım falan. Sonra bir ara başını kaldırmış. Demiş hanım demiş. Ne diyorsun demiş yani. Ne diyorsun demiş yani ben anlamıyorum falan.
0: Kulaklarım ağır duyuyor.
1: Kadınca ana demiş kadı efendi kulakları sağarmış. O sana rahat rahat derdini anlatmış. Soru sormuş, cevabını almış. Cevabını almış ve gitmiş. Kitaplarda deniyor ki bu kadı efendi o kadın vefat edene kadar o sağlıklı rolüne devam etmiş.
0: Açığa çıkmamasın diye.
1: Mahcup olmasın diye. Mahcup olmasın diye buna devam etmiş. Şimdi bunlar efendim biz yapabilir miyiz? Şimdi bak arkadaşım. Efendim yapabilir miyiz? Bu yapanlar çelikten yaratılmış değil.
0: Evet.
1: Et ve kemik onlarda. Yapmışlar. Olmayacak şey değil. Hemen şimdi. Efendim işte bu zamanda falan. Ya zaman ne şey var? Ben bildiğim bileli aynı şekilde güneş doğudan doğuya battan batıyor. Bir şey değişiklik yok o zamanda. İnsanlar değişiyor. İşte sen böyle kaytarıyorsun. Öbürsü böyle kaytarıyor. Herkes bir kayış atıyor falan gidiyor. Halbuki dik durursan tamam. Hani bir söz var ya dik dur eğilme falan diye tamam mı? Evet. Dik dur. Dik
0: eğilme.
1: Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerif, dünyadayken insanlarla alay eden bir kimseye mahşer günü cennetten bir kapı açılarak kendisine buyur gel denir. O kimse sıkıntı ve telaş içinde o kapıya geldiği zaman kapı yüzüne kapanır. Tekrar başka bir kapı açılır ve yine aynı davet yapılır. O kimse aynı sıkıntılı ve telaş haliyle o kapıya koşar ve kapı yine yüzüne kapanır. Bu hal defalarca tekrarlanır ve nihayet o kimse çağrıldığı halde gidemez hale gelir buyurmuştur. Ya sen alay ediyordun, dalga geçiyordun, değil mi?
0: Adamla böyle hafife dalga
1: alıyordun.
0: Böyle dalga geçerler adamla.
1: Orada da böyle olur. Başka bir hadis-i şerifte de kim bir din kardeşini tevbe ettiği günahından dolayı ayıplarsa kendisi o günaha düşmeden önce ölmez buyurulmuştur. Onun için çok çok dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek gerekir. Bütün bunlar başkasını tahkir etmenin, onu küçük düşürmenin ve ona ihanet etmenin cezasıdır. Fakat bir kimse bizzat kendisini maskaraya alır ve maskaraya alınmaktan zevk alırsa bu hal onun için bir nevi şakalaşmak olur. Bunun da uygun olan ve olmayan tarafları mevcuttur. Sakınmak iyi olur. Çünkü neticede kalp kırmak noktasına doğru gidilir mi? Evet, kalp kırmak noktasına doğru gidilir. Büyüklerimiz buyurmuşlar ki susmak, açlık, az uyumak, uzlet ve zikre devam yolumuzun esasıdır buyurmuşlar. Hadis-i şerifte de ya hayır söyle veya sus. Susan kurtulur buyurmuştur. Hatta kitaplarda bu hadis-i şerif öyle nakledilirken şimdi susan kurtulur buyuruyor ya. Bülbül ötmeseydi buyuruyor.
0: Kafese girmezdi.
1: Kafese girmezdi. Dilini tutarsan beladan da emin olursun. Onun için kimseye alay etmemeli ve şaka yaparım diye de kalbini kırmamalı.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki kim bir iyilik yapmayı düşünür de yapamazsa Allah-u Teala ona tam iyilik etmiş gibi sevap yazar. Eğer o iyiliği yaparsa 10, 700 ve çok daha fazla sevap yazar. Eğer kötülüğü düşünür de yapmazsa tam bir sevap yazar. Eğer o kötülüğü yaparsa sadece bir günah yazar. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün İslam ordusunu bir yere göndermişti. O sene kıtlık olduğundan her askerin yol azığını ayrı ayrı vermişti. Askerler arasında Cüdeyr'in radıyallahu anh yol azığını vermeyi unutmuştu. Cüdeyr radıyallahu anh İslam ordusunun arkasından gidiyordu. Yol boyunca La ilahe illallah vallahu ekber Sübhanallahi velhamdülillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye söylüyordu. Ve bu ne güzel azıktır ya Rabbi diyordu. Daima bunu söylüyor ve sabırla yola devam ediyordu. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip beni Allahü Teala gönderdi. Bütün ordunun yiyeceğini verdiniz. Fakat Cüdeyr'in radıyallahu anh azığını vermeyi unuttunuz. O yolda La ilahe illallahü vallahu ekber Sübhanallahi velhamdülillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek ve ya Rabbi bu ne güzel azıktır diye söyleyerek gidiyor. Onun bu söyledikleriyle yer ve gök arası nur ile dolacak. Ona yiyecek gönder dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshaptan birini çağırıp Cüdeyr'in radıyallahu anh azığını götürmesi için ona verdi ve selam söyledi. Onun azığını unuttum. Allahü Teala bana Cibril'i göndererek bu durumu haber verdi buyurdu. O sahabi azığı alıp Cüdeyr'e radıyallahu anh yetişti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerini haber verdi. Bunun üzerine Cüdeyr radıyallahu anh ya Rabbi sana hamdolsun. Sen zaman ve mekandan münezzehsin. Zayıflığıma ve sabırsızlığıma merhamet ettin. Sen beni unutmadığın gibi beni de seni unutmayanlardan eyle diye dua etti. Azığı getiren sahabi ondan işittiklerini aynen Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Resulullah bu haberi getiren sahabiye eğer o sırada başını yukarı kaldırsaydın Cüdeyr'in sözlerinin nurunu yer ile gök arasında görürdün buyurdu. İbn Mesud radıyallahu teala an şöyle nakletmiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yere gidiyorduk. Kim sabah namazı vaktini bekler buyurdu. Ya Resulallah ben bekleyip uyandırırım dedim. Sen uyursun buyurdu. Tekrar kim sabah namazı vaktini bekler buyurdu. Yine ben bekleyeyim dedim. Sonra Resulullah'ın devesinin ve kendi devemin yularını birlikte tutup gece sabah namazının vaktini beklemeye başladım. Gecenin sonuna doğru Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi uyuyakalmışım. Güneşin sıcaklığının tesiriyle uyandım. Kendi devem yanımdaydı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devesi kaybolmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye şöyle git diye işaret etti. O kimse gidip Resulullah'ın devesini buldu. Yuları bir ağaca dolanmıştı. Çözüp getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Orada bulunanlar da abdest aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e radıyallahu anh ezan okumasına emir buyurdu. Ezan okundu. Sabah namazının sünnetini kıldık. Sonra kâmet okundu. Cemaatle sabah namazının farzını kıldık. Selam verdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala dileseydi sizi sabah namazına uyandırırdı. Fakat sizden sonra gelenler uyuyarak veya unutarak sabah namazını geçirdiklerinde sabah namazını bu şekilde kaza etmelerini öğretmeyi diledi.

0: korkulu yerlerde ve düşman karşısında ve emin ve rahat olmak için Li-İlafi suresini okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Her gün ve her gece hiç olmazsa 11'er defa okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir yere gelen kimse, Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halaka okursa, o yerden kalkıncaya kadar ona hiçbir şey zarar, kötülük yapmaz. Korkulu şeyden kurtulmak ve bir dileğe kavuşmak için Taha suresinin 37. ayetinden Velakat'tan 39 sonuna Ala Ayni'ye kadar kağıda mürekkeple yazıp bir şeye 7 kere sarıp yanında taşımalıdır.
1: Suizan. Günahının affolunmayacağını zannetmek Allahü Teala'ya suizan olur. Müminleri haram işleyici yani fasık zannetmek suizan olur. Suizan haramdır. Haram işlediğini öğrenerek, bilerek onu sevmemek suizan olmaz. Buğdu fillah olur, sevap olur. Din kardeşinin aybını görünce ona hüsnü zan etmeli, teviline çalışmalıdır. Onu ıslah etmelidir. Kalbe gelen hatıra, düşünce suizan olmaz. Zannetmek yani kalbin o tarafa kayması suizan olur. Hucurat suresinin 12. ayetinde mealen ey iman edenler, suizan etmekten kendinizi koruyunuz. Zannetmenin bazısı günahtır buyuruldu. Hadis-i şerifte suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız, kusurlarını görmeyiniz, münakaşa etmeyiniz, haset etmeyiniz, birbirinize düşmanlık etmeyiniz, birbirinizi çekiştirmeyiniz, kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez, buyuruldu. Müslümanın Müslümanı öldürmesi haramdır. Bir hadis-i şerifte, Müslüman, Müslümanın canına, malına ve ırzına saldırmaz. Allahü Teala bedenlerinizin kuvvetine, güzelliğine bakmaz. Amellerinize de bakmaz. Kalplerinize bakar, buyuruldu. Allahü Teala kalplerde olan ihlasa ve Allah korkusuna bakar. Amellerin, ibadetlerin kabul edilmesi için, yani sevap verilmesi için hem şartlarına uygun olması hem de ihlas ile niyet edilmesi lazımdır. İbadet sahih olursa kabul edilir. Niyete bakılmaz demek ilhad olur, zındıklık olur. Allah rızası için yapılmayan hayrat ve hasenat ve ibadetler kabul edilmez. Allahü Teala kalbe bakar. İyi niyetle yapılan her şeyi kabul eder demek de cahil şeyhlerin, tarikatçıların sözleridir. Kalbimiz temizdir diyerek haramları, çirkin ve kötü şeyleri yapıyorlar. İyi niyetle yapılan her şey hasenat ve ibadet olur diyorlar. Böyle açıkça günah işleyenleri ve Müslümanları aldatarak kendilerine mürit toplayanları sevmemek, bunlara uymamak lazımdır. Bunların fasık olduklarını söylemek suizan olmaz.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Gelibolu Bolayır'da Gazi Süleyman Paşa'nın türbesinin bulunduğu yere kadar olanları dünden anlatmıştık. Bugün de artık türbesinin önüne geldik. Gazi Süleyman Paşa'nın hayatından anlatımlarımız olacak. Bir de bu yapıyla ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Bu yapı Gazi Süleyman Paşa zamanında babası Orhan Gazi'nin buralara imaretler kurdurmasıyla, hayır hasenat için çeşitli sosyal tesisler kurdurmasıyla burası girişledi. Osmanlı toplumunun bir ziyaretgahı oldu. Çanakkale yakasına yani Çardak bölgesinden Gelibolu'ya ondan sonraki zamanlarda hep ordumuz, Anadolu'dan gelen ordumuz İstanbul fethedilinceye kadar İstanbul Boğazı'nı geçiş için kullanamadı. Nereyi kullandı? Çanakkale Boğazı'nı kullandı. Bu Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerde de Avrupa'ya yapılacak seferlerin önünü kesmek için o devrin papaları donanmasını Çanakkale Boğazı'nın ağzına gönderdi ki Osmanlı'yı engellemek için. İkinci Murat Han Varna Meydan Muharebesi'ne gitmek için Manisa'dan toplayabildiği askerlerle, oğlu da çocuk yaşta 11-12 yaşlarında Fatih Sultan Mehmet Han padişah olduğu halde buradan karşıya geçmek istedi. Fakat papalık donanması Çanakkale Boğazı'nın ağzını tutmuştu. Bu geçecek olan ordu risk altındaydı. Onun için Murat Han güzergahını değiştirdi. İstanbul'da Yıldırım Bayezid Han'ın daha önceden yani dedesinin yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın oradan Venedik gemicilerine yüksek paralar ödeyerek, adam başına bir altın ödeyerek 40 bin askerini ilk defa oradan geçirdi. Yani 1420'li yıllara kadar, hatta 27'li yıllara kadar hep Osmanlı askeri Çanakkale'den Avrupa'ya geçmiştir. Ne zaman ki İstanbul fetholdu, ondan sonra artık Anadolu askeri Üsküdar'dan karşıya geçmiş veya karşıdan Üsküdar'a gelmiştir. Çeşitli gemilerle, deniz vasıtalarıyla geçişi oradan yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Han'da, Yavuz Sultan Selim Han'da seferlere Çaldıran'a giderken veya Kanuni Sultan Süleyman Han Irak-Ayiz seferine giderken, efendim İran seferlerine giderken hep Anadolu'ya geçişini oradan yapmıştır. Tabii burada güzel bir türbe vardı ama o günün şartlarında yapılmıştı. 1. Murat Han zamanından abisi için yaptırıldı bu türbe. Daha sonraki yıllarda zamana yenik düştüğü için tamire muhtaç zamanlar oldu. Bilhassa Osmanlı'nın 1800'lü yıllarında birçok iç ve dış hadiseler ve baskılar sebebiyle ekonomideki bazı duyulan zorluklarla böyle tarihi eserlere bütçe ayrılamaz hale geldi. Abdülhamit Han başa geçtiğinde bütçede 5 kuruş para yoktu. Kendi kesesinden 1552 adet tarihi eseri yeniden inşa ettirdi. 2000'e yakın eseri de bunlar gibi kökten restore ettirdi. Sanki yeni yapmış gibi oldu. İşte bu da onlardan birisiydi. Yani şu gördüğünüz yapı sonradan üzerine işte taraklı böyle çeşitli mozaikler şunlar bunlar koymuşlar ama bunun aslı bu üstüne bir kaplamadır. Abdülhamit Han zamanında kesme taştan tuğlayla karışık kasetleme usulü yapıldığını biliyoruz. Kubbeli bir mekandır. Kubbenin kaslağı da orijinal kubbe kaslağından çok daha fazla yüksektir. Bir metreden fazla yüksekliği olan bir yerdir. Ferah fafur tutulmuştur. Ben inanıyorum ki Abdülhamit Han da şehzadeliği zamanında da padişahlığı zamanında da buralara kadar deniz yoluyla gelip Gazi Süleyman Paşa'nın şehit ve Gazi Süleyman Paşa'nın kabrini ziyaret etmiştir. Süleyman Paşa kendi de hayrat sahibi birisiydi. Çok genç yaşta vefat etti Süleyman Paşa. 1358 yaşında iken şehiden vefat etti Avrupa topraklarında, Rubeli topraklarında. Daha önceden babasının veziri idi, yardımcısı idi. Zaten Orhan Gazi oğlunu kendi yerine hazırlıyordu. Acelesi de vardı yani bir an önce buna verdiğim görevleri bir başarıyla bitirsin de gel oğlum otur da ben de biraz dinleneyim. Çünkü yaşı da ilerlemişti Orhan Gazi'nin diyecek ama nasip de yokmuş diyemedi. Oğlu daha erken gitti. Ona da çok üzüldü tabii. Bu üzüntüsü dolayısıyla da padişahlığı artık bırakayım demesine rağmen Şura Meclisi de daha önceden de arz ettiğimiz gibi Şura Meclisi de bu iş böyle olmaz dedi. Süleyman Paşa İlk kutlu geçişinde, daha önceki zamanlarda da geçişleri var Süleyman Paşa'nın. Türklerin Avrupa'ya geçişleri var. Ama bu geçişler ya Bizans İmparatorluğu'nun aman imdad edin, yardım edin bize diye yardım talebi üzerine olmuştur. Ya da böyle bir yoklama seferi şeklinde olmuştur. Temelli kalmak için bu yakıya geçen Süleyman Paşa'dır. Babasının emriyle geçmiş ve ondan sonra da bütün Trakya'yı işte Vize, Pınarhisar, Kırklareli'ni, daha sonra Murad-ı Hüdavendigâr Hazretleri Osmanlı'nın yurdu haline getirdi. Fakat Silivri hariç geri kalan Trakya'daki Marmara'nın hemen kuzey sahilleri, Silivri hariç Süleyman Paşa zamanında Malkara olsun, efendime söyleyeyim Hayrabolu olsun, Gelibolu olsun, Şarköy olsun, hepsi Süleyman Paşa zamanında Çimpe Kalesi'ne kadar Osmanlı'nın yurdu olmuştur. Tabii babasının vezaretinden sonra babası zaman zaman gerek Anadolu yakasında gerek bu tarafta yapılacak, çünkü Anadolu'da da beylikler var o zaman da, onlarla da bazı anlaşmazlık konuları doğuyor ama Müslüman topluluklar olduğu için iki tarafta Türk ve Müslüman topluluklar, pek tatsız şeyler de orada yaşanmıyor. Böylece bu Trakya yakasına geçtiğinde ta bugünkü Yunanistan topraklarına kadar da Akıncılarımız devam ediyorlar idi. İşte bu seferler sırasında bir gün Gazi Süleyman Paşa atıyla beraber efendim bir sürek avında devam ederken, sürek avını da söyleyeyim de ondan sonra ona geçelim, onun için bir duraladım. Sürek avı bir zevki sefa, ya vurun şu hayvanları da getirin bakalım çocuklar, bir şeyler yiyelim şöyle, biraz da kendimize gelelim, bir şeyler de içelim meselesi değil. Yani bugünkü bazı insanların avcılığa baktığı açıdan bakmıyorlardı. Sürek avları Osmanlı'nın hayatta kalabilmek için askerini eğittikleri bir etkinlikti. Bir görevdi yani. Bu insanlar orada hem vurdukları avların etleriyle beslenirler, hem de çeşitli arazi şartlarında, yağmurda, çamurda, efendime söyleyeyim, uygunsuz yollardan geçişlerde hayatta kalmaya çalışırlardı. İşte böyle bir sürek avı sırasında bir yaban kazı gelir, Gazi Süleyman Paşa'nın önüne konar. Ona doğru hamle yapar, atıyla beraber kalkar, bir daha ileri konar. Kalkar, bir daha ileri konar. Allah Allah. Gel gel diyor ama durmuyor, gidiyor. Derken hızla onu yakalayayım şeklinde bir düşünceyle atını hızlandırıp sürdüğünde, atı bir çam ağacının altından geçerken, ihtimal ki bu Koru Dağları'nın bu civarında oldu, geçerken kafası çam ağacının dalına çarpar, atından yuvarlanır, oradaki taşların üzerine düşer ve şehit olur. Allah rahmet eylesin. Bugün de buraya getirilmiş, defnedilmiş. İçeride Süleyman Paşa'nın kabri var, Lalası'nın kabri var, bir de atı için mermerden çevrilmiş kabri denen bir yer var. Böyle bir kabrinin olduğunu zannetmiyorum. Yani bir at kabrinin olduğunu zannetmiyorum. 4. Murat Han'a böyle bir atı için, çok sevdiği bir atı için bir kabir yaptırdı derler. Kabir değildir bunlar. Nihayet bir yere gömdürülmüştür. Bugün Amerika'da insanlar ölüyorlar, mezarlarının içine çok sevdikleri arabalarını gömdürüyorlar. Bunlar paganist düşüncelerdir. Yani Hristiyanlıktan da önceki zamanlara ait inanışlar ve düşüncelerdir. İnsanlar arasında böyle paganist düşüncelerin de bilhassa Avrupa'da, Amerika'da çok yayıldığını üzüntüyle, esefle öğreniyorum. Ama Süleyman Paşa'nın atı da vefat ettiğinde, ya bu rahmetli vefat etti, bunu da buraya, bunu defnettiğimiz yerin yakınına bir yere bir çukur kazalım da koyalım denmiş olabilir. Bu sonradan yapılan mermer olan şey ve Süleyman Paşa'nın atı dedikleri şeyin öyle bir at kabri olmadığını zannediyorum. Yalnız bir kabir daha var yanında. O da Lalası'nın kabridir. Osmanlı'da şehzadelerin müstakbel padişah olarak yetiştirilmesi için bazı ilim adamları, 14 yaşından sonra daha ziyade olurdu bunlar, şehzade bir sancağa gönderildiğinde onun yanına Lalası giderdi. Lalası her türlü işi meşveret edebileceği şeydir. Müstakbel padişah sancak beyliğinde hatalı bir karar verirse, aa filan şehzade var ya, Amasya sancak beyi var ya, şehzade Yıldırım veya şehzade Beyazıt, efendim şöyle şöyle hiç akıl almaz bir karar verdi. Böyle bir duruma düşürmemek için, hatalı karara alıştırmamak için Lalası hep yanında işi yumuşatıp ona akıllıca yapılacak işin ne olduğunu anlatmıştır. Onun için de Osmanlı padişahlarının devlet idaresindeki başarısı başka memleketlerdeki çeşitli kralların, kraliçelerin verdikleri abuz kararlarla kıyaslanmayacak kadar isabetli ve güzel kararlar verilmiştir. Bu Süleyman Paşa'nın dayısı, yani Orhan Gazi'nin kayınbiraderi olan Şeyh Mahmud Efendi var. Yani onun, Şeyh Mahmud'un yeğeni Gazi Süleyman Paşa. Yeğeninin bu başarılı işleri için bu karşıya deryayı geçmesi, sallarla geçmesi ve Rum elinde fütuhata başlaması için dayı çok seviniyor efendim. İnsanın dayısı yeğenine sahip çıkmaz mı? Ona şöyle buyuruyor dayısı: keramet gösterip halka suya seccade salmışsın. Yahu sen insanlara keramet göstererek denizin üzerine seccadeyi sermişsin, orada namaz kılmışsın. Ey yeğen diyor. O manaya söylüyor. Sallarla karşıya bu Çanakkale Boğazı'ndan geçen seccadeyi de suyun üzerine sererse herhalde çok görülmez. Allah-u Teala dilerse onu suyun üzerinde, seccadenin üstünde oturtur. Yakasın Rumeli'nin desti takva ile almışsın. Esas burada işaret ettiği bu. Ey yeğenim, sen takva eliyle Rumeli yakasını almışsın. Yani yeğenini ikaz ediyor. Buraları fethettikten sonra takva yolunu terk edersen senin işin zor. O zamanın en büyük alimlerinden efendim, Şeyh Mahmud Efendi. İşte Allah-u Teala demek ki desti takvadan ayrılmadan 43 yaşında, işte 1353-58 gibi tarihler oluyor, 54'ten 58'e kadar geçen zamanlar içerisinde şehit olduğunu düşünmek mümkündür. Ve ondan sonra da cenazesi getirilip bu Saros Körfezi'ni siz de görüyorsunuz belki arkamdan. Ben çünkü arkama aldım Saros'u. Daha da bol göreceksiniz bu görüntülerimizin içerisinde. Görüyorsunuzdur da. Biraz önce de gördünüz. Efendim Saros Körfezi'ni, yani Çimpe Kalesi'ni, Çimpe Kalesi de Süleyman Gazi'nin, Şehit Süleyman Gazi'nin hayatında çok önemli bir yerdir. Ona artık yine buralardaki yapacağımız bir programda ondan da bahsedebiliriz. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Gelibolu'da, hatta Bolayır'daki birkaç programımız daha olacak. İleriki günlerde onları da inşallah sizlere sunmaya çalışacağız. Hoşça kalınız efendim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.

temiz örtüler serilerek birbirlerine sigara dahil yiyecek ziyafetleri çekmeye başlıyorlar. Ve ondan sonra da bu sohbetlerde kahkahalar da yükselmeye başlıyor. İşte İngiliz zabiti Von Herbert bu iş için çok üzüldüm diyor. Bu kahkahalar istihza doluydu. Yani Ruslar, ey aslanım, işte biz kurduz, sizleri yemek için şimdi toplandık buraya. Bakalım ne zaman bizim kucağımıza düşüp de tenceremize gireceksiniz derler gibiydi diyor. Bu bana ait bir tercüme efendim. Her şey gayet garip. Harbin esaslarına aykırıydı. Bütün Plevna tabyaları içinde en zor, en tehlikeli, en dayanılmaz hizmet baş tabyanın muhafazasıydı. Adı baş tabi efendim. Bu sebeple son zamanlarda buranın muhafazasına görevlendirilen iki tabur 24 saat nöbet tutup sonra başkaları değiştiriliyordu. İki taburu gönderiyorlar. 24 saat sonrayı bekleyin, 24 saat sonra çekiyorlar, diğer iki taburu gönderiyorlar. Yaşayan hiçbir kimse burada bir günden fazla kalamaz. Buradaki hayata tahammül edemezdi. Çünkü düşmanın ileri karakolları ile bizimkileri ancak bir yol genişliği mesafe ile birbirinden ayırıyordu. Her iki tarafta deliklere girmiş ve iki tarafta da insan başları altı üstüne getirilmiş bir tarladaki sanki yazdan kalma kurumuş kış otları gibi duruyorlardı. Tarife, tabire bakar mısın efendim? Kış otları gibiydi. Burasının muhafazasını 24'er saat nöbetle birinci fırkanın, birinci kolordunun iki taburu yapıyordu. Bu hususta bir nöbet cetveli yapıldı. Düşmana çok yakın ve düşman ateşine maruz bu mevzilerde nöbet değiştirme de ancak gece karanlıkta yapılabiliyordu. Yemek pişirmek, yıkanmak, çamaşır yıkamak vesaire gibi hizmetler gülle ve kurşun yağmuru devam ettiği için yapılamıyordu. Buradaki askerler peksimetleri, mısır unu ekmekler ve erimiş karlarla geçiniyorlardı. Su işini kar ile hallediyorduk. Kar çiğniyorlarmış efendim. Vahşi orman hayatında kutup ayıları falan zaman zaman böyle kar çiğneyerek susuzluğunu giderirler. Ama insanlar değil. Plevne'de karla susuzluğunu gidermişler. Karı çiğneyerek. O vücudu bir hesap eder misin efendim? Ya Rabbi, senin yarattığın bu insanoğlunun vücudu ne zor işlere tahammül edebiliyor. Ne kadar dayanıklı bir makine yaratılmış. Hikmet ilahi, makine gibi vücut yaratılmış. Hikmetinden de, hilkatinden de haşa sual sorulmaz. Neferler, askerlerimiz Mataran'daki su ile idare ediyordu. Adil Paşa'nın, o da donmadıysa tabii, Adil Paşa'nın fırkasından yüksek rütbeli zabitler de gene 24'er saat nöbetle Tabya komutanlığı nöbetleri tutuyorlardı. Tabya kumandanı iki taburun. Bu iş o kadar tehlikeliydi ki baş tabya nöbetine giden her zabit arkadaşlarıyla sarılıp helallaşıyor. Kendisini Allah-u Teala'nın takdir ve inayetine canı gönülden tevdi ediyordu, veriyordu. Burada hemen her saat birkaç şehit veriliyordu baş tabiyada. Zaman ilerledikçe bu tür muhasama tatilleri daha sıklaşıyordu. Artık iki ateşkesin arasına ateşkes tatili demeye başlamışlar. Adlarını koymuşlar. Ne olacak efendim? Yeni bir dünya kuruyorlar adamlar orada. Harbin içinde yaşamak, o da bir dünya.

0: Tabii daha az ara verip daha çok ateş etmeye başlayınca bu tatiller kısalmaya başladı diyor. Bir ara bu maynalar, yani karşılıklı anlaşmalar iki tarafın, her biri yarım saatten 2 saate kadar sürecek halde 3-4 defa yapılıyor. Bu arada iki tarafta nöbetçileri değiştiriyordu. Mayna zamanında nasıl ateş etmeyecekler söz verdiler diye. Kasım ortasında Türklerle Rumenler arası ahbaplık o derece ilerledi ki sonunda Rus kumandanları Kanlıtepe karşısındaki Rus kıtalarıyla buradaki Rumen kıtalarını değiştirmeye mecbur oldular. Rumenleri buraya getirdiler. Rus kıtalarına çektiler. Bunlar Türklerle ahbaplık kuruyorlar diye. Bu değiştirme 10 Kasım, 18 Kasım'da yapılan son resmi ve gayri resmi mütareke ve mayna yapılmamış idiyse de askerler ileri karakollara, siperlere fazla ateş etmemeye dikkat ettiler. Mayna bitse de biraz önce beraber oturmuşlar, sigara içmişler. Nasıl bir savaşa dönüşmüş bu efendim? Kanlıtepe'de düşmanın yakına sokulmasına mani oluyorduk. Rumen esirler burasının cehennem benzeri halini aldı. Toplarımız, cephane bulduğumuz topçularımızın ustalığıyla Kanlıtepe'nin önünde top mezdindeki saha bir yanardağ krateri haline getirildi. Yani buradan şunu söylüyor. Rus komutanlığı buradaki Rus askerleri çekip de Rumen askerlerini getirince tabii bizimkiler de Rumenlere ver yansın edince zaten sizin yüzünden bu iş başımıza geldi diye bir yanardağ kraterine dönmüştü diyor efendim. Evet, Rumenlerin çoğu az çok Türkçe anlıyordu. Anlamasın mı ya bu kadar sene Kazıklı Voyvodadan beri Fatih Sultan Mehmet Han zamanından beri Osmanlı'nın hükmünde yaşayan insanlar. Ama dikkat edin, burada bir şey var. Asimileye Osmanlı hiç yanaşmamış. Böyle bir şey için bastırmamış idare ettiği topluluklara. Asimilasyon yok. Ne dilini, ne dinini, ne de milliyetini. Bu bayrağı tanıyor musun? Tanıyorum. Tamam, sen Türk vatandaşısın, Osmanlı vatandaşısın. Böyle denmiş. Aradaki mesafe Rumenlerle bizim askerlerin, siperlerin arasındaki 25 metre veya daha az olan nöbetçiler arası kırık Türkçe ile Türkçe konuşuluyordu birazcık. Düşmanlarla dostlar arası, yani Türklerle Rumenler arası konuşmalar oluyordu efendim. Her iki tarafta da karşı düşmanı aldatmak için her türlü hile tedbiri vardı. Bizim tarafta tam insan ebadında zabiti, borazanı, neferleri ile giyinik, cansız bir manga vardı ki düşman ateşini o tarafa çekmek için kondu. Enteresan değil mi efendim? Demek ki oraya kukla yapmışız. Borazan da kukla, borazanı da kukla, elindeki elbiselerde takım komutanı da manga komutanı da hep çul çabutla sarılmış, asker görünüm verilmiş, bir birlik meydana getirilmiş efendim. Çok enteresan. Tam insan ebadında hem de. Zabiti, borazanı, neferleri ile giyinik, cansız bir manga kurduk diyor. Ve düşman hiç olmasa o tarafa ateş etsin de canlı askere etmesin dedik ve 152. bölümün sonuna geldik. 153. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
1: Bir anı bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

0: Efendim Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Said Eken, sizlere bu programı sunarken ana kumanda masasında bize Hüseyin Selim Kaya kardeşimiz yardımcı oluyorlar. Her zaman olduğu gibi bu akşam yine bir mübarek zatı, bir büyük zatı sizlere kısaca arz etmeye gayret edeceğiz. Evliyanın büyüklerinden olan, Mısır'da dünyaya gelmiş ve orada vefat etmiş olan Abdülaziz Eddirini Hazretlerini sizlere kısaca arz etmeye gayret ediyorum. 613 senesinde Mısır'ın Garbiye vilayetine bağlı Neberi kasabasının Dirin köyünde dünyaya gelmiş ve 694 senesinde, bunlar hicri tabii ki, yine orada vefat etmiş olup kabri şerifi vefat ettiği Dirin köyünde bulunmakta olup pek çok insan tarafından ziyaret edilerek hala feyiz ve bereketlerinden istifade etmek için gayret gösteriliyor. İnşallah bizlere de bu mübarek zatı ziyaret etmek nasip olur. Eddirini Hazretleri zamanındaki pek çok alimden daha çocuk yaştan itibaren ilim öğrenmeye başlar. Tefsir, fıkıh, hadis, kelam ilimlerinde pek çok ders alıp belli bir mertebeye ulaştıktan sonra artık bundan sonraki diğer durak olan tasavvuf yoluna yönelir. Pek çok büyüklerimizin hayatları hep bu şekilde meydana gelmiştir. Önce ilim öğrenmişlerdir. Daha sonra İlimde belli bir seviyeye, belli bir noktaya, belli bir mertebeye ulaştıktan, gerçek manada ilim sahibi olduktan sonra son mertebe olan tasavvufa hep yönelmişler. Tasavvuf olmadan nihayete varılamayacağını çok iyi bildikleri için de çoğu zamanda kendilerini belli bir nihayete, belli bir hedefe ulaştıracak hep mübarek zatlar aramışlar ve onlara tabi olmuşlardır. Bu yolun esasları hep bu şekilde süre gelmiştir. Büyüklerden Es-Sübgi Hazretleri onun için demiştir ki Abdülaziz Eddirini züh sahibi, birçok kerametleri görülen, çok sayıda eser yazan, edebiyatta mahir, kelam ilminde arif bir zat diye ondan sevgiyle, övgüyle, muhabbetle bahsetmiştir. Yine bir başka zat ise onun için, Ebu Hayyan ise şöyle demiştir. Abdülaziz Eddirini ilim ve edep sahibiydi. İnsanlar onun duasını almak için sıraya girerlerdi diye bildirmiş ve kayıtlara bu şekilde geçmiştir. Abdülaziz Eddirini Hazretleri Mısır'da Er-Rif denilen yerde oturur ve zaman zaman ikamet adresi burası olmakla beraber civar bölgelere, etraftaki diğer yerleşim yerlerine gider, oralardaki insanları ziyaret eder ve onlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmak için gayret eder ve onların bu arada başka müşkilleri varsa onları da halledilmesi için gayret eder ve Allah-u Teala'ya yalvarır, dua ederdi. Zaman içerisinde isminin çeşitli yerlerde duyulması, bir miktarda artık tabiri caizse şöhret bulması sebebiyle pek çok insan onun yanına gelip ondan dua istemek, ondan ilim öğrenmek için gayret gösterirler. Ancak bazıları zamanın şartları sebebiyle gelemeyenler, vasıta bulamayanlar, imkanı olmayanlar bir şekilde sormak istedikleri meselelerini mektup yazarak ona ulaştırırlarmış. O mübarek de hiç üşenmeden oturur, herkese tek tek cevap yazarak müşkillerini halletmeye gayret edermiş. Kuvvetli bir iman ve güzel ahlak sahibi olup herkese güler yüz gösterir, tatlı dille konuşur, kimseyi de kırmazdı. Öyle yumuşak davranır ki insanlar onun halinden, hatta bazen böyle çok da mütevazi bir halde olduğu için onun evliyalık hallerini, onun ilim hallerini anlayamadıkları da olurmuş. Fark edemezlermiş. Çünkü kendini olabildiğince gizlemeye, kibirden uzak durmaya çok gayret gösterdiği için. Hatta bir gün şöyle bir hadise yaşanır. Bir yere giderken onu tanımayan kimseler yanlarına çağırırlar. Gel bakalım. Sen bize nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, kimsin? Hele de bakalım, sen Müslüman mısın, değil misin? O da elhamdülillah Müslümanım deyince, peki bir kelime-i şehadet söyle de bir görelim bakalım Müslüman mısın, değil misin diye onu böyle sıkıştırırlar. Onlara da peki hay hay der, kelime-i şehadet getirir. Hiç kendisinin kim olduğunu, ne olduğunu anlatmaz. Fakat etrafındaki insanlar onun bu halinden bir tuhaflık olduğunu hissederler. Derler ki, yok sen bizi tatmin etmedin, gel seni kadıya götürelim. Onun huzurunda sen şöyle adam akıllı bir kelime-i şehadet getir. Senin böyle gerçekten bir Müslüman olduğuna biz kanaat edelim derler. O da garip, hiç kırmamak için, üzülmesinler diye, kendisini de çok açığa vermemek için der ki, peki kardeşlerim, olur hay hay, buyurun gidelim der ve kadının huzuruna varırlar. Fakat kadının huzuruna varınca kadı efendi tabii ki o mübarek zatı tanıyor. Abdülaziz Eddirini Hazretlerini tanıyıp, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, hayırdır, ne oldu, bir sıkıntı, bir maruzatınız mı var, niye buraya geldiniz, bunlar da kim deyince, vallahi kardeşim bu insanları tanımıyorum, bunlar beni ne zannettiler, nasıl düşündüler bilmiyorum, bana dediler ki kelime-i şehadet getir. Peki dedim, kelime-i şehadet getirdim. Getirdiğim kelime-i şehadetle pek tatmin olmadılar, akıllarından ne geçtiyse beni de elimden tuttular, buraya getirdiler. Ben de buraya geldim diye cevap verir. Tabii kadı efendi gelen insanların bu yanlış davranışından dolayı onlara serzenişte bulunur. Der ki, siz nasıl bir hata yaptığınızın farkında mısınız? O ilim sahibi mübarek Abdülaziz Eddirini Hazretleri'dir. Onu buraya getirmekle çok büyük bir yanlış yaptınız. Hemen kendisinden özür dileyin, af dileyin ve duasını almak için de gayret edin der. Mübarek der ki, kızmayın Kadı Efendi, onlar farkında değiller, olabilir, insanlık halidir, ben onlara hakkımı helal ettim, Allah-u Teala da onları iki canda aziz eylesin deyip getiren insanlara da dua ederek gönderir. Sonra Kadı Efendi kendisine ikramlarda bulunur, kendisini efendim ağırlar, misafir eder, daha sonra da tekrar köyüne geri döner. Öyle mübarek bir zat yani, o kadar yumuşak huylu, o kadar iyi niyetli, kimseye hiçbir şekilde kızmaz, kimseye karşı efendim kibirlenmez, böbürlenmez. Tabii ki zaten bu büyüklerimizden öyle bir şey asla sadır olmaz. Yukarıda arz etmiş olduğumuz gibi Abdülaziz Eddirini Hazretleri elbette ilim sahibiydi, alim bir zat idi. Bu sebeple pek çok da kitaplar yazmış, neşretmiştir. Bunlardan bir tanesi de Taharetül Kulub adlı eseridir. O eserinde o mübarek zat buyuruyor ki, İlahi, ihsan ve ikram ederek bize kendini tanıttın, nimetlerin deryasına bizleri daldırıp gark ettin. Her an nimetlerin deryasında yüzmekte, onlardan istifade etmekteyiz. Bizleri razı olduğun, beğendiğin yer olan cennetine davet ettin. Seni hatırlamak, emirlerini yapmak sebebiyle bizlere sonsuz nimetler hazırladın, ihsan eyledin. Ne büyüksün ya Rabbi. Ya İlahi, biz kendimize zulmettik. Nefsimizin kötülüğü her yanımızı kapladı. Gaflet denizi kalplerimizi doldurdu. Her halimizle perişanlığımız apaçık. Bizim bu halimizi en iyi bilen sensin. Ya İlahi, isyanımız ve günahımız senin azabını bilmemek, duymamak sebebiyle değildir. Lakin asi nefsimiz bize azaba düşürecek işleri yaptırdı ve günah işletti. Senin günahları örtüp yüzümüze vurmaman sebebiyle şımardık. Bu yüzden çok günah işledik. Senin af ve mağfiretine güvenip günahlara daldık. Şimdi yaptıklarımızın cezası olarak bize hazırladığın azap ile karşı karşıyayız. Cehennem azabından bizi şimdi kim kurtarabilir? Senden başka kim bize bir kurtuluş ipi uzatabilir? Ahiret günü senin huzurunda mahcup bir duruma düşecek olan bu halimize yazıklar olsun. Yarın çirkin olan amellerimiz arz olunduğunda ayıplanmamıza esefler olsun. Ya Rabbi, bizim günahlarımızı affet, kusurlarımızı bağışla, ibadetlerimizdeki kusurlarımızı af ve mağfiret eyle. Ya İlahi, bilmeyerek yaptıklarımızı affet ve bizi aklı selim sahibi kıl. Sen Rabbimizsin, sana inandık, sen günahları affedisin diye buyuruyor kitabında, bu şekilde af ve mağfiret diliyor. Abdülaziz Ahmet Eddirini Hazretlerinin Adab Risalesi'nde şöyle buyuruyor: Tasavvuf yolunun esası edepten ibarettir. Her halin ve her makamın, yani her yerin, her duruşun bir edebi vardır. Edebe sarılan kemale erişir. Büyüklerin kavuştuğu mertebelere kavuşur. Ama edepten mahrum olan kimse yakın zannettiği yerden pek uzak kalır ve kabul edeceğini umduğu yerden reddolunur. Edep zahirin ve batının süsüdür. Allah-u Teala Hucurat Suresinin 1. ayeti kerimesine mealen, ey iman edenler, Allah-u Teala'nın ve Resulünün önüne geçmeyiniz, Allah-u Teala'dan korkunuz buyurarak Eshab-ı Kiram efendilerimize Resulullah Efendimizin huzurlarında nasıl olunacağını öğretmiştir. İlim edep ile anlaşılır. İlim amel ile sahih olur. Amel ile hikmet kazanılır. Hikmet ile zühte kavuşulur. Zühd ile dünya sevgisi, dünyaya düşkünlük, haramlar ve şüpheliler terk edilir. Bu şekilde dünya terk edilince ahirete rağbet duyulur. Günahlardan sakınılıp ahirete hazırlık yapılır. Böylece ahirete hazırlık ile yüksek mertebelere ve derecelere erişir. Cüneydi Bağdadi Hazretleri Ebu Hafs-ı Iraki'nin yanına gittiğinde ona, ey Ebu Hafs, talebelerini çok iyi terbiye etmişsin dediğinde, o da cevaben, zahirdeki edep batındaki edebe dalalet eder buyurdu. Yani dışında bir edep söz konusuysa, edebe riayet ediyorsan, bu elbette senin içinde, hakikatinde edebin olduğunun işaretidir. Yine büyük zatlardan birisi buyurmuştur ki, hiçbir hal, makam ve marifet dini edebin yerine geçemez. Dini edep ise zahir ve batın güzelliğidir. Yani dini edep Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymak demektir. Böylece emir ve yasaklara uyulursa insanın zahir ve batını güzel olur. Evet. Ya günümüzde biz ne çekiyorsak, ne yaşıyorsak, ne sıkıntı varsa işte bu edebe riayet etmeyişimizden. Yani edebe riayet etmek neymiş? Aslı, işin aslı Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymakmış. Ebu Ubeyd bin Selam Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir zaman Mekke-i Mükerreme'ye gitmiştim. Bazen Kabe-i Muazzama'nın hizasında oturur, bazen ayaklarımı uzatır sırt üstü yatardım. Bu halimi gören ve Allah-u Teala'nın sevgili kullarından olan Aişe-i Mekkiye Hazretleri bana, ey Ebu Ubeyd, sen ilim sahibi bir kimsesin, sözümü dinle, burada edeple otur, yoksa Allah-u Teala yakın kimselere ait olan defterlerden ismin silinir dedi. Yani sonun felaket olur demek istemiş. Meşhur hani buyuruyor ya hadis-i şerif, hiçbir bir edep vasıl ilallah olamaz yani. Edepsiz kişi Allah-u Teala'ya asla ulaşamaz. Denilir ki nefis kötü işleri ister. Kul iyi edebe sarılmakla emrolmuştur. Nefis daima iyi şeylere muhalefet eder. Kul ise onu güzel şeylere çekmeye çalışır. Kim nefsini iyi şeylere çekmek için çalışmazsa nefsinin işlerini salıvermiş demektir. Kim nefsine arzu ve istekleri hususunda yardımcı olursa onun kötülüğüne ortak olur. Kulluk güzel edebe sarılmak, taşkınlık kötü edep üzere olmak demektir. Ya işte insanlarda günümüzde edep olmayınca her türlü taşkınlık, her türlü kötülük çok kolaylıkla meydana çıkabilmektedir. Günümüzde ne kadar berbat şeylere şahit oluyoruz, yaşanıyor, görüyoruz, haberlerde görüyoruz, televizyonlarda, işte sosyal medya denilen yerlerde, her yerde görüyorsunuz. İnsanlar birbirlerine karşı taşkınlık ediyorlar, birbirlerine saldırıyorlar. Allah-u Teala'nın korkusu olmadığı için, çünkü Allah-u Teala'nın edebe sarılan insanda Allah-u Teala'nın hiç şek ve şüphesiz korkusu olur. Allah-u Teala'dan korkan da hiç kimseye kötülük yapamaz. Bir karıncayı bile incitmekten çekinir, sakınır. Her şey edep, ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir diyor. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır buyuruyor. İlmin ehemmiyeti bu şekilde anlatıyor. Ama ilim meclislerinde aradım kıldım talep, ilim geride kaldı, ille edep, ille edep buyuruyor. İlim öğrenenler her şeyin başı olarak ilmi övmüşlerdir. Ama ilim öğrendikten sonra da buyurmuşlardır ki ilimden sonraki en kıymetli iş edep sahibi olmaktır. Eğer edep yoksa öğrendiği ilminde ne kendisine ne de bir başkasına faydası olmaz. Değil mi? Çünkü ilim sahibi insanlar tarihte görmüştür. İlimleri sebebiyle Allah muhafaza bazen kibirlenip kendilerini yüksek görerek yanlış yola çıkan, sapıtabilenler olmuş mudur? Olmuştur. Ama ilmiyle beraber edebi üzerine bulunanlar, edepten zerre kadar taviz vermeyenler hep daima insanlara hem faydalı olmuşlar hem de yüksek derecelere kavuşmuşlardır. İlim öğrenmeyle alakalı olarak Abdullah Eddirini Hazretleri buyuruyor ki, ilim öğrenmek için uğraşan kişiler fazla yememeli, fazla uyumamalı, fazla konuşmamalı, insanlarla ihtiyaç miktarı kadar vakit geçirmelidir. Bunun içindir ki tasavvuf büyükleri hep ihlasla, canı gönülden, samimi olarak tövbe yaptıktan sonra dört şey insanın sermayesi ve asil halleridir buyurmuşlardır. Bunlar az yemek, az uyumak, az konuşmak ve insanlardan mümkün olduğunca uzak kalmak şeklinde tavsiyeler olmuştur. Çok yemek kalbi karartır. Çok uyuyunca insanın bedeni uyuşur. Çok konuşan da ne yapar? Çok hata yapar. İnsanlarla çok fazla teşrik-i mesai içerisinde bulunduğunuz zaman da ister istemez oradaki malayaniler, lüzumsuz davranışlar ne yapar? İnsanı bir şekilde etkiler. İbadetini yapmaya, ilim öğrenmeye, Allah-u Teala zikretmeye engel olur. Çünkü insanlar bir araya geldiği zaman çoğunlukla ne yapıyor? Lüzumsuz, boş şeyler konuşuyor. Malayaniyle vakit geçiriyorlar. Hucurat suresinin 1 ve 2. ayeti kerimelerinde buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah-u Teala'nın ve Resulünün önüne geçmeyiniz. Allah-u Teala'dan korkunuz. Ey iman edenler, peygamberin sesinden daha yüksek sesle konuşmayınız. Ona karşı birbirinize seslendiğiniz gibi seslenmeyiniz. Böyle yapanların ibadetlerinin sevapları yok olur. Bu ayeti kerime nazil olunca kulağı az işiten Sabit bin Kays Hazretleri yolun üzerine oturup ağlamaya başlar. Asim bin Adi Hazretleri onu görüp bu durumu Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem haber verir. Resulullah Efendimiz onu çağırıp hayattayken saadetle, ölüm zamanı şehadetle ve cennetle müjdeler ve hakkında Resulullah'ın yanında seslerini kısanların kalplerini Allah-u Teala takva ile doldurur. Günah onların günahlarını affeder ve çok sevap verir. Mealindeki Hucurat suresinin 3. ayet-i kerimesi nazil olur. Büyüklerin yanında edep ile çok şey kazanılır buyuruyor. Büyüklerin yanında ve evliyanın meclisinde edebi gözeten kimse hem dünyada hem de ahirette pek çok yüksek derecelere, hayırlara kavuşur. Evet. Pek çok arkadaşımız şahit olmuşlardır, görmüşlerdir. Eski abilerimiz, mübarek Emer abimizin rahmetullahi aleyh, hem kayınpederi hem de kendi hocaları, mürşitleri olan mübarek hocasının yanında öyle otururlarmış ki, öyle edeple dururlarmış ki hayret ederlermiş. İnanamazlarmış. Yani ne kadar edeple oturduğunu. Çünkü en ufak bir şekilde yanlış bir hareket, yanlış bir şey olsa feyiz ve bereket kesilir diye ödü koparmış. Bütün büyükler hep aynı şekilde davranmışlar. Kendi hocalarının yanında ne kadar ilim sahibi olsalar bile o hocalarının yanında böyle adeta yani bir bebeğin, bir çocuğun böyle süt dökmüş kedi gibi durur derler ya, adeta öyle durur, öyle korkarlarmış ki aman hocamıza karşı en ufak bir yanlışımız olmasın, kalpleri kırılmasın, kırılırsa feyiz ve bereket kesilir ve bu da bizim felaketimiz olur diye tir tir titrerlermiş efendim. Onun için çok önemli yani. Hızır aleyhisselam ile Musa aleyhisselam arasında geçen bir kıssa var. Şöyle arz edelim. Hızır aleyhisselamın yaptığı bazı şeyleri Musa aleyhisselam hoş görmez. Fakat Hızır aleyhisselam onların için öyle yaptığını haber verince Musa aleyhisselam onun bu yaptıklarını uygun görmeme durumundan vazgeçer. Talebe de hocasından böyle bir şey görse bile bunun hocasının murad ettiği bir şey olduğunu düşünmeli, hocasının her yaptığında bir hikmet, bir fayda olduğunu düşünmelidir. Sanırım bir hayli vakit geçti. Eğer yüksek müsaadeniz olursa bir kısa ara verelim. Tekrar devamında Abdülaziz Eddirini Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam edelim. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim, kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Mısır'daki evliyanın büyüklerinden Şafii fıkıh alimi Abdülaziz Edderini Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Abdülaziz Edderini Hazretleri daha önce yukarıda başlangıçta arz etmiş olduğumuz gibi hep talebe yetiştirmek, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını insanlara anlatmak için diyar diyar dolaşır, onlarda nasihatlerde bulunurmuş. O güzel sohbetlerinde ve nasihatlerinde buyuruyor ki, bütün işlerinizde ve hareketlerinizde orta hal üzere olun. Cimrilikten ve israftan son derece sakının. İsraf ve haddinden fazla dağıtmakla elde bir şey kalmaz. Bir gün insan muhtaç kalır. Cimrilik yapmak, hal ve harekette ölçülü olmamakla da kişi itibar bulamaz buyuruyor. Rabbim Allah-u Teala'dır. O bana kafidir. Ondan af ve ümit diler ve ona hamd ederim. Ahiret günü benim şefaatçim, bütün mahlukların her bakımdan en üstünü, en kıymetlisi, en hayırlısı Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, bütün bu dualar, iyilikler Peygamberin ve en sevdiğin kulun, insanların her bakımdan en güzeli, en üstünü olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem olsun diye dua etmiş. Buyuruyor ki, ilmiyle amil, takva sahibi olan bir alim vefat ettiği zaman Müslümanlar için büyük ve tehlikeli bir boşluk meydana gelir. Adalet sahibi, hak üzere yürüyen bir sultanın, devlet reisinin vefatı Müslümanlar için büyük bir eksikliktir. Salih ve Allah-u Teala'nın veli kullarının ölümü de böyledir. Çünkü onların Müslümanlara yardımı pek çoktur. Allah yolundaki kahramanın ölümü ise kuvvetin zayıflamasına sebep olur. Çünkü onlar sabır, sebat ve kahramanlıkları ile muharebenin kazanılmasına büyük bir vesiledir. Cömert ve asil kimselerin ölümü büyük bir sıkıntı, hayatta kalmaları bolluk ve nimettir. Bu beş kişiye ağlayabilirsin. Bunlardan başkasının ölümü insanlar için rahatlık, hafiflik ve rahmettir. Ya. Özellikle alimin, yani alimin ölümü alemin ölümüdür diye buyuruyor. Çünkü insanlar için en lüzumlu, en lazım olan şey onlara doğru yol gösteren hakiki ve ehl-i sünnet bir alimdir. İnsan yemek yemeden, az yemek yiyerek yaşayabilir. Evi barkı olmadan bir şekilde sağda solda, kıyıda köşede bir şekilde hayatını idame ettirebilir. Ama insanın doğru yolu gösterecek, onu her türlü kötülüklerden koruyacak, onun sonsuz ve ebedi olan hayatta kavuşabilmesi, orada yalnız kalmaması, orada kendini kurtarabilmesi için mutlak ve mutlak surette ona hakiki bir rehber, yol gösterici şarttır. O olmazsa insan doğruyu bulamaz. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'nın bizim için gönderdiği en büyük nimet, en büyük ihsandır. Onun vefatından sonra onun göstermiş olduğu yolu kimler devam ettirmiştir? Ashab-ı kiram efendilerimiz, tabiinin tebe-i tabiinin ve ondan sonra gelen Allah-u Teala'nın veli kulları olmuştur. Ve her devirde mutlaka o veli kullar insanlara yardımcı olmuş, hizmet etmişlerdir. Onların olmadığı yerde her zaman sıkıntı yaşanmıştır, felaket olmuştur. İnsanlar
sonsuz felakete kayıp gitmişlerdir. Yine buyuruyor ki Abdullah Abdülaziz Eddirini Hazretleri, işlerini her şeyi yaratan ve işlerinde hikmetler sahibi Allah-u Teala'ya teslim et. Böyle yaparsan sıkıntılardan ve günahlardan kurtulursun. Yani tevekkül sahibi olursan, Allah-u Teala'ya teslim olursan hiçbir sıkıntı çekmezsin. Her tarafta görülen tehlike, bela ve musibetlere bakarsan Allah-u Teala'nın yüce iradesinin, hükmünün geçerli olduğunu görürsün. Bu dünya hakiki mekan, devamlı ikamet edilecek ve yerleşilecek bir yer değildir. Dünyanın geçici lezzetleri uykuda görülen rüyalar gibidir. Dünyada istediğine, hedefine ulaştığını söylemek gerçek bir söz değildir. Dünya sevinçleri alınan bir haberle bir anda bunalıp hüzün ve kederlere dönebilir. Öyleyse dünyaya karşı zahit ol, haramlardan ve haram olması ihtimal olan şüphelilerden sakın, ahirete hazırlıklı ol. Çünkü dünyaya doymayıp hırsla onun peşinde koşanlar aslında dünyanın köleleri ve hizmetçileridir. Dünyada mesut ve huzurlu olan kimse dünyaya köle olmayan alim ve takva sahibi kimsedir. Öyle değil mi efendim? Büyüklerimiz dünya malıyla uğraşmayan, dünyalık toplamak için hiç uğraşmayan o büyüklerimiz, o zatlarımız, onların gözünde dünyanın zerre kadar kıymeti olmamış. O yüzden de dünyada hiç üzülmemişler. Çünkü bütün ömürlerini Allah-u Teala'nın razı olduğu ve onun rızası için sarf etmişler ve bu yüzden de sıkıntı çekmemişler. Dünyalık gelmiş, gelmemiş, evi, barkı, işte malı, mülkü olmuş, olmamış hiç düşünmemişler. Ama Allah-u Teala'nın rızasını düşünmeyip nefsinin istekleri peşinde koşanlar hep zarar etmişler. Sürekli sıkıntı içerisinde olmuşlar ve bir türlü de huzur ve refahı da bulamamışlardır. Çünkü ömürleri hep şunu elde edemedim, şunu yapamadım, şu borcu ödeyemedim, şu mala mülke sahip olamadım, işte falan canım var da benim yok da niye olmadı da, işte onun telaşı, bunun telaşı derken bir bakmışın dünyalık peşinde koşarken bir gün bu ömür bitivermiş, geriye sadece dünyada çektiğin sıkıntılar, ızdıraplar kalmış. Ama ahirete ne yapmışsın? Eli boş bir şekilde gitmişsin. Asıl olan, asıl devamlı olan, sonsuz olan hayata yanında hiçbir şey götürmeden, hiçbir sermayen olmadan dımdızlak tabiri caizse göçüp gidivermiş. Halbuki büyüklerimiz, salih amel işleyen insanlar, evliya-i kiram dünyaya zerre kadar ehemmiyet vermedikleri için bu dünyanın sıkıntılarını, bu dünyanın üzüntülerini hiç kendi üstlerine almamışlar. Hiç de tabiri caizse kafalarına takmamışlar, rahat olmuşlar ve hep ömürlerini Allah-u Teala'nın rızasına uygun bir şekilde geçirmeye gayret ederek yükleri dolu olarak büyük bir sermaye ile öbür dünyaya göç edip gitmişlerdir. Sakın dünyanın parlaklığına, cazibesine ve onun dışı tatlı, içi zehir olan hilelerine aldanma diyor. Onun inci gibi görünen ön dişleri arkasında parçalayıcı dişler saklıdır. Çünkü dünyanın sağa solu belli olmaz. Bakarsın bazen suda ateş parçası olsun ister, bazen insana yapamayacağı işleri teklif eder. Böylece insan boyundan büyük işlere girerek de helak olur gider. Eğer kadere,
Allah-u Teala'nın hükmüne rıza gösterirsen şerefli bir hayat yaşarsın. Eğer imkansız bir şeyin olmasını ümit edersen, ümidini tehlikeli bir şey üzerine bina etmiş, kurmuş olur, öyle heder olur gidersin. Zaman akıp gidiyor, hadiseler birbirinin peşinden geliyor. Yumuşaklık, vakar ve sükunettir. Dünya hırsı bir anlıktır. Sabır, yumuşak olmaya, meseleler üzerinde temkinli ve dikkatli hareket etmeye vesile olur. Kızmak ise kabalığa yol açar. İnsanların birbirleriyle çarpışmasına, düşmanlığına sebep olur. Dünya hayatı bir uyku halidir. Ölüm ise bu uykudan uyanmak, hakiki hayata geçmek demektir. İnsanın ömrü hep sonra yapacağım, sonra edeceğim ile geçer. Temenniden başka sermayesi yoktur. Sonra yaparım diyenin düşüncesi, sonraya asılıp sallanmak gibi olmayacak düşüncelerdir. Ama ne var ki, insanların günleri çok çabuk geçer, ömürler yolculuktan başka bir şey değildir. Ahiret yolculuğunun çok yakın olduğunu hatırınızdan asla çıkarmayınız. Ahiret hazırlığını elden kaçırmaktan çok sakınınız. Çünkü her girişin bir çıkışı vardır. Yani bu dünyaya geldiğimiz gibi elbet bir gün bu dünyadan ayrılacağız. Yine buyuruyor ki Abdülaziz Ed-Derin Hazretleri, ey insanlar, yaptığınız uygunsuz işler için bir sebep ve özür göstermeyi bırakın. Allah-u Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınmakta gevşeklik göstermeyin. İnsan gençliğinin kıymetini bilmelidir. Hiç vakit kaybetmeden gençliğin her anını değerlendirmelidir. Sonra ah gençliğim, vah gençliğim, tekrar elime geçse de çok iyi işler yapsaydım diye pişmanlık duyar. Onun için gençliğin insana emanet olduğunun farkında, idrakinde ve bunun şuurunda olmak çok mühimdir. Zaman içerisinde nice meclisler ve toplantı yerleri yok oldu. Nice asil ve yüksek yaratılışlı kimseler zaman içerisinde gelip geçtiler. Zaman içerisinde nice kimseler türlü türlü nimetlere kavuşmuşlardı. Fakat ne arzu edersen et, zaman içerisinde her istediğini elde edemezsin. Sana takdir edilen rızık neyse ancak onu yersin. Karun kadar malın olsa ne fayda diye bir söz var değil mi? Karun'un o kadar çok hazinesi varmış ki, hazinenin anahtarını düşünün 40 katır taşıyor. O kadar çok hazine var. Peki nereye gitti? Hiçbiri kaldı mı? Kalmadı. İstersen hükümdar ol, istersen efendim padişah ol. Sonunda ne diyecekler? Ne kadar malın mülkün olsa da hiçbirini yanında götüremeyeceksin. Bir tabutun içerisine koyacaklar. Sonra musalla taşına yatıracaklar. Ve diyecekler ki er kişi niyetine. Eğer bu dünyada faydalı ameller işleyebildiysen onlar senin imdadına yetişecek. Yok değilse artık ondan sonrası vay haline. Abdullah bin Amr Hazretleri buyuruyor ki, seni ilgilendirmeyen şeyi konuşma. Nasıl dirhemlerini zayi ettiğin zaman üzülüyorsun, yalan söylediğin veya başka kötü bir şey konuştuğun zaman dilin içinde üzül buyuruyor. İnsanların bir kısmı dili sebebiyle ikram görür.
bir kısmı da dili yüzünden hor görülür, sevilmez. Akıllı kimse dili sebebiyle sevilmeyenlerden olmaz. Yani bir kısmı dili sebebiyle ikram görür. Niye? Çünkü o güzel şeyler söyler. Allah-u Teala'nın efendim dininden bahseder, büyüklerden bahseder, insanlara nasihat eder. Bu sebeple hürmet görür, sevilir, sayılır. Bazı kimseler vardır ki adeta boş teneke gibi durmadan konuşur, söylediği cümleler, söylediği sözler insanları incitir, faydalı bir şey söylemez. O yüzden de toplumda da saygı ve hürmet görmez, hatta nefret edilir. Şu dört hasleti kendinde bulundurmayan kimseye akıllı ve ilim sahibi denmez buyuruyor. Birincisi, Allah-u Teala'nın korkusu, bütün hayır ve faziletlerin başı budur. Birincisi, bu insanda bulunması gereken önemli husus, Allah-u Teala'nın korkusu. Bu bütün hayır ve faziletlerin başıdır. İkincisi, güzel bir haya, yani utanma duygusu. Asalet bunun anlaşılır. Üçüncüsü, hilm, yumuşaklık. Dördüncüsü, emri altında bulunanlara cömertlik yapmak. Haya iki kısımdır. Birincisi, kişinin Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir işi yapmaya yöneldiği zaman Allah-u Teala'dan haya etmesi. İkincisi, insanların beğenmediği bir iş yapacağı sırada insanlardan utanması. Bunun her ikisi de iyidir. Ancak birincisi farz, ikincisi nafile mesabesindedir buyuruyor. Haya, insan ile kötü şeyler arasında bir perdedir. Haya, kötü ve beğenilmeyen şeylerin en güzel ilacıdır. Ancak haya gidince artık onların ilacı kalmaz, değil mi? Hayası yoksa insanın, haya perdesi yırtıldıysa artık o insandan her şey beklenir. Allah-u Teala kendi rızası için tevazu yapanın anlayışını artırır. Böyle bir kimse haddi zatında küçük bile olsa Allah-u Teala onu insanlar nazarında büyütür. Bir kimse kendini büyük görür, hareket ve tavırlarıyla çevresindekilerinden üstün olduğunu göstermeye kalkışırsa, o aslında makam ve mevki sahibi, çok fazla servet sahibi olsa da Allah-u Teala onu küçültür, insanların gözünde küçük kalır. Büyük zatlardan birisi şöyle demiştir: yeryüzünde mütevazi olarak yürü. Çünkü şu yerin altında nice kimseler vardır ki onlar senden her yönden üstündüler. Eğer gücün, kuvvetin, izzet ve şerefin var ve bundan dolayı kendini bir şey zannediyorsan, unutma ki senden evvel gelip geçenler senden daha güçlü, daha kuvvetli, daha varlıklı, daha zengin idiler. Bu dünya onlara da kalmadı. Muhammed bin Ebu Ali Hazretleri diyor ki, bırak büyüklenmeyi, insanlara asık yüzlü olmayı bile kabul edemeyiz. Asık yüzlü olmak ahmaklık alametidir buyurur. Akıllı insan kendisinden yaşlı birisini gördüğü zaman ona tevazu gösterir. Alçak gönüllü davranır. Kendi kendine şöyle der: bu zat yaşça benden büyük. Bu yüzden onun yaptığı ibadet, taat ve iyi işleri benimkinden daha çoktur.
kendisinden küçük birisini gördüğü zaman da onun yaşı daha küçük, günahı benden daha azdır. Kendisi gibi birine rastladığı zaman da ona bir kardeş olarak bakar. İnsan kendisini kardeşinden nasıl büyük görebilir? Hiç kimseyi aşağı ve küçük görmemelidir. Çünkü atılmış bir dal parçası bile bazen insanın işine yarar buyuruyor. Abdülaziz Eddirini Hazretleri ile ilgili de kısa bir menkıbe var. Onu da arz edip programı bitirelim. Abdülaziz Eddirini Hazretleri Ali el-Müleyhi'yi çok sever ve ziyaretine gidermiş sık sık. Ziyaretine gittiğinde de Ali Müleyhi Efendi de ona ikram olarak piliç pişirip getirirmiş.

ikram ediyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz gibi böyle biraz serzenişte bulunur. Bu halde memnun olmaz. Ali el-Müleyhi efendi sofraya pirinci getirip koyunca Abdülaziz Eddirini Hazretleri kızarmış pirince şöyle bakar ve ona "Ey tavuk, ey piliç, sen kalk git, hadi işine bak" deyince tavuk da bir anda canlanır, yürüyüp gider. Sonra da der ki, döner, der ki "Bu çorba bize yeter, hanımefendiye söyle, üzülmesin" der. Tabii bu hali görünce Ali el-Müleyhi Hazretleri gidip hanımına der ki, "Hanım, gördün mü? Sen bugüne kadar Allah rızası için hep ikram ediyorduk. Bu sefer gönülsüz davrandın. O büyüklere de bu hal malum oldu. Böyle bir durum yaşadık. Yaptığımız bütün iyilikler boşa gitti. Burada bir miktar sevap kazanacak, bu büyüğün duasını alacaktık, boşa gitti" deyince hanımı da ne kadar büyük bir yanlış yaptığını farkına varır. Sonra der ki, "Ah ah, şu çenemi bir tutamadım. Tutsaydım da ne olur" deyip üzüntüsünü diler, affını istirham eder. Ondan sonra bir daha öyle yanlış hareket yapmamaya çok gayret eder. Yine bir gün Abdülaziz Eddirini Hazretleri'nin talebeleri gelirler. Hocalarının efendim yanında akıllarından şöyle geçirir. Yani hocamız bize bir keramet gösterse de biz de görsek derler, içlerinden geçirir. O da onların bu halini anlayarak der ki, "Yavrularım, bizler yerin dibine batmaya müstahak kimseler olduğumuz halde batmamamız ve Allah-u Teala'nın bizi yeryüzünde bu halde bulundurması, bize rızık ihsan etmesi, bize ikramlarda bulunmasından daha büyük bir keramet olabilir mi?" diye onlara söyleyince onlar da utanırlar, bir daha da akıllarından geçirmezler. Ve buyuruyor ki yine Abdülaziz Eddirini Hazretleri, "İnsanlara iyi muamele etmek aklın yarısıdır. Aklın yarısı suali güzel sormak ise ilmin yarısıdır. İnsanlara iyi muamele etmek aklın yarısı, suali güzel sormak ise ilmin yarısıdır. Geçiminde aşırı harcama yapmayıp iktisat etmek geçim darlığından kurtulmaya sebep olur. Güzel ahlak başkalarının sevgisini, kötü ahlak ise nefretini, kinini kazandırır. İnsanlarla yakın alaka kurabilmenin yolları onlara iyi muamele edip ikramda bulunmak, onlardan gelen eziyet ve sıkıntılara katlanmaktır. Büyüklerden birine sordular, iyi ahlak nedir dedi, güler yüzlü olmak ve iyilik yapmaktır cevabını verdi. Ya böyle yaptığımız zaman, herkes bu şekilde davranırsa toplumda bir problem kalır mı? Her zaman söylüyoruz. Zaman zaman bir takım olumsuz şeyler yaşandığında sürekli "Biz bu hale nasıl geldik? İşte çocuklarımız niye böyle oldu? İşte okullarda yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak herkes bir yerde bir problem çözmek için nasıl çözeriz? Bu işin altından nasıl kalkarız?" diye habire konuşuyorlar. Çözüm arayışları içerisine giriyorlar. Halbuki Allah-u Teala bize önümüze koymuş. Emir ve yasaklarını koymuş. Nasıl davranacağımızı göstermiş ve büyüklerimiz de bunları bize özet halinde önümüze getirip koymuşlar. Çok kolay ve basit kelimelerle, cümlelerle bize ifade etmişler. Ama biz ısrarla çözümü başka bir yerlerde, olmayacak yerlerde arıyoruz. Sonra da debelenip duruyoruz. Çok basit, güler yüzlü olmak ve iyilik yapmak. Kimseye kötülük yapmamak, kimseyle kavga etmemek, kimseyle münakaşa

etmemek, insanlara ikramda bulunmak. Böyle davranan bir toplumda insanlar birbirleriyle kavgalı, gürültülü olur mu? Çocuklarımıza da İslam ahlakı üzere dinini öğretebilirsek her taraf güllük gülistanlık olur. Kimse kimseyle kavga etmez. O yaşadığımız vahim hadiselere de şahit olmayız. Ama ısrarla birileri din düşmanlığı peşinde koşup hatta işte okullarda bir miktar din dersi verilsin deyince ortalığı ayağa kaldıranlar, sonra yaşananlar sebebiyle yine birilerini suçlu bulmaya gayret ediyorlar. Hiç boşuna uğraşmamak lazım. Çözüm ortada, çare ortada. Çare nedir? İslam ahlakına efendim dört elle sarılmaktır. Başka da çözüm yoktur. Başka çözüm arayan ancak tabiri caizse efendim kendini ömrünü boş yere vakit geçiren zavallı ahmaktır. Başka bir şey söylenemez. Abdülaziz Eddirini Hazretleri'nin hayatını burada noktalıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine mübarek, yüksek mürşidimiz İmam Rabbani Kudsesuri Hazretleri'nin mektubat-ı şerifinden bir mektup sizlere arz ediyoruz. 74. mektup. Bu mektup Mirza Bediüzzaman'a rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Fakirleri sevmek ve onlara iyilik etmek, İslamiyet'e uymak lazım olduğu bildirilmektedir. Şerefli mektubunuz ve latif yazılarınız geldi. Allah-u Teala hamdolsun. Okuyunca fakirlere sevginiz ve bağlılığınız anlaşıldı. Çünkü bu sevgi saadetin sermayesidir. Onlar Allah-u Teala'nın celisleridir. Hep onunla birliktedirler. Çünkü Buhari ve Müslim'de bildiriyor ki bir hadisi kutsize ben kulumun zan ettiği gibiyim. Kulum beni zikrederken ben muhakkak onun ile beraber olurum buyuruldu. Onlarla birlikte olanlar şaki olmaz buyuruldu. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim sahihinde yazıldır. Onları bulamayıp kitaplarını okuyanlar da şaki olmazlar. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem kafirlere galip gelmesi ve işlerin kolaylaşması için muhacirlerin fakirleri hürmetine dua buyurduğu Tebarani ve Ebu Nuaym ve Hafız-ı Münzir'in rahmetullahi aleyhim ecmain tergip kitabında bildirmektedir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam muhacirlerin fakirlerinin şanlarını bildirmek için saçları karışmış çok kimse vardır ki kapılardan kovulurlar. Allah-u Teala'ya yemin etseler yemin ettikleri şeyi elbette yaratıp verir buyuruldu. Ey mesut insan, kıymetli mektubunuzda dünya ve ahiretin sahibi yazmışsınız. Bu söz ancak Allah-u Teala için söylenir. Elinden hiçbir şey gelmeyen bir köle nasıl olur da herhangi bir bakımdan sahibiyle ortaklığı arayabilir, sahip olmak yolunu tutabilir. Hele ahirette ister hakikat olarak ister mecaz olarak düşünülsün, malik ve sahip yalnız Allah-u Teala'dır. Hak Teala kıyamet günü bugün mülk kimin içindir buyurur. Cevap olarak yine kendisi kahhar, galip olan bir Allah içindir buyurur. O gün kullar için korkudan sığınmaktan başka bir şey yoktur. Pişmanlıktan, şaşkınlıktan başka bir şey yapamazlar. Allah-u Teala o günün şiddetini, kulların sıkıntısının çokluğunu bildirmek için Hac suresinin birinci ayetinde mealen o günün zelzelesi çok büyük şeydir. O gün kadınlar memedeki çocuklarını unuturlar. Hamile hatunlar çocuklarını düşürürler. İnsanlar serhoş olmuş sanılır. Onlar serhoş değildirler. Fakat Allah-u Teala'nın azabı çok şiddetlidir buyuruldu. Farisi 2 beyt tercümesi. Sorulur o gün işlerden, sözlerden, kalbi titrer nebilerin korkudan. Enbiyanın şaşırdığı bir yerde günahlara özür bulmak nerede? Nasihatlerin başı şudur ki İslamiyet'in sahibine aleyhissalatu vesselamu ve tahiyye
uymak lazımdır. Resulullah'a uymayanlar ahirette azaptan kurtulamaz. Bundan sonra dünyanın süslerine düşkün olmamak, varlığa ve yokluğa aldırış etmemek lazımdır. Çünkü Allah-u Teala dünyayı sevmez, ona kıymet vermez. Bunun için kulun dünyalığı olmaktansa olmaması daha iyidir. Dünyanın kimseye fayda vermediğini ve elden çabuk çıktığını herkes bilmekte, hatta görmektedir. Dünyanın malına, mevkiine düşkün olanların bunlara kavuşmak için uğraşıp da ansızın hepsini bırakıp gidenlerin halini görerek ibret alınız. Allah-u Teala bizi ve sizi peygamberlerin en üstünü aleyhi ve ala aleyhissalatu vesselam uymakla şereflendirsin. Amin. Amin. Amin. Efendim, şimdi her zamanki usul üzere duamızı yapalım ve programımızı sonlandıralım inşallah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar olsun. Ve onun günahsız her türlü ayıptan, kusurdan uzak âline ve eshabına da dualar ve selamlar olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu duayı çok okurmuş efendim. Biz de onun gibi bu duayı yapalım. Bu duayı unutmayalım. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabında bu dua efendim ifade edilmekte, belirtilmektedir. Allahümme inni es'eluke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hılki ve rıda'i bil kaderi bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetler yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız işleri bizlere emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı, bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Bize ihsan buyurduğun bu güzel nimetlerin, ehl-i sünnet itikadının kadrini, kıymetini bilenlerden eyle. Günahlarımız, kusurlarımız, isyanlarımız, hatalarımız sebebiyle bu kıymetli nimetlerden bizleri mahrum eyleme. Ve dahi kıyamete kadar da zürriyetimizden gelecek olan bütün zürriyatımızı dini İslam mübine hizmetçi eyle, ehl-i sünnet üzere daim eyle. Ya Rabbi, Allahümme ufirli veli üstazıyya veli valideyye velil mü'mine vel mü'minat vel müslimine vel müslimat el ahya'i minhum vel amat bir rahmetke ya erhamer rahimin. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve kine azabenler. Ya Rabbi, bu nimetlerin bizlere gelmesine vesile olan başta sevgili Peygamber Efendimiz olmak üzere sevgili Peygamber Efendimiz'den sallallahu teala aleyhi ve sellem ta mübarek Hüseyin hocamıza, mübarek Hüseyin Enver abimize kadar gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin, hocalarımızın, Evliya-i Kiram Hazretlerinin makamlarını âli eyle, derecelerini âli eyle, cennet âlâda bizleri onlara komşu eyle, şefaatlerine nail eyle. Bizleri radyoları başında dinlemekte olan kıymetli dinleyicilerimizin hastalarımıza şifa, dertlerine deva, borçlarına eda nasip eyle. Ahir ve akıbetimiz hayır eyle. Her ne muratları varsa muratlarını nail eyle. Ve bütün bu dualarımızı da dualarını reddetmediğin hatırlı, hürmetli kullarının yüz hürmetine kabul ve makbul eyle. Kabul ve makbul eyle. Kabul ve makbul eyle.
bizleri de iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek, mutahhar, mübaçer ruhu şerifler için Adem aleyhisselam Efendimiz'den sevgili Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bütün Peygamber İzam aleyhisselavat hazretinin hasreten Hulefai Raşidin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatıma validemizin ve diğer zevce-i tahiratın Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşere-i Mübeşşere, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud, Eshab-ı Bir Maune'nin ve bir cümle Eshab-ı Güzin Efendilerimizin, Tabi'nin, Tebe-i Tabi'nin, Silsile Ali Sofiyali Büyüklerimizin, mezhep imamlarımız İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin, İmam Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed Şeybani, İmam Züfer Hazretlerinin bir cümle diğer Evliya-i Kiram Hazretlerinin, Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüccetül İslam İmam Gazali ve Seyyidet Nefsi Hazretlerinin, Hasen-i Basri, Habib-i Acemi, Davud-u Ta'i, Maruf-u Kerhi, Sırr-i Sekati, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin, bütün onların talebelerinin mübarek ruh şerifler için Abdülkadir Abdülhalik Oyuncevani, Arifi Rivegeri, Mahmud İncir Fagne ve Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semmas, Seyyid Emir Gilal, Şahin Akşemen Bahattin Buhari, Alaaddin Attar, Yakub-u Çehri, Uvaylı Ahrar, Kadı Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, Hacı İmkeneki, Muhammed Baki Bila, Şeyh İmam-ı Rabbani Mücedi Aksan, Ahmet Faruk Seren, Urvet Uluskan, Muhammed Masum Faruki, Seyfettin Faruki, Muhammed Nurbedayin, Mashar Canı Canı, Abdullah Dehli, Mevlana Kadı Bağdat, Seyyid Abdullah Şemdini, Seyyid Ayakkari, Seyyid Salih, Seyyid Sıbkatullah Hazretleri, Seyyid Femar Vas Hazretleri, Efendi Hazretleri, Mübarek Hüsek Hocamızın, Mübarek Hüsek Emer Abilerimizin, Rahmetullah Aleyhimizin cümlesinin ruhları için kurbunda bulunmakla şerefiyab olduğumuz mihmandar Resulullah Halid bin Zeyd Ebay Belensari, Murad-ı Müzey Mehmet Emin Tokadi, Abdülfettah-ı Bağdat Akri Hazretlerinin ve diğer İstanbul'daki Evliya Kiram Hazretlerinin isimleri aklımıza gelen gelmeyen bütün dünya üzerindeki Evliya Kiram Hazretlerinin hasreten Abdülaziz Eddirini Hazretlerinin ve radyoları başında bizleri dinlemekte olan bütün kıymetli dinleyicilerimizin üzerimizde kul hakkı bulunan bir cümle mümin ve müminat, müslüm ve müslümat ve cümle geçmişlerimizin ve kafi ehli iman erva için hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, sıhhat ve selametimiz için gecemizin hayırlı mübarek olması için Allah-u Teala razı olsun. El-Fatiha ma salavat diyoruz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Haftaya görüşünceye dek kalın sağlıcakla. Lütfen kıymetli dualarınızdan bizleri unutmayınız, esirgemeyiniz. Allah-u Teala emanet olunuz efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT efendim.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, benim ailemde sizlerle birlikteyiz bugün. Ben Hande Hanım, kumanda masasında sevgili Yücel var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Günlerden çarşamba canlı bir telefon bağlantımız olacak. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Alo.
1: Alo.
0: Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, nasılsınız?
0: Sağ olun, siz nasılsınız hocam? Görüşmeyeli.
1: Ben de iyiyim, bayağı uzun zaman oldu ama.
0: Evet yani. Evet, canlı yayınlarımız için biraz uzun zaman oldu. Araya tatiller vesaire girdi.
1: Evet.
0: Nasılsınız, iyisiniz? İzmir'de bugün sıcaklar başlamıştır herhalde diye düşünüyorum.
1: Çok fazla.
0: Ama
1: ne yapalım, alıştık artık.
0: Evet, gerçekten. İşte işin kötüsü orman yangınları vesaire, onların haberlerini aldıkça çok fazla üzülüyoruz bu sıcaklarda. Tabii evet. Ki diğerlerimiz yanıyor diyorlar ya, çok doğru kesinlikle. Hava sıcaklıklarını bir şekilde biz kendimiz atlatıyoruz ama doğa için biraz sıkıntılı zamanlar.
1: Maalesef yani ya, kış biterken en çok beni düşündüren, en çok
0: aynı şekilde düşünüyorum.
1: Olay da bu. Yani keşke sıcaklar bu kadar gelmese. Hani insanlar soğuktan, kıştan bıkıp sıcağa kavuşuyorlar, tatillere gidiyorlar ama evet. En çok beni düşündüren, üzen şey de bu. Maalesef ki bu kadar kötü şeyin içerisinde inanın geçenlerde bir şey fark ettim. İnsan bu felaketli şeylerin içerisinde bile bir teselli, bir mutluluk verici bir yan arıyor.
0: Arıyor. Tutunmamız gereken bir durumlar, evet. Oluşturmaya çalışıyoruz kendimizi.
1: Evet, yani orman müdürlüğünde çalışan bir arkadaşım vardı. Bu işte şeylerde, felaketlerde koşturan ekiplerin içerisinde yer alan birisi. Bununla alakalı konuştuk. En azından bana şunu söyledi ki bu da beni bir nebze olsun teselli ettirdi. Dedi ki abi yanan yerlerin büyük bir kısmı orman gibi görünüyor ama otlak alanlar, yani böyle çalılık gibi ağaçların olmadığı yerler. Bir de şey dedi, yani büyük bir kısmı %80'i 90'ı insan odaklı çıkıyor maalesef ki. Evet. İşte kaynak yapıyorlar, hobi bahçelerinde kaynak yapıyorlar, ağaç demir kesiyorlar canavar taşıyla. Bunların kıvılcımları, evet. Sigara izmaritlerinin kıvılcımları, bunlar maalesef ki tetikliyor dedi. Diğer unsur da, bu da teselli edici bir şey oldu. Yazın büyük bir kısmı geride kalmış olmasına rağmen geçen seneye kıyasla daha az
0: ama bu ay yine maalesef ki duymaya başladık işte.
1: Evet, inşallah hani olabildiğince hızlı müdahale ederler.
0: İnşallah
1: olabildiğince durdururlar. Yani insan çok üzülüyor ama hani yapabilecek de başka bir şeyimiz yok. Dua etmekten başka. Bilinçlendirmekten başka, etrafımızdaki insanları uyarmaktan başka. Yani bununla alakalı bilmiyorum. Belki biraz daha eğitimle, okullarda çocuklar daha fazla bilinçlendirilir ki büyüdükleri zaman bu konularda yaşayabilecekleri ormanlarımız kalırsa inşallah onlar daha iyi bakarlar. Yani yetişkinler olarak arabaların dışarısına atılan izmaritlerin önüne geçilirse pek çok tedbir alınabilir diye düşünüyorum. İnşallah bakalım. Güzel konulardan bahsedelim. Ben birkaç konu düşündüm bu hafta. Hı-hı. Hani en azından programı yapacak olursak diye. Birincisi, özellikle bir ay sonra okullar açılacak. Tabii ki okula başlayacaklar ve ben son zamanlarda okuma ve yazma konusunda zorlu çocuklarla alakalı bir şeyler düşündüm. Çocukların neden bu problemleri yaşadığını okurken, özellikle ilkokul seviyesinde 1. 2. sınıfta hala daha tam okumayı sökememiş, okumayı çözememiş, okuyamayan çocukların ebeveynlerinden çok fazla bu konuda mail, mesaj alıyoruz. Evet, yani
0: ben etrafımda da çok görüyorum hocam bu arada, sadece mail mesajla alakalı değil.
1: Evet.
0: Gözle gördüğüm bir durumda mevcut bununla alakalı.
1: Bunun sebepleri üzerinde duracağım. Neden kaynaklanıyor? Bütün mesela okumakta zorlanan çocuklarının her birinin farklı sebepleri ve gerekçeleri var. Bu konuda bilinçli olursa ebeveynler problem daha kolay çözülür diye düşünüyorum. Onu bildireceğim. Onun haricinde çocukların özellikle çocuğa zarar veren ebeveyn yaklaşımları son zamanlarda değişik isimlerle sosyal medyada, literatürde türeyen ve günümüzdeki doğru olmayan ebeveyn yaklaşımlarına ışık tutan, bunu ifade eden ebeveyn yaklaşımları var birden fazla. Bunlardan bahsedeceğim ki en azından dinleyicilerimiz içerisinde torunları olan, evlatları olan dinleyicilerimiz varsa onlara karşı yaklaşımlarında daha bilinçli olurlar diye düşünüyorum. Bir de son zamanlarda akran zorbalığından tutun da çocuklarda özellikle suça sürüklenen çocuklar vesaire, bunlarla ilgili yasalar çok revaçtayken bu konuda çocukların daha merhametli olmasını nasıl sağlayabiliriz? Çocuklarda merhamet anlayışını nasıl oturtabiliriz? Bu konuyla alakalı birazcık zaman kalırsa bahsedeceğim. Şimdi okurken zorlanan çocuklarla ilgili bir kere şunu söyleyeyim. Her çocuğun farklı farklı sebeplerden dolayı okuması zorlaşabilir. Okuma anında okumayı beceremeyebilir. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi çocuklarda özellikle kelime dağarcığının yetersiz oluşu. Kelime dağarcığı eğer ki çocuğun azsa ve yeterli değilse okuma esnasında kendini ifade edemeyeceği, duygularını taşıyamayacağı kelimelerle karşı karşıya kaldığında mesajı algılayamaz ve bunu düşünmeye başlar. Bunu düşünürken geri planda kafası aynı zamanda bunu düşünmekle meşgulken gözleri de yazılar üzerinde ilerlerken aynı eylemi yapmadığı için kafa başka yerde, göz başka yerde ilerlediği için ister istemez takılır ve okuduğu şeyi seslendiremez. Bundan dolayı çocukların kelime dağarcığının artırılması gerekiyor. Bir diğer unsur, özellikle bazı çocuklar anne babalarının da yardımıyla hece hece, kelime kelime, harf harf tanımlamaya alışıyorlar Hande Hanım.
2: Evet.
1: Fakat bu harf harf, hece hece okumaya o kadar çok alışıyorlar ki sürdürülebilir, akıcı şekilde okumayı unutuyorlar. Çocuk sadece hani böyle bir harfi seslendirir gibi, bir heceyi seslendirir gibi kesik kesik okumaya alışıyor. Yani okumayı sürdürülebilir hale getiremiyor maalesef. Ve bunun rahatsızlığını da duymuyor. Bunu doğal halinde yapıyor. Bunun önüne geçebilmek için çocuğa akıcı bir şekilde konuşmanın olabileceğini gösteren örnekler sunmak gerekiyor. Mesela bununla alakalı ben ebeveynlere çokça tavsiyede bulunurken şu idmanı, şu egzersizi yapın diyorum. Nedir bu? Çocuğun okuma esnasında heceleme ve kelime kelime okurken, tane tane okurken, heceleri bölerken, kelimeleri ikiye üçe bölerken okuma esnasında bu performansını cep telefonunun ses kayıt cihazına kaydetmek. Eğer bunu kaydedersek, çocuğa da dinletirsek bir 10-15 saniyelik performansı, çocuk nasıl okuduğunu görür, duyar, algılar ve bunu daha iyi yapmaya çalışır. Açık söylemek gerekirse çocuk nasıl okuduğunu bilmediği için, dışarıdan kendini de dinleyemediği için ister istemez çocuk doğal bir şey yaptığını zannediyor. Evet. Bunun önüne geçebilmek için akıcı konuşmayı da dinletmek gerekiyor. Mesela ebeveyn de okuma esnasında bunu kaydedebilir, bu sesi kaydedebilir. Bu kayıt sonrasında bunu da çocuğa dinletebilir. Karşılıklı bir oyun gibi görülebilir bu. Böylece çocuk her defasında daha iyi yapmak için uğraşabilir. Bir diğer unsur, dikkat dağınıklığı. Çocuklarda özellikle dikkat dağınıklığı, yani şöyle örnek vereyim. Saatlerce süren oyunlar, tablet oyunları, eğlenceli aktiviteler, sosyal medyada saatlerce, dakikalarca geçirilen video izleme vakitleri. Bunlar çocukların algı düzeyini olabildiğince düşürmekte ve sürekli uyarıcı pozisyonda olduğu için çocukların zihni ister istemez çok kısa zaman dilimlerinde yeni aksiyonlara ihtiyaç duyuyor. Ben bunu şöyle örneklendiriyorum. Çocuklarımız video ve oyunlarla sanki her an bir şey olabilecekmiş gibi, bir aksiyon filmi izler gibi düşünün. Aksiyon filmlerinde sürekli bir hareketlilik, bir heyecan duygusu vardır ya, bir sürekli bir heyecanlı müzik de verilir arka fonda. Bu beklentiyle kişi her an bir şey olacakmış gibi izler. Ama bunun karşılığında duygusal bir sanat filmini baz aldığımızda durağan, akışı biraz daha sakin, müzik biraz daha durgun. Bu şekilde izlemeye alışan insanlar bu durağanlık karşısında iyice uyuşurlar. İşte insan, çocukların özellikle zihinleri okuma performansında bu durağanlığa, bu yavaşlığa geliyor. Sanki sıkıcı bir sanat filmi izliyormuş gibi hissediyor çocuk. Hareketlilik de olmayınca, çünkü okuma performansı çok yavaş. ister istemez çocuğun dikkati başka şeylere kaymak durumunda kalıyor. Maalesef burada yapılan ikinci bir hata da şu, bu dikkatini sürekli başka yerlere kayıyor olma halini ebeveyn dikkat eksikliği ve hiperaktivite olarak tanımlıyor. Bu hataya düştüğü anda çocuğuna kendi kafasına göre dikkat eksikliği var. Dikkat dağınıklığıyla dikkat eksikliği aynı kavramlar değildir. Bunun altını özellikle çizmek gerekir. Dikkat dağınıklığı her insanda olabilir. Çünkü çok yoğun bir şekilde aynı anda birden fazla eylemi gerçekleştirmeye alıştığımız için özellikle cep telefonunun marifetleri sayesinde aynı anda pek çok şeyi gerçekleştirebiliyoruz. Ve beyin buna alıştığı için ister istemez yazınsal aktiviteleri de okurken çocuklar aynı performansı yapmaya ihtiyaç duyuyorlar. Olmayınca bu durağanlık karşısında çocuk çok çabuk kafasını kaldırıp başka şeylerle odaklanabiliyor. Hele hele onunla okuma performansını birlikte yapmaya çalışan, okuma ödevini birlikte yapmaya çalışan anne babalar bunu çok görürler. Çocuğu hemen kafası kalkar, hemen gözleri başka yere bakmaya başlar. İşte bizim çocukta da dikkat eksikliği ve dikkat hiperaktivite sorunu var galiba deyip hemen psikiyatristlere, psikologlara, ilaç tedavisine yönelmeye başlarlar. Oysa ki dikkat dağınıklığı çok farklı bir şeydir. Dikkat eksikliği çok farklı
0: bir şeydir.
1: İkisinin de tespitini sağlıklı bir şekilde bir uzman yardımından, bir doktor, bir psikolog yardımıyla tespit edebilirsiniz. Ve pek çok çocuk maalesef ki bilinçsiz bir şekilde ilaçla kullandırılarak dikkati yatıştırılmaya, çocuğun uyarıcı algısı yatıştırılmaya çalışılıyor. Böylece çocuğun algıları ilaç vesilesiyle yatıştırıldığında çocuk tepki geliştirmiyor ve pasif bir şekilde zihinsel aktivitelerini gerçekleştiriyor. Daha sonra ilerleyen yıllarda bunu çokça almaya başladığında bu ilaca ihtiyaç duyar hale geliyor. Bu ilaca gebe kalıyor çocuk. Bunun önüne geçebilmek için doğal yollarla halletmek gerekiyor veya bir doktordan, bir uzmandan bu konuda kesin bir teşhis almak gerekiyor. Şimdi dikkat dağınıklığının önüne geçebilmek için de ister istemez çocukların okuma performanslarının sürelerini kısadan uzuna doğru götürmek gerekiyor. Yani biz saatlerce, dakikalarca o çocuğun böyle zihinsel aktivite içerisinde olmasını bekliyoruz. Oysa ki çocuk 3-5 dakikada, 10 dakikada bir dikkati dağılmaya muktedir bir şekilde yaşıyor bu hayatı. Elinde telefon, tablet, sürekli oyunlarla sürekli dikkati dağılacak şekilde bir enformasyon bombardımanına maruz kalıyor. Bilgi bombardımanına maruz kalıyor. Sürekli uyarıcı bombardımanına maruz kalıyor. İster istemez çocuk bunlara maruz kalınca dikkati de konsantrasyonu da sürekli uyarıcıya hazır halde bekliyor. Ama okumak durağanlığı getirdiği için o durağan okumanın içerisinde sürekli olarak dikkatinin dağılması normal karşılanmalı. Önüne geçebilmek için beklentiyi düşük tutup mesela çocukla konuşup bak 5 dakika boyunca hiç durmadan okuyacağız, ondan sonra küçük mola vereceğiz. İşte 10 dakika boyunca okuyacağız, bu sayfalar bittikten sonra küçük mola vereceğiz diyerek çocuğun performansını küçük zaman diliminde büyük zaman dilimine doğru uzatabiliriz Hande Hanım.
0: Evet.
1: Bir diğer unsur da çocuklarda başarısızlık ve hata yapma korkusu. Özellikle online oyunlarda, bilgisayar oyunlarında çocuklar o kadar mükemmele alışıyorlar ki beklenti olarak hayatı oyun gibi görüyorlar. Atlanması gereken bir level gibi görüyor. Çünkü bu oyunları yapan, tasarlayan mühendisler çocukların psikolojisi için onları sürekli pohpohluyor. Sürekli onlara ödül veriyor. Daha başarılı olmaları için, o oyunun içinde daha saatlerce kalabilmeni sağlamak için.
0: Vücudumuzdaki dopamin sürekli görüyor hocam, alkış görüyor.
1: Aynen öyle, ama çocuklar kendilerini çok değerli ve özel hissetmeye başlıyor.
0: Evet.
1: Bu özel hissedişten sonra mükemmeliyetçilik algısı oluşuyor. Ya ben mükemmelim, kusursuzum, harikayım.
0: Her şeyi çok iyi yapıyorum.
1: Başarılı olursam hayatta da aynı beklenti içerisinde düşünüyor. Sonra başarısız olduğu, yapamadığı şeyler karşısında reddetmeye başlıyor. Yani şunu düşünmüyor. Ya ben bunda başarısız oldum, bunu nasıl yaparım demek yerine, bunun altından nasıl kalkarım demek yerine, bunu hayatımdan çıkartırsam
0: başarım devam eder.
1: Başarısızlık duygusunu da hissetmemiş olurum.
0: Tabii ki.
1: Diyor. Ve bu yüzden zaten pek çok çocuk okul hayatını, akademik kariyeri reddedip onlarla savaşmak, onunla güreşmek, onunla mücadele içinde olmak istemiyor. Onu yok etmek, reddetmek, hayatından çıkarmak istiyor. Ve bahane olarak da pek çok çocuk ya zaten okuyup ne olacak ki, okuyanlar da işsiz geziyorlar vesaire gibi bir çeşitli sebeplerle kendilerince mantıklı ifadelere bürümeye çalışıyorlar gerekçelerini. Burada çocuğu özellikle başarısızlık duygusunu, korkusunu yaşatmamak gerekiyor. Yani çocuğa yaklaşım olarak siyah ya da beyaz gibi, işte başarılı oldun, başarısız oldun gibi hissettirmemek gerekiyor. Burada süreçten zevk almasına bakmak lazım çocuğun. Mesela şunu yapılabilir. Çocuğun daha önceki performanslarında kıyasla, nispetle daha iyi bir performans sergilediğinde, bak bir hafta önce böyleydi, şimdi böylesin, küçük de olsa bir ilerleme var, bu ilerlemeyi sürdürülebilir kılarsak daha başarılı olacaksındır, bu konuda daha iyi yerlere geleceksindir denebilir. Böylece çocuk doğru yönlendirilebilir. Bir diğer unsur da çocuğu doğru olmayan okuma yöntemleri üzerine yoğunlaştırmak. Mesela yanlış zamanda, yanlış sürelerde çocuklardan okuma performansı
0: beklemek.
1: Örnek veriyorum, çocuğun başarısız olduğu annenin babanın aklına akşam saat 9.30'da 10'da geliyor. Hadi bakayım, getir bakayım kitabı, nasıl okuyorsun, göster bakayım bana diyerek çocuğun
0: zamansız
1: algıladığı, uykusunun geldiği, dikkat ve performansının en düşük olduğu vakitte çocuktan okuma performansı yapması bekleniyor. Şimdi bakın, bu o kadar kötü bir şey ki, zaten insan zihnini şöyle düşünün, cep telefonu bataryası gibi düşünün. Akşam saat 9-9.30 olduğu anda bataryamız bizim %3, %2, %5. Kendimizi şarja takıp dinlenmemiz lazım. Zihinsel aktivite yapmamamız gerekiyor aslında. Çocuktan hele hele uykusunun, şimdi okul başladığı zaman bu çocuklar saat 7'de, 6.30'larda, 7.30'larda kalkacaklar. Ve maalesef teknoloji çok geliştiği için, her bir çocuğun da elinde cep telefonu olduğu için bu çocuklar saat 9.30-10'da yatağa girseler de 11'leri, 12'leri, hatta saat 1'leri bularak uyuyorlar.
0: Evet.
1: Ve 5-6 saatlik uykularla hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Ebeveyn bunun farkında değil. Farkında olan, elleri öpülesi olan ebeveynler gerçekten yaklaşımları takdire şayan. Çocuklara telefonla ilgili yaşamlarını belli bir çizgi içerisinde oturtarak uyuma saatlerini, kalkma saatlerini disipline etmiş ve oturtmuş durumdalar. Ama maalesef ki çok küçük bir kısım böyle. Şimdi bu çocuklar yatar yatmaz uyumuyorlar maalesef ki. Şimdi o çocuğun melatonin hormonunu, yani uyku hormonunu pompaladığı saatlerde, yatağa yatıp uzanıp dinlenmesi gereken saatlerde zihinsel aktivite performansı göstermesini bekleyen ebeveyn, maalesef doğru bir saat diliminde, doğru bir zaman diliminde çocuktan okuma performansı beklememiş oluyor. Ve çocuk ister istemez daha kötü bir performans sergiliyor. Ve duygusal kırılmalar başlıyor. Orada ebeveyn böyle kötü olmasından dolayı hayal kırıklığına uğruyor. Ona bazı şeyler söylüyor, kızıyor, çocuğa kırıyor. Çocuk ister istemez başarısızlık duygusunu hissedince, yargılanınca daha kötü oluyor. Anne babaya karşı daha kötü duygular sergiliyor. Bir diğer unsur, çocuktan okuma saatleri olarak, zaman dilimi olarak doğru saat olsa bile doğru süreleri beklemiyor. Yani 30-40 sayfa boyunca hiç durmadan okumasını bekliyorlar çocuklardan. Bir çocuk için şöyle düşünün. Mesela bakın, daha somut ifadeyle canlandırayım dinleyicilerimiz açısından. Ben şu anda konuşursam dakikada 130-120 kelimelik hızla konuşuyorum. Bu hızdan daha yavaş konuşmaya başladığım anda, kesik kesik konuşmaya başladığım anda dinleyicilerimizin her biri sıkılır, radyoyu kapatırlar. Düşünün, bir çocuk dakikada 40-50 kelimelik hızla okuyor, heceleyen bir çocuktan bahsediyorum. 30 kelimelik hızla okuyor. Şimdi bu çocuk 30 kelimelik hızla okuduğunda, kem küm ek kuk yaparak okuduğu zaman, bir sayfada yaklaşık olarak 150-200 kelime varsa, bu çocuğun o sayfayı okuması 7 dakika sürecektir. 6-7 dakika sürecektir. Ve o çocuk yani 30 sayfa okuyacaksın ya da ne bileyim 1 saat okuyacaksın dediğiniz zaman, o çocuğa o kadar uzun bir yolu yavaş yavaş yürümesi gerektiğini söylemiş oluyorsunuz. Çocuğun gözü korkuyor. Bu nedenle çocuklara, özellikle yavaş okuyan çocuklara, daha kısa, daha minik zamanlarda okuyarak molalar vermelerini sağlayarak süreçten daha mutlu olmalarını öğütleyebiliriz. Çözüm olarak ne yapmak gerekir bütün bunların hepsinde? Birincisi, çocuğa baskı hissettirmemek gerekiyor. Yani çocuk kendini baskı altında hissetmemeli. İkincisi, oyuna çevirmek gerekiyor. Yani okuma performansını oyunlaştırabilirsiniz. İşte ses kaydı alarak, o sesi dinleyerek, eğlendirerek, bir hafta önceki ses kaydını dinlendirerek, dinleterek, sonra bir hafta sonra daha akıcı okuduğunu, kaydını dinleterek oyunlaştırabilirsiniz. Bunun yarı sıra yarışma yapabilirsiniz. Çocukların en sevdiği şey, bakın bu önemli bir detay, çocukların en sevdiği şey anne babalarını yenmek. Çünkü bu çocukların kafasında psikolojik olarak mükemmel insandır ebeveyn. Yani en iyi, en her şeyin en güzelini bilen, en iyisini bilen mükemmel kişidir. Ve bu mükemmelliği kendisinin yıktığı anlar, sahneler çocuklar için çok özeldir. Ve ebeveyni okuma performansında yendiğinde kendine güveninin olağanüstü gelmesi sonucu daha iyisini yapmaya çalışır. Bu nedenle yarışma yapmak, okuma yarışmaları yapıp bazen mahsusçuktan onlara yeniliyor olmak çocuklarda müthiş bir motivasyon kazancına vesile olur. Bu da okumaya karşı bakışlarını değiştirir. Bir diğer önemli unsur Hande Hanım, burada çok büyük hata var. Ebeveynler çocukları okumakla yalnız bırakıyorlar. Burada çocuğa ait bir şey olmamalı. Çocuğun yaptığı yani yemekten anne babalar da yemeli. Yani çocuk sanki böyle hani şöyle düşünün, evde bir kilo problemi olan ya da ne bileyim diyabet sorunu olan bir ebeveyn ya da birisi var. Ve herkes löpür löpür çok güzel, güzel yemekleri yerken o böyle tatsız
0: diyet yemekleri yiyor.
1: Bir anda herkesin içinde böyle çok kötü ve yalnız hisseder ya. O duygu gibi oluyor çocuk. Herkes elinde ekran, televizyon, dizi, yarışma, işte sosyal medyada tabir uygunsa fink atarken, gezinirken çocuğa eline kitabı al böyle kös kös otur ve oku demek
0: sanki cezaymış gibi.
1: Evet, acı çekiyor çocuk. Bu bağlamda katılımlı olmalı. Herkes aynı anda, mesela okuma saatleri yapılması, belli zaman dilimlerinde okuduklarını anlattırılması, ebeveynin de anlatması, bunları yorumlaması, çocuğun da anlatması. Bakın çocuğun okuduklarını anlatıyor olması kişisel gelişimine ciddi katkı sağlar. Çünkü çocuğun medeni cesareti artar. Günümüzde pek çok çocuk konuşmak istemiyor. Sadece düşünmek yeterli oluyor onlar için. Ama konuşabiliyor olması, kendini ifade ediyor olması sosyal yeteneklerini de geliştirecektir. İlerleyen hayatında kitleler karşısında konuşmaktan tut da kendini, sorunlarını ifade etmek, doğru ifade edebilmek, şiddeti daha az meyilli hale gelebilmek doğru ifade ettiği için. Günümüzde çocuk şiddetinde en önemli sorun çocukların duygularını kendilerine doğru şekilde ifade edemeyişlerinden dolayı bir çözüm olarak görüyorlar şiddeti. Bundan dolayı yapıyorlar maalesef ki. Bu şekilde çocuklarla eğlenceli hale getirilerek okuma saatleri yapılabilir ve bu şekilde okuma performansları iyileştirilebilir. Sonuncusu da özellikle ölçme ve değerlendirme ve takip. Üç tane şeyi unutmasın anne babalar. Çocuğum okuma performansında zorluk yaşıyor, okumayı sevmiyor, okumada zorlanıyor diyen anne babalar anlattıklarımın hepsini unutabilirler ama şunu unutmasınlar. Ölçsünler, değerlendirsinler ve takip etsinler. Ölçerek performansını buzdolabının kapağına yapıştırabilir kağıda. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, bir hafta boyunca. Çünkü bir çizelge yapılabilir. Şöyle düşünün, küçükken, çocukken boyumuzu ölçerdik ya, duvara işaretlerdik. Hatta boya badana yapılacağı zaman üzeri silindiğinde tekrar üzerinden geçerdik. Sonra biraz zaman geçtiğinde boyumuzun uzadığını görürdük ve o çizginin üzerine biraz daha şey yapardık. Çizerdik. Sonra boyumuz daha uzusun diye sportif aktiviteleri daha iyi niyetle, daha mutlu bir şekilde, daha motive olmuş şekilde yapardık. Bu da onun gibi çocuk görebilmeli. Kötü performansında, iyi performansında, performansının iyileştiği süreci de kendisi takip edip görürse bu performansa yönelik çalışmalarını daha mutlu bir şekilde yapar. Okumaya daha farklı bakar. Okumak sadece kitabın satırın, sayfanın içine hapsolmaktan çıkar. Hayatının genel yine yayılmış
0: rutin.
1: Hayatının geneline yayılmış, başarma güdüsünü tetikleyen, duygularını besleyen bir unsur haline gelir. Bu şekilde ebeveynler çocuklarını okuma performanslarını iyileştirebilirler diye düşünüyorum. Şimdi özellikle çocuğa zarar veren ebeveyn yaklaşımlarından bahsetmek istiyorum Hande Hanım. Mesela son zamanlarda çokça dile gelmiştir. çocuklarda özellikle başarısızlığa sebebiyet veren yaklaşımlar. Şimdi ben kızıma Diyanet'in Kur'an kursuna gönderiyorum. Bu sene itibariyle 6 yaşında olduğu için. Orada dikkatimi çekti daha geçenlerde. Bir erkek çocuğunun annesi oğlunun ayakkabılarını kendisi giydirmeye çalıştı. Giydiriyor.
0: Hemen hemen aynı yaşlarda herhalde.
1: Tabii ya, benim kızım da aynı yaşta. Oysa biz bu konuda özellikle çocukların gelecekte kendi işlerini, başarma duygularını yapabilmeleri, hissedebilmeleri bireysel motor becerilerinden geçmektedir. Temel ihtiyaçlarını kendilerinin gidermelerinden geçmektedir. Ve yatağını düzeltmek, ayakkabısını giymek, elbiselerini kendisi giymek, seçenekler içerisinde kendisi seçerek bunları giymek vesaire. Yani yemek yerken, sofrayı toplarken, hazırlarken bu konularda katılımcı şekilde yardım etmek. Bireysel sorumlulukları üzerine kurgulanır çocukların başarısı. Burada dikkat ettiğim şey, ebeveyn hiç rahatsız olmadan çocuğun ayakkabısını giydirmek. Burada derdi şuydu, daha hızlı hareket etmek. Pek çok anne özellikle çocukların yaklaşımlarını yavaş buldukları için daha hızlı zaman kazanabilmek adına o kadar çok hayatın pek çok yerine yayılır ki bu yaklaşım, ister istemez çocuk bu konuda tembelleşir. İşte burada önemli bir şey ortaya çıkıyor. Helikopter ebeveyn yaklaşımı. Çocuğun her şeyini tepeden bakarak, kontrol ederek çocuğa her şeyi müdahale etmek. Çocuğun hayatını sürekli kontrol edip aşırı müdahaleci ebeveyn yaklaşımıdır. Helikopter ebeveyn yaklaşımı. 1969 yılında Hayim Ginot adında bir psikoloğun kaleme aldığı bir kitabın içerisinde yer alan deyimden ortaya çıkmıştır. Daha sonra 2000'li yıllarda daha fazla bu tip eğitimlerde, seminerlerde, aktivitelerde dile getirilmiştir. Ama çocuğun hayatını sürekli kontrol eden, sürekli tepeden bakıp müdahale eden ebeveyn yaklaşımıdır helikopter ebeveyn yaklaşımı. Bir diğer unsur süpürücü ebeveyn yaklaşımı. Bu da son yıllarda 2000'li yıllardan sonra ortaya çıkmıştır. Çok fazla revaçta olmuştur. Yaklaşımın sebebi şu. Hani böyle kar küreyici buldozerler olur ya. Önündeki her şeyi yolun önüne katar ve karları kırar ve yolu tertemiz yapar. İşte ebeveyni bir anlamda buna benzetiyorlar. Çocuğun önüne geçerek, çocuğun önündeki tüm
0: pürüzleri
1: mücadele etmesinin önüne geçer. Şimdi düşünün, bir çocuk yürümeye başladığında belki de binlerce kez düşüyor. Dizini kanatıyor, poposunun üstüne düşüyor vesaire. Ama yürümeyi öğreniyor. Engeller karşısında nasıl adım atılacağını öğreniyor. Beyninde bağlantılar oluşturuyor. Hayata karşı yaklaşımda da böyle. Çocuğun önüne çıkan her engeli ebeveyn kaldırırsa çocuk mücadele ruhundan yoksun bir şekilde hayata adım atmış olacak. Hayatında bir fanus oluşturacak ebeveyn ve pek çok şeyde başarısız olmasına neden olacak. Örnek veriyorum, ticaret yaparken, aile ilişkilerinde, pek çok şeyde çocuk maalesef ki başarısız olmak zorunda kalacak. Bir diğer unsur da Kaplan ebeveyn yaklaşımı. Bu da 2011 yılında Kaplan Anneler kitabıyla ortaya çıkmış. Amy Chua adında bir yazara ait. Burada çocuğun yaklaşımlarını, davranışlarını ebeveyn çok yüksek beklentiyle bekliyor. Yani çocuk aşırı bir şekilde disiplinli ve sistemli yetiştirilmeye çalışılıyor. Çocuktan hayata dair sadece başarılı olması, sadece başarı endeksli eylemler bekleniyor. Bu da çocuğu tabii ister istemez psikolojik olarak kötü yetişmesine sebebiyet veriyor. Evet, bir de serbest gezen ebeveyn yaklaşımı var. Burada çocuğa uygun bir bağımsızlık tanımlaması söz konusudur. Yani şöyle, çocuk serbest bırakılır ama bu serbestlik belli bir sınır dahilindedir. Hayata dair yaşadığı problemler karşısında ebeveyn çok fazla müdahaleci değildir. Sonuçlar karşısında çocuk düşer, düştüğünde yeri dövmek yerine dövdüm ben onu ağlama demek yerine çocuğun duygularını anlayıp ona sarılmak, ağladığı anda onun duygularını hissetmek ve hissettiğini göstermek. Bundan daha fazlası yoktur. Çocuğa serbest bir şekilde bırakarak olabildiğince hayatın varyasyonlarını, ihtimallerini yaşaması sağlanır. Bir diğer ebeveyn yaklaşımı, bu da benim çok hoşuma gitti. Deniz feneri ebeveyn. Yani çocuğa deniz feneri gibi yol gösteriyor. ama çocuğun yerine yaşamıyor. Yani çocuğa
0: yoluna ışık tutuyor.
1: Aynen öyle. Yani deniz feneri gibi, bak burası şöyle olur, burası böyle olur deyip çocuğa yol yordam gösteriyor ama müdahale etmiyor.
0: Etmiyor. Yine da, kendi seçimleriyle hareket ediyor çocuk.
1: Aynen öyle. Yani bu da çocuğun özellikle daha sağlıklı bir hayat yaşamasına vesile oluyor. Bir diğer unsur Yunus ebeveyn yaklaşımı. Bu da Yunus balığından herhalde esinlenilmiş. Bunları koyuyor ama biraz daha esnek. Başarı ve mutluluk kısmında biraz daha dengeli. Yani o Yunus balığının başarısı ve duygusallığını ele almışlar sanıyorum burada. Özellikle başarı ve mutluluk duygusunu dengeleyerek çocuğun hayatına yaklaştırmaya çalışan ebeveyn yaklaşımı. Bir diğer unsur özellikle fil ebeveyn. Bu batıda çok fazla geçen bir şey. Çünkü batının o soğuk sistematik, Avrupa'nın soğuk sistematik ebeveyn yaklaşımı vardır ya. Ondaki eksikliği sanıyorum buradan fillerin o sahiplenici duygusal yanlarından esinlenerek koymuş olabilirler. Duygusal yakınlık, şefkat göstermek, güvenli bağlanmak, bunlara önem vererek çocuğun özellikle hayata daha güçlü bağlanmasını, daha güçlü hazırlanmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımlarla çocuklara aslında bir anlamda davranışlarımızın şekillerini kriterize edebiliriz. Bu yaklaşımlarla kendimizi biraz daha böyle eleştirel bakarak, acaba burada abartıyor muyum, burada yoksa biraz daha kendimi geliştirmeli miyim diye düşünmek gerekiyor. Çünkü bu kısım çok önemli Hande Hanım. Maalesef ki günümüzde çocukların yetişme tarzı, çocukların karşılaştığı sorunlar ve ebeveynlerin yaklaşım şekilleri birbirine uyumlanmıyor. Yani nasıl ki cep telefonumuzun bazı mobil uygulamaları güncellenmesi gerekiyorsa, çalışması için güncellenmesi gerekiyorsa, ebeveynlerin de yaklaşımları zaman zaman güncellenmesi gerekiyor.
0: Sürdürülebilirlik açısından kesinlikle.
1: Bundan, çünkü bakın sizin çocukluğunuzun, benim çocukluğumun sorunlarıyla bugünkü sorunlar...
0: Kesinlikle bu zaten çok anlamsız bir düşünce olur. Biz çocukken böyle değildi demek bence zaten çok doğru bir yaklaşım değil hocam. Hiçbir zaman değil.
1: Şimdi sizin benim çocukluğumuzdaki sorunlarda o benim saçımı çekti. O ben dalga geçti, yüzüme tükürdü.
0: Zorbalık en fazla. Evet, bu kadardı.
1: Ama bugün mesela akran zorbalığında duygusal bir akran zorbalığı var. Yani çocuklar bir araya gelerek arkadaşını yalnızlaştırarak sadece sözlerle...
0: Daha büyük duygusal yaralar açıyorlar.
1: Kelimelerle, sözlerle, cümlelerle onu linç edebiliyorlar. Çocuğu yalnızlaştırabiliyorlar. Ya bu sebepten dolayı günümüzde anne babanın kendi çocukluğundaki sorunlara yaklaşım şekliyle bugünün aynı olmadığını idrak edebilmesi bile bu konular karşısında 1-0 maça önde başladığını gösterebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, ebeveyn çocuğuna olan yaklaşımını kendi kendine test etmeli, kendi kendine kontrol etmeli, güncellemeli, kendini bir cep telefonu uygulaması gibi görmeli. Çocuğa karşı yaklaşımı bugünle dün aynı değildir. Ki bizim kendi dinimizde, kültürümüzde, hadislerde iki günü bir olan ziyandadır deniliyorsa, dünle bugüne aynı olan ziyandadır deniliyorsa, kendimizi de ebeveynlik konusunda güncellememiz gerekiyor. Bugünün sorunlarını dünün çözümleriyle maalesef çözemiyoruz, sonuca kavuşturamıyoruz. Yarın daha fazla değişiyor. Bugün bakın bir yapay zeka konuşuluyor. İnsanlığın içerisinde bir takım mesleklerin öleceğini, insanların işsiz kalacağından bahsederken, insanların hayatlarının daha fazla kontrole edilebileceğinden bahsederken, yapay zekaya karşı çocukların yetiştirilmesi, çocukların kendilerini ifade edebilmesi, bu konularla ilişkilendirdiğimizde yarının anne babalarının işlerinin ne kadar zor olduğunu buradan anlayabiliriz. O yüzden biraz daha böyle kendimizi güncellenebilir bir program gibi düşünmek gerekiyor ve güncellemek gerekiyor diye düşünüyorum. Sanıyorum bir 5 dakikamız var. Herhalde
0: evet hocam.
1: Çocuklarda merhamet duygusunun gelişimini de buradan anlatacak kadar zamanımız olur.
0: Şimdi son en azından zaman bir çengel olur, atmış oluruz hocam.
1: Evet. Ya çocuklarda son zamanlarda akran zorbalığını, çocukların birbirlerine olan linçlemelerine baktığımız zaman, son zamanlarda özellikle çocuklarda merhamet duygusunun daha az olduğunu,
0: evet hocam,
1: ama kasıtlı bir şekilde yapılmadığını, yani ebeveynin, anne babanın aman benim çocuğum acımasız olsun, merhametsiz olsun, kendini ezdirmesin diye yaklaştığını zannetmiyorum. Burada bir kasıttan ziyade bir ihmal durumu söz konusu. O da şöyle, özellikle çocukların oyunlarında, mobil oyunlarda, online oyunlarda, mesela birebir oynanan oyunlarda çok fazla yoktur da, ama online oyunlarda, mobil oyunlarda çok fazla vardır. Duygu yoktur. Tamamıyla şey vardır. Yani başarmak, başarısız olmak, tekrar canlanıp tekrar telafi etmek. Yani hak kazanmak, insanın canının acıması. Mesela kan akma efektlerinin olduğu yerlerde bile çocuklara bunu böyle çok şey gösterirler, duygusuz gösterirler. Bu sebepten dolayı maalesef çocuklarda merhamet duygusu azalmaya başlıyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bu oyunları oynamasınlar. Bunları hayatından tamamen çıkaralım.
2: Çıkarsınlar.
1: Bu mümkün olmuyor ki. Çocuğa siz o uygulamayı sildiğinizde çocuk 5 dakika sonra gene yükleyip tekrar oynayabiliyor. Kendisi oynamasa arkadaşının telefonundan oynayabiliyor. İnternetten girip oynayabiliyor. Yani ebeveynin yasakçı, kısıtlamacı yaklaşımı maalesef bunun önüne geçmiyor. Peki ne olacak? Şey gibi düşünün bunu. Hani bir bardak koyu renkli bir şey var, bir sıvı var. Ve o koyu renkli sıvının içine temiz saf suyu döktükçe hani açılıyor ya rengi. Çocuğun içine insani duyguları zamanla aşılayarak içindeki temiz duyguları, insani duyguları, merhameti yayabiliriz, daha fazlalaştırabiliriz. Burada önemli unsurlardan bir tanesi çocuğa doğa sevgisi ve hayvan sevgisini aşılamak lazım. Doğa sevgisi konusunda sakın aklınıza hani şey gelmesin. Kıyamet günü dahi olsa elinde bir fidan varken, bir kuru dal varken toprağa dik denen bir peygamberin ümmeti olarak, yani bunu bilen bir anne baba olarak çocuğuna örnek olmakla başlar her şey. Hani böyle Greenpeace üyesi gibi okyanuslarda fokların öldürülmesi önüne geçen aktivite gibi düşünmemek gerekiyor bunu. Doğa sevgisi demek, örnek veriyorum, bir babanın evladını okuldan aldığında ya da gezmeye götürürken sigarasını camdan dışarıya atmaması, atmadığını göstermesi ve bunu evladına örnek olarak sunması ya da yediği bir paketin, kağıdın camdan dışarıya atmaması. Bugün bir saat içinde, bir gün içinde milyonlarca örneği vardır Hande Hanım. İnsanlar içtiği sigaranın paketinin boşaldığında camdan dışarıya atıvermesi gibi. İçtiği şişenin şeyini dışarı atıvermesi gibi. O kadar rahat yapılıyor ki bu, hiç kimse vicdan azabı duymuyor bundan dolayı. Yaptığı şeyin yanlışından dolayı vicdan azabı duymuyor. Evlatlarımız bunları görerek büyüyorlar. Bilinç altına aşılanarak büyüyorlar. Bu nedenle evvela evlatlarımıza doğa sevgisini aşılamamız gerekiyor. İkincisi, hayvan sevgisini aşılamamız gerekiyor. Doğa sevgisinde birlikte çocukla beraber bir ağaç fidan dikmek. O ağacın, o fidanın çocuk yaş aldıkça onunla özdeşleyerek bak seninle birlikte dikmiştik diyerek örnek olarak göstermek. Ve bir şehirde yaşanıyorsa, apartman kültüründe yaşanıyorsa, dikilecek bir toprak yoksa bile bir saksıda, bir bardağın içinde bir fasulye yetiştirmek, bir nohut filizlendirmekle çocuklara bir şeyin büyütülebildiğini, kademe kademe büyüdüğünü, emek istediğini gösterebilir insanlar. Empati duygusunu bu şekilde çocuklarla paylaşılabilir. Artı rekabet duygusunu özellikle çocuklar maalesef mobil oyunlardan aldığı için kaybetmenin de olabileceğini, kaybetmenin de onurlu bir şey olabileceğini ve saldırganlaşılmaması gerektiğini, evet, kazananın da bir şekilde haklı sebepten kazandığını, daha iyisini yaptığını, ona saygı göstermek gerektiğini çocuklara ifade etmek, vermek gerekiyor. Maalesef çocuklar çok saldırgan büyüyor. Bu nedenle hani çocuklara yer, zaman ve seviyeyi göstermek gerekiyor rekabet duygusunda. Nerede, hangi zamanda, ne kadar rekabet etmesi gerekiyor, rekabetin ne kadar şiddetli olması gerektiğini. Bunları örneklerle çocuklara anlatmak gerekiyor Hande Hanım. Bir de sonuncusu, çocuklarla nitelikli zaman geçirmek gerekiyor Hande Hanım. Çocuklar anne babalarıyla birlikte vakit geçirirken onunla aynı odada olup kafaları, dünyaları başka yerlerde olabiliyor. Anne eline telefonunu almış, baba televizyon izliyor, çocuk başka bir dünyada ama aynı odanın içindeler.
2: Hiçbir anlamı yok.
1: Çocuklarla nitelikli zaman geçirmek çok çok önemli. Yani bunun telafisi olmayacak. Çünkü çocuklar o nitelikli geçirilen zamanlarda anne babalarından bir şeyler alıyorlar, öğreniyorlar. Çocuğu okula götürürken arabada bir iki şey söylemek, şey olmak, nasihatte bulunmuş olmak çocuk için öğrenilecek bir şey değil. çocukla oyun oynarken anne babayı tanıyor ve çocuk oradan bir şeyler alıyor. O nedenle anne babalar olarak çocuklarla nitelikli zaman geçirmeyi de ihmal etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım inşallah bu üç başlıkta çocuklara faydalı olabilmekle ilgili şeyi anlattık. İnşallah amacına ulaşmıştır. İnşallah dinleyicilerimizin kafasını ütülememişizdir. İnşallah bir çarşamba
0: günü
1: dolu dolu geçirmişizdir.
0: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Her zaman bekliyoruz yayınımıza.
1: Çok
0: sağ olun, selamlar, sevgiler sizlere gönderiyoruz İzmir'e. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Sohbetimiz güzeldi. İnşallah devamı her çarşamba zaten sizlerle birlikte oluyor. Ben Hande, ana kumanda masasında bu bölümde sevgili Ömer benimle birlikteydi. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.

0: Köyün Doktoru 13. bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan Osman Ağa'nın güzel kızı Menekşe, Doktor Cemil'in geleceği yola pusu kurarak kendisini dereye atar ve doktor da onu kurtarınca aralarında bir sevda başlar. Oğlu Tahir'e Menekşe'yi almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi aracılar vasıtasıyla istetir. Ama Osman Ağa, düğünün şehirde yapılmasını, gazino ve otel tutulmasını şart koşunca cimri bir adam olan Hüseyin Ağa bu şartları önce kabul etmez. Bu arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan Fırıldak Salman, Osman Ağa'nın yeni aldığı traktörle yarışma yapılması hususunda Hüseyin Ağa'yı ikna eder. Fırıldak Salman hünerini gösterip önce Osman Ağa'nın traktör şoförünü kaçırtır ama traktörün direksiyonuna Doktor Cemil'in geçtiğini görünce bu sefer gizlice traktörün deposuna benzin yerine su koyarak yarışı Cemil'e kaybettirir. Yarışı kaybeden Cemil, sevdiği kız Menekşe'nin de elinden gittiğini görünce köyü terk eder ve Osman Ağa da kurallar gereği ister istemez kızı Menekşe'yi Tahir'le evlendirir. Düğün şehirdeki lüks bir otelin gazinosunda yapılır.

0: De bakayım Hüseyin abi, üzülüp durma orada. Irak yoldan geldik, milletin karnı yapıştı. Çenemiz oynasın azıcık.
1: Hey ya, bunlara avuç dolu parayı boşuna mı harcadık? Elbet yiyeceğiz. Ya Osman ağa, Allah aşkına o raketi ta köyden buraya niye getirdin? Görmüyor musun, burada bir tane bile sinek yok ya.
0: Doğrusun Hüseyin abi, boşuna almışız bunu. Hadi aslanım durmayın, millet yesin içsin, yoksa kendine gelemeyecek.
1: Hey hey, yesinler içsinler bakalım.
2: İstediğiniz kadar yiyin için. Hüseyin ağa her zaman kesenin ağzını böyle açmaz. Fırsatı kaçırmayın millet. Sizi
3: sen yiyip içmiyor mu Menevşe?
4: Hayır, ne yiyorum ne de içiyorum.
3: Nasıl istersen. Zaten ben sadece içerim. Hiç yemem bu şehir yerinde.
4: İçeceğine zıkkım içersin inşallah.
3: Ve emme de keskinmiş. Şehrin her bir şeysi başka oluyor canım. İçim yandı vallahi. Hey garson, bak bakayım bana.
5: Buyurun beyim.
3: Şu zırıltıcılar Armandalı Aydın Zeybe'ye vurmasını bilmezler mi?
5: Bilmez olurlar mı beyim? Bilirler, bilirler.
3: Kafamı şişti canım. Al şu binlikleri bakayım. Götür şu çalgıcılar eve. De ki ağa hazretleri. Beni göstermeyi unutma. De ki ağa hazretleri Armandalı vursunlar diyor de. Bizimkiler ecnebi havalarından anlamaz.
5: Baş üstüne ağa hazretleri.
6: Haydi.
0: Hey! Ne duruyorsunuz be? Efe yok mu içinizde Efe? Ağaların düğününde oynamaz mı insan hiç? Sizleri buraya yiyip içesiniz diye getirmedik herhalde. Kalkın oynayın bakalım hadi.
2: Osman ağa, bizim bildiğimiz böyle günde kapıyı ağla aça. Hele sen bir göster boyunu bakayım. Sonrası gelir.
6: He valla pırıldak kalama doğru söylüyor. Evet. Önce ağlar oynar.
2: Hadi Osman ağa oyna be.
6: Osman ağadan Harmandalı isteriz.
2: Çıkma hadi Osman ağa. Hadi ağam, millet seni istiyor. Kalk da şunlara Armandalı nasıl oynanırmış bir göstert gari.
0: Bırak kolumu be Salıman. Hadi, hadi. Benim oyun neyim bildiğim yok canım.
2: Hadi, hadi nazdan mı?

0: Tahir Mıydır? Tahir Hazretleri diyeceğim. Ben ağlıyorum. Aha!
1: Peki Ağa Hazretleri. Size bir telgraf var.
0: Öyle mi? Ver bakalım.
1: Buyurun.
2: Telgraf kimden gelmiş Tahir?

0: Giden bucak mı görünen bulma? Hepimizi ayrı ayrı kurtuluyor.
1: İyi, sağ olsun, sağ olsun.
0: Telgrafı getiren garson sen misin?
2: Benim ağa hazretleri.
0: Aferin sana. Al şu 5 kahve. Al al, bahşiş olarak veriyorum.
2: Sağ ol ağa hazretleri ama istemem.
0: Niye ki?
2: Bırak oyunu be Tahir. Beni tanımadın mı aslanım?
0: Yok, tanıyamadım.
2: Ben Bekir, Bekir. Mektep arkadaşın Çopur Bekir be. Çok mu değiştim ki tanıyamadın?
0: Tanıyamadım ya.
2: Ama ben seni görür görmez hemen tanıdım. Hem de nereden biliyor musun?
0: Nereden?
2: Koca kafandan. Maşallah Diyarbakır karpuzu gibi. Sen ne sen olsun gene Tahir. Hiç değişmemişsin ben.
0: Hey, yes işine.
2: Yahu insan evleneceğini arkadaşına duyurmaz mı? Garson olmakla insanlığımızı yitirmedik ya. Ayıp ettin doğrusu yani. Gene de tebrik ederim seni. İyi bir kız seçmişsin. Aferin sana.
0: Yeter be. Sekiz başım lan. Evsin adam sen kimsin de benim elimi sıkacaksın ha? Garson olsan garsonluğunu bil. Bizim gibi ağabeyini tebrik etmek senin gibi garsonu mu kaldı lan?
3: Dellenme Tahir, ne istiyorsun garsondan?
2: Beni yanlış anladın Tahir Bey. Ben senin arkadaşınım.
0: Ne arkadaşı lan? Sen kimsin ben kimim be? Sen alt tabakadan bir garson parçasın. Benim elimi sıkmak senin lanetin ha? Terbiyesiz.
4: Hey, neler oluyor burada ya?
1: Lan Tahir, kimle dalaşıyorsun orada?
0: Kimin olacak? Şu garson parçası lan baba. Benim adımla çağırıyor. Sonra da elimi sıkmak istiyor. Halbuki ben bir ayıp. Bir garson.
4: Ne? Bu ne terbiyesizlik? Herkes cürmünü bilmeli. Be adam, sen hiç yol erken tanımaz mısın? Bu nedensizlik. Ağolu kim, sen kimsin? El sıkmak ne haddine senin?
2: Osman ağa, ben yabancı değilim. Sizin köylünüzüm ben.
4: Bak hele, beni de adımla ünlü ya. Şimdi gösteririm ben sana. Buranın sahibi müdürü yok mu be?
5: Hey, ne oluyor orada? Bir olay mı var? Buyurun ağa hazretleri, bir şey mi oldu?
0: Bu garson var ya, bu garson parçası bize terbiyesizlik etti.
5: Sahi mi? Ne yaptı efendim? Söyleyeyim, ben hemen gerekli dersini vereyim.
2: Bakın müdür bey, ben...
4: Damadımla kızımın elini sıkmaya kalktı. Bana da adımla seslendi.
5: Demek bu küstahlığı da yaptın öyle mi? Yetti artık. Bir dakika daha kalamazsın benim gazinomda. Pılını pırtını topla ve çek git buradan. Kovuyorum seni, anladın mı? Kovuyorum, defol.
2: Nasıl isterseniz müdür bey.
5: Bin defa özür dilerim sizden ağa hazretleri. Ne yaparsınız? 5 parmağın 5'i de bir olmuyor.
4: Neyse öyle olsun.
5: İyi eğlenceler ağa hazretleri. Bir şikayetiniz ya da bir isteğiniz olursa hemen beni çağırın lütfen.
4: Çağırırız.
1: Çalgıcılar niye sustur ki? Ya vurun şu zımbırtının tellerine birader. Avuç dolusu para harcadık bu düğün için ya.
6: Şimdi sıra sende Sinem. Kalk bakalım, oyna da sıranı sav.
1: Ben ha? Tellendin mi lan salaman?
6: Dünyada olmaz sen oynamazsan.
1: Oğlum.
6: Osman Ağa'nın atırı kalır.
1: Yetinme.
6: Hem ne derler sonra? Yapma. Çalgıcılara para vermemek için Hüseyin Ağa oyuna kalmadı derler. Kalkmadı derler.
4: Vallahi doğru. Kalkıp oynamazsan öyle derim ha.
1: Tövbe. Paranın lafı mı olur be Osman Ağa? İşte kesenin ağzını açtık. Millet yiyip içiyor. Hem de patlayıncaya kadar. Su gibi harcıyoruz parayı ya.
6: Para harcamak başka, oynamak başka. Kalk da oyna, millet seni seyretmek istiyor gari.
1: Bırak beni Salaman, şu zıkkın başımı çarptı. Zaten yerler vıcık çamurdan beter kayıyor. Düşer rezil oluruz oğlum, ondan korkuyorum.
6: Canım şöyle bir dolanı verirsin olur bir tam. Maksat herkesin gönlü olsun. Hangi havayı vursunlar senin için?
1: Tövbe, ne yapalım, başka çare yok. Söyle de bir İzmir Zeybe'yi vursunlar bakın.
6: Olur ağam. İyi ama çalgıcılara para basmayacaksın mı?
1: Ulan namussuz, oynamak için de para mı vereceğim? Öksürsem para canım. Al. Şu 500'lüğü verelim bakalım. Yok. 500 çok. 250 yeter. Hatta 100 bilem kafi ya.
6: Öf Hüseyin ağa. 5-10 kuruş için el aleme rezil etme kendini. Ver şuradan hiç olmazsa 2-3 milyon. Aç şöyle. Şunu da ver.
1: Lan bırak lan. Gençiz paranın pöçünü bırak diyorum sana.
6: Yok ağam. Yok. Bundan aşağısı olmaz. Senin ağlına yakışmaz zaten.
1: Ah yakışmasına yakışır ha. Sizin meramınız başka. Tek biliniz benim iflahımı kesmek istiyorsunuz değil mi?
6: Hey çalgıcılar. Alın şunları da Hüseyin ağam için kıyak tarafından bir İzmir Zeybe'ye vurun bakayım gari.
1: Ya hadi vurun da oynayalım.
0: Bu man bana hiç benzemez. Benim şey. İçkiye hiç dayanamaz. İki kere dayanamayacak sarhoş oluyor.
3: Sen çok mu dayanıklısın sanki?
0: Görmüyor mu? Koca şişe içtim de ağzım sağa sola kayıveriyor mu?
1: Ah belim. Ah belim. Ulan namussuz salaman. Demedim mi sana yerler vıcık vıcık kayıyor, düşerim demedim mi? Ah ulan etrafım ağrıyor, kırıldı lan.
0: İşte bak.
1: Ah, ulan yine düştüm. Ulan oynamak benim neyim ha?
0: Menevşe gördün mü? Sallanıyor düştü babam. Halbuki ben oynasam hiç düşmem. Oynayayım mı Menevşe?
3: Bana ne soruyorsun be koca kafalı Tahir? İster oyna ister oynama, umurumda mı sanki?
0: Şimdi görürsün sen. Hey çalgıcılar, alışı milyoncuklarına bir burdur zeybeği vurun bakalım, hadi lan.

0: Demek patron seni kovdu ha Bekir?
1: Kovdu da ne kelime. O rezil Tahir'in karşısında yerin dibine soktu beni.
0: Tahir belki de tanımamıştır seni be Bekir.
1: Tanımadı mı? Tanımaz olur mu hiç? O tanımayacak ha. Bir mektepte okuduk. Bir mahallede çelik çomak oynadık o rezille. Nasıl tanımazmış? Kalleşliğinden yaptı bunu bana.
0: Ne kalleşliği?
1: Çocukluğunda her oyunda mızıkçılık yapardı. Sonra da benden sopayı yerdi. Kuyruk acısı var namussuzum bende. Bu gece de yapacağını yaptı işte.
0: Boş ver, üzülmene değmez.
1: Öyle deme be Şemsi. İnsanı fena koyuyor. Yer beş para etmez adamın teki. Altı üstü köyde bir ağoğlu. Hepsi o işte. Doğru dürüst okur yazarlığı bile yok. Bizim doktor Cemil de köylü. Hem de aynı köyden. Hani o beni tanımamazlıktan gelse bu kadar üzülmezdim. Oğlan fukara dul bir kadının oğluydu ama okumuş adam olmuş. Doktor çıkmış. Beni tanımasa olabilir derdim. Ama çocuk beni görür görmez Bekirciğim diye boynuma sarılmıştı.
0: Şu iki hafta önce dört numarada kalan doktoru mu söylüyorsun?
1: Evet evet, hatırladın mı?
0: Nasıl hatırlamam? Çok efendi bir adam. Ne zaman zili çalsa odasına gitsem, affedersiniz bey kardeşim, size zahmet olmazsa bana bir gazete alır mısınız derdi. İnsan böylesine canını bile verir. Ne de olsa okumuş adamın hali başka oluyor.
1: Koca kafalı Tahir elimi sıkmayı şanına yakıştıramadı. Bir parladı, bir kabardı ortalığı, bir karıştırdı, şaşırdım kaldım yahu. Üstüne üstlük bir de patron onca insanın arasında beni kovmaz mı? Yer yalısaydı da dibine girseydim keşke.
2: Neler oluyor burada? Niye toplandınız?
0: Şey, hiç efendim, Bekir gidiyormuş da vedalaşıyorduk.
2: Gidiyor mu? Nereye gidiyorsun Bekir?
1: Unuttunuz mu müdür bey? Az önce beni kovmuştunuz ya.
2: Hay Allah. Sen de sahi sandın ha. Oğlum koy eşyanı yerine. Bu türlü sonradan görme ayılar için adam mı harcarım ben?
1: Yani beni kovmuyor musunuz?
2: Yok canım. A olacak o hıyarların yanında öyle söylemek zorunda kaldım.
1: Nasıl isterseniz. Sağ olun müdür bey.
2: Yalnız bunlar gidinceye kadar odadan dışarı çıkma.
1: Peki efendim. Teşekkür ederim.
2: Rıza.
0: Buyurun müdür bey.
2: Bekir'in elbisesini sen giy. Onun işlerini sen üstlen bu gece.
0: Peki efendim.

0: Ya Salaman, vakit hayli geç oldu. Köylüleri köye göndersek artık. Yoksa hepsini otelde yatırmak gerekecek ha.
1: Varsın yatsın abi Sinan. Sen zaten kesenin ağzını açtın nasıl olsa.
0: Kafamı kızdırma lan Salaman. Hepsini yatıracak olursak tütünden kazandığın paraya etmez bu masarife be.
1: Ne yapacağız ağam?
0: Bir kolayını bulup gönder şunları buradan, gözümü seveyim. Bilirim, fırıldaklık da üstüne yoktur senin.
1: Tamam ağam, meraklanma. Bak şimdi ne yapacağım gari.
0: De görelim bakalım ne edeceksin.
1: Ey millet. Hadi millet, otobüsler kalkıyor. Genç kalan başının çaresine baksın. Otelde yatacak yer de yokmuş. Ona göre ha.
2: Araba. Bakıyorum ki erkenden savuysunuz ha. Alacağınız olsun. Bizim için de eğlenin bari. Biz nasıl olsa gidiyoruz değil mi?
1: Hadi çabuk olun, durmayın hadi. Otobüslerde yer kalmazsa görürsünüz o zaman başınıza neler geleceğini. Hadi. Acele edin, hadi.
3: Gördün mü ağam?
1: 5 dakikada hallediverdik işi.
0: Ulan Salaman, senden her şey beklenir valla. Cin gibi adamsın ve selam. Çok şükür yüzümüzün akıyla çıktık bu işten Osman ağa.
4: Doğru dersiniz Hüseyin ağa. Haşerat takımını savduk, hepsi gitti. Biz bize kaldık.
0: Biz bize kaldık ya.
4: Doğrusu ya, iyi dayandın Hüseyin ha. Bu kadarını ummuyordum senden. Aşk olsun sana doğrusu. Düğünden yana yüzümüzü kara çıkartmadın dosta düşmana karşı.
0: Bilirsin, verdiğim sözü tutarım Osman ha. Yapınca da adam akıllı yaparım. Gönlün oldu mu bari?
4: Oldu olmasın ha ya. Bir küçük isteğim daha kaldı. Azıcık da biz bize el edelim diyorum. Şöyle çalgılı türkülü bir yere gitsek ha. Değil mi Salaman?
1: Öyle. Ağzımızın tadı tam olsun bari, oldu olacak.
0: Şimdiye kadar hep ben harcadım. Bir de sen kesenin ağzını aç da görelim Osman ağa.
1: Hüseyin ağam doğru söylüyor Osman ağam. Şehirliyim der durursun her zaman. Şehirde bir ağalık da sen yap da görelim. Bakalım hanginiz ağır basacak.
5: Haklılar biraderim, senin şehirdeki ağalığını bir görelim bakalım.
4: Tamam. Madem hepinizin meramı bir, peki. Bundan sonra da benden gitsin paralar bakalım. İyi bir eğlence yerine götüreceğim. Neredeydi o hani Salaman, hani geçen tütün zamanı seninle birlikte bir yere gitmiştik ha? Ne de güzel eğlenmiştik, hatırlıyor musun gari?
1: Keyfini de düşünürsün Osman ağam. Yedi geçtik, karnımızın hakkını verdik. İyi yerdi orası, tadı damağımda kalmıştı hani.
4: Adı neydi adı?
1: Vallahi adını unuttum. Emme öğrenir canım, önemli değil.
4: Ne dersin Hüseyin ağa, seni oraya götüreyim mi?
0: Vallahi parasını sen verdikten sonra her yere giderim Osman ağa.
4: İyi emme, hanımları getireceğiz. Onları da götürürüz, ne olacak? Gazetine artık kadınlar da gidiyormuş. Geçen gittiğimizde görmüştük değil mi Salaman?
1: Görmüştük ağam.
0: Ya kadınlar burada kalsa daha iyi olmaz mı Osman ağa?
4: Nasıl münasip görürseniz öyle olsun.
0: Sonra bilirsin bizim kadınlar böyle şeylere alışkın diye. Ne olur ne olmaz, kurulu düzenimizi bozmayalım derim ben.
4: Doğru dersin Hüseyin ağa. O zaman biz de erkek erkeğe gideriz gazetine.
0: Eyvallah.
1: Olmaz, kadınları burada bırakmayalım Osman ağam. Sonra gelinle damadı böyle bir gecede birbirinden ayırmak doğru olur mu hiç? Tahir gelirse menevşe yalnız mı kalacak yani koca otelde?
4: De uzatma, çaresi nedir Salama?
1: Çaresi sende ağam. Ağalık yapacaksın. Tam yaptı olsun bitsin gari. Gideceğimiz o gazinoyu kapatı ve biz bize eğlenelim bu gece değil mi?
4: Ulan Salama, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bir gazino kapatmak kaça mal olur biliyor musun sen?
1: Kaça mal olursa olsun be ağam. Sen koskoca Osman ağasın. Hüseyin ağa olsan neyse. Biliyorsun onun cebinde akrep var.
4: De dünyanın parasını harcayacağız be.
1: Etme eyleme ağam. Böyle bir gecede harcamayacağını de ne zaman harcayacaksın söyle bana.
0: Efendim lan Salaman, olunca tam olsun değil mi ya?
4: Madem bizim dünü böyle istiyor, kapatırız o gazinoyu. Çağırın bana otelin müdürünü.
1: Oğlum garson efendi, gel bakayım buraya.
6: Buyurun efendim.
1: Otel müdürünü çağırıver buraya hadi.
6: Baş üstüne efendim.
4: Recep, sana zahmet geç Zeynep'e söyle, biz şurada bir sade kahve içene kadar üstlerini değişsinler. Menevşe'de gelinlik urbasını çıkartıp üstüne başka bir urba giysin.
5: Tamam biraderim, hemen söylerim.
4: Salaman, sen de kahveleri söyle bakalım.
1: Tamam söyleyeyim ağam.
6: Buyurun ağa hazretleri, beni emretmişsiniz.
4: Bey kardeşim, bizim gibilerin eline her zaman böyle fırsat düşmez. Hazır şehre gelmişken bir hala eğlenelim diyoruz. Şu meşhur bir kazino vardı ya.
6: Evet anladım.
4: Sana zahmet oraya bir adam sal da bu gece kimseyi almasın o kazinoya. Mesarifi neyse veririz. Biz bize ailece eğlenelim diyoruz.
6: Baş üstüne hazretleri. Ben şimdi haber gönderirim.
4: Hadi bakayım görem seni bey kardeşim. Hadi çocuğum, hadi koçum.
7: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

0: TGRT FM Haber.
1: De yanına aldı, kameraların karşısına geçti. 12 maddeyi de tek tek anlattı. Yasaya göre Milli Güvenlik Kurulu bu tespiti teyit edecek.
2: Kritik eşik örgütün silah bırakması. PKK, KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir.
1: O karar resmi gazetede yayımlandığında öngörülen infaz düzenlemeleri devreye girecek. PKK, KCK terör örgütü ve bağlı tüm oluşumları kapsam içinde olacak. Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, daha ağır cezaları gerektiren suçlarda ise 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresi boyunca zaman aşımı işlemeyecek, dosya ve deliller muhafaza edilecek. Kasten öldürme suçundan hüküm giyenlerle 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan mahkum olanlar kanundan yararlanamayacak. Bu sınırlamayla Öcalan'a da infazdan yararlanma yolu kapanmış olacak.
2: Kim ne diyorsa açık yüreklilikle, demokratik ortamı zenginliği içerisinde fikirlerini herhangi bir suç ve suça teşvik olmaksızın paylaşabilir, hedeflerini ortaya koyabilir.
1: Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işlenirse hem soruşturma ve kovuşturmalar hem de infaz ertelemesi kaldırılacak. Suç işlenmezse dosyalar düşürülecek veya kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecek. Ertelenen cezalar da infaz edilmiş sayılacak.
2: Topluma hem entegre olma, uyum sağlama, bütünleşme, toplum hayatında iyi bir vatandaş olma noktasında bir hayatı sürdürmesini de arzu ediyoruz.
1: Kanun teklifiyle uygulamanın koordinasyonu için bir kurul oluşturulacak. Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Süreci takip edecek olan kurul gerekirse yeni adli, idari ve yasal düzenlemeler önerebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de izleme komisyonu oluşturulacak. Bu kurulda tavsiye kararları alabilecek. Teklife göre örgüt mensuplarınca teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcılar kayıt altına alınacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler MGK kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından 6 ay içinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya yetkilendirilecek kurumlara yazılı başvuruda bulunacak. Kanun kapsamında verilen görevlerini yerine getiren kamu görevlileri bu faaliyetleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluk taşımayacak.
3: Evet, ana hatlarıyla çerçeve yasayı gördük. Sade ve 12 maddeden oluşuyor ve hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeyi kullandı. Milli birliğimizi perçinleyecek.
4: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
1: 360'a yakın vekil imzayı attı. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı. Çerçeve kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye terör tehdidinden kalıcı olarak kurtulacak vurgusu yaptı. Milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecek mesajı verdi.
5: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mütabakatla Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
4: Örgütün tasfiyesine yönelik adımlar da aynı şekilde vakit kaybetmeden atılacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında kanun teklifinin hazırlanması ve sürecin başarıyla ilerlemesine katkı sunan isimlere teşekkür etti.
5: Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
3: Efendim, tabii ki hayırlı uğurlu olsun diyelim öncelikle ve bu çerçeve yasada tekrar hatırlatmak istiyorum. Cuma günü Adalet Komisyonu'na gelecek, yani devam ediyor süreç. Ve mecliste Yeni Parti ile CHP arasındaki oda tartışmasına gidiyoruz. Meclis başkanlığının tavrı da belli oldu. Özgür Özel ve grup başkan vekilliklerinin isimleri söküldü.
6: arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
1: Yeni partinin kuruluşunu işte bu sözlerle değerlendirmişti. Doğal bir arınma olarak nitelemişti. Yeni parti yönetimi CHP çatısı altında mecliste kullandığı odaları terk etmedi. İşte bu tavır yeni tartışmanın fitilini ateşledi.
7: Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
1: Yollar ayrıldı ancak oda paylaşımı yapılamadı. Cumhuriyet Halk Partisi yeni partinin sayısal fazlalığı odalar üzerinde hak doğurmaz diye itiraz etti. Teamüllere göre odalar bizim. Yeni parti yeni odalara yerleştirilmeli dedi. O itirazlar görünen o ki karşılık buldu. Özgür Özel ve eski CHP şimdi yeni partili grup başkan vekillerinin isimlikleri sessiz sedasız söküldü. Meclis Başkanlığı'nın bu talimatı sonrası odalar el değiştirecek. Odalar yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne tahsis edilecek. Yeni parti ise başkanlığın işaret edeceği yeni odalara geçecek.
3: Bu arada CHP parti sözcüsü Müslim Sarı'dan açıklamalar geldi. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından Müslim Sarı 8 ilde il başkanlıklarında yeni atamalar yapıldığını söyledi. Eylül ayının başında da kongre takviminin açıklanacağını belirtti.
8: Bizim amacımız, muradımız Ağustos ayının sonuna geldiğimiz zamana kadar geçen süre içinde partimizin kongreleri başlatabileceği olgunluğa örgütümüzü kavuşturmak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya hazırlamak için Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli il başkanlıklarına atamalar yapıldı.
8: 8 tane ilimize görevlendirme yaptık, il başkanı atadık.
1: Atama kararları CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alındı. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı kongre takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
8: Eylül ayının başında belki önümüzdeki hafta içinde tam tarihi de verebiliriz. Çünkü aynı zamanda örgütsel düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri tamamlayarak Eylül ayının başında tam tarihli bir kongre takviminde ilan edeceğiz. Yani Eylül ayının başında başlamak üzere kongreleri ilan edeceğiz.
3: Yeni parti cephesinde ise Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlendi.
9: Daha fazla hayatın içine sokabilmek için.
1: Yeni parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı.
9: Onlara yeniden belki onlarla birlikte bir şeyler yapmak.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçen Manisa İl Başkanı İlksen Özalper hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
9: Belediyeler çok daha güzel şeylerle de karşı karşıya kalacak. Halkçı sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu tüm Manisa'ya ve tüm Türkiye'ye gösterecek.
1: Gözaltına alınan İlksen Özalper'in Manisa'daki evinde arama yapıldı.
9: Herkese dokunmaya çalışıyor.
1: Emniyetteki ifadesi devam eden Özalper'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya sevk edileceği açıklandı.
9: Halkçı sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu tüm Manisa'ya ve tüm Türkiye'ye gösterecek.
3: Etimesgut Belediyesi'nde de ikinci uyuşturucu skandalı yaşandı. Tutuklu eski belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ardından tutuklu belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da kokain testi pozitif çıktı.
10: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
1: Erdal Beşikçioğlu'nun ardından belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da kokain testi pozitif çıktı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adli süreç devam ediyor. Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden alınan Erdal Beşikçioğlu'na yapılan sağlık testlerinde uyuşturucu kullandığı anlaşılmıştı. Tutuklu belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'ndan alınan kan ve idrar örneklerinin sonucu da belli oldu. Kerimoğlu'ndan alınan örneklerde kokain testi pozitif çıktı. Bulgu Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına eklendi.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ege Şehir'e düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba olduğu öğrenildi.
1: İhaleye fesat karıştırma, çıkar ilişkisi ve usulsüz denetim mekanizması. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'e yönelik yolsuzluk soruşturması genişletildi. Dikkat çeken ismin ağabeyi gözaltına alındı.
11: Allah memleketin yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'ye 20 Mayıs'ta yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda 4 şüpheli tutuklanmıştı. O isimler arasında Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ve Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba bulunuyordu. Soruşturma genişletildi. Savcılığın talimatıyla Malatya ve Diyarbakır'da polis harekete geçti. Malatya'da düzenlenen operasyonda Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba polis tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelinin de Diyarbakır'da gözaltına alındığı öğrenildi.
12: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
1: Savcılık tarafından gözaltına alınan Hür Ağbaba ve diğer ismin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı oldukları belirtildi. Şüphelilere Doğu ve Güneydoğu'da yapılan bazı inşaat süreçlerinde ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi. İhale ve denetim sürecinin aynı firma tarafından yapıldığı kaydedildi.
12: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
3: Efendim, futbol gündemi bugün gümbür gümbürdü açıkçası ve gözler de hem Muhammed Salah, Trabzonspor'un yıldız transferi havalimanında karşılandı taraftar tarafından. Bir yandan da gözler Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki UEFA karşılaşmasındaydı. Kadıköy'deki maça ilişkin güzel bir haber geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki müsabaka Sarı Lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kritik bir galibiyet aldı Fenerbahçe diyebiliriz ve tur kapısı da aralanmış oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Anderson Talisca ve 45. dakikada da Greenwood kaydetti. Fenerbahçe bu skorla birlikte Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmiş oldu. Eşleşmenin rövanşı da 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Avusturya'da oynanacak. Evet, tebrikler Fenerbahçe diyoruz ve bir başka futbol gündemi de Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah bugün İstanbul'a geldi. Mısırlı yıldızı binlerce Trabzonspor taraftarı coşkuyla karşıladı.
13: Bizi her yer Trabzon.
1: Trabzonspor yılın transferini yaptı. Bordo Maviller Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor'un yeni transferi Salah İstanbul'a geldi. Mısırlı yıldızı binlerce bordo mavili taraftar karşıladı. Muhammed Salah'la 2 yıllık anlaşma sağlandı. Trabzonspor Mısırlı yıldıza yıllık 17 milyon euro ve 5 milyon euro imza parası verecek. Salah forma satışından da pay alacak. Yunanistan'da tatil yapan Mısırlı yıldız futbolcu özel uçakla İstanbul'a geldi. Havadayken bordo mavili formayı giydi. Taraftara Türkçe mesaj verdi.
13: Trabzon, are you ready? I can hear you. See you very soon. Bizi her yer Trabzon.
1: Salah İstanbul'a ayak basar basmaz havalimanında coşku doruğa ulaştı. Ayağının tozuyla binlerce bordo mavili taraftara üçlü çektirdi.
14: Çok büyük bir transfer değil mi Salah?
15: Abi o da kelime mi? Türkiye'nin en iyisi de daha ne olacak?
14: Ya Muhammed Salah Premier Lig'i sallamış adam. İstatistiklere baktığın zaman da hem de dünyanın da en iyi Müslüman topçusu. Yani başka bir seviye. İnşallah müthiş işler yapacak. Ben şu an rüyada mıyız bilmiyorum. Uyanamadık hala.
16: İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Çok sevinçliyiz gördüğünüz gibi. Bu sene şampiyon Trabzonspor.
17: Ya Allah! Bismillah! Muhammed Salah!
14: Transferi gerçekleşti. Trabzonspor taraftarı Salah'ı karşıladı. Salah Trabzon'a doğru yola çıktı. Ve taraftarın coşkusu bu şekilde.
17: Muhammed Salah!
1: İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Salah'ın uçağı akşam saatlerinde Trabzon'a iniş yaptı. Bordo Mavili taraftar Mısırlı futbolcu için meşaleler yaktı, tezahüratlar attı. Muhammed Salah basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gördüğü ilgi karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlattı.
18: Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiyi ve ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için çok çalışacağım.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Salah transferi hakkında çarpıcı açıklama yaptı.
19: Bu transferi biz istemedik. Biz almadık bu oyuncuyu. Onun için böyle yok biz transfer çalımı yemişiz yok. Alamamışız gibi bir durum yok.
1: Salah Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyecek. Trabzonsporlu Mısırlı Yıldız için Perşembe günü stadyumda imza töreni düzenlenecek.
3: Evet, Trabzonspor cephesinde müthiş bir coşku var. Yarın da stadyumda imza töreni olacak. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da yankıları olan bir transfer doğruya doğru. Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum'la bu yıldız transferi değerlendireceğiz. Tahir Bey, mutlu geceler, hoş geldiniz.
20: Mutlu geceler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
3: Şimdi ne oldu ben anlamadım. Beşiktaş görüşüyordu. Transferde de böyle sanki Beşiktaş'a gelecek gibiydi. Ama bir anda Trabzonspor devreye girdi. Bu transfer nasıl gerçekleşti?
20: Şöyle, tabii ki Beşiktaş'la birlikte Türkiye'nin gündemine giren bir futbolcu Muhammed Salah bugün dünyanın sayılı futbolcularından bir tanesi. Türk futbolu prestij anlamında çok önemli bir işe imza attı. Beşiktaş'a gelseydi de Trabzonspor'da gelse aynı şekilde dünyada büyük yankı uyandıran bir transferdir. Onun altını çizelim. Belki de birçoklarına göre şu anda Trabzonspor bu Türk futbol tarihinin belki de en görkemli transferini gerçekleştirmiş oldu. Kariyer bakımından bakarsanız belki birçok insan bunu bir yazacaktır, onu söyleyelim. Çünkü Premier Lig'de 9 sezon üst üste oynamış, birçok rekora imza atmış, birçok ödül almış, birçok kupa kazanmış, birçok ilki başarmış bir futbolcudan bahsediyoruz ve henüz daha yaşı 34. Çünkü bugün Premier Lig'de oynayan 34 yaşındaki bir futbolcunun Türkiye'deki karşılığı 27-28 yaşında demektir. Bunlar 40 yaşına kadar rahatlıkla kendilerine baktıkları için oynayabiliyorlar Seda. Bugün sağlık kontrolünden geçerken vermiş olduğu fotoğraflara bakarsanız oradan zaten nasıl bir fiziğe sahip olduğuna ve kendisine nasıl baktığına belki orada şey anlayabiliriz.
3: Anlaşılıyor. Onun peki.
20: Kesinlikle. Tabii Beşiktaş takımı belki bütçe olarak bunu karşılayamadı. Trabzonspor kulübü bunu karşıladı. Hesabını kitabını yaptı. Ama hem Trabzonspor için hem Türk futbolu için bence çok önemli bir gün yaşıyoruz diye düşünüyorum.
3: Büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğünü görüyoruz. Burada evet. Trabzonspor yönetimi tarafından ve önemli bir başarı. Maliyetine baktığımız 2 yıllık sözleşme, yıllık 17 milyon euro maaş, 5 milyon euro imza parası, o da şimdi ekranlara geliyor. Yurt içi forma sayısından %25 pay, yurt dışı forma satışından hemen düzelteyim %100 pay. Bu maliyeti nasıl değerlendiriyorsunuz?
20: Tabii maliyetlere bakınca tabii bu çok tartışılacak bir şey ki şöyle bir şey. Türkiye'de bugün hem Muhammed Salah olsun, Osimhen olsun, Greenwood olsun, Kante olsun çok yüksek bedellerle Türkiye'ye transfer edilen futbolcular. Bugün Kante 35 yaşındaki bir futbolcuya Fenerbahçe Spor Kulübü'nün vermiş olduğu maddi imkanlarla Muhammed Salah'a verilen imkanlar bütçe olarak baktığınızda neredeyse eşit. Tabii ki Türkiye Ligi'nin kulüpler açısından ekonomik değerinin çok altlarda olması yayın ihale bedelinin Türkiye'nin tüm profesyonel liglerin yayın ihale bedelinin bir Premier Lig takımının bir yıl almış olduğu bedele eşit oluyor olması, böyle transferler kulüplere iyi yönetilemediği takdirde çok ağır bir külfet getirebilir. Seda Hanım, buna dikkatimiz lazım. Yani biliyorsunuz birçok kulübümüz bugüne kadar UEFA'dan, FIFA'dan, transferlerden dolayı, limit aşımlarından dolayı çok ciddi cezalar aldılar. Birçok takımımız Avrupa'dan men cezası aldı bugüne kadar. Benzer tabloları yaşamamak için bu ekonomiyi iyi yönetmek lazım.
3: Çok
20: çünkü
3: haklısınız.
20: Bunlar evet. çok kritik kararlar. Elbette ki Muhammed Salah belli bir bedelle gelecek bu ülkeye, ama bunun karşılayabilecek ekonomik tabloyu da hazırlamak lazım. O da artık Trabzonspor'un işi. Trabzonspor kulübü tarihinde bugüne kadar sattığı futbolcularla dünyada ve Türkiye'de isim yapmış bir takımdı. Belki de tarihinde ilk kez almış olduğu bir futbolcuyla isim yapan bir kulüp haline geldi.
3: Evet, böyle yıldız bir transfer. Eminim daha önce tabii Mısırlı yıldızlar oynamıştır Trabzon'da, ama Muhammed Salah söylediğiniz gibi çok ciddi anlamda dikkat çekti. Dünya çapında dikkat çekti. Şimdi Beşiktaş taraftarı acaba ne hissediyor bu durumda? Birçok da tabii paylaşım var esprili dille. Beşiktaş taraftarının şu anda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı da anlatılıyor. Şimdi Beşiktaş 2 yıllık sözleşme, yıllık 15 milyon euro maaş, 4 milyon euro performans bonusu, forma satışından pay konusunda anlaşamadı deniyor. Burada Beşiktaş Başkanı Sayın Adal'ın da yaptığı açıklamalar var. Yani biz istemedik diyor. Bu iki kulübün arasını açar mı? Bu transfer savaşlarına nasıl bakıyorsunuz?
20: Öyle iki kulübün arasını açacağını düşünmüyorum. Ancak Beşiktaş bu süreci iyi yönetemediğini, bugün bu olayla ilgili Beşiktaş kulübüne yakın birkaç isimle de konuştum. İnşallah bunu TGRT Haber'de başlayacak olan Stüdyoda Futbol'da bunun perde arkasını da anlatacağım. Ama
3: bize anlatın.
20: Beşiktaş yok. Şöyle yani çok uzun bir hikaye aslında. Ben Serdar Adalı'nın biz istemedik, ondan bu işten vazgeçtik, bu transfer çalımı değildir sözüne maalesef katılmıyorum. Onu söyleyeyim. Sayın Ertuğrul Doğan olsun, Trabzonspor Kulübü olsun, bu işi büyük bir gizlilikle yürüttüler. Belki de Beşiktaş'ın sunduğu benzer bir ekonomik tabloyla Muhammed Salah'ı Trabzonspor'a kazandırdılar diye düşünüyorum. Yani burada Beşiktaş kulübü bazı şeyleri eksik yaptı. Bazı konularda iletişim konusunda, çünkü bakın Muhammed Salah'ın menajeri dediğiniz kişi aslında bir menajer değildi. Muhammed Salah'ın bir nevi ortağıdır. Birlikte iş yaptığı, iş ortağı gibi bir kişidir. Yani bunlar önümüzdeki günlerde bu transferin perde arkası açıklandığında bunlar hep gündeme gelecektir. Trabzonspor kulübünün menajeriyle, aracılarıyla Sayın Ertuğrul Doğan'ın ilk temasta ofisinde yapmış oldukları görüşme aslında her şeyi bitirdi. Yani bir, Trabzonspor kulübünün tüm profesyonelleriyle, pazarlama müdürü, CEO'su, yönetim kurulu üyesi, başkanı, hepsiyle birlikte masaya oturması, bu konuda göstermiş olduğu kurumsallık, bu konuda göstermiş olduğu yaklaşım Muhammed Salah ve ortağını, bir nevi menajerini ikna eden en büyük olaydır diye düşünüyorum.
3: Evet, orada yani, menajer faktörü de vardı.
20: Evet, Muhammed Salah ve menajeri veya Muhammed Salah tarafı Beşiktaş konusundaki Beşiktaş'tan aynı ciddiyeti ve aynı kurumsallığı göremediler diye öğrenmiş bulunuyorum. Onun için bu konuda bence bu işi çok iyi yürüttü ve Türkiye'ye ve Trabzonspor'a çok önemli bir yıldız kazandırmış oldu.
3: Evet tabii şimdiden bilet satışı patlaması yaşandı. Çok ciddi bir forma siparişi de verildi Salah ismiyle. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın açıklamasını da izleyicilerimizle paylaşalım. Geliyor zaten ekrana da. Dünden beri üzüntüyle seyrediyorum. Buradan camiama da taraftarıma da sesleniyorum. Şunu iyi bilsin. Salah'ı biz istemedik, biz almadık, transfer çalımı yemişiz, alamamışız gibi bir durum yok. Bir de Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamasını da okuyayım. Muhammed Salah'ın ne yapacağını bilmiyorum. Çok önemli talipleri vardır ama bizle adı geçmedi. Tercihinin Türkiye olacağını düşünmüyorum demiş daha önce. Ama artık Muhammed Salah Türkiye'de. Trabzonspor'la dokusu uyuşur mu? Salah'ı çok izleyen biri değilim açıkçası. Orada hakikaten bir şampiyonluk iddiası var mı şu anda Trabzonspor'un Salah transferiyle?
20: Seda Hanım çok önemli bir konuya bence parmak bastınız. Şundan dolayı Trabzonspor Muhammed Salah transferiyle birlikte artık şampiyonluğun en önemli adaylarından birisidir. Ve sezona bu parolayla başlamak zorundadır. Biliyorsunuz Trabzonspor Kulübü almış olduğu genç futbolcuları yetiştiren, genç futbolcuları keşfeden, geliştiren ve satan bir şekilde de yarışan bir kulüptür. Ve geçen sezon çok önemli işlere imza attılar. Ama bu yıl yapmış olduğu transferlerle özellikle Muhammed Salah ki bir iki tane önemli futbolcu daha gelecek. Bunu da bugün buradan size söylemiş olayım. Çok önemli bir santrafor daha Ertuğrul Başkan kadroya takviye edecek ve Trabzonspor ligde şampiyonun en önemli şampiyonluk adaylarından bir tanesidir. Onu söyleyelim. Tabii bu baskıyı bu kadro kaldırabilir mi, bu camia kaldırabilir mi bilmiyorum. Çünkü böyle bir beklenti olacak. Tabii. Tabii burada önemli olan hadiselerden bir tanesi de şudur. O da belki parantez içinde söylenmesi gerekir. Türk futbolu Mart ayında yeniden bir yayın ihalesine girecek. Bu yayın ihalesinde bu bedelin çok daha artması bekleniyor. Bunun için de Türkiye'ye önemli yıldız futbolcuların bu transfer döneminde gelmiş olması yayın ihale bedelinde hem Futbol Federasyonu hem de kulüplerin elini güçlendirecektir. Yani şunlar denecektir. Biz bu bedellerle bu yıldızları Türkiye'ye getirdik. Bu bedel olmaz. Biz bu bedelin kat ve kat üstünü istiyoruz deme hakkını elde edeceklerdir. Onun için bence zamanlama açısından da çok iyi olmuştur.
3: Evet, Süper Lig renkli olacak. Son o yorumunuzu da alayım. Artık herhalde maçlara çok büyük bir ilgi olur Salah'ın gelmesiyle. Bir yandan Osim var, bir yandan Fenerbahçe'nin transferleri var. Çok kısaca en iyi ekibi kim kurdu sizce?
20: Yani şöyle, bu konuda biliyorsunuz Galatasaray'ın yeterli bir kadrosu vardı ki diğer kulüpler 4 yıl üst üste şampiyon olmuş olan Galatasaray'ın kadrosu kalitesine yaklaşmak için takviyeler yaptılar. Özellikle Fenerbahçe. Tabii Fenerbahçe'de hem teknik heyetin hem yönetimin değişmesi ve kadroya yapılan takviyelerle şampiyonlukta çok ciddi bir aday olduğunu söyleyebiliriz. Psikolojik olarak Galatasaray bir tık geriye düştü. Tabii orada bir doymuşluk var ve Trabzonspor tabii iskeletini korudu. Çok iyi bir kadroya sahip. Geçen sene bunu gördük ve önemli de takviyeler yaptı ve yapacak. Onun için Trabzonspor'un ve tabii Beşiktaş'ın da takviyeleri oldu ama ben Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin bu yarışta hani bugünden söylemek çok şey değil aslında ama bu işte daha önde olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu transferde en önemli etkenlerden bir tanesi kısa bir dönem de olsa Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Salah'ın milli takımdan arkadaşı olan Trezeguet. Trezeguet'de bu transferde Trabzonspor'a Muhammed Salah'ın gelmesi konusunda çok etkili oldu
3: etkili
20: ki.
3: Olmuştur diyorsunuz. Evet.
20: Baktığımda Instagram hesabından dünyanın en büyük futbolcusu Türkiye'nin en büyük kulübüne geldin, hoş geldin diye bir paylaşımda bulundu. Bu Trezeguet'in de bu konuda hakkını teslim etmemiz gerekir diye düşünüyorum.
3: Perde arkasına dair de çok özel bilgiler aldık. Tahir Kum, çok teşekkür ederim katkılarınız için. Görüşmek üzere.
20: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
3: Evet efendim, Yıldız Transfer, Trabzonspor, Trabzonspor'un imza attığı bu yılın transferi diyebileceğimiz gelişmeyi ve yankılarını konuştuk. Devam ediyoruz şimdi, gün biterken de önemli bir haberimiz var. Beyaz doktor önlüğünü değil, havacıların mavi üniformasını seçti. Savaş pilotu olan Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Albay Armağan Özel de Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kadın generaller arasında yer aldı. İşte tarihi geçen bu atamaların hikayesi.
1: Çoğu gencin hayali doktor olmak. O da tıp fakültesini kazandı ama hayali mavi vatanda olmaktı. Hastanede şifa dağıtmayı değil, gökyüzünde millete kol kanat olmayı seçti. Hava Harp Okulu'nun davetini kabul etti. Hikayesi şimdiden Cumhuriyet tarihine geçti. Hava pilot Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi etti. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Karapınar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Puanı yüksek olduğu için Hava Harp Okulu'ndan davet aldı. O davet hayatının akışını değiştirdi. Beyaz önlüğü değil, havacıların mavi üniformasını tercih etti, savaş pilotu oldu. Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nde üstlendiği her görevi üstün başarıyla yaptı. Başarıları 2026 yaş kararlarıyla taçlandı. Tuğgeneralliğe terfi etti. Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası olarak tarihe geçti. Bir başka gurur verici atama da Kara Kuvvetleri'nde gerçekleşti. Albay Armağan Özel Tuğgeneral rütbesine yükselerek kadın generaller arasındaki yerini aldı.
3: Ve Türkiye savunma ve havacılık sanayiinde tarihi yükselişini sürdürüyor. İhracatta bir rekor daha geldi. Temmuz'da savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14 artarak 1.12 milyar dolara ulaştı.
0: Türkiye geliştirdiği teknolojilerle 185 ülkeye savunma sanayi ihracatı gerçekleştirdi.
1: İHA ve SİHA'lar, zırhlı kara araçları, deniz platformları, füzeler, mühimmatlar. Türkiye kendisi için üretmekte kalmıyor, bütün dünyaya satıyor. İhracattaki artış rekor olarak verilere yansıyor. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ihracatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %14,4 arttı, 1,12 milyar dolara ulaştı.
21: Her alanın kendine özgü farklı teknolojileri, saldırı veya savunma sistemleri olabiliyor.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sektörün Temmuz 2026 ve Ocak Temmuz dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin savunma ürünleri ihracatı 2026 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %26,2 büyüdü.
0: İhracatı yapan ülkeler içinde eriştiğimiz rakamlarla İlk onu zorluyoruz.
1: Sektörün Ocak-Temmuz dönemindeki ihracatı 5 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti. Savunma ve havacılık sanayinin son 12 aylık ihracatı ise 11,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Görgün, bu rakamlar Türkiye'nin mühendislik gücünün dünyadaki karşılığıdır dedi.
3: Altın fiyatları yeniden yükselişte. Küresel piyasalarda artan güvenli liman talebi ve FED'e ilişkin değişen beklentiler değerli metalleri son günlerde yukarı taşıyor. Ons altın son haftaların en yüksek seviyelerini görürken gram altında da 6430 liranın üzerine çıkıldı.
1: Küresel piyasalarda güvenli limana talep arttı. Gram altın 6430 liraya aştı. ABD dolarındaki değer kaybı, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin iyimser gelişmeler altını destekledi. Fed'in faiz artırımı beklentisinin zayıflaması da yükselişi güçlendirdi. Ons altın gün içinde 4161 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise %3'ü aşan primle 6430 liraya kadar çıktı. Altındaki yükselişe gümüş, platin ve paladyum da eşlik etti. Gümüşün gram satış fiyatı 100 lirayı gördü. Piyasalar şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak istihdam verilerine odaklandı. Verilerin Fed'in faiz politikası ve altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
3: Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma ise akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Tabii beklenen indirim bu kez motorindeydi. Litre fiyatı 1 lira 5 kuruş geriledi. İşte 3 büyük ilimizde güncel akaryakıt fiyatları.
1: Motorine indirim geldi. Akaryakıtta tabela yine değişti. Brent petrol fiyatlarıyla döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorinin litresine ortalama 1 lira 5 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 80 lira 1 kuruş oldu. Motorin fiyatı diğer büyük şehirlerde de geriledi. Ankara'da litre fiyatı 81 lira 14 kuruşa, İzmir'de ise 81 lira 41 kuruşa düştü.
3: Önceden faturalarımız elektrik, su ve doğalgazdan oluşuyordu. Şimdi onların üzerine dijital abonelikler ekleniyor. 79 lira, 99 lira derken küçük rakam sendromuna kapılıyoruz. Üzerine bir de iptal etmeyi unuttuğumuz deneme üyelikleri var. Aylık fatura giderleri de böylece 4000 lirayı buluyor.
2: İlk başta bir ücretsiz hafta veriyordu. O beni cezbetti yani. Ücretsiz abonelik almıştım. Ondan sonra unutmuşum. 4000 lira çekilmiş.
4: Eğer biriktirseydim bu parayı 5000 liram falan olabilirdi.
22: Eskiden sabit giderlerimiz belliydi. Elektrik, su ve doğalgaz. Şimdi ise bütçemizi dijital abonelikler kemiriyor.
4: Çok fazla şey ödüyorum. Yeni fark ettim. Başta çok cüzi bir rakam gibi geliyor ama birkaç ay içinde çok artıyor. Bence tamamen tuzak.
23: Bence ceplerimizi boşaltıyor. Sadece bu uygulamaya aylık 100 lira veriyorum.
24: YouTube'da katıl üyelikleri alıyorum bazı kanallara 60-70 lira. Spotify var 170 lira falan o da. Netflix var, o da 390 lira gibi bir tutarı var. Aylık 900'ü buluyor. Oyun şirketi var, onun Game Pass diye bir uygulaması var. 420 lira gibi bir şey oldu. Bir ay boyunca yaklaşık 200-300 tane oyunu bedava oynayabiliyorsun.
25: Uygulamalara yatırım yapmak daha mantıklı. Ders çalışma videosu izliyorum. Aralara reklam girince de dikkatim dağılıyor. O yüzden premium almak bence daha mantıklı oluyor. Aylık olarak öğrencileri zor duruma düşürebiliyor.
22: Tehlikenin asıl adı küçük rakam sendromu. 79 lira, 99 lira gibi tutarlar tek başına göze batmasa da birleştiğinde devasa bir külfete dönüşüyor.
26: 99.5 diyor ya mesela. Küçük küçük numaralarla cebimizden para alıyorlar yani.
27: İlk başta ücretsiz gösterip ondan sonra fiyat arttırıyor. Sonra satın alınca da onun 4 katı ya da 5 katı meblağıyla sana geri dönüyor. Ücretli yerine ücretsizleri daha ideal, uygun buluyoruz.
22: Bir ay premium deneme üyeliği teklif ediyorlar. Karşılığında kredi kartı bilgilerinizi istiyorlar. Siz iptal etmeyi unutuncaysa sizin üzerinizden vurgun yapıyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre orta gelirli bir ailenin dijital aboneliklere ödediği ücret aylık 4000 lirayı buluyor.
28: Aboneliklere para vermek yerine o parayı biriktirse şu an dünyayı geziyor olabilirdim yani. Biraz pişmanım evet, çünkü dünyayı gezmek gerçekten şu an daha önemli bence.
29: İlk 2 ay ücretsiz, sonra 100 TL'ye çıkıyordu. 2 ay kullanıp sonra iptal ettirecektim. Sonra iptal ettirmedim ve bir anda parayı çekti benden 2 ay sonunda.
3: Ve dünyadan haberler diyoruz şimdi de. ABD-İran hattındaki son duruma bakacağız. Buradaki gerginlikler Hürmüz'de düğümlenmiş durumda. Trump'ın sert vururuz stratejisi boşa düştü. Psikolojik savaşta ise üstünlük İran'da. İşte son durum.
1: ABD-İran hattı savaş oyunlarını aratmıyor. ABD Başkanı Donald Trump uzun süre bu kez sert vuracağız stratejisini yürüttü. Sonunda dediğini de yaptı. İran'a günler süren ağır bir bombardıman gerçekleşti. Ancak son taarruzda Hürmüz'de statüyü değiştirmedi. Üstelik Amerikan basını ABD'nin füze stoklarının tükenme noktasına geldiğini yazdı. İş bununla da kalmadı. Suud-Yemen hattı ısındı. Dünya ticaretinin diğer nefes borusu Bab-ül-Mendeb Boğazı ikinci Hürmüz olma yoluna girdi. Suudi Arabistan acil olarak Beyaz Saray'a heyet gönderip savaşı durdur dedi. İran'sa bu süreçte Trump'la ailesine suikast tehdidini başarılı bir psikolojik savaş unsuru olarak kullandı. Böylece İran psikolojik savaş üstünlüğünü bir kez daha ele geçirdi. Trump'ın önünde anlaşma dışında seçenek kalmadı. Geri adım atmış gibi görünmekte istemeyen ABD Başkanı kameralar önünde sert söylemlerine devam ediyor. İran basını ise Trump'ın savaşla barışı olan mesafesinin bir klavyenin tuşları kadar olduğunu yazdı. Şimdi ABD'nin elinde yeni bir Hürmüz planı var. Amerikan planına göre Hürmüz'de İran'la Umman arasında paylaşılmış bir denetim olacak. İran girişleri, Umman'sa çıkışları kontrol edecek. Tahran başta anlaşmaya onay vermiş gibi göründü ancak yaptırımların kaldırılması ve nükleer meselede taviz koparmak için anlaşmada diretme stratejisi yürüttü. ABD merkezli Axios son olarak Hürmüz planında anlaşmaya varıldığını, kısa süre içinde duyuru yapılacağını yazdı. Ancak beklendiği üzere İran yine yalanladı. Birçok kaynağın belirttiği üzere Tahran perde arkasında anlaşmaya yanaşıp kendi Şahin kamuoyu önünde ise aksini söyleme yöntemi uyguluyor.
3: Katliamcı İsrail ise Filistinlileri göçe zorlamak için yeni bir planı devreye soktu. İşgal altındaki Batı Şeria'da su kuyuları İsrail ordusu tarafından yıkılmaya başlandı.
1: İşgalci İsrail, Filistinlileri göçe zorlamak için insanlık dışı bir planı devreye soktu. Bu kez su kuyularını hedef alıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Ras el Ahmer köyü

0: gerçekleştirilen Kudüs konulu bakanlar toplantısına katıldı. Zirvede Kudüs'ün statüsü ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Fidan daha sonra açıklamalarda bulundu. İsrail'i bir kez daha kınadı.
1: Bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek. Tek bir gündem maddemiz vardı. O da Mescid-i Aksa'da son zamanlarda İsrail'in yapmış olduğu tecavüzlerin görüşülmesi ve ona karşı ne türden kolektif tedbirlerin alınacağı konusu.
0: Fidan Mescid-i Aksa'nın Türkiye için önemine vurgu yaptı.
1: Biz Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor.
0: Gazze'deki yol haritasına da değinen Fidan, İsrail'in barıştan yana olmadığını söyledi.
1: İsrail'in barış ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor.
0: Bakan Fidan uluslararası topluma da çağrıda bulundu.
1: Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak, küresel bir kriz üretecek.
0: Bakan Fidan daha sonra Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Temaslarına hız kesmeden devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amman programı kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından da kabul edildi.
2: İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 6 katlı bina akşam saatlerinde tamamen çöktü. Kolonlarından gelen sesler ve duvarlardaki derin çatlaklar sebebiyle bir gün önce tahliye edilmişti. Binada can kaybı ya da yaralanma vakası belirlenmedi.
0: Bir gün önce böyleydi. Son hali ise böyle. İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü. Çökme akşam saatlerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır denildi. 22 daire, 3 iş yerinin bulunduğu binanın 1988 yılı yapımı olduğu öğrenildi. Çökmeden bir gün önce taşıyıcı kolonlarından sesler gelen ve tahliye edilen binanın son hali böyle görüntülendi. Binanın tahliye edilmeden önceki görüntülerinde duvarlardaki çatlaklarsa dikkat çekti.
2: Ve suç örgütlerinin tümüyle mücadele devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uluslararası arama kararı bulunan bir suç örgütü liderinin yöneticiliğini yaptığı çeteye operasyon düzenledi. 7 şüpheli gözaltında.
0: Kurşunlama, kundaklama, 214 kilometre iz sürüldü. Saatlerce güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yeni nesil suç örgütü adım adım takip edildi. İstanbul polisi operasyon için Çatalca ve Bağcılar'da düğmeye bastı. Kundaklama ve kurşunlama olaylarına karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütleriyle mücadele çalışmaları kapsamında liderliğini yurt dışında bulunan ve hakkında uluslararası arama kararı bulunan şüphelinin yaptığı suç örgütüne operasyon düzenledi. Polis ekipleri Esenler'de kasten yaralama, Beşiktaş ve Sarıyer'de iki ayrı kundaklamayla Kağıthane'de iş yeri kurşunlama olmak üzere 4 ayrı olayın aynı suç örgüt tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Soruşturma kapsamında 214 kilometrelik güzergaha ait 198 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Çatalca'da bir otele ve Bağcılar'da durdurulan bir araca düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir adet çelik yelekle bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

0: Haziran ayında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan ve 18 yaşındaki Ece Naz Macit'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda çok önemli detaylar ortaya çıktı.
1: Adalet istiyor, adalet istiyor.
2: Ece Naz patates kızartırken başından vurulduğu için hem tencerenin üzerinde hani yolunmuş saç diyebiliriz, bir iki tel değil.
3: Kan donduran detaylara ulaşıldı. Tencere ve tabaktan Ece Naz'ın saçları çıktı.
2: Biz bu saçların bir boğuşmadan, bir arbededen kaynaklı olarak meydana geldiğini düşünüyoruz.
3: Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanmıştı. 18 yaşındaki Ece Naz'ın misafirliğe gittiği evden 29 Haziran'da cansız bedeni çıkarılmıştı. Olayın ardından 3 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma sürerken olay yeri inceleme raporu soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.
2: Sanki birisi Ece Naz'ın saçlarını yolmuş, tencerenin üzerine atmış. Tencerenin üzerinde bir öbek saç var. Tabağın üzerinde de bir öbek saç var. Olay yerinde bu saçlar bulunuyor.
3: Baş şüpheli olarak tutuklanan SCG ifadesinde kendisini savunmuştu. Ancak dosyadaki diğer tanık ifadeleri şüphelinin bu savunmasını yalanladı.
2: İfadesinde şöyle diyor: ben hiç silah kullanmadım, silah kullanmayı bilmem diyor. Ancak dosyaya yansıyan başka ifadelerde olay tarihinden yaklaşık bir ya da iki hafta kadar önce bir atış talimi yaptığından bahsediliyor.
3: Kızını genç yaşta toprağa veren acılı anne Dönem Acit ise olay öncesine dair korkunç bir detayı paylaştı.
4: Ya demiş, Ece beni öldürecek ya ben Ece'yi öldüreceğim.
3: Öte yandan ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası kayıtlarında Ece Naz'ın olay günü tutuklanan zanlılardan YO ile birlikte markete gittiği ve alışverişin ardından tüm hesabı kendisinin ödediği anlar da yer aldı.
0: 71 yaşındaki Abu Zer ve 59 yaşındaki Zeynep Yıldırım çifti çocuk sahibi olabilmek için tam 34 yıl bekledi. 6 yıl önce hayallerine kavuşan çift bu kez de ikiz kızlarının Anıtkabir hayalini gerçekleştirdi. Şimdi de o yürek ısıtan görüntüler geliyor.
5: Ay, ne dedim ben size? Atamız ölümsüzdür. Atamız kalbimizde yaşıyor.
3: Dile kolay. Tam 34 yıl evlat hasreti çektiler. Tüp bebek tedavisine varını yoğunu harcadılar. Sonunda hayallerine kavuştular. İkiz kızlarını 6 yıl önce kucaklarına aldılar. Şimdi ise kızlarının en büyük hayalini gerçeğe dönüştürdüler. Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Adıyaman'da yaşayan 71 yaşındaki Abu Zer ve 59 yaşındaki Zeynep Yıldırım çifti evlerini satıp tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi oldu. İkizlerine Tekbir Gül ve Havva Gül ismini verdi. Şimdi kızlar 6 yaşında. İkizlerin en büyük hayali Anıtkabir'i görmekti. Ancak ailenin maddi imkanı bu hayali gerçekleştirmeye yetmedi. Öğretmenleri devreye girdi. Bir yardım derneği ile iletişime geçti. O hayal de gerçeğe dönüştü.
5: Ay, ne dedim ben size? Atamız ölümsüzdür. Atamız kalbimizde yaşıyor.
3: Anıtkabir'i ziyaret eden miniklerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. O görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İzleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
0: Efendim, her şey neredeyse hayatın içerisinde, yıllar içerisinde değişti ama başlık parası devam ediyor. 500 bin lira başlık parası isteyen de var, damadın zeybek bilmesini isteyen de. Evlilik arefesinde kız tarafı taleplerini artık yazılı olarak erkek tarafına vermeye başladı. Peki sokak ne düşünüyor? Geçmişte neler yapılıyordu? İşte cevaplar.
6: Ama bir kız istemeye gittik. Elime böyle bir liste tutuştular. Gittik, tanıştık. Baktık iyi bir aile. Güzel bir aile. Başlık parası 500 bin lira. 10 tane bilezik 30 gram.
7: Böyle taleplerde bulundunuz mu hiç?
8: Hiçbir şey istemedim.
7: Baştan sona yanlış o şeyler.
9: Borca sokuyorlar evlenmeden.
7: Kapı açma için 50 bin lira isteyen de var. Başlık parasına 500 bin lira talep eden de var.
10: Az evin, az evin. Amcam parçamı sana veriyorsun. Şey
7: 50 bin lira olmaz. 20 lira olur, 50 lira da olur. Ama gönüller bir olsun. Gönüller bir olsun. Hatta kardeşine, annesine ve abisine ağırlığınca altın isteyen de isteniyor.
9: Çocukla kız niye geçinemiyor bir sene sonra? Stresten dolayı.
11: Altın, para, araba, ev.
8: Her şeyi istiyorlar.
11: İstiyorlar da istiyorlar açıkçası.
6: Madonna kolyesi, orta boy, 3 çeyrekli yüzük, hem de 3 tane. Ya arkadaş, ben uyumcu dükkanı mı açıyorsun ya?
7: İsteme merasiminde kız tarafı işte bunları ve daha fazlasını talep ediyor. Peki erkek tarafı ne düşünüyor?
12: Çok yanlış. Saçma sapan şeyler. Çok...
13: Annesine, babasına ya da kardeşine altın ya da para vermesi, o ters, o yanlış.
8: Evin tapusunu istiyorlar. Evlenmeden önce benim üstüne olsun.
7: Liste hazırlanıyor. Kız tarafı altın listesi.
2: Bence o evlilik olmamalı yani.
7: Manisa'da bir kız isteme merasimine gidildi. Kız tarafı erkek zeybek oynasın, sokak hayvanlarına yardım yapsın, bunun gibi talepleri yazdılar.
13: Zeybek oynayabilir.
7: Zeybek oynamayı biliyor musunuz?
9: Yok, bilmiyorum ben.
7: Bilmiyorsa ben evlenmem diyor kız tarafı.
9: İşte böyle saçmalıklarla uğraşıyorsun.
14: Eskiden de biraz zorlayıcı ama şu an daha çok zorlayıcı bence.
6: Gelinin kız kardeşine 2 tane bilezik, torunlara düğünde giyeceği bilmem şunlar bunlar. Ve bir de yazmışlar kurya, evdeki 4 tane çocuğun okul masrafları. Bu ne ya? Böyle bir liste mi olur?
7: Siz neler istemiştiniz mesela?
12: Vallahi hiçbir şey istemedim. Bir yüzük taktı.
15: Sandık üzerine oturulurdu. Kapı kilitlenirdi. Gelinin arabasının önünü kesilirdi.
12: Bu sadece anneye bir süt hakkı istenirdi.
7: Süt hakkı ne kadardı peki?
12: Yani bir altın işte, bir yarımlık altın. Ailenin gücüne yeterse.
7: Bizim o eski geleneklerimiz şimdi abartıldığını düşünüyor musunuz?
13: Tabii biraz abartıldı yani.
7: Vatandaşa göre eski gelenek ve göreneklerimiz genç çiftleri zorlamayacak şekilde devam etmeli.
2: Önemli olan iki kişinin anlaşıp mutlu olması.
16: İki gönül bir olmuşsa buna yardımcı olacaksın.
7: Şimdi süt hakkını alacağım ben kızım demediniz mi?
13: Kesinlikle demedim. İki çocuk yuva kuracak, bunları zora sokmanın bir anlamı yok.
0: Evet, cevaplar böyleydi. Şimdi her şey tadında güzel tabii. Aydın Kuşadası'ndayız. Binlerce yıllık geçmişe sahip Kadı Kalesi, Anaya Höyüğü UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Tarihi kararın bölgenin tanıtımına ve turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
3: Prehistorik dönemden Osmanlı'ya uzanan binlerce yıllık tarih, Kuşadası'nın en önemli kültürel miraslarından Kadı Kalesi Anaya Höyüğü artık UNESCO güvencesinde. 26 yıldır aralıksız sürdürülen kazılar meyvesini verdi. Kadı Kalesi Anaya Höyüğü UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edildi. Kazılarda bugüne kadar taş baltalar, boyalı çanak çömlekler, Hitit dönemine ait eserler ve insan iskeletleri gün yüzüne çıkarıldı. Bölgede ayrıca 12. yüzyıldan kalma Bizans kilisesiyle şifa verdiğine inanılan tarihi ayazma da bulunuyor. UNESCO'nun geçici listesine giren Höyük'le birlikte Türkiye'nin listedeki kültür varlığı sayısı da 81'e yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte hem tarihi alanın daha güçlü korunması hem de uluslararası destek ve sponsorluk imkanlarının artması bekleniyor.

0: Ve yeniden mutlu geceler diliyorum sizlere. Gün biterken de artık yeni bir güne, yeni saate birlikte merhaba diyoruz. Ve efendim geçtiğimiz saatlerde çok önemli, tarihi bir karara imza atıldı. Evet, bu çerçeve yasa teklifi siyaset gündemine de damga vurdu. MHP'li Fethi Yıldız teklifin sadece PKK-KCK'yı kapsadığını belirtti. En az 400 oyla kabul edileceği inancını dile getirdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Öcalan için yasal düzenleme ya da statüye ihtiyaç olmadığını söyledi. Teklife DEM Parti'den tam destek var. CHP ise kriterlerimizi karşılıyor, bütün çabayı göstereceğiz açıklamasını yaptı. İşte yaşananlar.
1: Terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun.
2: Bu tarihi çağrıyla başlayan terörsüz Türkiye hamlesi kritik eşiğe geldi. Artık süreç çerçeve yasayla hukuki zemine oturacak. Teklifi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in hemen yanında MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da vardı. Yıldız soruları cevapladı. PKK-KCK haricindeki örgütlerin kapsam dışı olduğunu vurguladı.
3: Genel kurulda illaki bazı şeyler söyleyecekler. Ama 400'ün üzerinde bir kabul oyuyla geçer. Zaten 360'ın üzerinde bir imzayla veriyoruz. Böyle bir yasa son yıllarda görülmüş değil.
2: Yıldız'a hapisteki Selahattin Demirtaş'ın durumu da soruldu. Bu soruya bekleyin. Zaten Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması konusu raporda da var diye cevap verdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e de Öcalan'ın koşulları ve statü meselesi soruldu.
4: Ya bize sorarsanız bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla, belli bir disiplinle, belli kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ziyaretleri bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idare düzenleme içinde yapılabilir. Ama bunun için bir yasal düzenleme ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar.
2: Çerçeve yasa teklifine DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da imza attı.
5: Bu yasa hepimiz için bir imkandır. Bu imkanı 86 milyonun ortak kazancına dönüştürmek istiyoruz.
6: Demokratik Cumhuriyet'in inşası bakımından da bir kök yasa olmasını umut ediyoruz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ise çerçeve yasa teklifinin kendi kriterlerini de karşıladığını belirtti.
7: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizi bir kere daha kayıt altına almak istiyoruz.
0: Efendim, 2 yıl önce ilk çıkış MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmişti. Çerçeve yasada da ilk imza Bahçeli'ye ait. Çerçeve yasaya kuvvetli ifadelerle destek vermeye devam ediyor Sayın Bahçeli. Ve açıklamasında 86 milyon kazanacak vurgusu öne çıkıyor.
1: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
2: Çerçeve yasaya desteğini ifade etti. Türküyle, Kürdüyle 86 milyon vatandaş kazanmıştır dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
8: Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır.
1: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bunun bir devlet projesi olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla devletin gerekeni yaptığı, meclisinde inisiyatif aldığına işaret etti. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Meclis Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür etti. Bahçeli'ye daha önce yaptığı Selahattin Demirtaş evine dönsün açıklaması da hatırlatıldı.
8: Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
0: Efendim, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de çerçeve yasa teklifine birçok siyasi partinin imza koymasını Cumhuriyet tarihinin en yüksek mütabakatı olarak tanımladı. Şimdi gözler İYİ Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına ise Çelik'ten çok sert tepki geldi.
9: Bugün tabii yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu.
2: Terörsüz Türkiye yolunda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını bu sözlerle değerlendirdi. Teklifin 360'a yakın imzayla sunulmasına da bir parantez açtı.
9: Şimdiye kadar atılan imzalara baktığımızda bu tip bir meselede Cumhuriyet tarihinin en yüksek mutabakatına ulaşılmış gözüküyor.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuştu. Gündeminde çerçeve yasa teklifi vardı. Meclisten çabuk geçeceğini belirtti. Yepyeni bir iklim doğacak dedi. O iklimin demokrasinin üzerindeki yükü kaldıracağının altını çizdi.
9: Bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyerek ortaya koyduğumuz bu irade, emperyalist ve siyonist saldırganlığa verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesidir. Milletimizin binlerce yıllık tarihin içinden süzülerek gelen kardeşliği ve basireti esasında bütün bu politikaların ana dinamiğini oluşturmuştur.
2: Çelik süreci devlet ve milletin kendisinin yürüttüğünü, dış desteğe ihtiyaç duymadığına işaret etti.
9: Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var.
2: Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ihanet suçlamalarına çok sert tepki gösterdi.
9: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile ihanet kelimesi asla yan yana gelmez. Bunu sokaktaki hiçbir vatandaşımıza kabul ettiremezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Bahçeli ile yan yana gelecek kelime vatanseverliktir.
0: Evet, çerçeve yasada tabii gözler Cuma gününde Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Bir de yeni gelişmeleri takip edeceğiz. İzmir'de Menderes Belediyesi'ni sarsan rüşvet operasyonunun sır perdesi aralandı. Soruşturma dosyasına giren 22 dakikalık tapeler ve sevgilisiyle yaptığı o şoke eden WhatsApp yazışmaları devasa vurgun çarkını gözler önüne seriyor. İşte ben yürüyen parayım diyen başkanın ve milyonluk ruhsat pazarlıklarının detayları.
10: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
2: Rüşvet, İrtikap, sahte evraklar, skandal mesajları ortalığı sarsmıştı. Şimdi de 22 dakikalık tapeler o rüşvet çarkını gözler önüne serdi.
11: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Menderes Belediyesi'ne düzenlenen şafak operasyonunda aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan deliller ruhsat pazarlıklarını, suç dolu yazışmaları gözler önüne serdi.
12: Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım.
2: Soruşturmada hazırlanan 11 sayfalık bir kişi raporu belediyedeki gayri resmi para trafiğini ortaya koydu.
11: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz pırıl pırıl bir Türk genciyim.
2: Flash bellek içerisindeki 22 dakikalık ses kayıtlarında Menderes Belediyesi İmar Müdürü ile bir müteahhit arasında geçen yüz binlerce liralık pazarlık yer aldı. Ruhsat bedellerinin 500 bin liradan 800 bin liraya çıkarıldığı belgelendi.
13: Müdürüm, 800 rakamı beni aşar. Ben ona 250 şimdi, 250 de ruhsat çıkarken verelim.
14: Bana anlatma. Neyi sattığını, ettiğini biliyoruz, görüyoruz.
13: Efendim açık söyleyeyim, borç içindeyiz. Devalüasyon yedik. Ben hayatımda 2 milyonluk yer sattığım olmadı.
2: Dosyaya yansıyan en ilginç detaylardan biri de müteahhit temsilcisinin daha önce belediyeye yaptığı yardımları hatırlatarak gösterdiği tepki oldu.
13: Biz o kadar şey yaptık buraya, yardımlar ettik. Milletin evi yandı, biz yaptık. Şu odayı bile biz yaptık. Şu odanın büyütmesini yaptıran biziz abi. Şu oda için 30 bin lira biz para verdik. İbrahim abinin odası büyüyecek dediler. Hemen parayı çektik, 30 bin lirayı verdik.
2: Operasyonun arka planındaki en büyük kırılma noktası ise evli olduğu bilinen İlkay Çiçek'in WhatsApp yazışmaları olmuştu. Başkan Çiçek o mesajlarında rüşvet çarkının işleyişini skandal şekilde ortaya koydu.
12: Merak etme aşkım, her şey benim kontrolümde. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım.
2: Paranın bizzat nasıl toplandığına ve kimin üzerinden alındığına dair yazışmalarda raporun en can alıcı kısımları arasında yer aldı.
12: Geçenlerde Rüzgar, bir birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum. Tolga'nın üstünden alıyorum.
15: Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
2: Firari Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'de saklandığı evde MİT ve emniyetin desteklediği operasyonda JASAT tarafından yakalandı.
15: Savcılığın elindeki bu 22 dakikalık ses kayıtları ve 11 sayfalık rapor yargılama sürecinin en kilit delillerinden olacak.
0: Bir itirafta Etimesgut Belediyesi'nde çalışan bir kişiden geldi. Yolsuzluk soruşturmasında gelen bu itiraf rüşvet çarkını ortaya koydu. Bir belediye personeli o çarkı tek tek anlattı.
16: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Ramazan çadırını bile ranta çevirdiler. Aşevi ve Ramazan organizasyonlarını yağmaya dönüştürdüler. Etimesgut Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı itiraflarla belgelendi.
17: Etimesgut'u kalkındırma eylem planı ile ilçemize değer katacağız.
2: CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde adrese teslim ihale, imar ve rant usulsüzlükleri, haksız menfaat iddiaları soruşturma dosyasına girdi. Belediye personelleri etkin pişmanlık kapsamında arka planda dönen dolapları bir bir itiraf etti. Vurgunun izi Aşevi'ne uzandı. İhalesi dahi yapılmayan Aşevi için damga vergisi adı altında tam 284.750 lira nakit çıkışı yapıldı. Bu ödemeye dayanak gösterilen tahakkuk fişi 486 liralık misafir yemek ücreti çıktı.
18: Başkanım hoş geldiniz.
19: Akıllı ol lan.
2: İddialara göre 2024 yılında 8 milyon lira olan Ramazan çadırı maliyeti sahte faturalarla 100 milyon lira gibi gösterildi. Aradaki 10 katlık fark yetkililer arasında pay edildi.
19: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Kreşlere ve aşevine yemek işi, hizmet yerine mal alımı olarak kayda girildi. Böylece 680 milyon liralık iş adrese teslim verildi. İhalesiz başlatılan işleri yasallaştırmak için aylar sonra geriye dönük sahte tahakkuk fişleri ve hak ediş raporları düzenlendi. Günlük dağıtılan yemek olduğundan fazla gösterildi. Sadece bir ayda bu yolla 8 milyon lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.
17: Çözüm hesap verebilir olmakta. Çözüm milletin parasını milletine harcamakta.
2: Evde bakım hizmeti bekleyen engelli ve yaşlılar için malzeme alımında da usulsüzlük yapıldı. Eldivenler için piyasa değerinin 10 ila 15 katı ücret ödendi. Teslim alındı gösterilen 10'ar bin eldiven, maske, galoş ve dezenfektan depoya bile girmedi. En sarsıcı itiraf belediye personeli Serkan Kozan'dan geldi. İddiasına göre belediye başkan yardımcısı Taylan Özgüven ekibine 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin dedi.
17: Önceliğimiz plan ve projelerimizin sürdürülebilir olması. Bunun içinse olmazsa olmazımız katılımcılık ve ortak akıl.
0: Efendim, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan, ardından görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine yeni başkan vekili seçimi yapıldı. Gergin bir ortamda geçti bu seçim. Üçüncü turdaki oy değişimi tartışmaları beraberinde getirdi. Dördüncü turun sonunda CHP'nin adayı başkan vekili seçildi, Sibel Tan Çetinkaya. AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçime itiraz edeceğini açıkladı.
2: Tartışmalar, itirazlar, gergin atmosfer. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi tamamlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
20: Burada gelir yargılar, olandır olmayandır, girer iki tane polis koluna, jandarma koluna, alır götürür, bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
2: Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediye Meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için sandık başına gitti. Cumhuriyet Halk Partisi Sibel Tan Çetinkaya'yı aday gösterirken AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu. İlk iki turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Çetinkaya 26, AK Parti'nin adayı Gültekin ise 16 oy aldı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turdaysa Çetinkaya'nın oyu 21'e düştü. Gültekin ise 18 oy aldı.
21: Üçüncü tur oylama sonucunu bitiriyorum 21-18 olarak. Dördüncü tur içine geçmeden önce de bir ara istiyorum.
2: Üçüncü turdaki oy kaybının ardından CHP'li meclis üyeleri arasında tansiyon yükseldi. Oylamaya verilen arada parti içinde kısa süreli gerginlik yaşandı. CHP grubu yeni parti il başkanı Özgür Çelik'le birlikte grup odasına yönelirken bazı partililerin meclis üyelerine hakaret içerikli sözler sarf ettiği öne sürüldü. Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ve beraberindekiler CHP'li meclis üyesi Hüseyin Kazan'a tepki gösterdi. Kazan'ın karşılık vermesiyle mecliste tansiyon daha da yükseldi. İzleyici bölümünde bulunan Yeni Parti ve AK Parti grupları arasında da karşılıklı sözlü tartışmalar yaşandı. Verilen aranın ardından dördüncü tur oylamaya geçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibeltan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti adayı Gültekin ise 18 oy aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir hukuki haklarını kullanarak seçime itiraz edeceklerini söyledi.
16: Bugün yapılan seçimde daha önceki belediye başkan vekillikleri seçimlerinde olduğu gibi maalesef irade gaspı ve tiyatrosu tekrardan yüz üstüne çıktı. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık.
0: Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılan soruşturmada da düğmeye basıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın odağında ise 2022'de gerçekleştirilen asfalt ihalesi var.
2: Belediyenin yolsuzluk çarkı deşifre olduğu soruşturma başlatıldı. Aralarında Fen İşleri Müdürlüğü'nün de olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. CHP belediyelerinin yolsuzluk zincirine bir yenisi eklendi. Bu kez operasyonun adresi Avcılar Belediyesi oldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 2022 yılında yapılan asfalt ihalesi mercek altına alındı. İddiaya göre ihale öncesinde kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapılmadı. Bunun yerine yüksek teklifler alınarak ihale bedeli artırıldı. Soruşturmada bu yöntemle kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü. Savcılık 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin hastanede tedavi gördüğü, diğer şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Gözaltı kararı verilenler arasında ihale komisyonu üyeleri, Fen İşleri Müdürü, ihale yetkilileriyle bazı inşaat ve asfalt firmalarının temsilcileri de yer aldı. Öte yandan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da daha önce Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Çaykara'nın yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP'nin adayı Yüksel Can Başkan Vekili olarak göreve getirilmişti.
0: Efendim, Türkiye 10 yıldır firarda olan suikastçı Tim'de yer alan o ismi konuşuyor. Evet, MIT'in operasyonuyla yakalandı ve bu suikast timinin içindeydi. Kırmızı bültenle aranıyordu. FETÖ'cü eski kurmay yüzbaşı Burkay Karatepe saklandığı evde yakalanmıştı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi darbeci. 69 sayfalık ifadesinde örgüte nasıl katıldığı ve 15 Temmuz gecesine ilişkin dikkat çeken itiraflarda bulundu ve tabii tutuklanarak cezaevine gönderildi.
18: Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
2: Hedeflerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Suikast timi Marmaris'e gitti. Ancak o hain pusu da darbe girişimi de başarısız oldu. FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin 69 sayfalık itirafı ortaya çıktı. İfadesine göre örgütle bağlantısı 1998 yılında öğrencilik döneminde başladı. Askeri okul sürecinde mahrem imamlarla irtibatını sürdürdü. Örgüt içinde Selim kod adını kullandı. Öğrenciliği boyunca hafta sonları sivil kıyafetle örgüt evlerine gitti.
18: Buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiydim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım.
2: 2015 yılında katıldığı kurmaylık sınavında da FETÖ devredeydi. Sınavdan bir ay önce kendilerine mahrem sorumlu Muhammed Baran tarafından şifreli bir flaş bellek içerisinde sorular verildi. Bu sayede akademiye girdi. 2012'de paraşüt kursu için bulunduğu ABD'de kılık değiştirip Pensilvanya'ya gitti. Örgütün elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret etti. 2013 yılında izdivaç abisi Hami aracılığıyla katalog evliliği yaptı.
3: Urkay, Karatepe.
2: Karatepe'nin itirafları 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı konutuna düzenlenen saldırının detaylarını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Karatepe ve ekibi o gece helikopterle İzmir'deki Çiğli Askeri Hava Üssü'ne gitti. Darbeciler görevlerinin Cumhurbaşkanı'nı alıp emir verilen yere götürmek olduğunu tebliğ etti. Marmaris'e giden suikast timi korumalarla çatıştı. Güvenlik güçlerinin ateşi nedeniyle hainleri alacak helikopter iniş yapamadı. Darbenin başarısız olduğunu anlayınca kamuflajları çıkarıp şort ve tişört giydi, bankamatikten tüm parasını çekti. İşte o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Hain FETÖ'cü otostop çekerek İzmir Bornova'ya kadar kaçmayı başardı. 10 yıl sonra elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki hücre evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen FETÖ'cü Karatepe etkin pişmanlıktan faydalanmayı da talep etti. FETÖ'cü Karatepe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da FETÖ'cü hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Dilekçede Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında Cumhurbaşkanına suikast, anayasayı ihlal, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütüne üye olmak ve suçluyu kayırma suçlarından soruşturma yapılarak kamu davası açılması istendi.
0: Cem Küçük soruşturmasında şantaj suçundan tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'ten aldığı 100 bin lirayı oğlunun okul masrafı için aldığını söyledi Sarıkaya. Faiz haramdır diye kripto oynadım dedi, ancak Kıbrıs'a gönderdiği parayı da kumarla açıkladı.
4: Hayır dedim. Bir insanın kendine verdiği zararı İnanın dünya alem bir araya gelse vermez arkadaşlar.
2: Kripto hesabında 27,5 milyon liraya aşan işlem tespit edildi. Faiz haram olduğu için kripto kullandım dedi. Kıbrıs'a gönderdiği paraları kumarla açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cem Küçük hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da tutuklandı. Telefonunun şifresini vermeyi reddeden Sarıkaya, savcılık ifadesinde Cem Küçük'le arasında para alışverişi olduğunu kabul etti. Ancak söz konusu ödemelerin borç ve televizyon programlarından kaynaklandığını savundu.
4: Bakın biz hep söylüyoruz, herkese bu kanalda cevap hakkı var. Ben hiç kimseye hakaret etmem. Eğer hakaret ediyorsam da tabii ki karşılıklı olarak birbirimize tartışırız.
2: İlk ifadesinde ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'le doğrudan para alışverişi olmadığını söyledi. Ancak çelişkiler üzerine yöneltilen sorular karşısında oğlunun okul masrafları için Haluk Levent'ten 100 bin lira burs aldığını kabul etti. Faiz haram olduğu için kripto hesabımı aktif kullanırım diyen Sarıkaya'nın kripto hesabında toplam 27 milyon 569 bin liralık para transferi yaptığı tespit edildi. Sarıkaya'ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilen ve oradan alınan para transferleri de soruldu. Sarıkaya bu işlemleri aile dostuyla birlikte Kıbrıs'a giderek eğlenme amaçlı oyun oynamak için gerçekleştirdiğini savundu.
0: Efendim, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kızı Yaz Yıldırım için hakarette bulunan sosyal medya hesaplarına suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Yıldırım'ın şikayeti üzerine soruşturma talimatı verdi.
22: Bunlar paralı köpek, paralı köpekler. Bunlar köpekler.
2: Açtı ağzını, yumdu gözünü.
22: Bak evlerine gidelim, şerefsizim. Bak şerefsizim diyor.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım hakkında bazı sosyal medya hesaplarında hakaret içeren paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.
22: Beni tenkit edebilirsiniz. Bana hakaret etmeden ne söylemek istediğini söyleyebilirsiniz. Ama kızımdan ne istiyorsunuz ya? Bak dün akşamdan beri sinirlerim gergin yani. Ne yapmış ya 13 yaşında 12 yaşında çocuk yani. Ne ya, ben Abacı'yı bu kadar çok sevmesi suç mu?
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne soruşturma talimatı verdi.
22: Bak gidelim evlerine. Korkmam bir şeyden yani, hiçbir şey. Yani orada bir şey oldu, hapse gittim. Gidelim, rahat yatalım.
0: Şimdi efendim, ekonomi biliyorsunuz belirsizlikleri sevmiyor. Orta Doğu'da da hassas bir dönemdeyiz. Jeopolitik belirsizlikler var ve bu da tabii konut kredisi faizlerinde etkisini gösteriyor. Son bir haftada gecelik fonlamanın %40 seviyesinde kalmasıyla birlikte konut finansman maliyetleri sınırlı da olsa yükseldi. Peki en düşük kredi faizi hangi seviyede? Detaylar geliyor.
15: Ev sahibi olmak isteyenlerin gözü konut finansmanı oranlarında. Beklenen faiz indirimi gerçekleşmedi son bir haftada. Finansman oranları yeniden yukarı yönlü hareket etti. Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikle birlikte gecelik fonlamanın %40 seviyesinde kalması konut finansmanı oranlarını da etkiledi. Geçen hafta %2,80 olan en düşük finansman oranı bu hafta %2,89'a yükseldi. En düşük konut finansmanı oranını %2,89'la vakıf katılım sundu. En yüksek oransa %3,39'la emlak katılımda. %2,89'luk oranla 1 milyon 500 bin lira finansman kullanan bir vatandaş 10 yıl boyunca her ay 44.818 lira taksit ödüyor. Toplam geri ödeme ise 5 milyon liraya aşıyor. Finansman maliyetleri yüksek seyretse de vatandaşın konut kredisine ilgisi sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 24 Temmuz itibariyle toplam konut finansmanı hacmi 812 milyar liraya yaklaştı. Bir hafta önce bu rakam 808 milyar lira seviyesindeydi. Konut satışlarında ise farklı bir tablo var. Yılın ilk 6 ayında toplam konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 gerileyerek 699.516 oldu. Buna karşın ipotekli konut satışları yüksek finansman maliyetine rağmen %32,2 arttı, 142.794'e yükseldi. Merkez Bankası'nın Haziran ayı konut fiyat endeksine göre konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak %24,5 arttı. Ancak enflasyondan arındırıldığında tablo değişiyor. Reel bazda konut fiyatları son bir yılda %5,8 geriledi.
0: Efendim, dövize ilgi azaldı gibi görünse de yine de bankalarda döviz mevduatı dikkat çekiyor. Şimdi döviz zengini illerimize bakacağız. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre en yüksek döviz mevduatı İstanbul. Listenin son sıralarında ise Ardahan, Hakkari ve Kilis yer alıyor.
5: Dolar bir de yerinde saymıyor yani.
6: Artar mı sizce milyonerler?
5: %100.
15: Bankadaki döviz birikiminde tablo netleşti. Döviz zengini iller belli oldu. Listenin zirvesinde büyük şehirler yer alırken dövizin toplam mevduattaki payında Anadolu illeri dikkat çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2026 yılının ilk yarısına ilişkin mevduat verilerini açıkladı. Ocak-Haziran döneminde bankalardaki toplam mevduat 30 trilyon 10 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın 11 trilyon 410 milyar lirasını döviz hesapları oluşturdu. Döviz mevduatının toplam içindeki payı ise %37,92 olarak kaydedildi.
6: Dolar milyoneri olmak için ne kadar ihtiyaç var?
7: Yarım tane ihtiyaç var.
23: Milyoner değilim.
15: İller bazında tablo incelendiğinde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Toplam döviz mevduatı tutarında ekonomik hacmi büyük şehirler ilk sıralarda yer aldı. Ancak dövizin toplam mevduat içindeki payında bazı Anadolu illeri öne çıktı. İstanbul 4,54 trilyon lirayla zirvede yer aldı. Ankara 1,27 trilyon lirayla ikinci, İzmir ise 518,6 milyar lirayla üçüncü oldu. Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Muğla, Adana ve Mersin'de ilk ondaki diğer iller olarak sıralandı.
24: Ben doları sevmiyorum.
6: Allah bize versin yani.
15: Listenin son sırasında ise Ardahan yer aldı. Ardahan'daki döviz mevduatı 2,33 milyar lira olarak hesaplandı. Onu Hakkari, Kilis, Bayburt, Bitlis, Muş, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Tunceli takip etti. Veriler döviz birikiminin tutar bazında büyük şehirlerde yoğunlaştığını, buna karşılık bazı Anadolu illerinde dövizin tasarruflar içindeki ağırlığının daha yüksek seviyelerde bulunduğunu ortaya koydu.
0: Efendim, turizm sezonu başlayınca gözler bir Bodrum'a gidiyor. Artık fiyatlar da netleşti ve bu yaz sezonunda Bodrum dünyanın jet seti merkezleriyle yarışıyor. Bir tabak etin 25 bin, sushi tabaklarının 85 bin lirayı bulduğu Bodrum, Mykonos, Ibiza ve Saint-Tropez gibi ünlü tatil yerlerini geride bıraktı.
2: Dünya ünlü Mykonos, Ibiza ve Saint-Tropez'i geride bıraktı. 85 bin liralık sushi tabakları 25 bin liralık et fiyatlarıyla adeta lüksün başkenti oldu.
1: Ben bu sene lahmacunun kaç para olduğunu merak ediyorum.
2: Akdeniz'in en pahalı tatil destinasyonları listesindeki Bodrum artık Avrupa'nın zirvesindeki merkezlerle aynı ligde anılıyor. Ancak bu kez yarış lezzetle değil, cepleri yakan faturalarla.
7: Yani lezzetli olsun, pahalı da olmasın diyelim işte, lahmacun yani.
2: Uluslararası markaların ve restoranların yer aldığı Bodrum'da alkol hariç kişi başı ortalama hesaplar 100 ila 270 euro arasında değişiyor. Premium mekanlardaysa bu rakamlar on binlerce lirayı buluyor. Dünya ünlü lüks bir restoran zincirinin Bodrum şubesindeki güncellenen menü rakamları durumun vahametini gözler önüne seriyor. Öyle ki dev porsiyon özel etler 25 bin liradan satılırken şefin özel sushi ve deniz ürünü tabakları Bodrum şubesinde 85 bin lirayı buluyor. Aynı markanın Ibiza veya Mykonos şubelerindeki benzer tabaklar yaklaşık 20 bin lira seviyesinde kalırken Bodrum fiyatları dünya merkezlerini bile sollamış durumda.
8: Ay çok pahalı. Her yer bomboş. Bomboş. Hani böyle bir şey olamaz.
2: Ancak rakamlar ziyaretçilerin tercihlerine de yansıdı. Bodrum'un en popüler lüks marinalarındaki mekanların bu yaz sezonunda beklenen yoğunluğa tam anlamıyla ulaşamadığı gözlemleniyor.
23: Kolay gelsin. Topu ne kadardı?
2: Turizm işletmeleri ise Bodrum'un farklı ilçelerinde her kesime hitap eden mekanların olduğunu dile getiriyor. Bakalım sezonun geri kalanında bu fiyat politikaları nasıl şekillenecek?
0: Evet, turizmde tablo böyle. Şimdi de efendim asrın inşa seferberliği kapsamından özel görüntüler gelecek. Bakanlık Adana'nın Ceyhan ilçesinde inşa edilen afet konutlarının görüntülerini paylaştı. Paylaşımda Adana'da şimdi yeni yuvalar, yeni umutlar ve yepyeni yarınlar var ifadeleri kullanıldı.
2: Burası Adana Ceyhan, depremden etkilenen ilçe yeniden ayağa kaldırıldı. Depremzedeler yuvalarına kavuşturuldu. Adana, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yıkıma uğrayan 11 şehirden biri olmuştu. Asrın felaketinin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tüm imkanlarıyla seferber olmuştu. Asrın inşa seferberliği kapsamında Ceyhan ilçesinde inşa edilen afet konutlarının görüntüleri Adana'da şimdi yeni yuvalar, yeni umutlar ve yepyeni yarınlar var notuyla paylaşıldı. Kentte 11.334 konut, 739 köy evi olmak üzere toplam 12.073 bağımsız bölümün inşası yapıldı. Deprem bölgesinde ise 2 yılda 367.995'i konut, 65.672'si köy evi, 21.690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455.357 bağımsız bölüm tamamlandı.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzeler ve İHA'larla ağır saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti.
2: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Gelencik şehrini vurmasının ardından Rus ordusu ağır bir misilleme saldırısı düzenledi. Başkent Kiev, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vuruldu. En az 7 noktanın hedef alındığı bombardımanda Kiev genelinde ve bağlı bölgelerde çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Obolonski bölgesinde 20 katlı bir konut füzelerin hedefi olurken Holosivi'de müstakil bir evin yıkılması sonucu siviller enkaz altında kaldı. Saldırı sonrası çıkan yangınlar lojistik merkezlerine, depolara ve sanayi tesislerine sıçradı. Vurulan bir sanayi tesisinde amonyak sızıntısı meydana geldi. Ekipler sızıntıyı kontrol altına alsa da yetkililer tüm şehirde yüksek hava kirliliği uyarısı yaptı.
15: Saldırı sonrası Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Moskova vurulan noktaların askeri amaçla kullanılan lojistik ve ikmal merkezleri olduğunu iddia etti. Ukrayna'nın misillemesi ise gecikmedi. Ukrayna, Rusya içerisindeki e-ticaret devi Wildberries'e ait bir lojistik merkezini vurdu. Bir haftada 3 ağır darbe alan Kiev yönetimi bir kez daha batıya seslendi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski acil Patriot mühimmatı çağrısını yineledi. Sivilleri korumak için füze stoklarımız kritik seviyede dedi.
0: Evet, Amerikan ordusu da İran Savaşı ile ilgili olarak ciddi bir mühimmat sıkıntısına düşmüş durumda. Bir yandan da Amerikan Başkanı Trump İran Savaşı'nda diplomasi ile askeri seçenekler arasında kaldı. Trump'ın kabine toplantısında kurmaylarıyla ciddi fikir ayrılıkları yaşadığı öğrenildi.
15: ABD yönetiminde İran politikası ve Orta Doğu'daki askeri strateji konusundaki fikir ayrılıkları derinleşiyor. Washington yönetimi diplomatik kanallarla askeri seçenekler arasında denge kurmaya çalışırken karar alma süreçlerinde hareketli saatler yaşanıyor. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta güvenlik ekibindeki üst düzey yetkililerle sert fikir ayrılıkları yaşadı. Yönetim içindeki bir kanat İran'a yönelik diplomatik temasların sürdürülmesini savunurken diğer bir kanat askeri ve ekonomik baskının artırılmasını talep ediyor. İran'la gerilimin tırmandığı bu dönemde Washington Tel Aviv hattında da hassas bir diplomatik trafik yürütülüyor. Reuters'un haberine göre Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptıkları son görüşmede bölgedeki adımları ele aldı. Netanyahu yönetimi daha sert bir tutum sergilenmesini isterken ABD tarafının bölgesel riskler ve enerji piyasaları nedeniyle temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde kritik bir ziyaret son anda iptal edildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'e yapması planlanan resmi ziyaretinin ertelendiği açıklandı. İsrail makamları erteleme kararını doğrularken kararın ABD-İran hattında tırmanan gerilimin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Ziyaretin iptalinde bir diğer etkenin ise Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satış süreci olduğu değerlendiriliyor. Başkan Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını değerlendirebileceklerini açıklamasının ardından İsrail yönetimi bu adıma karşı çıktığını duyurmuştu. Hegseth'in temaslarında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyordu.
0: Efendim, şimdi de Beyaz Saray tarafından açıklanan gizli bir belge geliyor. FBI Trump hakkında Rus ajanlığı soruşturması yürütmüş. Beyaz Saray FBI'ın Trump'ın 2017'de FBI direktörü James Comey'i görevden aldığı dönemde Trump hakkında Rusya adına hareket edip etmediğini incelemek üzere açtığı gizli soruşturmanın belgelerini kamuoyuna açtı.
2: Yıllardır konuşulan iddiaların perde arkası ortaya çıktı. Beyaz Saray, FBI'nin en gizli soruşturmalarından birinin belgelerini yayımladı. Hedefte dönemin ABD Başkanı Donald Trump vardı. FBI, Trump'ın Rusya adına hareket edip etmediğini araştırmış. Soruşturma Trump'ın FBI direktörü James Comey'i görevden almasının ardından başlatılmış. Dosya öylesine hassastı ki ulusal güvenlik tehdidi kapsamında yürütüldü. Kod adı ise Oxford.com oldu. Washington'da deprem etkisi oluşturan soruşturma yıllarca gizli kaldı. İddialar ağırdı. Trump'ın Kremlin'le bağlantılı olduğu öne sürüldü. Seçim kampanyasının Rusya ile gizli işbirliği yaptığı iddia edildi. Ancak soruşturmanın sonunda dikkat çeken bir sonuca ulaşıldı. Trump'ın Rusya adına hareket ettiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı. Kremlin'le gizli anlaşma iddiası da doğrulanamadı, dosya kapatıldı. Ancak tartışmalar kapanmadı. Çünkü Trump'la Comey arasındaki savaş yıllarca sürdü. Karşılıklı suçlamalar ABD siyasetini ikiye böldü. Şimdi ise yıllardır kilit altında tutulan belgeler yeniden gündemde. Washington'da bu sorular konuşuluyor. ABD Başkanı hakkında neden böyle bir soruşturma açıldı ve bu dosyanın yankıları nereye kadar uzanacak?
0: Türkiye bölgesel ve küresel diplomasinin merkezi aktörlerinden birine dönüştü. Ankara'da bu kapsamda bugün önemli bir konuğu ağırlayacak. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor. İşte gündemi.
9: Suriyeli kardeşlerimizle ortak gayretlerimizi ve üst düzeyli temaslarımızı önümüzdeki dönemde de her alanda, her seviyede sürdürmeye devam edeceğiz.
2: Diktatörlük devrildi. Suriye özgürlüğüne kavuştu. Şimdi de geleceğini kuracak güçlü adımlar atıyor. O adımlarda Ankara dün olduğu gibi Şam'ın yanında dimdik duruyor. Bu kapsamda Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani 6 Ağustos Perşembe günü çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
9: Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşıyla görüşecek. Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaların yanı sıra küresel ve bölgesel meseleler değerlendirilecek.
10: Öte yandan İsrail'in Suriye'nin güneyinde yürüttüğü faaliyetlerin yeni bir gerilim hattı yarattığı da görülmektedir.
2: Fidan Suriye'nin terörle mücadele kapasitesindeki gelişime dikkat çekecek. Eş güdümü daha da ileriye taşımaya kararlılığının altını çizecek. İsrail'in Suriye'de istikrar ve güvenliğine hedef alan politikalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayacak. Gazze ve Lübnan'daki son durumda gözden geçirilecek. Fidan Şeybani ile yapacağı görüşmelerde ABD ile İran arasında ateşkesin temini, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması ve kalıcı barışa ulaşılması için yürütülen diplomatik çabalara Türkiye'nin desteğini de tekrar paylaşacak.
10: Türkiye olarak uluslararası ve bölgesel ortaklarımızla birlikte ateşkesin sahada ve masada takipçisi olmaya devam edeceğiz.
0: Efendim, Atina-Tel Aviv yakınlaşması Yunanistan'ı karıştırdı ve eski Maliye Bakanı Varoufakis'ten önemli bir açıklama geldi. Varoufakis, İsrail'e güvenerek Türkiye'ye karşı plan yapılmasının tehlikeli olduğunu savundu, hükümete eleştirilerini sürdürdü.
2: Atina'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi.
11: It's not a ground rent as in feudalism.
2: Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekti. İsrail'e güvenerek Türkiye'ye karşı plan yapılmasının tehlikeli olduğunu söyledi. Varoufakis'in en çarpıcı sözleri ise Türkiye hakkında oldu. Türkiye, İsrail için çok büyük bir balık dedi. Tel Aviv yönetiminin Ankara ile savaşmayı göze alamayacağını savundu. Yunanistan'ın milyarlarca euroluk Aşil Kalkanı projesini de sert sözlerle eleştirdi. Bu sistemin güvenlik getirmeyeceğini öne sürdü. Aksine yeni bir silahlanma yarışını tetikleyeceğini söyledi. Varoufakis'e göre Türk füzelerinin bir kısmı engellense bile sonuç değişmeyecek. Türkiye daha fazlasını gönderir diyerek dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Eski bakan savunma harcamalarına ayrılan milyarlarca euronun da yanlış kullanıldığını savundu. Kaynakların silahlara değil hastanelere ve okullara ayrılması gerektiğini söyledi. İsrail'e yapılan savunma işbirliğini de hedef aldı. Bu ortaklığın Yunanistan'a değil İsrail ve ABD'ye kazanç sağladığını öne sürdü. Atina'da gündem oluşturan açıklamalar Türkiye'nin bölgedeki askeri kapasitesini bir kez daha tartışmaya açtı.
0: Ve 1 milyonu aşkın öğrencinin merakla beklediği LGS tercih sonuçları açıklandı. Bu yıl öğrencilerin %93 civarında olanı tercihlerine yerleşti. Birinci nakil başvuruları da başladı.
14: Tercih döneminde daha çok meslek liselerine falan baktım. Arkadaş çevresine, genellikle öğretmenlerine, eğitimine bakıyorum.
2: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı.
24: Matematik soruları zordu. Benim puanım 482. Yüzdelik dilim olarak da 0,54. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni istiyordum.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik 14 Haziran'da yapılan LGS sınavı yerleştirme sonuçları bakanlığın internet sayfası olan map.gov.tr adresinden erişime açıldı.
25: İnsanlara yardım etmeyi, bir desteğim dokunmasını seviyorum. Bu yüzden sağlık bölümünü tercih ettim.
2: Bu yıl merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89,84'ü ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin %94,53'ü ise ilk 3 tercihinden birine girdi. Sınavlı okullarda doluluk oranı %95,57 olarak gerçekleşti.
15: Herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar için nakil süreçleri başlayacak. Nakil iki dönem şeklinde alınacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılacak. Birinci nakil için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
0: Evet, mesajlaşmadan alışverişe hatta resmi işlemlere kadar hemen her şey dijitalde biliyorsunuz TÜİK'e göre de. Türkiye'de internet kullananların oranı %92'ye ulaştı. Peki dijital dünyanın müdavimleri kim? Kadınlar mı, erkekler mi?
12: İnternet yok, telefon da yok. Vallahi yaşayamam ben.
13: Ne telefonsuz ne de internetsiz. Artık hayat ekranın ucunda. Öyle ki Türkiye'de internet kullanıcılarının oranı %92'ye ulaşarak zirve yaptı. Peki ama interneti en çok kadınlar mı yoksa erkekler mi kullanıyor?
17: Makyaj ihtiyaçları, ondan sonra kıyafet ihtiyaçları. Bana göre önce kadınlar kullanıyor.
19: Bence kadınlar daha fazla kullanıyordur. Boş vakitleri olduğunu düşünüyorum.
13: Ama erkekler kullanıyormuş.
19: Erkekler kullanıyormuş. İş için kullanıyorlardır.
13: Çarpıcı araştırmayı Türkiye İstatistik Kurumu yaptı. Erkeklerde internet kullanımı %94,8 iken kadınlarda bu oran %89,9 çıktı.
20: Uzak mesafelerdeki iletişim, bilgiye kolay erişim, sosyalleşme aracı olarak da kullanılabilir.
13: Peki ama en çok hangi uygulamalar rağbet görüyor?
21: Instagram, Facebook, Twitter. Arkadaşlarımın storylerine bakıyorum. Hayatımı paylaşıyorum. 7/24 elimde 7/24 video izliyorum. Her şey internet. İnternet olmadığında telefon, yani hayatımız duruyor.
13: Bir mesaj, bir video, bir paylaşım. Yani zirveyi WhatsApp, Instagram ve YouTube aldı. Verilere göre alışverişte artık mağazadan değil tek tıkla internetten yapıyoruz.
26: Ev eşyası falan almışlığımız var. O zaman çıkıyor bazen ama sahte şeyler de gelebiliyor. Mağazadan yapıyorum, görerek alıyorum. Kumaşına bakıyorsun, dokusuna bakıyorsun, fiyatına bakıyorsun, deniyorsun.
27: İnternetten yaparım. Giysi, ayakkabı, alışveriş.

0: 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Yani diyeceğim.
1: İddiaya göre 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in başı eski sevgilisi Nazır Ilgın'la dertteydi. Babasının yanında çalışan Ilgın genç kadına takıntılı aşk besliyordu.
0: 3 senedir yanımızdaydı. Şartı tahliyeli olan bir insan. Yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızma platonik aşk oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler.
1: Reddedilince tehditler başladı. Tehditler zamanla takibe dönüştü. İstanbul Şişli'de Nilda Müge Şahin doktordan çıktı. İlaç almak için nöbetçi eczaneye gitti. O sırada Nazır Ilgın da peşindeydi.
0: Mecid günü gece saat 12'de eczanelerini açarken takip ediyor çocuğu. Takip etmesinde eczaneye kız kardeşi giriyor, küçük kız kardeşi. İlaç alıyor çıkarken onu orada linç ediyor. Yani ateşli silahlı.
1: Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırgansa olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri firari Nazır Ilgın'ı yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma derinleştikçe çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Ilgın'ın yıllar önce başka bir eski sevgilisini öldürmeye teşebbüs ettiği, bu suçtan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. İddiaya göre şartlı tahliye edilen şüpheli bu kez Nilda Müge Şahin'e yönelik kanlı saldırıyı gerçekleştirdi.
0: 35 yaşındaki çocuk, 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Yani diyeceğim.
1: Nilda Müge Şahin'in cenazesi kılınan namazın ardından Sarıyer Bahçeköy mezarlığında toprağa verildi.
2: Sakarya'da ablasının doğum günü için gittiği evde tabanca ile vurularak ölen Murat İmran'da son görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan 10 gün sonra ilk kez konuşan acılı baba oğlunun bilinçli şekilde vurulduğunu ileri sürüyor.
1: ...14 yaşındaki çocuk arkadaşının evine gitmiş... ...ablasının doğum gününde evden cenazesi çıkmıştı. Acılı baba ilk kez konuştu.
3: Çünkü davaya kaza sürdürmeye çalışıyor. Oğlumuzu bilerek isteyerek katletti. 16 yaşındaki çocuğun önünde silahın ne işi var?
1: Yürek yakan olay 24 Temmuz'da Sakarya'nın Ahmediye mahallesinde yaşandı. 14 yaşındaki Murat İmra ablasının doğum gününü kutlamaya... ...aynı yaştaki iki arkadaşının dedesinin evine gitti. Ancak burada başından vurularak hayatını kaybetti. Önce 14 yaşındaki çocuğun intihar ettiği öne sürüldü. Silahın Murat'ın başına 60-70 santimetreden ateşlendiği tespit edildi. 16 yaşındaki arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderilirken silahın da zanlının emekli polis olan dedesine ait olduğu belirlendi.
3: Çocuğum işte söyleyeyim salonda değil ama yatak odasında oturur vaziyette, koltukta oturur vaziyette. Alnından tek kurşuna vurulmuş vaziyette bulunuyor. Çocuk ben lavabodaydım. Murat kendini intihar etti diye söylüyor.
1: Acılı baba zanlının ailesinin sorumsuz davrandığını belirterek olaya kaza süsü verilmek istendiğini söyledi.
3: Çocuğumuzun 60-70 santim uzaklıktan ateş edilerek öldürüldüğü meydana çıkıyor. Bu defa olayı yaptığını evet kendi vurduğunu kabul ediyor. Önce intihar dedi. Sonra şimdi kaza süsü verip kurtulmaya çalışıyorum.
4: Öldüm aşkımı ben.
1: Bu arada 14 yaşındaki çocuğun son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Murat'ın merdivenlerden indiği, tutuklanan şüphelinin de mutfakta olduğu anlar yer aldı.
2: İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil İETT otobüsünü arkadan çarptı. Kazada bir polis memuru 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın boyutunu gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
1: Son hıza geldi. İETT otobüsüne arkadan böyle çarptı. Katliam gibi kazada hurdaya dönen bu otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi İstanbul Küçükçekmece. D100 karayolunda seyir halinde olan bir otomobil son hız gelerek durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunanlar büyük korku yaşadı. Otobüs şoförü yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

0: Hurda'ya dönen otomobilden çıkarılan 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Hastanedeki müdahaleye rağmen otomobildeki polis memuru Gökhan Gaş, Nazlı Cesur ve bir kişi daha hayatını kaybetti. Öte yandan katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Durakta duran İETT otobüsüne otomobilin hızla gelerek çarptığı görüldü.
1: Aydın'ın Efeler ilçesinde de bir apartmanın 5. katındaki dairede patlama meydana geldi. Olayın ardından yangın çıkarken büyük panik yaşandı.
0: Apartman dairesinde patlama yaşandı. Mahalleli büyük panik yaşadı. Korkutan patlama Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Daire sakinleri banyodan gelen kötü koku üzerine böcek ilacı sıktı. Kısa süre sonra banyoda şiddetli bir patlama yaşandı. Banyodaki çamaşır makinesinden bir anda alevler yükseldi. İki kişinin yaralandığı patlama mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bina ve çevresinde önlem alınırken patlamayla ilgili de inceleme başlatıldı.
1: Fransa'da başbakanlıkta mobbing skandalı yaşanıyor. Peş peşe gelen personel intiharları üzerine soruşturma başlatıldı.
0: Fransa'da başbakanlık intihar vakalarıyla sarsıldı. Şüpheli intiharlar incelenince altından mobbing çıktı. Kriz başbakanlık bünyesinde çalışan bir kadının suç duyurusunda bulunmasıyla patlak verdi. Paris savcılığı idari birimde görevli 3 personelin intihar davası için soruşturma başlattı. Şikayetçi kadının avukatı Kristel Mazza, müvekkilinin iş yerinde dışlandığını söyledi. Bunun üzerine yapılan araştırmada ağır psikolojik şiddet ve mobbinge maruz kaldığı doğrulandı. Siyasi krizler nedeniyle başkanlıktaki iş koşullarının giderek ağırlaştığına dikkat çekildi. Yaklaşık 1200 personelin bulunduğu kurumda Mart ayında da 2 kişi intihar etmişti. Geçen yıldan bu yana yaşanan diğer intihar girişimleri de polis tarafından mercek altına alındı. Daha önceki ölümlere ilişkin resmi açıklama yapılmazken iddialar kamuoyunda büyük tartışma başlattı.
1: Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Guy Avner ucuz bir şova imza attı. Avner, İsrail'in soykırım yaptığını söyleyen New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi ringe davet etti.
2: Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people.
0: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun şehre gelmesi halinde tutuklanacağını açıklayan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin sözlerinin yankıları sürüyor. Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Guy Avner, Netanyahu'nun Lahey'de yargılanması gerektiğini söyleyen Mamdani'ye kameraların karşısından meydan okudu. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Mamdani'yi boks maçına çağıran Avner, karşılaşmanın Tel Aviv'de yapılmasını önerdi.
3: I'm coming for you. There's nowhere to run, there's nowhere to hide. It's time. You and me, face to face, let's go.
0: Maçı Tel Aviv'de yapabiliriz diyen Avner, merak etme tutuklanmazsın ifadesini kullandı. Avner ayrıca bilet satışları ve yayın gelirlerinin Mamdani'nin belirleyeceği bir hayır kurumuna bağışlanabileceğini de söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük kısmı ise bu çağrıya tepki gösterdi. Avner'in ucuz kahramanlık peşinde koştuğunu savundu.
1: Hatay'da belediyenin park alanına taziye ev yapılacağı gerekçesiyle çam ağaçlarını sökmesi mahalleyi ayağa kaldırdı. Depremzede vatandaşlar her yerimizi kaybettik bari ağaçlarımız kalsın diyerek tepki gösterdi.
4: Ağaç bir nefestir, ağaç evet. Bir hayattır ya. Bu nefesimizi kesiyorlar tabii.
0: Hatay'da park tartışması yaşandı. Defne ilçesinde park alanına taziye evi yapılacağı gerekçesiyle belediye ekipleri iş makineleriyle çam ağaçlarını sökmeye başladı. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. İş makinelerinin önüne geçerek çalışmanın durdurulmasını istedi.
5: Birkaç kişi inene kadar devirdiler zaten ağaçları. Sonra biz durdurduktan sonra kestiler, yani bıraktılar artık.
0: İddiaya göre 8 çam ağacı sökülerek kamyonlara yüklendi ve bölgeden götürüldü. Deprem sonrası yeşil alanların zaten azaldığını söyleyen vatandaşlar çocukların nefes aldığı parkın korunmasını istedi.
5: Depremden çıktık, artık rahat yaşamak istiyoruz. Yani zaten her yer gitmiş, bari şu ağaçlara dokunmasınlar.
0: Mahalle sakinleri taziye evine karşı olmadıklarını ancak park yerine farklı bir alan seçilmesini talep etti. Öte yandan Çekmece Mahalle Muhtarı Ali Kaya ise sökülen ağaçların başka bir alana taşınacağını, taziye evi projesinin vatandaşların talebi doğrultusunda planlandığını söyledi.
1: Danimarka'dan tarihi görüntüler geldi. Danimarka prensesi askere gitti. Son 2 yıldır kadınların da zorunlu askerliğe tabi tutulduğu ülkede Prenses Isabella birliğine teslim oldu.
0: O şimdi asker. Bu görüntü ülke tarihine geçti. Danimarka Prensesi Isabella 11 aylık zorunlu askerlik görevini yapmak için orduya teslim oldu. Danimarka'da 2024 yılından beridir kadınlar da askere alınıyor. Kraliyet ailesi yeni uygulamaya öncülük etmeyi amaçlıyor. 19 yaşındaki Prenses Isabella kışlaya tek başına günlük kıyafetleriyle gitti. Danimarka'da geçtiğimiz günlerde yeni bir askerlik yasası daha kabul edilerek zorunlu askerlik 11 aya çıkarılmıştı. 11 ay kuralı kadınlar için de geçerli. Prenses 11 ay askerlik yapacak. Askerlik süresinin uzatılması artan Rusya tehdidine karşı bir önlem olarak yorumlanıyor. Amaç, savaşa her an hazır özel birlikler oluşturmak.
1: Almanya'da havalimanında peş peşe yaşanan 2 olay sabotaj şüphesini gündeme getirdi. Patlayıcı düzenek taşıyan bir drone bulundu. Aynı gece bir kargo uçağı da havada gizemli bir cisimle çarpıştı.
0: Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Apron'da bulunan şüpheli drone hava trafiğini durma noktasına getirdi. İlk incelemede drone üzerinde patlayıcı düzenek bulunduğu belirlendi. Bomba imha ekipleri uzaktan kumandalı robotla düzeneği kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi. Güvenlik önlemleri kapsamında kargo terminali kapatıldı. Çok sayıda uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi. Drone alarmı nedeniyle inişini iptal eden DHL'e ait kargo uçağı ise havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık 400 metre irtifada kimliği belirlenemeyen bir cisimle çarpıştı. Burun kısmında hasar oluşan uçak güvenli şekilde Hannover'e iniş yaptı. Alman polisi uçağa çarpan cismin de drone olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olay sabotaj şüphesiyle soruşturuluyor. NATO müfettişlerinin de incelemeye katılması bekleniyor.
1: Finalde güzel bir haber vereceğiz size. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek playoff'a yükselme adına büyük avantaj elde etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Sarı lacivertler rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Sarı lacivertli takım Kadıköy'de ağırladığı rakibine karşı mücadele verdi. Fenerbahçe 10. dakikada Talisca ile 1-0 öne geçti. Temsilcimiz 45. dakikada Greenwood'un rakip takım ağlarına gönderdiği golüyle durumu 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda rakibine gol şansı tanımayan ve skoru korumayı başaran Fenerbahçe, Avusturya'daki rövanş öncesi üstünlüğü ele geçirdi. Fenerbahçe, Sturm Graz'la rövanş mücadelesine 11 Ağustos Salı akşamı Avusturya'da çıkacak. UPC Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Sarı lacivertler Sturm Graz'ı elediği takdirde playoff turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi etabına yükselmek için mücadele edecek.
1: Bu haberle de gün biterken de veda zamanı geldi diyoruz. Ben Seda Akbay, ekip arkadaşlarımla birlikte mutlu geceler diliyorum. Yayın akışımız Medya Kritik'le devam edecek. İyi seyirler.
6: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
7: Şimdi reklamlar.
8: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
9: Burada.
8: YKS Türkiye dördüncüsü.
9: Burada.
8: YKS Türkiye 12.'si.
9: Burada.
8: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
10: Burada.
8: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
9: Burada.
8: Kickbox Dünya Şampiyonu.
10: Burada.
8: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
10: Burada.
8: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Alaaddin Attar Hazretleri, 2. Bölüm. Buhara'da yetişen evliyanın en büyüklerinden, insanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen büyük alim ve velilerin 16.sıdır. İsmi Muhammed bin Muhammed Buhari'dir. Soyu Harezmli Yesevi Şeyhi Seyyid Ata vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e ulaştığı nakledilmektedir. Muhammed Behaeddin Buhari Hazretlerinin en büyük talebesidir. Zamanının kutbi irşadı idi. Zamanında herkese rüşt ve iman onun vasıtasıyla gelir, İslamiyeti korurdu. Onun varlığıyla din-i İslam başıboş kalmadı. Din düşmanları pervasızca dini yıkmaya ve değiştirmeye kalkışamadı. Buhara'nın Cağanyan nahiyesinde 802 miladi 1400'de vefat etti. Bugün buraya Renov denilmekte olup Özbekistan'ın Surhanderya bölgesindedir. Alaaddin Attar Hazretlerinin babası Buhara'nın zengin eşrafından idi. 3 oğlu vardı. Bunlardan büyük oğullarının isimleri Şehabeddin ve Hace Mübarek'tir. Alaaddin en küçükleriydi. Babası vefat edince oğullarına çok fazla mal kaldı. Fakat Alaaddin hiç miras kabul etmeyip Şah-ı Nakşibend Muhammed Behaeddin-i Buhari Hazretlerine talebe olmayı tercih etti. Huzurlarına varıp halini arz etti ve talebeliğe kabul buyurulmasını istirham eyledi. Behaeddin Buhari Hazretleri Alaaddin'e nazar ettikten sonra, "Evladım, bizim yolumuzda çeşitli mihnet ve sıkıntılar vardır. Dünyayı ve nefsini terk etmek vardır. Sen bunları yapabilecek misin?" buyurunca Alaaddin Attar Hazretleri derhal "Yaparım efendim." diye cevap verdi. "Öyleyse bugün bir küfe elma alıp kardeşlerinin mahallesinde sat." buyurdu. Alaaddin soylu ve tanınmış bir aileye mensup olmasına rağmen kibirlenmeyerek kardeşlerinin mahallesinde hiç kimsenin sözünü aldırış etmeden bağıra bağıra elma sattı. Ertesi gün Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin huzuruna gelerek, "Emirlerinizi yerine getirmeye çalıştım efendim." dedi. Behaeddin Buhari Hazretleri, "Bugün de kardeşlerinin dükkanı önünde satacaksın." buyurdu. Alaaddin, "Peki efendim." diyerek abilerinin dükkanı önünde bağıra çağıra elma satmaya başladı. Abileri yanına gelip, "Bizi el aleme rezil etme. Para lazım ise istediğin kadar verelim. Mirasından daha fazlasını al. Fakat bu işi bırak." dediler. Alaaddin hiç dinlemeyip elma satmaya devam etti. Abileri, "Madem satacaksın, bizim dükkanın önünde satma. Git başka yerde sat." diye ısrar ettiler. O yine dinlemedi. Bunun üzerine kendisine pek çok hakaret ederek dövdüler. Ne var ki Alaaddin Attar hiçbir şeye aldırış etmedi. Verilen emre göre hareket etmeye devam etti. Ertesi gün Şah-ı Nakşibend Hazretleri, "Artık bu iş tamamdır." diyerek elma satışı işini bıraktırdı ve onu talebeliğe kabul buyurdu. Alaaddin Attar talebeliğe kabul edilince kısa zamanda yükseldi ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin en sevdiği talebesi oldu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri kızını ona verdi. Behaeddin-i Buhari Hazretleri hayattayken bütün talebelerinin yetiştirilmesini Alaeddin-i Attar Hazretlerine bırakıp "Alaeddin bizim yükümüzü hafifletti." buyurdu. Sohbetinin bereketi ve güzel terbiyesiyle çok kimseyi kemal derecelerine çıkardı. Alaeddin-i Attar Hazretleri sevenleriyle yaptıkları sohbetlerde buyurdu ki: "Hakikat zenginliğin gösterişinden korkmak ve titremek gerektirir. Zenginlik taslamamalı, Allahü Teala'nın verdiğine şükretmelidir. Evliya ile sohbet aklın artmasına sebeptir. Evliyanın mezarlarını ziyaret eden kabirdeki zatın büyüklüğünü ne kadar anlamış ise ve o veliye ne düşünce ile teveccüh etmiş, yani kalbini ona bağlamış ise ondan o kadar feyiz alabilir. Kabir ziyaretinin faydası çok olmakla beraber evliyanın ruhlarına teveccüh edebilen kimse için uzaklık zarar vermez. Nefsi terbiye etmekten maksat bedeni bağlılıklardan geçip ruhlar ve hakikatler alemine yönelmektir. Kul kendi istek ve arzularından vazgeçip Hakk'ın yoluna mani olan bağlılıkları terk etmelidir. Bunun çaresi şöyledir: kendisini dünyaya bağlayan şeylerin hangisinden istediği an vazgeçebiliyorsa, bunun maksada mani olmadığını anlamalıdır. Hangisini terk edemiyorsa ve gönlünü ona bağlı tutuyorsa, onun Hak yoluna mani olduğunu anlamalı ve o bağlılığın kesilmesine çalışmalıdır. Bizim hocamız Şah-ı Nakşibend Hazretleri o kadar ihtiyatlıydı ki yeni bir elbise giyse bu elbise falan kimsenindir diyerek onu emanet gibi giyerlerdi. Bir alimi ve evliyayı ziyaret etmekten maksat Allahü Teala'ya yönelmektir. O büyüklerin ruh-i şeriflerini tam bir yönelmeyle ziyaret Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmaya vesiledir. Nitekim görünüşte halka tevazu, hakikatte Hakk'a tevazudur. Çünkü insanlara tevazu göstermek Allahü Teala'nın rızası için ise makbuldür, kıymetlidir. Büyüklük neseple, soyla değil, fazilet ve olgunluk iledir. Sadık arkadaş seni hayra teşvik edendir. Bir mecliste ilim ve irfan bulunmazsa, onun yerine o mecliste nefsani hisler bulunur. Kendi nefsini beğenmek kadar ahmaklık olmaz. Affetmek aklın zekatıdır. Güzel ahlak kötü nesebi örter. İlimde öyle bir kısım vardır ki, bir insan onunla nefsinin, dininin ve insanların kurtuluşunu isterse, bu, o kimse için bir sene ibadetten daha hayırlıdır. Eğer ilimle yetinmek mümkün olsaydı, Musa aleyhisselam kendi ilmiyle yetinir, fazlasını talep etmezdi. Kim Allah'a güvenirse, Allahü Teala onunla beraberdir. Allahü Teala ile beraber olan topluluk hiçbir zaman mağlup olmaz. Bekçi olan uyumaz. Gerçekten doğru yolu bulmuş kimse sapıklığa düşmez. Alim de unutmaz. Alaeddin-i Attar Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Buhara'da bir takım alimler arasında Allahü Teala'nın görülüp görülemeyeceğinden konuşulmuştu. Hepsi de Alaeddin-i Attar Hazretlerine tam inanıyorlardı. Bir kısmı ona meseleyi açıp "Siz hakemsiniz, bize doğru yolu gösteriniz." dediler. Hacı Alaeddin Hazretleri Mu'tezile sapık yoluna meyilli ve rü'yeti inkar edenlere 3 gün devamlı bize gelip tam bir ihlas ve temiz bir düşünce ile sükût üzere meclisimizde oturun. Ondan sonra hüküm verelim buyurdu. Onlar da 3 gün devamlı Hacı Alaeddin Hazretlerinin sohbetine gelip sükût üzere oturdular. 3. günün sonunda onlarda bir hal ve kendini kaybetme hasıl olup dayanamadılar. Yere düşüp yuvarlanmaya başladılar. Kendilerine gelince kalkıp tam bir tevazu ile rü'yetin hak olduğuna inandık deyip bir daha Hacı Alaeddin-i Attar Hazretlerinin hizmet ve huzurlarından ayrılmadılar. Alaeddin-i Attar Hazretlerinin sohbetlerinde buyurdukları kalplere şifa olan sözlerinden bazıları şunlardır. Şuna inanmalı ki hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi rızasıyla erebilir. Bu sebeple mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek müride talebeye düşen başlıca vazifedir. Müride bütün işlerini mürşidine bırakmak düşer. Din işlerini, dünya işlerini, her çeşit işini mürşidinin tercihine, tedbirine vererek, mürşidi yanında kendisinin asla bir tercihi, seçmesi kalmaya. Salih zatların kabirlerine yakın bulunmanın iyi yönden çok tesiri vardır. Ancak onların ruhaniyetlerine yönelmek, kabirlerine yakın olmaktan daha iyidir. Zira iyi tesirin yakınlık, uzaklık ile bir bağlantısı yoktur. Her yer aynıdır. Nitekim bu manada Resulullah Efendimiz, "Her nerede bulunursanız bana salavat okuyunuz." buyurdu. Bir kimse susup duruyorsa, onun bu hali, şu 3 şeyden boş olmamalıdır. 1. Gönüle kötü duyguların girmesini önlemek. 2. Allahü Teala'yı sessiz sessiz zikretmeyi anmayı sağlamak. 3. Kalp hallerini gözetmek. Gönüle Allahü Teala'nın düşüncesinden başkasını koymamaya çalışmak zordur. O gönüle gelen şeyleri tamamen atıp uzaklaştırmak ise mümkün değildir. 20 sene gönlüme bir şey koymamaya çalıştım. Sonra yine geldi. Geldi ama gönlümde yer bulamadı. Ey Ademoğlu! İnsanlara, malları ve evlatlarına göre itibar etme. İtibar edeceğin kıstas, onların iman ve salih amelleri olsun. Allahü Teala ile baş başa kaldığı zamanda bile hayır işleyen bir kul gördüğünde onun arkasından koş. Bu hususta gücün yettiği kadar başkalarıyla yarış. Güç ve kudretin sadece Allahü Teala'nın elinde olduğunu unutma. Hiçbir günahı küçümseme. Küçük günah, kendisi gibi küçük günahları işleyen insan aleyhinde diğer küçük günahlarla birleşerek sahibini helak eder. Allah'a yemin ederim ki, bize göre küçük günahtan en çok korkanınız, büyük günahtan en çok sakınanınızdır. Allahü Teala'nın veli kullarıyla sohbet etmek, öbür alemin işlerini yürütmeye yarayan aklı arttırır. Allahü Teala'nın veli kullarını her gün, 2 günde 1 kere görmek bırakılmaması gereken sünnettir. Ama edeple, saygı ile. Amellerin en güzeli, gönülden geçenleri araştırmaktır. İyi mi geliyor, kötü mü geliyor bilmektir. Alaeddin-i Attar Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Behaeddin-i Buhari Hazretleri, bir gün talebeleriyle kıra çıkmıştı. Yolda bir nehrin üzerinden geçiyorlardı. Nehir yeni yağan yağmurlarla taşıp kabardığından birçok ağacı kökünden söküp götürüyordu. Behaeddin-i Buhari Hazretleri, "Alaeddin atla," buyurdu. Alaeddin Attar Hazretleri kendini hemen nehrin azgın sularına attı. Sular Alaeddin Attar Hazretlerini derhal yuttu. Diğer talebeler şaşkınlık ve korku içindeydi. Ancak hocalarına da bu işin esrarını soramıyorlardı. Behaeddin Buhari Hazretleri talebeleriyle yoluna devam ederek kırlarda bir müddet gezdi. Akşam üzeri geri dönerken köprünün yanına gelince talebelerine "Biz kaç kişiydik? Bir eksiğimiz var mı?" diye sordu. Talebeler de "Bir kişi eksiğimiz var. O da sabahleyin buradan geçerken nehre atlamıştı." dediler. Behaeddin Buhari Hazretleri ellerini nehre uzatarak "Alaeddin gel." buyurdu. Alaeddin Attar Hazretleri nehirden çıktı. Elbiseleri hiç ıslanmamıştı. Behaeddin Buhari talebelerine buyurdu ki, "Görüyorsunuz, nehir kökleri sağlam olmayan bütün ağaçları söküp götürüyor. Fakat Alaeddin'in kökü sağlam olduğundan söküp götüremedi." Alaeddin Attar Hazretleri vefatına yakın talebelerine vasiyet ederek buyurdu ki, "Birbirinize sığının. Her işte yolunuz dini ölçülere bağlılık olsun. Ölçüleri yerine getirmek azminden dönmeyiniz. Sohbet mühim sünnettir. Bu sünnete riayet edin. Umumi ve hususi şekilde ona devam ediniz. Eğer bu yolda sebat ve istikamet gösterirseniz, bir anda büyük derecelere kavuşursunuz. Halinizin daima yükselişte olması lazımdır. Amele etmeden dua kabul olunmaz. Kim güzel amel ederse, duaları kabul olunur. İnsanlara zenginliklerinden ve evlatlarından dolayı itibar etmeyiniz. Onlara imanları ve salih amellerinden dolayı değer veriniz. Küçük günah işlemek, insanı başka bir günaha ve helâke sürükler. Küçük günahtan sakınmak ise, insanı büyük günah işlemekten kurtarır. Allahü Teala tevazu edeni yükseltir. Ey insanlar! Siz sıkıntıya düşmeden, rahatlık içinde hayır ve hasenat yapmak istersiniz. Fakat insan nefsi ihmalkar, gevşek ve usangaçtır. Halbuki mümin tahammüllü, azimli olmalı, zorluklara katlanmalıdır ki hayır ve hasenat işleyebilsin. Gece gündüz, gizli ve açık, Rabbini zikredenin duası kabul olunur. Bir kimse bir bid'at işlerse, onu bu bid'atten vazgeçinceye kadar ikaz etmek gerekir. İnsanlar İslamiyet gelmeden önce büyük bir gaflet uykusundaydılar. İslamiyet gelince ise Müslüman olanlar bu gaflet uykusundan uyandılar. Malları ile, canları ile gece gündüz kendilerini Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacak vesilelere, sebeplere yapıştılar ve saadete kavuştular. Kim dünyada Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederse ahirette Allahü Teala'nın ihsanıyla seçilenlerden olur. Talebelerinden Şeyh Safiyüddin anlattı. Hocam hayatlarının sonunda ve yakınlarının huzurunda bu fakir hakkında buyurdu ki, 20 yıldan fazla bir zamandır Safiyüddin ile aramızda Allahü Teala'nın rızası için olan bir dostluk vardır. Elbette bu dostluk bozulmaz. Ben orada olmadığım bir günde ondan razıyım. Allahü Teala'nın Resulü'nün Eshab-ı kiramından razı oldukları gibi buyurmuşlar. Dostlar ve azizler hep gitti. Bazıları da arkalarından gitmek üzeredir. Elbette o âlem bu âlemden üstündür. Bundan sonra bir ara bahçedeki yeşilliğe gözleri takıldı. Yakınlarından biri, "Ne güzel sebzelik," deyince, "Toprak da güzeldir. Bu aleme hiç meylimiz olmamıştır. Dostların gelip bizi bulamayınca gönülleri kırık dönmelerinden başka kederimiz yoktur," buyurdu. Recep ayının 20'sine rastlayan çarşamba gecesi son nefesinde "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" diyerek vefat etti. Vefat ettiği gece sevenlerinden biri onu rüyasında gördü. Buyurmuş ki, "Allahü Teala'nın bize verdiği nimetler ve ihsanlar yazı ile, söz ile anlatılamaz. Bunlardan en küçüğü şudur ki, kabrimin 40 fersah uzaklığına defnedilmiş olanların benim şefaatim ile affolunacağı, mağfiret buyurulacağı bildirildi." Alaeddin-i Attar Hazretleri sevdiklerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, "Lüzumsuz konuşmanın zararı hakkında kulun lüzumsuz ve boş sözlerle vakit geçirmesi kalbi karartır, bedeni zayıflatır, geçim sebeplerini de zorlaştırır. Din bakımından faydalanmadığın kimseyle dostluğu terk et. Amellerin en güzeli ihlasla yapılan ameldir. Alim bildiğiyle amel etmediği zaman yağmur damlasının yalçın kayadan kayması gibi vaaz ve nasihati gönüllerden silinir gider. Bahar yağmurlarının yeryüzünü yeşillendirdiği gibi Kur'an-ı Kerim de kalbin yağmurudur ve onu canlandırır. Üç şey gönlü öldürür: çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak. İnsan kendisi salih olmadığı halde salihlerin şeref ve haysiyetine dil uzatacak olursa, başka günahı olmasa bile bu ona yeter. Dinde alim olduktan sonra dünyalık bir menfaat alırım düşüncesiyle zaruret olmadan sultanların yanına gidip yaltaklık edenler attıkları adımlar kadar cehennemin derinliklerine dalmış olurlar. Kim bir gecesini Allahü Teala'yı zikir ile ihya eder geçirirse anadan doğmuş gibi günahsız ve tertemiz olarak sabahlar. Fazilet cemaatte ise de selamet kötülüklerden uzak kalabilmek için yalnızlıktadır. Bir ümmet içerisinde her gün 25 kişi Allahü Teala'ya 25 defa istiğfar ederse, bağışlanmalarını dilerse, umuma ait azapla Allahü Teala ümmeti muahize etmez, cezalandırmaz. Kokusu güzel olanın aklı fazla, elbisesi temiz olanın kederi az olur. Eğer sen Kur'an-ı Kerim okuduğunda o seni kötülüklerden uzaklaştırmıyorsa, senin gerçekten Kur'an-ı Kerim'i okumadığın anlaşılır. İlmi kendisine fayda vermeyen kimseye cehaleti de zarar verir. İnsanların en yumuşak ve ince kalplisi günahı az olanlardır. Salih bir zatı seven Allahü Teala'yı sevmiş olur. İlim öğrenmeye giden kimse dönünceye kadar cennet yolunda sayılır. Müminler yumuşak ve müsamahakârdırlar. Eğer onu çekip götürürsen karşı çıkmazlar, kabul edip giderler. Alimler bozuluncaya kadar insanlara Allahü Teala'nın azabı gelmez. Ana babaya itaat büyük günahlara kefarettir. Bir kimse ailesi içinde yaşlılar bulunduğu müddetçe Allahü Teala'nın rızasını kazanma imkanına sahiptir. Resulullah Efendimiz buyurdular ki, "Haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş kötülüktür. Kötüler cehennemdedir." Cehenneme atılan bazı kimselerin kokusundan cehennem halkı bunalır. bunlar yazıklar olsun size. Dünyadaki günahınız neydi ki bizim cezamız bize yetmiyormuş gibi bir de sizin kokunuzun cezasını çekiyoruz deyince, onlar da biz ilmi kendilerine fayda vermeyen alimleriz derler. Din, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmekten, hubbu fillah ve buğdu fillah ibarettir. Azap olunup yakılsan bile Allahü Teala'ya şirk koşma. Bütün servetini çıkarıp feda etmeni de söyleseler, anne ve babana itaat et, onları kırma. Namazı bile bile terk etme. Kim namazı bilerek terk ederse Allahü Teala'nın emanı, yardımı ondan uzak olur. İçki içmekten çok sakın. Çünkü içki her çeşit kötülüğün anasıdır. Günahtan da uzak dur, ona yaklaşma. Günah Allahü Teala'nın gazabını celbeder, çeker. Alaeddin-i Attar Hazretleri anlattı. Hocamız Emir Hüseyin'e kış mevsiminde çok odun toplamasını emretti. Odun toplama işi bittiğinin ertesi günü 40 gün devam eden kar yağmaya başladı. Sonra Hacı Hazretleri Harezm'e gelmek için yola çıktı. Şeyh Sadi de hizmetindeydi. Hıram nehrine geldiklerinde suyun üzerinden yürümesini ona emretti. Şeyh Sadi korktu, çekindi. Bir defa daha emretti. Yine yapamadı. O zaman bir teveccühle ona baktı. Bununla kendinden geçti. Kendine gelince ayağını suyun üzerine koyup yürüdü. Suya batmadı. Hocamız da arkasından yürüdü. Suyun üzerinden karşıya geçince hocam, "Bak bakalım, pabucun hiç ıslandı mı?" buyurdu. Baktığında Allahü Teala'nın kudretiyle çok az bir ıslaklık dahi yoktu. Alaeddin-i Attar Hazretlerinin sohbetlerinde buyurdukları kalplere şifa olan sözlerinden bazıları şunlardır. Şuna inanmalı ki hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi rızasıyla erilebilir. Bu sebeple mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek müride, talebeye düşen başlıca vazifedir. Salih zatların kabirlerine yakın bulunmanın iyi yönden çok tesiri vardır. Ancak onların ruhaniyetlerine yönelmek kabirlerine yakın olmaktan daha iyidir. Zira iyi tesirin yakınlık uzaklık ile bir bağlantısı yoktur. Her yer aynıdır. Nitekim bu manada Resulullah Efendimiz "Her nerede bulunursanız bana salavat okuyunuz." buyurdu. Allahü Teala'nın veli kullarını her gün, iki günde bir kere görmek bırakılmaması gereken sünnettir. Ama edeple, saygı ile. Bir kimse susup duruyorsa onun bu hali şu üç şeyden boş olmamalıdır. 1- Gönüle kötü duyguların girmesini önlemek. 2- Allahü Teala'yı sessiz sessiz zikretmeyi, anmayı sağlamak. 3- Kalp hallerini gözetmek. Gönüle Allahü Teala'nın düşüncesinden başkasını koymamaya çalışmak zordur. O gönüle gelen şeyleri tamamen atıp uzaklaştırmaksa mümkün değildir. 20 sene gönlüme bir şey koymamaya çalıştım. Sonra yine geldi. Geldi ama gönlümde yer bulamadı. Amellerin en güzeli gönülden geçenleri araştırmaktır. İyi mi geliyor, kötü mü geliyor bilmektir. Allahü Teala'nın takdirine rıza göstermeyen kimsenin ahmaklığının tedavisi yoktur. İnsan bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta yerleştirilir. Tövbe edince kalbi cilalanır, parlar ve ayna gibi olur. Dolayısıyla o siyah nokta kaybolur. Şeytan da hiçbir şekilde yaklaşamaz. Ama tövbe etmez ve günah işlemeye de devam ederse, kalp yine nokta nokta kararır. nihayet bu siyahlık bütün kalbi kaplar ve şeytanın nereden geldiğini göremez olur. İki arkadaş birbirlerini sevdikleri zaman birbirini ziyaret etmeleri için aralarındaki mesafenin çok fazla olması mühim değildir. Gizli işlenen günahın tövbesi gizli, aşikare işlenen günahın tövbesi aşikare olur. Ey Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar! Kur'an-ı Kerim'i dünyalık kazancınıza alet etmeyiniz. İnsan, iki ortağın birbirini hesaba çekmesinden daha şiddetli olarak, kendisini hesaba çekmedikçe tam müttakilerden olamaz. Eğer bir kimse sana haset ediyorsa, şerrinden korunmak için işlerini ondan gizli yap. Din kardeşlerine iyilik etmeden onların rızasını talep etmek şaşkınlıktır. Gelen misafirine yemek verip de imkanı varken tatlı ikram etmeyen kimse, yatsı namazını kıldığı halde vitri kılmayan kimse gibidir. Dostların sofrasında yenilen yemeğin hazmı kolay olur. Düşmanın yemeği ise insana ağırlık verir. Güzel amelleri sadece gösteriş için ve desinler diye işleyen kimse, dışı dikkat ve itina ile süslenerek güzelleştirilmiş olan bir lağım çukuruna benzer. Kişi hem namaz kılar hem de kendisine lanet edebilir buyurdu. Bu nasıl olur dediler. Bunun üzerine, bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun mealindeki ayet-i kerimeyi okudu ve buyurdu ki, bazı kimseler hem namaz kılar hem de bazı günahları işlemek suretiyle kendilerine zulmederler. Başkasının malını izinsiz olarak almak ve haklarına riayet etmemekle onlara zulmetmiş, yani zalimlerden olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ebedi olan ahirete inandığı halde, mesaisini dünyalık için harcayanlara ne kadar çok şaşılır, nasıl böyle yapabiliyorlar? Resulullah Efendimiz bir yerden geçerken bir çöplük gördü. O çöplükte eski bez parçaları ve çürümüş kemikler görünüyordu. Peygamber Efendimiz, dünyaya gelin, dünyayı görün, işte dünya budur, neticede böyle olacaktır, buyurdu. Müminin firasetinden korkunuz, zira o Allahü Teala'nın nuru ile bakar. Kıyamet günü insanlardan azabı en şiddetli olanları peygamberlere sövenlerdir. Sonra eshabıma sövenlerdir. Sonra Müslümanlara sövenlerdir. Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme girer. Eğer Allahü Teala'nın indinde dünyanın sivrisinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfire kat'iyen ondan bir yudumluk su bile vermezdi. İlim hazinedir. Anahtarı sorup öğrenmektir. Sorup öğreniniz ki Allahü Teala size merhamet etsin. Zira bunda 4 kişiye sevap vardır. Sorana, öğretene, dinleyene ve onlara uyana. Allah'a imandan sonra aklın icabı insanlarla muhabbetli bulunmaktır. Alaeddin-i Attar Hazretleri anlatır. Dervişlerden biri bir gün bana kalbin nasıl olduğunu sordu. Nasıl olduğunu bilmiyorum dedim. O, ben kalbi 3 günlük ay gibi görüyorum dedi. Bunu üstadım ve efendim Şah-ı Nakşibend Hazretlerine anlattım. Bu onun kalbine göredir buyurdu. Ayakta duruyorduk. Ayağını ayağımın üzerine koydu. Birden kendimden geçtim. Bütün mevcudatı, arş-ı âlâyı kalbimde bir arada gördüm. Kendime gelince, gördüklerini anlat buyurdu. Anlattım. Bunun üzerine, gönül budur. O dervişin sandığı gibi değil. Allahü Teala'ya kalbin yakın olduğu kadar hiçbir şey yakın değildir. Mahlukların en üstünü, en şereflisi kalptir. Kalp bilinmeyen sırlarla dolu bir alemdir. Her şeyi kendinde bulundurur. Görüldüğü gibi kalp her şeyden geniş bir latifedir. Böyle olunca onu bir kimse nasıl anlayabilir? Bunun için hadis-i kutsi de Allahü Teala yere ve göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım buyurdu. Bu derin sırlardandır buyurdu. Alaeddin Attar Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, İnsanların en arifi onların aybını görmeyendir. İlim şereflerin en yükseğidir. İnsanın şerefi ilimle yükselir. Kişi haramların bir anlık lezzetine aldanır. Ondan sonra o lezzet kaybolur. Fakat günah ve yaptığından pişmanlık ve utanma devam eder. Her gün helalinden alışveriş yapmak, geceleri ibadet, gündüzleri oruçla geçirmekten bana daha sevimlidir, buyurdu. Aklı başında, olgun ve ağırbaşlı insanlarla oturup kalkınız. Çünkü onlarla oturmak, hem dünya hem de ahiret bakımından fayda temin eder. Kalbin ağlaması, gözün ağlamasından daha üstündür. Bir kimsenin seni ne kadar çok sevdiğini anlamak istersen, senin o kimseyi ne kadar sevdiğine dikkat et. Yani sen onu ne kadar seviyorsan, o da seni o kadar seviyor demektir. Bir kimsenin kalbinde ne kadar kibir varsa, aklında o kadar noksanlık var demektir. Kul ne kadar dua ederse, Allahü Teala ondan o kadar belayı giderir. Kendisinde mevcud olan bir kusuru başkasında arayan ve kendi işlemekte olduğu bir aybı yapmamayı başkasına emreden kimse ne kadar kusurludur. Varlıklı zamanında etrafında dolaşıp yokluğa düşünce terk eden kimse ne kötü kişidir. Dünya uykuda gördüğün rüyaya benzer. Uyandığın zaman hiçbir şey kalmamıştır. Mide ve fercin, edep yerinin iffetini korumak kadar faziletli ibadet yoktur. Dünyada insana en iyi yardımcı, din kardeşlerine iyiliktir. Allahü Teala'nın korkusundan dolayı yaşaran göz, cehennem ateşinde yanmaz. Yani cehenneme girmez. Allahü Teala'nın rızası için bir kimsenin gözünden bir damlacık yaş dökülse, Allahü Teala o kimsenin çok günahını affeder. Alaeddin Attar Hazretleri sevdiklerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, dünyada hangi şey sana daha çok sevgilidir diye soruldu. O da cevabında, dünyada zevk duyduğum tek şey, din kardeşlerime iyilik etmek suretiyle gönüllerini sevindirmektir. Dünyada lezzet duyduğum üç şey kalmıştır. Bunlardan birincisi, gece namaz kılmak, ikincisi, Allah için dostluk kuranlarla buluşup sohbet etmek, üçüncüsü de cemaatle namaz kılmaktır. Allahü Teala cehennemi yaratmıştır.

cennete girmenizi kolaylaştırır buyurdu. Allah'tan korkarsan, anne ve babana iyilik edersen ve yakın akrabanı ziyaret edersen, bunlar senin ömrünü uzatır, işlerini kolaylaştırır ve zorlukları senden uzaklaştırır diye tavsiyelerde bulunurdu. Öyle bir zaman gelecektir ki, boğulmakta olan bir insanın duası gibi dua etmeyenler, ihlas sahibi olamayacaktır. İlmin evveli sükût, bundan sonra onunla uğraşmak, sonra ezberlemek, sonra amel etmek, en sonda başkalarına öğretmektir. Allahü Teala Hazreti Musa'ya, uyanık ol, kendine dost ara, sevincine katılarak seninle neşelenmeyen bir dostu yanından uzaklaştır, onunla arkadaşlık yapma. Çünkü böyle dost kalbine sıkıntı verir. O senin dostun değil, düşmanındır. Beni çok an ki bana şükretmiş olasın ve ben de nimetimi arttırmış olayım diye vahyetti. Mübarek halleri. Behaeddin-i Buhari Hazretleri hayattayken bütün talebelerinin yetiştirilmesini Alaeddin-i Attar Hazretlerine bırakıp "Alaeddin bizim yükümüzü hafifletti." buyurdu. Sohbetinin bereketi ve güzel terbiyesi sebebiyle çok kimse kemal derecelerine kavuştu. Alaeddin-i Attar Hazretleri evliyalık makamlarında ve marifette Allahü Teala'nın zatına ve sıfatlarına ait bilgilerde o kadar yükseldi ki Alaiye ismiyle Silsiletü'z-Zehebe en büyük alimler ve veliler silsilesine yeni bir şekil verdi. Talebelerin maksatlarına daha çabuk kavuşabilme yolunu keşfedip o yol ile hedefe varılmasını sağladı. Büyük alimler tasavvuf yollarının en yakını Alaiye yoludur. Bu yolun esası Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari Hazretlerinden, elde edilmesi ise Alaeddin-i Attar Hazretlerindendir buyurdular. Alaeddin-i Attar Hazretleri sevdiklerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki: Allahü Teala'dan korkan mümin hiç neşelenmez. Onun rengi hiçbir zaman açılmaz. Yüzü devamlı mahzun olur. Bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını görürse Allahü Teala da ona çok yüksek dereceler verir ve o kimse çok yüksek derecelere yükselir. Cennette duran bir adamın ağlaması ne kadar garip ise, dünyada henüz gireceği yeri bilmeyen kimsenin gülmesi de o nispette şaşılacak şeydir. Bir kimse kalbini Allah'a çevirirse bütün kulların kalbini kazanmış olur. Allahü Teala onu bütün kullarına sevdirir. Sadık ve hakiki mümin olmak için Allahü Teala'dan korkmanın ve ümidin beraber olması lazımdır. Dünyada yalnız şu üç şeye heves ettim. Sapıtmaya doğru eğrildiğim vakit, beni doğrultacak, ikaz edip yola getirecek bir arkadaşa, helal nafakaya, huzur içinde cemaat ile namaz kılmaya. Kazancın temizliği, bedenlerin de temizliği demektir. Allahü Teala temiz giyip temiz yedirene rahmetiyle muamele etsin. Allah için birbirlerini seven Müslümanlar bir araya gelip güler yüz ve tatlı sözle konuştukları zaman ağaçların kuruyan yapraklarının rüzgarda döküldüğü gibi günahları dökülür. Alaeddin-i Attar Hazretleri sevdiklerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki: Resulullah'ın sünnetine yapışıp bid'atlerden sakınmadıkça iman nurunun parlaklığına kavuşamazsın.

0: Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olunuz. Bid'atleri yapmayınız. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Allahü Teala'nın ilim verdiği kimse onu insanlara öğretsin. Fakat bilmediği şeyi söylemekten sakınsın. Yoksa kendisini ilgilendirmeyen bir şeye karışmış olur, dinden çıkar. Allahü Teala kötü arzu ve isteklerde zerre miktarı bir hayır, iyilik bulundurmadı. Bunlar şeytanın süsleridir. Şeytan bunları insanlara güzel gösterir. Kim Allahü Teala'yı düşünerek amel ve ibadet yaparsa o kimse ihlas sahibidir. Kendi arzularından ziyade Allahü Teala'yı isteyenin kalbinde Allah sevgisi doğar. Allahü Teala'yı arzu eden ondan gayrı her şeyden yüzünü çevirir. Konuşunca Allahü Teala'dan konuşanlar, amel edince Allah için amel edenler, bir şey isteyince de Allahü Teala'dan isteyenler gerçek marifet sahipleridir. Geçmiş büyüklerin ahlak ve yaşayışlarını inceleyen kendi kusurlarını anlar ve büyüklerden geri kalma sebeplerini öğrenir. Eshab-ı kiramın, selef-i salihinin, velilerin hayat hikayelerini okumak iyi huylu olmaya sebep olur. Kendinde bulunduğu zaman gizli kalmasını istediğin bir şeyi başka birinde görürsen ifşa etme. Bir sarhoşla karşılaşırsan ona buğz etme, kötü söyleme. Çünkü o duruma sen de düşebilirsin. Size iki şey tavsiye ediyorum. Bir, alimlerle sohbet edin. İki, cahillerden uzaklaşın. Cömertlik kadar güzel, cimrilik kadar çirkin bir huy bilmiyorum. Söz öyle olmalı ki, tekrar etmeye lüzum kalmamalı, tesirini hemen göstermelidir. Dostlar arasındaki ülfetin, yakınlığın kalkması, dünya sevgisindendir. İçinden çıkamadığınız mevzularda, alimlere gidip sorunuz. Onlardan istifade edebilmeniz için, kendinizi hiç kabul edip, cahil olduğunuzu söyleyerek, samimiyet, tertemiz bir kalp ve edep ile gitmeniz lazımdır. Alim, ilmi onunla amel etmek, ilme uymak için öğrenir. Sözü dinlenilen ve yaşayışı büyüklerin yaşayışına uygun olan kimsedir. Alimler huşu sahibidirler. Süsleri vera ve takva, sözleri Allahü Teala'yı zikir ve onun emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, susmaları Allahü Teala'nın nimetlerini tefekkürdür. İnsanlara çok nasihat ederler. İnsanların ayıplarını yüzlerine vurmazlar. Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirirler. Hepsi ahirete yarayan işlerle meşgul olurlar.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

Profesör Thomas Charlie İslamiyet hakkında şöyle der: Kur'an-ı Kerim'i okudukça onun alelade sıradan bir edebi eser olmadığını hemen hissedersiniz. Kur'an-ı Kerim kalpten gelen ve diğer bütün kalplere hemen nüfuz eden bir eserdir. Diğer bütün eserler bu muazzam eser yanında çok sönük kalır. Kur'an-ı Kerim'in göze çarpan ilk karakteri onun doğru ve mükemmel ve yol gösterici, dürüst bir rehber olmasıdır. Bence Kur'an-ı Kerim'in en büyük meziyeti budur. Bu meziyet diğer birçok meziyetlere de yol açmaktadır. Almanya'da dostum Goethe'ye İslamiyet hakkında topladığım bilgileri ve bu husustaki düşüncelerimi anlatmıştım. Goethe beni dikkatle dinledi ve en sonunda bana "Eğer İslam buysa hepimiz Müslümanız." dedi.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Profesör Ömer Faruk Abdullah, Amerikalı. ...1948'de Amerika'da doğan Profesör Ömer Faruk Abdullah, üniversite tahsilini tamamladıktan sonra İngiliz dili ve edebiyatı üzerinde yüksek lisans yaptığı sırada Müslüman oldu ve çalışmasını yarıda bıraktı. Hanbeli fıkhını esas alan doktorasını 1978 yılında tamamladı ve aynı yıl Michigan Üniversitesi Orta Doğu bölümünde profesör olarak çalışmaya başladı. Küçükken okumayı hiç sevmezdim ve Amerikalı insana sevgi duymazdım. Hatta içimde bu ülkeden ayrılıp başka bir ülkeye gitmek, orada okumak duygusu gelişti. Küçüklüğümde Almanya'ya karşı içimde romantik duygular vardı. İnsanlarını idealindeki gibi düşünüyordum. Alman geleneğine, diline sevgim fazlaydı. 15 yaşındayken bir okulla anlaşarak Almanya'ya gittim. Fakat kısa sürede duygularımın gerçek olmadığını gördüm. Onlar da aynı insandı. Örnek alınacak bir yanı yoktu. Hatta oldukça hipokrat bir toplum olduklarını gördüm. 3 ay sonra Amerika'ya döndüm. Gençliğimin iç çağlarında düzenli olarak kiliseye giderdim. Fakat zaman zaman gözümde kilisenin hiçbir manası kalmıyordu. Benim için Tanrı konusunda birli üçlü tartışmaları çok bulanıktı. Tanrı'nın üç kabul edilişi manası çok şüpheliydi, bunu sevmiyordum. Almanya'dayken Amerikalı bir talebeyle tanıştım. Bu genç ateistti ve çok okuyordu, anlattıklarıyla beni hayli etkilemişti. Freud'un bir kitabını verdi, bu kitap Hristiyanlığa karşı tavır almamda beni etkiledi. Almanya dönüşünde kendimde çok değişiklikler oldu. Soğuk bir tip olmaya başladım. Ailemle aram açıldı. Fakülte son sınıftayken bunalımlarım arttı. Büyük bir zihni çöküntü içine düşmüştüm. Korkunç kabuslar içinde adeta bunalmıştım. Birkaç ay hep psikiyatristlere gittim. Bir gün çimler üzerinde yalnız oturuyordum. Büyük bir zihni telaş içindeydim. Bir ara o düşüncemin arasında Tanrı konusunda bir inancım olsun diye yine içimden dua etmek geldi. Ve bir an God is one, Allah birdir diye düşündüm. O anda hafiflik duydum. Adeta uçuyordum. Rahatlayıp ferahlamıştım. Kalktım, odama gittim. Masadaki kağıtlara hep Allah birdir, bir olan Allah'tır şeklinde yazıyordum. Yüzlerce yazdım ve rahatladığımı hissettim. Ara verdiğim okula tekrar başladım. Hayatım güzelleşiyor, düzene giriyordu. Bu huzur içinde bir Alman kızla evlendim. Bu sırada okulumu bitirip Cornell Üniversitesi'nde edebiyat üzerine yüksek lisans yapmaya kabul edilmiştim.

1969 yılı tatilindeyken eşim bana bir kitap getirdi. Meşhur Afro-Amerikan hareketçilerinden Clever'ın bir kitabıydı. Okudum ve çok hoşuma gitti. Pek çok bölümünde Malcolm X'ten bahsediyordu. Bu kişiyi merak ederek Malcolm X'in otobiyografisini aldım. Kitabı bütün gün ve gece sabaha kadar okudum. Sabah olduğu vakit daha Haç bölümünü bitirmiştim. Kalkıp pencereyi açtım. Sabahın erken saatinde berrak bir gökyüzü vardı. Oysa gökyüzü günlerce hiç açmamıştı. Tekrar masamın başına gittim ve düşünmeye başladım. Gerçek şu ki Malcolm X'in kitabında Allah, Tanrı ve God aynı şeydi. Daha önce ise Allah başka bir tanrıdır ve Müslümanlar ona inanır diye biliyordum. Fakat o zamana kadar bildiğim İsa'nın, İbrahim'in tanrısı benim inandığım tanrı değildi. Allah var, o Malcolm X'e yol gösterdi, şüpheye hiç gerek yoktu. Sonra dua etmeye başladım. İlk defa gerçekten dua ediyordum. Yani tam bir samimiyetle Tanrı'ya dua ediyordum. Ağlamaya başladım. İçimde bir şeyler olduğunu hissettim. Dünyamda, çevremde sanki bir şeyler vardı. Kendimi akıl almaz şekilde güçlü hissetmeye başladım. Hemen en yakın arkadaşıma God ve İslam hakkında bir mektup yazarak postaya verdim. Kararımı vermiştim. Gerçekten Müslüman olduğumu hissettim. Üstelik hiçbir Müslüman tanımıyordum, tanımamıştım. Sonra Kur'an-ı Kerim okumaya niyet ettim. Almanya'dan dönüşümde getirdiğim 4 kitaptan biri de Kur'an tercümesiydi. Diğer kitapları okumuş, Kur'an okumamıştım. Hemen kitaplıktan alıp okumaya başladım. İlk hissettiğim bu kitap ne kadar açık ve netti. Çok direkt ifade şekli taşıyordu. Çok sevdim. Anlatamam tabii. Halbuki İncil'i anlamak çok güçtü. İncil'de çok zor şiirli ifadeler vardı. Ne dediğini kolayca anlayamazsınız. Kur'an'da temel mana çok açıktır. Bunu okuyunca hemen anlarsınız. Tanrı birdir, oğlu yoktur ve ortağı yoktur. İnsanlar inanan ve inanmayanlar diye ikiye ayrılır. Bir insanı Allah inandırmadıkça, Allah onun inanmasını dilemedikçe siz onu inanmasını sağlayamazsınız ve onu inanan yapamazsınız. Müslüman olduğum günlerde Müslümanları İslam'ın neler öğrettiğini ve kelime-i şehadet getirmeyi bilmiyordum. Kitaplardan kendi gayretimle İslam dinini öğrenmeye çalışıyordum. İslam ve Arapça çalışmamı daha sistemli ilerletebilmek için Chicago Üniversitesi Orta Doğu bölümüne başvurdum. İyi bir bursla kabul edildim. Doktoramı Hanbeli fıkıh üzerine tamamladım. Müslümanlığımın ilk zamanlarında bir cemaat içinde değildim. Tanıdığım iyi bir Müslüman yoktu. Okulda İslam ülkelerinden talebeler vardı. Ben onlarla görüşmek istediğim halde onlar bana ilgi göstermiyorlardı ve hep İslamiyet dışı hayat yaşıyorlardı. Yine ilk günlerinde Müslüman ülkelerden gelen talebelere telefon edip tanışmak istedim. Sırayla telefon ediyordum. Bu arada Çetin isminde bir Türk'e telefon ettim. Telefonda aynen "Biz 20. asırda yaşıyoruz, sen ise nelerden bahsediyorsun?" demişti. Buna benzer pek çok tecrübem oldu. Tabii ki ben bu insanlar için onlara inanarak Müslüman olmamıştım. Müslüman olduğum ilk zamanlarla bugünün arasında şüphesiz büyük farklar var. Müslüman için ilmi, İslam'ı bilmek çok önemli. Bu ilim olmazsa, İslam gerçeğiyle bilinmezse, Müslümanlar cemaat veya fert olarak bazı yapılmaması gereken şeyleri yapabilirler, teferruatla uğraşabilirler, dengeli olamazlar. Çünkü gerçekten ne yapmaları gerektiğini bilemezler. Bir şeyler yapmalı diye dine uygun olmayan şeyleri yaptıkları olur. Aynı zamanda şeytan çok yanlış şeyler yaptırabilir.

Allah-u Teala üç şeyi çok sever. Bir, cömertliği. İki, korkmadığı kimsenin yanında doğru söylemeyi. Üç, gizli yerlerde de Allah-u Teala'dan korkmayı.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
8: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Günaydın, hoş geldiniz. TGT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte, ben Hülya. Çok güzel bir gün diliyoruz. Yine sıcak bir gün. Artık Ağustos'un 5'i olmuş. Dolayısıyla havanın sıcak olması normal. Bizim ona uyum sağlamamız gerekiyor İçinde bulunduğumuz bu döneme. Yılın en sıcak günlerine yaklaşıyoruz. Bir taraftan tabii bu sıcak günlerle birlikte uzmanların üzerinde hemfikir olduğu daha sıcak günler de var. Onun için de geri saymaya başladık diyebiliriz İstanbul'da. Sadece İstanbul için değil, belki Türkiye geneli için yılın en sıcak günleri aşağı yukarı termometrelerin işte güneyde 40, 42, 44'leri gösterdiği, kuzeyde 30'un üzerine çıktığı günler 13 Ağustos'a kadar etkili olacak ve nemin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. 35 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bugün için sıcaklığın hissedilen değer biraz daha üzerinde olacak. Cuma günü 35 dereceye kadar çıkacak. Bu da özellikle yılın en sıcak dönemine hazır olmamız gerektiğini söylüyor bize. 35 derece hissedilen değerin biraz daha yukarıda olacağı düşünülürse İstanbul için çoksa alışık olduğumuz bir sıcaklık değil. Neyse ki bu kuzeyde bulunduğumuz coğrafyada birkaç gün sürüyor, ama güneyde düşünün bu sıcaklar haftalarca devam ediyor. Orada avantajı nemin bu kadar yüksek olmaması, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının hiç değilse insanlara gece dinlenme fırsatı sunması, ama bizim bulunduğumuz coğrafya için özellikle deniz kıyısına, sadece İstanbul demeyelim, Marmara çevresi ve Kuzey Ege yine böyle sıcak, aşağı güneye doğru indiğinizde deniz kenarındaki tüm şehirlerde nemle birleştiğinde sıcaklık hissedilen değer yükseliyor ve biraz zorlayıcı hale dönüyor.

Bir de takvim yaprağımıza bakalım, günle ilgili bize ne hatırlatmış. Sonra şöyle sizin için seçtiklerimize bakacağız sevgili dinleyiciler. Özellikle bugün pazar günü, yani pazar alışverişi günü olanlar, bir iki hatırlatmamız olacak size. Evet, bugün 5 Ağustos Çarşamba sevgili dinleyiciler. Tarihte Edirne İstanbul Telgraf Hattı'nın hizmete girdiği gün olarak bir not var. Takvim yaprağımız un çorbası, karnıyarık, bulgur pilavı, cacık demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Bizde dün tavuk ve ev makarnası vardı, tavuk suyuyla yapılmış. Hiç yağ koymadan sadece tavuk suyuyla yapıyorum ve hemen tüketilmesi gerekiyor. Çünkü tavuk suyu makarnayı böyle biraz daha yapışkan bir hale getiriyor. Ayrıca bir sosla koymadığımız için hızlıca tüketilmesi gereken bir yemek. Bizde dün akşam o vardı. Bir tavuk çorbamız vardı ama kimse içmek istemedi, o da bugüne kaldı. Bakalım onun yanına akşama ne ekleyeceğiz. Ama takvim yaprağımız bugün bize biraz da dolabınıza bakın diyor. Bugün çarşamba, İstanbul'un meşhur çarşamba pazarının kurulduğu gün. Eğer sizin de semt pazarınız bugün kuruluyorsa, artık yavaş yavaş Ağustos geldi, bazı sebzeleri fiyatı düştüğünü gördüğünüz an alıp dolaba atmanız gerekiyor. Bezelyeyi bitirdik, geriye ne kaldı? Barbunya kaldı, kuru fasulye, taze kuru fasulye, ispir kaldı. Taze fasulyenin kendisi var, eğer dondurucuya koymaktan hoşlanıyorsanız. Domates için biraz daha beklememiz lazım, bir parça daha vakti var, ucuzlayacak. Biber çeşitleri, kırmızı biberler, dolma biberler, onlar için de biraz daha vakit var, fiyatları biraz daha düşer. Dolma biber bir düşmüştü, şimdi yeniden yükselmiş fiyatı. Patlıcan, kabak içinse sanki biraz daha vakit var, şöyle bir sezonun sonunu görmek lazım, en azından Ağustos'un ortasını. Bamya var pazarlarda, eğer seviyorsanız bamyayı, onu da tercih edebilirsiniz.

siz yaşadığınız şehrin nesi meşhur bilirsiniz. Ama bir de dışarıdan bakmak var o şehirlere. Bazı şehirlerin neleri meşhur, dün bazı semtleri mesela İstanbul'da neleri meşhur biraz konuşmuştuk. Bugün biraz simitten konuşacağım. Böyle bir haber gözüme takıldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde farklı simitler yapılıyor. İstanbul simiti gevrek bir simittir. Sokak simidinden bahsediyorum. Taş fırında pişer, o pastanelerdeki yumuşak, işte görüntüsü simide benzeyen ama asla simitle alakası olmayan şeyden bahsetmiyorum. O ayrı bir şey. Ona mesela görüntüsü simide benziyor diye simit diyorsak yanılıyoruz. Başka bir isim vermek lazım. Ama gerçek sokak simidi böyle tok hamurlu, dışı çıtır, böyle dönerek, kıvrılarak yapılmış, döndürülerek yapılmış bir simittir. Ve bence İstanbul simidi çok lezzetli bir simittir. Simit yanına biraz peynir ve ayran, simit yanına biraz peynir, zeytin ve çay. Her ikisi makbuldür. Ben her ikisini de çok severim, her iki halini de. Araştırma yapılmış, Türkiye'deki hangi simit meşhur, hangi simit çok seviliyor diye. İstanbul geleneksel sokak simidinin sokak simidi olarak öne çıktı. İşte pekmez etrafına sürüldü, susamlandı. Sonra böyle dışı hafif tatlımsı, içi yumuşak, dışı çıtır çıtır bir simit olduğu ifade ediliyor. Yine simitler arasında öne çıkan bir diğer simit de Eskişehir simidi. Biraz daha farklı bir üretim tekniği var. Hamuru ince pekmezli suda haşlanıyor. Üretimde de yine Eskişehir'e ait özel bir su kullanılıyor. Dolayısıyla bu su da simide ayrı bir lezzet veriyor. Eskişehir simidi de yine şefler tarafından sevilen simitlerden biriymiş. Ama dediğim gibi benim açımdan, tabii yaşadığımız şehre belki daha kolay ulaştığımız için, İstanbul simidi çok kıymetli. Eskişehir simidi, Antakya simidi, İzmir gevreği İlk üçe yer almış, ilk üçe girmiş. Ankara İstanbul simitleri dördüncülüğü paylaşmış. Sonra İzmit, Samsun ve Rize simitleri yer almış sıralamada. Bir 10 ayrı kriter üzerinden değerlendirme yapılmış ve simitler böyle sıralanmış. Katılıyor musunuz buna bilmiyorum.

En doyurucu simit İstanbul'dan, en gevrek simit İzmit'ten gelmiş. Eskişehir simidi ise bütün bu kriterler arasında işte 10 ayrı kriter var. Doyuruculuğu, gevrekliği, içinin yumuşaklığı, susam oranı vesaire. Bunlar arasında Eskişehir simidi bir numara olmuş. Gidersek Eskişehir'e, yolumuz düşerse bir bakarız tadına. Ben Eskişehir'e gittim daha önce ama Eskişehir simidi yiyip yemediğimi hiç hatırlamıyorum ama aklımda kalmadığına göre yememişimdir diye düşünüyorum. Bu kadar övülen bir simit aklımda kalırdı yoksa. İnşallah bir dahaki sefere çiğ börek yemek istedim Eskişehir'de. Şimdi Eskişehirliler gülecek bana ama çok da şehri bilmediğimiz için, sadece böyle günübirlik gittiğimiz bir iş için gittiğimiz bir gündü, öyle söyleyeyim. Gittiğimizde de o kadar çok bekledik ki çiğ böreğin gelmesini. Yani bir çiğ börek ne kadar sürede servis edilir? Biz belki 45 dakika falan bekledik ve gelmedi ve kalktık. Ay işte öyle olmuş, böyle olmuş dediler. Biz Eskişehir'de o çiğ böreği yiyemeden kalktık. Tabii ki pek çok yerde yedim tekrar. Ama hani Eskişehir'e gittim, bir çiğ börek yemeden mi geldin? Yemeden geldim. Simit'in de o kızgınlıkla tadına bakmamış olabilirim. Buldum mu bulmadım mı onu da hatırlamıyorum ama çiğ börekle böyle bir anımız var.

Şimdi bu sıcak havada evinde temizlik yapanlar, işte düğünü derneği olanlar, misafiri gelecek olanlar, tadilat yapmış olanlar, tadilat yapmaya karar verip yapmaktan vazgeçmiş olanlar, hepimiz zaman zaman evde derin işlere dalıyoruz. Bazen derin işler dediğiniz şey aslında kolayca çözülebilecek işler, o kolay yöntemler seçilmeyip derin işlere dönmüş oluyor. Yani kolayca çözebileceğimiz şey, mesela biz duvarları boyamayı tercih ediyoruz ama duvarları boyamadan önce duvarları silmeyi tercih edebiliriz, bir alternatif. Özellikle bu son dönemde kullanılan boyalar hem nefes alan hem de kolay temizlenen boyalar. Dolayısıyla güzel bir fiber bezle, uygun da bir deterjan kullandığınızda ya da karışım kullandığınızda, işte bir karbonatlı limonlu karışım hazırlayıp duvarları sildiğinizde mutlaka güzel çözüm alırsınız, sonuç alırsınız. Ama öncesinde mutlaka duvarın az görülen ya da işte koltuk arkası gibi bir yerinde denemek lazım bu yöntemi. Ondan sonra devam etmek lazım. Bazı boyalarda silindiği yerde dalgalı izler bırakabiliyor. Ha, o da başka bir çeşit boyaya dönüyor bu arada. Şu anda evinde tadilat yapanlar geleneksel tadilatları ya da geleneksel yenilemeleri tercih etmeyebilir. Mesela tavanları beyaza boyamaya çok alışkınız ama artık tavanlar da duvarlarla aynı renge boyanıyor. Eğer evinizin odaları, bu yöntemi deneyeceğiniz yer basık bir yer değilse, eğer mesela bir çatı katı gibi ya da duvar yüksekliği, tavan yüksekliği çok yüksek olmayan, çok büyük olmayan bir yerde değilseniz, o zaman deneyebilirsiniz. Mesela nasıl yapılıyor? Tavan ve onunla beraber bir tam duvar aynı renge boyanıyor. Diğerleri ise daha açık renge boyanıyor. Ya da pencere olan duvar aydınlık renge boyanıyor. Diğerleri tavandan itibaren farklı renge boyanıyor. Bütün bunlar ışığı yansıtmak ve tabii ki kullanılan malzemenin, hem boya malzemesi hem evinizdeki dekorasyonun uyumuyla alakalı. Her yere uyacak diye bir kural yok. Ama eğer denemek istiyorsanız bunu bir odanızda deneyebilirsiniz. Artık tavanlar eskisi gibi beyaz değil. Tavanlar duvarla aynı renge boyanıyor. Tadilattaki bu yeni akım. Ama tabii bu arada çok koyu renklerden bahsetmiyorum. Mesela duvarlarınız lacivert ve tavanı da laciverte boyadığınızda, lacivert bir kutunun içinde yaşıyorsunuz. Koyu renkler insana daha kapalı hissi veriyor, daha küçük hissi veriyor. O derinliği sağlayabilmek için mutlaka burada aynalardan ya da bazı duvarların farklı renklerde olmasından istifade etmek lazım.

Mikrofiber bezle duvar silecek olanlara bir hatırlatmada bulunalım. Seçtiğiniz bez çok önemli. Duvarı zorlamayacak, duvarda çizgi oluşturmayacak yumuşak bir bez seçmeniz lazım. Ve yine böyle çok sert hareketler değil, sanki bir cam siliyormuş gibi davranmak lazım. Ve yine unutmayın, mutlaka daha az görünen ya da görünmeyen bir yerde, perde arkasında, koltuk arkasında denemek lazım. Diyeceksiniz ki buralar çok kirlenmiyor. Asıl yani daha çok kullanılan yerleri kirletip oradaki kirleri temizleyip temizlemediğini görmek isteriz. Çok haklısınız ama bunun için yine de küçük bir yerde, hani nasıl bir ürün aldığımızda bir alerji testi yapıyoruz, cildimize alerji ya da reaksiyon verecek mi bunu görmek için. İşte aynı şeyi duvar temizlerken de denemek lazım. Koltuk sileceksiniz mesela, yine az görünen bir yerinde koltuğun kumaşının verdiği tepkiyi görmeniz lazım. Bu da gerçekten çok önemli. Eğer bunu yapmadan koltuğun en çok görünen yerinden büyük büyük hareketlerle silmeye başlarsanız ortaya çıkabilecek sonuç pek de istediğiniz gibi olmayabilir.

Türkiye gündeminde trafik kazaları var. Son 24 saat içinde gerçekten Türkiye genelinde inanılmaz sayıda çok trafik kazası meydana geldi. İşte Bursa'da, Çanakkale'de, Antalya'da bu trafik kazalarında yaralananlar ve hayatını kaybedenler var. Lütfen çok dikkatli olalım. Özellikle trafiğin açık olduğu saatlerde biraz daha galiba o trafiğin akış hızına da kaptırıyoruz kendimizi. Hatta biraz da onu zorluyoruz. Halbuki ne olursa olsun yol açık olsa da bir hız sınırı var. Ve bu hız sınırı işte tam da böyle durumlarda can güvenliği için çok kıymetli. Lütfen kurallara uyalım. Sonucu bakın işte bir araba çarpıyor. İşte bir iki araba çarpışıyor. Sonuçta arabalar zarar görüyor. Ama işin içine insanlar can kaybı girdiğinde bunun telafisi mümkün olmuyor. Gün sonunda o araba olmadan da yaşayabilirsiniz. Bir şekilde hayatta kalıyorsanız eğer yeniden arabanız olur. Olmaz, arabasız kalırsınız, arabasız yaşarsınız. Ama bir Allah korusun bir uzuv kaybı, daha ciddi yaralanmalar ya da hayat kaybı, bunlardan geri dönüş yok.

Kuzey Afrika, Suriye, Irak hattını kapsayan geniş bir sıcak sistemin etkisine gireceğiz. Türkiye'nin güneyi de etkilenecek bundan, biraz önce söyledim. Özellikle haritada böyle baktığınızda Ağustos'un ilk haftası genelde Eyyam-ı Bahur olarak ifade edilir. Bu Temmuz sonu Ağustos'un ilk haftasını kapsayan dönem çok sıcak olur Türkiye için. Değerlendirme yapıldığında, yani geçen yılla değerlendirildiğinde aslında çok da sıcak bir yaz yaşamıyoruz. Geçen sene özellikle Temmuz'u çok sıcak yaşamıştık. Ama bu sene de yine Ağustos sıcakları yüksek olacak. 30 yıl istatistikleri değerlendirilmiş, son 30 yılın istatistikleri. Yine 3-10 Ağustos'ta sıcakların yavaş yavaş güneyden kuzeye doğru yayılacağı, 17 Ağustos'a kadar özellikle Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcakların etkisini sürdüreceği, 24 Ağustos'a kadar olan 3. hafta, Ağustos'un 3. haftasında Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun kuzeylerinde yine sıcaklığın yükseleceğini görüyoruz. Güneydoğu'da ise bu sıcaklık kendi normallerinde devam edecek yine. Ve yine Ağustos'un son haftasında Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz başta olmak üzere sıcak hava hissedilecek. İstanbul'da da sıcak hava oldukça yüksek, 30 derecenin üzerinde. Yine böyle bir Poyraz'ın estiği günlerde, kuzeyden rüzgar aldığımız günlerde biraz daha serin hissediyoruz. Ama bu rüzgarın etkisini kaybettiği yerlerde, işte özellikle yapılaşmanın çok olduğu yerlerde sıcaklık 40 dereceye kadar yaklaşıyor. Bu arada yine gece sıcaklıkları 20 derecenin altına hiç düşmüyor ve Ağustos ayı boyunca da özellikle kıyı kesimlerde bu tropikal geceler etkisini sürdürecek. Bu program başında da konuştuğumuz bir şeydi. Gece biraz serinlese de dinlenmeye, bedenimizin kendini yenilemesine, bedenimizin normalleşmesine fırsat vermiyor. Nem o kadar yüksek oranda ki ter buharlaşmıyor ve dolayısıyla biz bunalıyoruz. İşte klimalar olmasa, ventilatörler olmasa evlerde uyumak neredeyse imkansız hale geliyor. Yapış yapış bunaltıcı bir his var üzerimizde. Peki uzun bir yaz mı geçireceğiz? Bir kere sonbaharın yağmurlu geçeceği ifade ediliyor. Eylül ayı için bakıldığında yine mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar söz konusu. Ekim'de düşmeye başlayacak İstanbul için söylersek eğer. Ama yine İstanbul'da Ekim'in ortalarını böyle bir 26-28 dereceleri göreceğiz. Acaba yaz bitmedi mi dedirtecek bize. Ama tekrar söyleyelim, yine de yağışın bol olduğu bir sonbahara doğru gidiyoruz.

Türkiye'de de müzeler zaman zaman gece ziyaretçi kabul ediyorlar, ama ziyaretçi kabul ediyorlar. Çin'de ise müzede kamp yapılmış. Bayağı bildiğiniz kamp yataklarıyla, kamp çadırlarıyla gitmişler. Özellikle sıcak iklimin olduğu yerlerde gündüz turistler müze gezemiyorlar, dışarı çıkamıyorlar çok fazla. İşte böyle yerlerde müzeler gece açılıyor ve ziyaretçiler gece gezdiriliyor. Ama dediğim gibi Çin'deki bu müze ziyareti konaklamalı bir ziyaret olmuş efendim. Öyle yapılır ya, hani bir yere gidersiniz, uzak bir yerse gece kalırsınız. Çin'de de öyle gitmişler ve gece yatıya kalmışlar.

0: Biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız yine. Sizi de bekliyoruz. Buyurun gelin efendim. İkinci bölümde daha çok sağlığımıza dokunuşlar yapmaya çalışacağız. Özellikle dermatoloji ile ilgili çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ağrılı, sancılı, geçmiş gibi görünen sonra tekrarlayan bir hastalık var. Roza. Roza nedir? Nasıl ortaya çıkar? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nedir? Tekrar eder mi? Neden bu kadar ağrılı sancılıdır, iz bırakır mı? Bütün bunları konuşacağız. Yüzde ve bedende farklı farklı şeyleri var, hisleri var, yansımaları var. Her ikisini de konuşmaya çalışacağız.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili Nicla Türkiye Hastanesi'ndeyiz, dermatoloji uzmanı Doktor Metin Oğuz'la birlikteyiz. Bugün roza konuşacağız. Özellikle bu mevsimde çok fazla şikayet gelen bir hastalık roza. Hastalığın tanımını, nasıl teşhis edildiğini, tedavi ve tedavi sonrasında süreci nasıl yönetilmesi gerektiğini değerlendireceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Roza deyince...
1: Şimdi roza deyince gül. Dün öyle bir hastam vardı. İki roza birden vardı. Bizde roza deyince karışıyor. İki çeşit roza var. Yüzde olan akne roza var. Vücutta olan pitriyazis roza var.
0: Evet, o da çok acılı, zor bir hastalık.
1: Acılı değil, roza... çok şeyde. İkisi, dün bir hastada ikisi birden vardı.
0: Böyle çok büyük bir kızarıklık
1: var. Ben güneşlen diyorum. Bugünkü hastam böyle. Güneşlen diyor, roza. Güneş rozayı arttırır diyor. Aslında o güne iyi geliyor. Vücuttaki rozaya giriyor. İki çeşit roza var. Yani bizim üstadlarımız 100 yıl önce hastalıkları görünüşlerine göre tarif ettikleri için, daha mekanizmaları bilmeden, görünüşlerine göre, şekillerine göre, renklerine göre tarif, öyle isimler koymuşlar. Bazı isimler de yüzyıllardır yapışmış. Artık değişmez onlar. Ama çok farklı hastalıklar aynı grup altında, aynı benzer isimle olabiliyor. Akne roza bu. Yüzde olan akne roza.
0: Biz bugün onu mu konuşalım?
1: Bugün onu konuşacağız zaten.
0: Peki.
1: Diğeri zaten kendi kendine geçiyor. Çok önemli bir şey değil. Akne roza niye önemli? Çünkü son yıllarda diğer akne gibi sayısı çok arttı. Diğer akne de arttı. Yani normal akne de. Akne vulgaris dediğimiz basit akne de çok arttı. 3 kat artmış 30 yılda. Yani yapılan çalışmalara göre, yiyeceklerden dolayı. Akne roza da arttı. Hava sıcaklıklarından, iklim sıcaklıklarından olabilir. Onlarla yiyeceklerin etkisi var mutlaka, ama öz zannedildiği gibi acı, baharatlı bilmem ne değil. Akne roza yüzdeki kırmızı sivilceler. Akne roza ile diğer rozayı biz nasıl sayıyoruz? Kabaca. Başladığı yaşlar farklı ama siyah nokta yok. Diğer normal aknede siyah nokta ve yağ bezleri vardır. Bu akne rozada siyah noktalar dediğimiz, bizim yağ komedon tıkançlar yok. Kırmızı papüller var. Aslında akne rozadaki temel faktör Demodex dediğimiz küçük parazitler. Milimetrenin 1/5 boyunda, yani ucuca 5 tanesini koysan üst üste 1 milimetre etmiyor. Çok küçük parazitler yağ bezleri içinde yaşıyorlar.
0: Ve cildin
1: ve burada tahriş ediyorlar ya da kurutuyorlar. Akne rozanın da çeşitleri var. Yani roza diyoruz kırmızı ama hiç kıpkırmızı olmayan, sadece bembeyaz kuru bir ciltte geliyor bize. Ona demodikoz diyor. Sadece demodex var. Hiç akne yok.
0: Bunlar bakarak, yani aslında muayeneyle teşhis ediyorsunuz
1: değil
0: mi?
1: Muayeneyle. Şu andaki muayene aletlerimiz de çok gelişti. Bizim ışıklarımız, beyaz, sarı, mavi ışıklarımız, VUD dediğimiz mavi ışıklarımız ve büyüteçlerimiz çok gelişti.
0: Bu ışığın ve altında verdiği tepkiyle, cildin verdiği tepkiyle
1: direkt
0: mi?
1: Direkt de görebiliyoruz. Direkt de görebiliyoruz bunları. Hemen çok basit bir şekilde. Eskiden yüzey biyopsisi dediğimiz, deriye bir şey, cam yapıştırıp Japon'la mikroskop altında inceliyorduk. Şimdi ona gerek yok. Direkt bizim büyütecimizi cep telefonu ya da tabletimize takıp cildin üzerine koyup hemen çekebiliyoruz. Görüyoruz yani. Renkli olarak görüyoruz. Hareketlerini görüyoruz. Teşhis kolay konu.
0: Cildi böyle görmek de tuhaf olsa gerek.
1: Yani tuhaf değil. Çok kolay.
0: Hayır, kişi çok açısından kolay. Baktığınızda
1: bizim için de çok kolay. İnandıramıyoruz. Biraz önce bir hasta vardı. Bir baktım bir saniyede uyuz parazitini gördüm içinde derinin. Uyuz dedim. Benim diyor kalçamda kaşıyor, sırtımda kaşıyor. Hepsi uyuz. Ama biz muayeneyi bazen bir dakikaya indiriyor. Ve daha kesin oluyor. Görerek teşhis daha kesin oluyor tahmininden. Tabi akne rozanın 3 tipi var. Daha doğrusu 3 komponenti var. Bir, yağ bezeleri. O porlar, delikler. Onların büyüklüğü, hacmi, yağ üretimi şekli. Ne? 2, damarlar. Kırmızı damarlar. Çünkü bu roza ismi verilmesinin sebebi bu damarlar. Damarlı yapı, ince kılcal damarlar, yüzü kızaranlar. Bu kızaranlar kızardığı zaman yüzün sıcaklığı artıyor. İnsan bedenin iç sıcaklığı 36,5 ile işte 37 derece arasındaysa dış sıcaklığı daha farklı. Yüzde bizim dışarıdan normalde ölçülmez ama bazen biz ölçüyoruz. 31, 32, 33 derecedir normal.
0: Tenimiz.
1: Tenimiz dışarıda sıcak bir ortamda değilsek, koşturmadıysak, ısınmadıysak. Ama bu fazla damarlı olan kişilerde daha yüksek, 2 derece daha yüksek çıkıyor. Bu demodeksler ısıyı seviyorlar. Bu kızarık ve gözenekli ciltte daha bol yürüyorlar. Normalde normal bir insanın cildinde de santimetre karede 4-5 tane bulunabilir. Bağışıklık sisteminin bununla mücadele sınırlandırmasında böyle kalabiliyor. Ama bazı ciltlerde bağışıklık sistemindeki bir baskılanmayla, bir de bu gözeneklerin çok olması, damarların ve ısı artışının çok olması, çok yürüyorlar. Bazen santimetre karede 200'ü geçiyor sayıları. Tüm yüzü tutabiliyorlar. En çok orta hatlık tutuyorlar.
0: Baktığınız zaman aslında karakteristik bir yüz şekli var rozada, değil mi?
1: Kırmızı.
0: Hem kırmızı hem de kırmızının olduğu yer itibariyle yüzün ortasını
1: orta
0: kapan.
1: Oluyor. Orta evet, hatlı oluyor ama öyle değil. Biz bakıyoruz, demodeksler aslında saç çizgisinden boyun altına, kulaktan kulağa kadar yayılıyor ama orta hatta kırmızı yapıyor. Hı. Diğer taraflarda daha kuru bir cilt oluyor.
0: Peki bu özellikle orta hattın kızarmasının bir sebebi var mı?
1: Damarlanma çok olması, oradaki gözeneklerin daha iri ve daha derin olması. Biz demodeksleri kuyruklarından görüyoruz bazen bu dediğim aletlerle. Kuyruklarından görüyoruz, kuyrukları
0: cildin içine girmiş ve kuyrukları
1: dışarıda
0: kalıyor.
1: Eğer bu şey, o gözenekler çok derin değilse dışarıda kalıyor. Ama derin gözeneklerde içeriye gidiyorlar, derine gidiyorlar, tahriş ediyorlar ve kırmızı kabartılar yapıyorlar.
0: O kabartıların sebebi aslında burada cildin bu demodekslerde verdiği tepki. Yani bu
1: demodeksleri evet.
0: Tepki verdiği tepkiden kaynaklanıyor. Peki teşhisi koyduktan sonra aslında hasta bir takım belirtilerle ya da şikayetlerle yani size geliyor değil mi?
1: Kızarıklık oluyor, yanma oluyor, sivilcelenme oluyor, yüzü. Sadece cilt kuruluğuyla gelen var. Hasta geliyor ki ne yapsam cildimi nemlendiremiyorum diyor. Biz bir bakıyoruz, zımpara gibi cilt. Demodeksler tarafından işgal edilmiş bütün cilt.
0: İnmiyor zaten
1: ama
0: değil mi? Nem
1: kırmızı
0: aşağıya.
1: Değil. Hayır. Üretilen bütün sebumu, yani vücut yağını bunlar tüketiyor.
0: Emiyorlar.
1: Bunlar tüketiyor. Bu, ve cildi aşırı kurutuyorlar. Bunların sonucunda ya kuruluk oluyor, orta hatta derin tabakalardaysa da kırmızı sivilcelenme, iltihaplı sivilcelenmeler oluyor, kabartılar oluyor.
0: Sebebi nedir? Bulaşıcı bir şey midir bu durum?
1: Yani bulaşmaz çünkü kişinin uygun şartlarda olması lazım. Genellikle 30-35 yaşından sonra görülen, daha erken yaşlarda da olabilir. Var nadiren, 10 yaşında ben bol demodeks gördüğüm hasta da oluyor. Bazen akne de normal aknede de eşlik edebiliyor. Orada da demodeksleri görüyoruz. Yani akne ile roza ortak gibi belirtiler veriyorlar.
0: Bir kırılımı var mı? Yani biraz önce mesela yaş grubu olarak söylediğiniz, işte kadınlarda daha çok şu yaş grubunda belki mesleki riskler, beslenme modelleri.
1: Genetik. Genetik yatkınlık var. Genetik yatkınlık var. Açık tenlerde daha çok oluyor. Kesin bir şey yok ama açık tenlerde aynı aileden 4 ya da 5 hastamız oluyor. Bütün kardeşler anneleriyle ya da babalarıyla birlikte giriyorlar.
0: Aslında cilt tipimiz, yaşam biçimlerimiz de birbirine çok benzediği için
1: benziyor,
0: doğal olarak.
1: Benziyor, özellikler benziyor, genetik yapı benziyor, bağışıklık sistemi benziyor. Ama bulaşma değil.
0: Bulaşmıyor. Peki.
1: Bulaşma değil. İki eşi arasında gördüğümüz de oluyor ama nadir.
0: Peki teşhis geldi,
1: yani biz
0: baktınız.
1: Biz uzaktan gördüğümüz zaman kırmızılıktan zaten şüpheleniyoruz. Bunu büyüteçlerimizle, uygun ışık şartlarımızda zaten kolayca görüyoruz. Hatta ben hastaya da gönderiyorum. Yani o odanın uygun ışık şartlarını değiştirip eline aynayı verip, büyüteçli aynayı verip yüzünde bu demodeksleri ya da kirpik tiplerini de gösteriyorum ki tedavi düzgün yapsın diye.
0: Peki şimdi mesela dışarıdan baktığımızda küçük küçük beyaz tanecikler ciltteki, böyle küçük sivilcemsi de, yani onlar değil mi?
1: Değil.
0: Biz dışarıdan baktığımızda kendimiz normal şartlarda
1: göremezsiniz. Görünmeyecek kadar derinde.
0: Peki. Geldi, teşhisi koydunuz hasta için.
1: Şimdi
0: nasıl bir süreç başlıyor?
1: Komponenti var dediğim gibi. yağ bezelerinin ya da o gözeneklerin büyüklüğü, aktivasyonu, demodex oranı, bazılarında demodex çok az oluyor, bazılarında full demodex oluyor. Bir de damarlar, kılcal damarlar. Bütün üçünü de düşünerek yapıyoruz. Bu demodex dediğimiz parazitlere, antiparazit ilaçlar var. Türkiye'de maalesef yok bu. Yani sürülebilir yok. Şu anda ucuzda kullanılan oral bir ilaç geldi. Bazen biz de kullanıyoruz onu bu rozada ama yani lokalite kadar etkili değil.
0: Uyuzda kullanılan lokal ilaçlar etkili değil,
1: değil
0: mi?
1: Değil.
0: Peki onu, bunun için bir ilaç mı getiriliyor yurt dışından yoksa yani sadece ağızdan?
1: Bizim yurt dışıyla ilişkisi olanlara
0: öneriyorsunuz.
1: Yazıyoruz, getiriyorlar ya da burada bazı eczanelerde onların ham maddesini elde etmişler. Hazırlıyorlar. Karışım olarak hazırlıyorlar. Hastamıza veriyorsa 15-20 günde güzel sonuç alıyoruz.
0: Yapılması gereken tek şey cilde bu ürünü sürmek mi? Yoksa yani öncesinde bir temizlik vesaire?
1: Temizleyerek gitmez, bu derinlere kadar inmiş bir şey.
0: Yok, ürünü kullanmadan önce yani ilacı kullanmadan yani, önce yapılması
1: tabii
0: gereken.
1: Tabii cildi temizliyoruz ama o kadar temizlik maddelerine bakmamak lazım. Hiçbirisi tedavi etmiyor. Şu sırada bu kozmetikler fazla abartılıyor. Kozmetiklerle hastalıklar tedavi edilmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Ya tahriş oluyor ya da çok paralar boşa gidiyor.
0: Evet, zaman da kaybediliyor.
1: Tabii ki paralar zaman boşa gidiyor. Kozmetik yani zaten bir şey çok etkili olsa ilaç kategorisine geçer. Kozmetik olarak kalmaz.
0: Evet, böyle düşünmek
1: hemen
0: lazım.
1: Yani. Öyle. Böyle zaten.
0: Peki ben yine Roza için şunu soracağım. Üç ayrı tipinden bahsettik ve aslında tedavi her üçü içinde aynı mı? Yani aynı
1: ortak,
0: üründen
1: ortak,
0: mi bahsediyoruz?
1: Ortak. Gözenekler büyükse, gözenek enfeksiyon varsa hafif antibiyotikler yatıştırırlar diyoruz. Parazit ilacı, parazit olunca az ya da çok mutlaka hazırlıyoruz. Parazit, antiparazitler ilacı gece sürüyoruz demodekslere karşı. Ben tüm yüze sürdürüyorum. Saç sınırından çene altına kadar. İki kulaktan kulağa, göz kapakları dahil.
0: Bayağı bildiğiniz yüz derisinin tamamını.
1: Kirpik dipleri de tutuyor. Kirpik diplerini de tutuyor.
0: Peki mesela bir yere sürülmedi diyelim ki tedavi sırasında.
1: Evet,
0: o oradan
1: o hastamıza bunu tarif etmezsem orta hattaki bu kırmızı alevli yere sürüyor. Yan taraflarda, şakaklarda demodexler kalıyor bana 2 ay sonra geldiğinde.
0: Bunlar peki oradan o tarafa tekrar yayılması. Yayılma riski var.
1: O yüzden tüm yüzü, hatta süreceği toplam miktarı bile belirtiyorum ki az sürüp etkisiz kalmasın.
0: Yani bütün yüzeye, aslında saçın olmadığı yüzdeki evet, bütün yüzeye yayılacak şekilde sürme. Ne kadar sürüyor tedavi Metin Bey?
1: Tedavi şimdi akut fazla 1,5-2 ayda rahatlatıyor. 15 günde bayağı rahatlıyor. Ama rozaya yatkınlık sebebi olan gözenekler ve damarlar duruyorsa tekrar kolayca nüksedebiliyor. Bu işlemden sonra bu damarların büzülmesi, damarların sayısının azaltılması, gözeneklerin küçültülmesi gerekiyor.
0: Tam da onu sormaya hazırlanıyordum. Şimdi birkaç hafta içinde iyi bir sonuç almaya başlıyor. İki ay sonunda artık tamamen parazitlerle işimiz bitiyor. Ama hasar görmüş ve tekrar parazitleri evet, açık halde bulunan cildi nasıl toparlayacağız?
1: Bu da kırmızı damarlar varsa lazerden başka seçenek yok. Sadece onu bazı çarpıntı ilaçları, beto blokerler, lokal sürerek alfa adrenerjik ilaçlar, işte burun açmada bilen kullanılan ilaçlar, glokomda kullanılan ilaçlar damar büzücü. O kırmızılığı alabiliyor. Ama onlar geçici tesir ediyor. Günlük böyle kızarmaları, yanmaları beto bloker dediğimiz ilaçlarla bastırıyoruz ama damarları lazerle yakmamız gerekiyor.
0: Nasıl bir uygulamadan bahsediyoruz?
1: Ya epilasyon gibi diyorum ben. Daha ince cilt altındaki milimetrik damarları hedef alıyoruz. Cilde hasar vermeden. Sadece o damara hasar verip büzüp o kızarıklığın damarın kalıcı olarak gitmesini sağlıyor. Bunları 2-3 seansta yapabiliyoruz.
0: Başladı yani uygulandığı andan itibaren herhalde etkisi görmeye de başlanıyor
1: tabii ki. Akut bir şeyse dediğim gibi önce antibiyotikler, anti-enflamatuvarlar, parazit ilaçları, kronik olanlarda, ailevi olanlarda, gözenekler, büyük olanlarda da oral retinoidler, İşletme aklı nelerde kullandığını, dolar retinoidleri kullanabiliyoruz. Sık tekrarlayanlarda tekrarı önleyecek ilaçlar da verebiliyoruz. Haftalık dozlar böyle hastamız. Retinoidleri ağızdan da veriyoruz. Hasta, tıpta bir söz vardır. Hastalık yok, hasta vardır. Evet. Yani tedavi hastaya özeldir. Onun ihtiyaçlarına göre ayarlanır. Önce akut dönem, sonra önleme dönem.
0: Peki yine cildin bariyerindeki problemleri çözmek açısından önerdiğiniz uygulamalar var. Mesela gözenekler büyükse yine lazer dışında ne yapılabilir?
1: Lazer dışında PRP yapılabilir, egzozom yapılabilir, mezoterapiler yapılabilir. Deriyi küçültecek. Şimdi mezoterapiler çok gelişti. Çok çeşitli mezoterapi ürünleri var. Daha deneme aşamasındayız ama aktif

0: hücrelerden, hücreler strese sokulup bu doku kültürlerinde üretiliyor çoğu. İnsan mezenkimal hücrelerden, göbek kordonik hücrelerden üretilen var. Sizden bir hücre alıyorlar kulak arkasından. Bunları laboratuvarda üretip egzozom ürettiriyorlar. Ama bizim tercihimiz bunları başkasının dokusunu kullanmamak için biz otolog egzozom hazırlıyoruz.
1: Ne demek o?
0: Otolog sizin kendinizden hazırlıyoruz. Yani kanınızı alıyoruz. Perepe gibi. Perepeden daha kapsamlı, biraz uzun bir iş. Daha fazla kan alıyoruz. Oradaki trombositlerde strese sokup egzozom salgılatıyoruz. Bizim tecrübelerimize göre
1: onlar toplanıyor ve sonra
0: tabii onlar santrifüjlerle ayrıştırılıyor. Bir doku kaynakları ben hiç daha şu ana kadar tercih etmedim. Hep çekimsel kaldık. Bitki kaynaklılar var. Onları da enjekte etmekte tereddüt ediyoruz ama ben 10 yıldır zaten egzozom kullanıyormuşum. Yurt dışından epidermal growth faktör diye şeyler getirdik. Bizim kozmetik işlemlerde kullanıyorduk. Şimdi yolu kesildi. Ve yara iyileşmesini hızlandırıyordu.
1: Evet, iyileşmeyi hızlandırmak için
0: hızlandırıyordu. Hızlandırıyordu. Yatak yaralarını iyileştiriyordu. Bu egzozommuş. Şimdi bitkilerden olanı lokal olarak kullanıyoruz. Şey olarak değil ama enjekte değil. Aynen. Enjekte ettiğimiz şeyler kişinin kendisinden otolog.
1: Nasıl bir süreç bu? Geliyor kişi, kan veriyor.
0: Kullanacağı
1: yere göre ne kadar kan alacağım?
0: Bir standart tabii. Bizim o andaki setimize göre 40 cc. 4 tüp kan alıyoruz. Onları birkaç işlemden sonra...
1: Çok deyince ben daha çok olacağını düşünmüştüm açıkçası. Yani 40 cc yönetilemeyecek bir kayıp değil insan için.
0: Tabii ki. Sıklık önemli. Nereye? Bizim enjeksiyonumuz saç için oluyor. Lazerle birlikte yapıyoruz. Cilt altına enjekte ediyoruz. Yaralara enjekte edilebilir. Enjekte kişinin kendisinden olduğu için tek dikkat ettiğim şey, bazen aynı anda iki kişiye birden yapıyoruz. Onlarınki karışmasın.
1: Aman.
0: Onlar karışmasın. Onun dışında bir korkumuz yok. Ve bunu bir yıl açtık, uyguluyoruz ve sonuçlardan da memnunuz.
1: Ne kadar bekleme süresi var? Yani kan verdiğimiz andan itibaren uygulanma...
0: 40 dakika falan sürüyor.
1: Anında mı ayrıştırılıyor?
0: Tabii taze yapıyoruz biz.
1: Ha, ben taze. Böyle gidiyor bir yere ayrıştırılıyor.
0: O doku alıp gönderiliyor laboratuvara. Ama bitkisel egzozomlarda rahatça biz onu yıllardır kullanıyormuşuz zaten. Nazardan sonra sürüyordu. Bunları bir enjekte edersek ne güzel olur diye düşünüyorduk. Çünkü çok faydasını görüyorduk.
1: O da geldi.
0: Yani geldi. O noktada geldi. Şimdi bitkiselleri elde etmek kolay. Güvenli. Bir bulaşma yok. Herhangi bir bulaşma yok. Onları cilde uygulama. Akne sonrası, lazerlerden sonra.
1: Sadece cildi gençleştirmek için. Mesela böyle uygulamalarınız var mı?
0: Tabii ki.
1: Yani
0: egzozom cildin altına enjekte ediyoruz. Öyle vakalarımız var. Çok güzel sonuçlar var.
1: Şimdi çok enteresan bir süreç yaşıyoruz ve çok hızlı değişiyor. Anti-aging'den longevity'ye çok hızlı geçtik. Şimdi longevity de geride kaldı. Artık sadece yaşımızı değil, beden yaşımızı konuşmaya
0: başladık.
1: Tabii ki. Yani
0: egzozom, şimdi bu benim mesleki olarak profesyonel hastalara uyguladığım bir şey. Kendime olarak dönersem otolog olarak kendime damardan yapıyorum.
1: Egzozom
0: yapıyorum. Bunu büyük insanlar.
1: Peki beden içinde mesela şimdi egzozomun lokal bir yerde bir yarayı iyileştirmek için ya da cildin altına ulaşıp oradaki gençleştiricileri harekete, kolajen vesaire harekete geçirmesi.
0: Bunlar genel olarak baktığınızda inmelerden sonra Alzheimer'da birçok yerde diz içine.
1: Yine IV yapın. Olarak mı, damardan mı? Yoksa ya, iğne gibi mi?
0: Egzozom. Beden için ulaşmak için şey, ama lokal olarak diz içine lokaller yapılabilir.
1: Evet.
0: Ve sporcular yapıldığını okudum yakın zamanda. Haftada bir sporcular yapıp kasların gelişmesi için artık bu iş çok hızlı.
1: Evet, dediğim gibi artık yaş almak değil ama yaş alırken bedenimizi yaşlandırmamak çok konuşuluyor.
0: Geriye saymak.
1: Çok enteresan, İngiltere'de hafta sonunda özellikle ekonomik seviyesi yüksek olan kişilerin hafta sonunu yaşını geriye sarmak için düzenlenmiş aktivitelere katılarak geçirmesi moda haline gelmiş. Yakındır Türkiye'de de bunları duymaya başlarız.
0: Bunlardan biri de benim.
1: Öyle
0: yani,
1: mi?
0: Tabii ki. Dükkanın içinde oturuyoruz. Bizim kendimize yapmayacağımız hiçbir şey başkasına yapmıyoruz.
1: Başkasına yapmıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Beyin ve sinir cerrahi uzmanı Profesör Doktor Gökhan Akdemir ile birlikteyiz. Bugün çocukluk yaşlarda görülen beyin hastalıklarını konuşacağız ama bununla beraber özellikle bu sıcak günlerde dikkat çekmek istediğimiz konular da var. Çocuklarda ev kazaları, düşmeler, özellikle açık pencereler, çok dikkatli olmak lazım. Konuyla ilgili hocamıza döneceğiz ve çocukluk çağlarda, yaşlarda görülen beyin hastalıkları nelerdir diye soracağız.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle çocukluk beyin cerrahisinde çocuklarda gördüğümüz hastalıklar nelerdir? Sizin son cümlenizde ifade ettiğiniz gibi ev kazaları çok çok önemli. Aslında bunlar önlenebilir kazalar. Hepimiz çocuklarımıza gözümüz gibi bakıyoruz ama onların aşırı hareketliliği, en ufak bir ihmal, en ufak bir böyle fırsat bulduklarında pencere açıkken pencereden düşmeleri ya da balkondan düşmeleri ya da merdivenlerden düşmeleri ya da parkta bir anda kendinizi sizin güvenliğinizden çıkıp salıncaklara çarpmaları, salıncaklardan ya da kaydıraklardan düşmeleri, bunlar çok çok önemli şey. Bir uzak diyarda olan ülkemizin de önemli sorunlarından birisi, özellikle yaz günlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da damda yatma, evet, hikayesi vardır. Şimdi yazlıklarda falan da oluyor olabilir. Çocuk uyku sersemiyle uyanır, lavaboya gitmeye ihtiyacı hisseder, pat diye yataktan düşüp bir kat, iki kat yüksekten düşer. Bu aslında çok sık görülen bir şeydir. Bu nedenle aslında bunlar önlenebilir ve tedbir alınabilir şeyler. Çocuklarımızı, pırıl pırıl çocuklarımızı böyle onların biraz hareketliliğinden kaynaklanan davranışları nedeniyle lütfen herhangi bir hasarı olmasın. Çünkü bir çocuğun damdan düşmesi ya da merdivenden, kaydıraktan, pencereden düşmesi onun bir ömür boyu sahra nöbeti geçiren bir çocuk olmasına ya da bir tarafının felç olmasına, görmesinin bozulmasına, zekasında bir değişikliğe ya da gerilemeye neden olabilir. Lütfen özenle büyüttüğümüz, geliştirdiğimiz çocuklarımıza biraz daha dikkatli davranmakta fayda var.
0: Elbette. Bunun dışında biraz böyle hastalıklarla, evet, şimdi çok çocukluk, soracağım çünkü bu
1: çocukluk hastalıkları, çocukluk çağında hastalıkları derseniz öncelikle beyin cerrahisinde biz hangi hastalıkları görüyoruz? Önce anne rahmindeki hastalıkları görüyoruz. Biliyorsunuz çocuk ana rahmine düştüğü andan itibaren yaklaşık 3 ay içerisinde bütün organları gelişmiş olur. Beyin de bunların arasında yer alır. Bu gelişme sırasında bazı bozukluklar ortaya çıkar. Bunun çok nedenini bilmiyoruz ama örneğin bir folik asit dediğimiz, daha çok böyle yeşil sebze ve meyvelerden beslendiğimiz, aldığımız bir vitaminin eksikliğinde çocuklarımız doğduğunda kafataslarında veyahut da özellikle belinin ortasında kuyruk sokumuna yakın bölgelerde omurilik kesesi açık olarak doğuyorlar. Biz buna meningosel, bazen meningomiyelosel diyoruz. Kafatasında olan bozukluklarda hidrosefali dediğimiz beynin su toplaması olay olabilir. Bazen küçük beyinli olabilir. Bütün bunlar olabilir. Onun için hamilelerde kadınlarımıza özellikle şunu söylemek istiyorum. Hamile kalmayı düşünüyorlarsa, hamile kalmadan 3-4 ay öncesinden, planladıklarından 3-4 ay öncesinden bu folik asit düzeylerini bilmelerinde fayda var. Eğer düşükse folik asit tableti kullanabilirler. Onu kadın doğum doktorları da normal dahiliye doktorları yazabilir. Aile hekimleri yazabilir. Hele özellikle aile öykülerinde bir önceki çocuk bel açıklığı gibi bir durumla falan doğmuşsa onlara dikkat etmek lazım. Önceden, hamile kalmadan önce bu folik asit tabletlerini kullanmakta fayda var. İkincisi ise çocuklarda hamilelik döneminde organ gelişiminde bazen genetik hastalıklar, bazen radyasyona maruz kalmak, özellikle hamile olduğunu bilmeden röntgen çektirmek, tomografi çektirmek, bunlar organ gelişiminin olduğu ilk 3 ay döneminde, birinci trimester dediğimiz dönemde bu tür şeylerden mutlaka korunmaları gerekir. Emin olmadıkça, eğer adet gecikmeleri varsa hamile olup olmadığını emin olmadan röntgen gibi, işte radyasyona maruz kalmak gibi bir şeylere çok dikkatli olmaları gerekir. Bazen çok ağır nezle, grip gibi hastalıklar Nezle grip gibi hastalıklar da bu tür şeyler neden olabilir. Şimdi günümüzün önemli konusu koronavirüs salgını. Birçok insan bunu merak ediyor. Eğer ben hamileliğimin ilk 3 ayında koronavirüs olmuşsam çocuğum sakat doğar mı diye. Bununla ilgili henüz net bilgiler olmamakla birlikte bugün çıkan yeni bir science dediğimiz bilim makalesinde bu konuya değinilmiş. Özellikle çok etkilemediği, ilk başlayan hastalığın olduğu yerde Çin'de çıkan yazılar var. Onlar herhangi bir sorun yaratmadığıyla ilgili bilgiler söylüyor. Amerika Mart ayında başladı. Henüz onların sonuçları çıkmadı. Ama onlar da plasentadan, rahimden çocuk kesesine geçmediği için çok etkili olmayacağını söylüyor. Ama bunlar kesin kanıt değil. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Başka çocukluk ilk 3 ay döneminde bazen yıllar sonra görüyoruz biz onu. Anne babalar çocuklarının bir şekilde beyin filmini çektiklerinde aracnoid kist dediğimiz bir şey gözüküyor. O da beynin bir bölgesindeki bir kist bölgesi. Bu da ilk 3 ayda olan bir hastalık durumudur ama herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. İleride de çok nadiren ameliyat ediyoruz biz bunları. Bazen sara nöbetiyle gelebilirler bunlar.
0: Hocam biz bu dönem için yani 2-3 ay için anne beslenmesinin çocuğun beyin gelişimi üzerine çok önemli olduğuna dair makaleleri çok okuyoruz. Mesela bir makale ben bisfenol A ile ilgili bir değerlendirme okumuştum ki en büyük geçiş sebebi su içtiğimiz ya da içine yiyecek koyduğumuz plastik malzemeler çoğunda bisfenol A var ya da giysilerimizin baskılarında var. Dolayısıyla anne adayların aslında o ilk 3 ay hangi kaynaktan su içtiğine bile dikkat etmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle. Hem su içtiğine hem yedikleri yemeğe. Şimdi dünyanın en önemli sorunlarından birisi o. Mikroplastik. Yani siz kullandığınız kesme için kullandığınız tahta yerine plastik kullanıyorsanız bıçağınızın her kestiğinde oradan mikroplastik çıkarıyorsunuz. Onlar bile sizin
0: ya da yemek karıştırırken
1: kullandığınız şeyler onların hepsi sızabilir. Mutlaka düzenli ve dengeli beslenmek en azından aslında bütün yaşamımız sadece 3 ay için değil ondan sonraki için de önemli ve buna dikkat etmek yarar var.
0: Evet, bu bisfenol A konusu çok dikkatimi çekmişti o dönemde. Hem beyin gelişimini olumsuz etkiliyor hem düşükleri tetikliyor diye bir bilgi vardı. İlk 3 ay anladığım kadarıyla saydığınız hastalıklar sebebiyle de biraz önce söylediklerimiz sebebiyle de anne açısından çok önemli. Ama genelde biz bu ilk 3 ayı ya da ilk 3 ayın 2 ayını hiç değilse çok da bilmeden, farkına varmadan geçiriyoruz.
1: Doğrudur. Yani işte adet gördüm mü görmedim mi bir de planlama yoksa işte oldu mu olmadı mı bazen hiç fark edilmeden hamile kalınabiliyor. Bunlara dikkatli olmak lazım biraz. Çünkü çocuklarla bir ömür beraber olacağız. Onların bir şekilde özürlü olması, bir şekilde engelli olması bizi çok rahatsız eder. Ama tabii bunun için kadın doğum doktorları, çocuk doktorlarının çok iyi tanı yöntemleri var. Üçlü test dediğimiz, işte amniyosentez dediğimiz, ultrasonda çok çok iyi teknolojiler. Hatta MR bile kullanılabilir. İlk hamilelik döneminde MR çekilebilir. Hı. Ama hani çok önermeyiz, gerekirse çekilebilir. O nedenle dikkatli olmakta yarar var. Ama eğer amniyosentez sıvısında da üçlü testlerde ya da diğer ultrasonografik görüntülerde bir patoloji çok çabuk gözükür. Belindeki açıklık, kafatasının büyüklüğü, kafatasının küçük olması, kafatasının oluşumunda, beynin oluşumunda kisttir, gelişme geriliğidir ya da aşırı kafatasının büyük olduğu durumlarda hidrosefali dediğimiz bel açıklığında işte meningosel, meningomiyosel dediğimiz şey olursa da onu gerekli doktorlarıyla hem kadın doğum hem çocuk hem beyin cerrahlarıyla çocuk beyin cerrahlarıyla rahatla görüşebilirler, fikir alabilirler.
0: Peki bu noktada ama bebeğe yapılabilecek bir müdahale yok. Sadece tespit mi ediyoruz?
1: Özellikle hidrosefalisi varsa ve doğuma doğru artık doğum kanalından çıkması zor olacaksa ve beynin gelişimini engelliyorsa intrauterin dediğimiz cerrahi yöntemler de var. Yani çocuğun anne karnındayken çocuğa şant takılabilir veyahut da bir takım ameliyatlar yapılabilir. O biraz zahmetli ve zor bir iş ve büyük bir organizasyon gerekir. Ona neden vermeden daha önceden yöntemlerimiz var. En azından önlemeye yönelik çabalarımız olabilir.
0: Peki çoğunlukla çocuk doğduktan sonra aslında bu hastalıklarla ilgili eğer dış görüntüsünde çok ciddi bir belirginlik yoksa